0: bırakacağız. Sağ haber.
1: Dosyasında yeni ve kritik bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde senin de söylediğin gibi Trump, Pakistan ve diğer ülkelerden gelen talepler İran'a karşı yürütülen harekâr hedef aldı. Ancak Pentagon bunları kontrollü karşılık gerektiren taciz ateşi seviyesinde değerlendiriyor. Bu ifade Washington'ın doğrudan büyük çaplı saldırı için henüz düğmeye basmadığı anlamına geliyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Washington'ın askeri ve diplomatik çizgisini şöyle özetledi Esra. İran'a karşı yürütülen büyük askeri safha sona erdi, ancak Hürmüz'de deniz güvenliği ve İran nükleer programı hala masada. Reuters'a göre Marco Rubio, ABD'nin hazırladığı Hürmüz tasarısını Birleşmiş Milletler için bir test olarak niteledi ve İran'ın saldırıları durdurması, mayın yerlerini açıklaması ve Boğaz'daki serbest geçişi engellememesi gerektiğini söyledi. ABD ana akım medyasındaki ortak değerlendirme şu: Trump 24 saatlik sürenin ardından İran'a karşı yeni büyük bir askeri saldırı başlatmadı. Bunun yerine Hürmüz operasyonunu geçici olarak askıya alarak diplomasiyi öne çıkardı ama ablukanın sürdüğünü söyleyerek askeri baskıyı da masada tuttu. Associated Press Trump'ın kararını anlaşmanın sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görmek için verilen kısa diplomatik ara olarak aktarırken Axios bu tablonun hala kırılgan olduğunu, İran'ın yeni saldırılarının süreci hızla yeniden askeri tırmanmaya çevirebileceğini yazdı Esra.
0: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları bu yöndeydi. Gelecek dönemde neler olacak? Şimdi bir A planı, bir B planı. Eğer bu süreç Trump'ın açıklamalarına göre nihai bir sonuca varırsa bir piyasalara bakalım, nasıl bir veri bizi bekliyor olacak? Çünkü buradaki en önemli etkenlerden bir tanesinde petrol fiyatları olduğunu biliyoruz ki Trump'ın açıklamaları da, özellikle Hürmüz üzerindeki açıklamaları da bu yöndeydi. Şimdi petrol fiyatlarına baktığımızda Brent petrolde %7,32'lik bir tablo bizleri karşılıyor. Bugün için 2,55'lik bir düşüş göze çarpıyor. Önceki kapanışında 109,87 olduğunu görüyoruz. Şimdi senaryo A'da eğer bir anlaşma sağlanırsa, Trump'ın bahsettiği o nihai anlaşma imzalanırsa, ekrandaki düşüş trendinin de devam edebileceği bize tablodan gösteriyor. Ancak süreç tıkanırsa, yani bu nihai anlaşma sağlanamazsa, kısa süreliğine askıya alma ifadesi oldukça kritik Trump'ın. Eğer bu süre zarfında İran'da bir mütabakata var olamazsa, o düşüşün de hızla tekrar bu tablonun yukarı doğru evrilmesi de muhtemel olarak görülüyor ki 120 dolar seviyeleri de konuşuluyordu. Şu an için bu tabloya baktığımızda aslında bir bekle ve gör tablosu bizleri karşılıyor gibi görünüyor. Yani savaş davullarının yerini masadaki kalem seslerine bırakmaya başladığının da en büyük bir ispatı olacak bu düşüş tablosu. Bizlere bunu anlatıyor sanırım. Şimdi detayları da konuşmaya sürdürüyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de açıkladığı o özgürlük projesi bölgedeki gerilimi bir kez daha hat safhaya çıkardı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlenen İHA ve füze saldırıları sonrası konuşan ABD Başkanı Trump, çatışmaların 3 hafta daha sürebileceğini söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı büyük saldırıya hazırız derken Savaş Bakanı Hexet ise ateşkesin devam ettiğini öne sürdü. Tahran'dansa Hürmüz'de kontrol bizde açıklaması geldi.
2: İran teslimiyetin beyaz bayrağını sallamalıdır.
3: Çatışmalar 3 hafta daha sürebilir dedi. Savaşı zaten kazandık diye de ekledi. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilime ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, sahadaki son durumu değerlendirdi. Radyo talk show programcısı Hugh Hewitt'e açıklamalarda bulunan Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlenen füze ve İHA saldırılarına yönelik soruları yanıtladı. Ancak İran'la ateşkesin sona erip ermediği konusunda yorum yapmaktan kaçınarak ne olacağını göreceğiz dedi.
2: Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da çok kolay kazanırız. Askeri açıdan savaşı zaten kazandık. Bunu milyon kere söylediğimi duymuşsunuzdur. Başkaları da söylüyor. 159 gemileri vardı. Şimdi hiçbiri yok. Hepsi denizin dibinde.
3: ABD Başkanı çatışmaların muhtemelen 2 ya da 3 hafta daha sürebileceğini

0: söyledi. Amerikan kamuoyunda savaşa ciddi bir destek olduğunu da öne süren Trump, zaman bizim için önemli değil iddiasında bulundu.
1: Akıllıca davranmalılar, bilirsiniz akıllıca davranmalılar. Çünkü oraya girip insanları öldürmek istemiyoruz.
0: Gerilime ilişkin bir açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Kane'den geldi. İran'a yönelik ablukanın süreceğini söyledi.
1: Körfez'in doğu kanadındaki İran'a yönelik abluka devam ediyor. Ordu, emir verildiği takdirde İran'a karşı büyük muharebe operasyonlarına yeniden başlamaya hazır.
0: Aynı basın toplantısında konuşan Savaş Bakanı Hexit ise, Hürmüz'ün kontrolü bizde diyerek Tahran'a meydan okudu, ateşkesin devam ettiğini öne sürdü.
1: Ateşkes henüz bitmedi. Özgürlük projesi anlaşmadan ayrı bir girişim ve başlangıçta bazı karışıklıklar olacağını bekliyorduk ve buna hazırdık. Ancak İran, Hürmüz Boğazı'nın bizim kontrolümüzde olduğunu biliyor.
0: Ancak o çıkışa İran'dan da yanıt gecikmedi. İran liderinin danışmanı ve yardımcısı Muhammed Muhabber, Hürmüz Boğazı kapatılmıştır ve İslam Cumhuriyeti'nin iradesi dışında yeniden açılmayacaktır açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarda bulundu. Şu anda amacımız savaşı sona erdirmeye odaklanmak dedi. Çatışmaların yeniden başlaması ihtimali hem İran halkı hem de bölge ve uluslararası toplum için endişe kaynağıdır yorumunu yaptı.
2: Orta Doğu'da o kırılgan ateşkes süreci devam ederken haftalar sonra silahlar yeniden ateşlendi. ABD'nin Hürmüz'deki özgürlük projesini devreye sokmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri füze ve İHA'larla vuruldu. Abu Dhabi yönetimi saldırıyı İran'ın yaptığını öne sürse de Tahran bu iddiaların gerçek dışı olmadığını söyledi. Bir kamikaze drone da Fujairah petrol tesisine isabet etti. 3 kişi yaralandı.
3: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi girişiminin ardından Körfez semalarında bir kez daha füze ve İHA'lar belirdi. Abu Dhabi, bizi İran vurdu dedi, Tahran'dan yalanlama geldi.
4: Şu aşamada savaşın tamamen sona ermesinden başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Gelecekte hangi yöne gideceğimiz elbette gelecekte ve kendi zamanında kararlaştırılacaktır.
3: Birleşik Arap Emirlikleri savunma sistemleri önce ülkenin hava sahasına yaklaşan 4 füzeyle alarma geçti. Halka güvenli noktalara sığınma uyarısı yapıldı. Bir süre sonra bakanlık İran'a ait olduğunu iddia ettiği 4 seyir füzesinden 3'ünün ülkenin kara suları üzerinde önlendiğini, birinin ise denize düştüğünü açıkladı. Ancak tehlike geçti derken dumanlar ülkenin kuzeydoğusundaki Fujairah petrol tesisinden yükseldi. Kamikaze drone tarafından vurulan stratejik tesiste yangın çıktı. Yetkililer saldırıda Hindistan uyruklu 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Ancak İran tarafında devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, olayın ABD tarafından gerçekleştirildiğini, suçun Tahran'a atıldığını iddia etti.

0: sonucundan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik önlenen tehditlerin toplamı 549 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2260 İHA'ya yükselmiş oldu. Körfez'de gerilimin yeniden patlak vermesiyle hava trafiği ve eğitimde aksadı. Abu Dhabi yönetimi ülkenin hava sahasını bir hafta süreyle kapatma kararı aldı. Yetkililer hava trafiği kısıtlansa da ticari uçuşların belirlenen dar koridorlardan süreceğini açıkladı. ABD'nin kullandığı Dafra hava üssünün ise operasyonel kalacağı belirtildi. Ülke genelinde okullarda da 3 günlüğüne uzaktan eğitime geçildi.
1: İşte yaşanan tüm bu sıcak gelişmeleri ve çok daha fazlasını konuşacağız. Konuklarımız bizlerle olacak. Askeri stratejist İbrahim Keleş bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hayırlı geceler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu Hocam sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülker Hocam sizler de hoş geldiniz.
4: Merhabalar. İyi geceler dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Trump'ın açıklamaları oldukça önemliydi. İzleyicilerimiz için o açıklamayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran'a karşı yürütülen harekat sırasında elde ettiğimiz muazzam askeri başarı ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde kaydedilen büyük ilerleme göz önüne alınarak ablukanın tam olarak yürürlükte kalacağı, ancak özgürlük projesi, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi projesinin anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağının görülmesi amacıyla kısa bir süreliğine askıya alındığı konusunda karşılıklı olarak mutabık kalmış bulunmaktayız. Başkan Donald Trump yapmış olduğu açıklama bu yöndeydi. Hocam sizlerle evet. Başlayalım dilerseniz. Bu açıklamayı nasıl okuyacağız? Şimdi Donald Trump 24 saatlik bir süre vermişti ama bizler konuşurken acaba ne olacak? Trump bu 24 saatlik süre sonunda nasıl bir adım atacak derken bunu bir geri adım olarak mı yorumluyorsunuz?
2: Yani Trump söz konusu olunca geri adım mı ileri bir adım mı kestiremedim doğrusu. Çünkü dün saat 23 civarındaydı. Bir 24 saatlik süreden bahsetti. Bugün de bir anlaşmada bir ilerleme var dedi. Yani İran'la Pakistan arabuluculuğunda İran'la yapılan müzakerelerde bir ilerleme olduğu, bir anlaşmaya varılabileceği ihtimalini düşünerek şimdi bu özgürlük projesinden bir ara verdiler. Tamamen ortadan kaldırılmış değil. Fakat Trump'ın bir cümlesi daha dikkatimi çekti. Muazzam bir başarıdan bahsediyor.
1: Muazzam askeri başarı diyor.
2: Evet, muazzam bir askeri başarı kazandık. Hadi öyle olsun. Öyle değil ama madem bu savaş bitecekse Trump'ın dediği gibi olsun. Muazzam bir askeri başarı kazanmış olsunlar. Ama İran hala yerinde. İran hala kuvvetini muhafaza ediyor. İran hala kendisine karşı düşmanlık yapabilecek olanlara veya yapanlara karşı dişini gösterebiliyor ve gerektiğinde vurabiliyor. Buna rağmen Trump muazzam bir askeri başarıdan bahsetsin. Yeter ki şu savaş, anlamsız savaş bitsin. Çünkü Trump aslında birçok şeyin de farkında. Bu savaşın ne kadar gereksiz olduğunu kendisi de farkında ama bunu artık söyleyemiyor da.
1: Artık geri adım da atamıyor.
2: Geri adım da atamıyor. Bir yerde bir çıkış lazım ona. Bir askeri başarı olması lazım onun için. Gerçekte yoksa bile, yalandan da olsa bir başarısı olsun diyelim. Yeter ki şu savaş bitsin.
1: Evet. Sayın Ülker, şimdi burada şu nüans oldukça dikkat çekici. Ablukanın tam olarak yürürlükte kalacağı, ancak özgürlük projesi anlaşmasının sonuçlandırıp imzalanıp imzalanmayacağına bakmak için bir askıya alma sürecinden bahsediyor. Şimdi burada abluka devam ederken yapmış olduğu bu açıklama ne ifade ediyor?
4: Trump baskıyı böyle İran üzerinde sürekli tutma çabası içerisinde. Aslında taraflar maksimalist taliplerinden geri adım atmak istemiyorlar İran'da, ABD'de. Fakat arka kapıdan müzakerelerde ilerleme sağlandığı da anlaşılıyor. İşte en başından beri

0: konuşuyoruz şu an itibariyle. Tarafların üzerinde mutabakat sağlayamadıkları iki konu var aslında. Birincisi, zaten 28 Şubat öncesinde açık olan Hürmüz'ün tekrar eski statüsüne döndürülmesi. Bu konuda Amerika'nın yaklaşımıyla İran'ın yaklaşımı farklılaşıyor. Her ikisi de uluslararası hukuk çerçevesinde bunun kendi savundukları tezin geçerli olduğunu iddia ediyor. Buraya belki biraz sonra döneriz. İkinci olarak da bu nükleer meselede, yani tamamen nükleer faaliyetlerini ABD barış amaçlarla olanları bile İran'ın ortadan kaldırmasını istiyor. İran ise bunu egemenliğine bir müdahale olarak görüyor. Birkaç gün önce İran'ın revize edilmiş, güncellenmiş 14 maddelik planına baktığımızda büyük ölçüde bu nükleer meselede de ilerleme sağlandığı görülüyor. Çünkü İran 15 yıl süreyle hiçbir nükleer faaliyette bulunmamayı kabul etmiş daha önce. Bu konuda en ufak bir böyle taviz verebileceği izlenimi doğuran yaklaşımı İran dışlıyordu. Uranyumu kendilerinin seyretmesini ve denetimin Uluslararası Atom Enerjisi tarafından yerine getirilmesini İran burada teklif olarak ortaya koymuş. Benim anladığım kadarıyla bu iki meselede, yani Hürmüz'ün açılması ve nükleer meselede taraflar maksimum talepleri üzerinde ısrarcı davranıyorlar. Arka kapı diplomasisiyle çok önemli ilerleme sağlandığını İran'ın önerileriyle anlıyoruz. Ortaya koyduğu 14 maddeyle anlıyoruz. Olağan müzakereci her ne kadar burada Pakistan ise de perde gerisinde Katar, Suudi Arabistan'ın da ABD'ye baskı yaptığını biliyoruz. Öte taraftan Türkiye bu işin içerisinde, bir başka aktör Rusya ve yakın zamanda da Çin'in de bu meseleye güçlü angaje edebileceği bir ziyaret silsilesi başlıyor. Bir taraftan Trump ziyaret edecek, öte taraftan İran'ın Dışişleri Bakanı Pekin'i ziyaret ediyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında perde gerisinde tarafların uzlaşmasına uygun bir zeminde ilerleme söz konusu. ABD açısından bakacak olursak aslında Trump, Amerikan hükümeti bu haksız savaşa girdiğine pişman. İsrail'in baskısı, şantajıyla ABD böyle bir operasyona dahil olduğu bir çıkış yolu arıyor, içeriye başarı öyküsü olarak anlatabileceği şartları sağlamaya çalışıyor Trump. Çelişkili açıklamalarının aslında ne anlama geldiğini herkes yakından takip ediyor. Yani Trump içeriye İran'ın tehlikesini bertaraf ettik, onu perişan ettik anlamında bir başarı öyküsü anlatma çabası içerisinde.
1: Hocam, bu arada Arakçı'da Pekin'e varmış an itibariyle. Son İran basınına vermiş olduğu bilgilere göre, sizin de bahsettiğiniz gibi bir yandan diplomatik temaslar da devam ediyor.
0: De facto olarak arabuluculuk misyonuna önümüzdeki zaman diliminde Çin'in de dahil olduğunu görüyoruz ve belki Pakistan'dan daha ileri seviyede meselenin yeni bir çatışmaya evrilmeden çözüme kavuşması için Çin belki de baskı kullanabilecek. Hürmüz konusunu böyle kısaca açmak isterim.
1: Hocam, birazdan geleyim mi Hürmüz'e?
0: Evet, tamam.
1: Necmettin Hocam'a da söz vermek istiyorum bu açıklamalar konusunda. Şimdi Sayın Ülger de arka kapıda diplomasinin sürdüğü mesajını verdi. Şimdi bu açıklamaya baktığımızda da Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine diyor Trump açıklamasını yaparken. Burada İran nerede? Onu da sormak isterim. Yani Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine böyle bir karar verdiğini söylüyor.
2: Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, diğer ülkeler tabii ki Suudiler olabilir ve Birleşik Arap Emirlikleri. Yani burada Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü İran Hürmüz'ün bütün intikamını Birleşik Arap Emirlikleri'nden alıyor. Çünkü 3 Mayıs işte saat 3 Trump açıklama yapıyor öğleden sonra. Gemilere eskort vereceğiz, destroyerlerle birlikte diyor. 3 saat sonra bakıyorsunuz, devrim muhafızından açıklama geliyor, gelmeyin.

0: vururuz. Hemen sabahına zaten Amerikalılar bir eşlik etti. Yani birkaç gemiyi çıkartmaya çalıştı. Hemen arkasından o 3-4-5 Mayıs'taki akış çok önemliydi. Hemen arkasından Birleşik Arap Emirlikleri zaten vuruldu. Yani Dubai ve işte Fujairah vuruldu. Dolayısıyla yani burada hatta son günlerde şöyle söylentiler de gelmeye başladı. Hatta söylenti de değil vaka. Suudilerin özellikle Amerika'daki işte New York operasından 200 milyon dolarlık bağışını çektiği, özellikle Amerikan borsasındaki fonlardan paralarını yavaş yavaş çekmeye başladığı şeklinde bilgiler de gelmeye başladı. Yani burada Pakistan ve diğer ülkeler derken o asıl körfezdeki diğer ülkelere dikkat kesilmek lazım. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Dolayısıyla yani hocamın söylediği gibi arka kapı diplomasisinde körfezin bir baskısı olabilir. Çünkü İran özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı saldırılarda, nitekim 4 Mayıs'ta yaptıkları bir saldırıda doğrudan Baye gemisiydi. Yine Amerikalıların işte o botları vurduk dediği saldırının hemen akabinde olan akıştan bahsediyorum. Yani dolayısıyla zaten Amerikalıların niyeti buradan bir başarı hikayesi yazmak. Tıpkı işte o 87-88 tanker savaşlarında olduğu gibi buraya girip korvetlerle, destroyerlerle gemileri buradan çıkartmak ve hatta Amerikan halkına da ismini de güzel koymuşlar. Freedom, özgürlük. Ama tabii İran'ın artık burada karşısında bir bu işin küreselleşmesi tehlikesi var. Ya şimdiye kadar hep şey deniyordu, işte Persler satrancı dünyada ilk oynayan uygarlıklardan bir tanesi, iyi satranç oynuyor diyorlardı. Fakat Amerikalılar bu işi küreselleştirerek sanki rüzgarı tersine çevirmeye başlıyorlar gibi. Çünkü Almanlar bir, nitekim Almanlar ağır eleştirmesine rağmen, Frederick Merz geçtiğimiz günlerde İran ABD'yi aşağılıyor gibi söylemler kullanmaya başlamasına rağmen buraya bir mayın arama gemisini gönderdiklerini söylediler. Tabii bu işin işte NATO askerlerini çekme gibi çeşitli bağlamları olabilir ama işte Project Freedom, Özgürlük Koalisyonu vesaire derken Amerikalılar bu işi istedikleri gibi küreselleştirip bütün Batı'yı tek cephe İran karşısına dikecek gibi bir gidişat var. Yani İran bu konuda da sanki bir taktik hata yapıyor gibi görünüyor.
1: Evet, şimdi bir yandan da Hürmüz konusu elbette ki çok önemli. Hürmüz'de bir egemenlik savaşı var ve bu haritada da aslında gemilerin yoğunluk haritası görünüyor. Hürmüz'ün açılıp açılmayacağı konusu özellikle Trump'ın konuşmalarında en çok değindiği konulardan bir tanesiydi. İran'ın yapmış olduğu açıklamalar Hürmüz'ün tamamen kapalı olduğu yönündeydi. Trump'ın ise özgürlük projesi durduruldu diye bir açıklaması vardı. Ardından şuradaki çelişki bence çok önemli. Trump geçmiş dönemde Hürmüz'de korsan gibiyiz şeklinde bir açıklama yapmıştı.
2: Birkaç
1: hocam belki hatırlarsınız.
2: Birkaç gün evvel söyledi.
1: Evet. Hürmüz'de korsan gibiyiz demişti ama Rubio'da İran'ın yaptığı korsanlık şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi ikisi arasında da bir çelişki var gibi görünüyor. Açıklamalara baktığımızda. Bu çelişkiyi nasıl değerlendiririz Rubio ve Trump arasındaki? Aslında bu çelişkiler sık sık karşımıza çıkıyor Trump ve Rubio arasında.
2: Yani şimdi korsanlık ne demek? Hakkın olmayan bir şeyi zorla, güç kullanarak gasp etmek. Denizde yaparsanız adı korsanlık oluyor. Şimdi burada bunu ilk kullanan Trump'tı. Trump aslında tam yaptıkları şeyi söyledi. Abluka uyguladılar ve orada gelenden geçenden bizdeki deli dumrul hikayesine benzer bir hikaye gibi geleni durduruyorlar, kontrol ediyorlar. Kimisine geçiş fırsatı veriyorlar, kimisini geri çeviriyorlar. Yani tam bir korsanlık esasen. İran'da bu noktada biraz yapıp ettiklerine baktığımız zaman bu Hürmüz Boğazı tamamen İran'ın kontrolünde olan bir yer değil orası. Yani o boğazın güneybatı tarafı Umman'da ve aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de toprakları var, sınırları var. Yani orası bir doğal su yolu. Normalde uluslararası anlaşmalara ve hukuka göre oranın geçişi serbest olması lazım. tıpkı 27 Şubat 2026'da serbest olduğu gibi.

0: veya bizde de aynı şey, İstanbul ve Çanakkale boğazları doğal su yolları olduğu için oradan geçişler bazı kurallara tabidir ve o kurallara uyanların geçişleri de serbesttir. İran ise o doğal su yolunu, boğazı, buranın tamamen hakimi benim. Benden izin almadan kimse giremez, kimse çıkamaz. Uymayanları da vururum derken, yani korsanlık desek korsanlık değil de bizde Deli Dumrul hikayesinin bir cümlesi vardır. Geçenden 5 akçe, geçmeyenden 10 akçe alırım yaklaşımı. Yani esasen Trump'ın sözü tam karşılığını buluyor. Bir korsanlık var, doğru. Ve hakları olmayan bir şeyi, bir adımı çok rahatlıkla atıyorlar. Çünkü biz çok güçlüyüz diyor. Ve bu gücün getirdiği pervasızlıkla yapıyorlar bunu. Gasp yapıyorlar, korsanlık yapıyorlar. Rubio ise İran'ın yaptığını söylüyor. İran'ın da yaptığını tam korsanlık olarak tanımlayamayız. Ama İran'ın yaptığı da normalde hukuksuz bir şey.
1: Evet.
0: Yani İran'ın orada Hürmüz
1: Boğazı... O ama
0: artık
1: onu bir varoluş mücadelesi olarak gördüğü için her şeyde kendine hak görüyor. Ha,
0: işte İran'ın orada bir şeyi var, bir payı var yani biraz haklılık çıkarabileceği bir durum var. Çünkü İran saldırıya uğrayan taraf. Saldırganlar ise Amerika ve İsrail. İran da burada elindeki en kuvvetli gücü koydu ortaya. Yani Hürmüz Boğazı'nı bugüne kadar kapatmamıştı. Ama bu sefer kapattı. Bu satrançtaki işte şah çekme deriz buna. Şahı sürdü.
1: Evet.
0: Yani elindeki en kuvvetli veriyi sürdü sahaya. Ve o nedenle de orada tam bir hakimiyet sağlaması gerektiğini biliyor. Bunu yapmasının sebebi belli zaten. Niye İran bu Hürmüz'ü kapatmak durumunda kaldı? Sebebi şu, ekonomik olarak zaten iyice daraldı. Bunaldılar yani. Öte yandan Amerika'nın ve İsrail'in tamam bir ateşkes var ama şu anda nereye döneceği belli değil. İran'da Amerika'ya özellikle zarar vermek için,
1: evet.
0: Burada Amerika'yı zor duruma düşürebilmek için o orayı kapattı. Şöyle düşündü İran, ben burayı kapatırsam bu petrol fiyatlarındaki artışlar, doğalgaz fiyatlarındaki artışlar, ticaretten doğan zararlar, bunlar Amerika'nın hanesine yazılır. Çünkü onlar savaşı başlattılar. İran o mantıkla yaptı bu işi. Ha bir işe yaradı mı derseniz, bana göre de yaradı.
1: Hı hı.
0: Çünkü Amerika çok, özellikle Trump çok sıkıştı. Yani o...
1: Bu açıklamaları da bize onu gösteriyor.
0: Evet,
1: yapmış
0: bir anlaşma olacağından bahsediyor. İlerleme de kaydedildiğinden bahsediyor. Biz İran'ı görüyoruz. İran pek geri adım atmıyor. Çünkü onun için artık... Yani ya varız ya yokuz noktasındalar. O yüzden de talepleri çok net. Bunlardan geri adım atacaklarını da zannetmiyorum.
1: Belki arka kapıda farklı şeyler de konuşuluyor.
0: Tabii,
1: olabilir ama şu an bizim bilmediğimiz bir durumda olabilir. Sayın Ülger, şunu da merak ediyorum. Rubio'nun son açıklamalarına baktığımızda özellikle artık ekonomik baskı araçlarına geri dönüldüğünü ve askeri müdahale ihtimalinin biraz azaldığını anlıyoruz Rubio'nun son yapmış olduğu açıklamalarla. ABD tekrar sıcak savaşa döner mi sizce? Ya da İran ekonomik baskı politikası süreci özellikle İran'ı nasıl etkiler?
2: Evet, savaşın idamesi, devamı ABD'nin ve İran'ın bir kazanımıyla sonuçlanmayacak. Yani taraflar aslında savaşı yeniden tırmandırmakla elde edebilecekleri bir şey yok. Her iki tarafta uzlaşı istiyor. Özellikle arka kapı diplomasisiyle İran'ın bu konuda ayrıntılı olarak ortaya koyduğu planda bir yol haritası terennüm ettiğini, yol haritasını ortaya çıkardığını görüyoruz. İran uluslararası alanda elinde hala kullanmadığı vahşi kartlar da var.

0: Ve bunu eğer tırmanma çatışmalar başlarsa kullanabilir. Maksimum petrol fiyatları varil başına 120 dolara kadar yükseldi. İşte 120 dolar 90 dolar arasında geldi gitti. Fakat bütün bunlar aslında bir fragman olabilir. Eğer çatışmalar yeniden tırmanırsa İran vahşi kartlardan birincisi olan Bab-ül-Mendab kartını da devreye sokacaktır. İran'ın vekil kuvveti olarak kabul edebileceğimiz Ensarullah Harekatı, Husiler, Bab-ül-Mendab boğazını kapatabilirler. Orası da kapandığı takdirde petrol fiyatlarının 150 dolara, 200 dolara doğru tırmanması işten bile değil. Evet. Bunu yapabilirler mi? Yapabileceklerini Gazze Savaşı esnasında gördük. Bir taraftan 2000 kilometreye yakın bir mesafeden İran, İsrail'in değişik bölgelerine hava unsurlarıyla Husiler saldırı yaptılar. Öte taraftan Bab-ül-Mendab Boğazı'nda, Aden Körfezi'nde, Kızıldeniz'de seyir sefer güvenliğini bloke ettiler ve Refahı Koruma Koalisyonu adıyla oradan ticaret gemilerinin geçişini daimi kılmak için bir mekanizma da oluşturuldu. Fakat yine de Husilerin bu bölge üzerindeki kontrolü kırılamadı. Bunun üzerine Trump Gazze Savaşı esnasında İsrail'e bilgi vermeden Husilerle bir anlaşma yaptı. Amerikan gemilerine saldırı yapılmaması konusunda. Dolayısıyla İran'ın elinde çatışma tırmandığı takdirde kullanabileceği kartlardan birisi Bab-ül-Mendab'ı da bloke ederek daha fazla zarar verdirme potansiyeli. Bunu İran pratiğe yansıtabilir. Evet. İkinci olarak vekil kuvvetler kanalıyla İran onları harekete geçirerek bir baskı oluşturabilir. Şimdi biliyoruz Saddam rejimi devrildikten sonra Irak nüfusunun da %60'ı Şiilerden oluşuyor. Tabii her konuda İran'la tam bir mutabakat konsensus içerisinde değiller. Orada İran'dan işaret bekleyen paramiliter bir güç de var. Haşd-i Şabi güçleri. Öte taraftan Irak halkının büyükçe bir kısmı da sahaya yansımamış olsa da psikolojik olarak İran lehine bir pozisyon, tavır alma çabası içerisinde. Öte taraftan Hizbullah'ın elinin kolunun kırıldığı şeklinde propaganda yapılıyordu. Oysa yakın dönemde İsrail-Lübnan savaşında Hizbullah'ın eskiye kıyasla hala güçlü olduğunu ve etkili biçimde İsrail hedeflerine yönelik saldırı yapabildiğini gördük. 100'den fazla İsrail'in ünlü tanklarını Hizbullah bertaraf etti. Yani İran eğer
1: İran'ın tırmanma elinde hala kozları olduğunu söylüyorsun. Yani sadece Hürmüz meselesi değil, bir yanda Bab-ül-Mendab, bir yanda Husiler, bir yanda Hizbullah.
0: Tırmanma olursa
1: çok kollu bir süreç.
0: İran olağanüstü zarar verdirebilecek. Ben Trump'ın yani burada işte dengeyi itina gösterdiğini düşünüyorum. Bu özgürlük operasyonundan geri adım atması da aslında bir uzlaşı sinyali olarak okunmalı. Bir de kısaca uluslararası hukuk açısından bu Hürmüz Boğazı'nın statüsüne bakmak lazım. Şimdi savaş öncesi dönemde burası yani...
1: İsterseniz birazdan haritamız üzerinden evet, anlatarak bakalım hocam o süreci. Evet. Şimdi Necmettin Hocam, bir de şöyle bir durum söz konusu. Dün özellikle bunu yoğun bir şekilde konuşmuştuk. Birleşik Arap Emirlikleri'nin durumunu nasıl okumalıyız? Yani İran biz sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırdık dedi ama Birleşik Arap Emirlikleri de biraz tansiyonu yükseltmek ister gibi bir tavrı da söz konusu. Şimdi ilerleyen süreçte şayet bir anlaşma, bir müzakere sağlanamazsa, ki Trump'ın açıklaması biraz daha ortamı yumuşatır tarzdaydı ama sıcak savaş ortamına geri dönüldüğünde Birleşik Arap Emirlikleri nasıl bir tavır almasını bekliyoruz?
2: Yani Baye zaten Enver Kargaş, Nahya'nın en üst düzey danışmanlarından bir tanesi Enver Kargaş. Ben onun açıklamalarını takip etmeye çalışıyorum. Baye'nin ne yapacağıyla ilgili kestirişte bulunabilmek için. Yani en başından beri zaten savaşın devam etmesi yönünde fikir beyan ediyorlar. Ya yani bildiğimiz gibi zaten 8.6 milyar dolarlık bir silah yardımı paketini onayladı Amerikalılar ve bunun birçoğunu da Baye'ye gönderdiler. Yani bunun içinde işte o APWSK denilen...

0: ya da benzeri bir sistem var. İşte Amerikalıların özellikle ucuz dronlara karşı kullandıkları bir sistem. Yani şunu söylüyorlar, biz aslında Patriot'ları kullanarak hata ettik. Çünkü İran'ın ucuz dronlarına karşı çok para harcadık.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte 10 bin tane kadar hatta demir kubbeyi de, demir kubbe benzeri sistemleri de oraya kurdukları ifade edildi. Şimdi tabii Dubai ve Abu Dhabi'yi de birbirinden ayırmak. Yani Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz şey 7 tane emirliğin birleşimi, federal bir yapı. Yani şurada zaten 50 senelik bir devlet Birleşik Arap Emirlikleri ve İran ısrarla Dubai'ye saldırıyor. Dubai emirliğine saldırıyor Abu Dhabi'dense. Çünkü orası finans ve turizmin başkenti. Yani dünya finansının toplandığı yer. Nitekim Trump'ın da yatırımlarının olduğu yer. Bahsettiğimiz bölge. Yani İran o konuda kendisi açısından bence tutarlı bir hamlede bulunuyor. Nitekim Katar adadan ayrıldı farkındaysanız. Yani Katar'a yönelik saldırılar daha da azaldı. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri, nitekim Kuveyt de öyle. Bahreyn de öyle. Umman zaten o ligde yoktu. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri zaten İsrail ve ABD ile sadece bölgede değil, bildiğimiz gibi Sudan'da, Afrika boynuzunda, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde de zaten ortaklıklarını devam ettiriyor. Dolayısıyla yani ilerleyen günlerde de özellikle burada Amerikalılar 1500 tane gemi olduğunu iddia ediyorlar. Bu rakamlar da biraz itilaflı. Bloomberg 800 tane diyor. Fakat ABD Genel Kurmayı 1500 tane gemi, 22 bin tane denizci şu an mahsur diyor. Yani belli ki 800 ile 1500 gemi arasında Amerikalıların çıkarmak istedikleri gemilerin menşei, bağlantısı büyük oranda Baye'ye ait. Ve bunların bir şekilde İsrail'le de bence bağlantısı var. Neden? Çünkü İran metinlerde, açıklamalarda sürekli İsrail gemilerinin buradan geçemeyeceğini ifade ediyor.
1: Evet.
0: Yani belli ki orada onlarla bağlantılı bir problem var, bir sorun var. Ve Amerikalıların da ısrarla korvet yapacağız, eskort yapacağız dedikleri gemiler de bu gemiler bence. Ya bu benim bir tahminim, elimde veri yok ama tahminim. Yani dolayısıyla nitekim Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e işte gitti biliyorsunuz Ürdün'de Akabe'de yeni bir liman kiraladı 30 yıllığına. Yani alternatif taşıma koridorlarını da işletmeye çalışıyorlar. Fakat bu konuda da önlerinde Suudiler engel şu an. Nitekim OPEC'ten ayrılarak aslında Suudileri de karşılarına aldılar. Rusları da bu arada OPEC Plus'tan da ayrıldılar. OPEC Plus Rusların da olduğu bir masa. Onları da karşılarına aldılar. Yani nitekim aslında bu bir Suudilerle İran arasında da yeni bir ittifak olabilir mi? Buraya da bir soru işareti koymak lazım. Çünkü Suudileri karşılarına alarak aslında yani burada İran'la da aynı masaya oturtabilirler. Biliyoruz Suudilerle İran arasındaki itilafı. Şu an kilit taşı Suudi Arabistan. Alternatif taşıma koridorlarını da büyük oranda onlar şekillendiriyorlar. Ya şu an Kızıldeniz'e çıkan hatlar onlar üzerinden çıkıyor. Yani işte günlük 20 milyon varil kapasitenin 7-8 milyon varilini şu an Suudiler çıkartıyorlar. Kamyonlarla taşıyorlar limanları. Limanlardan ikame etmeye çalışıyorlar. Ya bu noktada da belli ki ilerleyen günlerde Afrika boynuzunu çokça konuşacağız Esra Hanım.
1: Evet.
0: Çünkü Somaliland'de İsrail'in ciddi adımları var. Yani Somaliland'e sözde bir büyükelçi atadılar. Nitekim Amerikan Kongresi'nde iki tane yasa tasarısı var Somaliland'le ilgili. Yani orada belli ki Husi hocamın bahsettiği İran'ın Husi kartına karşı Somaliland'e hazırlıyorlar. Ve Babel Mendebi İran'ın ne zaman devreye sokacağı cevabı şurada olabilir. Ya İran'ın şu an iki tane potansiyel cevabı var. Bir, eğer Amerikalılar eskort yapmaya kalkarsa gemilere saldırmak. Birinci cevap. İki, Babel Mendebi devreye sokmak. Bu konuda da devrim muhafızaları arasında ikilik var. Yani kimileri artık Babel Mendeb'i kapatalım diyor. Kimisi gemilere saldıralım diyor. Ama bence Babel Mendeb kartı İran açısından ya şimdiye kadar oynadıkları satrancı düşünürsek sanki Babel Mendeb'i devreye sokacaklar ve sıra Afrika boynuzunu konuşmaya gelecek gibi görünüyor.
1: Orada bir hareketlilik olacak gibi evet. Görünüyor ilerleyen süreçte. Yalnızca Hürmüz'de değil Babel Mendeb'de de sıcak günler bizi bekliyor olabilir belki hocam.
0: Evet. Şimdi, haritada anlatırız.
1: Belki. Evet İbrahim hocam bir yandan da İran'a baktığımızda İran'da idam cezalarının hızlandığına yönelik iddialar da geliyor. Bir yandan müzakerelere ve o şartlardaki ısrarına baktığımızda aslında Amerika'ya yönelik o barış sürecinin çok da kendi şartları kabul edilmediği sürece yanaşmadığını görüyoruz. Şimdi Tahran yönetimi

0: nasıl bir adım atmayı hedefliyor sizce?
1: Tahran yönetiminin şu anda psikolojik üstünlüğü var. Yani özellikle Trump'ın bu korsanvari tavırları onlara pek bir hanelerine artı getirmedi. Ve İran teslim olmaması sayesinde de halkının da meydanlarda hala bu gece dahi hemen her gece 66. gün, bugün 67. gün olacak, 67 gündür meydandalar halk ve orada devletlerine sahip çıkmaya devam ediyorlar. İran şimdi şöyle bir durum vardı. Yani bir kişinin kaybedecek bir şeyi kalmadığı noktaya getirdiğiniz zaman artık ondan korkun derim. Çünkü artık bundan sonra adamı kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Size zarar vermeye başlayacak. Elinde ne varsa onunla zarar vermeye çalışacak. Ve İran şu anda psikolojik olarak üstünlük sağlamış durumda. Hala karşı tarafa zarar verecek potansiyeline de sahip. Dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırısında böyle okuyorum ben. Ve daha açmadığı kartları var. İrfan hocamız onların hepsini tek tek anlattı. Tekrara girmeyeyim. Ama İran şu anda halkıyla bir birleşik durum var. Amerika'nın ve İsrail'in hedeflerine hiç ulaşamadığını gördük. Yani onlar Venezuela aklıyla gittiler. Venezuela'ya yaptığımız gibi yaparız, bitiririz işi zannettiler ama öyle olmadı. Yani dini lideri öldürmekle İran'da bir çözülme başlar diye hesap etmişlerdi. Bu çözülmeyi sağlamak için özellikle İsrail, İran içerisinde bazı grupları yönetime karşı ayaklandırma gayretleri içerisindelerdi. Fakat bunların hiçbiri olmadı. Yine Aralık ayından itibaren İran içerisinde ekonomik sebeplerle halkın meydanlara indiği günlerde herhalde İsrail aklıydı ki bu. Bunlar öyle düşündüler. Lideri ortadan kaldırırız. Halk zaten yönetime karşı tepkili. Trump da rejimi değiştireceğiz hedefinde. Bu mantıkla girdiler. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
0: Evet.
1: Ve tam tersi oldu. Halk meydanlara indi bu sefer. Ve devletine sahip çıktı. Yönetimine sahip çıktı. İran şu anda kendi kırmızı çizgileri var. Birkaç tanesinden bahsedebiliriz. Mesela bir tanesi ablukanın kaldırılması. Nükleerle ilgili müzakere yapılacaksa İran'ın arzu ettiği şekilde, İran'ın uygun gördüğü şekilde bir müzakere yapılması bekleniyor. Kendisine bir daha saldırılmayacağına dair garanti talep ediyor. Ki haklı bu noktada. Tüm bunlar ve daha devam eden maddeleri de var. Bunlar İran'ın kendince kırmızı çizgileri. Yani Amerika bunlardan özellikle şey istemişti Amerika İran'dan. Bu balistik füzelerin menzillerinin kısaltılmasını işte evet. 200 kilometre, 300 kilometre ile sınırlı kalsın diye. Ama öyle olmadı. İran bunların hiçbir tanesini müzakere bile etmedi. Ve beklendiği gibi savaş başlamadan evvelki Amerika'nın ve İsrail'in taleplerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Ve şu anda geldiğimiz noktada İran en azından psikolojik olarak bir üstünlüğe sahip. Ve İran buradan devam eder.
0: Şu an eli üstün olan taraf İran gibi duruyor hala.
1: Öyle tabii. Yani şu anda İran neyi yaptı? Körfez ülkelerinin halklarına ve o ülkelerin büyük ekonomik kapasitelerine yönelik saldırıdan ziyade Amerika üslerine saldırı yaptı.
0: Evet.
1: Ben bu noktada İran'ı da haklı bulurum. İran'ı da haklı bulurum. Yani bunu bir benzetme yaparsak, sizin bir tane eviniz var, tutuyorsunuz birine kiraya veriyorsunuz. Fakat zorba bir adam. Kendisi komşulara sürekli rahatsızlık veriyor.
0: Evet.
1: O zaman komşular da buna müdahale etmek zorunda değiller mi? Etmeleri gerekiyor.
0: İran da bunu yapmış.
1: Müdahale ediyorlar. Yani orada komşuların kiracıya müdahalesi ev sahibine müdahale olmaz. Kiracıya müdahale.
0: Evet.
1: Buradaki Körfez ülkelerinde de hocam, kiracı belli. Amerika.
0: Evet.
1: Ve onun da bir şımarık çocuğu var. İsrail. Yani bunlar rahat durmuyorlar. Komşularını sürekli rahatsız ediyorlar.
0: Evet. Şimdi bir yandan da ABD için görüşmesi yaklaşıyor. Necmettin Hocam, sizden bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Sonrasında ekibimize rica edersem arkaya bir Hürmüz haritası açarsak İrfan Hocam'la da o hukuki boyutunu, uluslararası hukuk boyutunu konuşalım isterim. Ama ABD-Çin görüşmesini nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani bu konuda dikkatimi çeken Scott Bessent'in yaptığı çağrı oldu. Çinliler de gelsin, Project Freedom'a destek versin. Çünkü en çok onlar etkilendi gibi çağrılar yaptılar. Yani Amerikalıların aklında acaba Hürmüz denkleminde Çin'in yanına çekmek mi var diye de insanın aklına gelmiyor değil.
0: Hı hı.
2: Fakat İran'ın bu konudaki hamleleri çoğunlukla ekonomi... Şimdi Amerikalılar şunu gözlemliyorlar Esra Hanım. Biz Hürmüz'ü ablukaya alarak acaba İran'ın içinde bir ekonomik zorluk çıkartabiliyor muyuz? Çünkü %90 ticaret limanlara bağlı. İçeride acaba gıda, yakıt, fabrikalarda vurulduktan sonra halı fabrikaları vurulmuş, petrokimya fabrikaları vurulmuş. Şimdi acaba içeride 2009'dan beri İran'daki bütün ayaklanmaların sebebi olan ekonomik kriz çıkıyor mu? Şu an gözlemledikleri şey bu. Bu kadar beklemelerinin sebebi de bu. Nitekim işte geçenlerde gördüm, özellikle Türkiye kapılarından girip yağ alıp gidenler olduğu yönünde bilgiler servis ediyorlar. Tabii bunlar teyide muhtaç. Yani şimdi İran'daki gerçekten hakiki durumun, sokakları koklayan durumu Ekber Bey'e sormak lazım. Gerçekten orada bir ekonomik kriz var mı? İşten çıkartma var mı? Nakit krizi var mı? Şimdi İran'ın buradaki derdi şu: eğer ekonomik abluka olursa biz acaba alternatif yollardan tedarik sistemleri kurabilir miyiz? Çin'le, Pakistan'la, Afganistan'la, hatta Türkmenistan'la, Türkiye'yle alternatif sistemler kurabilir miyiz? Demir yolları. Buna petrol nakliyat sistemleri de dahil. Nitekim Harg'ı kitleyerek de bunu gözlemliyorlar. Harg adasındaki acaba İran'ın sürekli boşaltması gereken enerji sistemi şu an nasıl çalışıyor diye Amerikalılar şu an bunu gözlemliyorlar. Yani Çin'in tavrını burada ben ikircikli buluyorum açıkçası. Yani hem Amerikalılara hem de İran'a göz kırpan bir tarafları var. Yani konvansiyonel olarak risk almıyorlar.
0: Çin'in zaten sahada aksiyon alan bir aktör olmadığını biliyoruz genellikle.
2: Evet.
0: Burada da o tavrını sürdürdü gibi görünüyor.
2: Kesinlikle öyle. Yani o pasifist, konfüçyüsçü Çin burada da karşımızda gibi bir manzara var. Yani bu Trump, şu da var. Amerikalılar yeni bir yaptırım paketini de devreye soktular Çin'e karşı. Şimdi gelecek ay olan Trump-Xi görüşmesinde bunlar şekillenecektir.
0: Hı hı.
2: Ama tabii bu işin bir de Malakka meselesi var biliyorsunuz. Yani ondan da çekiniyor olabilir Çinliler. Çünkü şimdi Hürmüz 20 milyon varil, Malakka 23 milyon varil. Ve Endonezya, Malezya, Filipinler gibi çok daha stratejik bir nokta orası.
0: Hı hı.
2: Yani işte dünyanın kömür ihracatı, nikel üretimi ve bağlı birçok daha kritik mesele var orada. Çin Malakka ikilemi, buna da literatürde Malakka ikilemi falan deniyor hatta. Yani orayı da göz önünde bulundurarak çok fazla agresif risk almak istemiyor olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. İrfan Hocam, siz de o biraz önce bahsettiğiniz uluslararası hukuki boyutunu da Hürmüz'dekini anlatalım isteriz. Şimdi bir tarafta İran, bir tarafta Umman. Oldukça da dar bir bölgeden bahsediyoruz ama hem ablukaya baktığımızda bir hukuksuzluk görüyoruz. Aslında resmi olarak savaşı ilan etmemiş iki ülke bizleri karşılıyor. Bununla birlikte bir ülkenin ablukası, diğer bir ülkenin ise buradan geçişlerde para istemesi. Uluslararası hukuk boyutunu nasıl değerlendireceğiz?
3: Şimdi burası uluslararası hukuka göre doğal su yolu ve burada geçiş hürriyeti, serbestiyeti var. Tüm devletler bu doğal su yollarından önceden bildirimde bulunmadan uluslararası hukuka göre ticaret gemilerini, savaş gemilerini, hava araçlarını geçirebilirler.
0: Hı hı.
3: Transit geçiş hakkı esastır. Şimdi bunun statüsü Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde böyle tanımlanmış. Babülmendap Boğazı'nın da statüsü buna benziyor. Necmettin hocamızın söylediği Malakka Boğazı'nın statüsü de buna benziyor. Bunlar doğal su yolları. İstanbul Çanakkale Boğazı da doğal su yolu. Fakat

0: Buraların statüsü sözleşmeyle belirlenmiş. Şimdi Lozan Antlaşması ile aynı tarihte bir de Lozan Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme 1936'da Montre olarak revize edildi. Çanakkale İstanbul Boğazı'ndan nasıl geçiş yapılabileceği aslında kurallara bağlanmış durumda. Oysa bu bahsettiğim 3 boğaz konusunda genel kurallar geçerli. 28 Şubat öncesi böyleydi. Şimdi 28 Şubat'la birlikte fotoğraf değişti. Şimdi İran burada uluslararası hukuka göre güçlü bir argümanı yakaladı ve bunu belli aralıklarda da dile getiriyor. Bir devlet, Birleşmiş Milletler Deniz Hukukuna taraf olmasa bile sözleşmenin tanıdığı bir takım hakları pratikte kullanabilir. Mesela biz de Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değiliz. Fakat kara sularını Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin tanımladığı biçimde Türkiye pratiğe yansıttı. Bizim kara sularımız Ege'de 6 mil, Akdeniz'de, Karadeniz'de 12 mil. Ege'de neden 6 mil? Çünkü 12 mil olduğu takdirde Yunanistan tüm adaların karasularını 12 mile çıkaracak.
1: Şimdi burada da bir karasu, yani çok buradaki mesafenin çok kısa olması dolayısıyla bir karasu muhabbeti geçerli mi?
0: Evet, oraya gelmek istiyorum. Oraya gelmek istiyorum. Hı-hı. Yani mesela Türkiye bu sözleşmeye taraf olmamasına rağmen sözleşmenin tanımladığı karasuları genişliğini Akdeniz'de ve Karadeniz'de 12 mil olarak uyguluyor. Şimdi bu ihtilaf, yani 28 Şubat'tan sonra çatışmaya dönüştükten sonra İran burada 12 millik kara suları olduğu iddiasını ortaya attı. Hı hı. Ve bu tutarlı, geçerli bir iddia. Karşı taraftaki Umman'ın da aynı şekilde kara suları 12 mil. Aslında Hürmüz Boğazı İran'ın ve Umman'ın ulusal egemenlik yetkisi kullanabilecekleri bir alan hüviyetinde. 12 mil ne kadar oraya baktığımızda bu deniz mili olarak hesaplıyoruz. Karada 1.6 kilometre, denizde 1.8 kilometre. Yani 20-25 kilometre civarında İran sınırlarından itibaren ülkenin artık orası egemenlik alanı. Nasıl ki kara toprakları ve onun üstündeki hava sahası İran'ın egemenlik alanıysa bu kara sularının üzerindeki sahada egemenlik alanı. Şimdi önceki dönemde, yani 28 Şubat öncesinde İran'ın burada kısıtlama hakkı iki türlüydü. Birincisi çevre sebebiyle, ikincisi seyir sefer güvenliği sebebiyle oradan geçen gemilere yönelik bir takım kısıtlamalar uygulayabiliyordu. Fakat bu yeni koşullarda, yeni konjonktürde egemenliğinin bir parçası haline geldiği için önemlice bir kısmı Hürmüz Boğazı'nın İran artık bloke edebilir ve bunu uluslararası hukuka göre de savunabilir hale geldi. İran bunu güçlü biçimde yansıtamıyor, pratiğe yansıtamıyor, fakat perde gerisinde bir çabanın da sürdüğünü görmemiz lazım.
1: Bu savaş halinden dolayı mı bu şekilde, yoksa normal şartlarda da aynı etkiyi verebilir miydi?
0: Tarafların, yani işte burada bir rejim oluşturulması lazım. Hı hı. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki sahildar devletlerin bu konuyu gündeme getirmeleri halinde mesafe almaları mümkün. Öte taraftan uluslararası ticareti derinden etkilediği için bu konuda bir rejim kurma çabaları da devam ediyor. İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde telekonferansla 40'a yakın ülkenin Dışişleri Bakanları ve Devlet Başkanları arasında bir görüşme yapıldı. Geçiş rejimi, yani bu uluslararası su yollarından geçiş rejimi oluşturmaya çalışıyorlar. Bakın, başka su yolları da var. Bir tanesi Panama Kanalı.
1: Evet.
0: Yapay olarak açıldı. 1914'te açıldı. Bir diğeri Süveyş Kanalı. Oraların geçiş rejimleri var. Hı hı. Süveyş Kanalı'nı Osmanlı döneminde 1869'da İngilizler açtı. İngiltere orayı işletti uzunca bir süre. 1955'te Mısır Cemal Abdülnasır döneminde Süveyş kanalını millileştirdi. Orada bir çatışma da yaşandı. Oralardan gemilerin nasıl geçeceği sıkı kurallara bağlanmış ve işte Mısır, öteki örnekte işte Panama, oradan bir ücret de alıyor. Fakat buralarda belirsizlik var. Şimdi bu konuyu vuzuğa kavuşturmak için 40'a yakın ülkenin Dışişleri Bakanları ve Devlet Başkanları meseleyi konuştular. Önümüzdeki zaman diliminde

0: İran'a ve Umman'a da avantaj sağlayacak bir uluslararası su yollarından geçiş rejimi sözleşmesi. Bu gündeme gelebilir. Bunu konuşmak için erken. Şu an itibariyle İran bir avantaj yakaladı ve bunu bırakmak istemiyor.
1: Bunu ben sonuna Trump'ın kadar değerlendirmek
0: başka
1: istiyor.
0: Konularda ilerleme sağlanması halinde burada pragmatist bir yaklaşımla bir komisyon yahut da geçiş rejimine Amerika'nın da taraf olabileceğini düşünüyorum. Bunun yaşanmış bir örneği de var. Zengezur koridoru. Evet. Nahçıvan ile Azerbaycan ana kıtası arasında, ana karası arasında Ermenistan topraklarından geçen koridor. Bu koridor hususunda bir Amerikalı şirket orayı 99 yıllığına işletme hakkı aldı. Koridorun adı Trump koridoru olarak değiştirildi. Pek kullanılmıyor ama burada da ABD böyle bir sürecin içerisinde olabilir. Müzakereler ilerlediğinde bunu görebileceğiz. Meğer ki bu nükleer mesele konusunda bir uzlaşı sağlanabilmiş olsun.
1: Evet, çok teşekkür ederim hocam. Sizlere böyle rica edeyim. Artık yeni saate giriyoruz. Saatlerimiz 4'e yaklaştı efendim. Bir yandan da o ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları oldukça önemliydi. Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler için başlatılan özgürlük operasyonunun durdurulduğunu açıkladı. ABD Başkanı açıklamaları sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere geçişte askeri gemilerin eşlik etmesi şeklinde tanıttığı özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Ancak Hürmüz'de ablukanın süreceğini de belirtti. Paylaşımında İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı'nda abluka tüm gücümüzle devam ediyor ifadelerini kullandı. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Hürmüz Boğazı için yeni bir birim kuruldu açıklamasını yaptı. Buna göre boğazdan geçmek isteyen gemilere bir e-posta adresinden geçiş kurallarını içeren bir bildirim gönderilecek. Gemilerin geçiş izni alabilmek için de bu kurallara uyması gerekiyor. Pezeşkiyan'ın açıklamaları da oldukça önemliydi. Bir e-posta üzerinden bildirim gönderileceğini açıkladı. Tarafların açıklamaları gelmeye devam ediyor. Elbette şu an için bir çatışma durumu mevcut olmasa da o savaş hali iki tarafın yapmış olduğu açıklamalar üzerinden devam ediyor. Bir gerginlik havası hala hakimdi. Trump'ın yapmış olduğu, geride bıraktığımız saatlerde yapmış olduğu açıklamayla ablukanın devam edeceği, ancak İran'ın ne yapacağını görmek için bir süreliğine ara verdiğini ifade etti. ABD'nin Hürmüz'den geçiş yapmak isteyen gemilere donanma ile eşlik edeceğini duyurması ABD ve İran'ı bir kez daha savaşın eşiğine getirmişti. Ancak Amerikan basınına yansıyan bir iddiaya göre ABD yönetimi söz konusu operasyona ilişkin İran'a gizli bir mesaj göndererek Tahran'ı bilgilendirdi. Ses getiren iddia, Trump'ın provokasyondan kaçındığı ve savaşa geri dönmek istemediği yorumlarına neden oldu.
2: Beyaz Saray Hürmüz'deki özgürlük projesini başlatmadan önce İran'a uyarı mesajımı gönderdi. Dikkati çeken iddiayı Amerikan yayın kuruluşu Axios gündeme taşıdı. İsmi açıklanmayan iki Beyaz Saray yetkilisine göre Trump yönetimi Hürmüz'deki gemilere eşlik edilmesini içeren özgürlük projesini hayata geçirmeden önce Tahran'la resmi olmayan kanallar üzerinden temasa geçti. İddiaya göre İran'a pazar günü bir mesaj gönderen üst düzey ABD'li yetkili, gemilerin yönlendirileceği konusunda Tahran'ı bilgilendirdi. Operasyona müdahale edilmemesi konusunda İran'ı uyardı. Ses getiren iddia, Beyaz Saray'ın savaşa dönmek istemediği tartışmalarına yol açarken, Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten de benzer bir açıklama geldi.
3: Dünya adına bu savunma operasyonunun gerçekleşmesine izin vermeleri için İranlılarla hem açık hem de gizli bir şekilde iletişim kuruyoruz.
2: Ancak haberde açıklamalarına yer verilen iki yetkili, Trump'ın savaş seçeneğini rafa kaldırmadığına da özellikle vurgu yaptı. İran'ın bu hafta içerisinde Beyaz Sarayı tatmin edecek bir anlaşmaya yanaşmaması halinde,

0: ABD'nin geniş çaplı saldırıları yeniden başlatabileceği ifade edildi. ABD Başkanı Trump, pazar günü yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi adını verdiği girişimi başlattıklarını duyurdu. Bu kapsamda Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere Amerikan donanmasının eşlik edeceğini açıkladı.
1: Şimdi biliyorsunuz Amerika'da ara seçimler de yaklaşıyor. Trump'a ise destek hızla düşüyor. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran Savaşı'nda verilen desteği %32 seviyelerinde gösteren anketleri eleştirdi. Hepsi sahte dedi.
2: İran Savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteği adeta eritti. Son dönemde yapılan kamuoyu yoklamaları Trump'a desteğin %30'lara kadar düştüğünü gösteriyor. Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, anket sonuçlarını sahte olarak değerlendirdi. Soruların hatalı sorulduğunu iddia etti.
3: İran'la ilgili anket yaptılar. Sadece %32'si destekliyoruz dedi. Bunu sevmedim. Ama İran'ın nükleer silaha sahip olması sizin için tamam mıdır diye sorulsa bu %32 olmazdı. Ama bunu söyleseniz bile yine de %32 olurdu. Çünkü anketler sahte. Yani tamamen sahte.
2: Yükselen petrol fiyatları, ekonomideki kötü gidişat ve Trump'ın söylemleri ABD seçmeni üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Seçmenin yalnızca %22'si Trump'ın ekonomi politikalarından memnun. Trump'a destek hızla erirken Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin ağır bir yenilgi alacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre Senato'nun da Demokratlara geçme ihtimali yükseliyor.
1: İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması elbette enerji piyasasını da vurdu. Amerikan Yatırım Bankası 101 gün sürecek petrol stoğu kaldığı uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise savaş bittiğinde fiyatların hızla gerileceğini iddia ediyor.
2: ABD ve İsrail'in İran saldırısı petrol piyasasını altüst etti. Brent petrol 120 dolara kadar yükseldi. Belirsizlik fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Hürmüz'ün kapalı olması nedeniyle Kuveyt ilk kez Nisan ayında hiç petrol ihraç edemedi. Yatırım bankası Goldman Sachs'ın tahminleri ise endişeleri daha da artırdı. Bankaya göre arz kesintileri nedeniyle stoklar hızla eriyor ve Hürmüz açılmazsa dünyanın sadece 101 gün yetecek petrol stoku kaldı. Amerikan yönetimi ise petrol konusunda endişeli değil. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın bitmesiyle fiyatların hızla gerileyeceğini iddia ediyor.
3: Enerji fiyatlarının 300 doları göreceği iddia edildi. Şu an 100 dolar seviyesinde. Bu iş bittiğinde gerileyecek ve bu da çok hızlı olacak.
2: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da fiyatlardaki dalgalanmayı geçici olarak tanımladı.
4: Bu durum bana bu çatışmanın diğer tarafındaki petrol fiyatlarının yılın başındaki veya 2025'in herhangi bir noktasındaki fiyatlardan çok daha düşük olacağına dair büyük bir iyimserlik veriyor.
1: Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında Avrupa'ya net mesaj verdi. Türkiye vazgeçilmez dedi. Erdoğan'ın sözleri dünya basınında da geniş yankı buldu. Yunan basınından CNN Greece, Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler başlığıyla okuyucularına aktardı.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası Avrupa'ya net mesajlar verdi. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı daha fazla vurgusu yaptı.
5: Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.
2: Erdoğan'ın açıklamaları dünyada geniş yankı buldu. Yunan basınından CNN Greece,

0: Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler başlığıyla Başkan Erdoğan'ın ifadelerine yer verdi. Atina merkezli Militair ise Avrupa Erdoğan'a karşı yol ayrımında başlıklı haberinde Türkiye artık eskisi gibi değil, Erdoğan Avrupa'ya rest çekti ifadelerini kullandı. İsrailli Maariv gazetesi de Erdoğan'dan Avrupa'ya sert mesaj manşetini attı. Erdoğan Avrupa'nın stratejik körlük içinde olduğunu söyledi ve ilişkileri zedeleyebilecek adımlardan kaçınmaya çağırdı yorumunda bulundu. Güney Asya Haber Ajansı An ise Erdoğan Avrupa'yı Türkiye'ye yönelik ön yargılarından vazgeçmeye çağırdı başlığını kullandı. Ermenistan basınından Aurora News ise unutmayın Türkiye artık eskisi gibi değil Avrupa'ya sert eleştiriler başlıklı haberinde Türkiye'nin tam üyeliği olmadan Avrupa Birliği'nin bir ağırlık merkezi veya küresel bir oyuncu olamayacağının altını çizdi.
1: Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezince geliştirilen Türkiye'nin milli füzesi Yıldırım Han Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural da gün içinde füzenin yanındaydı.
2: Türkiye için çığır açacak çok önemli bir füzeyle karşı karşıyayız aslında şu an. Hemen arkamızda Milli Savunma Bakanlığı ARGE sistemi tarafından geliştirilmiş olan Yıldırım Han balistik füzesi yer alıyor. Sınıfı olarak da hipersonik bir füze. Önemli bilgileri vereceğim ancak şu an kameraman arkadaşım Ahmet Işık sizlere o Yıldırım Han füzesinin motor kısmını gösteriyor. Türkiye'nin ilk sıvı yakıt motorlu balistik füzesi ve şundan da bahsetmek gerekiyor. Aslında bu motorlarının ikisi özellikle atmosfer altı, diğer ikisi ise atmosfer üstü uçuşlarda devreye girecek şekilde tasarlanmış halde. Elbette ikisinin de tasarımı ve kullanım amaçları yer yer zaman zaman değişebiliyor. Atmosfer altı ve atmosfer üstü uçuşlarla alakalı yine çeşitli bilgiler var. Bir yandan bu devasa füzeyi, devasa balistik füzeyi sizlere aktarmaya çalışalım. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir tuğra da yer alıyor. Hemen aslında çok önemli bilgilerden bahsedelim. Atmosfer altı 9 Mach hızında ilerleyebiliyor. Görmüş olduğunuz bu balistik hipersonik füze. Burada aslında çok önemli bir bilgi var. Atmosfer dışı hızını söylemeden hemen önce hava savunma sistemlerini durdurabildiği maksimum hızı belirtmek istiyorum sizlere. Hava savunma sistemleri maksimum 4 Mach'a kadar durdurabiliyorken herhangi bir füzeyi, herhangi bir balistik füzeyi görmüş olduğunuz Yıldırım Han balistik hipersonik füzesi atmosfer altında 9 Mach hıza kadar çıkabiliyor. Atmosfer üstünde ise 25 Mach'a kadar yükselen oldukça ciddi, oldukça önemli, hatta örneğine oldukça az rastlanan, dünyada da çok ileri bir teknoloji olarak kabul edilen bir hipersonik füze. Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı ARGE sistemleri tarafından geliştirildi. Aslında Türkiye için çığır açacak ve Türkiye için çok önemli bir dönüm noktasına ev sahipliği yapan bu görmüş olduğunuz Yıldırım füzesi oldu. Hemen şurada aslında size iki farklı tüpü göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz nitrojen tetroksit atmosfer altı uçuşlarda kullanılan yakıt cinsi. Sıvı yakıt motorlu demiştik ve hemen yan tarafına baktığımız zaman dimetil hidrazin de yine atmosfer üstü uçuşlarda devreye giren bir diğer yakıt cinsi. Bunun da altını çizelim. Şu an kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Bakın hipersonik sıvı yakıtlı roket nozülü ve yine yan tarafında da hipersonik sıvı yakıtlı çeşitli o nozülün yanında roket motoru da aynen burada karşınıza çıkıyor. Yıldırım Han burada tuğrasıyla beraber hemen ön tarafında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor ve oldukça uzun, yaklaşık 20 metrelik bir balistik hipersonik füze. Menziliyle alakalı tabii ki çok çeşitli kilometreler yazıldı ancak Milli Savunma Bakanlığı bu konuda titiz davranıyor. Bunun altını çizelim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek resmi bilgiler, teyitli bilgiler bizler için çok daha önemli. Bu bilgileri de yine ilerleyen zamanlar içerisinde Milli Savunma Bakanlığı açıklayacak. Görmüş olduğunuz bu füze yerden kalktığı anda, yani ateşlendiği anda, hedeflendiği yeri vurmama ihtimali neredeyse sıfır. Bakın sadece Türkiye için değil tüm dünya için oldukça büyük ve oldukça önemli bir sistem bu füze sistemi. Bu hipersonik füze sistemi aslında dünyada çok sayıda ülkede yer alsa da bu ülkelerin bu füze sistemi sistemlerini doğru ve uygun şekilde çalıştırması bir yana,

0: Bu hipersonik füze artık Türkiye'de de var. Görmüş olduğunuz balistik hipersonik füze. Typhoon Block 4 de yine aynı şekilde hipersonik balistik bir başka füzeydi. Ve işte bunun beraberinde Yıldırım Han o füze stoğunu çok ciddi oranda genişletecek ve aynı zamanda Türkiye için çok büyük bir güvence olacak. Oldukça kıymetli, önemli bir sistem. Saha 2026 fuarında çok sayıda farklı teçhizat, ürün ve yenilikler aslında görücüye çıkmıştı. Belki bunların arasında en büyük ilgi o da hemen arkamdaki Yıldırım Han balistik hipersonik sınıflı füze oldu. Öyle ki yaklaşık 20 metrelik boyu ve sıvı yakıtlı 4 motoruyla birlikte dünyada da adından çokça söylettirmeye, çokça duyurmaya başlayacak. Bunun da altını çizelim. Türkiye içinse artık Yıldırım Han ve Yıldırım Han'dan sonrası diye de artık bir ayrım olacak. Kesin öyle ki kendisinden sonra gelecek olan daha birçok farklı füzeye de referans olacak. Oldukça önemli bir adım diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Şimdi yeni saatimizde yaşanan işte bu son tüm gelişmeleri değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Nezmettin Hocam, biraz önce Yıldırım Han'ı izledik. Evet. Neler düşünürsünüz, önce onunla başlayalım,
2: evet,
1: sonra Türkiye'nin devam edelim.
2: Savunma sanayi sürprizleri Türkiye'nin bitmiyor. Yani muhtemelen bilmediğimiz çok da sürpriz var. Onu ifade etmek lazım. Çünkü yani bu konuda tabii Türkiye'nin hamlelerini böyle bazen kazıyarak bulabiliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz savunma sanayinde atılan adımlar göze sokuluyor bütün dünyada. Fakat Türkiye bu konuda sır küpü. Yani dolayısıyla aslında geçtiğimiz günlerde Mogadişu semalarında gördüm. TB3 Mogadişu semalarındaydı. Şimdi bu kadar hani Somaliland'dan, Husilerden falan bahsederken TB3'ün Mogadişu semalarındaki görüntüsünü görünce aslında bu atılan adımların ne kadar önemli olduğunu hep beraber görmüş oluyoruz. Yani savunma sanayi artık dünyanın en geçerli akçesi. Bütün dünya, Almanlar da dahil, ekonomilerini savunma sanayini endeksliyor. Şu an büyük bir otomobil fabrikasının üretim tesisini tamamen İsrail'in de bağlı olduğu bir sistemin mühimmatlarını üretecek şekilde Almanlar dönüştürüyorlar. Dolayısıyla yani bu hamleler aslında zamanın ruhu, öyle demek lazım.
1: Evet, şuradan da hemen Yıldırım Han'ın görüntüleri geliyor. İşte Saha Expo 2026'da. Yeni yerli ve milli imkanlarla üretilen 6000 kilometre menzili olduğu ifade edilen hipersonik hızlı bir füzeyi görüyoruz, tanıtıldığını görüyoruz. Yakın zamanda da envanterde göreceğiz gibi görünüyor bu füzemizi. Hocam, sizin de bir görüşlerinizi almak isterim bu konuyla ilgili. İsterseniz buraya davet edeyim,
3: evet,
1: hocam,
3: evet, sizi. Buradan devam edelim.
1: Tamam hocam, hemen yanınıza geliyorum. Tabii, buradan da Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçmek isteyeceğim.
3: Evet, bu Saha 2026 fuarının yıldızı oldu ve gururumuz oldu. Çünkü rakamlar bize bugüne kadar alışık olmadığımız bir menzil sunduğu gibi,
1: evet,
3: alışık olmadığımız bir hız. Bir geri gelebilir miyiz?
1: Hocam, şurada da hızlar var. Hipersonik hız.
3: Tamam, buradan anlatayım. Bakın, hipersonik hız dediğimiz zaman işin rengi değişir. Neden? Şöyle ki, hipersonik hız 5 Mach'ın üzerinde olan hızlara hipersonik hız diyoruz. Ve bu kalkış hızı 9 ama terminal seviyesine geldiklerinde, yani atmosfer çıkışından sonra hızı 25 Mach hızına ulaşıyor. 25 Mach hız ne demek biliyor musunuz? Şoförlerin ve vatandaşların anlayacağı dille konuşayım. Bir Mach ses hızına işaret eder. Ses hızını bir Mach olarak şey yapılır. Burada otomobillerde biliyorsunuz bir kilometre saat göstergesi vardır. Otobanlarda mesela şimdi 130 kilometre saat hız limiti vardır. Yeni yapılan Kuzey Marmara yolunda 140'tır. 140 ile giderken uçar gibi gidersiniz. Halbuki bir Mach'ın hızı 1250'dir. 1250 kilometre saattir. Bir saatte 1250

0: 50 kilometre hız alırsınız. Hıza ulaşırsınız. Peki 25 mah olursa kaça tekabül eder? 1 saatteki hızı 30 bin kilometre bölü saattir. Yani o arabanın kadranında 250, hadi yarış arabası olsun 400 göstersin. Bunun hızı 30 bin kilometre saat. Bu hipersonik bir füze ve bunu yakalamak mümkün değil.
1: Bunu soracağım. Bu hızda bir füzeyi bir savunma sisteminin durdurma ihtimali var mı?
0: Yok. Yok. İşte İran'da da var böyle, evet, yüksek hızlı füzeler.
1: O görüntüleri
0: füzeler.
1: De görüyorduk. Çok hızlı bir düşüş ve yüksek tahribat İran'ın füzelerinde de görüyorduk hipersonik, evet, füzelerde.
0: O İsrail'in demir kubbesini delip geçiyorlardı. Durdurmaları mümkün değil. İşte Yıldırım Han öyle bir şey. Öyle bir füze. Burada menzili yazılmış. Ben menziline çok takılmıyorum. İhtiyacımızın çok daha üzerinde bir menzil olduğunu söyleyelim. Rakam söylemeye gerek yok. O 6000 yazılı. Belki altında, belki de çok üstünde. Bilemiyoruz onu. Bazı bilgiler vardır. Bakın şimdi devletler bu silah envanterlerini gösterirken iki türlü davranırlar. Bir, bunları gösterler caydırıcılık için. Yani karşı tarafa der ki benimle ilgili kötü niyetinin farkındayım.
1: Evet.
0: Ama eğer adım atmaya kalkışırsan seni anandan doğduğuna pişman ederim. Bu caydırıcılıktır. Hı hı. Bir tanesi vardır ki gösterilmeyenler esastır. Bunlar değil. Esas gösterilmeyenler. Devletler niye göstermezler onları? Savaşın seyrini değiştirecek kritik altyapılarınız varsa, silah sistemleriniz varsa bunları göstermezsiniz. O savaş zamanı bir üreten bilir onu ne olduğunu, bir de onun etkisine maruz kalmış olan düşman bilir. Hı hı. Ben maruz kalmış diyorum da, yani başına inen bombanın ıslık sesini belki duyabilir, belki hiç de duyamaz. Bir anda buharlaşabilir. Böyle okumak lazım.
1: Gazabı da çok konuşmuştuk hocam. Şimdi Gazap'tan sonra Yıldırım Han'da çok konuşulacak gibi görünüyor.
0: Şimdi Yıldırım Han var. Tayfun Blok 4 var.
1: Evet.
0: O da hipersonik füze. Menzili de yaklaşık 1500 kilometre. Ki bir kural vardır. Bir füzeyi yaptınız. Hızını ve menzilini, yani havaya uçurabildikten sonra onun menzilini de hızını da artırırsınız. Hı hı. Bunlar olmayacak şeyler değil. Yeter ki o füzeyi gökyüzüne fırlatabilirsiniz. Zamanla onun hızını çok daha ötelere de taşırsınız.
1: Bu kıtalar arası sözcüğü bize ne anlatıyor hocam?
0: Menzilden kaynaklı.
1: Menzille ilgili.
0: Menzilden kaynaklı. Yani menzili işte 5000 kilometrenin ötesine çıkanlar kıtalar arası balistik füze diye geçer. Hı hı. Bununki 6000 yazılmış. 6000 ise öyle yazmışlar, öyle olsun. Ama şunu düşünüyorum ben. Menzilini inşallah biz son menziline kadar kullanmak zorunda kalmayız. Ama kullanmak zorunda kalırsak da herhalde birçok yere ulaşabiliriz.
1: Bu da bize bu menzilde bize, evet, onu anlatıyor
0: tabii
1: gibi duruyor.
0: Saha Expo fuarında başka ürünler de var. Hı hı. Müthiş ürünler var hem de. Bunların içinde kılıç var mesela. Su üstü, su altı. Biz torpidoları hep deniz altından atıldığını düşünürdük ama şimdi öyle şeyler geliştirmişler ki su üstünde fakat gerektiğinde dalıyor ve su altında doğrudan gidip imha ediyor. Bir de onun su üstü olanı var ayrıca. Bunlar su altında. Suyun birkaç metre altından gidip imha edebiliyor. Hızlı torpidolar bunlar. Bunun için denizaltıya ihtiyaç yok. Otonom sisteme sahip ve bunlar hedefe kilitlendikten sonra gidip imha edebiliyorlar. İnşallah ben bugün gidemedim. Tecrübe var çünkü. Geçtiğimiz sene İDEF fuarına gitmiştim.

0: Birinci günü gittik ama
1: çok kalabalıktı.
0: Çok evet. Çok kalabalık.
1: Ki ilk günler
0: çok
1: ziyaretçiler açık değildi. Sadece davetliler girebildi. Evet, ona rağmen evet. İnanılmaz bir kalabalık vardı.
0: Ona rağmen girememiştik. O yüzden ben inşallah Perşembe günü gideceğim ve orada bu yeni sistemleri daha başka versiyonları da var. Yani ben ekranlarda oradaki muhabirlerin anlattıklarını da takip ediyorum. Ama bu fuara ismini veren, sürprizi olan Yıldırım Han, yani ecdadımız Yıldırım Beyazıt Han'ın ismi verilmiş. Yıldırım Beyazıt Nibolu seferine giderken o kadar süratli ki,
1: evet,
0: çok hızlı manevra yapıyor, çok hızlı olarak Nibolu'ya varmış.
1: Orduları yönlendiriyor.
0: Yettim bire diye geliyor Nibolu kapısına. Yani burada
1: ismi de oldukça manidar.
0: Evet, bir de burada gösteriliyor mu bilemedim.
1: Tuğra'yı
0: ama
1: mı diyorsunuz?
0: Tuğrası
1: hocam,
0: var. Yıldırım Beyazıt Han'ın tuğrası da var, hı hı, üzerinde. Tuğrası çekilmiş. Bu güzel bir şey. Yani hem isim hem tuğrasının verilmesi güzel bir şey. Yapanlara
1: şunu da merak ediyorum. Hemen sizin arkanızda da gösteriyorum. Nereleri kapsayabileceği. Hocam burada da haritaya baktığımızda aslında bize etkisinin ne kadar olabileceğini de gösteriyor zannediyorum ki.
0: 6000 kilometre. Şu kırmızı daireyi düşünün. Hı hı. Biz bundan gurur duyuyoruz. Ama bugün bir İsrail televizyonunda açık oturumda bir gazeteciye program moderatörü sordu. Türkiye'nin dedi 6000 kilometre menzilli bir füzesi varmış dedi. Yeni geliştirmişler dedi. Ne düşünüyorsunuz? Adam hem şaşırdı ama hiç kötüleme yapacak bir durumları yoktur. Yani Türkiye'nin savunma sanayinde özellikle şu İran, İsrail ve Amerika arasında sürdürülen savaştan büyük ders çıkardıklarını gördük diyor. Ve bu füzenin etkili olacağını ciddi şekilde de hatta şu soru soruldu. İsrail'e bir mesaj var mı bu Yıldırım yüzünden diye. Yani var dedi yani. Var yani, evet var. Kabul etsinler veya etmesinler, var. Tabii burada şimdi şey düşünülmesin, bu bir Türk kanalında yayınlanınca başkaları başka mana çıkarabilirler. Biz sadece Ankara'ya koyduğunuz zaman 6000 kilometre menzil dediğiniz zaman 3000 kilometrelik bir yarı çap düşüneceksiniz. Ve kaç tane ülkeyi kapsama alanına aldığını gösteriyor. Evet. Bu illa o ülkelere saldırılacak anlamında değil. Türkiye'nin zaten elindeki askeri kapasitesi saldırganlık üzerine değil.
1: Caydırıcılık
0: ve kendini savunma üzerinedir.
1: Evet.
0: Eğer birileri Türkiye için kötü niyet besliyorsa onlara verilecek cevabın var demektir bu. Öyle okusunlar.
1: Evet, İrfan Hocam siz bir şey söyler misiniz Yıldırım Han'la ilgili? Özellikle son dönemde yaşanan bu İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nda yerli ve milli teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Şimdi sahada, Saha Expo 2026'da da o yerli ve milli teknolojiler tanıtılmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi işte Yıldırım Han oldu.
2: Evet, birbiri peşine son derece sofistike savunma sanayi ürünleri devreye giriyor. Bundan tabii gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca işte 106. yıla doğru gidiyoruz. Meclisin açılmasını esas aldığımızda, 1920'yi esas aldığımızda en bağımsız dönemini yaşıyor. Yani daha önceki zamanlarda çeşitli faktörlerin etkisiyle hareket kabiliyetiniz sınırlı kalabiliyordu. İki savaş arası dönemde, savaştan sonraki soğuk savaş döneminde, işte 21. yüzyıl itibariyle olağanüstü bir bağımsızlık imkanı yakaladık. Bir taraftan Batı ittifakı içerisindeyiz. NATO ülkesiyiz. Fakat öte taraftan hareket kabiliyetimizin olağanüstü ölçüde arttığını gösteren emareler bir

0: bir ortaya çıkıyor. Bir söz var. Hazır ol cenge, istiyorsan sulhü selah. Hakikaten Türkiye'nin en elverişsiz negatif senaryoyu dikkate alarak savunma sanayi alanında kendine yeterli hale gelmesi, bağımsız dış politika izlemesinin zorunlu kuralı. Tabii bu silah, teçhizat, bunların teknik boyutlarını biraz daha uzman hocalarımız anlatır. Şimdi baktığımızda eş zamanlı olarak bu savunma sanayi alanındaki ilerlemeye paralel bir de ekonomik iktisadi büyüme dikkatimizi çekiyor. OECD verisi geçtiğimiz birkaç ay içerisinde açıklandı. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon 500 milyar dolar olarak açıklandı. Hı-hı. Ama daha sonra IMF Uluslararası Para Fonu en gelişmiş Müslüman ülkelerin gayri safi milli hasıla büyüklükleri nedir diye geçtiğimiz hafta bunu revize etti. Türkiye Müslüman dünya içerisinde bu rakam biraz daha yukarı çıkmış. En ileri seviyede gayri safi milli hasıla büyüklüğü olan ülke IMF verisine göre 1 trilyon 640 milyar dolar. Tabii bunun vatandaşa yansıması bir anda olmuyor. Gelir dağılımı bozukluğu var, kronik enflasyon gibi bir takım sorunlar var. Şimdi bir taraftan savunma sanayi alanında Türkiye'nin giderek artan ölçüde kendine yeterli hale gelmesi, öte taraftan iktisadi bakımdan gayri safi milli hasılanın artması, Türkiye'nin kelimenin tam anlamıyla bağımsız bir zaman dilimini yakaladığını gösteriyor. Önceki zamanlarda, iki savaş arası dönemde, soğuk savaş yıllarında tabii ki Batı ittifakının çıkarlarına ağırlık veriyorduk. Günümüzde ise Türkiye kendisi tanımlıyor. Bağımsız bir bölgesel evet. aktör olarak dış politika seçeneklerini, stratejilerini kendisi tanımlıyor. Savunma sanayi buna çok önemli katkı yapıyor diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Necmettin Hocam, sizi tekrar rica edeceğim bu alana doğru. Hocam size teşekkür edeyim. Biz şöyle geçelim. Şimdi bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle İran'ın yapmış olduğu hamlelerden de bahsediyoruz. Onlardan bir tanesi belki de en çok konuşulanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan o füze saldırılarıydı. Şimdi hocam bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan saldırılara baktığımızda haritamıza da hemen göstereceğim. Şimdi buradaki boru hattının ve İran'ın yapmış olduğu o saldırıların da yine bu alanı olması. Evet. İran aslında burada kendisi için çok önemli hamleler yapıyor değil mi? Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini kaybetmek istemiyor ki buradan alternatif geçiş güzergahlarını da yine kontrol altında tutmak istiyor ve füze saldırılarına devam ediyor. Şimdi Abu Dhabi Ham Petrol boru hattına baktığımızda yine Fujairah terminalinde de Birleşik Arap Emirlikleri'nin hassas boğaz dışındaki başlıca ham petrol.
2: Şurada bir harita var. Orada bir harita vardı. Evet. Hı-hı. O Fujairah'ı burada daha rahat. Şimdi evet. Şurada bir emirlik var. O dikkatimi çekti. Şu Ras Al Khaimah dedikleri emirlik 7 emirlikten bir tanesi. Ve Birleşik Arap Emirlikleri bu 1971'de biliyorsunuz İngilizler çekildikten sonra burada 3 tane itilaflı ada var. Büyük Tum, Küçük Tum ve Ebu Musa diye. İran geliyor bunlara ilhak ediyor. Ve aslında bu korsanlıkla anılan bir emirlik. Yani bu Trump korsanlar gibiyiz filan dedi ya, hemen arkasından burayı vurmaları da enteresan geldi bana. Ama şöyle bir bağlamı var bunun. Bu işte o zaman 7 emirlik birleşip bayiyi kurarken en son katılan emirlik. Ve işte sanayi ve özellikle sahillerinde hala korsan faaliyetleriyle anılan bir emirlik. Şimdi buraya yapılan saldırı gerçekten dikkate değer ama Fujairah'a yapılan saldırı ilk değil. Yani hatta Hürmüz'ün ilk kilitlendiği zamanlardan itibaren, şimdi bu konuyu şuradan aslında anlatmak lazım. Şunu bir şöyle alayım mı? Şimdi burada 3 tane çalışan hat var Esra Hanım. Bir tanesi buradaki, şu an Hürmüz kilitlendi.
1: Evet.
2: Yani devre dışı. Şimdi 3 tane çalışan petrol hattı var. Bir Fujairah, 2 şuradan Suudilerin kullandığı Batı Doğu petrol boru hattı. Hı hı. Bir de neresi var? Kerkük Ceyhan var. 3 tane hat çalışıyor.

0: içinde şu an.
1: Bir de şurada Süveyş'te Mısır'ın kullandığı bir hat var. Yani şu an Hürmüz'ü ikame eden hatlardan söz ediyorum. Bir de tarihi olarak burada tabii ortaya atılmış ama kullanılamayan hatlar var. İşte burada özellikle Irak üzerinden çıkan, hatta İran-Irak Savaşı sırasında kadük kalmış hatlar var. İşte İslam boru hattı var vesaire. Şimdi 20 milyon varili ikame eden hatlar bunlar. İran geçmişte de zaten Suudi Arabistan'daki bu hatta saldırıda bulundu. Hatta bir kısmı bunun onarıldı. Hı hı. Hatta Haçlı Şabi Kerkük Ceyhan boru hattına da bir takım sabotajlar yaptı. Zaten hep anlatıyoruz ya, kalkınma yolu neden ortaya çıktı, neden önemli hale geldi diye. İşte tam olarak bu yüzden. Şimdi dolayısıyla
2: aynı zamanda Yemen'de Babül Mendeb'deki faaliyetleriyle yine Suudi Arabistan'ın o hattında bir nebze kontrol altına almış oluyor.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle, o işin meselesi de şu. Şimdi Suudiler burada 4 tane hatta limana buradan kamyonlarla çıkıp ya da petrol boru hattıyla çıkıp şu an Hürmüz'den taşıyamadıkları petrolü buradan çıkartmaya çalışıyorlar. Hı hı. İşte İsrail biliyorsunuz Ben Gurion fantastik projesini yine ortaya attı. Fakat çok fazla yani burayı atom bombalasıyla çölü delip buradan bir kanal açabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz. Yani Güney Kıbrıs'a elektrik götürme meselesine benzeyebilir. Biliyorsunuz yıllardır Güney Kıbrıs'a bir elektrik götürecekler İstmet'ten.
2: Evet.
1: Hala götürmeye çalışıyorlar. Yani hatta işte Türkiye'nin buradaki kıta sahanlığı hala Libya ile yaptığı kıta sahanlığı anlaşması o projeyi ortadan ikiye bölüyor.
2: Ki şunu da konuşuyoruz hocam, yani enerji hatları üzerinde aslında güvenliğin en önemli şey olduğunu konuşuyoruz. Şimdi şayet bu İsrail enerji hattını istediği gibi tamamlayabilse dahi diğer ülkeler ne kadar güvenebilecek bu enerji hattından enerji taşınmasına?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi İsrail Güney Kıbrıs'a elektrik götürmeden Türkiye biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'a su götürdü.
2: Hı hı.
1: Yani o da hatta çok mühendislik olarak zor bir projeydi. Denizin altına kablolar döşendi. Hatta onun belgeseli falan da var. İzleyicilerimize tavsiye ederim. Yani TRT'de onun belgeselini yaptılar. Mühendislik olarak ilk defa denenen bir projeydi. Dolayısıyla yani böyle fantastik projeler ortaya atılıyor ama işte çölü deleceğiz, kanal açacağız, elektrik götüreceğiz, Yunanistan'a gideceğiz falan diye İstmet gibi. Hatta şimdi diyor biliyorsunuz aslında o Hindistan'dan gelip işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlanıyordu. Ondan sonra oradan işte İsrail'e bağlanacaktı, gidecekti. Şimdi Suudiler böyle bir konjonktürde Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten de çekilmişken nasıl Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e bağlayacaklar? Çok büyük soru işareti. Bağlayamayacaklar.
2: Evet.
1: Ve Birleşik Arap Emirlikleri gitti Ürdün'de biliyorsunuz işte Akabe Körfezi'ni 30 yıllığına kiraladığını ilan etti. Bu arada Türkiye ne yaptı? Türkiye'de Şam-Hicaz hattını ben tekrardan güncelliyorum dedi. Hatta mutabakat zaptı imzalandı bunun. Muhtemelen bu hat güncellenecek. Bu hatta biliyorsunuz buradan aslında Londra'ya kadar gidecek bir hat. Şam-Hicaz hattının, tarihi hattın canlanması. Peki bu yapboz, ya yani adeta bir yapbozun ortasındayız.
2: Gerçekten tam bir yapboz oldu.
1: Şimdi bu yapbozda Afrika boynuzu ısınıyor. Nasıl ısınıyor? Türkiye biliyorsunuz Somali'nin güneyinde şu an sondaj faaliyetlerinde.
2: Evet.
1: Hatta yakın zamanda buradan bir keşif müjdesi gelebilir. Onu ifade edelim. İsrail Somaliland'de. İsrail Somaliland bölgesini ısıtıyor. Hı-hı. İran Husileri yedekte bekletiyor. Mısır'la Etiyopya arasında Nil konusunda anlaşmazlık var. Etiyopya'nın Nil üzerinde yaptığı barajlar, su itilafı. İşte burada özellikle Etiyopya'nın bir kara ülkesi Etiyopya. Burada Kızıldeniz'e çıkma hevesi var. Bu konuda da Somaliland ve Eritre ile itilaflı. Sudan'da zaten biliyoruz. Sudan sahası Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dahil olduğu, İsrail'in de dahil olduğu son derece karmaşık bir denklem var. Dolayısıyla Cibuti, Eritre, Kızıldeniz'in batısı, Afrika boynuzu şu an ve Kıbrıs kaynayan kazan. Ama bu konuda şunu da ifade etmek lazım. Yani bu başlıkta şunu da ifade etmek lazım. Artık iş denizlere doğru geliyor ya. Yani Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz'e doğru geliyor. Şimdi Türkiye hep kalkınma yolunu kara alternatifleriyle düşündü şimdiye kadar. Şimdi artık deniz alternatiflerinde konuşulması lazım. Yani kalkınma yolunu deniz kalkınma yoluyla geliştirilmesi, desteklenmesi lazım. Çin bunu yaptı. Avrupa'da 5 liman işbirliği anlaşması

0: yapmıştı işte Tripoli, Trieste. Hatta şu an bakın, şimdi konu konuyu açıyor. Yunanistan'ın iki tane limanında şu an ABD ile Çin karşı karşıya. Pire limanında Çin var. Elefsine limanında Amerikalılar şu an işletmeyi devralmaya çalışıyor. Yunanistan Büyükelçisi Amerikalıların, Trump'ın büyük oğlunun eski kız arkadaşı. Yunanistan Büyükelçisi. Ve Elefsine limanını şu an Amerikalılara vermeye çalışıyor. Yani bu kalkınma yolunun deniz işbirliğiyle nasıl olacak? Özellikle burada Kızıldeniz'i de kapsayan, yani Suriye, Lübnan, hatta Cezayir. Bakın Cezayir bizim tarihi hattımız aslında Cezayir. Yani orada Barbarosların, Hızır Reis'in, Oruç Reis'in çıktığı coğrafya Cezayir aslında. Ya Doğu Akdeniz'i kapsayan bir liman işbirliği, deniz kalkınma yoluna ihtiyaç var. Peki İran ne yapıyor? Oraya gidelim. Şimdi ablukaya alındıktan sonra özellikle şunu simülasyonunu yapmaya başladılar. Biz deniz ticaretine %90 bağımlıysak ne yapalım? O zaman Afganistan, Türkmenistan, Pakistan ve Türkiye ile denizden giremeyen malları acaba buradan tedarik edebilir miyiz? Hı-hı. Bir, ikincisi buradan Hark'tan, biz Hark'taki sistem tıkanırsa şunun, Amerikalılar şunu gözlemliyor. Hark'ta sürekli boşaltmaları gereken bir sistem var. Yani bir depolama kapasitesi var. Ve eğer onu gönderemezlerse o sistem şişebilir mi? Trump bunu söyledi
1: şimdi
0: hatta.
1: Şimdi ne durumda sizce? Yani o
0: şu an ben de gözlemlemeye çalışıyorum. Fakat depolama kapasiteleri ne durumda? Şu an bunu gözlemlemek mümkün değil.
1: Peki ama karayoluyla çıkartmak çok daha mı maliyet içeriyor?
0: Şu an ben Arakçı'nın diplomatik hareketliliğinin bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani özellikle demir yoluyla ve karayoluyla hargı çıkartabilirler mi? Bunu denemeye çalışıyorlar. Amerikalılar bir bunu gözlemliyor. İki içerideki ekonomik krizi gözlemliyor. Ve bakın herkes durumdan vazife çıkartıyor. Pakistan da şu an buradaki limanlardan acaba biz İran'ın bu sıkışık konjonktürünü yani kullanıp demek istemiyorum ama acaba İran bu sıkışık konjonktürü Pakistan limanlarından ikame edebilir mi? Pakistan da şu an bunun çalışmalarını yapıyor. Hı hı. Yani zaten Beluçların, bakın burada Beluçların aslında üzerine çok fazla senaryo yazıldı, çizildi. Pakistan'ın bu kadar devreye girmesinin bir sebebi de Beluçlar. Yani burada Beluçlarla ilgili gündem Pakistan'ı bir anda arabulucu rolüne itti. Ya bunların simülasyonu çok yapıldı ama Amerikalılar bugünlerde şunu konuşmaya başladılar. Çok enteresan bir tespit okudum. Diyor ki Bizans ve Sasaniler 700 yıl savaştılar. Bizans ve Sasaniler 700 yıl savaştılar fakat Sasanileri yıkan Araplar oldu. Yani Romalılar gibi Amerikalılar da burayı istedikleri kadar bombalasınlar, İran'ı Sasaniler gibi yıkamayacaklar. Ama acaba bir grup burada hareketlendirilebilir mi? Bu çok önemli bir alternatifti bence. Ahvazlar. Çünkü İran'ın petrol kaynaklarının %80'i, gaz kaynaklarının %60'ı bu bölgede. Hargı besleyen bölgede bu. Ya şu an Kürtler ve Beluçlardan Amerikalılar ümidi kesmiş gibi görünüyor. Ahvazları çalışmaya başladılar.
1: Kürtlerden hiç memnun değilim diye açıklama yapmışlar. Evet.
0: Ahvazları çalışmaya başladılar. Nitekim ahvazlar konusunda geçmişte Mısır'la kavga ettikleri konjonktür de olmuştu. Fakat şu yapbozun ortasında Türkiye'nin bir numaralı gündemi ne olmalı diye sorsanız kesinlikle kalkınma yolunun deniz alternatifleriyle desteklenmesidir.
1: Burada da aslında o kalkınma yolu da şu an baktığımızda hocam sizler de çizdiniz pek çok hattı. Ama yine baktığımızda en güvenli hattın da o olduğu gibi görünüyor.
0: Evet şöyle oldu. Bir silelim çok çünkü karaladım. Hı-hı. Şimdi bu bahsettiğimiz hatlar tıkanınca bu 2020 yılında biliyorsunuz buradan Basra'dan bir hat ilan edilmişti.
1: Evet.
0: Bu Kerkük Ceyhan'la desteklenmişti. Hatta bu Birinci Dünya Harbi'nin Berlin-Bağdat hattına da çok benziyor. Ve Basra Körfezi'nde işte liman inşa edildi. Bu Irak'taki siyasi durumun netleşmesi beklendi, bitirilmesi için. En son simülasyonları yapıldı. İşte 20 milyar, 25 milyar dolarlık bir finansman öngörüldü. Yol inşa edilecekti. Hı hı. Hatta Enerji Bakanı bunu söyledi. Dedi ki, biz bu olaylar olmadan önce söyledik. Ya arkadaşlar gelin şuraya bir petrol boru hattı koyalım. Bakın lazım olur dedik. Şimdi önemini daha iyi anlayacaklardır dedi. Şimdi Sayın Bakan da bunu hatta Antalya Diplomasi Forumu'nda bunu tartıştı.

0: Hakan Fidan. Orada bir gençlerle biliyorsunuz bir harita açtı. O haritada bu konuyu tartıştı. Şimdi burada her kriz bir fırsat, her fırsat bir kriz. Burada krizin fırsatı Türkiye'nin kalkınma yolu. Çünkü bakın işte burada artık Babel Mendeb'in kilitlenmesini konuşuyoruz. Hürmüz zaten malum. Suudiler batıdan doğu, anlattık ya az önce, batıdan doğuya doğru çıkmaya çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e çıkmaya ulaşmaya çalışıyor. Ürdün'de işte falan derken kalkınma yolu faz 2, Şam-Hicaz hattı ortaya çıktı. Yani bu hatla birlikte Şam-Hicaz hattı ortaya çıktı. Bir de deniz kalkınma yoluyla eğer desteklenirse burada gerçekten Türkiye'nin artık bir enerji hub'ı haline gelmesi kaçınılmaz. Zaten öyleydi. Gelişmeler de giderek oraya doğru götürüyor.
1: Evet hocam, sizi biraz dinlendireyim. Tabii, tabii. Sizi dinlendirirken İrfan hocamı buraya rica edeceğim. Onu da şunu sormak istiyorum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin durumunu konuşuyoruz. Yeni enerji rotalarını da konuştuk. Bu anlamda da bir makale vardı konuyla ilgili. Makalede Körfez İşbirliği Konseyi 3'e bölündü ve bu bölünmenin de derinleşeceği iddia ediliyor. Suudi Arabistan ve Kuveyt bir blok, Umman ve Katar bir blok olarak ortada. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, ABD, İsrail ekseninde ayrı bir blok şeklinde diye makalede belirtilmiş. Şimdi bunu görüşe katılıyor musunuz hocam?
2: Şimdi bu teşkilatın nasıl kurulduğuna bakalım. Yani temelde EFTA gibi, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi gibi iktisadi sahikle kurulan bir uluslararası örgüt değil. Körfez İşbirliği Konseyi 1981 yılında kuruldu. İran devriminden 2 sene sonra. Kurulma amacı aslında Batılıların, özellikle ABD'nin yönlendirmesiyle İran devriminin etkilerinin Körfez'e yayılmasını engelleme. Çünkü sadece İran'da bu Şiiler bulunmuyor. Aynı zamanda Körfez ülkelerinde de her birinde değişik oranda İran'dan etkilenebilecek Şii nüfus var. En fazla bulundukları yer, işte bugün çok daha net olarak ortaya çıktı, %80'i Şiilerden oluşan Bahreyn. Fakat diğer ülkelerde de önemli ölçüde Şii nüfus var. Bu teşkilat İran devriminin etkilerinin Körfez'de problem çıkarmasını önleme amacıyla kuruldu. Şimdi açılımına baktığımızda Körfez İşbirliği Konseyi, sonraki zamanlarda tabii ki İran'ın dışında kalan Basra Körfezi'ne mücavir ülkeler ekonomik, ticari konularda bunları geliştirmek için pek çok konuda işbirliğine de gittiler. Baktığımızda bunlar petrol zengini, doğalgaz zengini ülkeler ve birçoğu yapay devlet statüsünde. Birleşik Arap Emirlikleri mesela öyle. 1971 yılında İngiltere çekildikten sonra 7 emirliğin birleşmesiyle kuruluyor. Yine Kuveyt aynı şekilde yapay bir devlet. Osmanlı döneminde Basra vilayetine bağlı bir kaymakamlık statüsündeydi. El Sabah ailesini İngilizler getirip oraya oturttular. Bugün itibariyle bu konu, yani İran'a karşı blok oluşturma konusu önceliğini koruyor. Hatta iktisadi işbirliğinin, ticari işbirliğinin de önünde varlığını koruyor. Fakat öte taraftan yaşanan gelişmeler, savaşın seyri, bunların kendi aralarında yeni alt gruplara ayrılmasının da kapısını araladı. Burada muhtemel Katar herkesle iyi geçinen bir ülke hüviyetinde baktığımızda Katar Türkiye'nin dostu, Katar İran'ın dostu. Evet, İran bu 40 günlük savaşta Katar'a yönelik saldırılar da yaptı. Fakat burada yaptıkları açıklamaları esas aldığımızda biz aslında Katar yönetimini değil de oradaki Amerikan üslerini hedef aldık. Katar Taliban'la da iyi geçinen bir ülke, Amerika'yla da iyi geçinen bir ülke. Orta Doğu'daki en büyük işte Amerikan üslerinden birisi de Katar. Birleşik Arap Emirlikleri son dönemde olan bitenin çok daha net görülebileceği bir olayla karşı karşıya, yani İsrail ile örtülü işbirliğini artık çok evet. daha somut, net olarak ortaya koydu. Bu Körfez İşbirliği Konseyi üyesi devletler arasındaki bu farklı ölçütlere göre parçalanmışlık ya da gruplaşma önümüzdeki zaman diliminde savaşın seyrine göre belki yeni boyutlar kazanabilecek. Evet. Önceden net bir şey söylemenin zorlukları var. Çünkü bu çatışma nasıl sonuçlanacak? Yani fiili durumu esas aldığımızda herkesin kendine göre bir başarı öyküsü anlatacağı şekilde sonuçlanma ihtimali güçlü gözüküyor. ABD diyecek ki işte İran'ın yarattığı tehlikeyi bertaraf ettik. Nükleer güç haline gelmesini evet. önledik. Eğer bir anlaşma yapılabilirse hı hı. İran Körfez'de Amerikan nüfuzunu kırdık falan diyecek. Tüm bunlardan Körfez İşbirliği Konseyi derin biçimde etkilenecek tabii ki.
1: Evet hocam, şunu da merak ediyorum. Şimdi hocamızın dediği gibi eğer ki Trump'ın o başarı hikayesi buradan ayrıldığı bir senaryoda. Şimdi Körfez ülkelerindeki o şekillenme nasıl olacak? Kırılmalar olacak mı? Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkması, ki daha sonra da çıkabilirdi. Yani bu dönemde çıkması da aslında bir mesajdı belki de. Körfez'deki senaryoyu nasıl bekliyorsunuz? Güvenlik mimarisi hangi alanda şekillenecek bundan sonraki süreçte?
0: Şimdi Körfez'in iki tane dersi var. Hocamın söylediği gibi bir, artık tek bir güvenlik alternatifine bağımlı olmayacaklar. Güvenlik kaynaklarını güvenlik mimarisini çeşitlendirmek zorundalar. Hı-hı. İki, artık tek bir koridora bağımlı olamazlar. Yani işte petrolü vereyim Hürmüz'den gemiye gitsin meselesi artık bir, taşıma koridorlarını çeşitlendirecekler. İki, güvenlik tedarikçilerini çeşitlendirecekler.
1: Peki kendi aralarında kırılma yaşayacaklar mı sizce?
0: Bence zaten şu an yaşanıyor. Hmm. Yani Katar OPEC'ten çıkmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri de çıktı. Katar şöyle söylemişti. Ben dünyanın gaz tedarikçisi olacağım. Benim petrolle işim yok demişti. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri de ben kotayı dinlemiyorum diyor. Yani işte 3 milyon yerine 5 milyon üreteceğim. İstediğim fiyattan satacağım demek oluyor. Yani bu aslında Suudi Arabistan'ın kurduğu bu karteli ortadan ikiye bölmek demek. Yani geçmişte zaten Suudilerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin silahlı mücadelesi de oldu birçok kez. Yani bu konuda tabii Umman İran'dan yana tek bir yeknesak bir Körfez'den artık önceden de bahsedemezdik. Hı hı. Ama bu iyi de niye görünür hale geldi. Yani kırılma noktası haline geldi. Tabii bu konuda bir de Irak var. Yani Irak da bu kota sisteminden şikayetçiydi. İlerleyen günlerde acaba OPEC'ten Irak'ı da çıkarken görebilir miyiz? Bu da önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Dolayısıyla artık Körfez ikiye bölündü, hatta üçe de bölündü. Ama İran'ın boşluğunu kim dolduracak? En önemli bölgenin herhalde tartışma konularından bir tanesi bu olacak. Çünkü güç boşluk kaldırmaz. Özellikle vekil ağları tasfiye olacak mı? Baktığınız zaman Lübnan'da Hizbullah hala diri. Yani İsrail hala şu an silahlı mücadele yapıyor. Hatta drone saldırılarında avladıkları İsrail askerleri var. Belli ki Husiler hala dişli. Yani İran'ın vekil ağları bugünden yarına öyle tasfiye olacakmış gibi değil. İran'ın kolları birden kesilecekmiş gibi değil. Şimdi özellikle şununla konuşmak lazım. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ve OPEC Plus'tan ayrılması Ruslara yönelik bir hamle de olabilir. Çünkü Ruslar bu konjonktürden faydalandı. Yani ekonomileri zordaydı.
1: Evet.
0: Ve aslında bu işten kar elde etmeye başladılar. Evet. Geçtiğimiz günlerde orada Zuganov diye bir adam var. Rus komünistlerinin abisi gibi. Yani 81 yaşında bir muhalif. Yani Putin'i eleştirilebilecek ak saçlı komünistlerden bir tanesi. Şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki böyle giderse 1917 Bolşevik devrimine benzer bir devrim yaşanabilir. Neden? Ekonomik kriz yüzünden. İçerideki savaş ekonomisi ve ekonomik kriz yüzünden. Şimdi Rusların kar elde ettiği böyle bir konjonktüre Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu hamlesi zarar verir. Dolayısıyla Rusları da karşısına alması demek. Ama sanki bütün bu aslında filler tepişirken Birleşik Arap Emirlikleri sanki çimen olacakmış, tost olacakmış gibi bir havası da var. Yani çünkü 7 tane emirlik, acaba evet. emirlikler geçmişte biliyorsunuz Abu Dhabi ile Dubai rekabet halinde, onu da söylemek lazım. Hatta 2008'deki krizde yanlış hatırlamıyorsam Dubai iflas etti, Abu Dhabi gitti kurtardı onları. Yani politik olarak da farklı yönlere çekebiliyorlar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir parçalanma senaryosuyla da ilerleyen günlerde konuşabilir miyiz? Bence üzerinde düşünülmesi gereken ciddi ihtimallerden bir tanesi. Parçalanmalı mı diye sorarsanız,

0: Ben parçalanmalı derim.
1: Neden?
0: Neden? Çünkü bölgede attıkları adımlar yani hiç hayra alamet adımlar atmadılar. Özellikle
1: burada İbrahim Hocam'ın bir sözü vardı. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in temsilcisi konumuna geldi.
0: Evet,
1: diyor.
0: Evet, evet. Yani Sudan sahasında attığı adımlar. Nitekim şu an Somaliland'de. Bakın Somaliland'de şu an bir üst genişletme çalışması yapıyorlar. Hatta Fransızlar onu ifşa etti. Le Monde onu ifşa etti. Orada bir askeri üst genişletme çalışması yapıyorlar. Yani böyle Afrika boyunuzunda hangi kötü taşı kaldırsanız altından Birleşik Arap Emirlikleri bir şekilde çıkıyor. Belki parçalanmaları da bölgenin, coğrafyanın hayrına olabilir. Yani İsrail'in burada izole olması anlamında, İsrail politikalarının izole olması anlamında. Ama şunu da konuşmak lazım. Birleşik Arap Emirlikleri'ni İran da kullandı. Özellikle yaptırımlar döneminde oradaki özellikle o gri finans sistemini arka kapıda kullandılar. Yani bunu da bir kenara not, Babek Zencani vardı İranların meşhur milyarderlerinden. Onun üzerinden kullandıkları da oldu. Ama bu konuda ya Körfez'de artık hani Türkiye ne yapabilir derseniz artık en önemli gündem Katar'ın Suudi Arabistan ve Mısır'la aslında bir dengeye getirilmesi. Şimdi burada Mısır'da bakın hep gözden kaçırıyoruz. Mısır şu an biraz nötr kaldı. Ya çünkü evet. Enerji olarak biliyorsunuz bağımlı, Süveyş gelirlerine aşırı bağımlı ve enerji olarak İsrail'le bir anlaşma yaptılar. Hatta tarihin en büyük enerji anlaşması filan dendi ona. Savaş sırasında hatta o bir ara iptal etti, yeniden açıldı. Ya belki de Mısır'ın bu Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye arasındaki bu dörtlü çizgide Mısır'ın enerji tedarikinin de bir şekilde Suudiler ve Katar'dan ikame edilip İsrail'in avuçlarından Mısır'ın bence çekilmesi gerekiyor. Çünkü Mısır'ın en önemli asimetrisi o. Hı hı. İsrail olan enerji bağımlılığı. Yani toparlarsak bu dörtlü masa çalışacakmış gibi duruyor.
1: Evet hocam. Teşekkür ederim. Sizi yerinize alayım. Bu arada İbrahim Hocam'ın da görüşlerini merak ediyorum. Onun çok keskin ifadeleri vardı Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili. Hocam siz şayet ki bir çözüm gerçekleşirse ama iki Birleşik Devletleri işte müzakereler gerçekleşirse sonrasındaki Körfez'deki durumu nasıl yorumluyorsunuz?
2: Yani burada bu Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili doğru biraz biraz sert ifadeler kullandım. Hı hı. Çünkü maalesef Birleşik Arap Emirlikleri kendi boyunu çokça aşan işlere kalkışıyor. Nüfusunun %85'i yabancı. 7 tane emirlik var. Ve İngilizler bu bölgede devletçikler oluştururken şöyle bir mantık yürütmüşler. Her petrol kuyusunun başına bir tane emirlik kurayım. Parça parça olsunlar. Ben de ihtiyaç duyduğumda da lokma lokma yiyeyim bunları. Aynen de öyle yapmış. 7 tane emirlik. Yani bunların uzun süre gitmesi pek mümkün gözükmüyor. Ama özellikle bakın Birleşik Arap Emirlikleri'nin dini İslam, hı hı. Toplum Arap, mezhebi olarak Sünni. Yani Suudi Arabistan'la, Katar'la, Ürdün'le bir farkları yok. Ortak paydaları var çünkü. Ama buna rağmen Birleşik Arap Emirlikleri bambaşka bir yol izliyor. Benim aklıma başka şey geliyor. Yani şurada harita üzerinden de biraz anlatabilirim eğer vaktimiz
1: tabii,
2: varsa şayet.
1: Tabii hocam, saat başına gelmeden.
2: Evet, kısaca hemen göstereyim. Bundan birkaç sene evvel Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun gösterdiği bir harita vardı. Hı hı. Bu harita bize bir şeyleri gösteriyordu. Biraz büyük bir. Evet. Şimdi Netanyahu'nun gösterdiği haritada böyle bir harita ve Burada

0: bir hat çizmiş ve kırmızıya boyanmış. İzleyiciler hatırlarlar belki. Şurası İsrail. Bunu da kırmızı yapalım. İsrail. Bunun çizdiği harita şöyle başlıyor. Buradan başlıyor. Ürdün, Irak'ı da içine alan bir harita. Hı hı. Burası hep kırmızı. Şimdi Netanyahu'nun haritasına iyi dikkat etmemiz lazım. Üç deniz düşünceleri var bunların. Akdeniz, Kızıldeniz, Basra. Bu üç denize ulaşım niyetindeler. O yüzden de böyle bir harita çizmişti ve o haritayı anlattı. Kürsüde anlattı tek tek. Şimdi bakıyoruz. Üç denizde hakim olmak için orada köprübaşı tutmanız lazım. Kendisi Doğu Akdeniz'de. Burada ne var? Şu an Somaliland diye bir uydurma devlet var. Bir tek kendisini tanıdığı. Hmm. Burada ne var?
1: Birleşik Arap
0: Emirlikleri. Hürmüz Boğazı. O yüzden bakın İsrail'in şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'yle çok yakın ilişkileri var. İsrail'in savunma sistemi demir kubbeyi buraya kurdular. İsrail'den daha yeni başka savunma sistemleri almaya çalışıyorlar. Silah sistemleri alacaklar. Bunların yolunu arıyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri bilinçli olarak birçok yerde bizimle karşı karşıya geliyor. Libya'da karşılaştık. Hafter güçlerini destekledi. Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri adıyla bir silahlı güç oluşturdu. Somali'de varlar. Bakın İsrail'in bir de Etiyopya ile bazı ilişkileri var. Şimdi
2: hocam sözünüzü böldüm. Etiyopya ile ilgili size şöyle bir satır arası vereyim. İsrail'in en çok çifte vatandaşlarının olduğu coğrafyalardan bir tanesi.
0: Evet, o falaşaları İsrail'de yani siyahiler var. Onlara falaşalar deniyor. Ve İsrail 1979-80'lerde Etiyopya'dan uçaklarla buraya taşıdılar. Evet. Taşıdılar nüfuslarını artırmak için. Fakat ne yazık ki o gelen falaşalar tıpkı Amerika'da hala zenci veya siyahi deyip ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlar ya. Buradan gidenler de İsrail'de aynı muameleyi görüyorlar.
1: Yine onlara ayrı mahalleler yapılmış, ayrı çalışma yerleri yapılmış. Kendi işlerine tam anlamıyla almamışlar.
0: Yok, almamışlar. Hı hı. Yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ni böyle okumak lazım. Bizim karşımıza Somali'de çıkıyor, Sudan'da çıkıyor, Libya'da çıkıyor, hatta Suriye'de. Bir ara Esed zamanında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'da bir ara o Prens Selman'da birlikte hareket ediyorlardı, o El Nahyan'la. Suriye'de devleti, Besar Esed rejimini desteklemek için oraya asker de gönderdi, para desteği de sağladılar. Yani burada Birleşik Arap Emirlikleri adeta bölgenin ikinci İsrail'i. Davranışları tamamen o noktada. Ve o yüzden de İran bunu biz gördüğümüze göre İran da görüyor. Ve dün gitti bunu vurdu. Ama akılsızca bir iş yapıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Böyle devam ederse İran'ın her zaman hedefinde olacak.
1: Evet.
0: İsrail'i bu kadar yakınına getirmeyeceksin. İran'ın karşısına bu kadar yakına getirmeyeceksin.
1: Evet hocam, bir kısa ara verelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulunmuştur Hürmüz Boğazı ile alakalı. Şimdi o açıklamaları İrfan Sapmaz aktardı. Bir dinleyelim.
3: ABD Başkanı Donald Trump İran dosyasında yeni ve kritik bir açıklama yaptı. Trump, Pakistan ve diğer ülkelerden gelen talepler İran'a karşı yürütülen harekatta elde edildiğini söylediği muazzam askeri başarı ve İran temsilcileriyle tam ve nihai anlaşma yönünde kaydedilen ilerleme nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçirilmesini amaçlayan özgürlük projesinin kısa süreliğine askıya alınacağını duyurdu. Ancak Trump İran'a yönelik ablukanın tam olarak yürürlükte kalacağını özellikle vurguladı. Associated Press bu açıklamayı, Washington'ın Hürmüz'deki askeri baskıyı tamamen kaldırmadı ancak İran'la anlaşma ihtimaline alan açtığı yeni bir ara formül olarak aktardı. Trump'ın açıklaması 24 saatlik kritik sürenin dolmasının ardından geldi. Önceki gün Beyaz Saray İran'a özel kanaldan uyarı göndermiş. Ardından ABD Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemileri çıkarmak için özgürlük projesini başlatmıştı. Axios'a göre operasyonun ilk aşamasında Hürmüz trafiği beklenen ölçüde açılmadı. Yalnızca sınırlı sayıda ABD bayraklı gemi geçiş yaptı ve bölgedeki tansiyon yüksek kaldı. Trump'ın açıklamasından önce Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'la ateşkesin bitmediğini söylemişti. Pete Hegseth, ABD'nin Hürmüz'deki misyonunu İran'a karşı yeni bir savaş hamlesi olarak değil, ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamaya dönük geçici bir görev olarak tanımladı. Washington Post'a göre Pete Hegseth, özgürlük projesinin İran'a karşı daha önce yürütülen operasyonla aynı tutulması gerektiğini özellikle vurguladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane de İran'ın bazı saldırılarına rağmen bu eylemlerin Washington tarafından şimdilik büyük savaş operasyonlarını yeniden başlatacak eşik olarak görülmediğini söyledi. ABD tarafına göre İran ticari gemilere ateş açtı, bazı gemilere el koydu ve Amerikan unsurlarını hedef aldı. Ancak Pentagon bunları kontrollü karşılık gerektiren taciz ateş seviyesine değerlendiriyor. Bu ifade Washington'ın doğrudan büyük çaplı saldırı için henüz düğmeye basmadığı anlamına geliyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Washington'ın askeri ve diplomatik çizgisini şu şekilde özetledi. İran'a karşı yürütülen büyük askeri safha sona erdi. Ancak Hürmüz'deki deniz güvenliği ve İran nükleer programı hala masada. Reuters'a göre Marco Rubio, ABD'nin hazırladığı Hürmüz tasarısını Birleşmiş Milletler için bir test olarak niteledi ve İran'ın saldırıları durdurması, mayın yerlerini açıklaması ve Boğaz'daki serbest geçişi engellememesi gerektiğini söyledi. ABD ana akım medyasındaki ortak değerlendirme şu şekilde. Trump 24 saatlik sürenin ardından İran'a karşı yeni büyük bir askeri saldırı başlatmadı. Bunun yerine Hürmüz operasyonunu geçici olarak askıya alarak diplomasiyi öne çıkardı ama ablukanın sürdüğünü söyleyerek askeri baskıyı da masada tuttu. Associated Press Trump'ın kararını anlaşmanın sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görmek için verilen kısa diplomatik ara olarak aktarırken Axios bu tablonun hala kırılgan olduğunu, İran'ın yeni saldırılarının süreci hızla yeniden askeri tırmanmaya çevirebileceğini yazdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de açıkladığı özgürlük projesi bölgedeki gerilimi bir kez daha hat safhaya çıkardı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlenen İHA ve füze saldırıları sonrası konuşan ABD Başkanı Trump, çatışmaların 3 hafta daha sürebileceğini söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı büyük saldırıya hazırız derken Savaş Bakanı Hegseth ise ateşkesin devam ettiğini öne sürdü. Tahran'dansa Hürmüz'de kontrol bizde açıklaması geldi.
4: İran teslimiyetin beyaz bayrağını sallamalıdır.
5: Çatışmalar 3 hafta daha sürebilir dedi. Savaşı zaten kazandık diye de ekledi. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilime ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, sahadaki son durumu değerlendirdi. Radyo talk show programcısı Hugh Hewitt'e açıklamalarda bulunan Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlenen füze ve İHA saldırılarına yönelik soruları yanıtladı. Ancak İran'la ateşkesin sona erip ermediği konusunda yorum yapmaktan kaçınarak ne olacağını göreceğiz dedi.
4: Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da çok kolay kazanırız. Askeri açıdan savaşı zaten kazandık. Bunu milyon kere söylediğimi duymuşsunuzdur. Başkaları da söylüyor. 159 gemileri vardı. Şimdi hiçbiri yok. Hepsi denizin dibinde.
5: ABD Başkanı çatışmaların muhtemelen 2 ya da 3 hafta daha sürebileceğini söyledi. Amerikan kamuoyunda savaşa ciddi bir destek olduğunu da öne süren Trump, zaman bizim için önemli değil iddiasında bulundu.
4: Akıllıca davranmalılar, bilirsiniz akıllıca davranmalılar. Çünkü oraya girip insanları öldürmek istemiyoruz.
5: Gerilime ilişkin bir açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Kane'den geldi. İran'a yönelik ablukanın süreceğini söyledi.
4: Körfez'in doğu kanadındaki İran'a yönelik abluka devam ediyor. Ordu, emir verildiği takdirde İran'a karşı büyük muharebe operasyonlarına yeniden başlamaya hazır.
5: Aynı basın toplantısında konuşan Savaş Bakanı Hexit ise Hürmüz'ün kontrolü bizde diyerek Tahran'a meydan okudu, ateşkesin devam ettiğini öne sürdü.

0: Ateşkes henüz bitmedi. Özgürlük projesi anlaşmadan ayrı bir girişim ve başlangıçta bazı karışıklıklar olacağını bekliyorduk ve buna hazırdık. Ancak İran, Hürmüz Boğazı'nın bizim kontrolümüzde olduğunu biliyor.
1: Ancak o çıkışa İran'dan da yanıt gecikmedi. İran liderinin danışmanı ve yardımcısı Muhammed Muhabber, Hürmüz Boğazı kapatılmıştır ve İslam Cumhuriyeti'nin iradesi dışında yeniden açılmayacaktır açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarda bulundu. Şu anda amacımız savaşı sona erdirmeye odaklanmak dedi. Çatışmaların yeniden başlaması ihtimali hem İran halkı hem de bölge ve uluslararası toplum için endişe kaynağıdır yorumunu yaptı.
2: Orta Doğu'da kırılgan ateşkes süreci devam ederken haftalar sonra silahlar yeniden ateşlendi. ABD'nin Hürmüz'deki özgürlük projesini devreye sokmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri füze ve İHA'larla vuruldu. Abu Dhabi yönetimi saldırıyı İran'ın yaptığını öne sürse de Tahran bu iddiaların gerçek olmadığını söyledi. Bir kamikaze drone da Fujairah petrol tesisine isabet etti. 3 kişi de yaralandı.
3: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi girişiminin ardından Körfez semalarında bir kez daha füze ve İHA'lar belirdi. Abu Dhabi, bizi İran vurdu dedi, Tahran'dan yalanlama geldi.
4: Şu aşamada savaşın tamamen sona ermesinden başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Gelecekte hangi yöne gideceğimiz elbette gelecekte ve kendi zamanında kararlaştırılacaktır.
3: Birleşik Arap Emirlikleri savunma sistemleri önce ülkenin hava sahasına yaklaşan 4 füzeyle alarma geçti. Halka güvenli noktalara sığınma uyarısı yapıldı. Bir süre sonra bakanlık İran'a ait olduğunu iddia ettiği 4 seyir füzesinden 3'ünün ülkenin kara suları üzerinde önlendiğini, birinin ise denize düştüğünü açıkladı. Ancak tehlike geçti derken dumanlar ülkenin kuzeydoğusundaki Fujairah petrol tesisinden yükseldi. Kamikaze drone tarafından vurulan stratejik tesiste yangın çıktı. Yetkililer saldırıda Hindistan uyruklu 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Ancak İran tarafında devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, olayın ABD tarafından gerçekleştirildiğini, suçun Tahran'a atıldığını iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedef alınmasının İsrail'in Körfez'i savaşa çekmek için planladığı bir strateji olduğu da iddialar arasında. Olayın ardından Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı saldırının bilançosunu açıkladı. Hava savunma unsurlarının 12 balistik füzeyle birlikte 3 seyir füzesi ve 4 İHA'yı etkisiz hale getirdiği ifade edildi. Böylelikle çatışmaların başlangıcından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik önlenen tehditlerin toplamı 549 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2260 İHA'ya yükselmiş oldu. Körfez'de gerilimin yeniden patlak vermesiyle hava trafiği ve eğitimde aksadı. Abu Dhabi yönetimi ülkenin hava sahasını bir hafta süreyle kapatma kararı aldı. Yetkililer hava trafiği kısıtlansa da ticari uçuşların belirlenen dar koridorlardan süreceğini açıkladı. ABD'nin kullandığı Dafra hava üssünün ise operasyonel kalacağı belirtildi. Ülke genelinde okullarda da 3 günlüğüne uzaktan eğitime geçildi.
2: Türkiye'nin gururu binlerce yerli savunma firması İstanbul'da savunma havacılık ve uzay fuarında buluştu. Lansmana yeni yapılan ürünlere ilgi ise hali yoğundu. Yerli yabancı binlerce katılımcı, komutanlar, askeri üst düzey yetkililer fuarı gezdi, anlaşmalar yaptı. Milyonlarca dolarlık savunma araçları tüm dünyadan yeni siparişler aldı.
5: Menzili 6000 kilometre, çok hızlı ve 4 roketle gidiyor. İşte Türkiye'nin kıtalar arası balistik füzesi. Yerli ve milli savunma sanayi firmalarının görücüye çıktığı Saha Expo'da ilk günün yıldızı Yıldırım Han oldu. Yıldırım Han tek değildi. Onlarca firma hazırladıkları yeni sistemlerle görücüye çıktı.
6: Biz de Saha 2026'da geleceğin teknolojiyle nasıl şekilleneceğini birlikte

0: Elektrooptik.
1: Ve arkasındaki yapıları görüyoruz.
0: Evet, bu iki kuleden bahsediyoruz.
2: Baykar bu yıl Saha Expo'da 3 farklı konseptini tanıtıyor. Onlardan biri mızrak, diğeri ise sivrisinek. Mızrak sivrisineğe göre daha ağır ve ikisi de 1000 kilometrenin üstünde menzile sahip. Sivrisinek sürü halinde geziyor ve ikisinin de ortak özelliği akıllı dolanan mühimmat olması. Yani havada dolanıyorlar. Bir düşman hedef bulduğunda direkt o hedefe yöneliyorlar.
1: Türk teknolojisine ilgi yoğundu. Yerli firmalar milyonlarca dolarlık sipariş aldı.
2: Makine kimya endüstrisi Saha Expo'da bu yıl yeni bir konsepti tanıttı. Konseptin adı Uran. Peki Uran ne işe yarıyor? Uran normalde 105 mm top atan Boran obüsünün araç üstü yerleştirilmiş hali ve 4 tekerden oluşuyor. Tabii ki şunu da söylemek gerekiyor. Esneklik, yüksek ateş ve hız. Bununla birlikte artık daha kolay hedeflerden kaçıp daha kolay hedeflere gidebilecek.
1: Roketsan'ın Neşter adını verdiği suikast füzesi de en çok ilgi çeken silahlardan biriydi.
2: Diyelim ki Mehmetçik bir mağaraya operasyon düzenleyecek ama girmesi riskli ya da risk oluşturabilir. İşte o tür durumlarda Sarbot robot köpeği devreye giriyor ve Mehmetçik'ten önce kendisi o mağaraya girerek bir risk var mı yok mu ya da mağara dolu mu değil mi ona bakıyor. İşte şu anda yeni geliştirilmiş konseptiyle kendisi de yanımıza doğru geliyor. Biz de hemen kısaca bir güç gösterisi yapalım ne kadar dayanıklı diye ama o da bize çok karşı koyuyor. Gerçekten zorlayıcı bir ve güçlü bir robot köpek.
3: Merdiven çıkabiliyor, merdiven inebiliyor. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi böyle engebeli bir arazide çok rahatlıkla yoluna devam edebiliyor.
4: Efendim yeni saatimizde artık saatlerimizi 5 yaptık. Televizyonlarını yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim. Tüm bu yaşananları konuşmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump'ın açıklamaları bir yanda Saha Expo'da biraz önce izledik. Yeni yerli ve milli ürünler üretildi. Askeri stratejist İbrahim Keleş bizlerle, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu bizlerle, akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger yine bizlerle bu saatimizde olmayı sürdürüyor. Ama bir Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda Hürmüz'de bir egemenlik savaşı verildiğini görüyoruz. Bu anlamda da İran'ın Hürmüz tamamen kapalı açıklaması, peşine Trump'ın özgürlük projesi durduruldu şeklindeki açıklaması ki Boğaz'da mahsur kalan gemiler için başlatılan o özgürlük operasyonunun durdurulduğunu Trump yeni açıkladı. Ve sonrasında geride bıraktığımız günlerde Hürmüz'de korsan gibiyiz şeklinde bir açıklaması vardı Trump'ın ama Rubio'dan da tam tersi bir açıklama geldi. İran'ın yaptığı korsanlık dedi. Burada da kendi arasındaki o çelişkili ifadelerde dikkat çekiyordu. İşte Hürmüz'de yaşanan bu gerginliği konuşuyoruz ama kıymetli hocalarımdan İrfan hocama sormak istiyorum. Trump'ın hocam Hürmüz projesi çöktü mü sizce?
5: Yani en başında zaten Hürmüz seyri sefere açık bir su yolu hüviyetindeydi. Şimdi Trump ABD savaş hedeflerine ulaşamadı. Aslında bir mağlubiyet söz konusu. İran'ın bir mutlak başarısı söz konusu. Tabii İran'ın başarısından bahsederken İran gidip de işte Los Angeles'ı, Kaliforniya'yı, işte Dirimti, Texas'ı falan fethedecek değil. Eğer rejim agresif saldırılara rağmen ayakta kaldıysa, varlığını koruyorsa bu İran açısından 65-66 günlük süreyi dikkate aldığımızda bir başarı olarak kabul edilmeli. İkinci olarak İran Körfez coğrafyasında Amerikan üslerine yönelik agresif bir saldırı yaptı. Adeta 14 üs kullanılamaz hale geldi. Yerle bir edildi. Bakın İran ABD karartma uyguluyor. İsrail'e karartma uyguluyor. İsrail'in karartmasını anlayabiliyoruz. Göçmen toplumu. Fakat ABD kayıplarını minimum düzeyde göstermeye çalışıyor. Aslında Körfez'de devasa bir altyapı tahrip oldu. Radarlar Katar'da, Ürdün'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde devre dışı kaldı. Şimdi İran'ın başarı olarak kabul edebileceğimiz üçüncü boyutu da bu savaşta asimetrik bir çatışmada karşı tarafa olağanüstü ölçüde İran zarar verdirdi. Bakın mesela şunu görmek

0: mümkün. ABD Hava Kuvvetleri'nin ve donanmasının 1/3'ünden fazlasını, neredeyse yarıya yakınına son 3 ay içerisinde bölgede konuşlandırdı, yığınak yaptı. Fakat tek başına İran karşısında Hürmüz Boğazı'nı açık tutmayı bile başaramadı. Hı hı. Ve bir taraftan buradan en fazla buradaki seyri seferden fayda sağlayan ülkeleri, Asya ülkelerini, işte Güney Kore, Japonya'yı falan desteğe çağırdı. Hürmüz'ün açık tutulması konusunda onlardan destek talep etti. Hatta bunu işte bunu Çin'e de, Hindistan'a da bunu genişletti. Öte taraftan NATO'yu kurumsal olarak suçladı. NATO ülkelerini, müvverit olarak Fransa'yı, İngiltere'yi beklediği desteği sağlamadığı için itham etti. Yani ABD açısından bu süper güç İran karşısında, İran'ın böyle misilleme kapasitesi karşısında aslında perişan oldu. Şimdi Trump bir çıkış yolu arıyor. Aslında bu operasyona girdiğine Trump pişman ama bir kez olayın içine dahil olduğunuzda başlatabilirsiniz, fakat sonuçlandırmanız o kadar da kolay olmayabilir.
1: Başlatmak daha için, kolay, bitirmek daha zor değil
0: mi? Onun için böyle Hürmüz'e ağırlık vererek bir uzlaşı yakalamaya çalışıyor. Hürmüz'ün açık tutulmasını, en başta savaş hedefi olarak böyle bir şey yoktu. Savaş hedeflerine baktığımızda İran'ın nükleer güç haline gelmesini önleme, oradaki İslam Cumhuriyeti rejimini yıkma, İran'la bir takım imtiyaz anlaşmaları yapmak suretiyle İran'ın doğal kaynaklarına, petrol ve doğal gazına el koyma, önemli ölçüde avantaj sağlama hedef olarak ortaya konulmuştu. Trump'ın kendisinin bu şekilde sübjektif değerlendirmeleri, beklentileri bu savaşın başlatılmasında rol oynadığı gibi daha başka faktörler de var. Yahudi lobisi, işte İsrail'in buradaki baskısı, Trump'ın teolojik, ezoterik bir takım düşüncelerle yönlendirilmesi, efendim Tanrı sizi çok seviyor. Siz mesela bir iki kez suikastten kurtuldunuz. Yani sizi kim böyle korudu? FBI mi korudu? CIA mi korudu? Hayır, hiçbirisi korumadı. Tanrı sizi koruyor. Kafanızı, eğer başınızı çevirmemiş olsaydınız, mutlak bir ölümden kurtulamayacaktınız. Tanrı size bir misyon verdi. Orta Doğu'da tüm dünya için büyük tehlike oluşturabilecek bir durum söz konusu. İran bomba yapacak, atom bombası yapacak. Bu işin arifesinde bunu sadece siz önleyebilirsiniz. Şimdi bir taraftan da Trump'ı böyle bu tip ezoterik yorumlarla sevk ettiler.
1: Papa'yla atışmalarını da gördük. 14. Leo'yla Papa'nın açıklamaları, evet, sonrası Trump'ın ona verdiği yanıtlar da çok konuşuldu.
2: Evet.
0: Yani işte bütün bunların birleşkesi olarak neticede ABD bu işe angaje olduğuna, girdiğine pişman olsa da yapılacak bir şey yok. Mesela İran'ın hava unsurlarıyla, seyir füzeleriyle, balistik füzelerle misilleme kapasitesi karşısında ABD donanması çok uzak bir noktada konuşlandı. Büyük ölçüde itibar kaybetti. Bakın, Amerikan içerisinde askerlerle mevcut hükümet arasında da derin görüş ayrılıkları var. Ve bundan mütevellit işte bir general görevden el çektirildi, tepki gösteren 9 general istifa etti, 300'e yakın subay istifa etti. Cumhuriyetçi Parti'ye destek veren MAGA'cılar bile Trump'ın, evet, uygulamalarını eleştiriyorlar. Dolayısıyla şu an itibariyle Hürmüz'deki bu kavga aslında maksimalist taleplerle bir uzlaşı sağlama arayışı olarak okunabilir.
1: Evet, bir de bir barkomuz daha vardı, onu da rica edeceğim. İran Hürmüz şartlarla ilgili 12 maddelik planın temel şartları da çok konuşulmuştu. İşte o şartlardan birkaç tanesini Necmettin Hocam size değerlendirmek isteyeceğim. İran'dan Hürmüz için 12 maddelik plan. İsrail gemileri asla geçemeyecek. Belki de en dikkat çekici madde de buydu. İsrail'e ait İsrail bayrağı taşıyan ve İsrail

0: bağlantılı olan tüm gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi kesinlikle yasaklanmalıdır dedi. Güç kullanımı ve denetim İran devrim muhafızları boğazda ihlalde bulunan veya şüpheli görülen gemilere karşı güç kullanarak durdurma ve denetleme yetkisine sahip olacaktır. Bir de savaş tazminatı şartı vardı. Aynı şekilde geçen gemilerden de bir ücret istemişti. Güvenlik yönetiminde İran'da kalmasını söylemişti. İran inisiyatifine bırakılacak yabancı askeri varlıkların geçişi kısıtlanacaktır demişti. Şimdi İran aslında bu şartlarda diretmeye de devam ediyor bir yandan.
1: Tabii bu şartlar aslında Esra Hanım kabul edilmesin diye ortaya konulmuş şartlar bana sorarsanız. Çünkü çok maksimalist talepler hocamın söylediği gibi. Ama pazarlığı biraz üstten de başlatıyorlar. İran'ın burada en önemli sorunu ne diye sorsanız ben para derim. Yani nitekim Paseşkiyan cephesi buna dair çok fazla aslında satır arası verdi. Hatta sözcüsü 280 milyar dolar bizim zararımız dedi. Nitekim bu ilk taslağı geçen gemilerden para alma teklifini de iletmişler Amerikalılara. Amerikalıların teklif etmediği önemli maddelerden bir tanesi. Hı hı. Ama Amerikalılar için hani bu çıkış senaryosu, işte ABD halkına satılacak zafer anlatısı ne kadar önemliyse, İran için de para şu an o kadar önemli. Çünkü çok ciddi bir ekonomik krizle artık karşı karşıya kalacaklar. Nitekim vardı. 2009'dan beri zaten gerçekleşen bütün ayaklanmaların tabii birçok sebebi var. Yani burada sistem, hayat tarzı,
0: baskıcı rejim,
1: bunların çekirdek sebebi ekonomi. Ekonomik kriz. Yani %50'si ekonomik kriz ve onun üstüne şekilleniyor. Bakın Ocak ayındaki ayaklanma bile, orada işte o bazariler denilen kuyumcu esnafı, mollaların ekibi, yani mollaların bir fraksiyonu onlar. Onlar bile ekonomi nedeniyle ayaklandı. Hı hı. Yani bu tutun şu kuru, artık dayanamıyoruz. Kurdaki oynaklıktan dolayı artık mal satamaz hale gelip sokağa çıktılar. Ve ondan sonra Merkez Bankası Başkanı değişti. Daha savaş başlamadan önce. Dolayısıyla İran'ın en önemli sorunu ekonomi. Bu senaryodan da çıkması için kendisine bir ekonomik alan açmak zorunda. Yani bu çok önemli. Bu ekonomi alanını, yani Amerikalılar için uranyum ne kadar önemliyse onlar için de aslında ekonomi o demek. Şimdi burada belki de tarafları uzlaştıracak, bir masaya oturtacak, bir şeyleri değiştirecek, bir şeylere ikna edecek iki önemli karttır. Uranyum ve ekonomi. İlerleyen günlerde de buna dair İran'ın içinde de çok fazla gelişme görebiliriz. Bakın Amerikalılar bunu gözlemliyor şu an. Tekrara düşüyoruz ama Amerikalılar şu an bunu gözlemliyor.
0: Ne yaşanabilir hocam?
1: Sosyal deney gözlemliyorlar şu an. Hı hı. İşsizlik ne durumda? Nakit sıkıntısı var mı? Bankalar ne durumda? İşte işten çıkartmalar var mı? Nitekim çok önemli tesisler vurulmuş. Ya petrokimya tesisleri. İşte internet yok. E-ticaret donuk. Nitekim e-ticaret de Çin'le yaptıkları bir e-ticaret de var. Ekosistemi de var. Yani internetin kapalı olmasının da bir aslında ekonomik maliyeti var.
0: Evet.
1: 50 gün oldu sanırım. Donuk. Yani işte orada bir filtreleme sistemi çalıştırıyorlar. Belli insanlara internet veriyorlar. Hatta öyle bir hale gelmiş ki VPN artık kara borsa olmuş. İşte yani insanlar VPN satıyor. Kara borsada, hatta ciddi fiyatlara internet satıyorlar filan. Şimdi böyle bir ortamda dolayısıyla kendi hani tamam o bütün operasyon İran halkının üzerine kurulmuştu.
0: Evet.
1: Ağırlık merkezi İranlılardı. Bu işte hata yaptılar. İşte vuracaklardı. İran halkı sonra sokağa çıkacaktı. Yönetimi devralacaktı. Çalışmadı. Bu sistem çalışmadı. Hani Kissinger soruyor, diyor ki İran bir ulus devlet değil, bir ideolojik davadır falan diyor. Kissinger'in öyle bir sözü var. Ya gerçekten de o doğru çıktı. Onu söyleyelim yani. Burada bütün İran halkı bir anda ideoloji çalıştı ve Amerikan karşıtlığını birleştirdiler ama
0: şu şimdi, anki süreçte de hala İran halkının direnci ölçülüyor değil mi? Bu
1: direnci ölçülüyor. Şimdi çatışma bittikten sonra savaş ekonomisine eğer kendilerini hızlıca entegre etmezlerse, bakın Ruslarda da aynı problem var.
0: Hı
1: hı. Yani Rusların en yaşlı komünisti bugün Duma'da diyor ki bakın arkadaşlar bu işi eğer düzeltmezsek Bolşevik devrimi benzeri bir devrim gelebilir. Dolayısıyla İran savaş ekonomisini, ki bugünden yarına inşa edilecek bir şey değil. Burada halkı rahatlatmak zorundalar bir şekilde. Nasıl yapacaklar ben de merak ediyorum. Gözlemliyorum şu an. Nasıl yapacaklarını gözlemlemeye çalışıyorum.
0: Hı hı.
1: Ama bu işten bir çıkış senaryosu gerekiyorsa İran sistem olarak halkı bir şekilde rahatlattı.

0: Yapmak zorunda. Yani bunun artık tölere edilemez noktasına ulaştılar. Biz zaten hani yıllardır bunu konuşuyorduk. Savaşta da İran'ı eleştirmedik. Çünkü İsrail'le savaştığı için İran'ı eleştirmedik. Ama sistemin restorasyonu anlamında artık tölere edilemez noktaya geldiler. Bu iş artık bir şekilde tölere etmek zorundalar. Umarız artık bu halkın ihtiyacı olan bu restorasyonu bir an önce hayata geçirirler ve ilerleyen günlerde de İran halkının aslında bu bozduğu bu senaryoyu tekrardan güncellerler diyelim.
1: Evet, bir yandan işte İran'ı konuşurken İbrahim Hocam biraz önce gelmişti arkamda, Amerika Birleşik Devletleri'nin o askeri varlığı ve üsleri. Şimdi Trump açıklamalarında biraz geri adım atıyor gibi görünse de bir yandan da o bölgedeki askeri varlığını da sürekli arttırma çabasında. Oraya yeni mühimmatlar yolluyor, yeni silahlar yolluyor ve burada da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki en önemli üsleri gösterilmiş. Avrupa'ya da aynı şekilde bir tavır almıştı Trump. Özellikle NATO ülkelerine, sonrasında Almanya'dan askerlerini çekmesi süreci bizleri karşıladı. Avrupa'daki süreci nasıl işletecek Trump sizce?
2: Yani Trump'a kalırsa, eğer o duygusal hareket, tepki hareketine devam ederse, Avrupa'daki bütün üslerden çekilmekten bahsediyor.
1: Alayım mı hocam?
2: Özellikle sizde? İspanya, İtalya ve Almanya. Buralardan çekilmekten bahsediyor. Tabii Trump şimdi çok rahat konuşuyor. Böyle özellikle mikrofonları görünce karşısında kameraları önün arkasını hesap etmeden
1: çok
2: konuşuyor.
1: Çok düşünmeden konuşuyor.
2: Çok da düşünmüyor.
1: Ya da öyle bir imaj vermek istiyor.
2: NATO'dan çekilmekten bahsetti. Halbuki Amerika devletinde kıdemli siyasetçiler ve askeri mazisi olanlar hep şunu söylüyorlar. Yani NATO'dan çekilmek demek Amerika'nın dünyayla entegrasyonunu iptal etmek demektir. NATO'dan çekildiğiniz zaman İspanya'daki üssünüzü kullanamazsınız. İtalya'dakini kullanamazsınız, Yunanistan'dakini kullanamazsınız. Yani Avrupa'yı terk etmek durumunda kalırsınız.
1: Hele bunu göze alabilir mi peki böyle bir, özellikle böyle bir süreçte?
2: Hele ki şu da olsa, mesela İspanya ne yaptı? NATO üyesi, buna rağmen üstleri, Trump buradaki üsleri kullanmak istedi. Kendi üsleri bunlar. İspanya dedi ki hayır kullanamazsın dedi. Kullandırtmadı. İtalya da yaptı aynı şeyi. Eğer şu İran savaşında işlediği suçlara baktığımız zaman savaş suçları var ortada. Yani daha savaşın birinci gününde,
1: İlk gününde okulun vurulması.
2: 175 tane ki bunların 165 tanesi, 167 tanesi çocuk.
1: Evet.
2: O bir savaş suçudur. Velev ki yarın bir gün düzen değişti. Haklarında Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı verse, hadi buralardan geç bakalım.
1: Evet.
2: Bakın şimdi geçen gün İsrail'in Cumhurbaşkanı
1: bir uçuş rotası
2: uçuş
1: vardı,
2: yapacaktı.
1: Onu
2: nereden geçmek istedi? Türkiye üzerinden. Ama Türkiye hava sahası İsrail'e kapalı. Oradan geçemeyince ne yaptı? 8 saat daha uzun bir rotadan gitti. Aynı şekilde Netanyahu hakkında yakalama kararı var Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin. Netanyahu Birleşmiş Milletler'e gidecekti veya Amerika'ya ziyarete gidecekti. Öyle bir rota çizmek zorunda kaldı ki kendisini yakalamayacak olan ülkelerin hava sahalarını kullanarak gitmek zorunda kaldı. Bu aslında İsrail'in alacağı çok büyük bir ders de.
1: Evet, çıkarabilene,
2: alabilene. Akılları başlarına gelir inşallah ama gelecek gibi de değil onların.
1: Evet, İrfan Hocam'ın da burada söyleyeceği bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Hocam sizi alayım böyle.
3: Evet, şimdi içinde bulunduğumuz dönemde ABD'nin Avrupa'yla ilişkilerinde gerilim yaşanıyor. Bunun iki boyutu var, bir ticari boyutu var. Ticari boyutunda Trump birinci başkanlık döneminde transatlantik müzakereleri engelledi. Eğer o müzakereler anlaşmayla sonuçlanmış olsaydı ABD Avrupa Birliği ticareti bugün Avrupa'nın dış ticaretinde bir numara olacaktı. Oysa ki Avrupa'nın dış ticaretinde bir numaralı partneri Çin oldu. Çin'e kaptırdı. Orada Trump çok büyük bir hata yaptı. Çünkü sadece mal hizmet ticaretini değil, yatırımların teşvikini de içeriyordu. Şimdi ikinci ihtilaf konusu Avrupa

0: Amerika'daki Amerikan askeri varlığının yeni konjonktürde, yeni koşullarda, bunların bir formülasyonla yeni şartlarda idamesi. Trump her ne kadar iktidarı döneminde Avrupalı ortaklarla gerilim, tartışma bunu öne çıkarmış olsa da aslında genel olarak baktığımızda ABD devleti bu askeri varlığın devam etmesini istiyor. Bakın, Normandiya çıkarmasından beri Avrupa'da Amerikan askerleri var. Bunların sayıları ve bulundukları mıntıkalar zaman içerisinde değişiyor. Temel amaç neydi? Temel amaç Stalin'in Avrupa'nın tamamını 1945 sonrasında Kızıl Ordu lideri olarak işgal etmesini önlemekti. Soğuk Savaş döneminde de aslında Amerikan askeri varlığı NATO kanalıyla bu misyonunu sürdürdü. Soğuk Savaş sonrası dönemde de sürdürdü. Şimdi dikkatleri buraya yönettiğimizde sanki olağanüstü bir Amerikan askeri varlığı Avrupa'da sahaya yansımış gibi gözüküyor. Aslında evet. Dünyanın her tarafında Amerikan askeri var. 300 bin Amerikan askeri ülke dışında konuşlanmış vaziyette. Yani haritada merceği ne tarafa tutup da büyütecek olsanız orada Orta Doğu'yu tutun, Asya'ya tutun, işte Latin Amerika'ya tutun. Orada her tarafta Amerikan askeri var. Dünyanın 750 farklı mıntıkasında bunların irili ufaklı üsleri var. Her biri incirlik gibi sofistike değil. Bazıları derme çatma. Avrupa'dakilere de, Avrupa'daki üsler kanalıyla da aslında şu gerçeği tespit etmemiz lazım. Avrupa güvenliğine ABD olağanüstü ölçüde katkı sağladı. Evet, Trump daha önceki başkanların dile getiremediği bu hususu gündeme taşıdı ve mesafede aldıklarını görüyoruz. Mesela sürekli olarak son 20-25 yıldır savunma harcamalarının arttırılması çağrısı yapıyor ABD. Bu konuda mesela ilk somut adım 2025 yılı Haziran ayında NATO Lahey toplantısında atıldı. NATO ülkeleri Avrupa'daki 27 Avrupa Birliği ülkesinin 23'ü NATO ülkesi. Ve NATO ülkesi olmayanlar da var. İşte Norveç gibi, Türkiye gibi, Arnavutluk gibi Balkanlarda. Şimdi baktığımızda NATO ülkeleri savunma harcamalarını ABD'nin talebi doğrultusunda 2035'e kadar %5'e çıkarmayı kabul ettiler. Bu ne anlama geliyor? Yani iki ülke NATO'ya katıldı yukarıda biliyorsunuz. Evet. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra Finlandiya ve İsveç katıldı. Şu anlama geliyor bu. Bu ülkeler NATO silah teçhizat standartizasyonu çerçevesinde aslında savunma harcamalarının neredeyse yarısından fazlasını Amerika'dan temin tedarik ediyorlar. ABD sadece üçüncü ülkelere silah satmakla kalmıyor. Doğru. Aynı zamanda NATO ülkelerine silah satıyor. Hı-hı. Onun için ben temelde itilaf, işte gerilim, asker çekme gibi hususlar olmakla birlikte bu konuda ABD'nin çok daha fazla fiili durumu değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Yani Trump'ın açıklamaları, uygulamaları işte tepki yaratıyor. Bazı bölgelerden kısmi çekilmeler de olsa ABD bu coğrafya üzerindeki askeri hegemonyasını tamamen boşaltmayacaktır, tahliye etmeyecektir.
1: Peki bir tersi senaryoyu hayal etmiş olsak, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çıktığı bir senaryoda, o zaman nasıl bir tablo bizi bekliyor olur hocam?
0: Yani bunu tabii konuşuyorlar ama yani ölümü gösterip sıtmaya razı etme gibi bir durum var aslında burada. NATO'nun nasıl kurulduğuna bakalım. Yani NATO'nun kökeni mesela temelde Avrupa kökenli. Fransa ve İngiltere Dünkirk anlaşmasıyla ikisi Rus tehdidine karşı ama Rusya'nın ismini zikretmeden sanki Almanya tehdidi varmış gibi birbirlerine garanti verdiler. Hı hı. Başlangıcı 47'deki Dünkirk anlaşmasına dayanıyor. Sonra Belçika, Hollanda, Lüksemburg'da bu anlaşmaya katıldı. Brüksel Antlaşması Teşkilatı'na döndü bir sene sonra 1948'de. Bir sene sonra da 4 Nisan 49'da NATO kuruldu. Açılımına bakalım. İşte buradaki denizin adı, biz Atlas Okyanusu diyoruz aslında. Atlantik Okyanusu değil mi? North Atlantic Treaty Organization, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. Atlantik'in batı tarafındaki Kanada ve ABD, doğu tarafındaki o tarihte 10 ülke, bunun 5 tanesi Brüksel Antlaşması Teşkilatı'na üye devletler. Bunlara ilave olarak işte Norveç, Portekiz, Danimarka, İtalya gibi devletler de katıldı. NATO kuruldu ve kurulduğu zaman Sovyetlere karşı bir çevreleme, containment policy, yani komünizmin yayılmasını önleme, Sovyet etkisini kırma. Şimdi Varşova Paktı ortadan kalktı, Sovyetler Birliği dağıldı, fakat NATO'da savunma konseptini, stratejisini revize etti, alan dışı harekat konseptini en son benimsedi. Günümüzde NATO ismi NATO olarak kalmaya devam ediyor. Fakat mesela daha ilk genişlemede Atlantik'in çok ötesindeki iki devleti, Türkiye ve NATO, Türkiye ve Yunanistan'ı içine aldı 1952 yılında. En son katılanları da az önce söyledim. 2023'te Finlandiya, 2024'te İsveç katıldı. Ama NATO'nun projeksiyonuna baktığımızda bir taraftan Güney Kıbrıs'ın yönetimini almak istiyorlar. İsrail almak istiyorlar. Türkiye tabii bu konuda bunlara izin vermeyeceğini kat'i kesin biçimde ortaya koydu. Fakat öte taraftan NATO'nun Asya'da Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ile çok yakın ilişkileri var. Bu saydığım 4 ülkenin savunma bakanları 3-4 senedir, 2022'den beri NATO'nun tüm toplantılarına gözlemci olarak, adeta ortak üye olarak katılıyorlar. Önümüzdeki zaman diliminde NATO'nun Asya'da genişlemesine de tanık olabileceğiz. Trump her ne kadar bu Avrupalı ortaklarına baskı yapıyor olsa da, ben NATO'nun dağılacağı kanaatinde değilim, ABD'nin buradan ayrılacağı kanaatinde değilim. Bakın, bağımsız devletler topluluğunun patronu değil mi Rusya? Hı hı. Bir patronaz ilişkisi var. O derece olmasa da mesela İslam İşbirliği Teşkilatı temelde, merkezi Cidde'de, Suudi Arabistan'ın kontrolü altında, işte son dönemde Türkiye, İran, başka aktörler de orada etkisini arttırdı. Şimdi NATO'da da temelde Amerikan patronajı var. Yani bunların konuşulması ABD'ye şu şekilde katkı sağlıyor. Avrupalılar sürekli bir refaha alışmışlar. Savunma harcamalarının önemlice bir kısmını ABD karşılıyor. Bunun değişmesinin kapısını araladı. Bir taraftan savunma harcamalarını arttırmaya karar verdiler NATO'nun tüm üyeleri. Sadece İspanya bir itirazi kayıt çekince ortaya koydu. Öte taraftan Avrupalı ülkelerde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kendi aralarında şuna karar verdiler. 2030'a kadar Avrupa Birliği içerisinde savunmaya 800 milyar euro kaynak ayrılmasına karar verdiler. Bu koşullar altında Avrupa'da NATO dışında bir savunma yapılanması da ortaya çıkmayacak aslında, bakacak olursanız. Yani NATO varlığını sürdürecek. Trump bu şekilde tehditlerle Avrupalı ortakları daha fazla savunmaya, katkı sağlamaya ikna ediyor. Bu işlevi görüyor. Strateji belgelerine baktığımızda orada da böyle bir projeksiyonun olmadığını görüyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim hocam. Sizi böyle rica edin. Necmettin hocam, sizlerden de son sözlerinizi alayım, artık son dakikalara doğru da iş yapıyoruz.
2: Yani
1: son
2: burada Almanya'dan 5000 asker çekmeyi düşünüyorlar şu an. Gündeme getirdiler. Ama Almanya ile ilgili şöyle bir durum var. 2027 yılında Biden'ın söz verdiği bir Tomahawk teslimatı vardı. Onu iptal etmişler. Hı hı. O çok önemli. Eğer o iptal edilirse gerçekten Rusların bu konjonktürde aklına çok farklı şeyler gelebilir. Bir. İkincisi, İtalya bağlamının şöyle bir önemi var Esra Hanım. Siz söylediniz onu. Papa ile kavga ettikten sonra Meloni de adadan elendi. Hatta Trump bu konuyu çok içerledi. Yani Meloni'ye dair ciddi hayal kırıklıkları oldu. İspanya'nın NATO'dan çıkartılması Pentagon iç yazışmalarında. Belli ki artık yeni bir NATO ve Avrupa seyredeceğiz, öyle görünüyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu bizlerle birlikteydi. Askeri stratejist İbrahim Keleş bizlere eşlik etti. Çok

0: Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardığınız kıymetli bilgilerden dolayı. Şimdi küresel düzende dünya polisi rolünü tek taraflı olarak üstlenen Amerika Birleşik Devletleri tarihte açık ara farklı en çok savaş başlatan bir ülke konumunda. 250 yıllık geçmişine onlarca savaş ve işgal sığdıran ABD'nin döktüğü kan Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar uzanıyor. Peki dünya genelindeki çatışmaların neredeyse tamamında parmağı olan ABD başkanları hangi savaşların fitilini ateşledi, hangi ülkeler kaosa sürüklendi? Analiz haberimizde göz atacağız ve A Haber geceyi noktalayacağız efendim.
1: States military has begun strikes
2: to protect Libyan civilians.
3: My fellow Americans.
4: Vietnam. Tonkin Körfezi'ndeki ABD gemilerine yönelik düşmanca eylemler bölgeye Amerikan güçlerini sevk ederek yanıt vermemizi gerektirdi.
5: Körfez.
6: Sadece 2 saat önce müttefik hava kuvvetleri Irak ve kuvvetteki askeri hedeflere saldırı başlattı. Bu saldırılar size hitap ettiğim bu esnada devam ediyor.
5: Afganistan.
7: Verdiğim emirle Amerika Birleşik Devletleri ordusu El-Kaide terörist kamplarına ve Taliban rejiminin Afganistan'daki askeri tesislerine karşı saldırılara başladı.
5: Irak.
7: Sevgili yurttaşlarım, şu anda ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmak, halkını özgürleştirmek ve dünyayı büyük bir tehlikeden korumak için askeri operasyonların ilk aşamasını başlatmış bulunuyor.
5: Kan ve gözyaşıyla yazılan 250 yıllık bir tarih. Sonu gelmeyen savaşlar ve işgaller.
6: Bugün Libyalı sivilleri korumaya yönelik uluslararası çabalara destek olmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'ne Libya'da sınırlı bir askeri hareket başlatma etkisi verdim.
5: Küresel düzende kural koyucu rolünü üstlenen Amerika Birleşik Devletleri, İran'a karşı başlattığı savaşla Orta Doğu'yu yeniden ateşe sürükledi. 28 Şubat'ta İsrail'le beraber İran'ı bombalayan ABD, haksız bir savaşın daha fitilini ateşledi.
6: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı.
5: Dünya ekonomisinde dinamit etkisi yapan İran Savaşı, ABD'nin savaş ve işgallerle dolu tarihini yeniden gündeme getirdi. Kurulduğu 1776'dan bu yana kan dökmekten bir an olsun geri durmayan Amerikalı başkanlar, ABD merkezli dünya düzenini adım adım inşa etti.
7: Kongre'den Japonya'nın 7 Aralık 1941 Pazar günü gerçekleştirdiği sebepsiz ve alçakça saldırıdan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile Japon İmparatorluğu arasında savaş halinin ilan edilmesini talep ediyorum.
5: ABD'nin savaşlarla dolu hikayesi aslında dışarıda değil, içeride başladı. 1812-1815 yılları arasında ABD ile Büyük Britanya arasında patlak veren savaş, başkent Washington'ın işgaliyle sonuçlandı. Başkanlık koltuğunda James Madison'ın oturduğu Beyaz Saray'dan alevler yükseldi. Ancak taraflar Büyük Britanya'nın zaferine rağmen 1814'teki Gent Antlaşması'yla savaş öncesi duruma dönüş yaptı. Kuzey Amerika kıtası yaklaşık 30 yıl sonraysa yeni bir savaşa sahne oldu. Fiili olarak ilk kez bir ülkeyi işgal eden ABD, James K. Polk'un emriyle 1845'te Meksika'ya ait Teksas'ı ilhak ederek savaş başlattı. 1848'de kesin mağlubiyeti kabul ederek masaya oturan Meksika, topraklarının yarısından fazlasını ABD'ye kaptırdı. ...1860'larda ise savaş ve yıkım ABD topraklarına geri döndü. 12 Nisan 1961'de patlak veren Amerikan İç Savaşı, Başkan Abraham Lincoln döneminde ülkeyi ikiye böldü. Kölelik yanlısı Güney ile sanayileşmiş Kuzey arasındaki bu çatışma yaklaşık 4 yıl sürdü.

0: Direnişe kan dökerek son verilen bu savaş, federal gücün yeniden tanımlandığı bir kırılmaydı. O günden sonra gerektiğinde güç kullanmaktan çekinmemek ABD'nin temel refleksi haline geldi. Küresel düzeni tek elinde bulunduran ABD'yi dünya gücü yapansa milyonların can verdiği iki dünya savaşı oldu. Amerika'nın 1917'de Başkan Woodrow Wilson'ın, 1941'de ise Franklin Roosevelt'in talimatıyla dahil olduğu iki büyük savaş, ABD'yi bölgesel bir güç olmaktan çıkararak sözde dünya polisi yaptı.
1: Savaşta galibiyet elde eden ABD yönetimi doları küresel sisteme entegre ederek büyük bir ekonomik avantaj sağladı. Ardından da bu geliri savaş endüstrisine aktararak askeri üstünlüğünü günden güne arttırdı.
0: ABD'nin resmi olmayan ilk büyük savaşı ise 1950'de Kore Yarımadası'nda cereyan etti. Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması olan muharebede Sovyet-Çin destekli Kuzey Kore ve ABD-BM destekli Güney Kore savaştı. Başkanlık koltuğundaysa Harry Truman vardı. That the international
2: communist movement. Birleşmiş Milletler üyesi 59 ülkenin 52'si, Güvenlik Konseyi'nin Kore'de barışı yeniden tesis etme yönelik askeri müdahaleye destek verdi.
0: İki tarafında önemli bir kazanım elde edemediği savaş, imzalanan ateşkeste sona erdi. Çatışmalar 3 milyona yakın cana mal oldu.

0: Takvimler 1953'ü gösterdiğinde ise ABD tarihinin karanlık kabusu haline gelen Vietnam gerilimi tırmanışa geçti. Beş başkanlık dönemine yayılan Vietnam meselesinde fitili ateşleyen isimse dönemin ABD lideri Dwight Eisenhower oldu. Fransız sömürgesinin sona ermesinin ardından ikiye bölünen Vietnam'ın güneyini destekledi. Bölgeye çok sayıda askeri danışman gönderdi.
1: Karşımızda bir insan ömrüne bu kadar çok başarıyı sığdırmış olan ABD halkını alt edebilecek hiçbir güç yok.
0: 1961'de başkanlık görevine gelen John F. Kennedy de bu desteği yeni bir boyuta taşıdı. Askeri danışman sayısını ciddi şekilde artırdı. Güney Vietnam'a özel kuvvetler konuşlandırdı. Güney Vietnam ordusunu güçlendirdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri bağımsız bir hükümet kuran Güney Vietnam'ı destekliyor. Bağımsızlığını ve varlığını sürdürmesini sağlamak için bölgeye askeri gruplar gönderdik.
0: 1964 yılında ABD'yi fiilen savaşa sokan Başkan Lyndon B. Johnson ise Vietnam'a doğrudan ve sınırsız müdahale yetkisi veren yasal düzenlemeyi Kongre'ye sundu. Gelen onay sonrası yüz binlerce Amerikan askeri Vietnam'a gönderildi. Kuzey Vietnam bombardımanı başladı.
3: Bu akşam sizlere hitap ettiğim esnada Kuzey Vietnam'daki savaş gemilerine ve bazı destek tesislerine karşı hava harekatı devam ediyor.
0: 1969'a gelindiğinde başkanlık koltuğunu Richard Nixon devraldı. ABD askerlerini bölgeden kademeli olarak çekmeye başlayan Nixon hava saldırılarına ağırlık verdi.
1: Varılan anlaşma kapsamındaki 60 günlük süre zarfında tüm Amerikan kuvvetleri Güney Vietnam'dan çekilecek. Savaş eseri olarak tutulan tüm Amerikalılar serbest bırakılacak.
0: Amerikan tarihine mağlubiyet olarak yazılan savaşın sonuysa başkanlık koltuğunda Gerald Ford'un oturduğu 1975 yılında geldi. Kuzey Vietnam'ın güney başkenti Saigon'u ele geçirmesiyle Vietnam komünist yönetim altında birleşti.
2: Vietnam Savaşı sona erdi. Birçok açıdan üzücü ve trajikti. Vietnam'daki acı geçmişin dersleri başkanlar tarafından öğrenildi, Kongre tarafından öğrenildi ve Amerikan halkı tarafından da öğrenildi.
0: ABD ordusu 25 Ekim 1983'te ise Karayipler'de sahneye çıktı. Acil Öfke Operasyonu adı altında ada ülkesi Grenada'ya saldırı emri veren ABD Başkanı Ronald Reagan, darbeyle başa geçen komünist yönetimi devirdi. Birleşmiş Milletler'in kınadığı bu operasyon, Karayipler'deki Sovyet-Küba etkisini kırmayı hedefleyen en önemli soğuk savaş müdahalelerinden biriydi.
2: Grenada'daki çatışmaların sona erdiğini ve tüm hedeflerimize ulaştığımızı bildirmek istiyorum. Lojistik durum izin verir vermez Amerikan personeli adadan ayrılmaya başlayacak.
0: 20 Ocak 1989'da Beyaz Sarayı devralan George W. Bush ise ülkeyi birden fazla kez savaşa sokan sayılı başkanlardan biri olarak tarihe geçti. 1989'da Panama'yı işgal eden Bush, 1991'deki Körfez Savaşı'na da aktif olarak katıldı. Dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin, petrol borçları ve üretim anlaşmazlıklarını gerekçe göstererek 2 Ağustos 1990'da komşusu Kuveyt'i işgal etti. Buna karşılık 17 Ocak 1991'de çöl fırtınası harekatını başlatan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 28 Şubat itibarıyla Irak'ın Kuveyt'teki işgaline son verdi.
1: Kuveyt özgürleştirildi. Irak ordusu yenildi. Tüm askeri hedeflerimize ulaştık. Kuveyt bir kez daha kendi kaderini kontrol eden Kuveytlilerin elinde.
0: ABD saldırılarından sadece Amerika ve Orta Doğu değil, Avrupa kıtası da nasibini aldı. Bill Clinton'ın başkanlık döneminde ABD öncülüğündeki NATO güçleri, 1995'te Bosna'daki Sırp mevzileri ve mühimmat depolarını vurdu. 1999'da ise Kosova için sahneye çıkan NATO, Belgrad dahil Sırbistan ve Karadağ'daki Sırp üslerini, köprüleri, altyapı ve stratejik noktaları 78 gün boyunca bombaladı.
3: Kosovalıların tek umudu dünyanın etnik temizlik ve katliam karşısında yüz çevirmemesi, dünyanın tavır almasıydı. Biz de 78 gün boyunca bunu yaptık ve şimdi Kosovalılar evlerine dönecekler.
0: 14 Aralık 1995'te Paris'te imzalanan anlaşmayla sona eren savaş sonrası ülke iki entiteye bölündü. 2000'li yıllarda da adımını kanla atan ABD yönetimi, 39. Başkan Bush'un oğlu George W. Bush liderliğinde Afganistan'a saldırdı. Taliban güçleri 11 Eylül'deki terör saldırısı sonrası ABD'nin El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in iade edilmesi talebini reddetti. Bunun üzerine ABD 2001 yılında Afganistan'ı işgal etti.
2: Bu özenle hedeflenen eylemler Afganistan'ın terörist operasyon üssü olarak kullanılmasını engellemeyi ve Taliban rejiminin askeri kapasitesine saldırmayı amaçlamaktadır.
0: Ancak dünya tarihinin en asimetrik mücadelelerinden birine sahne olan bu savaş, ABD'nin hayal bile edemeyeceği bir kaosa dönüştü. Yaklaşık 20 yıl sürecek olan işgalde 2500'e yakın ABD askeri hayatını kaybetti. Aralarında Obama ve Trump'ın da bulunduğu 4 başkanlık dönemine yayılan savaş, Biden'ın 2021'deki çekilme kararıyla sona erdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan tarihinin en uzun savaşı olan 20 yıllık Afganistan Savaşı'nı sona erdirdi. Tarihin en büyük hava tahliyelerinden birini tamamlayarak 120 binden fazla insanı güvenli yerlere sevk ettik.
0: Baba Bush'un izinden giderek ülkesini ikinci bir savaşa sokan George W. Bush, Irak'ta da tarihin en kanlı savaşlarından birini yürüttü. Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu öne süren Beyaz Saray, 20 Mart 2003'te Irak Savaşı'nı başlattı.
2: Milletimiz bu çatışmaya isteksizce girdi. Ancak amacımız kesin. Amerika Birleşik Devletleri halkı, dostlarımız ve müttefiklerimiz, barışı kitle imha silahlarıyla tehdit eden kanunsuz bir rejimin insafına kalmayacak.
0: Saddam'ın devrilmesiyle sona eren ve kitle imha silahları iddiasının yalan olduğunu ortaya çıkaran savaş, 200 binden fazla sivilin ölümüne yol açtı. İlk dönem başkanlığında Trump'ın selefi olan Barack Obama da ABD'nin savaş geleneğini bozmadı. 2011'de Kaddafi yönetimindeki Libya'ya hava saldırıları başlatan ABD, ardından da operasyonları NATO'ya devretti.
1: Şunu açıkça belirtmeliyiz. Eylemlerin sonuçları vardır ve uluslararası toplumun otoritesi uygulanmalıdır. Bu çabanın bir parçası olarak ABD ordusunun benzersiz yeteneklerini en ön safta ortaya koyacağız.
0: Yaşanan kanlı çatışmalar, protestolarla çalkalanan Libya'yı kaosa sürüklerken, Muammer Kaddafi de başkentte çıkan halk ayaklanmasında öldürüldü. Obama'nın Orta Doğu'ya askeri müdahaleleri Libya'yla da sınırlı kalmadı. 2014 yılında NATO'yla beraber DAEŞ'e karşı operasyon başlattıklarını duyuran ABD lideri, Suriye'yi yıllarca havadan bombaladı.
4: ISIL is a terrorist organization.
1: Amacımız açık. DAEŞ'i zayıflatacağız ve nihayetinde yok edeceğiz.
0: ABD yönetimi 2019 yılında DAEŞ'in çöküşünü duyursa da Suriye'ye tekil saldırılar Trump'ın ilk dönemi ve Biden yönetimine kadar uzadı. Son 30 yılda Orta Doğu ve Afrika'da yüz binleri katleden ABD, Yemen'den Somali'ye, Nijerya'dan Pakistan'a kadar pek çok ülkeyi bombaladı.

0: Saldırılarda Bush, Obama, Trump, Biden dönemlerinde aralıklı şekilde tekrar etti. ABD'nin 47. ve güncel başkanı olan Donald Trump ise seçim kampanyasında dünya barışından yana olduğunu sık sık vurguladı. Orta Doğu'dan tamamen çekileceklerini öne sürdü. Çatışan taraflar arasında arabuluculuk yaptı.
1: 8 savaşı bitirdim. Bunu kimse yapamazdı. Nobel ödülünü kazanan kişi beni aradı ve ödülü benim hak ettiğimi söyledi.
0: Ancak Trump'ın dünya barışı tutumu da uzun soluklu olmadı. İsrail'i savunmak için Yemen'i günlerce bombalayan Amerikan ordusu, ardından Venezuela'da sahneye çıktı. Devlet Başkanı Maduro, tüm dünyanın tepkisini çeken yasa dışı bir operasyonla ülkesinden kaçırıldı. Gece karanlığında yatağından sürüklenerek çıkarılan Maduro, ABD'ye getirilerek uyuşturucu örgütüne liderlik etme suçlamasıyla yargı önüne çıkarıldı.
1: Bu, ABD tarihinde Amerikan askeri gücünün en etkili ve güçlü gösterilerinden biriydi.
0: İsrail'in İran'a karşı başlattığı ilk savaşa da müdahil olan ABD, İran'daki nükleer tesisleri hayalet bombardıman uçaklarıyla vurdu.
1: Dünya bu gece ABD ordusunun muhteşem bir askeri başarısına tanıklık etti. İran'ın nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi.
0: Ardından da 28 Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'ı yeniden bombalayan Trump, Orta Doğu'da bir savaşın daha fitilini ateşlemiş oldu.
1: İran'ın askeri liderlerini ortadan kaldırmak için 4 hafta öngörmüştük. Bu yaklaşık 1 saat içinde gerçekleştirildi.
0: ABD'nin günümüze kadar uzanan kanlı tarihine bakıldığında İran'daki savaşında son olmayacağı kesin gibi. Akıllardaki soruysa belli. Sıradaki kim?
2: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
3: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Sıcak haberlerimiz var ama onlara geçmeden önce neleri konuşacağız sorusuna yanıt arayalım ve dünden bugüne diyelim. Tabii ki en önemli başlığımız Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler. Gecenin sürpriz gelişmesi, malum pazartesi günü itibariyle Hürmüz'e yönelik Amerika Birleşik Devletleri Özgürlük Operasyonu ismini verdiği bir operasyon başlatmıştı. O operasyonun tam olarak içeriği ya da niteliğine ilişkin tartışmalar devam ederken Trump gece saatlerinde atmış olduğu tweetle o operasyonu askıya aldığını açıkladı. Peki neden? Bakacağız, değerlendireceğiz. Diğer yandan Gazze diyeceğiz. Gazze, İsrail ateşkese rağmen hem Gazze'ye hem de Lübnan'a saldırılarına devam ediyor. Başkan Erdoğan başkanlığında siber güvenlik toplantısı dün gerçekleştirildi. Özellikle Türkiye'nin siber güvenlik alanında atacağı adımlar masaya yatırılmış durumda. Ve Türkiye'nin ve aynı zamanda dünyanın gözü tabii ki saha 2026'ya çevrilmiş durumda. Türkiye yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Pek çok silah sistemini tanıtıyor ama en çok konuşulan sistem Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han füzesi oldu. Özelliklerine bakacağız. Sahada neler oluyor? Bunu konuşacağız tabii ki ve tabii ki gecenin maçı Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor Beşiktaş'la karşı karşıya geldi ve Beşiktaş kupaya veda etti. Önemli başlıklarımız var. Çok daha fazlası için hem yeni bir güne hem de Sabah Ajansı'na başlayalım. Geri adım manşetini attık. Çünkü çok değil, pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da artık yeni bir dönem başlıyor. Hürmüz'de Özgürlük Operasyonu adı verilen bir operasyona başlıyoruz sözleriyle dünya uyanmıştı. Operasyonun içeriği, niteliği, tam olarak nasıl gerçekleşeceğine ilişkin tartışmalar 3 gün boyunca devam etti. Ama gece saatlerinde Trump'tan sürpriz bir açıklama geldi. Trump operasyonun askıya alındığını söyledi. İran'la görüşmelerin iyi gittiğini de söyledi. Ve görüşmeleri bekleyeceğiz mesajını verdi. Peki ne diyor ABD Başkanı Donald Trump? Hemen açıklamalarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı'nda abluka ise tüm gücümüzle devam ediyor dedi. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Hürmüz Boğazı için yeni bir birim kurulu açıklamasını da yaptı. Buna göre Boğaz'dan geçmek isteyen gemilere bir e-posta üzerinden geçiş kurallarını içeren bilgiler gönderilecek. Yani abluka devam ediyor ama özgürlük operasyonu şimdilik durdu.

0: Dün gün boyu hareketliydi. Karşılıklı mesajlar, karşılıklı tehditlerle dolu geçen bir günü geride bıraktık. Peki kim ne dedi? Günü bir hızlıca bir özetleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün sabah saatlerinin akşam saatlerine kadar pek çok kez kameraların karşısına geçti. Basın açıklamaları yaptı, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ama sözlerin özetinde Hürmüz'de tam kontrol bizde dedi. Biz İran'ı yendik ve Hürmüz'ü kontrol ediyoruz dedi. İlk açıklama İran'dan Trump'a gelen ilk açıklama Meclis Başkanı Galibah'tan geldi. Galibah biz daha başlamadık bile diyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri bataklığa sürünüyor derken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyansa Amerika'nın talepleri imkansız, karşılanamaz talepler ifadesini kullandı. Özellikle İran'dan gelen bu üç mesaj son dönemde İran'da yönetim kademesine bir görüş ayrılığı mı var tartışmalarını da noktalandıracak cinstendi. Peki dün gün boyunca neler yaşandı? İşte dünyanın gözünü çevirdiği Hürmüz'de yaşananlar.
1: İran teslimiyetin beyaz bayrağını sallamalıdır.
2: Çatışmalar 3 hafta daha sürebilir dedi. Savaşı zaten kazandık diye de ekledi. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilime ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, sahadaki son durumu değerlendirdi. Radyo talk show programcısı Hugh Hewitt'e açıklamalarda bulunan Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlenen füze ve İHA saldırılarına yönelik soruları yanıtladı. Ancak İran'la ateşkesin sona erip ermediği konusunda yorum yapmaktan kaçınarak ne olacağını göreceğiz dedi.
1: Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da çok kolay kazanırız. Askeri açıdan savaşı zaten kazandık. Bunu milyon kere söylediğimi duymuşsunuzdur. Başkaları da söylüyor. 159 gemileri vardı. Şimdi hiçbiri yok. Hepsi denizin dibinde.
2: ABD Başkanı çatışmaların muhtemelen 2 ya da 3 hafta daha sürebileceğini söyledi. Amerikan kamuoyunda savaşa ciddi bir destek olduğunu da öne süren Trump, zaman bizim için önemli değil iddiasında bulundu.
1: Akıllıca davranmalılar, bilirsiniz akıllıca davranmalılar. Çünkü oraya girip insanları öldürmek istemiyoruz.
2: Gerilime ilişkin bir açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Kane'den geldi. İran'a yönelik ablukanın süreceğini söyledi.
1: Körfez'in doğu kanadındaki İran'a yönelik abluka devam ediyor. Ordu, emir verildiği takdirde İran'a karşı büyük muharebe operasyonlarına yeniden başlamaya hazır.
2: Aynı basın toplantısında konuşan Savaş Bakanı Hexit ise, Hürmüz'ün kontrolü bizde diyerek Tahran'a meydan okudu, ateşkesin devam ettiğini öne sürdü.
1: Ateşkes henüz bitmedi. Özgürlük projesi anlaşmadan ayrı bir girişim ve başlangıçta bazı karışıklıklar olacağını bekliyorduk ve buna hazırdık. Ancak İran, Hürmüz Boğazı'nın bizim kontrolümüzde olduğunu biliyor.
2: Ancak o çıkışa İran'dan da yanıt gecikmedi. İran liderinin danışmanı ve yardımcısı Muhammed Muhabber, Hürmüz Boğazı kapatılmıştır ve İslam Cumhuriyeti'nin iradesi dışında yeniden açılmayacaktır açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarda bulundu. Şu anda amacımız savaşı sona erdirmeye odaklanmak dedi. Çatışmaların yeniden başlaması ihtimali hem İran halkı hem de bölge ve uluslararası toplum için endişe kaynağıdır yorumunu yaptı.
0: Bütün bu gerilimler aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Özgürlük Operasyonu isimli operasyonunu askıya alma kararı petrol fiyatlarında tabii çok hızlı iniş ve çıkışlara neden oluyor. Şimdi rakamlara bir bakalım. Şu an itibariyle petrolde bir geri çekilme var. Asya piyasalarındaki işlemlere baktığımızda %1,63'lük gerilemeyle 108 dolar seviyesindeyiz. Dün bir ara yine 110 dolarları test etti. 108 dolar ama nereden geldik sorusu tabii ki çok önemli. Biz bu noktaya yaklaşık olarak 64-65 dolarlardan geldik. Şu an itibariyle 108 dolar, yani nereden baksak bir 40-45 dolarlık bir fark var. Bu tabii hepimizin cebine yansıyan, bütçesine yansıyan bir durum olarak karşımızda. Diğer yandan savaşa ilişkin son bir başlık aktaralım. Bugün önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı bölge turuna, dünya turuna devam ediyor. Son tura ise Çin oldu. Çin'e ulaştı. Bugün Çinli yetkililerle bir araya gelecek. Tabii ki sadece Arakçı'nın bu görüşmesi Çin'e yapılmış bir ziyaret değil. Aynı zamanda Çin'den de iletilecek mesajlar açısından da büyük önem taşıyor. Takip etmeye devam edeceğiz. Gazete manşetleri diyelim. Sabah gazetesiyle başlayacağız bu saat dilimi. Öncelikle spor. Konya finalde

0: Kartal kederde. Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor oldu. Fenerbahçe 120+2'de penaltıdan attığı golle eleyen Yeşil Beyazlılar Beşiktaş'ı da 90+8'de Bardin'in penaltısıyla yıktı. Ligi havlu atan Kara Kartal kupaya da veda etti. Şampiyona büyük ayıp, son haber. CHP'li başkan kendisini eleştirdi diye babasına kızdı. Milli karateci kulüpten attırdı. Şimdi manşete bakalım. Villa rüşvetinde hep aynı taktik. 1,5 milyar lira değerinde 3 villayı İmamoğlu'na devreden müteahhit Ali Nuhoğlu, Büyükçekmece'deki yolsuzluk soruşturmasına da boy gösterdi. Başkan Hasan Akgün, İmamoğlu'yla aynı yöntemlerle iş adamlarının villalarına çöktüğü belirtildi. Çökmeyi İmamoğlu'ndan öğrendi. İmamoğlu'nun yol arkadaşı Hasan Akgün'ün Büyükçekmece'de kurduğu sistemde İBB'deki aynı kirli yöntemleri uyguladığı ortaya çıktı. Müteahhitlerin itirafları rüşvet çarkını ve şantajı kanıtladı. Başkanlığa çağrılan iş adamları maaş ödeyemiyoruz, bize 3-4 villa vermeniz lazım denilerek baskı altına alındı. 300 milyon liralık 2 villaya çöktüler. Bunlar da Sabah gazetesinin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerdi. Ve gelelim dünyanın ezberini bozan o silah, Yıldırım Han'dan bahsediyoruz. Türk savunma sanayinden büyük adım. Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han sahada düşman çatlattı. Türkiye'den güç gösterisi, manevra kabiliyetine sahip olması çok önemli. Diğer yandan gündemde başka hangi başlıklar var tabii ki? Milliyetçi Hareket Partisi lideri, MHP lideri Bahçeli dün kürsüdeydi. MHP grubundaki sözleri çok önemliydi. Gündemindeki en önemli başlık terörsüz Türkiye süreciydi. MHP lideri Bahçeli, terörü bitirmek artık farz olmuştur. Kalkınma irademize pusu kuran, ekmeğimizi küçülten, yatırımların ihracatın önüne mayın döşeyen terör illetinden kurtulmak haysiyet meselesidir dedi. Reklam ajansının İsrail bağlantısı deşifre oldu. Bu da yine Sabah gazetesinin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerdendi. Türkiye'nin konuştuğu olaylardan biriydi. İstanbul'da geçtiğimiz aylarda Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetiyle ilgili önemli gelişmeler var. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken tutuklu bulunan sanatçı İzzet Yıldızhan tahliye edildi.
1: Yoluna baş koydum.
2: Futbolcu cinayetinde iddianame hazırlandı. Sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında müebbet hapis cezası istendi.
3: Hayallerim vardı, kurban oldum. Koydun mu onları da yanına?
2: 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de ünlü rapçi Canbay'ın bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmiş. Aynı araçta olan genç futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı yaşamını yitirmişti.
4: Bir iş adamının oğlu geliyor, arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Bu şahıs ateş ediyor. Ateş edince kurşun oğluma geliyor.
2: Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
4: 2 kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk.
2: Sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nunsa kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi. 5 yıla kadar hapsi istenen türkücü İzzet Yıldızhan hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi. Ünlü türkücüye yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı uygulandı. Sanıklar 22 Haziran'da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
0: Dün ekranlara getirmiştik. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Kadıköy'den Beşiktaş vapuruna binen Azerbaycanlı bir kadın vapurdan inmemişti. Kadına ne oldu sorusunu gün boyunca yanıt arandı. Kadın denize mi düştü, kayboldu mu, yoksa bir başka olay mı yaşanmıştı? Bu sorunun yanıtı kısmen belli oldu. Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Ama hala yanıt bekleyen sorular var. O kadın intihar mı etti, yoksa kaza sonucu mu denize düştü? İşte yanıt bekleyen en önemli sorular.
5: Belirsizliği yüksek bir vaka aynı zamanda
6: bu
5: olduğunda
6: son görüntülerini...
5: altını çizelim. Evet, şu anda haber ekranlarında görülen bu görüntüler kaybolan kadının son görüntüsü.
2: Günlerdir aranıyordu. Cansız bedenine ulaşıldı.
5: 44 yaşındaki Azerbaycan uyruklu hanımefendi en son işte vapura bu şekilde biniyor ve bu da kendisine dair ulaşılan son görüntü.
2: Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu 44 yaşındaki Makfura Hüseynova güvertede otururken bir anda ortadan kayboldu. kaybolan

0: Nova'nın Kadıköy'den vapura bindiği ancak Beşiktaş'ta indiğine dair hiçbir görüntü bulunamadığı tespit edildi.
1: Kadının bindiği bu vapur, yani Kadıköy'den Beşiktaş'a seyir halinde olan bu vapurun meğerse 14 Nisan'dan bu yana kameraları çalışmıyormuş. Kadının vapura bindikten sonrasına dair tek bir saniyelik bir görüntü yok. Neden? Çünkü vapurun içerisindeki normal şartlarda çalışması beklenen kameraların çalışmadığı görülüyor.
0: Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda Azerbaycanlı kadının cansız bedenine Haydarpaşa açıklarında ulaşıldı. Makfura Hüseynova'nın cansız bedeni kızı Nigar Yusifli tarafından teşhis edildi. Talihsiz kadının vapurdan denize mi düştüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği incelemelerin ardından netlik kazanacak.
2: Takvimlerimiz Mayıs'ın 6'sını gösteriyor. Bugün itibariyle artık güneş yüzünü en azından yurdun batısına yavaş yavaş da olsa göstermeye başlayacak. Ki birazdan zaten meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le bugün nasıl bir hava bizi bekliyor sorusuna yanıt arayacağız. Ancak 6 Mayıs olmasına rağmen yurdun birçok bölgesine hala kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İşte Mayıs'ta kar sürprizinin detayları.
0: Türkiye son yılların en ilginç Mayıs aylarından birini yaşıyor. Birçok il kar yağışıyla beyaza bürün. Van kar yağışına sahne olan illerden biriydi. Yağış nedeniyle Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de etkili olan kar ve sis nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji yüksek kesimler için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Bayburt'taki 2400 rakımlı Kop Dağı geçidinde ise kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun tipi nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede kar küreme çalışması başlatıldı.
3: Aleykümselam.
0: Ve Bolu.
4: Mayıs ayında baharı beklerken kar yağdı. Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte Abant Gölü'nde doğal güzellikler de ortaya çıktı.
0: Adıyaman'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı da beyaza büründü. ...2206 rakımlı zirvedeki devasa heykeller yeniden karla kaplandı. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinin yüksek kesimlerinde ise çam ormanları kar altında kaldı. Mayıs ayında yağan kar doğada kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı. Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Akdeniz bölgesi de kar yağışına sahne oldu.
5: Mersin'de ise o soğuk hava kar yağışına neden oldu.
0: Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kahramanmaraş ve Aksaray'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.
2: Şimdi bir yandan da tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte hazırlıklar da hızlandı. Başkan Erdoğan da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı külliyede kabul etti. Erdoğan görüşmenin ardından Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurbanını Türk Kızılay'a bağışladı. Kurban vekaletine ilişkin bağış makbuzunu böyle imzaladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban bağışında bulunan isimlerden biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı külliyede kabul etti. Erdoğan Fatma Meriç Yılmaz'la yaptığı görüşmenin ardından da kurban bağışında bulundu. Erdoğan kurban vekaletine ilişkin bağış makbuzunu da imzaladı. Erdoğan geçen haftada Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulunmuştu.

0: Şimdi tabii az önce de dediğimiz gibi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yurdun doğusundan batı bölgelerine kurbanlık sevkiyatları da başladı ama sıkı denetimler altında bu sevkiyatlar gerçekleşiyor. Erzurum'da denetim istasyonlarında yoğunluk var. Peki neler oluyor? Bayram öncesindeki son durum ne? Hemen bakalım.
1: Muş Bulanık'tan yükledik. Bursa İsa Bey Hayvan Kurban Pazarı'na götüreceğiz. Zaten hepsi de bizim kendi malımızdır. Allah'ın izniyle orada satışlarımız yarından başlayacak.
2: Denetim istasyonumuz 7/24 365 gün aralıksız kontrollere devam ediyor.
3: Kurbanlık sevkiyatının başlamasıyla birlikte denetim istasyonlarında yoğunluk yaşandı.
4: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Doğu Anadolu bölgesinden batı illerine, özellikle de büyük şehirlere kurban sevkiyatları da hız kazanmış durumda. Tırlar, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarında veteriner hekimler tarafından kontrol ediliyor. Ardından geçişine izin veriliyor.
2: Sevkiyatlarda hayvanların sağlıklı olup olmadığı kontrol ediliyor. Bunun yanında taşıması gereken evraklar var. O evrakları taşıyor mu taşımıyor mu? O evraklar taşıdığı araca ve içinde bulunduğu hayvanlara uygun mu değil mi? Bunlar kontrol ediliyor.
5: Küpe numaralarına kontrol edilir. Malın sağlık olup olmadığına kontrol edilir. Sevki olup olmadığını kontrol edilir.
4: Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonundaki veteriner hekimler öncelikle hayvanların küpe numaralarını kontrol ediyor. Ardından fiziki muayeneleri gerçekleştiriliyor ve sağlık raporlarına bakılıyor. Herhangi bir sorun yoksa geçişine izin veriliyor. Eğer belgelerde eksik varsa idari yaptırım cezası uygulanıyor.
6: Kars'tan geliyoruz. Gördüğünüz gibi hayvanlıkların hemen hemen hepsi yani zaten kurbanlık. Buradan Kars'tan çıkıyoruz. Buradan da geliyoruz. Denetim yapılıyor. Mesela hani küpeler bakılıyor. Hayvanların bir eksiği var mı? Hastalığı var mı? Bu uygulamalar gerçekten iyi yani.
4: Anadolu bölgesinin verimli yaylalarında, verimli meralarında otlayan, beslenen kurbanlıklar birer birer tırlara yüklendi. Ardından yola koyuldu. İşte bu görmüş olduğunuz tırlar saatler süren yolculuğun ardından batıdaki büyük şehirlerdeki kurban pazarlarına gidecek ve müşterilerini bekleyecek.
2: Geçen hafta başında Anadolu illerinin kurban pazarlarının açılışıyla günlük 100 araca kadar kontroller yapıyoruz. Günlük 100 araç geçişi oluyor.
3: Kurbanlıklar her ne kadar veteriner kontrolünden geçiyor olsa da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Uzmanlar veteriner hekim sağlık raporu veya menşei şehadetnamesi olmayan, kulak küpesi pasaportu bulunmayan, çok zayıf olan, gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, kılları karışık ve mat halde olan, salya akıntısı bulunan, pis kokulu ishali olan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanların satın alınmaması konusunda uyarıyor.
0: Sosyal medya ile ilgili bir haber anlatacağımız zaman genellikle sosyal medya hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası haline geldi ifadesini kullanıyoruz artık. Ama bu ifade bile yaşananların tam karşılığı olmamaya başladı. Çünkü özellikle sosyal medyada vakit geçirmek ya da Reels denilen videoları izlemek için saatlerimizi harcıyoruz. Bir haber ekranlara getireceğiz. Adresimiz Elazığ. Elazığ'da bir çiftçi sosyal medyada video izlemek için traktörü otomatiğe aldı. Ve bakın sonra neler yaşandı.
3: Sosyal medyada izlenmek için faciaya davetiye çıkardı. Yaptığı hatanın farkına varınca da aracın peşinden koştu. Görüntüler Elazığ'da kayda geçti. Bir çiftçi sosyal medyada paylaşmak için tarladaki traktörü otomatiğe aldı, ardından da araçtan indi. Traktör kontrolsüz şekilde tarım arazisinde ilerlemeye başladı. Zaman zaman yön değiştiren araç tehlike oluşturdu. Üretici bunun üzerine aracın peşinden koştu. Traktöre ulaşan adam aracın kontrolünü güçlükle sağladı. Yaşananlar saniye saniye kaydedildi. Herhangi bir kaza olmadan o tehlikeli anlar sona erdi.
0: Tam bir skandal. Görüntünün adresi İstanbul'da Tarabya'da bir fast food restoranı. Ve o fast food restoranında anne ve kızına görünümlerinden dolayı servis yapılmak istenmedi. Onlara yemek verilmek istenmedi. Bu görüntüler ortaya çıktı. Tüm Türkiye'den ardı ardına tepkiler geldi. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. O fast food restoranı hakkında işlem başlatıldı. Peki neden böyle bir işlem yapılıyor? Yani 2026 Türkiye

0: Sitesinde insanların görünümleri üzerinden hala nasıl bu yönde adımlar atılabiliyor? Üstelik bunu yapılırken restoran çalışanları yaptıklarını da savunmaya çalıştılar. Bakalım.
1: İstanbul Tarabya'daki bir fast food şubesinde anne ile kızına görünümleri gerekçe gösterilerek servis yapılmaması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve söz konusu işletmeye ceza kesildi. Bakanlık yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini vurguladı.
2: Bu paylaşımda anlatılan tablo hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne burada oturamazsın denilerek bir mekandan dışlanamaz. Böyle bir hareket vicdanen kabul edilemez olduğu gibi ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır.
1: Açıklamada söz konusu işletmeye para cezası uygulandığı belirtildi.
2: Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün söz konusu restoranda denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Mersin'den gelen o acı haberle devam edeceğiz. Mersin'de dün ekranlara getirmiştik. Bir aile yedik iddialarına göre tavuk yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen iki çocuk kurtarılamadı. Anne ve baba ise tedavi altında. Peki gıdadan zehirlenme konusu bir kez daha gündemimize gelmiş durumda. Gıdada özellikle tavuk yerken neye dikkat etmek gerekiyor? Tavuğun bu kadar yüksek derecede zehirleme sebebi ne? Yanıtlarına bakalım.
3: Azra 8, Ömer Selim ise 5 yaşındaydı. Ailece gittikleri tatil kabusa döndü. İki kardeş iddialara göre yedikleri tavuk yüzünden anne babalarıyla beraber zehirlendi. Talihsiz çocuklar öldü. Polis memuru baba Musa Tülü ve hamile eşi Ebru Tülü ise yoğun bakımdalar.
4: Tülü ailesi 1 Mayıs tatilini Karaman'da geçirdi. 4 kişilik aile Karaman'dan Mersin'e dönerken iddiaya göre yolda tavuklu yemek yedi. Mersin'in Bozyazı ilçesine ulaştıklarında ise mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldılar.
5: Zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenmelerinin arkasında yatan en güçlü şüphe ise tavuk yemeğiydi.
3: Azra ve Ömer Selim kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Onlardan geriye bu acı fotoğraf kaldı. Anne ve babanın çocukların ölümünden haberleri yok. Tülü ailesini parçalayan iddialara göre tavuk zehirlenmesi.
6: Bizim için önemli durum söz konusu. Bir tanesi erken başlayan ya da geç başlayan bulantı kusma. Çünkü bazı bakterilerde bulantı kusma erken başlar, bazı bakterilerde daha geç başlar. İkinci belirti karın ağrısı ve ishal.
5: Zehirlenmelerin önüne geçebilmek adına uzmanların önerisi buzluktan çıkartılan tavukların yemeği yapılmış ve buzdolabına kaldırılmış olsa bile en fazla bir gün içinde tüketilmesi.
6: Koku ya da tadıyla bile bazı insanlar ayırt edebilir. Bakteri çoğalması söz konusuysa tadı değişecektir ve bozulacaktır. Hatta görüntüsü bile bozulacaktır.
3: Buzdolabında bile olsa tavuk tüketirken dikkatli olunmalı. En kritik nokta ise dondurucuda bulunan tavuğun çözüldükten sonra yeniden buzluğa atılmaması. İki kardeşin ölümü akıllara böcek ailesinin başına gelenleri hatırlattı. Talihsiz çocukların ölüm nedeni adli tıp raporunun ardından açıklığa kavuşacak.
6: Herkes besin zehirlenmesi zannetmişti ama sonra böcek ilacına bağlı bir zehirlenmeyle ölüm olduğu anlaşılmıştı. Burada da durum aynı olabilir.
0: İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen o operasyonla devam edeceğiz. Helikopter destekli operasyonda 63 isim gözaltına alındı.
1: Esnaftan haraç kesiyor, cezaevinden yönetiliyorlardı. Yapılan operasyon sonları oldu. Yeni nesil çeteye darbe indirildi. İstanbul polisi esnafı haraca bağlayan, kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan çeteye operasyon düzenledi. Polis, çete elebaşının daha önce yapılan operasyonlar kapsamında 38 şüpheliyle birlikte tutuklandığını da tespit etti. Çete elebaşı suç örgütünü hapisten yönetiyordu. Çete üyelerini yakın takibe alan ekipler birçok adrese helikopter destekli baskınlar düzenledi. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir

0: Kaleşnikov 3 otomatikle 13 ruhsatsız tabanca ve 3,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Akşam gazetesi, akşam gazetesine bakalım hangi haberler öne çıkmış durumda. Öncelikle soykırıma şarkı yok. Malum Eurovision şarkı yarışması yaklaşıyor. İsrail'in katılması nedeniyle ülkeler tepki göstermiş. Hatta pek çok ülke yarışmayı boykot edeceğini söylemişti ama o söylenenlerin biraz sözde kaldığını görüyoruz. Çünkü aralarında İspanya'nın da olduğu pek çok ülke boykot kararından geri adım attı. İspanya yarışmayı yayınlamama kararı aldı. İrlanda katılmama kararı var. Bu konuda adım atan tek ülke İrlanda gibi duruyor. Slovenya Filistin'in sesleri yayını yapacak o sırada. Belçika televizyonu ise Gazze'de soykırımı anlatacak. Bu da önemli adımlardan biri. 14 milyon üyeli bataklık kurutuldu. Dün İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın ortak bir operasyonu vardı. Aynı altyapı üzerinden ayda 3 milyar dolarlık trafiği yöneten 49 yasa dışı bahis sitesinin Paymix ödeme sistemi üzerinden paraları akladığı tespit edildi. İlki Mart ayında yapılan Paymix 3 operasyonuyla 49 ayrı sitenin Pentech Bilişim adlı şirketin sunucularını kullandığı belirlendi. Şirketler TMSF'ye devredildi, taşınmazlara el konuldu. 38 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Önce kriptoya, sonra nakde. Sistemde ayda 3 milyar dolarlık para trafiği yaşandığı, yasa dışı bahisten gelen gelirin önce kripto paralara, sonra nakit ve altına dönüştürüldüğü tespit edildi. Bazı kuyumcuların aklama komisyonuna yardım ettiği de anlaşıldı. Bir başka haber, Yıldırım'ın sahaya çıktı. Türkiye'nin en büyük ve en uzun menzilli füzesi Yıldırım'ın ilk kez sergilendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen hipersonik balistik füze Yıldırım'ın sağ 2026'da görücüye çıktı. Füzenin testleri ise yakın zamanda başlayacak. Son bir haber, TikTok'ta rezalet bitmiyor. Az önce dedik ya, sosyal medyadaki yaşananlara ilişkin para ve şöhret için her türlü rezilliğin sergilendiği TikTok'ta bu kez de kadına yönelik şiddet duyarlılığı istismar edildi. Kocaeli'de Sebat O canlı yayını açıp eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Hıçkıra hıçkıra ağlayıp polisten yardım istedi. Evine gelen polise para için kurgu yaptım diyen Sebat O gözaltına alındı. Daha neler göreceğiz sorusunun da en net yanıtı TikTok. Her geçen gün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor TikTok'tan. Şimdi Denizli'ye kameralarımızı çevirelim. Denizli'de yaklaşık 10 yıldır kuyumculuk yapan ve tüm esnafın aslında güvenini kazanan bir isimdi Süleyman Çimen. Vatandaşın, müşterilerinin kendine emanet ettiği altınlar vardı. Yaklaşık 10 kilogram altınla kayıplara karıştı.
2: Ne söyleyelim, 16 senedir çalışıyorduk ama adam bütün çevrül mahvetti gitti ya.
3: Ne kadar gitti sizin?
2: Vallahi 3 milyon kadar bir param gitti benim de yani.
0: 30 yıllık kuyumcu 100 kiloluk emanet altınla sırra kadem bastı.
4: Yatırım yapacağım vaadiyle dolandırılmış. Sizin yatırım benim yatırım olsun. Önüne gelen dolandırıp kaçmış adam.
0: Olay Denizli'de yaşandı. İddiaya göre Çivril ilçesinde sarraflık yapan Süleyman Çimen, iş yerinde muhafaza edilen ve müşteriler tarafından kendisine emanet edilen piyasa değeri yaklaşık 660 milyon lira olan altınlarla kayıplara karıştı.
5: Çevredeki esnafların ifadesine göre kuyumcu dükkanı en son geçtiğimiz cuma gecesi saatler 22'yi gösterinceye kadar açıktı. Ardından da kuyumcu altınları aldı ve ortadan kayboldu. Geriye ise onlarca mağdur kaldı.
6: Neden bekleniyordu? Çünkü yüksek faiz vererek para topluyordu, altın topluyordu. Yani bunların bu şekilde geri dönüşü olmayacağını biz tahmin ediyorduk yani.
7: Siz en son ne zaman gördünüz peki?
6: Cuma gün akşam 7.30-8 gibi.
7: Açıktı.
6: Açıktı tabii, açıktı, açıktı.
7: Daha sonra açılmadı.
6: Daha sonra polis araştı.
5: Kuyumcu tarafından dolandırılanlar sonu polis merkezinde aldı. Kuyumcuya altınlarını ve parasını kaptıran onlarca kişi şikayet başvurusunda bulundu.
2: Beklemiyordum. Senelerce bize güven verdi. Güvendirdi kendine. Böyle bir durum yaşadık. Herkes perişan oldu. Memleketi mahvetti gitti. Çok kötü bir durum yani. Gerçekten hani mahvolduk yani. Perişan olduk yani. Hepimiz perişan olduk. Mahvetti, hayatımızı mahvetti ya.
0: Öte yandan şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: İzmir merkezli 8 ilde sanal bahis ve kumar operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken yapılan incelemede çetenin 1 milyar 600 milyon liralık kirli para trafiği de olduğu anlaşıldı.
0: Sanal bahis ve kumar çetesine 8 ilde düzenlenen ortak operasyonla ağır darbe vuruldu. İzmir Emniyeti internette bahis ve kumar oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekenin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerinin kimliği tespit edildi, kaldıkları adresler belirlendi.
8: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı İçişleri ve Adalet Bakanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
0: 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken suç unsuru dijital materyaller ele geçirildi. Yapılan incelemede çetenin 1 milyar 600 milyon dolarlık kirli para trafiği olduğu anlaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içinde kararlı mücadelemiz sürecektir ifadelerini kullandı.
1: Peki dün gün boyunca dünya neleri konuştu? Hızlı bir haber turuyla devam edelim.
9: Çin'de havai fişek fabrikasında patlama faciayı da beraberinde getirdi. 26 kişi öldü, 60'ın üzerinde yaralı hastanelerde tedavi görüyor. Bölgeyi küle çeviren yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Küçük uçak süzüldü ve binaya işte böyle çarptı. Uçaktaki iki kişi yaralı kurtuldu ama bina sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı. Pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybederken bir yolcu da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Meksika'da da bir askeri helikopter kalkıştan saniyeler sonra yere sert iniş yaptı. Neyse ki ölen olmadı. Almanya'da iki kişinin hayatını kaybettiği olay için yetkililer kaza değil saldırı dedi. Yaralıların tedavi gördüğü Leipzig'te şüpheli gözaltında. Amerika'nın narko terör operasyonları sürüyor. Ordu, hedef aldığı botta iki zehir tacirini öldürdüğünü duyurdu. Hindistan'da karanlık yolda karşıya geçmeye çalışan Leopard'a motosiklet çarptı. Yaralı sürücü Leopard'dan güç bela kaçtı. Sonra sıra etrafa saldırmaması için dev kediyi kontrol altına almaya geldi. İşleri kolay değildi. Ormanda tek başınayken hayvanseverlerin bulduğu ayı yavrusu depresyonda. Barınakta kendine gelebilmesi için yanına benzer boyutlarda pofuduk bir köpek getirildi. Ayıcık dirense de bakıcıları yakında daha iyi hissedeceği konusunda umutlu.
1: Şimdi Aydın'a gideceğiz. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde CHP'li belediye başkanı Uğur Doğanca başarılı bir sporcuyu belediyenin tesislerinden kovarak antrenman yapma ve müsabakalara katılma hakkını elinden aldı. Durumu haber alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne talimat verdiğini, sporcuya antrenman için tüm imkanların sağlanacağını söyledi.
10: 23 madalyam var. Bir Balkan derecesi var, ikincilik. Türkiye derecem var, üçüncülük. Ve birçok da il birinciliğim var, il şampiyonluklarım var.
11: CHP'li belediye başkanı 23 madalyaya sahip milli karateci spor tesisinden kovdu. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 13 yaşındaki Poyraz Karasu yurt içi ve yurt dışı turnuvalarda peş peşe başarı elde etti.
12: Yanlış bilgilendirmelerle karşı.
11: Ancak Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca genç sporcuya ödül yerine ceza vermeyi tercih etti.
8: Cumhuriyet Halk Partili Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca 13 yaşında toplam 23 madalyaya sahip, aynı zamanda karate milli takımının da sporcusu olan Poyraz Karasu'yu Kuyucak Spor Kulübü'nden attırdı. Nedeni ise baba Ali İhsan Karasu'nun kendisini eleştirmesiydi.
13: Bir eşortman, bir öğle yemeği bu çocukların daha iyi spor yapmaları için telkinlerde bulundum. Elinden geleni yap dedim.
8: Bu da gayet doğal bir talep, öyle değil mi?
13: Veli olarak elbette ben çocuğum için isteyeceğim. Ve bunlar doğrultusunda isteklerim dedi ki bana, belediyede paramız yok dedi.
11: Belediye yönetimi sporculara kaynak ayırmadı. Bu nedenle de sporcuların turnuvalar için gerekli ulaşım, konaklama ve yeme içme masraflarını ailelere fatura etti. Aileler belediye başkanından defalarca talepte bulundu. Masrafların belediye tarafından üstlenilmesini istedi. Ancak hiçbir sonuç alınamadı.
13: Benim istediğim eşortman yaptıralım, Kuyucak Belediye Spor olarak dedim.
8: Temsil edelim.
13: Temsil edelim. Benim istediklerim bunlar. Ama aradan bir sene geçti diyelim. Bir sene geçti ve daha bir seneden beri bir eşortman yaptırılacak. Onu dahi yaptıramadı.
10: Çocuğuma yapılan bu haksızlıklar gerçekten bizi kaç günden beri çok üzdü. Yapılmaması gereken bir şey ve bir belediye başkanının 13 yaşındaki bir çocukla bu şekilde uğraşması. Yani pes diyoruz. Başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum.
11: Poyraz Karasu'nun kulüpten atılması ise bardağı taşıran son damla oldu. Aileler tepkilerini belediye önüne siyah çelenk bırakarak gösterdi. Başarılı sporcunun mağdur edilmesi ve belediyeye gösterilen tepki geniş yankı uyandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yaptığı paylaşımda, genç sporcumuz Poyraz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesince görevlendirdiğimiz karate antrenörümüz eşliğinde çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir ifadelerini kullandı.
8: Milli takım sporcusu Poyraz Karasu ve ailesi çok zor bir hafta geçirdiler ve onun ardından güzel haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak onun durumuna el attı ve Kuyucak'taki gençlik spor biriminde bir hoca ayarlandı ve bundan sonra yarından itibaren antrenmanlarına yeniden başlayacak.
1: İstanbul'da Arnavutköy ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yetki alanında olan bir kavşak vardı. Ama o kavşak aylardır yapılmadı. Arnavutköy'de yaşayanlar duruma tepkiliydi. Durumun tepkilerin büyümesi üzerine Arnavutköy Belediyesi harekete geçti. Kavşağı biz yapacağız dedi. Ancak bu kez karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarını ve CHP'li meclis üyelerini buldu. Peki neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi yetki alanında bulunan bir kavşağı aylardır yapmıyor? O kavşak yapılmak istenince de tepki gösteriyor. Yanıtına bakalım.
14: İşte buraya ben çalışmaya girdim mi geliyorum, burada çalışmaya durduruyorum. Öyle bir şey yok abi.
0: Hem görevlerini yapmadılar hem de yapılan hizmete engel olmaya çalıştılar.
15: Bir türlü tamamlanmayan her projenin de bu minvalde, bu tarzda takipçisi olacağız.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan Arnavutköy'deki Haraççı Kavşağı aylardır yapılmıyordu. Şikayetlere rağmen çözüme ulaşılamadı.
15: İlgili kurumlara gerek yazılı gerek şifahi olarak bu kavşağın düzenlenmesi için defalarca talepte bulunduk.
0: Taleplerine karşılık bulamayan ilçe belediyesi de kendi imkanlarıyla peyzaj çalışması başlattı. İBB yetkilileri ise sorumluluklarını yerine getirmedikleri gibi Arnavutköy Belediyesi'ni engelledi. Çalışmalara müdahale etti.
15: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin idari ekiplerince ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe belediyesindeki meclis üyeleri ve ilçe başkanlığı düzeyinde siyasetçileriyle birlikte buradaki yapmış olduğumuz çalışmalar durdurulmaya çalışıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Şimdi ekonomi gündemi dediğimizde ise yabancı yatırımcıya yönelik bir teşvik paketi var meclisin gündeminde. Bugün gazete manşetlerinde de hemen tüm gazetelerde yer alan bir haber. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'ne paket meclise sunuldu deniliyor. Varlık varışına sıfır vergi. AK Parti yeni vergi paketini meclis başkanlığına sundu. Yurt dışı kaynaklara ekonomiye kazandırılacak. Kamuya ait borçlarda taksit 72 aya çıkarılacak. Yurt dışı kazançlara 20 yıl vergi muafiyeti geliyor. Önemli başlıklar. Peki bu yeni teşvik paketinde kimler nasıl yararlanacak? Haberimize bakalım.
16: İstanbul'un küresel ölçekte bir yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemizin istikrar adası, güvenli liman olma konumunu somut adımlarla güçlendiriyoruz.
0: AK Parti 15 maddelik yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklif, güvenli liman olan Türkiye'ye yabancı yatırımcıyı çekmeyi hedefliyor. Varlık barışı getiriyor. Teklifte esnafı ilgilendiren önemli bir düzenleme de yer alıyor. Teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Önemli başlıkları kamuoyuyla paylaştı.
16: Kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz. Böylece imalatçı ihracatçımıza 16 puanlık bir vergi avantajı da sağlamış oluyoruz.
0: Yasayla İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının elde ettikleri kazanç indirimi %50'den %100'e çıkıyor. Transit ticaret kazançlarının %95'i vergi dışı kalıyor. En az 3 farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek nitelikli hizmet merkezleri kurulmasına imkan tanınıyor. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerine brüt asgari ücretin 3 katına kadar gelir vergisi istisnası getiriliyor. Varlık barışı da yasa teklifinde yer alan önemli düzenlemelerden biri.
16: Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz.
0: Teklifle sadece yatırımcı değil, vergi borcunu ödemek isteyen ancak zorluk yaşayan vatandaşlar da gözetiliyor. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süre 2 katına çıkarak 72 aya yükseltiliyor. Teminatsız tecil sınırı da artarak 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılıyor.
16: Böylece borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Peki Türkiye'nin dört bir yanında dün gün boyunca neler yaşandı? Şimdi sırada hızlı bir yurt turu var.
17: Kardeşim Uğur kayıptır. Günler geçti, haftalar geçti, bir açıklama yok.
9: Can kardeşi 3 aydır kayıptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye çağrı yaptı.
17: Lütfen bize bir ışık olun. Günlerdir perişanız. Hiçbir şekilde Uğur'a ulaşamıyoruz.
9: Bakan Çiftçi bu sözlere süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin diye cevap verdi. Bir anda yola atladı, otomobille çarpıştı. Hatay'da meydana geldi kaza. Savrulan motosiklette iki kişi vardı. Sürücü hafif yaralanırken arkasındaki Sabahattin Dadük hayatını kaybetti. Başhekim ve sekreterine saldırdığı öne sürülmüştü. O anların görüntüsü çıktı.
18: Doktor seni ne yapacağım oğlum?
9: Mardin Derik Devlet Hastanesi'nde başhekim Aziz Zilan'la sekreterinin darp edildiği olay işte böyle başlamış. Çıkan arbedenin ardından iki şüpheli gözaltına alınmıştı. 2016'dan bu yana aranıyordu. FETÖ'nün bölgedeki en kritik isimlerinden biriydi. Hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari evinin banyosundaki gizli bölgede yakalandı. Tutuklanan FETÖ'cü cezaevine gönderildi. Sağanak durdu ama fırtına hız kesmedi. Doğu Anadolu'da rüzgar hava ulaşımını felç etti. Van'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iki uçak Erzurum'a yönlendirildi.
19: Kayıkçımız tutmuş bir tane Mersin balığı. Nesli tükenmekte olan bir balık. Şimdi denize vereceğiz onu abi.
9: Restoran işletmecisi balığın değerini fark etti, onu pişirmek yerine denize geri bıraktı.
19: Aslan parçam, seni azat ediyoruz, yolun açık olsun. Neslin bol olsun, denizlere çoğalasın, coşasın.
9: Restoran işletmecisi Lokman Armağan'ın hareketi alkış aldı.
19: Selam söyle kuzenlere.
9: Onu sadece Türkiye değil artık tüm dünya tanıyor. Filmlere, belgesellere konu olan Yaren Leylek ve eşi Nazlı'nın 5 yavrusu oldu. 15. kez Bursa'nın eski Karaağaç köyüne gelen Leyleklerin yavruları da an be an takip edildi.
1: Bir yıl öncesine kadar konuştuğumuz, tartıştığımız başlıklardan biriydi. Hastanelerde randevu bulunamaması ya da randevu buluyorsanız da çok aylar sonrasına yönelik randevuların verilmesiydi. O yapılan çalışmalarda sonuçlarını verdi. Çünkü randevu bekleyenlerin oranı %88'e yakın düşüş gösterdi.
0: Hastanelerdeki randevu sorununda ciddi bir iyileşme yaşandı. Randevu bekleyen vatandaşların oranı %88,3 düştü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerindeki verilere ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Memişoğlu, Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının kararlı adımlarla 463 bin seviyesine indirildiğini söyledi. Randevu bekleyen vatandaş sayımızda %88,3 oranında rekor bir düşüş sağladık dedi. Sağlık sorunlarında ilk adım olarak aile hekimlerine yapılan başvuruların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı, son bir yılda aile hekimlerimiz üzerinden yaklaşık 13 milyon vatandaşımıza randevu oluşturuldu dedi. Memişoğlu mesajında bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
1: Başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın temelinde sigara kullanımı yatıyor. Avustralya'da yapılan bir araştırma ise çok çarpıcı bir sonucu gösterdi. Dünyada her yıl 8.7 milyon kişi sigara kullanımına bağlı hastalıklar yüzünden yaşamını yitiriyor.
20: 3 milyar insanın aktif olarak tütün ve nikotin içeren ürünleri kullandığını biliyoruz maalesef ve bunların kullanım sonucunda da tüm dünyada yaklaşık 8.7 milyon insanın bu sebepten hayatını kaybettiğini biliyoruz.
11: Avustralya Ulusal Üniversitesi'nce yapılan araştırmada sigara ve nikotin tüketimi ile ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Buna göre dünyada 1,3 milyar insan aktif olarak sigara kullanıyor ve her yıl 8,7 milyona yakın kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Bu günde 24 bin, her 3 ya da 4 saniyede ise bir can demek. Blanço neredeyse bir savaş kadar ağır.
20: 23 farklı başlıkta hastalığa yol açtığı tespit edilmiş. Ve burada da özellikle tütün kullanımına bağlı demans gelişiminin %60 oranında arttığını ve yine tütün kullanımına bağlı KOAH gelişiminin 36 kat arttığını, tütün ve nikotin içeren ürünlerin kullanımına bağlı akciğer kanserinin 18 kat arttığını ve yine gırtlak kanserinin 8 kat arttığını, koroner arter hastalığı ve inme gibi damarsal hastalıkların da 5 kat arttığını biliyoruz.
11: Göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Yakup Arslan, dünyadaki her 8 kanserden birinin tütün ve nikotin içeren ürünler sebebiyle ortaya çıktığını açıkladı.
20: Ölümlerden her 5 kanserden birinin sebebinin maalesef tütün ve nikotin içeren ürünler olduğunu biliyoruz.
1: Şimdi Sivas'a gideceğiz. Bahar geldi. Doğa kendini adeta yeşilin kollarına bıraktı. Ortaya çıkan manzara ise doğa severlerin ilgi kaynağı oldu. Görüntüler ekranlara getirelim.
0: Baharın gelişiyle çiçekler açtı, kuşlar uçtu, doğa şenlendi. Burası Sivas. Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü. Göl ve çevresindeki karların erimesiyle toprak adeta nefes aldı. Çiçeklerin de açmasıyla eşsiz manzara oluştu. O kartpostallık anlara göçmen kuşlar da eklendi. Bölgedeki sulak alanlarda konaklamak için turnalar geldi. Ayrıca gölün çevresi hayvancılık faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki meralarda yetiştirilen küçük ve büyük baş hayvanlar Hafik düzlüklerini hareketlendirdi. Hafik Gölü'ndeki bahar güzelliği doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.
1: Yaban hayatına ilişkin Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz renkli ve ilginç görüntüler var. Sabah Ajansı'nı ekranlara getirme zamanı.
0: Yaban hayatına ait eşsiz görüntüler kameraya yansıdı.

0: Tekirdağ'da Ganos Dağı'na yerleştirilen foto kapanlar ormanın gizli sakinlerini kayda aldı. Karaca, kurt, tavşan ve tilki doğal ortamlarında görüntülendi. Karabük'ün Safranbolu ve Eski Pazar ilçelerinde yaban hayatının iki farklı yüzü vardı. Bir yanda tarlaya inerek otlarla beslenen karaca, diğer yanda ise karla kaplı arazide yiyecek arayan kurt foto kapanların radarına girdi. Karaca bir süre tarlada beslendikten sonra ormanlık alana doğru gözden kayboldu. Ankara'da da yerleşim yerlerine inen ayılar kameralara yansıdı. Beypazarı ilçesinde ormanlık alandan çıkan bir ayı mahalle arasında yiyecek aradı. Ayı haberlerinin bir diğer adresi ise Kızılcahamam'daki Soğuk Su Milli Parkı oldu. Piknik masaları arasında dolaşan ayı ve yavruları vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yurdun dört bir yanında kameralara yansıyan görüntülerde hayvanların beslenme ve dolaşma anları dikkat çekti. Ormanın derinliklerinde özellikle gece saatlerinde hareketlenen yaban hayvanları, Anadolu coğrafyasının zenginliğini bir kez daha ortaya çıkardı.
1: Takvimlerimiz 6 Mayıs'ı gösteriyor. Bir yandan da Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler için hasat mesaisi de tüm hızıyla devam ediyor. O görüntülere bakalım.

0: Mersin'de üretilen salatalıklara yurt dışından büyük talep.
1: Mersin'de salatalık neredeyse yılın 12 ayı da üretilmeye devam ediyor. İşte Mersin'de üretilen salatalığın bir kısmı iç pazara, bir kısmı ise ihracata gönderiliyor.
2: Mersin salatalığın merkezi veya başkenti de diyebiliriz. Sulu, gevrek, taze dediğimiz tüm salatalıklar buradan çıkar. Baktığımızda totalde üretim olarak 240-250 bin ton gibi Mersin genelinde bir üretim vardır. Çünkü burada 12 ay üretim vardır.
0: Mersin, Türkiye'nin salatalık ihtiyacının %15'ini tek başına karşılıyor. Üretilen salatalığın %20'si de ihraç ediliyor.
2: 20-25 bin dönüm gibi bir üretim alanı vardır. İhracatta ağırlıklı olarak biz bunu Rusya Federasyonu, Rusya ülkesine, daha sonra Avrupa ülkesine, işte Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere gönderiyoruz. Yine Irak gibi Körfez ülkelerine de yoğun bir şekilde bunları gönderiyoruz.
0: Peki salatalık üretimi hangi ayda başlıyor? Hasat ne kadar sürüyor?
3: Hasat birinde diktiğimiz zaman Aralık 15 gibi hasat başlıyor. Ta Temmuz'un birine kadar devam ediyor. Bir dönemden ortalama yani 15'e 20 ton arası hasat alıyoruz. Yani salatalıktan.
1: Türkiye'nin salatalık ihtiyacının yaklaşık %15'ini Mersin karşılıyor. İşte hasada gelen salatalık bu şekilde dalından kopartılıyor. Böylelikle hasat edilen salatalığın da raf ömrü uzatılmış oluyor.
4: Öncelikle saplı toplamaya dikkat ediyoruz. Yani saplı olunca raf ömrü daha uzun oluyor. Bu bizim için hem de alacak için daha iyi oluyor yani. Öyle yani, güzel toplamak da önemli.
0: Protein değeri yüksek, mineral açısından oldukça zengin. Trakya'da sarı kız olarak da anılan kanola tarlaları sapsarı renge bürününce ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
5: Çok uzaktan geliyoruz. Çok yolda uğraştık. Gecenin dördünde kalkmıştık biz.
6: Trakya'da üreticiler bu yıl kanolayı tercih etti. Özellikle düşük verimli geçen bir yıl ardından yağışların iyi olması kanola

0: Üretimini arttırdı. Bu yıl Trakya'da kanola ekimi 800 bin dönümü aşmış durumda.
1: Hayran kaldım. Yol boyunca çok gördüm. Çok güzel. Hayran kaldım hepsine. Çok güzel de kokuyorlar. Ben ilk defa gördüm. Çok beğendim.
2: Yüksek E vitamini barındıran ve daha az su isteyen kanolanın dekar başına alınacak rekoltesi ise oldukça yüksek.
0: Kanolayı tercih eden üreticiler bu yıl yüksek verim alma umudunu taşıyor. Yaklaşık dekarda 400 kilogram verim beklenirken bir yandan da hem güzel kokusu hem de arıların polen alması için yüksek protein ve mineral zengini kanola bu yıl üreticinin tercihi oldu.
3: Çok güzel görünüyor. Bursa'dan geldik. Öncelikle buraya dikkatimizi çekti. Dedik ki bakalım nasıl. Gerçekten çok efsane. Ailemizden beraber şenliklere gelirken gördüğünüz gibi beraber burada güzel bir fotoğraf çekeceğiz inşallah.
2: Seyre doyumsuz kanola tarlaları fotoğraf tutkunları için de kaçırılmaz bir fırsat oldu.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gündemin önemli başlıkları var ama öncelikle geceden yeni güne taşındığımız sıcak gelişmeler, sıcak görüntüler var. İlk durak noktamız Kayseri olacak. Kayseri'de bir akaryakıt istasyonuna çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Koca Sinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında iddiaya göre çakmak isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan bir kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar başlatıldı. Gece alevlerin yükseldiği nokta ise Şanlıurfa'ydı. Şanlıurfa'da bir tır garajında yangın çıktı. 3 tır kullanılamaz hale geldi. Eyübiye ilçesinde tır garajında park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer iki araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını çevredeki araçlara yayılmadan söndürdü. Araçlarda ise ağır hasar meydana geldi. Gazete manşetlerini aktaralım. Milliyet gazetesiyle başlayacağız bu saat dilime. Milliyet gazetesinin manşetinde tabii öncelikle sür manşet diyelim. Spora ve sanata ilişkin haberler var. Spor dediğimizde Gözler Aziz Yıldırım'da Fenerbahçe'de başkanlık yarışı iyiden iyiye kızışmış durumda. Dün Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Gözler Aziz Yıldırım'a çevrilmiş durumda. Kartal kupada da yok. Konya Spor finalde Türkiye Ziraat Kupası'nda yarı finalinde 90+8'de penaltıdan yediği golle Kara Kartal elendi. Sanat dünyasını heyecanlandıran bir başka gelişme Şebnem Ferah'a ilişkin. Şebnem Ferah yıllar sonra İstanbul'da konser vereceğini açıkladı. O açıklama bir anda Şebnem Ferah'ın hayranları arasında da tabii ki büyük sevince neden oldu. Milliyetse bu haberi bu konser stadyuma yakışır manşetiyle duyuruyor. Gelelim manşete. Türkiye Devler Ligi'nde. Milli Savunma Bakanlığı Arge Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım'ın saha 2026 fuarına damgasını vurdu. Muharebede devrim yapacağız. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar saha 2026 kapsamında Baykar'ın yeni ürünlerini tanıtarak nasıl ki dünyada SİHA'larımızın ilk defa konvansiyonel muharebede kullanıldı, geliştirdiğimiz sistemlerin de elde ettikleri güç çarpanlarıyla ortaya koydukları sinerji ve yeni teknolojiyle birlikte muharebede devrim yapacağına inanıyoruz diyor. Sahaya ilişkin çok çarpıcı görüntüler var. Özellikle Yıldırım Han füzesine ilişkin detayları birazdan aktaracağız. Çünkü Türkiye'de savunma sanayi alanında tüm bilinenleri değiştiren bir gelişme. 5. nesil savaşa hazırlık, siber güvenlikle ilgili politika, strateji ve eylem planı belirlemek için kanunla kurulan siber güvenlik kurulu ilk toplantısını dün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi. Peki hangi kararlar alındı dediğimizde ise Türkiye 5. nesil savaş olarak adlandırılan yeni tür bir savaşa hazırlanıyor. Diğer yandan Öcalan'a statü önerisi, birazdan bakacağız. MHP lideri Bahçeli'den gelen Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek bir biçimde ele alınmalı dedi. Bu gemi böyle yüzmez, kaptan değişecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında iktidar hedefini yeniledi. Böyle bir düzen olmaz. Bu gemi bundan sonra böyle yüzmez, kaptan değişecek. Örgütüme söylüyorum, ayağa kalktınız diyor. Ve son bir haber, Mayıs kışını ucuz atlattık. Mayıs ayında yaşanan kış mevsimi üretimde verimli bir sezon bekleyen tarla ve bahçelerde endişeye neden olsa da hasar büyük değil. Yağış, hava sıcak sıcaklığını eksi dereceye düşmemesi sayesinde zarar vermeden tarım alanlarını terk etmeye başladı. Ancak Gaziantep ve Şanlıurfa'da fırtına ve hortum nedeniyle zarar gören Antep fıstığı ağaçlarında var yılı artık yok yılına dönüştü. Ne yazık ki bir kez daha doğa olaylarının tarım ürünleri üzerindeki etkisini görüyoruz. Geçtiğimiz sene kadar büyük değil, ancak yine de Gaziantep ve Şanlıurfa için sorunlu bir dönem başlıyor gibi duruyor. Dünya neyi konuşuyor dediğimizde ise dünya Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen o çelişkili açıklamalara devam ediyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump İran için 24 saat süre vermişti. Gece saatlerinde ise pazartesi günü başlatmış olduğu özgürlük operasyonunu durdurma kararı aldı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İran'la görüşüyoruz, görüşmelerin nereye gideceğine bakacağız dedi. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dün kameraların karşısına geçti. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adımı ve yaşananlar. Thank you.
1: ABD Hürmüz Boğazı'nda geri adım attı. Washington yönetimi İran'la arasındaki müzakerelerin önünü tıkayan Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için Özgürlük Projesi adı altında operasyon başlatmıştı. Aradan iki gün geçti, ABD Başkanı Donald Trump radikal bir karara imza attı. Sosyal medya hesabından Özgürlük Projesi'nin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Ancak İran'ın kaldırılmasında ısrar ettiği ablukanın süreceğini vurguladı. Trump paylaşımında İran'la nihai bir anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı'nda abluka tüm gücümüzle devam ediyor ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump'ın açıklamasından saatler önce Hürmüz Boğazı hakkında konuştu. Boğaz'daki Özgürlük Projesi operasyonunun savunma amaçlı olduğunu ileri süren Rubio, ABD'nin yalnızca saldırı olması halinde karşılık vereceğini söyledi.
2: Bu bir saldırı operasyonu değil, bu bir savunma operasyonu. Bunun anlamı çok basit. İlk önce biz ateş açılmadıkça ateş açmayız. Eğer kuvvetlerimize tehdit oluştururlarsa insansız hava araçlarını vuracağız, füzeleri vuracağız.
1: Rubio, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini de açıkladı.
2: En az 10 denizci, sivil denizci hayatını kaybetti. Bu yüzden birçok ülke, bazıları kamuoyuna açık olarak, bazıları ise gizlice ABD'den gemilerini kurtarması için yardım istedi.
0: Hürmüz konusunda ABD Başkanı Donald Trump geri adım attı ama İran geri adım atmama konusuna kararlı. Dün akşam itibariyle artık Hürmüz'de yeni bir geçiş rejiminin uygulanacağını açıkladı İran devrim muhafızları. Peki nasıl bir geçiş rejiminden bahsediyoruz? Bir mail adresi verildi. Gemiler Hürmüz'e yaklaştığı zaman artık o mail adresine mail atmaları gerekecek. Peki ne istenecek? Gemiler İran'la temasa geçecek. Önce temasta mail atılacak. Ardından belirlenen bir ücret ödenecek. Daha ücretin ne kadar olduğu açıklanmadı. Ardından ücret ödendikten sonra İran'dan gelecek yanıt beklenecek. İran'dan izin aldıktan sonra gemiler Hürmüz Boğazı'na geçecek. Ancak İsrail'e ait gemiler ya da savaş gemileri Hürmüz Boğazı'nı kullanamayacak. Bu demek değildir ki Hürmüz tamamen açıldı. Hürmüz'den gemiler geçecek. Hayır değil. ABD ablukası da devam ediyor. Yani İran'a ödeme yapsanız bile Amerika Birleşik Devletleri ablukasına takılacağı için bir geminin Hürmüz'den çıkması mümkün değil. Ama bu savaş yaklaşık baktığımızda ikinci ayı geride bıraktık. Trump'a göre daha 3 hafta daha devam edebilecek. Bu savaşın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan seçimler üzerindeki etkisi de şimdiden gözükmeye başlandı. Donald Trump'a olan destek hızla düşüyor. %30'lara kadar geriledi Trump'a olan destek. Trump ise ilk kez anketler için konuştu. Anketlerin tamamı sahte dedi.
3: İran savaşı ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteği adeta eritti. Son dönemde yapılan kamuoyu yoklamaları Trump'a desteğin %30'lara kadar düştüğünü gösteriyor. Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı anket sonuçlarını sahte olarak değerlendirdi. Soruların hatalı sorulduğunu iddia etti.
4: İran'la ilgili anket yaptılar. Sadece %32'si destekliyoruz dedi. Bunu sevmedi.

0: ama İran'ın nükleer silaha sahip olması sizin için tamam mıdır diye sorulsa bu %32 olmazdı. Ama bunu söyleseniz bile yine de %32 olurdu. Çünkü anketler sahte, yani tamamen sahte.
1: Yükselen petrol fiyatları, ekonomideki kötü gidişat ve Trump'ın söylemleri ABD seçmeni üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Seçmenin yalnızca %22'si Trump'ın ekonomi politikalarından memnun. Trump'a destek hızla erirken Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin ağır bir yenilgi alacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre Senato'nun da Demokratlara geçme ihtimali yükseliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Burada fiziksel yeterlilik testi sırasında çocuklarla bir araya geldi bahçede. O Trump'ın seçim döneminde sıklıkla yapmış olduğu o dansı bu kez çocuklarla, gençlerle birlikte o dansı yaptı. Hemen bir bakalım. Amerika'dan bu görüntüler geliyor ama bir de dünyanın gerçekleri var. Aslında dünyanın, özellikle Batı'nın çok da görmek istemediği gerçeklerden bahsediyoruz. Gazze. Gazze'de bir ateşkes var ama sözde bir ateşkes. Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Dün bir karakol hedef alındı ve bu saldırıda iki Filistinli daha hayatını kaybetti.
3: Aniden bir patlama sesi duyduk. Dışarı koştum ve karakolun vurulduğunu gördüm. Etrafa baktığımda yerde şehitler ve yaralılar vardı.
4: Soykırımcı İsrail hükümeti ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Düzenlenen son saldırıda biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. Ateşkesin gölgesinde Gazze semalarından İsrail füzeleri ve İHA'ları ayrılmıyor. Hamas'ı gerekçe olarak gösteren soykırımcı hükümet bir polis merkezine hedef aldı. Saldırı yakınlarında bulunan 15 yaşındaki Muhammed Şahvil saldırıda hayatını kaybetti.
5: Kardeşlerini beslemek için ekmek satıyordu. Aç kalırsak, ölürsek, öldürülürsek kimse umursamıyor. Bu çocuk ekmek satarken öldürüldü. Neden, neden?
4: Öldürülen çocuğun yakınları cenazelerini gözyaşlarıyla teslim aldı. Sağlık yetkilileri saldırıda hayatını kaybedenlerin yanı sıra en az 8 kişinin yaralandığını aktardı. Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail en az 830 Filistinli'yi öldürdü.
2: Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Her geçen gün yeni tehditlerle dünya ve ülkemiz karşı karşıya kalıyor ve işte o tehditlere karşı yeni adımlar da atılmaya devam ediyor. Dün Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Peki o kuruldan hangi kararlar çıktı? Bakalım.
1: Siber Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilk toplantısını yaptı. Külliyedeki toplantıda siber güvenlik alanındaki yerli ve milli çözümler ele alındı. Siber tehlikelere karşı alınacak yeni tedbirler değerlendirildi. Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Toplantıda siber güvenliğe ilişkin mevcut riskler ve son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.
4: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş, özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır.
1: Bu kapsamda kurumlar arası eşgüdüm güçlendirilecek, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasite artırılacak ve siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetleri geliştirilecek. Toplantıda dijital altyapılar ve hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve

0: Yani başka bir deyişle Türkiye'yi merkez olarak aldığımızda bu kırmızı renkle gösterdiğimiz halkanın içindeki tüm hedefler artık Türkiye'nin menzili içerisinde yer alıyor. 6000 kilometrelik kıtalar arası balistik füze Yıldırıman sahaya damgasını vurdu. Peki sahada neler yaşanıyor? Yıldırıman füzesinin özellikleri neler? Ne zaman envantere girecek? Nasıl geliştirildi? İşte tüm bu soruların yanıtını ekranlara getirelim.
1: Türkiye için çığır açacak çok önemli bir füzeyle karşı karşıyayız aslında şu an. Hemen arkamızda Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge sistemi tarafından geliştirilmiş olan Yıldırımhan balistik füzesi yer alıyor. Sınıfı olarak da hipersonik bir füze. Önemli bilgileri vereceğim ancak şu an kameraman arkadaşım Ahmet Işık sizlere o Yıldırımhan füzesinin motor kısmını gösteriyor. Türkiye'nin ilk sıvı yakıt motorlu balistik füzesi ve şundan da bahsetmek gerekiyor. Aslında bu motorlarının ikisi özellikle atmosfer altı, diğer ikisi ise atmosfer üstü uçuşlarda devreye girecek şekilde tasarlanmış halde. Elbette ikisinin de tasarımı ve kullanım amaçları yer yer zaman zaman değişebiliyor. Atmosfer altı ve atmosfer üstü uçuşlarla alakalı yine çeşitli bilgiler var. Bir yandan bu devasa füzeyi, devasa balistik füzeyi sizlere aktarmaya çalışalım. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir tuğra da yer alıyor. Hemen aslında çok önemli bilgilerden bahsedelim. Atmosfer 6-9 Mach hızında ilerleyebiliyor. Görmüş olduğunuz bu balistik hipersonik füze. Burada aslında çok önemli bir bilgi var. Atmosfer dışı hızını söylemeden hemen önce hava savunma sistemlerini durdurabildiği maksimum hızı belirtmek istiyorum sizlere. Hava savunma sistemleri maksimum 4 Mach'a kadar durdurabiliyorken herhangi bir füzeyi, herhangi bir balistik füzeyi görmüş olduğunuz Yıldırımhan balistik hipersonik füzesi atmosfer altında 9 Mach hıza kadar çıkabiliyor. Atmosfer üstünde ise 25 Mach'a kadar yükselen oldukça ciddi, oldukça önemli, hatta örneğine oldukça az rastlanan, dünyada da çok ileri bir teknoloji olarak kabul edilen bir hipersonik füze. Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge sistemleri tarafından geliştirildi. Aslında Türkiye için çığır açacak ve Türkiye için çok önemli bir dönüm noktasına ev sahipliği yapan bu görmüş olduğunuz Yıldırım füzesi oldu. Hemen şurada aslında size iki farklı tüpü göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz nitrojen tetroksit atmosfer altı uçuşlarda kullanılan yakıt cinsi. Sıvı yakıt motorlu demiştik ve hemen yan tarafına baktığımız zaman dimetil hidrazin de yine atmosfer üstü uçuşlarda devreye giren bir diğer yakıt cinsi. Bunun da altını çizelim. Şu an kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Bakın hipersonik sıvı yakıtlı roket nozülü ve yine yan tarafında da hipersonik sıvı yakıtlı çeşitli o nozülün yanında roket motoru da aynen burada karşınıza çıkıyor. Yıldırımhan burada tuğrasıyla beraber hemen ön tarafında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor ve oldukça uzun, yaklaşık 20 metrelik bir balistik hipersonik füze. Menziliyle alakalı tabii ki çok çeşitli kilometreler yazıldı ancak Milli Savunma Bakanlığı bu konuda titiz davranıyor. Bunun altını çizelim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek resmi bilgiler, teyitli bilgiler bizler için çok daha önemli. Bu bilgileri de yine ilerleyen zamanlar içerisinde Milli Savunma Bakanlığı açıklayacak. Görmüş olduğunuz bu füze yerden kalktığı anda, yani ateşlendiği anda, hedeflendiği yeri vurmama ihtimali neredeyse sıfır. Bakın sadece Türkiye için değil, tüm dünya için oldukça büyük ve oldukça önemli bir sistem bu füze sistemi. Bu hipersonik füze sistemi aslında dünyada çok sayıda ülkede yer alsa da bu ülkelerin bu füze sistemlerini doğru ve uygun şekilde çalıştırması bir yana, bu sistemleri bir yandan da sürekli bir biçimde üretmesi oldukça zorlu ve aslında oldukça yine meşakkatli işler. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge sistemleri bu işin altına imzasını attı ve dünyada neredeyse elle tutulacak kadar az ülke içerisinde, az ülkede yer alan bu hipersonik füze artık Türkiye'de Türkiye'de de var. Görmüş olduğunuz balistik hipersonik füze. Tayfun Blok 4 de yine aynı şekilde hipersonik balistik bir başka füzeydi ve işte bunun beraberinde Yıldırım Han o füze stoğunu çok ciddi oranda genişletecek ve aynı zamanda Türkiye için çok büyük bir güvence olacak. Oldukça kıymetli

0: önemli bir sistem. Saha 2026 fuarında çok sayıda farklı teçhizat, ürün ve yenilikler aslında görücüye çıkmıştı. Belki bunların arasında en büyük ilgi o da hemen arkamdaki Yıldırım Han balistik hipersonik sınıflı füze oldu. Öyle ki yaklaşık 20 metrelik boyu ve sıvı yakıtlı 4 motoruyla birlikte dünyada da adından çokça söylettirmeye, çokça duyurmaya başlayacak. Bunun da altını çizelim. Türkiye içinse artık Yıldırım Han ve Yıldırım Han'dan sonrası diye de artık bir ayrım olacağı kesin. Öyle ki kendisinden sonra gelecek olan daha birçok farklı füzeye de referans olacak. Oldukça önemli bir adım diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Gözümüz sağda, sahaya ilişkin yepyeni silahlar var. Hepsini konuşacağız, ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Ama bir yandan da Türkiye'nin gündeminde yer alan bir başka başlık, çok değil bir yıl önce konuştuğumuz bir konu başlığıydı. İstanbul'da Eyüp Sultan'da gerçekleşen bir kazada Murat Acı hayatını kaybetmişti. Bu kazaya sebep olan çocuğuysa annesi yazar Eylem Tok. Önce Mısır'a, ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmıştı. Ancak Amerika'da tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yargılama devam ediyor ama anne Eylem Tok'tan bir açıklama geldi. Biz Murat Acı'nın ailesiyle helalleştik dedi. Peki gerçekten helalleştiler mi? Çünkü Murat Acı'nın ailesinden bu açıklamaya tepkiler var.
2: Her anne evladını koruyacaktır. Bu duygusal bir yapı. Fakat sen kendi evladını koruyan da benim evladımı ölüme terk ediyorsun. Kanuni varisleri helallaştık diyor. Kanuni varisi kim? İşte bir iki yıllık gelin, bir de 1,5 yaşındaki çocuk.
3: Cezaevinden mektup yazdı, helalleştik dedi. Evladını yitiren aile Eylem Tok'tan gelen mektupla bir kez daha yaralandı.
2: Ben bir acılı baba olarak o evladımın maneviyatını satacak kadar alçalmadım, alçalmam da.
3: 1 Mart 2024'te yaşanmıştı kaza. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur, Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparmış. Hemen ardından annesi Eylem Tok'la birlikte saatler içinde yurt dışına kaçmıştı.
2: Benim evladım ölüme terk ettiler. Benim evladım 81 dakika sonra hastaneye gidiyor, sen 2 saatte yurt dışı edebiliyorsun.
3: Kırmızı bültenle aranan anne oğul Amerika'da yakalandı. Türkiye'ye iade davası sürerken Eylem Tok cezaevinden açıklama yaparak varislerle helalleştiğini iddia etti.
2: Bir insan, insan olur reşeden önce, insan olarak özür diler.
4: Mektupta en tartışmalı ve en dikkat çeken bölüm Eylem Tok'un Oğuz Murat Acı'nın ailesi hakkında yazdığı sözler oldu. Çünkü mektupta aileyle barıştığını ve helalleştiğini yazmıştı. Aile ise bu iddiayı reddediyor.
2: Benim için yanmış, 2 yıldır yanıp tutuş. Efendim yaram kanıyor, sen gelmişsin 2 yıl sonra yok efendim, kanuni varislerle anlaştık. Açık açık yaz. Oğuz'un, ölen çocuğun arkadaşlarıyla anlaştık, şu kadar para verdik. Efendim işte eşiyle anlaştık, şu kadar para verdik.
3: Açıklamasında kendilerine linç kampanyası yapıldığını öne süren Eylem Tok, oğlunun çocuk olduğunu iddia etti.
4: Tok bir bölümde ise kendisi hakkındaki iddiaları reddetti. Ve mektupta dedi ki, ben olay yerine gitmedim, telefonu saklamadım ve polisin gelmesini engellemedim. Peki siz ne söyleyeceksiniz?
5: Hepsini kocasıyla kendi yaptı. Üçü de katil. Ben gitmedim. Benim arabamda çıkmadı. Onun arabasında çıktı telefon.
2: Olay yerine gitmedim diyorsun. Gitmezsen senin telefon nasıl geldi sana ulaşıyor? Ben eminim olay yerine gittiğinden.
3: Acı ailesi yaklaşan mahkeme gününe dikkat çekti.
2: Hapishanelerinde iyi hisse olmuş ki başına bir şey düştü. Bir özür mahiyetinde kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Beyhude çabalıyorsun Eylem Tok. Niye? 13 Temmuz'da mahkeme var.
1: İstanbul'da Sarıyer'de bir alışveriş merkezinden gelen görüntülere bakacağız. 10 yaşındaki bir çocuk bebek arabasına takılı olan çantayı aldı, kaçmaya çalıştı. Kısa süre sonra yakalandı. Ancak yakalanınca o acı gerçekte ortaya çıktı. Çünkü 10 yaşındaki çocuk aslında bir suç makinesiydi. Toplamda 92 suç kaydının olduğu belirlendi.
6: Bir süre kadının etrafında dolaştı, fırsatını bulduğunda da çantasını alıp kaçtı. 10 yaşındaki o çocuk suç makinesi çıktı. Hırsızlık ihbarı Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinden yapıldı.

0: bebeğiyle vakit geçiren kadının arkası dönük olmasını fırsat bilen küçük hırsız, bebek arabasındaki çantasını çaldı. Taksiyle kaçarken polise yakalanan çocuk emniyete götürüldü. Eşyalarsa sahibine teslim edildi. 10 yaşındaki yan kesicinin 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.
1: Şimdi 10 gün öncesine gideceğiz. Başkent Ankara'da yaklaşık 10 gün önce yaşanan komşuların köpek kavgasına kan akmış ve Tansel Gökmen komşularının saldırısına uğramıştı. Ne yazık ki üzücü bir gelişme var. Hastanede yaşam savaşı veren 57 yaşındaki Gökmen hayatını kaybetti.
2: Demir sopalarla baygını kavurdular. Yedicemedim bu zaman. Yandım Allah! Yandım! Komşularımız ciğerimizi yaktı katiller. Ciğerimizi yaktı o katiller.
3: Komşu kavgası mezarda bitti. Gökmen ailesinin evine ateş düştü. O anlara ait korkunç görüntüler de ortaya çıktı.
2: En son dağcı haberini aldık. Biliyorduk zaten gece bir anda geldik.
3: Saldırı görüntüleri 24 Nisan'da Ayaş'ın Oltan köyünde kayda geçti. Tansel Gökmen'in köpekleriyle komşularının köpekleri dalaştı. Gerilim komşulara sıçradı. İddiaya göre olaya saldırganın oğlu da dahil oldu. Baba ve oğul komşuları Tansel Gökmen'e demir sopalarla saldırdı.
2: Köpek geliyor, köpek gidiyor der ki eşimin başını yediler. Hiç aslı bir şey yok. Köpek geliyor, köpek alıyor.
4: Ortaya çıkan yeni görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Yere düşen Gökmen'e darbelerin aralıksız devam ettiği görüldü.
3: O anlara şahit olan Tansel Gökmen'in eşi Safiye Gökmen çığlık çığlığa koştu ama
2: gözümün önünde yaptılar. Gözümün önünde yaptılar. Adalet duysun, bunları çıkartmasın. Böyle çıkartmasın. Böyle katilleri çıkartmasın. Baba oğul katil onlar.
3: Başına aldığı darbeler nedeniyle kafatası kırılan ve beyin kanaması geçiren 57 yaşındaki adam ağır yaralandı.
2: Hiç umutum yoktu. Hiç umudum yoktu. Allah'tan bir mucize dedik ama yoktu. Yoktu. O katille burada öldürdüydü zaten onu.
3: Tam 11 gün yoğun bakımda kaldı talihsiz adam.
4: Günlerdir Etlikşehir Hastanesi'nde yaşam savaşı veren Tansel Gökmen'in acı haberi geldi. Ailesi gözyaşlarına boğuldu.
2: Oy Allah'ım.
3: Gözleri önünde eşi acımasızca dövülerek öldürülen Safiye Gökmen'in tek dileği var. Tutuklu baba oğlun serbest bırakılmaması.
2: O katillerin müebbet olmasını istiyoruz biz. Adalet sesimizi duysun, böyle canileri gezdirmesinler. Gezdirmesinler o savcılar, hakimler. İndirim vermesinler.
1: Şimdi bir davanın durumuna bakacağız. Kar sürprizine ilişkin haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu kez adresimiz başkent Ankara.
0: Burası Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yer alan Benli Yaylası. Mahya Tepesi'nin eteklerinde yer alan Benli Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
5: Şubat aylarında çok olur, yollar kapalı olur ama bu Mayıs'ta böyle bir kar yağmazdı.
6: Benli Yaylası'nın yüksek kesimlerindeki kar yerleşim yerinde de göründü. Evlerin çatısındaki kar etrafı beyaza bürüdü. Çok kar yağar mı Benli Yaylası'na?
7: Yağar. Greder gelmedi, yollarımız kapalıydı. Böyle de kaldıydık.
8: Biz geleli 15-20 gün oluyor işte. Ha, bırak kar yağıyor. Cenazemiz de vardı, gidemedik de.
0: Kar manzarası havadan böyle görüntülendi.
5: Sabah baktık, o 25-30 santime ulaşmış.
6: Aralıksız yağdı herhalde.
5: Evet, sabaha kadar yağdı. Zaten öğlen başladı 12'de, sabaha kadar.
0: Ankara'nın Karadeniz'i olarak bilinen Benli Yaylası'nda karlar yavaş yavaş eridi.
9: Dün yoğun bir kar yağışı oldu. Fakat şu an Mayıs ayı olması itibariyle karlar hemen eridi. Yine dağın yamaçlarında, oralarda var. 15-20 santime kadar geldi. Bir anda dört mevsimi yaşıyoruz burada Benli Yaylası. Ankara'nın Karadeniz'i Benli Yaylamız'da bir bakmışsın güneş açmış, bir bakmışsın kar yağmış. Şu an yeşilleniyor yayla. Gördüğünüz gibi dereler akmaya başladı.
1: Şimdi

0: Meteorolojinin durumunu konuşacağız. Havanın durumunu artık güneş yüzünü gösterecek mi? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam hoş geldiniz
1: elimize. Hoş bulduk. Günaydın Gökhan.
0: Şimdi Ankara'dan kara haberini ekranlara getirecek. Yurdun dört bir yanında o havalar vardı ama sanırım artık kara veda ediyoruz.
1: Evet. Sistem yani önümüzdeki haritamızda da gördüğü gibi yağışlar biraz daha doğuya doğru kaydı. Tabii sıcaklıklar da artmaya başladı. Artık kar biraz daha kesilmiş oldu. O Ankara'daki kar yağışımızı dün ve önceki günlerde rakımın 1300 metrenin üzerinde olduğu yerlerde. Yani 1300'ün üzerine çıkmaya başladığımızda yağışların çoğu kar yağışına dönmeye başladı. Ama artık sistem o kuzeyden gelen soğuk hava artık ortadan kalkmaya başladı. Yerini yavaş yavaş batı bölgelerden itibaren başlayarak sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Ama yine yağış geçişlerini göreceğiz önümüzdeki hafta sonunda.
0: Yağışlar devam edecek yani.
1: Evet, yağış geçişler ama o kuzeyli sistemler çok fazla gelmeyecek. Orta Akdeniz'den geldiği için de sıcaklıkları çok fazla düşürmeyecek. Beraberinde yine o hafta sonuna doğru gelecek olan yağışlar Ege'de falan etkili olacak gözüküyor. Ama şu saatler itibariyle da İstanbul'da Boğaz'ın kuzey girişinde sis var. Hatta sabah daha erken saatlerde Marmara'ya kadar da sarkmıştı bu sisin durumu. Şu saatler itibariyle şöyle söyleyeyim. Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı arasında bir hat çekin. Zaten ilk karşılıklı kaleşeğimiz Boğaz'daki kalemiz. O aranın haritamız üzerinden şöyle Karadeniz'in şu kuzey kısımlarında şöyle girişte sis yönünden problem var. Deniz ulaşımında biraz sıkıntı var.
0: Engelleme
1: büyük gemiler zaten büyük gemiler az önce de inceledim. Büyük gemiler geçemiyor büyük yolsuzlukla şu anda. Küçük tek şeyler yani Hisar'dan bu tarafa olan gemiler çalışıyor. Yurdun doğusunda yağışlar var yer yer devam ediyor. Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda Sivas, işte Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışlar var yağmur şeklinde. Dün özellikle yine Gaziantep, Diyarbakır arasında o aralarda yine Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yer yer o fırtına hücreleri oluştuğunu gördük. Onlar da kuvvetli yağışlar bıraktı. Peki bugün ne durumdayız?
0: Evet, haritamızı bir açalım.
1: Bugün ne durumdayız? Hemen genel olarak da ona bakalım.
0: Bugün ne durumda olduğumuza bakalım. Öncelikle Marmara bölgesi isterseniz bir başlayalım. Burada güneşi görüyoruz şu an Marmara bölgesinde.
1: Evet, Marmara bölgesinde hava açtı artık. Hemen hemen bir bölgenin tamamına yakında hava açık vaziyette. Az önce söylediğimiz gibi İstanbul'da Boğaz'da kuzeyinde bir hafif bir sis ve pus girişi var. İstanbul'da bugün 18-19 derecelere kadar çıkıyor sıcaklıklar. Gördüğünüz gibi yarın 21 derece ve hafta sonu doğru 24-25 derecelik sıcaklık var ama Cuma gecesinden itibaren İstanbul'a gelecek olan o Orta Akdeniz'den gelecek olan bir yağışlı sistem var. Cuma gece saatleri ve cumartesi İstanbul'da yağış var ama bu yağış çok kuvvetli yağışlar değil. Pazar günü de yine yağış var. Orta Akdeniz'den geldiği için sıcaklıkları çok fazla düşürmüyor.
0: 23-25 derece hasret kaldığımız o
1: sıcaklıklar. Bir de şu var gece sıcaklıkları artık 15 derecelere çıkmaya başladı. Yani gece o dışa gündüz sıcak gece çok soğuk olay ortadan kalkmaya başladı. Marmara'da genel tablo böyle.
0: Bu şekilde. İsterseniz
1: Ege'ye de geçelim. Ege gittikçe daha da ısınmaya başladı. Sıcaklıklar İzmir'de bugün 23 derece ama İzmir'de de gittikçe 30 derecelere yaklaşacak. 28-29 derecelere İzmir'de. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet 27-28 dereceleri yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyoruz ama hafta sonu İzmir'de de yine o Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistem İzmir'de etkileyecek gözüküyor. İzmir'de diğer illerimizde de sıcaklıklar yine yükselmiş vaziyette ama biraz iç kesimler tabii ki her zaman olduğu gibi çok çabuk ısınmıyor Ege'de iç kesimler. Uşak 16 derece, Afyon 15 derece.
0: Artık güney bölgeler için yaz geldi diyebilir miyiz?
1: Evet yani güney için artık yaz geldi. Yani o kuzeyli sistemlerde daha gelmiyor. Aslında bizim batı bölgeler için aslında yaz geldiğimiz ayın 11'inden sonra doğu bölgelere de artık iyicene sıcaklıklar artmaya başlayacak ki Adana'da bugün şu saatler itibariyle hafif yağmur var ama ilerleyen saatlerde o yağışlar biraz gün içerisinde etkisini kaybedecek gibi gözüküyor. Yine sıcaklıklar gördüğünüz gibi hafta sonuna doğru 28-29 derecelere kadar çıkıyor. Akdeniz artık deniz suyu sıcaklıkları da yavaş yavaş arttı ama daha denize girecek sıcaklık değerlerine tam manasıyla
0: ulaşılmış. Biraz daha beklemek gerekiyor.
1: Evet, deniz için ama yani giren insanlar var. O toplumun genelini çok yansıtmıyor. İstisnalar var aralarda tabii ki girenler. Yurdun doğusuna doğru gitmeye bak. İç Anadolu'ya bakalım.
0: İç Anadolu'ya bakalım.
1: Başkent'te gördüğünüz gibi bugün Ankara'da
0: bugün genellikle yağış var İç Anadolu'da.
1: Yağış var ama bu yağışlar çok kuvvetli yağışlar değil. Yani zayıf yağışlar böyle ıslatacak zaman zaman hafif hafif geçecek ama çok kuvvetli yağış kendini göstermiyor. 15'ten 6 derece. Gece sıcaklıkları düşük. İç Anadolu'nun özelliğinden dolayı. Başkent bugün 14 derece ama önümüzdeki günlerde başkentteki sıcak hemen başkente de bakalım ne kadar gidiyor. Ben dokunayım bu sefer.
0: Tamam.
1: Çok dokunduk galiba. Şöyle.
0: Şu Ankara'dayız.
1: Başkente geçelim. Evet. Hafta sonuna doğru 24-25 derecelere başkentte.
0: Bir 10 derecelik bir yükseliş göreceğiz birkaç gün içerisinde.
1: Evet sıcaklık. Bugün dün Hıdrellez gül bağlayanlı güle Direkt bağlayanlar bağladı. Bu sabah aldılar. Ya denize attılar ya toprağa gömdüler. Artık yaza girdik. Yani evet. Müdürlerden birlikte yaza girdik. Yurdun doğusundaki yağışlar devam ediyor.
0: İsterseniz genel olarak bakalım. Güneydoğu'da nedir tablo?
1: Güneydoğu Anadolu'da yine yağışlar var ama çok kuvvetli değil artık. Dünkü kadar kuvvetli değil ama sıcaklıkların gittikçe arttığını artık orada da görüyoruz.
0: Burada isterseniz tabii ki Şanlıurfa ve Gaziantep o yağışların çok fazla olduğu noktalardı. Biraz daha detaylı bakalım.
1: Dün öyleydi. Bugün biraz daha o konvektif yağışlar, fırtına hücrelerini oluşturan yağışlar artık bugün yok. O güneyden gelen o sıcak akış ve o kuzeyden gelen soğuk hava artık zayıflamış durumda. O yapıyı oluşturamıyor artık ama yağışlar devam ediyor. Öğleden sonraki saatlerde biraz daha kendini gösterecek ama sıcaklıklarına gittikçe arttığını 28 derecelere evet. çıktığını hafta sonunda görüyoruz. Doğu Anadolu'ya da geçtiğimizde Doğu Anadolu'da da yine yağışlar var. Özellikle öğleden sonraki yağışlar kendini gösteriyor. Öğleden sonra daha çok gösteriyor. Şu saatler itibariyle parça parça yağışlar var ama öğleden sonra biraz daha kendini fazla gösterecek. Sıcaklıklar çok fazla yükselmiyor bugün için ama özellikle hafta sonundan itibaren de Doğu Anadolu'daki yağışların yükseldiğini söyleyebiliriz.
0: Hemen buradan da mesela Erzurum'a bakalım. 12 derece şu an ama orada.
1: Hafta sonuna kadar 7 derecelik bir yükselişi görüyor olacağız. Yağışlar artık yağmur.
0: Batıya göre daha kısıtlı bir
1: tabii
0: yükseliş.
1: Tabii ki şöyle ki rakım olarak var 2000-2500 metre İstanbul'un arası bir yükseklikten sıcaklık farkı hesapladığımızda bu değerlere zaten evet. ulaşıyor olacağız. Karadeniz'de
0: son
1: de bakalım.
0: Karadeniz bölgesine bir bakalım hızlıca. Karadeniz'de tablo nedir?
1: Evet, şu sabah saatleri itibariyle Doğu Karadeniz'de yağışlar var. O yağışlar gün içerisinde de devam edecek ama yine çok kuvvetli yağışlar değil. Doğusu biraz daha serin. Trabzon'da bakalım. Evet, bugün hafif yağmur var bugün aralıklarla sürecek ama çok kuvvetli sel su baskını yapacak büyüklükte değil. Sıcaklık çok fazla şu an için yükselmiyor. Hafta sonu oradaki yağışlar hafta sonuna kadar yer yer devam ediyor olacak. Zaman zaman kapalı ve çok bulutlu havaları görüyor olacağız.
0: Bir de isterseniz Batı Karadeniz'den bir ile bakalım. Zonguldak'a bakalım. Bir evet. doğudan bir de batıdan. Dediğiniz gibi çok hızlı yükselişler olmuyor.
1: Sıcaklıkta yükselişleri görüyoruz. 14-15 derecelik bir artış var. Biraz da deniz etkisi var. Tabii kıyı bölgelerde sıcaklıkların yani özellikle Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıkları şu anda 12-13 derecelerde hemen çok yukarıya çıkmıyor. Deniz birazcık o kıyı tam kıyıdaki bölge illerimizi biraz etkiliyor. Sıcaklıkları hemen arttırmadığını söyleyebiliriz.
0: Bir de genel olarak son olarak artık yurt geneli haritamızı tekrar açalım ki o tabloyu da görüp yayınımızı tamamlayalım. Evet. Yurdun batısı güneşli.
1: Güneşli doğusunda yağışlar devam. Çünkü yağışlar da yarın ve cuma gününe kadar özellikle doğu bölgelerdeki yağışların devam ettiğini söyleyebiliriz ama sel su baskını yapacak yağışlar değil. Çok yüksek rakımlar hariç kar yağışı değil.
0: Artık yaza merhaba diyoruz. Evet. Adım adım konuşacağız. Bundan sonra sıcaklıkları daha fazla konuşacağız gibi duruyor. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam çok teşekkür ederiz elimize katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
1: Bir mukabele.
0: Havanın durumu bu şekilde ama siyaseti de konuşmak gerekiyor tabii ki. Siyaset dediğimizde ise dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüdeydi. Gündeminde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan davalar, yargılama süreci, Antalya'daki tartışmalar vardı. İşte Özgür Özel'den gelen o açıklamalar.
2: Koca İBB dosyasında böyle bir kanıt yok. Var mı başkanım? Böyle bir kanıt yok.
3: Özgür Özel kanıt yok dese de İBB soruşturması kapsamında her geçen gün yeni iddialar, belgeler ortaya çıkıyor. Para kuleleri, balya balya para sayma görüntüleri, bağış adı altında toplanan rüşvet paraları, kirli ağa belgeleyen ve bizzat itirafçılar tarafından savcılığa sunulan çek, senet ve dekontlara rağmen Özel İmamoğlu'nu desteklemekte kararlı.
2: Bir iftirayla, bir haksızlıkla 15,5 milyon kişinin belediye başkanı 12 metrekarede eşinden dostundan ayrı.
3: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kapsayan operasyonlarda ise Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Böcek savcılık ifadesinde kayınpederinin rüşvetle belediye başkan adayı olduğu iddialarını doğrular nitelikte konuştu. Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum dedi.
4: Ya bizim dönemimizde bir tane belediye başkanı var mı gözaltına alınan? Ya biz ilk defa bu kadar şaibelerle anıyoruz.
3: İzmir Karabağlar Belediyesi'nde ise kentsel dönüşüm projesi üzerinden yapılan büyük yolsuzluk su yüzüne çıktı. Belediye müdürünün 10 yıl yöneticilik yaptığı eski şirketine ihalesiz şekilde 24,7 milyon lira aktardığı iddia edildi. Henüz bir çivinin bile çakılmadığı projenin maket çizimine ise 4,5 milyon lira ödendiği öne sürüldü.
5: Çürüme bir yerden başlamışsa bünyeyi sarıyor. Yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ele geçirmişsiniz.
3: Eskişehir'de de belediyeye bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin meclis kararı dışına çıkarak bazı hizmet kalemlerine %48,5 oranında gizli zam uyguladığı ortaya çıkmıştı. Eski resmi özür yayınlasa

0: da tepkilerden kurtulamadı.
1: Vatandaşlarımızdan meclis kararına aykırı şekilde tahsil edilen haksız bedellerin iadesi için net bir takvim açıklanana kadar konunun takipçisi olacağız.
0: Aydın Kuyucak'ta ise Ali İhsan Karasu Belediye Başkanı'nı eleştirdiği için 13 yaşındaki milli karateci oğlu Poyraz Karasu'nun Kuyucak Belediye Spor Kulübü'nden atıldığını öne sürdü. Baba Karasu tepkisini belediye binası önüne siyah çelenk bırakarak gösterdi.
2: Haksız yere benim oğlumu Kuyucak Belediye Spor'dan men etti. Eğer bir hesabı varsa benimle tartışacak. Senin işin hizmet etmek.
0: CHP içerisinde ise Özkan Yalım ayrışmasının ateşi düşmüyor. Yalım'ın skandalın patlak vermesine rağmen henüz partiden ihraç edilmediği dönemde partide istifa restlerinin havada uçuştuğu ortaya çıktı.
3: İki milletvekili istifa etmek istedi. Kemal Bey de hayır, durun durduğunuz yerde Cumhuriyet Uşak'ta Halk Partisi hepimizin partisidir dedi.
0: Kılıçdaroğlu uzaktan da olsa parti içi gelişmelere müdahil olurken CHP'de gergin mutlak butlan bekleyişi de sürüyor.
4: İstanbul'da yaşanan bir kazanın görüntülerine bakacağız. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir motosiklete tramvay çarptı. Motosiklet sürücüsü tramvayın altında kaldı ve ağır yaralandı.
5: Rayların üzerinden geçerken tramvayın altında kaldı. Görüntülerin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. Topkapı Sultan Çiftliği seferini yapan tramvay, Sağmalcılar Bosna Çukurçeşme durakları arasındaki yaya geçidinden geçmeye çalışan motosikletliye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü tramvayın altında kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Ağır yaralanan sürücü uzun uğraşlar sonucu tramvayın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
4: Saatlerimiz 7.40'ı gösteriyor. Bir de İstanbul'da trafiğin durumuna bakalım. Megakent bakalım nasıl bir güne başladı. Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir günaydın. Kolaylıklar dilerim. Nasıl bir gün, nasıl bir trafik bizi bekliyor İstanbullular olarak?
6: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Geçtiğimiz haftaya nazaran sıcak bir gün olduğunu söyleyebilirim. İstanbul trafiği de yavaş yavaş hareketlenmiş durumda. Özellikle bulunduğumuz saat itibariyle şu anda İstanbul'da genel trafik yoğunluğu %51 seviyelerinde. Bu durum Avrupa yakasında %45 iken Anadolu yakasında %60'lara kadar çıkmış durumda. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile birlikte Haliç Köprüsü'nün hemen üzerindeyiz. Bulunduğumuz dakika itibariyle de şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Haliç istikametinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Tam tersi istikamet Avcılar yönünde ise köprü üzerinde trafiğin şu anda yoğunluk oluşturabilecek bir durumun olmadığını, fakat ilerleyen saatlerde bu yönde de trafiğin yoğunluğunun artması beklendiğini söyleyelim. Şimdi E5'ten bahsedecek olursak, yani bulunmuş olduğumuz D100 karayolundan bahsedecek olursak, özellikle Bakırköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde yoğun bir trafik var. Tam tersi istikamette ise bir kaza mevcut. O kazanın sebebi ise zincirleme bir şekilde oluşan bir trafik kazası. Henüz elimize geçen ilk bilgilere göre bir yaralanma veya ölüm söz konusu değil, fakat bölgede trafik giderek artmakta ve bir şeritte trafiğe kapatılmış durumda. Köprülere bakacak olursak özellikle İstanbulluların alışık olduğu gibi bu saatlerde Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde yoğunluklar yaşanıyor. 15 Temmuz Köprüsü Şehitler özelinde Küçükyalı, Bostancı, Uzunşehir, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar bu trafik devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayan trafik Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Nitekim Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişler daha az yoğun olarak seyrediyor şu anda. Sadece Çağlayan, Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de bir trafik söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Has Kartal ve Seyrantepe'de bir trafik söz konusu fakat ilerleyen saatlerde...
7: Sağlık Bakanlığı kriterlerine uymayan ve üzerinde okul logosu olmayan ürünler artık kantinde yer almayacak. Peki hangi ürünlerde okul logosu yer alacak? Bunun kriterleri ne? İşte detaylar.
8: Tuz oranı azaltılmış, şeker oranı azaltılmış, yağ oranı azaltılmış, trans yağ oranı azaltılmış, belki lif oranı yükseltilmiş, kalorisi düşük gıdaların satışa sunulması konusu.

0: bir düzenleme. Örneğin enerji içecekleri gibi ya da ultra işlenmiş gıdaların çocukların tercihleri olarak orada kantine yolunda sergilenmesi konusunda bir serbest durum vardı. O serbest durumun önüne geçilmesi hedefleniyor.
1: Yani olması gereken de buydu açıkçası.
2: Tüketicilerin paketlerin arkasındaki karmaşık tabloları ve küçük yazıları okuma çilesi de sona eriyor.
0: Ürünlerin üzerinde trafik ışığı gibi bir renk uygulaması olacak. Yani kırmızı bir işaret varsa üzerinde ultra işlenmiş gıdadır. İçerisindeki yağ oranı yüksektir. Nişasta bazlı şeker oranı yüksektir.
2: Temel gıda maddesi ekmekse artık çok daha besleyici olacak.
0: Ekmekte tam buğday unu oranı artılıyor. %40'a yakın bir tam buğday unu kullanılacak. O da yetmez. Çocuklarda görülen yaygın sağlık sorunlarından biri, işte anemi veya vitamin mineral eksikliği de gözetilerek B1, B2, B3 vitamini, B vitamini kompleksler, çinko demir ilavesi gibi ilaveler de yapılması söz konusu.
2: Unu zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin lira, ambalaja uyarı koymayana 200 bin lira para cezası uygulanması bekleniyor.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatlarında en dikkat çeken düşüş yumurtada gerçekleşti. %11,14 oranında gerileyen yumurta fiyatları ayın en çok ucuzlayan ürünü olarak kayıtlara geçti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
7: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
9: Perakende ustalarının mikrosu var.
10: Mikro yazılım, mikro kontene.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için Otomekanika

0: Harika.com.tr Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım. Mikro.com.tr
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Agesa ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ve 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tuzluca-Iğdır yolunun 32 ve 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.

0: ya.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
8: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
12: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
11: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
12: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
11: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
13: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
14: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
16: Grup toplantısında söze terörsüz Türkiye hedefiyle başladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bir de önerisi vardı.
15: Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir.
16: Bahçeli sözlerini biz bu yola baş koyduk diyerek sürdürdü.
15: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak. Bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Terörü bitirmek artık farz olmuştur. Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayırmak zorunda kalınan devasa kaynakları bereket olarak döndürmeliyiz.
16: Bölgesel krizlere de dikkat çekti Bahçeli. Sürecin başarıya ulaşmasında anahtar iç cephe vurgusunda bulunurken yasal düzenlemeler için meclisi işaret etti.
15: Her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesi.

0: ile oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin ortak mesajı olmalıdır.
1: Sürece muhalefetten gelen eleştirileri de unutmadı.
0: Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Bu ülkeyi yönetmeye talip olanın uykusu kaçmalı, saçları ağarmalı, kalbi acımalı, zihni yorulmalı, vicdanı sızlamalıdır.
1: Bahçeli kürsüden indi, gazeteciler CHP'de süren mutlak putlan tartışmasını sordu.
2: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin.
3: Bugün hemen hemen tüm gazetelerin ortak haberleri, ortak manşetlerinden biri MHP lideri Bahçeli'den gelen işte bu açıklamalar, siyasetin gündemini belirleyen sözler. Türk Gün gazetesine bakalım hızlıca. Türk Gün'ün manşetinde de terörsüz Türkiye taviz değildir, bu kanlı musibet bitmelidir deniliyor Bahçeli'nin sözleri. Hızlıca bir bakalım, bu yolda kararlıyız, devleti zayıflatmayız. İmralı'ya statü teklifi ve aynı zamanda dış politika ilişkinde mesajlar verdi MHP lideri Bahçeli. Oldu bittiye sessiz kalmamalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak mutlak tartışmaları devam ederken CHP parçalanmamalı. Yine MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları Türk Gün gazetesinde de manşetten yer alan ifadeler arasında. Tabii ki MHP lideri Bahçeli'nin özellikle İmralı'ya yönelik statü tartışmasını başlatması DEM Parti'de de geniş yankı vurdu. Dün DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti grubunda kürsüdeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine tam destek verdi. Biz bu sözlerin altına imzamızı atarız dedi.
4: Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin statü çağrısına destek verdi. Tarihi birlikte yazalım diye seslendi.
4: Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü buyurun, tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan.
5: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Mekanizma teklifinde bulundu.
4: Bir mekanizma gelin kuralım diyoruz. Adı Barış İzleme ve Takip Kurulu olsun. Sürecin kazasız ve güven içinde ilerlemesine katkı sunabilir. Bu kurul akademi ve sivil toplum ile istişarede bulunabilir. Bu kurum süreçle ilgili atılması gereken adımları siyasi liderler ve aktörlerle görüşüp hızlandırarak ortak akıl ve vicdanı işletebilir.
5: Bakırhan sözü yasal adımlara getirdi.
4: Biz de kamuoyunun önünde söz veriyoruz. Sizin de huzurunuzda söz veriyoruz. Özgür, demokratik siyaset için yasal düzenlemeler yapılırsa ve buna rağmen PKK gereğini yapmasa söz olsun, ilk sözü biz söyleyeceğiz. İlk eleştiriyi biz yapacağız.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi.
4: Sayın Kurtulmuş, komisyondaki partilerin koordinatörlerini önce bir çağırın. Elimizde müşterek bir belge var. Komisyonun hazırlamış olduğu rapor var. Özel yasayı hemen meclise sunalım. Bu teklif bir haftada yasallaşsın.
3: Şimdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen açıklamalarla devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin meslek liselerine ilginin her geçen yıl arttığını vurguladı. Bu yıl meslek lisesini tercih edenlerde oranın %43'e yükseldi diyen Bakan Tekin, ara eleman yerine aranan eleman demeyi tercih ettiğini de söyledi. Öğrencilere asgari ücretin yarısına kadar ödeme yapıldığını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı, CHP'nin mesleki eğitim merkezlerini hedef almasına ise tepki gösterdi.
6: Mesleki ve teknik eğitim Türkiye için kritik dedi. 28 Şubat süreci sonrası meslek liselerinin ciddi öğrenci kaybı yaşadığından bahsetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da İvedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski müfredatların, gereksiz bölümlerin ve yetersiz altyapı gibi önemli problemlerin geride kaldığını anlattı.
7: Gelecekte burada
6: arı eleman yerine aranan eleman

0: Kavramı kullanan Bakan Tekin, mesemlerle ilgili muhalefetin bakanlık çocukları ölüme gönderiyor şeklindeki eleştirilerine sert çıktı.
1: Biz 223 bin işletmeye öğrenci gönderiyoruz. Bunların her birisiyle ilgili eğitim öğretim döneminin başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen iş sağlığı ve iş güvenliği kriterlerine uygun olup olmadığı açısından komisyonumuz kararını veriyor, uygundur diyor. Sonra oradaki kişilere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yine Çalışma Bakanlığı'nın belirlediği eğitimler veriliyor. Sonra çocuğu gönderiyoruz. Çocuğu gönderdikten sonra öğretmenimiz haftada bir mutlaka oraya gidiyor. Çocuğun çalıştığı yeri görüyor. Şikayet üzerine müfettişlerimiz gittiğinde denetim yapıyorlar. Ya da iş sağlığı ve iş güvenliği ihmali ile ilgili en küçük bir şikayet geldiğinde biz anında sözleşmeyi feshediyoruz ve çocuğu göndermekten vazgeçiyoruz. Kaza olma ihtimali var diye mesleki eğitimden, çocuklarımızın kendini geliştirmesinden vazgeçelim demek doğru değil.
0: Staj ve işbaşı eğitimlerinin yaygınlaştırıldığını anlatan Milli Eğitim Bakanı, öğrencilere asgari ücretin %30-50'si kadar ödeme veriliyor ifadelerini kullandı. İş kazalarına karşı sigorta sağlandı. 2024'te 253 bin işletme denetlendi, 23 bin işletmeyle ilişki kesildi dedi. Müfredatlarsa 2014 sonrası sektörle birlikte güncellendi. İhtiyaç olmayan bölümler kapatıldı, yenileri açıldı. Proje okul modeliyle okullar dönüştürüldü. Sektörden uzmanlar öğretmen olarak sisteme dahil edildi. Çağa uygun yeni bölümlerin açıldığı bilgisini de paylaştı Milli Eğitim Bakanı. Siber güvenlik, yapay zeka, havacılık ve uzay, gastronomi onlardan bazıları. Meslek liselerine yönelimse arttı.
2: 100 orta öğretim öğrencisinin 41'i meslek lisesine gidiyor. Bu yıl 43. Yani sürekli artıyor mesleki ve teknik eğitime yönelme. Şu anda hem İmam Hatip okulları için hem meslek liseleri için 28 Şubat öncesindeki noktaya gelmiş durumdayız.
0: Bazı okullardan mezun olanlar doğrudan işe yerleşiyor. Türkiye bu alanda OECD ortalamalarına ulaştı.
3: Siyaset dediğimizde bir de CHP'nin gündemine bakalım. Takvim gazetesine bakacağız. CHP'nin gündeminde ise skandallar var. 8,5 milyar lira Çekmece'de. Rüşvetin ekosistemi Büyükçekmece'de de işledi. İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu, müteahhitlerden zorla alınan villaların paravan sahibi çıktı. Rüşvet çarkının miktarı 8 milyar liraya aştı. Müteahhit mermer kardeşler karşı çıkınca projedeki villa sayısı 239'dan 225'e düşürüldü. Zabıta ağır cezalar kesti. Dayanamayan şirket 300 milyon liralık 2 villayı Nuhoğlu'na verdi. Görevden alınan Başkan Hasan Akgün'ün de işin içinde olduğu iddia edildi. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemindeki tartışma başlıklarından biri. Peki dünya neleri konuşuyor dediğimizde ise yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz en önemli tartışma konusu ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen Hürmüz açıklaması. Malum pazartesi günü itibariyle Özgürlük Operasyonu adı verilen yeni bir operasyonun başlatıldığını duyurmuştu. Ancak Donald Trump 2 gün sonra bu operasyondan geri adım attı. Pakistan'ın devreye girmesiyle birlikte görüşmelere bir şans daha vermek ve görüşmelerin iyi gittiğini vurgulayarak sonucun ne olacağını görmek için Özgürlük Operasyonu'na kısa bir süre boyunca ara vereceğini söyledi ABD Başkanı Donald Trump, yani yeni bir geri adım söz konusu. Peki Hürmüz'e alternatif mümkün mü? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor ve şimdilik bir alternatif güzergah üzerinde konuşuluyor. Suudi Arabistan kaynaklı çalışmalar yapılıyor. Özellikle Avrupa'dan yola çıkan kargoların Süveyş kanalından geçtikten sonra Suudi Arabistan'da Kızıldeniz'e bulunan Yanbu Limanı'na gelmesi, Yanbu Limanı'ndan karayoluyla hareket ederek Katar'a ulaşması ya da Katar'dan yine tersi istikametle Avrupa'ya ulaşması ihtimalinden bahsediliyor. Ama süre çok uzuyor, maliyetler çok artıyor. Tabii ki bu durum hem tüketici hem de üretici açısından yeni zorlukları beraberinde getiriyor. Bir B planı var ama hayata geçebilir mi? Bekleyip görmek gerekiyor. Alternatif çalışmalar devam ediyor. İran ne yapıyor dediğimizde ise İran'ın da alternatif çabaları devam ediyor. Malum İran Dışişleri Bakanı Arakçı geçtiğimiz hafta önce Pakistan'a, sonra Umman'a, son olarak da Rusya'ya gitmişti. Arakçı'nın son durağı ise Çin oldu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı kısa bir süre önce Çin'e ulaştı. Çin Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İki isim özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin başlatmış olduğu savaş, bundan sonra yaşanacakları konuştu. Çin'in bu noktada İran'a verilen desteği de masadaki sıcak başlıklar arasında. O sıcak

0: Irak fotoğraf karelerini de ekranlara getirelim. İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çinli mevkidaşıyla Pekin'de bir araya geldi. O fotoğraf kareleri de yine İran medyası tarafından servis edildi. Sosyal medyadaki sansür hep konuşuyoruz. Algoritmalar üzerinde oynandığını zaten biliyorduk. İran yetkililerin hesaplarındaki onay anlamına gelen mavi tink ya da farklı renklerdeki tikler kaldırıldı. O isimlere son olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'a eklendi. İsmail Bekay dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tüm ödemeleri yapmamıza, tüm şartları taşımamıza rağmen X bizim sosyal medyadaki o resmi hesap olduğumuzu gösteren mavi tik uyarısını kaldırdı. Aslında bu ilk değil. Hemen bakalım İran'ın hemen bütün yetkililerin zaten hesaplarında o mavi tikler ya da farklı renklerdeki uygulamalar kaldırıyordu. Biri de kaldırıldı, biri de ona bakalım. İşte Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı'nın hesabı, onun da mavi tik yok. İran Meclis Başkanı Galiba, yine onun aynı şekilde hesabında mavi tik yok. Yalnızca burada mavi tiki olan tek bir hesap var. Henüz onun mavi tiki kaldırılmadı ya da gri tiki. Mesut Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı, bu noktada biraz ayrışmış duruyor diğer yetkililerden. Ve yeni hesap açan isimlerden biri İran'ın yeni dini lideri Müşteba Hamene. Müşteba Hamene'nin herhangi bir resmi hesaptır uyarısı yok. X bu noktada İranlı yetkililere bu yönde bir yetkilendirme yapmıyor. Olan yetkilerini de kaldırıyor. Dediğimiz gibi sosyal medyada hem algoritmalarla sansür uygulanıyor hem de bu tip uygulamalarla etkisini gösteriyor gibi duruyor. Dünya ilişkin aktaracağımız başlıklar bu şekildeydi. Peki Türkiye'nin gündeminde neler var dediğimizde ise İstanbul'da yaşanan bir kazanın görüntüleriyle devam edeceğiz. İstanbul Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı.
1: Servis minibüsü kontrolden çıktı, yol savaş alanına döndü. İstanbul Kartal D100 karayolunda seyreden servis minibüsü kontrolden çıkarak önündeki otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle önündeki cipin altına girdi. Cip kendi önündeki otomobile çarparak takla atmaktan son anda kurtuldu. Zincirleme kazada 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
0: İstanbul'dayız. İstanbul'da Pendik'te bir kişi restoranda yemek yediği sırada o yemek boğazına takıldı ve nefes alamamaya başladı. O kişinin yardımına restoran sahibi koştu.
1: Heimlich manevrası yine hayat kurtardı. İstanbul Pendik'te restoranda yemek yiyen yaşlı bir müşterinin nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Yanındaki arkadaşı nefes alamayan müşterinin sırtına vursa da bu müdahale yeterli olmadı. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide zaman daralırken müşterinin imdadına restoranın sahibi Tuncay Gelgün yetişti. Gelgün'ün yaptığı Heimlich manevrasıyla müşterinin nefes borusuna kaçan ekmek parçası çıkarıldı.

Var. İstanbul'la ilgili görüntülerle devam edelim. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle Boğaz'ın kuzey hattında sis etkili. Sis deniz yolu ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Bunun altını çizelim. Evet, çok görsel bir manzara olarak çok güzel bir manzara beraberine geliyor. Ancak deniz ulaşımında bazı deniz hatları seferlerinde iptaller var. Yine Boğaz'daki gemi geçiş trafiğinde de çeşitli gecikmeler oluyor şu an itibariyle. Bu sis daha çok İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde. Zaten şu an Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü görüyoruz. Daha çok kuzey kesimlerde etkili oluyor. Ancak yoğun bir sis tabakası nedeniyle deniz ulaşımında ciddi anlamda aksamalar var şu an itibariyle. Daha güney hatlarda değil ama kuzey hatlardaki seferlerde ertelemelerin ya da iptallerin olduğu belirtiliyor. Yine İstanbul Boğazı'na gemi geçiş trafiğinde de düzenlemeler söz konusu. Tabii ki ilerleyen dakikalarda az önce meteoroloji uzmanımız Adil Tek de vurguladı. Günün artık biraz daha ilerlemesi, havanın ısınmasıyla birlikte sisin ortadan kalkması bekleniyor. Ancak şu an itibariyle ortaya da bu kartpostallık görüntüler çıkmış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tamamı sisin altında kayboldu. O görüntülere de bakıyoruz.

0: Antalya'ya gidelim. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada katil zanlıları yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek kısa bir süre önce sosyal medya hesabının açıklamalarda bulundu. Faili meçhul dosyalarına karşı konulan iradeyle dün gece bir cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla emniyet ve jandarma ekipleri ortak hareket etti. Soruşturma kapsamında hızlı reaksiyon, teknik takip ve kurumlar arası işbirliği şüphelilerin çelişkili ifadeleriyle tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin işlendiği yer ve deliller ortaya çıkarıldı. Genç kızın ormanlık alanda silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından da cansız bedeninin yakıldığı ortaya çıktı. İki şüpheli farklı illerde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şimdi 3 yıl öncesine gidelim. 3 yıl önce Muğla'da yaşayan Abdullah Uslu hayatını kaybetmişti. Olayın sebebi olaraksa Abdullah Uslu'nun yanlışlıkla kendisine vurduğu iddia edilmişti. Ancak gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı. Olay bir kaza değil, olay bir cinayetti.
1: 3 yıllık sır perdesi kalktı, kaza denilerek kapatılan dosyadan cinayet çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde nakliyeci Abdullah Uslu, eşi Suna Uslu ve komşuları Hanife Ergin Ayaydın çiftiyle evde otururken tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Tanık ifadelerinde Uslu'nun alkollü şekilde beline takmaya çalışırken yere düşürdüğü tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği iddia edildi. Soruşturma taksirle ölüme neden olma kapsamında değerlendirilerek takipsizlik kararı verildi. Aradan 3 yıl geçti. Uslu'nun kızı Aylin Kızılca takipsizlik kararına itiraz etti. Dosya raftan indirildi. Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinesinde yeniden soruşturma başlatıldı. Tanıklar Uslu'nun eşi Suna Uslu, komşuları Hanife ve Ergin Ayaydın'la iletişim kayıtlarında adı geçen Yüksel Kartal'ın tekrar ifadesi alındı. Tanıkların yeni ifadeleri çelişkili bulundu. 2023 tarihli kriminal raporda tabanca düştü patladı iddiasını çürüttü. Raporda silahın darbeyle kendiliğinden ateş almasının imkansız olduğuna dikkat çekildi. Ve sır perdesini aralayan itiraf Abdullah Uslu'nun eşi Suna Uslu'dan geldi. Suna Uslu, Hanife Ayaydın alkollü olan eşimin sağa sola ateş etmesini engellemek için masanın üzerindeki tabancayı eline aldı. Bunun üzerine aralarında yaşanan itiş kakışta tabanca eşimin bel hizasında patladı dedi. Suna Uslu daha önce ifadesinde Hanife Ayaydın'ın yönlendirmesiyle yalan beyanda bulunduğunu ileri sürdü. Suna Uslu ve katil zanlısı Hanife Ayaydın tutuklandı. Ergin Ayaydın ve Yüksel Kartal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Geçtiğimiz ay yaşanan bir cinayet, futbolcu cinayeti olarak biliniyor kamuoyunda da zaten. O cinayete ilişkin yeni gelişmeler var, tahliye edilen isimler var ama detaylara bakacağız. Şimdi haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin detaylarına bakalım. Kadir, hemen sözü sana bırakıyorum.

0: Kubilay Kan Kundakçı cinayetinin soruşturmasında geçtiğimiz haftalarda iddianame düzenlenmişti. Dün itibariyle de o iddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve ilk duruşma 22 Haziran olarak belirlendi. Şimdi iddianamenin detaylarındaki en önemli kısımlardan biri ise bu cinayeti işleyen kişi olarak bilinen Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun cinayeti 3 saniye içerisinde işlemiş olması gerçeği. Çünkü araçtan inmesi, diğer aracı yönelmesi, ön kapıyı açmasıyla birlikte yaklaşık 3 saniye içerisinde bu olayın gerçekleştirildiğine dair iddialar var savcılık makamında iddianamenin içerisinde. Öte yandan dün itibariyle iddianame kabul edilmiş durumda. İddianamede adı geçen isimlerden biri de İzzet Yıldızhan'dı. Hakkındaki suçlama ise suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktı. Bu kapsamda dün yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İddianamede yer alan diğer 10 kişi hakkındaysa cinayetin azmettiricisi olarak bilinen Aleyna Kalaycıoğlu hakkında kasten öldürmeyi azmettirme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Zuhal Kalaycıoğlu hakkında ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan yine müebbet hapis istemi istendi savcılık tarafından. Katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi savcılık tarafından. Bir diğer isim Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında ise kasten öldürmeye yardım etme suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi iddianamenin içerisinde. Söylemiş olduğumuz gibi iddianame dün itibariyle kabul edildi. 22 Haziran'da sanıklar hakim karşısında savunmalarını yapacaklar diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan ve Senat Destanoğlu'na notları için teşekkür ederim. Bir ihmaller zincirine bakacağız şimdi. 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön Hatay'da bir pastanede stajyer olarak çalışıyordu. Dükkandaki elektrik kaçağına bakan ustaya yardım etmesi için görevlendirildi. Aslında yetkileri alanında değildi. Bunda da sorumluluğu yoktu ama tamirat sırasında hayatını kaybetti. Ailesi yıkıldı. Pastanenin elektrik işlerini yapan usta ise tutuklandı.
2: Aynı yerde bir gün arayla aynı tehlike yaşandı. İddiaya göre alınmayan önlem ve ihmalkarlık 16 yaşındaki genci hayattan kopardı.
3: Olaydan bir gün önce bana elektrik çarptığı için rafı indirdiler.
4: Benim içimi yaktılar. Benim yüreğimi yaktılar. Benim 16 yaşındaki evladımı hayattan kopardılar.
2: Hatay'da pastanede stajyer olarak çalışıyordu Mahir Buğra Karagön. İddia o ki sorumluluğu olmadığı halde elektrik ustasının yanına verildi.
3: Elektrikçi akımın olmadığını söyledi. Pastane sahibi rafı tekrardan yerine takmak için sigortayı kapatmamız gerektiğini söyledi. Fakat elektrikçi bunun gereği olmadığını söyleyip reddetti.
2: İşte can yakan olay tam da burada başladı.
3: Arkadaşıma görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi.
2: Genç stajyer yardıma kalkıştığı sırada elektrik akımıyla bilincini kaybetti.
3: Çocuk o an donmuştu. Bir an Buğra çığlık attı. Ustalar parmağının sıkıştığını zannetti. Daha sonra yanındaki iş arkadaşı ona dokundu ve elektrik akımına kapıldığını fark ettiler.
2: Ambulans geldi, müdahale edildi ama her şey için çok geçti.
4: Benim oğlum orada elektrikçi değildi ve benim oğluma elektrik işi vermişler. Ve benim oğlum elektrik akımına kurban gitti.
2: Üstelik yaşananlara rağmen işletmede hiçbir şey olmamış gibi çalışılmaya devam edildi.
3: Ambulans gittikten sonra ustalar çalışmaya devam ettiler. Satış yapmaya devam edildi. Saat 2 gibi ölüm haberi geldi.
5: Bu kadın oradan çıktı ve elinde poşetler var.
2: Mahir Buğra'nın arkadaşı yaşananların birebir şahidiydi. Aynı noktada bir gün önce onu da elektrik çarpmıştı.
3: Olay yerini temizlemem gerektiğini söyledi.
2: Pastanenin elektrik işlerini yapan kişinin gözaltına alınmasının ardından taksirle öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında olayda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.
1: Yeni güne bir sıcak başlıkla başlayacağız. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sahte altınlar ele geçirildi. Hatta yaklaşık 28,5 milyon lira olarak paketlenmiş halde 1,5 ve 1 gramlık yüzlerce sahte altın. Şimdi operasyonun detaylarını konuşacağız. Sıcağı sıcağına istihbarat şefimiz Ramazan Almaz.

0: Bahçeşehir bizlerle birlikte. Ramazan kolaylıklar diyelim. Sahte altın hep gündemimizde olan başlık ama evet, önemli bir operasyon. Nedir detayları?
1: Şimdi malum son günlerde Trump'ın açıklamaları, İran Amerika savaşı vesaire, altın sürekli inişli çıkışlı bir seyirde ve tabii bununla ilgili olarak da daha önce de sahte altınla ilgili olarak birçok operasyon yapıldı ama bu sıcak gündemde maalesef bu şekilde daha da ön plana çıkan bir gündem haline almaya başladı altın konusu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir operasyon gerçekleştiriyor Zeytinburnu'da. Yapılan operasyonlarda bir atölyeye baskın düzenleniyor ve şu anda bu görüntülerin biraz buzlanmasının sebebi o kadar inandırıcı bir şekilde ve gerçek bir altın markası gibi paketleme yapılmış ki bilerek arkadaşlarımız o görüntüleri buzlamış durumda. Toplam yaklaşık 4,5 kiloya yakın, 4520 gram civarında bir sahte altın ele geçiriliyor. Bu altınların ise 1 gram, 5 gram ve 10 gramlık paketlenmiş halde piyasaya sürülmeden ele geçirilmiş oldu. İşte burada da jandarmanın operasyon yapılan adresteki aramalarından bir görüntü, içeride tam anlamıyla bir imalathane süsü verilmiş durumda. Görüntüsü, presleme makinesi, altınların dökümü için kalıplama, paketleme malzemeleri, hepsi de o noktada ele geçirilmiş durumda. İki şüpheli gözaltına alındı. İşte burada da biraz da tekrar görüntüye gelir. Bunlar 1 gramlık anladığımız kadarıyla. 5 gram ve biraz sonra görüntüye gelecek o küçük külçeler halinde de 10 gramlık paketlenmiş halde 1500 tanesi paketlenmiş bir şekilde ele geçirilmiş durumda.
0: Piyasaya süreceklerdi. Belki hepimiz gidecektik, alacaktık bir şekilde ama gerçeğini anlamak mümkün değil.
1: Kesinlikle. Hani zaman zaman arkadaşlarımız haberlerde de anlatıyor Gökhan. Sahte altının anlaşılmasının bile o kadar zor olduğu bir süreçteyiz. Evet. Çünkü vatandaşlar gerek yatırım olsun, gerek bir ihtiyacının karşılaması konusunda, özellikle de yatırım amacıyla gram altına çok talep var. İşte burada da 1 gram, 5 gram, 10 gramlık bir paketleme yapılmış. Nereye satılacaktı? El altından piyasaya nasıl sürülecekti? Bunların soruşturması devam ediyor. Şüphelilerle ilgili gözaltı işlemi yapıldığını söylemiştim. Ancak piyasaya sürülemeden İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın başarılı bir operasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda şu an için buradaki malzemelerin hepsine el konuldu. Hepsi tutanak halinde adli emanet birimine götürülecek muhtemelen. Zaten piyasaya sürülmesi durumunda şöyle bir sıkıntı da ortaya çıkabiliyor. Bu sahte altınlar piyasaya sürülseydi herhangi bir kişi bu altını alması durumunda bir satışında dikkatli bir kuyumcu tarafından sahte altın olduğu anlaşılması durumunda, yani birinci, ikinci, üçüncü ele geçmiş olsa hiç alakası olmayan insanların başı da çok büyük bir şekilde derde girebilirdi. Neyse ki başarılı bir operasyonla yaklaşık 4,5 kilo civarında, 4500 gram civarında bir altın, sahte altın ele geçirilmiş oldu. İki kişiyle ilgili de gözaltı süreci devam ediyor.
0: Jandarma tarafından yapılan operasyon yeni günün önemli başlıklarından biriydi. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bizlerle birlikteydi. Ramazan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için.
1: Ben
0: kolaylıklar dilerim. Şimdi bizim gündemimizde bir yandan da tabii ki savunma sanayi var. Savunma sanayi dediğimizde ise tabii ki Türkiye yıllardır üstü açık ya da kapalı şekilde çeşitli ambargolarla karşı karşıya ve İletişim Başkanlığı saha organizasyonu gerçekleşmeden önce bir video klip yayınladı. O video klipte Türkiye'nin savunma sanayinde aslında geldiği noktanın ve bağımsızlık mührü olarak vurgulandı savunma sanayi. Bir hızlıca bakalım, ardından da sahaya gideceğiz. Neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız.
2: Menzili 6000 kilometre, çok hızlı ve 4 roketle gidiyor. İşte Türkiye'nin kıtalar arası balistik füzesi. Yerli ve milli savunma sanayi firmalarının görücüye çıktığı Saha Expo'da ilk günün yıldızı Yıldırım Han oldu. Yıldırım Han tek değildi. Onlarca firma hazırladıkları yeni sistemlerle görücüye çıktı.
3: Biz de Saha 2026'da geleceğin teknolojiyle nasıl şekilleneceğini birlikte gösteriyoruz.
2: Barkan 1 ve 2'den sonra bu yıl Saha Expo'da Barkan 3 görücüye çıktı. Barkan 3 diğer modellerine göre daha yüksek ve daha geniş bir model ve mühimmatları da daha da artırılmış durumda. Bu insansız kara aracıyla bir tankı imha edebilme kapasitesine sahip oluyorsunuz.
4: Bu sınıfın özelliği hem yerden yüksekliğinin fazla olması, hem hacim olarak aracın büyümesi ve dolayısıyla üzerinde taşıyabileceği faydalı yük ve sensörlerin sayısının artması. Çift kuleli

0: Bir yapı var, hem radar hem elektrooptik.
1: Ve arkasındaki yapıları görüyoruz.
0: Evet, bu iki kuleden bahsediyoruz.
2: Baykar bu yıl Saha Expo'da 3 farklı konseptini tanıtıyor. Onlardan biri mızrak, diğeri ise sivrisinek. Mızrak sivrisineğe göre daha ağır ve ikisi de 1000 kilometrenin üstünde menzile sahip. Sivrisinek sürü halinde geziyor ve ikisinin de ortak özelliği akıllı dolanan mühimmat olması. Yani havada dolanıyorlar. Bir düşman hedef bulduğunda direkt o hedefe yöneliyorlar.
1: Türk teknolojisine ilgi yoğundu. Yerli firmalar milyonlarca dolarlık sipariş aldı.
2: Makine kimya endüstrisi Saha Expo'da bu yıl yeni bir konsepti tanıttı. Konseptin adı Uran. Peki Uran ne işe yarıyor? Uran normalde 105 milimetre top atan Boran obüsünün araç üstü yerleştirilmiş hali ve 4 tekerden oluşuyor. Tabii ki şunu da söylemek gerekiyor. Esneklik, yüksek ateş ve hız. Bununla birlikte artık daha kolay hedeflerden kaçıp daha kolay hedeflere gidebilecek.
1: Roketsan'ın Neşter adını verdiği suikast füzesi de en çok ilgi çeken silahlardan biriydi.
2: Diyelim ki Mehmetçik bir mağaraya operasyon düzenleyecek ama girmesi riskli ya da risk oluşturabilir. İşte o tür durumlarda Sarbot robot köpeği devreye giriyor ve Mehmetçik'ten önce kendisi o mağaraya girerek bir risk var mı yok mu ya da mağara dolu mu değil mi ona bakıyor. İşte şu anda yeni geliştirilmiş konseptiyle kendisi de yanımıza doğru geliyor. Biz de hemen kısaca bir güç gösterisi yapalım ne kadar dayanıklı diye ama o da bize çok karşı koyuyor. Gerçekten zorlayıcı bir ve güçlü bir robot köpek.
3: Merdiven çıkabiliyor, merdiven inebiliyor. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi böyle engebeli bir arazide çok rahatlıkla yoluna devam edebiliyor.
4: Diğer yandan bir başka sıcak gelişme hemen kuzeyimizde devam eden Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk yaşandı. Rus, Ukrayna yaklaşık 1500 kilometre menzile sahip olan kendi imkanlarıyla geliştirdiği Flamingo füzesini ilk kez kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de o füzenin fırlatılış anlarını ekranlara getirdi. Ukrayna F-5 Flamingo füzeleriyle yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki Rusya hedeflerinde vurdu. Bu savaşın başından beri Ukrayna'nın kendi imkanlarıyla geliştirdiği ilk füze olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Savaş teknolojisi bütün bu gelişmelerle birlikte robotlar artık hayatımızın tam da merkezine yer almaya başladı. Önümüzdeki yıllar daha da fazla robotlarla dolu bir hayat yaşayacağız. Ama Çin'e gideceğiz. Robotik teknolojinin merkezi konumunda bulunan Çin'de ise artık trafikte de robotlar yer almaya başlıyor. Haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Peki bu robot teknolojisine ilişkin neler söyleyeceğiz? Hemen sözü Mehmet'e bırakalım.
5: Gökhan Kurt, şu anda bir dört yol ağzındayım. Bu kavşağı 1 Mayıs işçi bayramı tatilinde robotlar yönetti. Çin'in turistik şehirlerinde birçok noktada artık trafik robotları sahaya çıktı. Peki neler yaptılar? Bu devasa bayram trafiğini robotlar yönetti. Tıpkı bir insan gibi çok elleriyle, kollarıyla sürücülere dur işareti yaptılar, geç işareti yaptılar. Öncelikle 4 görev belirlendi bu trafik robotları için. Birinci olarak kontrolü sağladılar. Ardından turistlere rehberlik yaptılar. İhlal tespiti ve raporlama sundular. Kapalı döngü protokolünü gerçekleştirdiler. 3 sesli uyarıyla çalıştılar ve kural ihlallerinin devamı hali otomatik olarak trafik merkezine anlık raporlar bildirdiler ve ceza yazdılar. Ve bayram trafiğini bu şekilde ülkede yöneten robotlar insanlardan tam not aldı. Hangzhou'da durum bu şekildeyken Guangzhou'da ise robotlar polislerle birlikte devreye attı. Çin'in meşhur kung fu dövüş sanatlarını sergilediler. Akrobatik hareketler yaptılar. Aynı zamanda insanların yanına gidip bu bayram trafiğinde dikkatli olmaları yönünde dolandırıcı karşı daha temkinli olmaları yönünde çağrılarda bulundular. Robotlar Çin'in geldiği en son teknolojik imkanları böyle simge günlerde sahaya inerek gösteriyorlar ve anlaşılan o ki önümüzdeki süreçte artık bu robotlar birçok iş kolunda Çin'de artık görülmeye başlanacak. Sözü tekrar size bırakalım. Gökhan Kurt.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Piyasalar diyeceğiz. Piyasalara baktığımızda özellikle Trump'ın o özgürlük operasyonunu durdurma kararı nasıl etkisi gününü gösterecek? Borsa İstanbul'da dün yükseliş vardı. %1'e yakın bir yükseliş. %0.88'lik yükselişte 14.495 puanla günü tamamladık. Dolar TL'ye bakalım, orada işlemler başladı. Bir değişim yok. 45 lira 22 kuruş. Euro TL'ye bakacağız. Euro TL'de tablo nedir dediğimizde biraz daha yükselişin güçlü olduğunu görüyoruz. 53 lira 10 kuruştayız. 53 lira seviyesini aştık. %0.35'lik artış var. Fakat asıl piyasada hareketliğin olduğu veri altın. Altına bakacağız çünkü işte ateşkesin uzaması, daha doğrusu artık yeni Hürmüz'e ilişkin yeniden bir uzlaşı sinyalinin ortaya çıkması altın fiyatlarını yükseltiyor. %1,95'lik bir artışla güne başladık. %2'ye yakın bir yükselişle devam ediyoruz. 4.645 dolardayız şu an itibariyle. İç piyasaya bakacağız. Gram altında tablo nedir dediğimizde yeniden 6.700 liranın üzerine çıktık. %2'nin üzerine bir yükseliş var. 6.764 liradayız. Gümüş fiyatlarına bakalım. Gümüşteki yükseliş daha güçlü. %3,72'lik bir artışla 75 dolar 53 centten işlemler devam ediyor. Ve bir de Brent petrol. Tabii ki özgürlük operasyonunun şimdilik durması, İran'la görüşmelere ilişkin verilen mesajlar petrol fiyatlarında kısmi bir rahatlamaya neden oldu. %1,23'lük bir düşüş var. 108 dolar 52 cent ama hala çok yüksek seviyelerdeyiz. 110 dolar seviyelerde işlemler devam ediyor. Nereden geldik? Hep bu sorunun da yanıtını arıyoruz. 64-65 dolar seviyelerinden bugün 108 dolarlara geldiğimizde hatırlatalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Havayı konuşmak gerekiyor. Evet, bugün itibariyle artık yurdun büyük bir kısmında özellikle batı bölgelerinde güneşli günler başlıyor. Hava sıcaklıkları hissedilir bir derecede yükselecek. Ancak geride bıraktığımız günlerde hafta boyunca aslında kar yağışını ve kar yağışının etkilerini de konuştuk. O manzaralara bakalım.
1: Türkiye son yılların en ilginç Mayıs aylarından birini yaşıyor. Birçok il kar yağışıyla beyaza bürün. Van kar yağışına sahne olan illerden biriydi. Yağış nedeniyle Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de etkili olan kar ve sis nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji yüksek kesimler için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Bayburt'taki 2400 rakımlı Kop Dağı geçidinde ise kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun tipi nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede kar küreme çalışması başlatıldı. Ve Bolu.
2: Mayıs ayında baharı beklerken kar yağdı. Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte Abant Gölü'nde doğal güzellikler de ortaya çıktı.
1: Adıyaman'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı da beyaza büründü. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinin yüksek kesimlerinde ise çam ormanları kar altında kaldı. Mayıs ayında yağan kar doğada kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı. Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Akdeniz bölgesi de kar yağışına sahne oldu.
3: Mersin'de ise o soğuk hava kar yağışına neden oldu.
1: Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Bu görüntülerde Hakkari'den. Yüksekova askeri üs bölgesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. İl özel idaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulmasıyla iş makineleri devasa kar tünellerinin içinde kayboldu.
0: Yurdun dört bir yanında çiftçilerin hasat mesaisi de devam ediyor. Şimdi o noktalardan birine kameralarımızı çevireceğiz. Bu kez Çanakkale'ye gideceğiz. Domates ve biber fidesi dikilmiş. Seralarda artık hasat zamanı geldi. Vedat Sezer bizi bekliyor. Vedat, günaydın, kolaylıklar dilerim. Yurdun dört bir yanında hasat zamanı diyoruz. Çanakkale'ye dair neler söyleyeceğiz?
4: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, hasat aslında daha gelmedi. Çünkü en geç hasat.

0: sert zaman gelen bölgelerin bir tanesi. Çanakkale iklim itibariyle ancak oldukça yoğun bir mesai var. Çünkü bakımlar yapılıyor. Fideler toprakta buluşmuştu. Peki neler yapılıyor? Sıralarda hangi ürünlerle ilgili çalışmalar var? Ziraat mühendisi yanımızda Tülay Düzgün var. Ona soracağız. Bir taraftan da bir oldu bize buradaki bakım çalışmalarını göstersin. Yoğun bir mesai var. Sabahın erken saatlerinde başlıyor. Domatesler olmaya başladı. Evet. Hasat öncesi nedir durum? Neler yapıyorsunuz?
1: Hoş geldiniz öncelikle. Mart gibi dikime başladık biz. Mart 15'te. Şu an ürün yavaş yavaş meyve vermeye başladı. Şu an hızla arkadaşlarla çalışıyoruz.
0: Neler yapıyoruz şu anda?
1: Şu anda bağlamalar var, kol kırmalar var domatesin. Bu şekilde çalışıyor.
0: Yani domatesin bakımlarıyla ilgili bir bebek edasıyla mı bakılıyor?
1: Evet.
0: Görüldüğü kadarıyla hem yapraklar kopartılıyor, evet, hem bağlamalar yapılıyor. Tabii sulamayla mücadele de aynı. Peki zararlarla bu yıl nasıl mücadele ediyoruz, durum nedir?
1: Şu an bantlarımız var uçan sineklere karşı. İlaçlamalarımız yapılıyor. Bu şekilde.
0: Peki toprakla ne yaptınız bu sene? Yani toprağın çapalaması sera da farklı, tarlada farklı mı oluyor?
1: Tabii ki sera çok zahmetli. Toprağı hazırlarken toprağı birkaç kez incelterek toprak altına yoğun gübre koyuldu. Daha sonra dikim yapıldı.
0: Bir de reyhanları görüyoruz bu her setin başında bir, evet, tünelin başında reyhan var. Bunun özelliği nedir? Niçin yapılıyor?
1: Biz bunu sineklere karşı, uçan haşerilere karşı gelmiyor. Bunun kokusuna gelmiyor.
0: Yani her tünel başında bir tane var.
1: Evet.
0: Görülüyor.
1: Aslında tünel sonuna dikiyoruz biz. Tünel sonlarında da var. Tünel başlarında da var.
0: Bu yıl domatesler Çanakkale'nin coğrafi işareti ürünü domates ama köy domatesi. Kaç çeşit domates olacak bu sene? Pembe mi? Kırmızı mı?
1: Hepsi var. Bu taraf böyle, bu serada bu taraf kırmızı, bu taraf pembe domatesimiz. Köy domatesi, Çanakkale'ye özgü köy domatesi, iri domates, pembe domates. Şöyle şu taraf şöyle pembe, bu taraf kırmızı domatesimiz var.
0: Tabii pembe domatesi biraz da iri domates oluyor.
1: Evet, köy domatesi şöyle iri dilimli domatesler, Çanakkale'ye özgü domatesimiz, evet, pembe domates.
0: Teşekkürler. Gökhan Kurt, hemen şunu da söyleyelim. Akdeniz'le Marmara bölgesi birbirini takip eden bölgeler. Bu yıl aslında yoğun da bir ihracat dönemi var ama Akdeniz'de yaşanan doğal olaylardan ötürü Rusya'ya özellikle yoğun da bir ihracat var. Bu bölgede yansımış durumda. Hem Akdeniz hem Marmara'da aslında hasatla birlikte ihracat da bu yıl oldukça iyi olacak. Rekortenin de iyi olması bu bölgede bekleniyor diyelim. Sözü Çanakkale'den size bırakalım.
2: Vedat Sezer ve konuğuna da teşekkür edelim. Şimdi gelelim Mersin'e gideceğiz. Anneler Günü heyecanı tüm Türkiye'yi sardı. Anneler Günü denince akıllara tabii ki çiçek geliyor. En fazla da saflığı ve temizliği temsil eden orkide. 10 Mayıs'ın yaklaşmasıyla beraber çiçekçilerin trafiği de başladı. Mersin'de bulunan Türkiye'nin en büyük çiçek serasında da hummalı bir çalışma var.
3: Orkide temizliği ve saflığı temsil eden bir bitki. Bu yüzden de beyaz rengi aslında biraz daha popüler diğer renklere göre.
4: Renk renk çiçekler Anneler Günü için hazırlanıyor.
5: Anneler Günü yaklaşıyor. Hal böyle olunca çiçeklerin üretim merkezlerinde hareketlilik başladı. Büyük bir hassasiyetle, titizlikle yetiştirilen çiçekler şu anda annelere teslim edilmek üzere çiçekçilerdeki vitrinlerdeki yerlerini almak üzere üretim merkezlerinden sevk ediliyor.
4: Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük saksılı süs bitkisi üretimi yapılan serada yoğunluk başladı.
3: Anneler Günü de bizim aslında en çok satış yaptığımız, en yoğun olduğumuz gün diyebiliriz. Tabii baharın da Anneler Günü'nün günüyle aynı zamanlara gelmesi sebebiyle de böyle bir yoğunluk var diyebiliriz.
4: Anneler Günü'nde en çok tercih edilen çiçekse temizliği ve saflığı temsil eden orkide.
5: Beyazı var, moru var, pembesi var, sarısı var. Aslında orkide çiçeğinin pek çok rengi var. Ancak orkide çiçeğinin temelde saflığı ve hayranlığı ifade etmesinden dolayı

0: en değerli hediyeler arasında yer alıyor.
1: Size yakın bir çeşit söz konusu. Çünkü bunlar melezler. Her melez yeni bir renk oluşturuyor, yeni bir desen oluşturuyor. Dolayısıyla orkidede renkler ve desenler sınırsız diyebiliriz.
2: Peki en çok tercih edilen orkidenin bakımı nasıl olmalı?
1: Orkide bol aydınlık ama doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan alanlarda tutulmalı. Ve en sağlıklı kalabildiği sıcaklık aralıkları da 18 ile 20 santigrat derece gibi aralıklar. Orkidenin saksıları şeffaf ve köklerini görebiliyoruz. Eğer orkidemizin kökleri beyazlaşırsa bitkiye su istiyor demektir. Eğer kökleri yeşilse suya ihtiyacı yok demektir.
3: Ve spor, gecenin maçı diyeceğiz. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Finale adını yazdıran ekipse Tümasan Konyaspor oldu.
4: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı futbol oynamak için. Düdük ve mücadeleye Konyaspor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
5: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek.
4: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Mureka yerde kaldı. Faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı itirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Olayten gidiyor. Orkun'a verdi. Orkun vuracak. Şut direk. Direkte patladı. Elbilal bıraktı. Aslani. Yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olayten. Etkili geldi Beşiktaş. Olayten yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olayten. Ve az önceki pozisyon. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top Bardi, gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette VAR'da kontrol edilecek bu pozisyon. Evet, en direkt vuruşlu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
5: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
4: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90+5. dakika, çok kritik bir an. Riva'da var, merkezinde inceleniyor bu pozisyon. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
5: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
4: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tümosan Konyaspor, zira Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
3: Futbolda sıcak gelişmeler var. Bir yandan özet görüntüleri ekranlara getirdik. Beşiktaş'ın kupadan elenmesi, Fenerbahçe'de başkanlık yarışı. Çok değerli bir yayın konuğumuz, Aspor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte. Sayın Kerpiççiler, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk Gökhan Bey. Çok teşekkür ederim.
3: Öncelikle Beşiktaş'tan başlayalım.

0: Nasıl değerlendiriyorsunuz sonucu?
1: Konya Spor'u tebrik ederim. Konya Spor maçın başından sonuna kadar bir an bekledi. Çok doğru bir şekilde sahaya yayıldı ve bu anı bulup bir şekilde başardı. Hı hı. Beşiktaş penceresinden ise Beşiktaş'ı sancılı süreç bekliyor. Beşiktaş'ta işler hiç yolunda değil. Hem ligde alınan sonuçlar hem de tek hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu kaybediş Beşiktaş'ı çok zor günler bekliyor Gökhan Bey.
0: Sergen Yalçın'a ilişkin tartışmalar var çünkü taraftarlardan da bu yönde tepkiler de gelmeye başladı. Siz yeni dönemde Sergen Yalçın'la devam edilmesini bekliyor musunuz?
1: Çok zor gözüküyor. Sergen Yalçın Hoca da maç sonunda yaptığı toplantıda eğer istifa etmemi istiyorsa taraftar ben ederim şeklinde bir açıklama yaptı. Ben bundan sonra Sergen Yalçın'la Beşiktaş ilişkisinin çok fazla devam edebileceğini düşünmüyorum.
0: Gelelim bir başka başlığa tabii Fenerbahçe. Fenerbahçe kongreye gidiyor. Bu yeni başkanını arıyor ama burada da tartışmalar var. Dün Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İsimler var ama özellikle herkesin konuştuğu isim Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım yeniden aday olur mu?
1: Bugün Aziz Yıldırım Bey'in bir açıklama yapması ve bu belirsizlik bulutunu ortadan kaldırması bekleniyor. Bu sürece kronolojik olarak bakarsak Barış Göktürk Bey ilk olarak açıklamada bulundu. Fakat yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım Bey'in denkleme girdiği süreçte kendisinin onunla birlikte yola devam edebileceği şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bugünkü açıklama o yüzden çok önemli. Fakat ben bu denklemde en önemli isimlerden birinin Hakan Safi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hakan Safi Bey çok net olarak açıklamasını yaptı ve kim aday olursa olsun kendisinin aday olacağını söyledi. Bu süreçte Aziz Yıldırım Bey'in açıklamasından sonra göreceğiz. Fakat kulüp siyasetinde 24 saat çok uzun bir süre. Dünün güneşiyle de hani bugünkü çamaşır kolay kurutulmuyor. Bekleyeceğiz. Bugünkü açıklama birçok şeyin belirleyicisi olacak. Fakat ben kongrede oy atacakların gözünde Hakan Safi Bey'in başından bu yana çok net bir şekilde aday olacağını söyleyip adaylık açıklaması yaptıktan sonra süreci nasıl değerlendireceğinin ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir süre var, 30 gün kadar. Burada bence adaylar kadar, isimler kadar adayların çalışacağı teknik direktör, sportif direktör ve oyuna vizyonları önemli. Bence yapacakları açıklamalar bu süreçte neler olacağını belirleyecek Gökhan Bey.
0: Süremizin sonuna geldik ama sadece çok kısa bir yanıt. Aziz Yıldırım'ın aday olması durumunda yeniden seçilme şansını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Zor görüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım Bey evet kulübün efsane başkanı ama geçmiş dönemden bu yana artık Fenerbahçe kongresinde oy atacak kişiler de farklı bir vizyon ve farklı bir bakış açısı da bekliyor. Bana kalırsa zor gözüküyor. Tabii her şey olabilir Gökhan.
0: Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Spora ilişkin gelişmeler var. Bir yandan şampiyonluk yarışında da artık son haftalardayız. A-Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizlerle birlikteydi. Sayın Kerpiççiler çok teşekkür ederiz. İyi bir gün dileyelim.
2: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde %21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı %15,6'ya yükselirken en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Lens'te bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
5: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Sigortamnet.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
8: Paytr. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: Reklam.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
14: A Haber Radyo. Haberin
15: futbolcu radyosu. Cinayetinde iddianame hazırlandı. Sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında müebbet hapis cezası istendi.
16: Hayallerim vardı, kurban oldum. Koydun mu onları da yanına?
15: 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de ünlü rapçi Canbay'ın bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmiş. Aynı araçta olan genç futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı yaşamını yitirmişti.
17: Bir iş adamının oğlu geliyor, arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Bu şahıs ateş ediyor. Ateş edince kurşun oğluma geliyor.
15: Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
17: 2 kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk.
15: Sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi. 5 yıla kadar hapsi istenen türkücü İzzet Yıldızhan hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi. Ünlü türkücüye yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı uygulandı. Sanıklar 22 Haziran'da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
18: CHP'nin 2023'teki 38. olan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanıklı davanın 5. duruşması bugün görülecek. Mahkeme heyeti duruşmada sanıkları dinleyecek. Duruşma savcısında bugün müteahhit.

0: belasını vermesi bekleniyor.
1: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
2: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi çarşamba günü görülecek. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek.
3: Ana Muhalefet Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Savcının bu celsede mütalaasını açıklaması bekleniyor.
4: Benim canıma tak etti.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermeleri istendiği de iddia edildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte şaibeli kurultay diye.
2: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de siyasi yasak isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde de davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktay suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine kurultay ceza davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel mutlak butlan tartışmaları ile ilgili açıklamalar yaptı. Parti içi muhalefete açtı ağzını, yumdu gözünü. Umudunu butlana bağlayanların defterini düreceğiz dedi.
6: Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Haydi bakalım.
2: Mutlak butlan tartışmaları üzerinden parti içi muhalefeti sert sözlerle hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler söyledi.
6: İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Bu salona ve bütün örgüte söylüyorum. Ayağa kalktınız, yok artık oturmak.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde Antalya'da yaşanan teleferik kazasının şoku henüz atlatılmamışken Göcek Koyun'da ultra lüks bir yatta kayda geçen görüntüler de vardı. Alnımız açık dedi.
6: O görüntülerde alnımız açık, başımız dik, veremeyeceğimiz tek bir hesap yok. Ne ailemize ne milletimize.
2: CHP Genel Başkanı dış politikaya da geniş yer ayırdı toplantıda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere kriz anlarındaki kritik rolünü görmezden geldi. Bir kez daha kendisiyle çelişti.
6: Yurt dışına gittiğimizde biz bugün Türkiye'de ana muhalefet, Avrupa'da yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz.
4: İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
2: Özgür Özel terörsüz Türkiye sürecine desteğini yineledi.
6: Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır.
0: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin statü ve yasal adım çağrısına destek verdi. Bahçeli'nin koyduğu çerçevenin, çizdiği çerçevenin altına imza atıyoruz dedi. Bakırhan, terörsüz Türkiye hedefinde atılması gereken adımların takibi için bir kurul kurulmasını da önerdi.
7: Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin statü çağrısına destek verdi. Tarihi birlikte yazalım diye seslendi.
1: Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü buyurun tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan.
0: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Mekanizma teklifinde bulundu.
1: Bir mekanizma gelin kuralım diyoruz. Adı Barış İzleme ve Takip Kurulu olsun. Sürecin kazasız ve güven içinde ilerlemesine katkı sunabilir. Bu kurul akademi ve sivil toplum ile istişarede bulunabilir. Bu kurul süreçle ilgili atılması gereken adımları siyasi liderler ve aktörlerle görüşüp hızlandırarak ortak akıl ve vicdanı işletebilir.
0: Bakırhan sözü yasal adımlara getirdi.
1: Biz de kamuoyunun önünde söz veriyoruz. Sizin de huzurunuzda söz veriyoruz. Özgür, demokratik siyaset için yasal düzenlemeler yapılırsa ve buna rağmen PKK gereğini yapmasa söz olsun ilk sözü biz söyleyeceğiz. İlk eleştiriyi biz yapacağız.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi.
1: Sayın Kurtulmuş, komisyondaki partilerin koordinatörlerini önce bir çağırın. Elimizde müşterek bir belge var. Komisyonun hazırlamış olduğu rapor var. Özel yasayı hemen meclise sunalım. Bu teklif bir haftada yasallaşsın.
2: Şimdi Sabah gazetesi, Yıldırım Han ezberleri bozdu. Tam 6000 kilometre menzilli Türk savunma sanayiden büyük adım, Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han sahada düşman çatlattı. Akşam gazetesi baktığımızda Yıldırım Han sahaya çıktı. Yine benzer bilgilerle birlikte Milli Savunma Bakanlığı'nın ARGE birimi tarafından geliştirilen hipersonik balistik füze Yıldırım Han Saha Expo 2026'da görücüye çıktı. Füzenin testleri ise yakın zamanda başlayacak. Bir gazeteye daha bakalım. Hürriyet gazetesi. Yine orada da dev füzemiz Yıldırım Han başlığı atılmış. Dün sabah saatlerinde çekilen görüntülerle ilk kez sahneye çıktı diye paylaşılmış. Gazetelerin hemen hemen tamamında bu başlık var. Milli Savunma Bakanlığı ARGE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar çalıştığı en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze aslında Yıldırım Han. Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. O sergiye ait arkadaşlarımın kaydettiği görüntüler bunlar. Oldukça büyük bir füzeden bahsediyoruz. Bunun nedeni de sıvı yakıt kullanıyor olmasıymış. Türkiye'nin savunma sanayide ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi. Sadece füzenin bu tanıtımı bile başta İsrail olmak üzere İsrail medyasında da çokça konuşuldu dünden bu yana. Bir rahatsızlık vermiş durumda. Fuarın aslında en büyük sürpriziydi bu. Bunu söyleyebiliriz. Yıldırım Han füzesi. Daha önce Tayfun'u konuşmuştuk. Kısa ve orta menzilli balistik füzeleri konuşmuştuk. Türkiye bu konudaki becerilerini, yeteneklerini kanıtlamıştı aslında. Ama durmak yok, yola devam demişti. Özellikle milli savunmada. Ve bunların her birini paylaşmak gurur verici diye. Hazır mı Kübra? Peki, o zaman Kübra'ya gidelim. Kübra bize daha detaylı anlatsın. Muhabir arkadaşım Kübra Kılıç ve kameraman arkadaşımız Hüseyin Koçak hazırlar. Hemen Yıldırım Han'ın önünde Kübra görebildiğim kadarıyla. Kübra günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Günaydın Can Sayıbacı, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim bizler de sizlere. Evet, dünden beri aslında en çok konuşulan, fuarda en çok konuşulan bölümdeyiz. Hemen arkamda Yıldırım Han'ı görüyorsunuz. Hatta ben bir yandan özellikleri anlatırken bir yandan kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da Yıldırım Han'ı ekranlara getirsin. Dün demiştik milli savunma sanayinin aslında kalbi İstanbul Fuar Merkezi'nde atıyor demiştik. Dün aslında birçok ürün tanıtılmaya başladı. Tabii en çok dikkat çekenlerden bir tanesi de Yıldırım Han olmuştu. Füzenin tasarımı üzerinde Yıldırım Beyazıt'ın, Tuğra'sı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor. Ve sahip olduğu yüksek manevra kabiliyeti ve hız mevcut hava savunma kalkanlarını etkisiz kılmak üzere optimize edilmiş durumda. Tabii 12 ton boş ağırlığı, 38 ton dolu ağırlığı şu anda da görüyorsunuz. Oldukça büyük ve dikkat çekici, fuarda dünden beri en çok konuşulan bölümlerden bir tanesi olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlığı'nın Ar-Ge Merkezi tarafından Yıldırım Han dün tanıtılmıştı. Dün fuar açıldıktan sonra öğleden sonra tek tek tanıtımlar başlamıştı ki en çok dikkat çeken bölümlerden bir tanesi de Yıldırım Han olmuştu. Ardından dün akşam birçok aslında kanalda da yabancı medyada da Yıldırım Han konuşulmuştu. Keza yine Yıldırım Han'ın özelliklerine bakacak olduğumuzda yaklaşık 16 metre uzunluğunda olduğunu, 4 adet roket motoru olduğunu biliyoruz. Yıldırım Han Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi ve Saha Expo fuarında ilk kez tanıtıldı bu füze. Dün Saha Expo başlamıştı. Savunma sanayinin kalbi şu anda aslında İstanbul Fuar Merkezi'nde atıyor. Dünden beri tüm gözleri üzerine topladı fuar.

0: görmek istiyorlar. Vatandaşlar için fuar cumartesi günü açılacak ve cumartesi günü vatandaşlar bu noktaya gelerek fuarı gezebileceğini belirtmiş olalım ve İstanbul Fuar Merkezi'nden sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün Türkiye'ye gelecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı Ankara'da yapılacak. İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek bir konsey toplantısı olacak. Cezayir'le ilişkiler ve tüm yönleriyle değerlendirilecek başlıklar, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar bu toplantılarda ele alınacak. Tabii ki güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da bir fikir teatisinde bulunulacak. Ziyaret dolayısıyla ayrıca ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi gelelim savaş meselesine. Son bir toparlama yapmak gerekirse eğer, önce bir 24 saat verdi Trump. Arkadaşlarım canlı Hürmüz haritasını verdiler. Hala orada gemiler halihazırda bekliyor. Geçiş yok. Ancak Amerika'nın yeni bir savaş gemisinin bölgeye geleceğini, paraşütçü birliklerin hazır olduğunu, dün Amerika kanadından hem Savunma Bakanı'ndan, hem Dışişleri Bakanı'ndan, hem Trump'tan farklı isimlerden açıklamalar geldi. Bir yandan en son açıklamaları Dışişleri Bakanı Rubio yaptı. Şunu söyledi özetle: buradaki krizin nedeni biz değiliz. Hürmüz'de gördüğünüz bu canlı haritayı açtığınızda gemilerin duruyor olmasının nedeni biz değiliz. Biz istiyoruz ki burası açık olsun, kimse bir para ödemesin. Dünya buradan rahatça geçsin. Bunu İran yapıyor. İran bir an önce kendine gelmeyi dedi. Ama Trump öyle bir cümle kurdu ki, hatta o çok tanıdığımız Graham da ona destek verdi. İran halkına silahlar gidiyor dedi. İki haftaya kadar bu ulaşımın sağlanmasını düşünüyorum. Asıl onlar bakın nasıl savaşacaklar dedi. İran halkı derken neyi kastetti bilinmez. Ama Amerikan kamuoyunun da gündeminde bu açıklama var ki, Trump bu açıklamayı yaptıktan sonra kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı'na bu soru soruldu. Denildi ki başkan Kürtlere ya da bölgede İranlılara silah temin edildiğini ve bunları kullanarak savaşa gireceklerini söylüyor. Neyi kastediyor diye soruldu. Rubio bu soruya yanıt vermedi ve geçiştirdi. Hiçbir net yanıt alınamadı. Bu 24 saat süreyle birlikte İran'ı yok ederim diyen Trump 2-3 haftada sürebilir açıklamasını yaptı. Buna alıştık mı? Evet, artık alıştık. Bu açıklamalardan birinin bir detayını ekrana taşıyalım. Rubio'nun Hürmüz'deki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybetmesi ve son durumu Hürmüz'le ilgili söylediği cümlelerini bir izleyelim.
2: ABD Hürmüz Boğazı'nda geri adım attı. Washington yönetimi, İran'la arasındaki müzakerelerin önünü tıkayan Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için Özgürlük Projesi adı altında operasyon başlatmıştı. Aradan iki gün geçti, ABD Başkanı Donald Trump radikal bir karara imza attı. Sosyal medya hesabından Özgürlük Projesi'nin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Ancak İran'ın kaldırılmasında ısrar ettiği ablukanın süreceğini vurguladı. Trump paylaşımında İran'la nihai bir anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı'nda abluka tüm gücümüzle devam ediyor ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump'ın açıklamasından saatler önce Hürmüz Boğazı hakkında konuştu. Boğaz'daki Özgürlük Projesi operasyonunun savunma amaçlı olduğunu ileri süren Rubio, ABD'nin yalnızca saldırı olması halinde karşılık vereceğini söyledi.
3: Bu bir saldırı operasyonu değil, bu bir savunma operasyonu. Bunun anlamı çok basit. İlk önce biz ateş açılmadıkça ateş açmayız. Eğer kuvvetlerimize tehdit oluştururlarsa insansız hava araçlarını vuracağız, füzeleri vuracağız.
2: Rubio, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini de açıkladı.
3: En az 10 denizci, sivil denizci hayatını kaybetti. Bu yüzden birçok ülke, bazıları kamuoyuna açık olarak, bazıları ise gizlice ABD'den gemilerini kurtarması için yardım istedi.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, önemli bir ziyaret. Çinli mevkidaşıyla görüşmek üzere Pekin'de bu ziyaret.

0: Trump'ın gerçekleştireceği Çin ziyaretinden önce İran'dan yapılan ziyaret olduğu için çok önemli. Çin'de önemli temaslarda bulunacak Arakçı. Geçtiğimiz hafta Rusya'daydı biliyorsunuz. Orada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi de oldukça dikkat çekmiş ve yakinen takip edilmişti. Bu görüşme sonrası Putin, Rusya, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'ya en kısa sürede barış getirmek için mümkün olan her şeyi yapacak açıklamasında bulunmuştu. Bakalım Çin ziyaretinden sonra nasıl bir sonuç göreceğiz ya da görebilecek miyiz? Bu da merak edilen konu. Tabii şimdi her şeyi konuşurken bir yandan da bu iş sadece Amerika'yı, İran'ı, Çin'i, Rusya'yı, ki Rusya'nın şu an kazanan olduğunu konuşuyoruz. Özellikle petrol kısmında. Ama dünyayı ilgilendiren bir noktadan bahsediyoruz. Geldiğimiz noktada bir alttaki güzergah boruyla geçiş yapılan Fujairah'ın da vurulması. Birleşik Arap Emirlikleri konuya dahil olacak mı? OPEC'ten ayrılması. Bu dünyadaki krizi daha da derinleştirecek mi? Bu merak konusu. Çünkü herkesi petrol fiyatları sadece değil tüm dünyayı farklı başlıklarda ekonomik olarak artık etkilemeye ve sarsmaya başladı. Şimdi bu iş ilk başladığı zaman ben Faruk abiye şu soruyu sormuştum. Faruk abi nasıl bir stok yapılıyor petrolde? Nasıl oluyor? Ne kadar idare edebilirler? Her ülke için değişir ama genelde bu 21 günlük döngülerle olur yanıtını vermişti bana. Evet. Şimdi Faruk abi deniliyor ki dünyanın geneli için söyleniyor ama bu. İran şimdi petrolü çıkarıyor. Orada çok yoğun bir stok var ama petrolü dışarı çıkaramıyor.
1: Doğru.
0: Bir yandan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki o Fujairah'ın vurulması orada da bir birikim beraberinde getirdi. 101 gün yetecek petrol stoğu var deniliyor.
1: Evet.
0: Doğru yani, mu bu ne demek ya da?
1: Tabii bu bir aracı kurumun araştırması ama gidişat buraya gidiyor. Yani doğru tabii şöyle sadece petrol olarak düşünme bunu. Rafine edilmiş akaryakıt olarak da düşün aslında. Bu bir tampon yani işte her ülkenin her bölgenin böyle tamponları var. Dolayısıyla bu tampon stoklar yavaş yavaş tükeniyor. Yani 101 gün deyince hani 101 günlük petrolümüz var. 101 gün sonra hani iflas edeceğiz gibi düşünme.
0: Bittik tükendik değil.
1: Evet yani işte Mayıs'ın sonunda ne bileyim 95 günlük kalır vesaire. Hani gün gün değil. Ama şunu ifade ediyor bu. Yani böyle işte gün gün saymak yerine hep seninle konuştuğumuz o felaket senaryosunu işaret ediyor. Yani zaten rafine edilmiş akaryakıtta da stoklar tükenmeye başladı. Bu neye işaret eder? Uçaklar uçmaz. Mesela bu yaz kimse tatile şuraya buraya gidemez. Yani ulaşım aksar. İkincisi ne olur? Araçlar için akaryakıt bulunmaz. Akaryakıt kuyrukları oluşur. İnsanlar eve kapanır. Hani son felaket senaryosunu söylüyorum ama bu 100 gün, 101 gün neyse 95 gün bu günler içerisinde elbette üretim devam ediyor. Petrol üretimi bir yandan ama sadece arz edilemiyor. Yani buradaki sorun arz güvenliği. Yoksa petrol yok değil. Hani belki de bu üreten ülkelerin de depolarında yer kalmadı. Yani nereye vereceklerini bilmiyorlar. Dolayısıyla burada bu sorunun çözülmesi lazım. Onu söyleyeceğim. Yani bu felaketin habercisi.
0: Yani bir yani de işin dedim. Sonu belli değil. Başı da belli değil aslında baktığınız zaman. Dediğiniz gibi bu tedariği de çok etkileyecek bir durum.
1: Biz hayır, zaten fiyatları etkiliyor bir kere. Yani
0: evet,
1: şimdi
0: her kalemi etkiliyor bir kere.
1: Evet. Şimdi akaryakıt bulunmadığı zaman o maliyetler artıyor. Şimdi bu akaryakıtla doğalgazla elektrik de üretiliyor. Elektrik sıkıntısı olduğunu düşün. Fiyatların yükseldiğini düşün. Dolayısıyla bu enflasyona yol açıyor. İşte biz pazartesi günü müydü? Enflasyonu burada konuştuk. Biz bile yani bu direkt etkilenmeyen bir ülke olarak hani bu bizim bir tedarik sorunumuz da yok. O bölgeden çok tedarik etmediğimiz halde enflasyonumuz ciddi şekilde yükseldi. Dünyada da bu enflasyon baskısı devam ediyor. Fiyatlar üzerinde baskı devam ediyor.
0: Peki konuşmaya devam
1: edeceğiz. Bak şimdi petrol de verdiler onu da söyleyelim istersen. Yine 100 doların üzerinde. Burada kalıcı oluyor.
0: Evet durum böyle. Bu arada Hürmüz gemi demişken dünyanın konuştuğu bir gemi var. Bir yolcu gemisi. Gemide bir virüs alarmı var. Onu söyleyeyim. Atlas Okyanusu'ndaki gemide 3 kişinin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü devreye girdi. Durum o kadar ciddi. Yolculardan 3'ünün hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği gemi seyrine devam ediyor. 7 kişinin hasta olduğu ifade edildi hayatını kaybedenler dışında. Hastalar gemiden çıkıyor.

Kaldırılarak tedaviye gönderildi. İspanya geminin Kanarya Adaları'na demirlemesine izin vereceğini açıkladı. 23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan bir gemi, yolcu gemisi bu. Ekranda gördüğünüz gemi Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısına giderken hantavirüs salgını ortaya çıkıyor geminin içerisinde. 3 kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Sonrasında yeni vakalar ortaya çıkıyor. Bir ambulans teknesi ve bir ambulans uçağı destek veriyor. Hastalar Güney Afrika'ya götürülüyor. Gemide bulunan Türk yolcu Emin Yoğurtçuoğlu. Şu an kimse hasta değil, yeni vaka yok, karantinada değil. Gemide ilk ölen yolcunun hantadan öldüğü ispatlanmadı. Varyantının olup olmadığı henüz ispatlanmadı dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nden de yapılan açıklamada başka kimse de semptom görülmediği ifade edilmiş durumda. Örgüt ilk vakanın gemiye binmeden önce enfekte olduğunu tahmin ediyor. Geminin Afrika kıyılarındaki birkaç adada durduğu ve bunlardan bazılarının çok sayıda kemirgen barındırdığı vurgulanıyor. Gemi şu anda Güney Afrika açıklarında İspanya'nın Kanarya'ya binmeden önce enfekte olduğunu tahmin ediyor. Geminin Afrika kıyılarındaki birkaç adada durduğu ve bunlardan bazılarının çok sayıda kemirgen barındırdığı vurgulanıyor. Gemi şu anda Güney Afrika açıklarında binmeden önce enfekte olduğunu tahmin ediyor. Geminin Afrika kıyılarındaki birkaç adada durduğu ve bunlardan bazılarının çok sayıda kemirgen barındırdığı vurgulanıyor. Gemi şu anda Güney Afrika açıklarında

0: İspanya'nın Kanarya Adaları'nda oraya doğru seyir halinde Türk Kızılayı'na kurban bayışında bulundu.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurbanını Türk Kızılayı'na bağışladı. Kurban vekaletine ilişkin bağış makbuzunu böyle imzaladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban bağışında bulunan isimlerden biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı külliyede kabul etti. Erdoğan Fatma Meriç Yılmaz'la yaptığı görüşmenin ardından da kurban bağışında bulundu. Erdoğan kurban vekaletine ilişkin bağış makbuzunu da imzaladı. Erdoğan geçen haftada Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulunmuştu.
0: Faruk abi, bayram tatil 9 gün oldu. Kimler yararlanacak?
2: Evet, 9 gün tatil bekleniyordu zaten. Sayın Başkanı da açıkladı. Onu konuşmuştuk seninle ama bu herkesi için bir 9 günlük tatil yok. Burada sadece kamu personeli için bir tatil var. O da 1,5 günlük bir idari izin verilecek. Dolayısıyla hani çarşamba günü bayram, salı günü arefe. Yok yok, iyice baktım ben onu.
0: Dün yanlış biliyordunuz ama.
2: Evet evet, yok hayır. Şöyle.
0: Bir daha söyleyin, salı günü arefe.
2: Çarşamba da bayram.
0: Evet.
2: Dolayısıyla bütün kamu personeli 1,5 gün idari izinli sayılacak. Yani pazartesi ve salı günü öğleden önce. Dolayısıyla cumadan başlayarak diğer cumaya kadar 9 günlük bir tatil olacak. Ama bunu özel sektör uygular mı? Uygular. Yani özel sektörde eğer böyle işte üretimin devam edeceği bir sektör değilse ya da işte bazı nöbetleşe durumlar olabilecekse orada da onlar da 1,5 gün idari izin vererek çalışanlarını 9 gün izne gönderebilirler. İdari izin verirlerse ücretten kesilme olmaz. Eğer ücretli izninden kullanması istenirse yine çalışanlar 1,5 gün ücretli izinlerinden, yani yıllık izinlerinden kullanırlar ve yine 9 güne tamamlarlar. Burada da ücretten kesilme olmaz.
0: Peki. Şimdi Faruk abi, böyle derken bayram seyran, bahar gelmedi.
2: Maalesef kar var.
0: Fırtına, kar, hortum, hepsini gördük. Yurtta çok sayıda ilde sağanak etkili oldu. Zaten uyarı da gelmişti meteorolojiden. Evleri, tarım alanlarına su bastı. Fırtına ve dolu tarım alanlarında ciddi zararlara da neden oldu.
3: Yağış sele neden oldu. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Yurt genelinde sağanak ve fırtına vardı. Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından Melen Nehri taştı. Tarım arazileri ve bazı yerleşim alanlarını su bastı. Sivas'ın Hafik ilçesinde eriyen kar suyu ve aşırı yağışlardan dolayı taşan Acı Su Irmağı ulaşımda aksamalara neden oldu. Dışkapı köyündeki ırmağın yatağından taşması sonrası Hafik'i Divriği'ye bağlayan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Burası da Erzincan. Sağanakla birlikte Çağlayan beldesinde derelerden akan sel suyu tarım arazilerine taştı. Vatandaş taşkınların olduğu alanlara set kurarak suyun yönünü değiştirmeye çalıştı. Ekili alanlar ve bazı evlerin selden zarar gördüğü beldede çalışmalar devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise Habur Çayı'nın debisi yükseldi. Taşkınlar nedeniyle köprüler yıkılırken ev ve ahırları su bastı. Nevşehir'de de yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı ön tarafta bulunan apartmana doğru çöktü. 3 katlı apartman ve anaokulu tahliye edildi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan fırtına ve dolu tarımda ciddi zararlara neden oldu.
4: Son günlerde etkili olan dolu ve fırtına maalesef tarımsal faaliyeti olumsuz yönde etkiledi. Hemen arkamda çok sayıda devasa badem ağaçları var. Sağımda solunda ise arı kovanları var. Maalesef badem ağaçlarında tek bir çiçek bile kalmadı. Arılar ise dışarı çıkamadı, polen toplayamadı.
5: Bu sene olumsuz bir hava şartları nedeniyle dolu, yağmur, sanki dış yaşıyoruz maşallah. Alan işidir, karışamıyoruz, tabii ki itirazımız yok. Ama arıları da telef ettiler. Bütün çiçekleri, ağaçları mahvettiler yani. Onun için mağduruz.

0: Badem yok değil mi?
1: Şu anda badem yok. Burası bu zaten badem yeridir. Köyün gerileri hepsi bademden oluşuyordu eskiden. Herkes bademle geçiniyordu yani. Hayvanlarla geçiyordu. Ama maalesef bu son haftada diyadı dolu nedeniyle etkiledi yani. Arıları da etkilenmiş, bizi de etkilenmiş. Kış yaşıyoruz şu anda.
2: Kuvvetli yağmur Gaziantep'te birçok ev ve iş yerini su altında bıraktı. Bulunduğumuz otoparkta duvar patladı. Gelen su otoparka doldu. Araçlar su içinde kaldı.
3: Dükkanlarımızı su bastı. Yani çok mağduruz. Her tarafımızı su bastı. Siz de gördünüz.
2: Fırtına Gaziantep'te birçok noktaya hasar verdi. Birçok mahallede evlerin çatıları uçtu. Bunun yanı sıra iş yerleri de zarar gördü. Camlar patladı. Çatılardan uçan parçalar etrafa savruldu.
4: Ekiplerin yollara savrulan parçaları kaldırma çalışmaları sürüyor.
5: Evet, tarım arazileri de su altında kaldı dedik. O noktalardan biri Tokat. Muhabir arkadaşım Murat Onur hazır, bize son durumu aktaracak. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
6: Teşekkür ederim Cansın Elvacı. Evet, Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlar sonrasında tarım arazileri de oldukça fazla etkilendi. Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ovayurt köyündeyiz. 16 köy etkilendi bu yağışlar sonrasında. Bakın şimdi manzarayı size göstereceğim. Adeta bir göl manzarası gibi. Şu an itibariyle tarlalar tamamıyla sular altında kalmış durumda. Karşı tarafta bir ağıl görüyorsunuz. Bakın 100 hayvanın olduğu bir ağıl. Şu an itibariyle yaklaşık 1 metreden yüksek bir su seviyesi var. Oraya artık gitmek mümkün değil. Hayvanlar işte yağışlar başlar başlamaz. Allah'tan ki çiftçiler tarafından hemen çıkartıldı. 100 hayvan oradan kurtarıldı. Hemen diğer ağılı gösterecek olursak yine orada da hayvanlar vardı. Şu anda tamamıyla orası da sular altında kalmış durumda. Tarlalarda buğday ekiliydi, pancar ekiliydi, mısır ekiliydi. Tarlalar tamamıyla yarım metreyi aşkın şekilde suyun altında kalmış durumda. Yeşilırmak'ın taşmasıyla birlikte aslında Tokat merkezde de çok büyük sıkıntı yaşandı. Yeşilırmak neredeyse taşma noktasına geldi ama ekiplerin çalışmasıyla birlikte şu an itibariyle Tokat kent merkezindeki Yeşilırmak seviyesi biraz da olsun düşürülmüş durumda. Tabii burada jandarma ekipleri bakın şu an itibariyle nöbet tutuyor. Yine çiftçiler burada bekliyor. Endişeli bekleyişleri devam ediyor. Tarlalar tamamıyla sular altında. Halil İbrahim şu kazıkları bir gösterebilir misin? Bakın yolun ortasında hayvanların gelip geçebilmesi için kazıklar çakılmıştı yola. O kazıklar neredeyse bir metreden fazla bir boyu var. Tamamıyla sulara gömülmüş durumda. Şu anda tarım arazileri Tokat'ta, Pazar ilçesinde ve 16 köyde tamamıyla sular altında kalmış durumda. Yağışlar bölgede ara ara devam ettiğini de söylemek istiyorum. Yine Tokat Valiliği tarafından, AFAD ekipleri tarafından, Tarsim ekipleri, Tarım Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de geldiler bölgede incelemelerini yaptılar. Yine hasar tespit çalışmaları da bölgede aralıksız devam ediyor diyelim. Çiftçilerimize geçmiş olsun deyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Cansın Helvacı.
5: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Muğla'dan bir haber paylaşalım. 3 yıl önce kazara kendini vurduğu iddia edilen Abdullah Uslu'nun ölümündeki sır perdesi kalktı. Dosya yeniden açıldı. Uslu'nun eşinin itirafı cinayeti ortaya çıkardı.
7: 3 yıllık sır perdesi kalktı. Kaza denilerek kapatılan dosyadan cinayet çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde nakliyeci Abdullah Uslu, eşi Suna Uslu ve komşuları Hanife Ergin Ayaydın çiftiyle evde otururken tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Tanık ifadelerinde Uslu'nun alkollü şekilde beline takmaya çalışırken yere düşürdüğü tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği iddia edildi. Soruşturma taksirle ölüme neden olma kapsamında değerlendirilerek takipsizlik kararı verildi. Aradan 3 yıl geçti. Uslu'nun kızı Aylin Kızılca takipsizlik kararına itiraz etti. Dosya raftan indirildi. Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinesinde yeniden soruşturma başlatıldı. Tanıklar Uslu'nun eşi Suna Uslu, komşuları Hanife ve Ergin Ayaydın'la iletişim kayıtlarında adı geçen Yüksel Kartal'ın tekrar ifadesi alındı. Tanıkların yeni ifadeleri çelişkili bulundu. 2023 tarihli kriminal raporda tabanca düştü patladı iddiasını çürüttü. Raporda silahın darbeyle kendini

0: Yerinden ateş almasının imkansız olduğuna dikkat çekildi. Ve sır perdesini aralayan itiraf Abdullah Uslu'nun eşi Suna Uslu'dan geldi. Suna Uslu, Hanife Ayaydın alkollü olan eşimin sağa sola ateş etmesini engellemek için masanın üzerindeki tabancayı eline aldı. Bunun üzerine aralarında yaşanan itiş kakışta tabanca eşimin bel hizasında patladı dedi. Suna Uslu daha önce ifadesinde Hanife Ayaydın'ın yönlendirmesiyle yalan beyanda bulunduğunu ileri sürdü. Suna Uslu ve katil zanlısı Hanife Ayaydın tutuklandı. Ergin Ayaydın ve Yüksel Kartal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Şimdi maalesef eğmeye bükmeye gerek yok. Gelinen durum bu. Yani gerçekten gelinen durum bu. Bu fotoğraf karesini görünce ne söylediğimizi anlayacaksınız. Tarabya İstanbul'da çok bilinen semtlerden. En köklü eski semtlerinden biri Tarabya. Her kesimden insanın tıpkı İstanbul'un her yerinde olduğu gibi maddi olarak da geçinen insanın yaşadığı bir yer. Burada da bir fast food şubesi. Yani gir, al, ye, çık ya da orada ye. Yani hızlı tüketim yapılan. Bu şubede biliyorsunuz anne ile kızına böyle göründükleri için içeride servis açılmayacağı söylenmişti. Bir kişi de bunu sosyal medya hesabından yaşananları paylaşmış ve bakanlıkları etiketlemiş, şikayetçi olmuştu. Görünümlere gerekçe gösterildi. Biz böyle giyinen, görünen kişileri içeride servis açmıyoruz. Onlar paket servis alabilirler diye. Oradaki müşterilerin tepkisi üzerine anne ile kızı oturdular. Yemeklerini yediler. Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş. Söz konusu işletmeye, o zincire bir ceza kesildiği haberi var. Anne ile kızına görünümleri gerekçe gösterilerek servis yapılmaması, kamuoyunda tepki çekmesi üzerine bakanlık harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine de Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu işletmeye ceza kesildi. Çok şey söylenir de gerek yok. Bazen sosyal medya, nadir de olsa bu benim kendi fikrim, işe yarıyor. Çünkü genelde pek bir işe yaramıyor. Bir böyle insanları ayrıştırma, linç kampanyası yürütme. Ama böyle durumlarda kamuoyu en azından sesini duyuruyor. En güzel verilecek ceza, gitmeyin, kapısından içeri girmeyin. Müşteri bulamasınlar. Ondan sonra müşterinin tipini mi seçiyorlar, kaşını mı, gözünü mü, neyini seçiyorlar, hep birlikte izleyelim. Bu arada galiba Meftun, bu bir yandan da boykot çağrıları yapılan bir zincirdi değil mi?
2: Evet.
1: O da ayrı bir durum. Şimdi İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde bebek arabasında asılı olan çantayı çalan 10 yaşındaki çocuk taksiyle kaçarken yakalanıyor. Emniyete götürülen çocuğun tam 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.
3: Bir süre kadının etrafında dolaştı, fırsatını bulduğunda da çantasını alıp kaçtı. 10 yaşındaki o çocuk suç makinesi çıktı. Hırsızlık ihbarı Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinden yapıldı. Bebeğiyle vakit geçiren kadının arkası dönük olmasını fırsat bilen küçük hırsız, bebek arabasındaki çantasını çaldı. Taksiyle kaçarken polise yakalanan çocuk emniyete götürüldü. Eşyalarsa sahibine teslim edildi. 10 yaşındaki yan kesicinin 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.
1: İzmir merkezi 8 ilde sanal bahis ve kumar operasyonu vardı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken incelemede çetenin 1 milyar 600 milyon liralık kirli para trafiği olduğu anlaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı mücadelemiz sürecektir dedi.
3: Sanal bahis ve kumar çetesine 8 ilde düzenlenen ortak operasyonla ağır darbe vuruldu. İzmir Emniyeti internette bahis ve kumar oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekenin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerinin kimliği tespit edildi, kaldıkları adresler belirlendi.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı İçişleri ve Adalet Bakanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

0: 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken suç unsuru dijital materyaller ele geçirildi. Yapılan incelemede çetenin 1 milyar 600 milyon dolarlık kirli para trafiği olduğu anlaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda, toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içinde kararlı mücadelemiz sürecektir ifadelerini kullandı.
1: Şimdi söyleyeceğim kelime kulağa biraz garip gelebilir, hatta söylerken de biraz beni zorlayabilir. Nadir görüldüğü için Türk Dil Kurumu sözlükte bile 7'ze kadar, 7'siz. Buna kadar yer vermiş ama olmaz denen olmuş 2021 yılında. Ve Mali'de bir kadının 9 doğuracağı haberi herkesin merakını cezbetmiş. Fas'ta özel bir klinikte gerçekleşmiş o zorlu doğum. Doğum sonrası, dedim ya, alışkın olmadığımız bir kelime beni de zorlayabilir. 9'uz kardeşler şimdi 5. yaş günlerini kutluyor.
2: Dünyaya gelişleri gibi 5. yaş günleri de dünyanın manşetinde.
3: Beşi kız, dördü erkek, 9 çocuk doğurdu.
2: Bebekleri 500 gram ila 1 kilo doğdukları için Malili anne baba 18 ay daha Fas'ta kaldı.
4: Ameliyat için Fas'a geldiğimizde 7 bebeğimiz olacağını sanıyorduk. Sezaryende 9 bebek olduğunu öğrendik.
2: Mali devleti ailenin bütün masraflarını üstlendi. Bebeklerin her adımı ilgi odağıydı. 2 yaşlarına geldiklerinde bakımları biraz daha kolaylaştı. 9 bebekli aile de bu zorlu sürecin keyfini sürmeye başladı. Şimdi 9'u da gayet sağlıklı. 5. doğum günleri de Guinness Rekorlar kitabında yerini aldı. Sisi ailesi 9 bebeği sağlıkla 5 yaşına getirebilmiş bilinen tek örnek.
1: Dönelim tura. Yani, rejim çok dikkatini çekti bu haber.
5: Enteresan yani, haber. İyi maşallah. Maşallah demekten başka çare yok.
1: Kameraman hani, arkadaşlarım daha pür dikkat haberi izlediler yani.
5: Tıp ilmi bunu bir açıklayacaktır herhalde Allah, diye düşünüyorum.
1: Bir de maşallah hepsini maşallah, ama ne kadar güzeller değil mi?
5: Büyütmüşler.
1: Şimdi o zaman hadi Trump'ı da görelim bir. Yavaş yavaş vaktimizi dolduruyoruz. Trump bildiğiniz gibi bir yandan 24 saat veriyor. Sonra Beyaz Saray'ın arka bahçesinde antrenman yaptırıyor gençlere. Bir araya geliyor. Trump dansı öğretiyor. Beyaz Saray burası. Orada düzenlenen başkanlık fiziksel yeterlilik testi sırasında çocuklara o meşhur Trump'ın hareketi, Trump dansını öğretiyor. Bundan 1-2 dakika önce ya da bir saat önce bir tweet atıyor. İran'ı yok edeceğim, bombalayacağım, sileceğim haritadan. Silah yolluyorum diyor. Sonra o açıklama yaptıktan sonra hemen Beyaz Saray'dan dönüyor, bahçeye çıkıyor. Bahçede çocuklarla dans ediyor. Antrenman yaptırıyor. Golf sahasında görüyoruz. Trump bildiğiniz gibi bu görüntüyü de sizinle paylaşmış olalım. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'ndan bahsedelim. Hatta kısa bir maç özetine de bakalım. İlk finalist Konya Spor oldu. Yeşil Beyazlılar yarı finalde deplasmanda Beşiktaş'ı son anlarda penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
6: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı futbol oynamak için. İlk düdük ve mücadeleye Konyaspor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
7: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda, oyun köşe vuruşuyla devam edecek.
6: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal

0: Kemal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Muleka yerde kaldı, faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı itirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve El Bilal Ture'nin direği sallayan şutu. Olayten gidiyor. Orkun'a verdi. Orkun vuracak. Şut direk. Direkte patladı. El Bilal bıraktı. Aslani. Yeniden El Bilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olayten. Etkili geldi Beşiktaş. Olayten yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olayten. Ve az önceki pozisyon. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette VAR'da kontrol edilecek bu pozisyon. Evet, en direkt vuruşlu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
1: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90+5. dakika, çok kritik bir an. Riva'da var, merkezinde inceleniyor bu pozisyon. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
1: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Sporuna geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
0: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren Aselsan, yeni bir rekor daha kırarak piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
6: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
7: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta gücü adında.
8: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklam. A Haber Radyo.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ve 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tuzluca-Iğdır yolunun 32 ve 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona eriyor. Site yönetimlerinde

0: aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle. İdefix.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
6: Canlı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlunun mal varlıklarına el konulduğu bilgisi var. Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşı Mustafa Kadir Mercan hazır. Bizi bekliyor. Kadir, günaydın. Hoş geldin yayına. Neler biliyoruz konuya ilişkin?
7: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması ve geçtiğimiz günlerde yeni bir soruşturma daha açıldı. O soruşturmada Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Muhittin Böcek'in aday olmasına ilişkin rüşvet verdiği iddiasıyla bir soruşturma açıldı. İki soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu. Yapılan açıklama ise şu şekilde: Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in aralarında olduğu rüşvet alma, rüşvet temin etme, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında mal varlıklarına el konulmuştur açıklaması yapıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şimdi Zuhal Böcek'e bir parantez açacak olursak, aslında geçtiğimiz haftalarda yeni açılan soruşturmayla birlikte o adaylık süreciyle alakalı olarak Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu toplamda 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. 3 şüpheli 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise savcılığa sevk işlemleri yapılmış. Savcılık ifadelerinin ardından ise mahkemeye çıkmışlardı. Ve Zuhal Böcek tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ise Muhittin Böcek geçtiğimiz aylarda tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Sonrasında ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. O da geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmıştı. Her iki soruşturma kapsamında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınımızın da başında söylemiş olduğumuz gibi, her iki soruşturma kapsamında da bir karar verdi. Bir karar alındı daha doğrusu.

0: Uğur Ceza Hakimliği tarafından alınan o kararla birlikte Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in tüm mal varlıklarına el konuldu. Suçlamalarsa rüşvet alma, rüşvet temin etme, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından denildi diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elvacı.
1: Teşekkür ediyorum Kadir, kolay gelsin size de. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'te devlet hastanesi yok iddiasında bulundu. Nasıl bir iddiaysa. Yaptığı mitingde şehirde devlet hastanesi olmadığını savunarak kendisini dinleyenleri yanıltmaya çalıştı. Ancak yok denilen o hastane 2014 yılından bu yana eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet veriyor.
2: Okudum, inanamadım, sordum. Devlet hastanesi yok. Devlet hastanenizi 2012 yılında yıkmışlar. 2015'te de 5000 evlerdeki kadın doğum ve çocuk hastanesini yıkmışlar. Yıllar geçmiş, yenisi yapılmamış.
3: Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hastanemiz 2014 yılında hizmete açıldı. 5000 evlerdeki 2023 yılında açtığımız ek binamızla beraber toplamda 89.000 metrekare kapalı alanda hizmet vermekteyiz.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Karabük'te yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özel, kentte devlet hastanesi bulunmadığını öne sürdü.
2: Kronik hastalıklar, bilhassa kanser hastaları Ankara yollarında helak oluyor.
5: Kendi annem babamı da getirdim. Birkaç kere kendim de muayene oldum. Yani Ankara'ya gitmeye gerek kalmadı yani.
6: CHP lideri Özgür Özel, Karabük'te hastane yok dedi. Ancak sahadaki gerçekler bu iddiaları yalanladı. Özellikle Karabük'te diğer illere de hizmet veren dev bir sağlık tesisinin olduğu görüldü.
3: Günlük 1500 tane acil polikliniği hizmeti veriyoruz. 4500 civarında da poliklinik muayenesi yapıyoruz. Günde yaklaşık 55-60 civarında ameliyat yapılıyor. Biz bu hizmetleri toplam 2200 personelle hizmet veriyoruz.
7: Çok memnunum. Doktorumdan, hemşirelerden, hizmetten o kadar memnunum anlatamam.
4: Karabük'teki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014'te açılmış. Yeni binasının inşası sürecinde kısa bir süre kapalı kalmıştı. Modern donanımlı yeni binaysa 2020 yılında vatandaşın hizmetine sunulmuştu.
2: Okudum, inanamadım, sordum. Devlet hastanesi yok. Devlet hastanenizi 2012 yılında yıkmışlar. 2015'te de 5000 evlerdeki kadın doğum ve çocuk hastanesini yıkmışlar. Yıllar geçmiş, yenisi yapılmamış.
8: 10 yıldır veriyor. 10 yıldır veriyor. Daha önce bunun yerinde Sosyal Sigortalar Hastanesi vardı. Yıkıldı, onun yerine burası yapıldı. Gayet de güzel oldu. Yani diğer şehirlerden de buraya geliyorlar.
4: 525 yatak kapasitesine sahip hastanede çok sayıda branşta kapsamlı sağlık hizmeti verilirken kanser hastaları da tedavi görüyor.
3: Tamamı nitelikli yataklardan oluşan 550 yatak kapasitemiz mevcut. Bunun yanında 89 yataklı yoğun bakımımız mevcut. Yine 13 tane ameliyathanemiz, 115 tane poliklinik odasıyla hizmet vermekteyiz.
8: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. 10 numara hastanemiz var. Bu araştırma hastaneleri ve şehir hastaneleri bizi ihya etti.
4: Kent sakinleri ise Karabük'te sunulan sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını ifade etti. Özgür Özel'in yanıltıcı açıklamalarına tepki gösterdi.
5: Hani bilgisiz, istenmeden, direkt yani hiç araştırmadan konuşulmuş bir şey. Gördüğünüz gibi araştırma hastanesi burada.
9: Hastane olmadığı iddiası, yani iddia ise yanlış tabii ki. Hastane var, bu işte eğitim araştırma hastanesi var, bir de şey de var, 5000 evlerde doğum hastanesi var.
10: Bu söylem gerçek değil tabii ki. Hatta 2 sene önce yanılmıyorsam bir ek bina açıldı. 5000 evlere doğum hastanesi vardı eskiden. Orası yıkıldı, oraya yine bir ek bina oldu. Oradaki Safranbolu ve diğer mahallelerdeki hastalarımız oraya da gidiyor. Yani hizmet alıyorlar.
6: Yani burada hali hazırda bir sağlık sistemi işliyor. Hastalar burada tedavi oluyor.
10: Tabii ki. Tedavi oluyorlar. Hatta çevrelilerden dahi, Kastamonu olsun, Bartın olsun, çevrelilerden de buraya hastalığın geldiğini tanıklık ediyoruz yani sürekli.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni duruşma bugün görülecek. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. Detayları öğrenelim. Şener Çetin Ankara'da bizi bekliyor. Hazır. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
11: Günaydın, kolaylıklar dileyelim. Tabii kritik bir gün yine başkent Ankara'da. Zira Türk siyasetinin son dönemindeki en tartışmalı dosyalarından birisi olan CHP'nin 38. Şaibeli Kurultay ceza davası bugün yeniden açılıyor. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 12 sanıklı bir dava olacak. 4 duruşma geride kaldı ve an itibariyle de 5. duruşma başladı. Cezanın özetine, davanın özetine bakacak olursak da iddianamede neler yer alıyor? Özellikle Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Özellikle taraflar bir kez daha hakim karşısına çıkacak bugün. Oylamaya hile karıştırıldığı iddiaları var. Oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özgür Özel'in kampanya ekibine göndermeleri istediği de iddia ediliyor. Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Bu iddianamede yine siyasi yasak da gündemde, bunu ifade edelim. İmamoğlu'nun yanı sıra hangi isimler var? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can ve iddianamede şüpheli sıfatıyla bulunan isimler arasında yer alıyor. Bu davayı diğer davalardan ayıran bir diğer özellikle geçtiğimiz günlerde dava ile ilgili bir önemli gelişme yaşanmıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneği Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine kurultay ceza davasına gönderildi ve o da, dosyada aynı şekilde eklendi. Tabii savcının bugün ne karar vereceğine çevrilmiş durumda gözler. Zira Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle davaların hızlı sonuçturulması noktasında çalışmalar yapıldığını vurgulamıştı. Bu anlamda bugün çıkacak CHP'nin kurultay ceza davasında savcının mütalasını açıklaması bekleniyor. Mütalanın gerekçesi de yine kamuoyuyla paylaşılacak. Biz de takip ediyor olacağız. Zira mütalaa çıkması durumunda da özellikle ceza davasının hızlandırılması bekleniyor. Biz gelişmeleri takip ediyor olacağız. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Hasan Can Türkeş'e, Şener Çetin'e teşekkür edelim. Konuyu takip ediyoruz. Gelişmeleri ekrana yansıtacağız. Amerikan ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha hava saldırısı düzenledi. Teknedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan ordusu Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere hava saldırılarını sürdürüyor. Son İHA'lı saldırı Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı ileri sürülen bir tekneye düzenlendi. Teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı ancak teknede ne kadar uyuşturucunun yer aldığı bilgisi yok. Amerikan Güney Komutanlığı o anları kayda aldı ve paylaştı. Ekranlarınıza gelen görüntülerde onların paylaştığı görüntüler. Şimdi bir görüntü var. Bu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Tatil için Yunanistan'a giden İsrail askerleri var bu görüntüde. Yunan halkı tarafından kovuluyorlar. Sözlü bir tartışma, kavga, hatta küfürleşme var. O yüzden sesi kıstık. İsrail askerlerine duyulan öfke aslında görüntüye yansıyor. Benzer görüntüleri farklı coğrafyalarda görmüştük İsrail adına. Bu kez görüntülerdeki tatile giden İsrail askerleri ve tepki oldukça büyük. Biliyorsunuz yönetimsel olarak bakınca durum farklı ancak halklar nezdinde tepki olarak bakınca dünyanın genelinde durum farklı bu konuda. Özellikle Gazze ile birlikte öyle bir farkındalık oluştu ki Amerika'sından Afrika'sına, Avrupa'sına kadar tüm dünyada insanlar orada öldürülen insanlar için, çocuklar için, gerçekleşen soykırım için sokaklara çıktı ve bunun durdurulmasını istediklerini dile getirdiler. Kimi işinden oldu bu yüzden, kimi canından oldu bu yüzden. Ama artık yavaş yavaş toplumlar arasında yer edinemez hale gelmeleri de insani duyguların ölmediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu da Yunanistan'dan gelen görüntüler. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada İsrail demişken, uluslararası sularda İsrail

0: tarafından kaçırılan iki Sumut aktivistin gözaltında tutulma süresi 10 Mayıs'a kadar uzatıldı. Aktivistlerin eşleri İsrail'in gözaltındaki aktivistlere işkence yaptığını söyledi.
1: Büyükelçilik vücudunun ve yüzünün her yerinde darp izleri olduğunu, dövüldüğünü ve işkence gördüğünü bildirdi.
2: İsrail hükümeti uluslararası sularda kaçırdığı Sumut aktivistlerini gözaltında tutmaya devam ediyor. Aktivistlerin eşleri İsrail'in uyguladığı işkenceyi anlattı. Gazze'nin ablukasını kırıp insani yardım oluşturmak isteyen Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail ordusu müdahale etti. Alıkonulan aktivistler şiddete uğradı, taciz edildi. İşgal ordusu iki aktivisti İsrail'e kaçırdı. Diğerlerini de Yunanistan'ın Girit adasına bıraktı. İspanya vatandaşı Seyf Ebu Kişk ve Brezilyalı aktivist Tiago Avila, İsrail'de yasa dışı bir şekilde hala gözaltında tutuluyor.
1: İsrail aktivistlere psikolojik şiddet uyguluyor. Her ikisi de tecrit altında tutuluyor ve hücreden her çıkarıldıklarında gözleri bağlanıyor. Bu yabancı uyruklu aktivistler hukuka aykırı bir şekilde gözaltında tutuluyor. Gazze'den yaklaşık 1000 kilometre uzaktaki uluslararası sularda gözaltına alındılar ve iradeleri dışında İsrail'e getirildikleri için her ikisi de derhal ve hiçbir koşul olmaksızın serbest bırakılmalıdır. İsrail, Seyf ile iletişime geçmemize izin vermedi. İspanyol konsolosluğundan bilgi alabildik. İsrailler tarafından saldırıya uğradığı sırada teknede işkence gördü.
2: Her iki Sumut aktivisti İsrail'e karşı açlık grevine devam ediyor.
1: Eşimin 24 saat boyunca yoğun ışık alan bir tecrit hücresinde tutulduğuna dair bilgi aldık. Zihnini karıştırmak ve uyku yoksunluğuna maruz bırakmak için bunu yapıyorlar. Büyükelçilik vücudunun ve yüzünün her yerinde darp izleri olduğunu, dövüldüğünü ve işkence gördüğünü bildirdi.
0: Hazır İsrail'den yaşananlardan bahsetmeye başladık. Bir savaş gündemine de bakalım bu saat itibariyle de. Değerli bir konuğum var stüdyoda. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Tolga Sakman bizimle birlikte. Tolga Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Günaydın. Bir yandan ateşkes var deniliyor ama saha bunu söylemiyor. Trump bildiğimiz gibi 24 saat 3 hafta açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ama herhalde bu haftanın en kritik iki başlığı var yapılan açıklamalar doğrultusunda. Bir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşın içerisine çekilip çekilmeyeceği ve Körfez ülkelerinin bu OPEC'ten çıkmasıyla da birlikte vurulmasının üzerine nasıl bir tavır sergileyeceği aslında uzun süredir konuşuyorduk ama iş iyice kızıştı. İkincisi de Trump.

0: bir cevabı var sorunun birine. Amerikan ordusu savaşın başladığı günden daha güçlü bugün dedi. Yani bir süper güçten bahsederken 60 gün öncesinde başladığı bir operasyona daha düşük bir güç kapasitesiyle başladığını vesaire ortaya koydu. Bunlar Amerika için iyiye gitmeyen durumlar. Ama geldiğimiz yerde şimdi Körfez'de şunu biliyoruz biz. Körfez ülkeleri savaşa girmemek için çok direndiler. Emirlikler hariç. Birleşik Arap Emirlikleri baştan beri Amerika'nın bir kara operasyonu yapma olasılığını satın alıyor. Hatta buna destek olacağını da söyledi kapalı kapılar arkasında. Ve bugün geldiğimiz yerde İran Füceyra Limanı'nı hedef alması, ki yine parantez içinde söyleyelim, İran bunu kabul etmiyor. Kendi vurmadığını söylüyor. Ama yani... Eşyanın tabiatı baktığınızda...
1: Hocam orada kendi vurmadığını mı söylüyor? Ben o açıklamaya defalarca baktım. Biraz konuklarımızla da tartıştık. Sanki hani evet ben vurdum ama bakın niye vurdum? Amerika'nın macerası, buradaki Hürmüz'deki macera isteği nedeniyle o hedef alındı. Yani ben Birleşik Arap Emirlikleri'ni değil de Amerika'yı hedef aldım aslında mı diyor.
0: İran'ın her zaman söylediği
1: evet,
0: şey.
1: Evet yani, ama burada vurmadım mı diyor peki?
0: Burada şöyle söyledi. Okuduğum metin şöyle söylüyor aslında.
1: Ne diyor?
0: Ben vurmadım ama burada Amerika'nın emirlikler içerisinde yaptığı hareketler ve işte emirliklerin bulunduğu konum hedef alınmasına neden oluyor diyor.
1: Ucu açık yine.
0: Yani tabii ki.
2: Yani aslında orada işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkması da Amerika'nın tabii isteğiyle olan bir şey. Tabii. Kendi başına karar verdiği bir şey değil. Dolayısıyla o konuda da bir tepki var. Hem OPEC ülkelerinden tepki var, hem İran da bunu bir hedefe koymuş durumda.
1: Bir de Suudi Arabistan denklemi var.
0: Yani Suudi Arabistan, şunu bir ortaya koymak lazım. Niye emirlikler bu kadar üzerine konuşmaya başladı? Bence yarın öbür gün daha fazla da konuşacağız. Çünkü emirlikler büyük ihtimalle Körfez'deki krizin kilidi haline gelecek. Yani biz Amerika ve İran arasındaki savaştan bir anda bir Körfez Savaşı, Orta Doğu Savaşı haline getirirsek konuyu, ki böyle adım adım o tarafa doğru götürüyor iki tarafta. Yani bu süreç uzadıkça karşı tarafın aleyhine olacağını düşünerek böyle adımlar atmaya çalışıyorlar. Ama aslında uzaması herkesin aleyhine oluyor. Ama uzarsa, işte Pakistan'daki görüşmelerden bir şey çıkmazsa, karşılıklı söylemler böyle kademe kademe yükselmeye devam ederse, bu konu bölgeye yayılacak. Artık burası netleşti. Çünkü hem İran'ın açıklamaları ve hazırlığı, hem Amerika'nın hazırlığı bunu da öngörüyor zaten. Ve eğer bölgeye yayılırsa da biz en çok emirlikleri konuşacağız. Çünkü emirlikler bölgede herkese karşı. Yani İran'a da karşı, Körfez ülkelerini de bir şekilde onlarla da hareket etme eğilimi var ama hareket etmezlerse onlara da karşı. İsrail'le bir yandan birlikte hareket etmeye çalışıyor. Amerika'yla zaten birlikte hareket ediyor ama aynı zamanda kendi toplumundan gelecek olan baskı nedeniyle onlarla hareket ettiğini de çok açık deklare edemeyen bazı emirler var. O 7 emirlikten bazıları bunu da söyleyemiyor. Kendi iç denklemini de böyle dengelemeye çalışıyor. Ve şimdi özellikle burada o OPEC konusu da gündeme geldiğinde, Hürmüz'ün kapalı kalmasını bypass etmeye çalışan bir emirliklerden bahsediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi İran doğal olarak buna tepki veriyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Suudi Arabistan da bunu bypass eden boru hattını sisteme koydu. O da çalıştırıyor. Evet. Ve hatta baktığınızda daha fazla petrol geçiyor buradan. Ama emirlikler şunu söylüyor. Şu anda Basra Körfezi'nin içi dolu tankerlerle dolu. Yani bütün tankerlerin içi petrol yüklü, çünkü depolayacak yerleri kalmadığı için tankerlere yükledi Körfez ülkeleri. Ve onlar şu anda Basra Körfezi'nde bekliyor. Diyor ki gelin benim batı limanlarımda boşaltın bunları. Ben bunu hem boru hattıyla hem karayoluyla Füceyra Limanı'na taşıyayım. Füceyra'dan da dünyaya satayım bunu.
1: Yeni Hürmüz ben olayım.
0: Yeni Hürmüz ben olayım. Aynen öyle. Şimdi bu İran'ın kabul edeceği bir şey değil. Ama Amerika'nın çok istediği bir şey. Çünkü hem OPEC'ten ayrılmasıyla üretim kapasitesini artıracak. Bunu söylüyor. Fiyatı düşürme olasılığı var. Burada Amerika ben sübvanse ederim, sen fiyatı düşür diyecektir çok büyük ihtimalle. Piyasaları etkileyecek. Üstüne bir de Hürmüz'ü böyle bypass ederse İran'ın elindeki kozları da alıyor. Körfez'deki gerilimi de bir şekilde kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Peki Körfez ülkeleriyle arası niye geriliyor? Körfez ülkeleri OPEC üzerinden baktığınızda bir sistem kurdu. Bunu devam ettirmeye çalışıyor. Ve emirlikler bu sistemi bozmak için elinden geleni yapıyor.
1: Birleşik Arap Emirlikleri tarihinde bunu deneyimlemiş. Yine aynısı yaşanmış. Çok da geride bir tarih değil. Yine Füceyra hedef alınmış. Vurulmuş.

0: bulmuş. Orada yine Amerika açıklamalar yapmış. Demiş ki İran'ın yaptığını düşünüyoruz demiş. Benzer bir krizle petrol krizi gündeme gelmiş o dönemde de. Geride bıraktığımız yıllarda yaşanıyor bu. İki ayrı saldırı gerçekleşiyor yine Fujairah'a. Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda deneyimli. Bölge hattı da deneyimli. İran'la Amerika'da yine deneyimli. O zaman da hocam şöyle bir sonuç bulunamamış. Yani evet geldi, biraz önce o yüzden sordum size. İran vurmadım mı diyor yoksa Amerika'yı mı hedef aldım diyor diye. O dönemde de İran bizden kaynaklanmıyor demiş. Amerika'da hayır, İran'dan şüpheleniyoruz. İran yaptı demiş. Yani aslında tarihsel olarak baktığımızda tüm aktörler bunu bir deneyimlemişler zaten bu cepte.
1: Şunu söyleyeyim mi bu arada? Ya bu, ben aslında Amerika'yı hedef alıyorum, Körfez ülkelerini, emirlikleri hedef almıyorum noktasında savaşın başlarında bu nispeten daha geçerliydi. Evet. Bugün de evet, tamam, söylediği şey savunma noktasında hareket ediyor. Bunu görüyoruz. Yani bir saldıran ülke haline gelmekten imtina ediyor. Ama Müştabah Hamaney'in açıklamasını göz ardı etmemek lazım. Dedi ki Körfez ülkelerinde Amerikan üssü olan ülkeler doğrudan bu üsler tarafından yönetilir. Doğal olarak da bu üsler tarafından yönetilen ülkelerde benim hedefimdedir dedi. Yani burada bir şekilde bu üst, sadece üsler, sadece Amerika değil, Amerika'yı barındıran ülkeleri de hedefe koydu. O yüzden yani söylem artık biraz daha karşılığı, yani bunun çok karşılığını görmüyorum ben açıkçası. Yani ben orada Amerika'yı hedef alıyorum vesaire. Tamam.
0: Artık olmuyor.
1: Yani bu artık çok işler değil. Amerika üzerinden bölgeyi hedef alıyor. Artık bunu görüyoruz.
2: Burada şöyle bir durum da var mı hocam? Yani Amerika Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanırken Birleşik Arap Emirlikleri'ni de İran'a karşı. Yani buradaki Ukrayna'da bu mu olacak önümüzdeki dönemde, onu bilmiyorum. Yani tabii bir Zelenski'de bulmak lazım burada.
0: Oradaki Arap denklemi Orta Doğu'da pek öyle okumak mümkün olmaz, evet. Faruk abi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan kriz, denklem o kadar, değil mi hocam?
1: Yani hem Körfez'de, yani Orta Doğu'da birbiriyle olan o rekabet, ki Suudi Arabistan burada gittikçe yükseldiği için emirlikler bu anlamda da çok geriliyor ve onun gerisine düşmek istemiyor, bu bir. İkincisi, 7 emirlikten bahsediyoruz. Evet. Orada bir tek bir yapı değil. Yani bugün Dubai ile Abu Dhabi arası bile gerildi. Üstelik bir de Suudi Arabistan'a yakın bir emirlik var mesela. O da çok başka bir yerden
0: asıl
1: gidiyor.
0: Asıl gerilime şöyle bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri'ni İsrail'e daha yakın konuşlandıralım. Suudi Arabistan Amerika'ya. O zaman orası da ayrı bir hat gerginliği iki ülke arasında yani, baktığınızda.
1: Suudi Arabistan burada biraz daha otonom hareket etmeye niyetli. O yüzden zaten gerilim başlıyor. Yani zaten İsrail'le çok şeyi yok, ilişkisi yok. Amerika ile ilişkisi var. Özellikle Prens Selman üzerinden. Onunla da Trump sağ olsun söylemleri o kadar saçma yerlere gitti ki o bağlantı da kopmak üzere. Böyle olunca Körfez'le birlikte hareket etme kapasitesi arttı.
0: Evet. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olunuz. Tolga Sakman hocam bizimle birlikteydi. Biz Faruk abiyle yayına devam edeceğiz. Tolga hocayı uğurlayacağız. Bu arada bir anketten bahsedeyim hızlıca. Amerika'da ara seçimler yaklaşırken Trump'a destek de hızla düşüyor. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran savaşına verilen desteğin %32 seviyesinde gösteren anketleri eleştirdi. Ve dedi ki hepsi sahte.
3: İran savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteği adeta eritti. Son dönemde yapılan kamuoyu yoklamaları Trump'a desteğin %30'lara kadar düştüğünü gösteriyor. Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, anket sonuçlarını sahte olarak değerlendirdi. Soruların hatalı sorulduğunu iddia etti.
4: İran'la ilgili anket yaptılar. Sadece %32'si destekliyoruz dedi. Bunu sevmedim. Ama İran'ın nükleer silaha sahip olması sizin için tamam mıdır diye sorulsa bu %32 olmazdı. Ama bunu söyleseniz bile yine de %32 olurdu. Çünkü anketler sahte, yani tamamen sahte.
3: Yükselen petrol fiyatları, ekonomideki kötü gidişat ve Trump'ın söylemleri ABD seçmeni üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Seçmenin yalnızca %22'si Trump'ın ekonomi politikalarından memnun. Trump'a destek hızla erirken Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin ağır bir yenilgi alacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre Senato'nun da Demokratlara geçme ihtimali yükseliyor.
0: Şimdi altına bir bakalım Faruk abi, bakalım ne durumda
2: biraz
0: diye.
2: Biraz yükselme var altında.

0: Tabii petrol aşağı doğru hareketlendi. Yine %1'in üzerinde bir düşüş var ama hala 100 doların üzerinde. Ama altında da yine bir yukarı doğru %2'nin üzerinde bir yükseliş oldu. 4500 doları geçti, 4661 dolara gitti. Biraz sanki hani az önce de konuştuk, hani bir kafa karışıklığı var, bir belirsizlik var ama hala yani Trump arada bir işte ya anlaşacağız herhalde, İran'dan beni arıyorlar gene bir gerçekten dün gene beni aradılar, çok güzel bir teklif geldi falan gibi laflar etti.
1: Dün mü söyledi?
0: Önceki gün böyle bir lafı da vardı. Demek ki yani böyle bir orada bir olumlu havada esmeye başladı ama hala petrolün 100 doların üzerinde durması ve az önce konuştuğumuz o 101 günlük risk, hepsi hala piyasalar üzerinde bir risk oluşturuyor. Hı hı. Bu yüzden de hani petrol aşağı doğru giderken altında da küçük bir oynama oldu. İçeride de gram altın 6787 lira şu anda. En son seninle konuştuğumuzda 6600 lira civarındaydı.
1: 6666'da
0: evet,
1: kalmıştık.
0: Öyle bir şeydi. Sonra 660'a düştü. Yani burada işte bir 120 liralık bir artış oldu. Yukarıda da hani ons'ta da yine 100 doların üzerinde bir artış söz konusu. Ama bu kalıcı olur mu? Daha ileriye gider mi? Bu tamamen şu anda petrolle ilgili gelişmelere bağlı olarak hareket edecek. Petroldeki düşüş devam ederse altında bu yeniden 5000 dolara doğru gidebilir. Şimdi 107 dolara düşmüş şu anda gördüğümüz nokta o. 110 dolarların üzerindeydi hatırlarsan. Burada bir düşüş söz konusu. Hani işte bu az önce konuştuğumuz işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkması, alternatif yolları hem Suudi Arabistan'ın hem Bayan'ın alternatif yollarla piyasaya daha ucuz petrol sunacak olması gibi haberler tabii petrolü aşağı doğru çekiyor. Hep onu söylüyoruz. Petrol düştüğü sürece altında yükselecek. Çünkü petrol düştüğü sürece enflasyon baskısı azalacak. Hı hı. Bu faizlerle ilgili kararlar da değişecek. Ama böyle devam eder mi? Yarın başka bir şey olur mu? Evet olur. Bir anda düşebilir de altın. Ha gidelim biz işte yükseliyormuş kuyumcudan altın alalım diyen varsa o da onun kararıdır. Ama böyle düşünüp de çok zarar eden vatandaş da gördük. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Ha ben şimdi biraz param var, altın da almak istiyorum. Git al, bir kenara koy, biraz bekle. Birazdan kastım da en az 6 ay yıl sonunu bekle yani. Dolayısıyla hani ben bugün alayım, yarın biraz daha yükselir, biraz daha kazanırım gibi bir düşünce varsa o yanlış bir düşünce olduğunu bu iniş çıkışlarda görüyoruz. Borsaya da istersen verdi arkadaşlar bakalım. Tabii bugün bu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili dava biraz borsayı da etkiliyor. Oradan çıkacak sonuç da borsayı etkileyecek. Yani iç politika da bizim borsamızı biraz etkiliyor. Burada da dünden beri bir yükseliş söz konusu. Davanın sonucunda göreceğiz bugün. Tabii mahkeme ne karar verecek ama bir yükseliş söz konusu borsada. Yeniden 14.500 puanın üzerinde, hatta 14.600 puanın da üzerinde devam ediyor borsamız. Bu arada meclise çok önemli bir yasal düzenleme geldi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı o teşvik paketi iç piyasayı da canlandıracak. Uluslararası sermayeyi Türkiye çekecek bir yasal düzenleme. Aynı zamanda esnafın borcuyla ilgili 36 ay olan vadeler 72 aya çıkıyor. Dolayısıyla hem vatandaşımız...
1: Özür diliyorum, CHP kurultayı tabii. Az önce bahsettiğiniz evet. Ceza davasının 1 Temmuz'a ertelendiği bilgisini son dakika bilgisi olarak sizinle paylaşalım. Şimdi bu kurultay davası biliyorsunuz gündemdeki yerini koruyor. Bir yandan da çok büyük CHP içerisindeki krizleri de beraberinde getirdi. Yeni bir bilgi olarak şunu da söyleyeyim. Mahkeme heyeti Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi kararını verdi. Geride bıraktığımız dakikalarda konuşmuştuk. CHP Genel Başkanı Özgür Özel özellikle çok sert açıklamaları var. Parti içi muhalefet biliyorsunuz. İyice büyüdü bu. Mutlak butlan gelecek mi gelmeyecek mi ne olacak diye. Özgür Özel en son uyarıda bulundu. Dedi ki umudunu butlana bağlayanların defterini düreceğiz dedi. Mutlak butlan tartışması en çok CHP'nin içerisini karıştırmıştı. Bugün biliyorsunuz bir duruşma vardı ve bir karar çıkar mı çıkmaz mı merak konusuydu. Yakından muhabir arkadaşlarım da takip ediyor, az sonra gideceğiz oraya. Davanın 1 Temmuz'a ertelendiğini söyleyelim. Hazır mı? Şener Çetin telefon hattında, Ankara'da muhabir arkadaşım, yakından konuyu takip ediyor. Şener günaydın, seni dinliyoruz.
2: Günaydın, teşekkür edelim. Tabii tartışmalı bir dosya.

0: Partisi uzun bir süredir devam ediyor. Bugün 5. duruşması, bugün 5. celsesi vardı. 2023'te 4-5 Kasım tarihlerinde 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık yargılanıyordu bu davada. Saat 9.30 itibariyle o davanın duruşması Adalet Sarayı'nda 26. Ceza Mahkemesi'nde, Asya Ceza Mahkemesi'nde başladı ve bir erteleme kararı çıktı. Hemen kısaca özetleyecek olursak aslında davanın özetini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. Bir iddianame hazırlandı. Mağdur olarak Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyordu. Şüpheli Ekrem İmamoğlu yer alıyordu dosyada. Ayrıca yine Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı da vaat edildiği öne sürülüyordu. Yine delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermeleri istendiği de iddia ediliyordu. Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu. Yine siyasi yasaktı, gündemdeydi. Bugün aslında savcının mütalası bekleniyordu. Fakat bu duruşmadan erteleme kararı çıktı. Bir sonraki duruşmanın 1 Temmuz tarihinde yapılması kararlaştırıldı. An itibariyle buradaki gelişmeler son şekliyle bu şekilde diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Sıcak bir gelişme, CHP Kurultay ceza davasının 1 Temmuz'a ertelenmiş olma süreci. Bir yandan gelen tepkileri CHP içerisinde konuşuyorduk. Aslında bu davanın başlamasından önce CHP içerisindeki karışıklık biliyorsunuz başlamıştı. Ne zaman ki bu davanın başlamasıyla birlikte gözler aslında eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Ne yapacak bundan sonraki süreçte, nasıl bir adım atacak, siyaseten nasıl ilerleyecek, CHP'nin başına geri mi dönecek bu karar gelirse, eğer mutlak mutlak karar gelirse diye. Bu tartışmalar doğrultusunda parti içerisindeki kendi gözlerinin diktikleri, işte benim cumhurbaşkanı adayım, senin cumhurbaşkanı adayın dedikleri isimler vardı. Yolda onların aralarının bozulduğu, hatta abi kardeş ilişkilerinin masada dağıldığını gördük. Bu süreçte CHP kendi içinde oldukça dağıldı tırnak içerisinde. Daha dün Özgür Özel bu konuda söylediğim gibi çok sert açıklamalar yaptı. Bu sert açıklamalar partinin içerisindeki yol yürüdüğü arkadaşlarınaydı. Şöyle bir ifade var, düşünün, parti içerisindeki muhalefet ve bunu gizleyenler diye ifadeler var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de umudunu butlana bağlayanların defterini düreceğiz demişti. Tabii bir yandan CHP'nin gündeminde biliyorsunuz rüşvet çarkı var. İmamoğlu soruşturması dosyası hala devam ediyor. Onunla ilgili konuşulanlar var. Bugün yine CHP'nin en sıcak başlıklarından bir tanesi belediye başkanları Muhittin Böcek ve oğlunun mal varlıklarına el konulmasıydı. CHP'de ayrı başlıkları konuşursak program süresi yetmez diye düşünüyorum. Bu son dakika bilgisi önemli. Kurultay ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi. Bu bilgiyi bir kez daha tekrarlayalım. İlerleyen dakikalarda konuşuyor oluruz. Hemen Türkiye'den bir güzel haber de paylaşalım. Milli Savunma Bakanlığı Arge birimi tarafından geliştirilen hipersonik balistik füze Yıldırım Han Saha Expo 2026'da ilk kez sahneye çıktı. Yıldırım Han füzesi Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi.

0: Bulunduğumuz coğrafya dünyanın tam ortasında güç dengelerini muhafaza etmemiz gereken bir ülkeyiz.
1: Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han dünya arenasında sahneye çıktı. Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda bir ilk yaşandı. Fuarın en büyük sürprizi Yıldırım Han füzesi oldu.
2: Bir balistik füzeden bahsediyoruz. O balistik füzenin de hedefine doğru gelirken manevra yapabileceğini de biliyoruz. Ve bu manevra yapabilmesi ne demek? Yerdeki hava savunma sistemlerinin kolay kolay o balistik füzeyi vuramayacağını biliyoruz.
1: Milli Savunma Bakanlığı Saha Expo'da Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesini tanıttı. Türkiye bu projeyle kıtalar arası vuruş kabiliyetine ulaşacak.
2: Bu stratejik caydırıcılık için Türkiye'nin balistik füzelerle de ilgili olarak yatırım yapmasına, buradan hem üretim seviyesinde belirli bir noktaya gelmesine de ihtiyaç var. Hem de bunları şöyle de görelim. Balistik füzeler konusunda siz ne kadar ileri noktaya doğru giderseniz aynı zamanda uzaydaki çalışmalarınız için de altyapınızı o derece üst noktaya çıkardığınız anlamına gelir.
1: Füzenin en dikkat çeken özellikleri hipersonik hızda olması ve devasa roket motorları.
0: Teknolojiye sahip olan dünyadaki gücünü arttırır. Teknolojinin de en önemli üzerinde durduğu noktalardan biri savunma sanayidir.
1: Atmosfer altı 9 Mach hıza ulaşabilen Yıldırım Han, atmosfer dışındaysa 25 Mach'a kadar çıkabiliyor. Sıvı nitrojen tetroksit yakıt kullanan balistik füzeye 4 adet roket motoru güç veriyor. Yıldırım Han, sahip olduğu hız ve manevra kabiliyetiyle mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip. Bu özellikler hipersonik füzenin operasyonel etkinliğini artırıyor. Füzenin gövdesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ve Yıldırım Bayezid'in tuğrası yer alıyor.
3: Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'u hatırlarsınız. Mahkeme yaklaşıyor. Yeni bir açıklama yaptı. Varislerle helalleştiklerini iddia etti Tok. Annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini öne sürdü. Tok'un ifadelerine Acı ailesinden tepki var.
4: Her an evladını koruyacaktır. Bu duygusal bir yapı. Fakat sen kendi evladını koruyan da benim evladımı ölüme terk ediyorsun. Kanuni varisleri helallaştık diyor. Kanuni varisliği kim? İşte bir iki yıllık gelin, bir de 1,5 yaşındaki çocuk.
5: Cezaevinden mektup yazdı, helalleştik dedi. Evladını yitiren aile Eylem Tok'tan gelen mektupla bir kez daha yaralandı.
4: Ben bir acılı baba olarak o evladımın maneviyatını satacak kadar alçalmadım, alçalmam da.
5: 1 Mart 2024'te yaşanmıştı kaza. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur, Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparmış, hemen ardından annesi Eylem Tok'la birlikte saatler içinde yurt dışına kaçmıştı.
4: Benim evladımı ölüme terk ettiler. Benim evladım 81 dakika sonra hastaneye gidiyor, sen 2 saatte yurt dışı edebiliyorsun.
5: Kırmızı bültenle aranan anne oğul Amerika'da yakalandı. Türkiye'ye iade davası sürerken Eylem Tok cezaevinden açıklama yaparak varislerle helalleştiğini iddia etti.
4: Bir insan, insan olur her şeyden önce, insan olarak özür diler.
6: Mektupta en tartışmalı ve en dikkat çeken bölüm Eylem Tok'un Oğuz Murat Acı'nın ailesi hakkında yazdığı sözler oldu. Çünkü mektupta aileyle barıştığını ve helalleştiğini yazmıştı. Aile ise bu iddiayı reddediyor.
4: Benim için yanmış, 2 yıldır yanıp tutuş. Efendim yaram kanıyor, sen gelmişsin 2 yıl sonra yok efendim, kanuni varislerle anlaştık. Açık açık yaz. Oğuzun, ölen çocuğun arkadaşlarıyla anlaştık, şu kadar para verdik. Efendim işte eşiyle anlaştık, şu kadar para verdik.
5: Açıklamasında kendilerine linç kampanyası yapıldığını öne süren Eylem Tok, oğlunun çocuk olduğunu iddia etti.
6: Tok bir bölümde ise kendisi hakkındaki iddiaları reddetti. Ve mektupta dedi ki, ben olay yerine gitmedim, telefonu saklamadım ve polisin gelmesini engellemedim. Peki siz ne söyleyeceksiniz?
7: Hepsini kocasıyla kendi yaptı. Üçü de katil. Ben gitmedim. Benim arabamda çıkmadı. Onun arabasında çıktı telefon.
4: Olay yerine gitmedim diyorsun. Gitmezsen senin telefon nasıl geldi sana ulaşıyor? Ben eminim olay yerine gittiğinden.
5: Acı ailesi yaklaşan mahkeme gününe dikkat çekti.
4: hapishanelerinde iyi ise olmuş ki başına bir şey düştü. Bir özür mahiyetinde kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Beyhude çabalıyorsun eylem tok. Niye? 13 Temmuz'da mahkeme var.
3: Şimdi Gaziantep ve Şanlıurfa'da biliyorsunuz etkili oldu şiddetli fırtına, yağış ve sonrasında da hasar meydana geldi. Bu hasar sonrası bazı destekler sağlanacak. Devlet harekete geçti. Muhabir arkadaşım Mehmet Geçgel hazır. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte. Mehmet günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir bu desteklerin detayı?
8: Günaydın Cansın Elbacı. Gaziantep'te geçtiğimiz pazar günde meydana gelen hortum, sel ve fırtına aslında süper hücre etkili oldu ve pek çok noktada da hasara neden oldu. 39

0: Okulun çatısında hasar meydana geldi. Bunun yanı sıra evlerdeki betonlar kırıldı, camlar patladı, çatılar uçtu. Pek çok noktada hasar var. Kırsal alanda da yine ağaçlar kökünden söküldü. Fıstık ağaçları zarar gördü. Elbette ki hasarın boyutu yüksek olunca da İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yapmış olduğu açıklamada Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaç karşılanması için gerekli tedbirlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon lira, Şanlıurfa Valiliği emrine de 50 milyon lira gönderildiği bilgisini verdi çiftçi. Tabii bakın bu noktadaki hasarda görüyorsunuz. Gaziantep'te 127 elektrik direği devrildi ve bu sebeple pek çok mahallede elektrik verilemedi. Hala onarım çalışmaları devam ediyor. 233 personel enerji iletimi için onarım çalışması gerçekleştirirken kırsal noktalarda da bu yaraların sarılması adına çalışmalar gerçekleştiriliyor. Biz şu anda Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi'nde. Bunun gibi pek çok mahallede tıpkı burada olduğu gibi hasar olduğunu ifade edelim. Sanki deprem olmuş gibi şu anda hasarı görüyorsunuz. Bakın evin çatısında, çatı kısmındaki betonlar söküldü, balkonların duvarları patladı ve bunun yanı sıra pek çok noktada da çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. İçişleri Bakanlığı da harekete geçti ve bu kapsamda Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon lira, Şanlıurfa Valiliğine de 50 milyon lira gönderildi. Hasar tespit çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Vatandaşlar ne yapması gerekiyor? Hemen onu da belirtelim. Bağlı bulundukları kaymakamlığa giderek hasarları konusunda dilekçe yazacaklar ve hasar tespit gerçekleştirilecek. Bu kapsamda da vatandaşlar için destekler sunulacağını belirtip sözü tekrar size bırakalım.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi biraz medyadan, reklamlardan bahsedeceğiz. Reklam gelirleri Türkiye'den çıkıyor. Yerli sermaye yurt dışına akıyor yani. Televizyonlar ve gazeteler güç kaybederken dijital devler pastadan en büyük payı alanlar. A Haber'e konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle bu tabloya dikkat çekti. Bu kaybın nedeni araştırılıyor. Hedef net, yerli medyayı korumak, adil rekabeti sağlamak.
2: Geleneksel medya Türkiye'de çok önemli bir işleve sahip.
3: Çevremiz yangın yeri. Savaşlarla, çatışmalarla, gerilimlerle sarılı dört bir yanımız. Ancak sinsi bir kuşatma daha var. Aile yapısından ekonomiye, kültüre. Milli güvenliği tehdit eden dijital abluka.
2: Geleneksel medya, görsel medya, yazılı medya dramatik bir şekilde reklam gelirlerini kaybediyor.
3: Geleneksel medyanın reklam gelirleri eriyor. Sektör alarm veriyor. Rekabet kurumu harekete geçti.
2: Organik bir kaybediş mi? Başka sebepler mi var? Bunun üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz şu anda. Gelir kaybının önüne geçmek ve yazılı ve görsel medyayı güçlendirmek için bir rekabet dışı unsur var mı? Buradaki pazar payının dramatik düşüşü hangi sebeplere bağlı? Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
3: Türkiye'de televizyon baş köşedeyken reklam yatırımlarının büyük bölümünün Meta, X, Google ve TikTok gibi yabancı sahipli dijital platformlara yönelmesinin temel nedeni komisyon oranları. Dijital platformların reklam ajanslarına verdiği komisyon oranı %30'un üzerindeyken televizyonlarınki ise yaklaşık %7 seviyesinde kalıyor. Reklam gelirleri içerik üretimi yapan ve Türkiye'de yatırım sağlayan yerli medya kuruluşlarından koparılırken Türk televizyonları için risk de giderek büyüyor. Rekabet Kurumu bu kaybın nedenini mercek altına aldı. Dijitale yöneliş doğal mı yoksa rekabeti bozan unsurlar mı var? Tüm detaylar araştırılıyor.
2: Pazarda adil bir yarış var mı? Pazara girişler konusunda bir problem var mı? Hakim durumdaki ve pazar gücünü elinde tutan teşebbüsler pazara girişleri engelliyor mu? Ulusal medyanın toplam reklam gelirinden aldığı pay %10'ların altına düştü.
3: Öte yandan medya ve eğlence sektöründe köklü değişiklikler yolda. Sinema, dizi, müzik ve dijital platformlar için yeni bir tebliğ hazırlanıyor. Yeni düzenlemede dikkat çeken başlıklar var. Artık yapım ve dağıtım ayrılacak.

0: Platformlar yeni yapımcılara kapı açmak zorunda kalacak.
1: Menajerlik ve kast ayırmak istiyoruz. Ayrı çatılar altında, ayrı ekonomik bütünlükler altında yapılmasını öngörüyoruz. Ve dizilerde ve filmlerde başrol oyuncularıyla diğer oyuncuların bağlanmaması, bu oyuncuyu oynatacaksanız bunu da almalısınız gibi ön koşulların olmamasını isteyeceğiz.
2: Evet, sordunuz. Vereceğiz. Seyircilerimiz ne derse maçı. İngiliz kaç yıl sonra?
3: 20 yıl sonra.
2: 20 yıl. İngiliz 2

0: Evet, sordunuz. Vereceğiz. Seyircilerimiz ne derse maçı. İngiliz kaç yıl sonra?
1: 20 yıl sonra.
0: 20 yıl. İngiliz ekibi Arsenal. Evet, sordunuz. Vereceğiz. Seyircilerimiz ne derse maçı. İngiliz kaç yıl sonra?
1: 20 yıl sonra.
0: 20 yıl. İngiliz ekibi Arsenal. Evet, sordunuz. Vereceğiz. Seyircilerimiz ne derse maçı. İngiliz kaç yıl sonra?
1: 20 yıl sonra.
0: 20 yıl. İngiliz ekibi Arsenal. Evet, sordunuz. Vereceğiz. Seyircilerimiz ne derse maçı. İngiliz kaç yıl sonra?
1: 20 yıl sonra.
0: 20 yıl. İngiliz ekibi Arsenal.

Rice'ın şutu, oyun devam etti. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert. Dakika 44, Arsenal etkili geldi. Gökereş çevirdi. Savunmadan sekti top. Trossard baktı arkadaşlarına. Etkili geldi Arsenal. Boşta kalan topu ağlara gönderen Bukayo Saka. Oblak kurtarışı yaptı ama Saka doğru zamanda doğru yerde ve Arsenal 45'te kendi seyircisi önünde 1-0 öne geçiyor. Savunma topu uzaklaştıramadı. Trossard'ın vuruşu. Oblak kurtarışı yaptı ama yeterli değil. Tamamlayan Bukayo Saka. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarıyı Arsenal 1-0 önde tamamladı. Arsenal savunmasında büyük bir hata. Kale boş ama son anda çok kritik bir müdahale geliyor. Gabriel müdahale yapan isim. Gol şansı tanımadı Simeone'ye. Etkili geldi Atletico. Raya başarılı. Atağın devamında Griezmann yerde kaldı ama öncesinde düdüğünü çalmıştı Daniel Siebert. Bu pozisyonda Gabriel'e faul yapıldığını belirtti Siebert. Arsenal sol kanadı kullanıyor. Etkili bir orta. Gyökeres vurdu. Çok iyi bir şans ama top dışarı gitti. Maçta artık son bölümler. Beraberlik arıyor. Atletico Madrid ceza sahasına tehlike. Sørloth bu pozisyondan sonuç alamadı. Son düdük sesi geliyor. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra finale yükselen taraf oluyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk 4 ayında Trabzon'dan 501 milyon 108 bin, Rize'den 82 milyon 942 bin, Gümüşhane'den 61 milyon 928 bin, Artvin'den 32 milyon 218 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Gidefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
10: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik.

0: Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. A Haber Radyo. Reklam.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Geleneksel medya Türkiye'de çok önemli bir işleve sahip.
3: Çevremiz yangın yeri. Savaşlarla, çatışmalarla, gerilimlerle sarılı dört bir yanımız. Ancak sinsi bir kuşatma daha var. Aile yapısından ekonomiye, kültüre. Milli güvenliği tehdit eden dijital abluka.
2: Geleneksel medya, görsel medya, yazılı medya dramatik bir şekilde reklam gelirlerini kaybediyor.
3: Geleneksel medyanın reklam gelirleri eriyor. Sektör alarm veriyor. Rekabet kurumu harekete geçti.
2: Organik bir kaybediş mi? Başka sebepler mi var? Bunun üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz şu anda. Gelir kaybının önüne geçmek ve yazılı ve görsel medyayı güçlendirmek için bir rekabet dışı unsur var mı? Buradaki pazar payının dramatik düşüşü hangi sebeplere bağlı? Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
3: Türkiye'de televizyon baş köşedeyken reklam yatırımlarının büyük bölümünün Meta, X, Google ve TikTok gibi yabancı sahipli dijital platformlara yönelmesinin temel nedeni komisyon oranları. Dijital platformların reklam ajanslarına verdiği komisyon oranı %30'un üzerindeyken televizyonlarınki ise yaklaşık %7 seviyesinde kalıyor. Reklam gelirleri içerik üretimi yapan ve Türkiye'de yatırım sağlayan yerli medya kuruluşlarından koparılırken Türk televizyonları için risk de giderek büyüyor. Rekabet kurumu bu kaybın nedenini mercek altına aldı. Dijitale yöneliş doğal mı yoksa rekabeti bozan unsurlar mı var, tüm detaylar araştırılıyor.
2: Pazarda adil bir yarış var mı? Pazara girişler konusunda bir problem var mı? Hakim durumdaki ve pazar gücünü elinde tutan teşebbüsler pazara girişleri engelliyor mu? Ulusal medyanın toplam reklam gelirinden aldığı pay %10'ların altına düştü.
3: Öte yandan medya ve eğlence sektöründe köklü değişiklikler yolda. Sinema, dizi, müzik ve dijital platformlar için yeni bir tebliğ hazırlanıyor. Yeni düzenlemede dikkat çeken başlıklar var. Artık yapım ve dağıtım ayrılacak. Platformlar yeni yapımcılara kapı açmak zorunda kalacak.
2: Menajerlik ve kast ayırmak istiyoruz. Ayrı çatılar altında, ayrı ekonomik bütünlükler altında yapılmasını öngörüyoruz. Ve dizilerde ve filmlerde başrol oyuncularıyla diğer oyuncuların bağlanmaması, bu oyuncuyu oynatacaksanız bunu da almalısınız gibi ön koşulların olmamasını isteyeceğiz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ya gelin vazgeçti. Çocuğumun kazaya karışan arkadaşları da vazgeçti davadan. Yani beni üzen nokta bu.
3: Eylem Tok helalleştik dedi. Acılı babaysa iddiaları yalanladı.
4: Ben oğlumun maneviyatını satacak kadar alçalmadım. Alçalmam da.
3: Olay 1 Mart 2024'te İstanbul Kemerburgaz'da yaşandı. Eylem Tok'un oğlu Timur Cihan Timur'un yaptığı kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

0: etti.
1: Ben bugüne mezardan geldim. Benim hala işimdeki yangın taze, teptaze.
0: Olayın ardından Cihan Timur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırılmıştı. Yargı süreci devam ederken anne Eylem Tok 2 yıl sonra sessizliğini bozdu. ABD'de cezaevinden yazdığı mektupta kaza gecesi annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini, hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın yasal varisiyle sulh anlaşması yapıp helalleştiklerini söyledi. Evladını kaybeden baba Özer Acı ise iddiaları reddetti.
1: Burada aileyle veya babasıyla veya annesiyle açık net ifadeyle bir helallaşma, böyle bir şey yok. Yani günah çıkarıyor buradaki yazıda, bu şeyde Eylem Tok. Ne diyor? Efendim yasal varislerle helallaşmışlar. Bir yıl oldu para ödedikleri. Bu para karşılığında da davadan vazgeçtiğini gelin yazı yazmıştı. Ya gelin vazgeçti. Çocuğumun kazaya karışan arkadaşları da vazgeçti davadan. Yani beni üzen nokta bu.
0: Acılı baba davasında kararlı olduğunu dile getirdi.
1: Kalkıp da böyle iki satır, üç satır mektup yazmayla kendi oğlu şöyleymiş, böyleymiş demeyle, senin oğlun da bizim oğlumuz oğlu değil mi? Benim 1,5 yaşındaki torunum torun evlat değil mi?
0: Kazadan sonra oğlunun ölüme terk edildiğini vurguladı.
2: Hayatım bitti. Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel. Adem abi, Allah belanı versin. Hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel.
1: Benim çocuğum 81 dakika sonra ambulansa gitmiş. Adli tıp raporu var. Ne diyor? Kan kaybından ölmüştür.
0: Eylem Tok'la Timur Cihan Timur 13 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
1: Ben her şeyden önce Eylem Tok'tan da, o çocuğun babası doktor bozuntusundan da bir insani davranış beklerdim. İnsani davranış da bulamıyorsun, mektup yazıyorsun her şeyde. Niye? Ya avukat değişti, ya işte dava yaklaşıyor. Bundan dolayı ya bir günah çıkaralım da işte söyleyelim de tutarsa, kusura bakmasın. Ben davamın arkasındayım, mücadeleye devam ediyorum. Karımın sonuna kadar da devam edeceğim.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. Canlı yayın noktalarına uzanacağız az sonra. Savaşı konuşacağız. Son durum ne diye soracağız. Ekber Karabağ İran'da bizi bekliyor olacak. Türk savunma sanayiden bahsedeceğiz. Saha Expo 2026'da neler yaşanıyor? Son durum ne diye soracağız. Kübra Kılıç Tepeci o noktada notlarıyla hazır olacak. Bizi bekliyor olacak. Bir yandan İstanbul polisi sahte altın operasyonu yaptı. Bu operasyonun detaylarını da öğreneceğiz ilerleyen dakikalarda. Numan Erşen Karaca birazdan bize detayları aktarıyor olacak. Ve bir diğer yandan az önce son dakika bilgisi vermiştik. CHP Kurultay ceza davası biliyorsunuz takip ettiğimiz konulardan biriydi. Sıcak bir gelişme var. Onun detaylarını da Ankara'dan alacağız. Şener Çetin bizi bekliyor o noktada da. Ve Türkiye-Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor mu? Bu sorunun yanıtını da Damla Kuşkapan yine Ankara'dan bize aktarıyor olacak. Muhabir arkadaşlarım hazırlar. Biz de hazırız. Hemen başlayalım. Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Külliyedeki toplantıda siber güvenliği ilgilendiren konular kapsamlı bir şekilde ele alındı. Siber tehlikelere karşı alınacak tedbirlerle yerli ve milli çözümler değerlendirildi.
0: Siber Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilk toplantısını yaptı. Külliyedeki toplantıda siber güvenlik alanındaki yerli ve milli çözümler ele alındı. Siber tehlikelere karşı alınacak yeni tedbirler değerlendirildi. Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Toplantıda siber güvenliğe ilişkin mevcut riskler ve son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.
5: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş, özellikle kritik altyapıların korunması,

0: Dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır.
1: Bu kapsamda kurumlar arası eşgüdüm güçlendirilecek, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasite artırılacak ve siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetleri geliştirilecek. Toplantıda dijital altyapılar ve hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma ve uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
2: Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul'da yerli ve milli silahlar rüzgara esiyor. Fuarın en büyük sürprizi Yıldırım Han füzesi. Muhabir arkadaşım Kübra Kılıç Tepeci haber nöbetini o noktada sürdürüyor. Yıldırım Han'ın da hemen önünde şu anda. Kübra, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Hoş bulduk Cansu Elvacı. Evet, savunma sanayinin kalbi İstanbul Fuar Merkezi'ne attığını belirtmiştik. Ki en çok da aslında dünden bugüne konuşulan bölümlerden bir tanesindeyiz. Hem arkamda görmüş olduğunuz gibi Yıldırım Han bu noktada. Hem de yanımda çok değerli bir konuğum var. Mesut Hakkı Caş'ın konuğumuz. Ona da mikrofonu uzatmak istiyorum. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Bugün güzel bir gün.
3: Evet hocam. Arkamızda Yıldırım Han.
4: Hani diyor ya Altaylardan Tuna'ya. Burada da Yıldırım'dan Atatürk'e, Cumhurbaşkanı'na. Uzaya imza attık yani. Tabii bu Türk havacılığında bir geçiş noktası. Çok şükür Allah ki sizinle anlattık. Kaan uçağını yaptık. Gökbey helikopterini yaptık. Dünyada en önemli şey olan uçakların motorlarını yapabiliyoruz. Türk malı gördüğünüz gibi torpidoları yapabiliyoruz. Dün anlattık. Ama bunların içerisinde uzaya hakim olmak için yeni bir sisteme geçirmesi fevkalade önemli. Neden önemli diye baktığımızda koskoca Yıldırım'ın mührü var işte. Şimdi Yıldırım Beyazıt çok önemli bir komutan ve bize hedefi göstermiş. Ha, en ucunda da Mustafa Kemal Atatürk diyor ki istikbal göklerde. Şimdi bu füzenin özelliği nedir diye baktığımızda bütün dünyada bazı devletler füze yapıyorlar. Biz de dün sizinle anlattık. Türkiye'de bazı taktik füzeleri yapıyor. Bunların içerisinde kuris füzeleri de var, seyir füzeleri var, uçak savar füzeleri var ondan sonra. Ancak bu füzenin taktik ve stratejik olarak Türkiye'nin gidişatını değiştirdiğini söyleyebiliriz. Yani buradan şunu seslenelim, şöyle çek bakalım. Türkiye artık nasıl Almanlar V1, V2 ile bir şekilde İngiltere'ye karşı bir uzay devleti olduysa, orada von Braun o bilgiyi Amerika'ya taşıdıp Amerika bir uzay devleti olduysa, bugün yerli Türk malı mühendislerimizle ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği yerli, milli ve otonom silah sistemleri, savunma sistemini Türkiye bir uzay devleti olmuştu. Bu çok önemli bir şey.
3: Hocam dün Yıldırım Han tanıtıldıktan sonra zaten bütün medyada, yabancı medyada da konuşulmaya başladı.
4: Şimdi onu anlatacağız. Gelin bakalım. Şimdi buradaki asıl mesele şu. Bu füzenin dış cidarını kademeli olarak yapabilirsiniz. Ama asıl mesele burada onun taşıdığı kimyasallar ve harp başlıkları. Bunları size vermiyorlar. Bunları Milli Savunma Bakanlığımızın çok zeki, çok fedakar Ar-Ge mühendisleri yapmıştır. Kimyagerleri, uzay mühendisleri yapmışlar. Bu çok büyük bir başarı. Tabii bu sistemi yaptıktan sonra bunun içerisinde motor kullanacaksınız. Motorun yakıtı nerede? Motorun yakıtı da burada. Gördüğünüz gibi bakın ne yazıyor? Hipersonik sıvı roket yakıtı. Yani bu şu demek, sesten 6-7 defa hızlı gidebilen bir füzemiz oldu. Bu bir devrim Türk havacılığında.
3: Evet.
4: Yani ben 1974'te paraşütçü oldum, 76 hava kuvvetlerine katıldım. Sene 2026 bu bir devrim. Şimdi iki ana sistem var. Unity Metrical Dimetric Hidrazen ve Tetrodix. Şimdi hidrazen zaten jetlerde kullanılan yakıt, jet yakıtı. F-16'da da vardı. Fakat bunlar bize verilmeyen ambargolu sistemler. Ne yapmış Türk mühendisleri? Bunları yapmışlar. Şimdi buraya arkadaş gösterirse, burada bu motor yandığı zaman bu motorun hipersonik nozullarına çok büyük bir tepki biniyor. 9'un üzerinde 16G biniyor. Bu parçanın çok sağlam olması lazım. Görüyor musunuz ne kadar sağlam? Ve bu sistemlerin ısıya dayanıklı olması gerekiyor. Ve bunların testlerinin yapılması gerekiyor. Fakat demin anlattım. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara uzun menzilli top yapılması yasaklandığı için yıllarca 20 sene çalışıp B1, B2 füzelerini yaptılar. Ne zaman anladı İngilizler? Londra'ya bomba düştüğünde. Şimdi etrafımıza bakıyoruz. Hemen kuzeyimizde Ukrayna Savaşı'nda günde 20 ile 200 tane füze atılıyor. Bunların içerisinde hipersonik füzeler var, değişik patlı füzeler var, balistik füzeler var. Irak-İran Savaşı'nı gördük. 80-88'dekini gördük. Burada Irak'ta İran Scud sınıfı füzeleri kullanırken onlar 56 model. Yani benimle yaşı. Bugün yaptığımız 2026. Yani ileri teknolojiyi kullanabilen bir devlet. Şimdi en önemli şey bunu yaptınız ve o harp başlığını da taktınız. Hangi platformu yukarı çıkaracaksınız? Burada gelecekte bu uyduyu da taşıyabilirsiniz. Bir başka husus daha var. Bunu demek ki Türk devleti, Türk aklı çalışıyor. Yani bize meydan okuyanlar, bize kıyamet harbi senaryoları düzenlere buradan mesaj. 6000 kilometre burada. Yani şimdi biz bu füzeleri kullandık. Nerede? Jüpiter Tor füzelerini, benim görev yaptığım Çiğli ve Akhisar üstlerinde Amerikan malı füzelerdi bunlar. 2500 kilometre mesafedeydi ve Moskova'yı vuruyordu. Bu kimseyi vurmak için değil, 6000 kilometre. Çok önemli. Buradan ne dediğim anlaşılıyor.
5: En dikkat çeken başlıklardan biri de bu olmuştu.
4: Şimdi bize füze teknolojisi kontrol rejimini imzalatmaya çalıştılar. Ama kendileri her türlü füzeyi yapıyorlardı. Yani hukuk varsa herkese vardır. Türk devleti hukuku yazan devlettir. Nasıl ki Yıldırım'ın atası Fatih Sultan Mehmet Han dünyanın en büyük füzesi sayılan topu yapıp bu şehri İstanbul'u fethettiyse bu da muazzam bir olay. Ha bu insanlarla savaşacağız manasında değil. Burada gördüğünüz 100 bin insanın, mühendisin emeği olan çok ileri bir teknolojiden bahsediyoruz. Ve bu Türk aklının, Türk devletinin, Türk havacılık ve uzay biliminin
5: geldiği nokta.
4: Yani istikbal göklerdedir lafının uzaya taşınmasıdır. Bakın artık Türkiye, söylüyorum buradan, bir uzay devletidir. O zaman bizimle konuşurken ona göre konuşacaksın. Bir ikincisi, biz kimseye meydan okumuyoruz. Bakın şurada dün yine açıklandı. Türkiye yeni jenerasyon uçak motoru da yaptı. Ve bu motorun özelliği, bakın, yüksek beygire sahip olması. Yani 40 bin pitin pound'un üzerine çıkıyor. Oradaki sistemdeki mesele ne? Türkiye 5. sınıf tayyareyi yaptı mı? İnşallah Mahmut Hoca onun motorunu takıyor mu? Bu da kim biliyor musun? Bu 6. sınıf uçak. Yani Amerikalılar bize hava atıyor. Biz BT-47'yi yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık. Türkiye'de uyumuyor. 6. sınıf motoru. Uçağa Türk mühendisleri çalışıyor. Ama her şeyin yeri zamanı var. Bunu kimse biliyor muydu?
5: Bilmiyorum.
4: Ben bile bilmiyordum. Ha, ama demek ki Türk devlet aklı neyin nerede nasıl olacağını biliyor. O halde uçağın motorunu yapan, kıtalar arası füzeyi yapabilen, onun içerisine uyduyu takabilen bir devletten bahsediyoruz ve burada birkaç tane silah sistemimizi gösterelim. Şimdi ne diyorlar? Türkler şeye hazır olsun. Kıyamet harbini, Armageddon. Al sana gazap, kıyamet savaşı diyorlar. Gel bakalım arkadaş.
5: Hatta şöyle geçelim, gösterelim hocam füzenin özelliklerinden, bakın, de bahsedelim.
4: Bakın şu her ikisi de çok önemli silah sistemleri ve yapılabilen bütün tahkimatları delebiliyor. Yani ne demek istiyorum? Eğer siz bütün sistemlerinizi yerin altına sakladıysanız bu onu bulup vurabiliyor. Penetration bomb dediğimiz, bunu 91'de Amerikalılar dünyaya gösterdi.
5: Yerin altındaki her şeyi bulabiliyor.
4: Bu Türk malı ve bunu Türkler yapıyor. Bakın gördünüz mü? 2000 poundluk bu. Bir uçağın taşıyabileceği en önemli falan. Şimdi gördüğünüz gibi uçak bombalarını yapmışız, öyle mi? Orada gazap bombası var ve termodinamik motoru bombayı yapabiliyor. Bu çok önemli bir şey ve Pakistan'da pek çok ülke bize bunu almak istiyor. Şu iki tane silah sistemini göstereyim müsaade ederseniz. Şimdi bakın burada Barbaros'un geleceğinin donanması var. Muazzam bir şekilde, yani Asfat'ın şemsiyesi altında bütün Karadeniz hava beraber olmuşlar. Dün tanıtıldı makine kimyanın insansız deniz aracı. Şu anda Karadeniz'de çok büyük bir insansız deniz aracı ve Siyah savaşı var. Yani hem denizde hem havada bilinmeyen bir savaş var. Türk donanması bu 21. yüzyılda Akdeniz ve Karadeniz'deki dünya donanmalarının bu meydan okumalarına hazır. Nasıl? Bakalım şimdi en önde istihbarat gemimiz gidiyor mu? Yolu açıyor. Arkasından çıkarma gemimiz gidiyor. Amfibi hücum gemisi. Onun arkasında onu koruyan SİHA'lar var. Fırkateynler var. Türk sınıfı ulaştırma gemilerimiz var. İkmal gemileri ve onu takip eden insansız deniz araçları. Bu çok önemli bir değişim. Yani Türk donanmasının demin Tatlıoğlu Amiral anlattı. Dünyada 50 tane aynı anda gemi yapabilen, denizaltı yapabilen ve bu denizaltıları Türk tipi denizaltıya değiştirebilen başka bir millet yok. Bir Çinliler var. Amerikalılardan daha fazla gemi yapar hale geldi. Ve bakın demin konuştuk. Böyle bir devlet var mı? Bir sene sonra uçak gemisi yapıp çıkaracağız yani. Ha tabii silah sistemleri takılacak üzerine ama bakın o uçak gemisini de yaptın, gemiyi de yaptın. Uçak yok. İşte bak şimdi ben şu kadarını söyleyeyim. Bu gemilerden Ordegon sistemine benzer sistemlerin daha ilerisini yaptık. İlk bizim Meko sınıfı gemiler Etimesut'ta özel zamanda gösterildiğinde ben hayran kalmıştım. Bak biz en iyisini yaptık ve satıyoruz. Şurada başka bir silah sistemimiz var. Dün tanıtıldı. Görüyor musunuz makine kimyanın yaptığı? Bu alçak hava nokta savunma sistemi.
5: Enfal 17.
4: Evet. Enfal'in özelliği şu. Uçan kuşu ve bütün SİHA'ları kaçırmaz. Buradan gene göstereyim size. Bir başka silah sistemi daha var. Ondan sonra. Bu silah sisteminin özelliği de şu. Gördüğünüz gibi bu kadar çok şey var. Sistem var. Bu sistemlerin içerisindeki şey şu. Bakalım. Şimdi Enfal'in özelliği bindirilmiş mobil olması bir. İkincisi sistem kendi içerisinde radarla hava savunma sistemi alçak irtifa nokta savunması yapıyor. Ve bu sistemi bir şekilde destekleyen burada farklı sistemler daha var. Gördüğünüz gibi makine toplar ve ağır toplar da var. Hepsi beraber çalışıyor.
5: Çok teşekkürler hocam. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Mesut Akıcı hocamıza teşekkür ederim. Bütün gün bu fuardan aslında her yeri ekranlara getirmeye çalışacağız diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hocama da saygılar, selamlar. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın geçiş izni vermediği Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için başlatılan Özgürlük Projesi operasyonunun durdurulduğunu açıkladı. Ancak abluka devam edecek. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz'deki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
6: ABD Hürmüz Boğazı'nda geri adım attı. Washington yönetimi İran'la arasındaki müzakere

0: Trump paylaşımında İran'la nihai bir anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar özgürlük projesinin kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı'nda abluka tüm gücümüzle devam ediyor ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump'ın açıklamasından saatler önce Hürmüz Boğazı hakkında konuştu. Boğaz'daki özgürlük projesi operasyonunun savunma amaçlı olduğunu ileri süren Rubio, ABD'nin yalnızca saldırı olması halinde karşılık vereceğini söyledi.
1: Bu bir saldırı operasyonu değil, bu bir savunma operasyonu. Bunun anlamı çok basit. İlk önce biz ateş açılmadıkça ateş açmayız. Eğer kuvvetlerimize tehdit oluştururlarsa insansız hava araçlarını vuracağız, füzeleri vuracağız.
0: Rubio, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini de açıkladı.
1: En az 10 denizci, sivil denizci hayatını kaybetti. Bu yüzden birçok ülke, bazıları kamuoyuna açık olarak, bazıları ise gizlice ABD'den gemilerini kurtarması için yardım istedi.
2: Şimdi durum hala karışık. Amerika Hürmüz'de yürütüyor operasyonla ilişkin beklenmedik bir karar aldı. Bu durum Tahran'da nasıl yankılandı? Aslında bu karar alındı mı, o da tartışma konusu. Çünkü Rubio dedi ki özgürlük adı altında yeni bir evreye geçtiklerini açıkladı. Operasyonun bitmesini söylemesiyle. Ekber, günaydın. Hoş geldin yayına. Önce şunu sorayım. Dün geceden bu yana bir açıklama, değişen bir durum var mı? İran'daki ziyaretle ilgili bir bilgin var mı? Bu da merak konusu. Bir yandan da Amerika'dan gelen bu açıklamalar nasıl yankılandı sizde?
3: Johnson, öncelikle teşekkür ederim sana, iyi yayınlar dilerim. Evet, yani Donald Trump'ın bu kararı oldukça beklenmedik olduğunu ifade edebiliriz. Geçti daha kısa süre önce, 2 gün önce özgürlük projesi kapsamında savaşa taraf olmayan ülkelerin gemilerinin bu bölgeden geçmesi için yardımcı olacaklarını ifade etmişler. Ancak çok kısa süre sonra işte bu kararından vazgeçti ve bu süre zarfında da sadece 2 gemi bu boğazdan geçebildi. Tabii bu ABD'nin iddiası, İran tarafı ise bu proje başladıktan sonra herhangi bir geminin bu boğazdan geçişine izin verilmediğini İran tarafı duyuruyor. Dün akşam saatlerinde Fransız bir şirketle bağlantılı bir gemiye daha saldırı oldu ve saldırıda gemi hasar görürken işte çalışanlarından da yaralananlar oldu ve bu saldırıdan önce de ABD'nin bu planı başladıktan sonra Güney Kore ile bağlantılı bir gemiye yine saldırı söz konusu olmuştu. Hatta ABD Başkanı Donald Trump bu meseleyi gerekçe göstererek Güney Kore yönetiminden de başlattığı bu özgürlük projesine katılmasını istemişti. Ancak söz konusu ülkeden gelen açıklamaya göre Donald Trump'ın bu kararının vazgeçmesi üzerine Güney Kore'nin de bu meseleyi artık değerlendirmeyeceğini bildirdi. İran medyasında ise bu mesele Donald Trump geri adım attı şeklinde değerlendirildi. Diğer taraftan bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın Çin'e bir ziyareti söz konusu. Ki malum biliyorsunuz önümüzdeki hafta Donald Trump'ın da yine bir Çin'e ziyareti olacaktır ve bu da oldukça anlamlı bulunuyor. Az önce Johnson, senin de haberde belirttiğin üzere Donald Trump bu kararından vazgeçse de İran'a yönelik deniz ablukasını devam ettiriyor ve İran bu deniz ablukasını delmek için Çin'in yardımına özellikle ihtiyacı vardır. İran Pakistan üzerinden bir koridor oluşturarak bu şekilde bu ablukayı delmeye çalışıyor. İran Dışişleri Bakanı aynı zamanda Çin'de bulunurken Suudi Arabistan mevkidaşıyla da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu da oldukça ilginç. Çünkü biliyorsunuz 40 gün boyunca İran işte Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da söz konusu olmuştu. Ve bu telefon görüşmesinde de bölge ülkeleriyle İran'ın nasıl bu bölgedeki gerginliği azaltır konusu gündeme yatırıldı diyor ve sözü sana bırakıyorum.
2: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yeni bir gelişme olursa yine konuşuyor oluruz. Şimdi bir yandan Netanyahu masum sivillere saldırmaya, soykırım gerçekleştirmeye devam ediyor. Polis merkezine düzenlenen bir saldırı. Biri çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi. Yine aynı ifade. En az 8 kişi yaralandı. Başka hayatını kaybeden var mı bilmiyoruz. Soykırımcı İsrail hükümeti Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en az 830 Filistinli'yi katletti.
4: Aniden bir patlama sesi duyduk. Dışarı koştum ve karakolun vurulduğunu gördüm. Etrafa baktığımda yerde şehitler ve yaralılar vardı.
5: Soykırımcı İsrail hükümeti ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Düzenlenen son saldırıda biri çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti.

0: Ateşkesin gölgesinde Gazze semalarından İsrail füzeleri ve İHA'ları ayrılmıyor. Hamas'ı gerekçe olarak gösteren soykırımcı hükümet bir polis merkezine hedef aldı. Saldırı yakınlarında bulunan 15 yaşındaki Muhammed Şahvil saldırıda hayatını kaybetti.
1: Kardeşlerini beslemek için ekmek satıyordu. Aç kalırsak, ölürsek, öldürülürsek kimse umursamıyor. Bu çocuk ekmek satarken öldürüldü. Neden?
0: Öldürülen çocuğun yakınları cenazelerini gözyaşlarıyla teslim aldı. Sağlık yetkilileri saldırıda hayatını kaybedenlerin yanı sıra en az 8 kişinin yaralandığını aktardı. Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail en az 830 Filistinli'yi öldürdü.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel mutlak butlan tartışmaları ile ilgili konuştu. Parti içi muhalefete açtı ağzını, yumdu gözünü. Özel, umudunu butlana bağlayanların defterini düreceğiz dedi.
3: Umudunu butlana, şutlana koyanlara söylüyorum. Hey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Haydi bakalım.
4: Mutlak butlan tartışmaları üzerinden parti içi muhalefeti sert sözlerle hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler söyledi.
3: İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Toprak ol, bağrında güller yetişsin. Toprak ol, bağrında güller yetişsin. Bu salona ve bütün örgüte söylüyorum. Ayağa kalktınız, yok artık oturmak.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde Antalya'da yaşanan teleferik kazasının şoku henüz atlatılmamışken, Göcek Koyun'da ultra lüks bir yatta kayda geçen görüntüler de vardı. Alnımız açık dedi.
3: O görüntülerde alnımız açık, başımız dik, veremeyeceğimiz tek bir hesap yok. Ne ailemize ne milletimize.
4: CHP Genel Başkanı dış politikaya da geniş yer ayırdı toplantıda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere kriz anlarındaki kritik rolünü görmezden geldi. Bir kez daha kendisiyle çelişti.
3: Yurt dışına gittiğimizde biz bugün Türkiye'de ana muhalefet, Avrupa'da yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
4: Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine desteğini yineledi.
3: Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır.
2: CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı davada 5. duruşma görüldü. Dava ertelendi. Peki ne zamana, neler yaşandı? Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Şener Çetin hazır. Konuğuyla birlikte konuşacaklar. Şener, günaydın. Söz sende.
5: Evet, CHP'nin şaibeli kurultay ceza davasının 5. duruşmasıydı. Duruşma kısa sürdü aslında, biraz daha bekliyorduk uzun sürmesini. Mütalası bekleniyordu, savcının mütalasını, açıklamasını bekliyordu. Ama bir erteleme kararı çıktı. 1 Temmuz tarihine ertelendi. Yine 12 sanık yargılanıyor, İmamoğlu başta olmak üzere. İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen yine şahsında tanıklığına başvurulacak. Bunu da ifade edelim. Tabii kimler neyle suçlanıyor? Kıymetli bir konuğumuz var yanımızda, kendisiyle konuşacağız. Avukat arabulucu Mehmet Yılmazer bizlerle birlikte. Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
5: Evet, bir süredir tartışmaların odağında Türk siyasetinin en önemli duruşmalarından bir tanesiydi. Bugün 5. duruşması. Öncelikle kimler neyle suçlanıyor bir hatırlayalım dilerseniz.
6: Evet, şimdi Ekrem İmamoğlu ve yargılanan 12 tane sanık burada malumunuz CHP 38. olağan kongresinde gerçekleşen kongredeki hileli davranışlarla delegenin oyunun etkilenmesine ilişkin hususlarla suçlanıyorlar. Kimisi işte paraları transfer ederken, kimisi bu paraların delegelere dağıtılması ya da cep telefonlarının delegelere dağıtılması ile ilgili eylemlerle ilgili isnat edilen suçlar var sanıklara ilişkin. Şimdi bu dosya kapsamında malumunuz bir süredir bir spekülasyon da dolaşıyor.

0: Yani deniyor ki işte savcılık esasa ilişkin mütalasını verecek. Şimdi ben beklemiyordum açıkçası. Çünkü dosya kapsamında hala hazırda toplanacak deliller varken Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin mütalaa vermesi zaten beklenemez. Dolayısıyla bu spekülatif cümleleri aslında yayanlar da yanlış yapıyorlar. Çünkü bu dosyayla ilgili dinlenecek tanıklar var. Hala hazırda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni belki Cumhuriyet Halk Partili bu sanıklarla ilgili avukatlar mazeret sunmuşlar dosyaya. Dolayısıyla dosyanın zaten ötelenmesine ilişkin de bir hamle bu. Bir şekilde mazeret sunduklarında gerçek bir mazerettir değildir bilemem, onu mahkeme takdir eder. Bu zaten dosyanın uzatılmasını, ertelenmesini sağlardı. Bununla beraber işte malumunuz bahsettiniz. İmamoğlu'nun kara kasası, kara kutusu vesaire ne deniyorsa Adem Soytekin'in, İBB dosyasındaki Adem Soytekin'in de Sekbis'te dinlenmesine de karar verilmiş. Dolayısıyla o da dinlenecek ve dinlenecek birkaç tane daha tanık var. Bu tanıklar dinlenmeden özellikle 1 Temmuz'a ertelendiğini söylediniz. Şimdi 1 Temmuz'da bunlar dinlenir, bütün her şey biterse ve Cumhuriyet Savcısı da esasa ilişkin mütalasını bu tanıkların da beyanları ve bütün deliller kapsamıyla değerlendirip bir mütalada bulunursa evet 1 Temmuz'da esasa ilişkin mütalada bulunabilir deriz. Ancak esasa ilişkin mütalada bulunulması demek bu dosyanın bir sonraki celseye yine ertelenmeyeceğini göstermez. Çünkü bu sefer de sanık vekilleri şunu diyebilirler. Evet esasa ilişkin mütalayı dinledik. Buna yazılı beyanda bulunacağız. Hazırlanacağız deyip süre isteyebilirler. Dolayısıyla 1 Temmuz'da da bu dosya ertelenebilir. Burada yargılama usulünü spekülasyonlarla değiştirecek değil sonuçta mahkeme. Mahkeme normal sürecini yönetiyor. Eksiklikler giderildikten sonra, deliller tamamlandıktan sonra bu dosyada bir esasa ilişkin mütalaa ve savunma karşısında mahkemenin bir kararı beklenebilir. Tabii bu mahkeme niye önemli? Bir taraftan da mutlak butlan davası var malumunuz istinafta bekleyen. 42 ya da 48. Asiye Hukuk'un verdiği karara karşı.
1: Geleceğim. Bir yanda hukuk davası, bir yanda ceza davası. Şimdi diğer tarafta bekliyor. Buradan çıkacak olası karar, yani butlanı nasıl etkiler?
0: Şöyle söyleyeyim. İstinaf eğer o güne kadar karar vermemiş olursa, kendisini bağlı hissetmek zorunda değil. Mevcut kendi dosyasındaki delillerle mutlak butlan kararı verme ihtimali her zaman var. Ama diyelim ki istinaf o güne kadar karar vermedi. Buradaki ceza davasında eğer aleyhe sanıklarla ilgili bir hüküm kurulursa, bir ceza verilmesi olasılığı doğarsa tabii ki oradaki dosyayı etkileyecektir. Mutlak butlan kararın hatta belki de kesinleştirecek hale gelir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız, katkılarınız için. Evet, CHP'nin ceza davasında tarih 1 Temmuz'a ertelendi. Biz de kıymetli konuğumuzla sürece ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik ve sözü size bırakalım.
2: Muğla'da 3 yıl önce kazara kendini vurduğu iddia edilen Abdullah Uslu'nun ölümündeki sır perdesi kalktı. Dosya yeniden açıldı. Uslu'nun eşinin itirafı cinayet ortaya çıkardı.
3: 3 yıllık sır perdesi kalktı. Kaza denilerek kapatılan dosyadan cinayet çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde nakliyeci Abdullah Uslu, eşi Suna Uslu ve komşuları Hanife Ergin Ayaydın çiftiyle evde otururken tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Tanık ifadelerinde Uslu'nun alkollü şekilde beline takmaya çalışırken yere düşürdüğü tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği iddia edildi. Soruşturma, taksirle ölüme neden olma kapsamında değerlendirilerek takipsizlik kararı verildi. Aradan 3 yıl geçti. Uslu'nun kızı Aylin Kızılca takipsizlik kararına itiraz etti. Dosya raftan indirildi. Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinesinde yeniden soruşturma başlatıldı. Tanıklar Uslu'nun eşi Suna Uslu, komşuları Hanife ve Ergin Ayaydın'la iletişim kayıtlarında adı geçen Yüksel Kartal'ın tekrar ifadesi alındı. Tanıkların yeni ifadeleri çelişkili bulundu. 2023 tarihli kriminal raporda tabanca düştü patladı iddiasını çürüttü. Raporda silahın darbeyle kendiliğinden ateş almasının imkansız olduğuna dikkat çekildi. Ve sır perdesini aralayan itiraf Abdullah Uslu'nun eşi Suna Uslu'dan geldi. Suna Uslu, Hanife Ayaydın alkollü olan eşimin sağa sola ateş etmesini engellemek için masanın üzerindeki tabancayı eline aldı. Bunun üzerine aralarında yaşanan itiş kakışta tabanca eşimin bel hizasında patladı dedi. Suna Uslu daha önce ifadesinde Hanife Ayaydın'ın yönlendirmesiyle yalan beyanda bulunduğunu ileri sürdü. Suna Uslu ve katil zanlısı Hanife Ayaydın tutuklandı. Ergin Ayaydın ve Yüksel Kartal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: 16 yaşındaki Mahir Buğra Hatay'da bir pastanede stajyer olarak çalışıyordu. Dükkandaki elektrik kaçağına bakan ustaya yardım etmesi için görevlendirildi. Bunda sorumluluğu yoktu ama tamirat sırasında maalesef hayatını kaybetti. Tabii ailesi yıkıldı. Pastanenin elektrik işlerini yapan ustaysa tutuklandı.
4: Aynı yerde bir gün arayla aynı tehlike yaşandı. İddiaya göre alınmayan önlem ve ihmalkarlık 16 yaşındaki genci hayattan kopardı.
5: Olaydan bir gün önce bana elektrik çarptığı için rafı indirdiler.
6: Benim içimi yaktılar. Benim yüreğimi yaktılar. Benim 16 yaşındaki evladımı hayattan kopardılar.
4: Hatay'da pastanede stajyer olarak çalışıyordu Mahir Buğra Karagön. İddia o ki sorumluluğu olmadığı halde elektrik ustasının yanına verildi.
5: Elektrikçi akımın olmadığını söyledi. Pastane sahibi rafı tekrardan yerine takmak için sigortayı kapatmamız gerektiğini söyledi. Fakat elektrikçi bunun gereği olmadığını söyleyip reddetti.
4: İşte can yakan olay tam da burada başladı.
5: Arkadaşıma görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi.
4: Genç stajyer yardıma kalkıştığı sırada elektrik akımıyla bilincini kaybetti.
5: Çocuk o an donmuştu. Bir an Buğra çığlık attı. Ustalar parmağının sıkıştığını zannetti. Daha sonra yanındaki iş arkadaşı ona dokundu ve elektrik akımına kapıldığını fark ettiler.
4: Ambulans geldi, müdahale edildi ama her şey için çok geçti.
6: Benim oğlum orada elektrikçi değildi ve benim oğluma elektrik işi vermişler. Ve benim oğlum elektrik akımına kurban gitti.
4: Üstelik yaşananlara rağmen işletmede hiçbir şey olmamış gibi çalışılmaya devam edildi.
5: Ambulans gittikten sonra ustalar çalışmaya devam ettiler. Satış yapmaya devam edildi. Saat 2 gibi ölüm haberi geldi.
7: Bu kadın oradan çıktı ve elinde poşetler var.
4: Mahir Buğra'nın arkadaşı yaşananların birebir şahidiydi. Aynı noktada bir gün önce onu da elektrik çarpmıştı.
5: Olay yerini temizlemem gerektiğini söyledi.
4: Pastanenin elektrik işlerini yapan kişinin gözaltına alınmasının ardından taksirle öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında olayda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.
2: İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde bebek arabasında asılı olan çantayı çalan 10 yaşındaki çocuk taksiyle kaçarken yakalandı. Emniyete götürülen çocuğun tam 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
8: Bir süre kadının etrafında dolaştı, fırsatını bulduğunda da çantasını alıp kaçtı. 10 yaşındaki o çocuk suç makinesi çıktı. Hırsızlık ihbarı Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinden yapıldı. Bebeğiyle vakit geçiren kadının arkası dönük olmasını fırsat bilen küçük hırsız, bebek arabasındaki çantasını çaldı. Taksiyle kaçarken polise yakalanan çocuk emniyete götürüldü. Eşyalarsa sahibine teslim edildi. 10 yaşındaki yan kesicinin 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.
2: Elazığ'da bir çiftçi sosyal medyada izlenmek için traktörü otomatiğe aldı. Araçtan indi. Traktör kontrolden çıkınca da aracın peşinden koşmaya başladı.
8: Sosyal medyada izlenmek için faciaya davetiye çıkardı. Yaptığı hatanın farkına varınca da aracın peşinden koştu. Görüntüler Elazığ'da kayda geçti. Bir çiftçi sosyal medyada paylaşmak için tarladaki traktörü otomatiğe aldı, ardından da araçtan indi. Traktör kontrolsüz şekilde tarım arazisinde ilerlemeye başladı. Zaman zaman yön değiştiren araç tehlike oluşturdu. Üretici bunun üzerine aracın peşinden koştu. Traktöre ulaşan adam aracın kontrolünü güçlükle sağladı. Yaşananlar saniye saniye kaydedildi. Herhangi bir kaza olmadan o tehlikeli anlar sona erdi.
2: Gündemdeki bir konu Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldıracağı yönünde bir bilgi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan dün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

0: Eğer bu durum hayata geçerse Türk vatandaşları Umre'ye, hacca vizesiz gidebilecek mi sorusu da tabii ki gündemde. Muhabir arkadaşım Damla Kuşkapan Ankara'da bizi bekliyor. Konuya ilişkin detayları aktaracak. Damla günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
1: Günaydın, iyi yayınlar. Ankara bugün kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud'u ağırlayacak ve bu görüşme vesilesiyle de saatler 15'i gösterdiğinde ise Türk-Suudi koordinasyon toplantısının 3. toplantısı gerçekleşmiş olacak. Bu da oldukça önemli bir toplantı. İki bakanın bu görüşmelerle birlikte, çünkü iki ülke vatandaşlarının seyahatlerine vize engelini kaldıran anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Oldukça önemli bir gelişme bu da. Çünkü bu sayede Türk vatandaşları aslında hac ve umreye giderken vize işlemlerine tabi tutulmayacak. İşlemler aslında daha kısa sürede tamamlanmış olacak. Söz konusu vize muafiyeti anlaşması sadece aslında diplomatik pasaportu olan kişilere değil, aynı zamanda umuma mahsus, yani bordo pasaport sahiplerini de kapsayacağını belirtelim. Protokolün iki bakanın görüşmesinin ardından saat 15'te imzalanması öngörülüyor. Ve bu adım aynı zamanda diplomatik kaynaklara göre son dönemde hızlanan Ankara ile Riyad arasındaki yakınlaşan diplomatik temasların sonucunun aslında en net sonucu olarak da değerlendiriliyor. Ankara'daki üst düzey görüşmenin gündeminde sadece elbette vize serbestisi konusu değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel meseleler de masada olmuş olacak. İran konusu olsun, Orta Doğu'daki İsrail tehdidi olsun, hepsi bir bir görüşülmüş olacak diyelim ve söz size bırakalım.
0: Damla teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi bir diğer yandan da Sağlık Bakanlığı toplum sağlığını korumak ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek için harekete geçmiş durumda. Artık beyaz ekmeğe vitamin zorunluluğu gelirken okullarda sağlıksız ürün satışı da sınırlandırılacak. Peki yeni kurallara uyulmadığı takdirde ne olacak? Ne gibi yaptırımlar olacak? Detaylarına birlikte bakalım.
2: Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan yeni kanun teklifiyle gıda güvenliği ve toplum sağlığına yönelik kapsamlı düzenlemeler gündemde. Özellikle okul kantinlerinde satılan ürünlere sıkı kriterler getirilecek. Bazılarının satışı da sınırlandırılacak.
3: Mesela kantinden gidip acayip acayip yiyecekler, yağlı yağlı sucuklar, salamlar, bunlar zaten sağlıklı şeyler değil.
4: Saatlerce okulda zaman geçiren çocuklara doğru tercihlerin sunulması artık bakanlık gözetiminde.
5: Sağlık Bakanlığı kriterlerine uymayan ve üzerinde okul logosu olmayan ürünler artık kantinde yer almayacak. Peki hangi ürünlerde okul logosu yer alacak? Bunun kriterleri ne? İşte detaylar.
4: Tuz oranı azaltılmış, şeker oranı azaltılmış, yağ oranı azaltılmış, trans yağ oranı azaltılmış, belki lif oranı yükseltilmiş, kalorisi düşük gıdaların satışa sunulması konusunda bir düzenleme. Örneğin enerji içecekleri gibi ya da ultra işlenmiş gıdaların çocukların tercihleri olarak orada kantine yolunda sergilenmesi konusunda bir serbest durum vardı. O serbest durumun önüne geçilmesi hedefleniyor.
6: Yani olması gereken de buydu açıkçası.
2: Tüketicilerin paketlerin arkasındaki karmaşık tabloları ve küçük yazıları okuma çilesi de sona eriyor.
4: Ürünlerin üzerinde trafik ışığı gibi bir renk uygulaması olacak. Yani kırmızı bir işaret varsa üzerinde ultra işlenmiş gıdadır. İçerisindeki yağ oranı yüksektir, nişasta bazlı şeker oranı yüksektir.
2: Temel gıda maddesi ekmekse artık çok daha besleyici olacak.
4: Ekmekte tam buğday unu oranı artılıyor. %40'a yakın bir tam buğday unu kullanılacak. O da yetmez. Çocuklarda görülen yaygın sağlık sorunlarından biri, işte anemi veya vitamin mineral eksikliği de gözetilerek B1, B2, B3 vitamini, B vitamini kompleksler, çinko demir ilavesi gibi ilaveler de yapılması söz konusu.
2: Unu zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin lira, ambalaja uyarı koymayana 200 bin lira para cezası uygulanması bekleniyor.
0: 20 yaşındaki Şevin Balakan 5 yıldır kanserle mücadele ediyordu. Sonunda başardı. O hastalığı yendi ama bu süreçte bir bacağını kaybetti. Yine de yılmadı. Genç kız müziğe de başladı. Şimdi de protez hayali gerçek oluyor.
7: Hoş geldin. Sol bacağı ampute edildi. Protez bacak için bulunduğu yardım çağrısı.

0: Arasına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sessiz kalmadı.
1: İnşallah siz de memnun kalırsınız.
2: Kesinlikle. Çok güzel ağırladılar, çok güzel karşıladılar.
0: Bitlis'te yaşayan 20 yaşındaki Şevin Balakan 15 yaşında kemik kanserine yakalandı. Tedavisi sürdü ancak 4 ay önce sol bacağı ampute edilmek zorunda kaldı.
1: Ne kadar oldu ampute olarak?
2: 4 ay oldu.
0: Üniversite öğrencisi genç kız yılmadı. Konservatuar eğitimini bitirmek için protez bacağa ihtiyaç vardı ve onun hayalleri aldığı haberle gerçek olmaya bir adım daha yaklaştı.
2: Sahne sanatlarına çok meraklıyım. Bu tiyatro olur, sinema olur.
1: Okulda da devam edersin inşallah.
0: Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep'e davet edilen Şevin'in protez bacağı için ölçü işlemleri tamamlandı ve uygulama aşamasına geçildi.
2: Hemen sesini duydunuz, hemen müdahale ettiniz.
0: Zorlu mücadelesinde konservatuvar öğrencisinin yanında olan Başkan Şahin, evlilik planı yapan genç kıza beyaz eşya desteği sağlayacaklarını da söyledi.
3: Bahar'ın müjdecisi Hıdır Ellez, Edirne'de düzenlenen kakao şenlikleriyle kutlandı. Her yıl olduğu gibi yine renkli görüntüler vardı.
4: Bir yanda roman havası, diğer yanda yakılan dev kakao ateşi. Bahar'ın müjdecisi Hıdır Ellez Edirne'de coşkuyla kutlandı.
5: Tam 1400 yıllık bir gelenek, Bahar'ın müjdecisi kakao ateşi protokolün katılımıyla başladı.
6: Bugün bayramımız olarak kutluyoruz kakao'yu.
7: Arkadaşlığın, kardeşliğin, güzel günlerin, her şeyin güzel olmasını diliyorum.
8: Biliyorsunuz Hıdır Ellez Trakya'ya, Balkanlara, Hıdır Ellez'de bahar gelir. Biz de bunu bekleriz heyecanla.
4: Günübirlik turlarla Edirne'ye gelen turistlerin de festivale ilgisi yoğundu.
9: En son çocukluğumda katılmıştım. Çok uzun zaman oldu. Burası gerçekten harika.
10: Enerji dolu, heyecan dolu, umut dolu. İhbarın gelişi.
11: İstanbul'dan katılıyoruz. Her sene gelmeye çalışıyorum. Çok mutluyum.
4: Edirne valisi Yunus Sezer yaptığı konuşmada Hıdır Ellez'in tarihsel ve kültürel önemine değindi.
12: Kakao asırları aşarak bugüne ulaşan kadim şehrin, şehir Edirne'mizin kültürel dokusuna işlenmiş, neşesiyle gönülleri ısıtan, birlik ve beraberliği güçlendiren en renkli ve en canlı miraslarımızdan bir tanesidir.
4: Bu yılda renkli görüntülere sahne olan kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.
5: Görüldüğü gibi de kakao ateşi üzerine atlayan burada büyük bir keyfin, neşenin de sahibi oluyor.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konya Spor oldu. Yeşil Beyazlılar yarı finalde deplasmanda Beşiktaş'ı son anlarda penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Maçın özeti gelecek. Bugünlük noktalayacağız. Hoşçakalın.
13: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı futbol oynamak için. Düdük ve mücadeleye Konya Spor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
14: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek.
13: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Mureka yerde kaldı. Faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı itirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Olayten gidiyor. Orkun'a verdi. Orkun vuracak. Şut direk. Direkte patladı. Elbilal bıraktı. Aslani. Yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olayten. Etkili geldi Beşiktaş. Olayten yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olayten. Ve az önceki pozisyon. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top Bardi, gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. İşte Bardi'nin savunma arkasına saktığı pozisyon. Elbette Varda kontrol edilecek bu pozisyon. Evet, en direkt vuruşlu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
14: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
13: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90+5. dakika, çok kritik bir an. Riva'da var, merkezinde inceleniyor bu pozisyon. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
14: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
13: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tümosan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
15: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
17: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatlarında en dikkat çeken düşüş yumurtada gerçekleşti. %11,14 oranında gerileyen yumurta fiyatları ayın en çok ucuzlayan ürünü olarak kayıtlara geçti.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro konteyner.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
7: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
9: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik.

0: Program başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Okudum, inanamadım, sordum. Devlet hastanesi yok. Devlet hastanenizi 2012 yılında yıkmışlar. 2015'te de 5000 evlerdeki kadın doğum ve çocuk hastanesini yıkmışlar. Yıllar geçmiş, yenisi yapılmamış.
7: Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hastanemiz 2014 yılında hizmete açıldı. 5000 evlerdeki 2023 yılında açtığımız ek binamızla beraber toplamda 89.000 metrekare kapalı alanda hizmet vermekteyiz.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Karabük'te yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özel kentte devlet hastanesi bulunmadığını öne sürdü.
6: Kronik hastalıklar, bilhassa kanser hastaları Ankara yollarında helak oluyor.
9: Kendi annem babamı da getirdim. Birkaç kere kendim de muayene oldum. Yani Ankara'ya gitmeye gerek kalmadı yani.
10: CHP lideri Özgür Özel, Karabük'te hastane yok dedi. Ancak sahadaki gerçekler bu iddiaları yalanladı. Özellikle Karabük'te diğer illere de hizmet veren dev bir sağlık tesisinin olduğu görüldü.
7: Günlük 1500 tane acil polikliniği hizmeti veriyoruz. 4500 civarında da poliklinik muayenesi yapıyoruz. Günde yaklaşık 55-60 civarında ameliyat yapılıyor. Biz bu hizmetleri toplam 2200 personeline hizmet veriyoruz.
11: Çok memnunum. Doktorumdan, hemşirelerden, hizmetten o kadar memnunum anlatamam.
8: Karabük'teki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014'te açılmış. Yeni binasının inşası sürecinde kısa bir süre kapalı kalmıştı. Modern donanımlı yeni bina ise 2020 yılında vatandaşın hizmetine sunulmuştu.
6: Okudum, inanamadım, sordum. Devlet hastanesi yok. Devlet hastanenizi 2012 yılında yıkmışlar. 2015'te de 5000 evlerdeki kadın doğum ve çocuk hastanesini yıkmışlar. Yıllar geçmiş, yenisi yapılmamış.
12: Bir 10 yıldır veriyor. 10 yıldır veriyor. Daha önce bunun yerinde Sosyal Sigortalar Hastanesi vardı. Yıkıldı. Onun yerine burası yapıldı. Gayet de güzel oldu. Yani diğer şehirlerden de buraya geliyorlar.
8: 525 yatak kapasitesine sahip hastanede çok sayıda branşta kapsamlı sağlık hizmeti verilirken kanser hastaları da tedavi görüyor.
7: Tamamı nitelikli yataklardan oluşan 550 yatak kapasitemiz mevcut. Bunun yanında 89 yataklı yoğun bakımımız mevcut. Yine 13 tane ameliyathanemiz, 115 tane poliklinik odasıyla hizmet vermekteyiz.
12: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. 10 numara hastanemiz var. Bu araştırma hastaneleri ve şehir hastaneleri bizi ihya etti.
8: Kent sakinleri ise Karabük'te sunulan sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını ifade etti. Özgür Özel'in yanıltıcı açıklamalarına tepki gösterdi.
9: Hani bilgisiz, istenmeden, direkt yani hiç araştırmadan konuşulmuş bir şey. Gördüğünüz gibi araştırma hastanesi burada.
13: Hastane olmadığı iddiası, yani iddia ise yanlış tabii ki. Hastane var, bu işte eğitim araştırma hastanesi var, bir de şey de var, 5000 evlerde doğum hastanesi var.
14: Bu söylem gerçek değil tabii ki. Hatta 2 sene önce yanılmıyorsam bir ek bina açıldı. 5000 evlere doğum hastanesi vardı eskiden. Orası yıkıldı, oraya yine bir ek bina oldu. Oradaki Safranbolu ve diğer mahallelerdeki hasta

0: Hastalarımız oraya da gidiyor. Yani hizmet alıyorlar.
1: Yani burada hali hazırda bir sağlık sistemi işliyor. Hastalar burada tedavi oluyor.
0: Tabii ki. Tedavi oluyorlar. Hatta çevrelilerden dahi, Kastamonu olsun, Bartın olsun, çevrelilerden de buraya hastalığın geldiğini tanıklık ediyoruz yani sürekli.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır.
4: Uzmanların yanı sıra Amerikan basını bile açık açık yazdı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den başka çaresi yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Avrupa'yı NATO'dan çıkmakla tehdit ediyor. Üstelik Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde bulunan askerlerini geri çekeceğini belirtiyor.
5: Almanya'daki bu 5000 asker bir tugay demektir. Bu tugayın bir yere kaydırılması Almanya ile sürtüşmeden değil büyük bir planın daha önceki parçası.
6: Bu şimdi NATO'yu tartışmaya açıyor. Trump şunu söylüyor, yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bu düzen içerisinde artık Avrupa kendi güvenliğini sağlasın.
4: Peki Trump bu kararında ciddi mi yoksa gözdağı mı veriyor?
7: Ben şahsen Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çıkacağına ihtimal vermiyorum. Başkan Trump anlık kararlarla hareket eden bir politikacı. Körfez Savaşı sırasında Avrupa Birliği'nden NATO'dan istediği desteği alamadığı için an itibariyle tepki gösteriyor.
4: Uzmanlar Avrupa'nın ABD'siz yeni bir arayış içine girdiğini belirterek Türkiye'nin buradaki rolüne dikkat çekiyor.
5: Avrupa ise şu ana kadar silaha fazla para yatırmıyordu. Bütün sorumlulukları ABD'ye vermişlerdi.
4: Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının Avrupa'nın güvenlik ihtiyacına doğrudan cevap verdiğine dikkat çekiliyor. Öte yandan Türkiye ile İspanya, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle savunma sanayi anlaşmaları günden güne artıyor.
7: Çekilse de çekilmese de Avrupa eğer gerçek bir savunma mekanizması oluşturmak istiyorsa bunun güneyde Türkiye, kuzeyde Ukrayna olmadan gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Yani Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa savunmasının güney ayağı eksik kalacaktır.
8: Türkiye gibi güvenilir bir limanı tercih edecekler. Ve bu anlamda da son derece hızlı gelişen bir Türkiye'nin hem Ar-Ge'si var savunma sanayi anlamında hem ürün çeşitliliği çerçevesinde çok büyük bir yelpazeden bahsetmek lazım.
7: Bu savunmayı siz Bulgaristan, Romanya, Yunanistan'la gerçekleştiremezsiniz. Bunu anlamak için de aslında asker, diplomat ya da strateji uzmanı olmaya gerek yok. Gelişmeleri takip eden bir insan bile haritaya baktığı zaman Türkiye'nin stratejik önemini anlayacaktır. Dolayısıyla ben Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çıkıp çıkmamasından bağımsız olarak eğer gerçek bir Avrupa savunma sistemi oluşturulacaksa bunun Türkiye ve Ukrayna olmadan mümkün olmadığını düşünüyorum.
2: A Haber Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: haber ekranlarından mutlu günler. Yeni saate sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Ekranlarda son dakika bandımızda da yerini aldı. Fenerbahçe'de malumunuz bir olağanüstü kongre yapılacak. O kongrede adaylar peşi sıra adaylıklarını açıklıyor. Dün Hakan Safi açıklamıştı adaylığını ve yeni günde Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin eski ve efsane başkanlarından Aziz Yıldırım bir kez daha aday olduğunu açıkladı. Bir kez daha tekrarlayalım. Fenerbahçe'de Saadettin Saran'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından bir olağanüstü kongre sürecine gidilmişti. Bir yıl için bu olağanüstü kongrede görev alacak başkanlar tüzük geriye, ardından da bir seçim daha yapılacak. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından, çok uzun yıllar Fenerbahçe'de başkanlık görevini yürüten bir isimdi. Şu an itibariyle de aslında bugün bekleniyordu ama saat 14'te Aziz Yıldırım'ın bugün açıklaması bekleniyordu. Biraz erken oldu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Şimdi önemli bir detayı arkadaşlarım hemen bana ilettiler. Onu da seslendirmek istiyorum. Aziz Yıldırım şu an itibariyle Mehmet Ali Aydınlar önceki gün aday olmayacağını açıklamıştı ki potansiyel adaylardan biriydi. Onun adaylıktan aday olmama kararının ardından Hakan Safi şu anda Fenerbahçe'nin adayı, Barış Göktürk'ün adaylığı bilgisi var. Aziz Yıldırım bu iki adaya da seslenerek birlikte mücadele edelim, birlikte bir arada seçime gidelim, tek adayla seçime gidelim ifadesini kullandı. Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü kongre öncesi Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Diğer adaylara da birliktelik çağrısında bulundu. Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir kez daha hatırlatalım, Fenerbahçe Saadettin Saran'ın olağanüstü kurultay kongre kararı almasının ardından adaylar belirleniyordu. Mehmet Ali Aydınlar ismi ön plana çıkmıştı ama o aday olmayacağını duyurdu geride bıraktığımız gün. Ardından Aziz Yıldırım aday olacak mı olmayacak mı, bu merak ediliyordu. Aziz Yıldırım kararını açıkladı. Şöyle düşünelim hemen. 7 yıl galiba Fenerbahçe'de görev yapmıştı Ali Koç. 1 yılda Saadettin Saran. 8 yıl eğer yanıltmıyorsa hafızam beni. 8 yıl sonra Aziz Yıldırım bir kez daha Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturmak için göreve talip oldu. Daha önce ilk döneminde Ali Koç'la yarışmış ve kongreyi Ali Koç'a kaybetmişti. Ardından aday olmamıştı. Ali Koç bir dönem daha seçilmişti. Sonrasındaki seçimde bir dönem daha göreve gelmiş ama bir yıl görevde kalmıştı. Ardından Saadettin Saran göreve gelmişti. Ve şimdi Fenerbahçe'de çok adaylı bir yarış mı olacak? Merak edilen bu. Yoksa diğer adaylar Aziz Yıldırım lehine çekilecek mi? Ama dün Hakan Safi'nin yaptığı açıklamalardan şunu gördük ki hangi koşulda olursa olsun aday olacağım demişti ama Aziz Yıldırım'ın adaylığı onun fikrini değiştirir mi bilmiyoruz ama Barış Göktürk eğer Aziz Yıldırım aday olursa ben onun lehine çekilebilirim demişti. Eğer o ifade arkasında durulursa Aziz Yıldırım adına Barış Göktürk'ün çekilebileceği belirtiliyor. Eğer öyle bir durum olursa ve Hakan Safi adaylıktan geri adım atmazsa iki adaylı şu an itibariyle iki adaylı bir yarış gibi görünüyor. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım arasında geçecek gibi görünüyor. Zaman da daralmış durumda. Henüz ligler bitmedi. İki başkan adayının söyleyecekleri de önemli ama şunu söyleyelim. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıklarken diğer adaylara da çağrı yaptı. Fenerbahçe'nin birliktelik çağrısı olduğu bilgisi de paylaşılmıştı. Aziz Yıldırım'ın uzun yıllar Fenerbahçe'de görev aldığını biliyoruz ama sonrasında Fenerbahçe camiasından hiç uzak kalmamıştı Aziz Yıldırım. Burada da Vefa Küçük'le Aziz Yıldırım arasında ikisinin yan yana durduğu bir görüntü var. Onu da hatırlatalım. Aziz Yıldırım da seçildiğinde Vefa Küçük'ü bir oy farkla geçip göreve gelmişti. Ali Şen sonrası o bir oy farkla göreve geldikten sonra çok uzun yıllar Fenerbahçe'de başkanlık görevini sürdürdü. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, eğer kazanırsa 8 yıl sonra bir kez daha Fenerbahçe başkanlık koltuğuna dönmüş olacak. Spor müdürü Cüneyt Şen telefon attığımızda. Cüneyt, kolay gelsin dileyelim. Aslında bugün saat 14'te bekliyordu Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım'ın açıklamasını. Biraz erken oldu ama ama Aziz Yıldırım geri adım atmadı. Nedir son durum? Bir birliktelik çağrısı da var galiba. Diğer adaylar nasıl yanıt verir? Ben anlatmaya çalıştım biraz ama en net bilgiler elbette sizde, sözü hemen sana bırakayım.
1: Hemen açıklamanın başlıklarıyla başlayalım istersen. Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı çok merak ediliyordu, çok konuşuluyordu. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım dedi Aziz Yıldırım. Barış Göktürk ve Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum dedi. Bir konsorsiyum oluşturmak istiyor Aziz Yıldırım. Tek bir adayla seçime gidilmesi hedefiyle yola çıktığını görüyoruz ki bunun mutlaka altyapısı oluşturulmuştur. Bu adaylarla da Aziz Yıldırım'ın kurmaylarının bir görüş alışverişinde bulunduğunu tahmin ediyorum ki bu yönde haberler de aslında bize ulaşmıştı, doğruluğunu teyit edemesek de bir birliktelik oluşturmak için yola çıkıyor Sayın Aziz Yıldırım. Daha önce Halil Koç'un aday olduğu seçimlerde yine aday olmuştu ama seçimi kaybetmişti Aziz Yıldırım. Bu defa çok daha güçlü bir listeyle çok daha kararlı bir şekilde aday olduğunu söyleyebiliriz. Şüphesiz Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe taraftarının da son dönemde Aziz Yıldırım'ın geri gelmesi için büyük bir istek ve arzuda olduğunu

0: da belirtmekte fayda var Aktar.
1: Cüneyt, hemen şu merak ediliyor. Barış Göktürk'ün adaylıktan Aziz Yıldırım lehine çekilebileceği tahmin ediliyor. En azından yaptığı açıklamalarda. Hakan Safi'nin her koşulda devam edeceğim sözleri vardı. Sanırım o çekilmeyecek gibi görünüyor. Ama merak edilen bir aktör daha var. O da Ali Koç. Bu dönem bir yılını çünkü seçilecek. Sonrasında 2027 yılında malumun bir olağan kongre var. Ali Koç aday olur mu? Buna dair ipuçları var mı? Yoksa o kararını kesin verdi ve Fenerbahçe'ye artık bu seçim için dönmeyecek mi? Sendeki bilgiler neler?
0: Şöyle özetlemek lazım Hakan. Biz tabii kurum olarak doğrulatmadığımız hiçbir haberi paylaşmıyoruz ama seçimlerde kulis bilgileri olur ve kulis bilgilerine göre, bu doğrulanmış bir haber değil, Ali Koç'un yakın çevresine Aziz Yıldırım aday olursa ben de adayım dediği iddiaları var. Bakın bunu tamamen haber olarak bir iddia olarak, bir kulis bilgisi olarak paylaşıyorum. Şimdi gözler çok doğru bir noktaya temas ettim. Ali Koç'a çevrildi. Adaylığını açıklama ihtimali var mı? Bence kişisel deneyimimle söylüyorum, olabilir. Sayın Ali Koç'un da görev süresi boyunca hedeflediği başarıya bir türlü ulaşamadığını biliyoruz. Ve çok daha güçlü bir listeyle, çok daha farklı projelerle birazdan veya seçim sürecinde Ali Koç'un çıkıp evet ben de adayım demesi en azından benim için sürpriz olmaz ki kulisleri iyi bilen, Fenerbahçe camiasını takip eden birçok gazeteci de herhalde benimle aynı fikirdedir. Her an Ali Koç da adaylığını açıklayabilir diye düşünüyorum.
1: Cüneyt, şu yüzden sordum. Bu süreç başladığında eğer öyle bir isim, o isim aday olursa bu isim de aday olur. O isim çekilirse evet, bu isim aday olur gibi birçok senaryo özellikle Mehmet Ali Aydınlar'ın sürece dahil olmasıyla birlikte konuşulmuştu. Elbette kulis bilgileri seçim döneminde çok olur. Teyit etmek, doğrulatmak da çok önemli. Sen onun altını çizdin. Aspor da bu konuda büyük hassasiyet gösteriyor. O bakımdan sormuştum. Barış Göktürk'ün örneğin Aziz Yıldırım aday olursa çekilebilirim yönünde kulis bilgileri de vardı. Ben onu dile getirmiştim. O yüzden sormuştum. Mehmet Ali Aydınlar da artık kesinlikle aday değil. İki adaylı eğer Ali Koç gelmezse bir yarış göreceğiz. Bir de bir yıl için, doğru hatırlıyorum değil mi? Bir yıl için seçilecek, evet, ve bir yıl sonunda yine Fenerbahçe kongreye gidecek. Şöyle oluyor. 4 yıl üst üste kongreye gitmiş olacak galiba Fenerbahçe.
0: Biraz öyle olacak ama kongreye kadar köprünün altından daha çok sular akacaktır. Çünkü seçimler siyasette de böyledir ya, her an her şeyin değişebileceği dönemlerdir. Örneğin bir önceki seçimden hemen canlı bir örnek vereyim. Hakan Bilal Kutlar'ı biz A-Spor'da konuk ettik. Hem yayında, doğru, hem yayın öncesi ve sonrasında bize aday olduğunu, vazgeçmeyeceğini söyledi ama bizim yayınımızdan yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir saat sonra adaylıktan vazgeçtiğini açıklamıştı. Bu tarz gelişmelere de hazır olmak lazım. Seçimlerde hani burada Hakan Bilal Kutlar'ı suçlamak için söylemiyorum bunu. Bazen şartlar onu gerektirir. Adayım der, adaylıktan çekilebilir. Veya aday değilim der, aday olabilir. Süreci beklemek, takip etmek gerekiyor.
1: Cüneyt Şen, Aspor Spor Müdürü. Çok teşekkür ederiz Cüneyt, yayınımıza ben katıldın. Bu sıcak gelişmeye dair notlarını aktardın izleyicilerimize. Aslında Cüneyt Şen de belirtti. Seçim dönemlerinde özellikle konu Fenerbahçe ise her gün, her saat yeni gelişmeler olabilir. Takip edeceğiz. Ayrıntıları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz ama şu artık kesin, Aziz Yıldırım aday. Önümüzdeki süreçte diğer adayların tavrı ne olacak, bunu bekleyip göreceğiz. Bir yandan da ekonomideki gelişmeleri takip ediyoruz. Çünkü Borsa İstanbul'da bir süredir o savaş endişesiyle birlikte yatay bir seyir vardı. Ancak o yatay seyir bugün hareketlendi. 14.800 puanı test ediyor. Bir kritik eşik malumunuz 15.000 puan seviyesi. Ekonomist İsmail Güner yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
1: Şimdi ben bir göz ucuyla da ekrana bakıyorum. Ben 14.800 diye anons ettim ama şu anda 14.947 puanda.
2: 950.
1: Evet, evet. 350. 950 affedersiniz. 3,11 yukarıda bir Borsa İstanbul'u görüyoruz. Altında da yukarı bir ivmelenme var. Gram altında da 6.833 lirayı görüyoruz. 3.14. Ne oluyor? Bir savaşla ilgili haber akışından dolayı mı böyle bir durum var? Yoksa güçlü hisseler hikaye yazmaya başladılar. Nasıl yorumlarsınız?
2: Evet, öncelikli olarak şöyle söyleyeyim. Şu an son dakika haberleri geçiyor. Yurt dışı haber ajanslarında. Trump'ın

0: Savaşı sonlandırmayı düşünüyoruz şeklinde bir haberi piyasalar üzerinde ciddi anlamda bir volatilite oluşturdu. Bununla birlikte şu an petrol fiyatlarında %6'lık bir geri çekilme görüyoruz. Yani bunu piyasalar çok olumlu bu haber akışını okudu gibi görünüyor. Özellikle yurt dışı borsalarda, Avrupa borsalarına mesela bakıyorum, %2,5 Almanya DAX endeksi yükselmiş. Yine Amerika vadelileri yükselmiş. Altında da sizin de söylediğiniz gibi %3'lük bir yukarı var. Yani 4.700 dolara ons altın yükselmiş durumda. Ama
1: İsmail
0: burada
1: Güner,
0: tamamen
1: burada
0: savaşı sonlandırmayı bitiriyoruz
1: yani
0: teması üzerine gelen bir yükseliş.
1: iki sorum olacak. Bir, artık Trump
0: Buyurun.
1: yalancı çoban gibi, ben ekonomiyle yoyo gibi oynarım demişti. Böyle açıklamalar yapıyor. Çok yukarı gidiyor. Sonra bir anda tekrar savaşa dair açıklamalar yapıyor. Artık piyasa Trump'a güven duymaya başladı mı, yoksa Trump'ı teyit eden başka açıklamalar mı var ya da beklentiler var? Onu soracağım birincisi. İkincisi de, altına biz güvenli liman diyoruz ama altın savaş devam ettiğinde de değişik tepkiler veriyor. Şimdi de değişik tepki. Yani bunu anlamak güç, altındaki bu yükselişi, düşüşü. Buna dair de yorumlarınızı merak ederim. İki sorumun yanıtıyla
0: Tabii
1: sizi
0: ki.
1: uğurlayayım.
0: Aslında altını hemen söyleyeyim. Oradaki detayı gerçekten normal küçük yatırımcı kaçırabiliyor. Altındaki yukarı yönlü daha önceki zamanlarda, yani bu yıl içerisinde biliyorsunuz 5.500 dolar seviyelerini görmüştü ons altın. Orada faizlerin aşağı geleceği yöndeki tema altın tarafına olan talebi arttırmıştı ve merkez bankalarının çok yoğun bir talebi vardı. Enflasyon düşüş eğilimindeydi bütün dünyada. Bu altını güvenli liman haline getirmiştik. Şimdi son zamanlarda baktığımızda biraz daha faizlerin yükseliyor olması, özellikle de Amerika tarafında biz 10 yıllık tahvilleri baz alıyoruz. Orada da ABD 10 yıllık tahvilleri 4.40'lara kadar yükseldi.
1: Doğru.
0: Uzun
1: Şu yüzden
0: vadeli
1: sordum
0: tahvillerdeki
1: İsmail Güner. Yani savaşın bitiş haberi, aslında savaşın devam etmesi haberi, altını normalde yükseltmesini bekleriz. Çünkü kriz durumlarında güvenli limana geçiş, savaşın da sonlanması haberinin altını düşürmesini bekleriz. Ama bu savaşta tam tersi bir tablo oldu. Savaş devam ettiği sürece, kriz olduğu sürece altında düşüşü gördük. Şimdi barış haberleriyle yükselişi görüyoruz. Bu kafamızdaki o güvenli liman algısının da kırıldığını mı gösterir? Yoksa altında başka detaylar mı var? O yüzden
0: Yok.
1: sormuştum.
0: Hiç öyle düşünmeyin. Hiç öyle düşünmeyin. Burada biraz daha detaylara girmek gerekiyor. Faizlerde, küresel tarafta yükseliyor olması, daha doğrusu altını baskılıyordu. Normalde evet güvenli liman, ama faizler düştüğü zaman güvenli liman. Şu an faizler yükseldiği için altın tarafında o güvenli liman durumu biraz daha ortadan kalktı. Ama şu anki yükseliş tamamen çok fazla düşmesinden kaynaklı.
1: Peki son
0: Yani
1: olarak
0: burada 4.500 dolarlarda kalmasından kaynaklı bir tepki.
1: Sürem çok daraldı. Son olarak Trump'ın inandırıcı olup olmaması, yani hala piyasanın Trump'a inanıyor olması, Trump'ın bir cümlesiyle midir yoksa başka bir denklem mi var? Ne dersiniz? Çok kısa buna da yanıt alayım, sonra uğurlayayım sizi.
0: Yani son zamanlarda açıkçası Amerika tarafından biraz daha uzlaşmacı haber akışları, yani savaştan ziyade biraz daha böyle Körfez tarafında psikolojik savaş haberlerinin gelmesi, burada yıkıcı bombardımanların olmayacağı haber akışı aslında piyasaları bir miktar rahatlatmıştı. Dikkat ederseniz Amerikan borsaları kaç gündür tarihi rekorlar kırıyor. O
1: Doğru.
0: yüzden şu an Trump'ın bu açıklamalarını biz doğru olarak kabul etmek durumundayız. Çünkü mecbur piyasalar bunu şu an pozitif olarak algılamış durumda.
1: Peki.
0: Tersini de söylediği zaman da yapılacak bir şey yok. Yani biz bu durumlara alışık olmamız lazım. En azından temkinli hareket edeceğiz. Ama petrolün şu anda %6 aşağı gelmesi, hatta biz konuşurken %5,8'di. Şu anda %6,5'lara
1: Doğru.
0: yaklaştı. Bu aslında piyasaların doğru bir şekilde algıladığını gösteriyor. Yani
1: Peki.
0: şimdilik iyi haberler borsalar üzerinde de pozitif etki yaratıyor şu an için.
1: Peki İsmail Güner, çok teşekkür ederiz. Artık o yeşil rengi özledim.

0: tekrarlayıp uğurlayayım. Ekonomist İsmail Güner'i 14.961 puan seviyesinde Borsa İstanbul Yüz Endeksi 3,22 yukarıda. 15.000 puan önemli bir eşik ona dayanmış durumda. Detayları paylaşmayı sürdüreceğiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi uğurlayalım. Önemli kolay bir gelişme gelsin. Var. Onunla devam edelim. Canlı yayın noktamıza gideceğim. Türkiye'nin gururu, binlerce yerli savunma firması İstanbul'da savunma havacılık ve uzay fuarında buluştu. Lansmanı yeni yapılan ürünlere ilgi hayli yoğun. Yerli yabancı binlerce katılımcı, komutanlar, askeri üst düzey yetkililer fuarı geziyorlar. Anlaşmalar da yapılıyor. Milyonlarca dolarlık savunma araçları tüm dünyadan yeni siparişler alıyor. Ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural da herkesin heyecanla, merakla izlediği, takip ettiği noktada bizi bekliyor. Yeni güne dair izlenimlerini paylaşacak. Ahmet, kolaylıklar dileyelim ve notların için sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Saha 2026'dayız. Burada aslında yeni değişiklikler yok. Burada Türkiye için, dünya için devir değiştirici özelliklere sahip yenilikler var. Çığır açacak yenilikler var. Öyle ki Türkiye için bir başka çığır açıcı nitelikte olan ürünlerden bir diğeri. İşte hemen yanı başımızda bulunan Güçhan. Kendisi bir turbofan jet motoru ve 42.000 IBF yani 42.000 poundluk bir güç üretiyor. Peki emsalleri neler? Hemen onlardan bahsedelim. Çünkü aslında buradaki görmüş olduğumuz birçok farklı yeni ürün emsalleriyle aslında çok daha net anlaşılabiliyor. Hep F-35 diyoruz, F-35 motoru diyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu Güçhan turbofan jet motoru bir F-35 motoru kadar güç üretebiliyor. Aslında buradan anlaşılması gereken F-35 motoruyla yarıştırılması değil. Burada anlaşılması gereken Türkiye'nin savunma sanayisinde nerelere gelmiş olduğu, hangi seviyede olmuş olduğu. Görmüş olduğunuz Güçhan, Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezi tarafından, Türk mühendisler tarafından inşa edildi ve yapıldı ve şu an hemen karşımızda. Tabii ki bazı detaylar var, onlardan da yine bahsedelim. Emsalleri yine örnek veriyorum, Typhoon, Eurofighter Typhoon'dan da çok daha güçlü bir itki motoru ve işte görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 6 metrelik bir boyada sahip. Hemen şöyle arka kısmını da sizlere kameraman arkadaşım Mehmet Tekin aktarsın. İşte o motorun iç kısmı. Elbette şu an için hangi platformda kullanılacağı, hangi alanda kullanılacağına dair net bir bilgi söz konusu değil. Bunun altını çizelim. Elbette bunlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından gizli tutulacak bilgiler şu noktada en azından. Önümüzdeki günler, önümüzdeki aylar ve önümüzdeki yıllar içerisinde bu gibi, Güçhan gibi daha birçok farklı itki motorunu, yani turbofan jet motorunu ve buna benzer motorları aslında çok farklı alanlarda kullanılacağını şüphemiz yok. Hemen şöyle yine diğer tarafa doğru dolaşalım. Öyle ki sadece Güçhan değil, aynı zamanda burada helikopterler içinde kullanılan ve yine MSB tarafından üretilmiş, MSB tarafından üretilmiş bir başka turboşaft helikopter motoru da var. İşte görmüş olduğunuz helikopter motoru da en ufak noktasına kadar yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Bu da o helikopter motorunun içindeki kompresör. Ve işte o kompresörün de burada nasıl, kompresör grubunda nasıl sergilendiğini görebiliyorsunuz. İşte bakın, Onur Turboşaft helikopter motoru burada yer alıyor. Hemen yanında da Onur Turboşaft helikopter motorunun kompresör grubu burada. Evet, bakın hemen yan tarafımızda da yine yüksek nüfuzlu bombalar yer alıyor. Bunlar da yine Milli Savunma Bakanlığı'nın hemen buradaki standın içerisinde. Peki standın göz bebekleri neler? Hemen onlardan bahsedelim. İşte bakın, bir tarafımızda Güçhan var. Türkiye'nin özellikle hava savunma sisteminde ve yine genel savunma sanayisinde Türkiye için çığır açacak bir yenilik Güçhan. Neden böyle olduğunun altını çizelim. Çünkü Güçhan aslında şu an Türkiye tarafından, Türk mühendisler tarafından yapılmasıyla birlikte dünyada şunu çok net bir şekilde etkisini gösterebiliyor ve dünyada Türkiye adına şunu söyletebiliyor. Türkiye şu an bir F-35 motoru kadar güç üretebilecek bir jet motoru üretebiliyor. Bunu artık Milli Savunma Bakanlığı ve Türk mühendisler söyletebiliyor. Bu Türkiye için oldukça önemli bir girişim ve gelişim. Hemen bir çığır açıyor dedik ya aslında. Tam olarak öyle. Hemen şöyle yan tarafa bakalım. Uzun uzadıya giden çok çok önemli bir balistik hipersonik füze yer alıyor burada. Yıldırım Han. Aslında ismiyle müstesna Yıldırım Han.

0: bir noktada o yıldırım hissini bütün dünyaya elbette şimdiden vermeye başladı. Elinde tutmuş olduğu bu çok ciddi vuruş kabiliyeti ve gücüyle. Görmüş olduğunuz Yıldırım Han hipersonik bir balistik füze. Hipersonik sınıfına ait bir balistik füze. Hemen şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bakın, görmüş olduğunuz nitrojen tetroksit ve dimetril hidrazin. Dimetril hidrazin Yıldırım Han 25 Mach hıza çıkabildiği, atmosfer üstü uçuşlarda kullanmış olduğu yakıt. Hemen yan tarafta nitrojen tetroksit de yine aynı şekilde atmosfer altı 9 Mach hızlarda uçabilmesi için tasarlanmış olan ve kullanılabilmesi için tasarlanmış olan yakıt. Sıvı nitrojen yakıtını kullanan Türkiye'nin ilk sıvı nitrojen motorlu balistik hipersonik füzesi. Devam edelim, motoruna doğru ilerleyelim isterseniz. Çünkü oldukça önemli bir bilgi. Motor kısmı özellikle, özür diliyorum, müsaade eder misiniz? Motor kısmı özellikle çok büyük bir öneme sahip. İşte görmüş olduğunuz motor kısmı aslında birden farklı yöne hareket edebiliyor ve edebilmesiyle birlikte atmosfer altı ve atmosfer üstü uçuşlarda yakıt cinsini değiştirebilecek bir şekilde tasarlanmış. Ve Türkiye'nin o gurur tablosunun yanı başındayız. Bir tarafımızda Yıldırım Han, diğer tarafımızda da Güçhan bulunuyor. Güçhan turbofan jet motoru, öyle ki bir F-35 motoru kadar güç üretebiliyor ve bunu dünyaya duyurmakta Milli Savunma Bakanlığı çok büyük bir iş başarmış gibi gözüküyor. Hemen yanı başımızda Yıldırım Han var ve onunla birlikte de bizler burada o gurur tablomuzu aktarmaya devam ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Aktan Uysal.
1: Süresiz ateşkes Sürmüz Boğazı'nda düğümlendi desek yanlış olmaz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari gemilerin geçişine destek olacağını açıklaması karşılıklı saldırıları da beraberinde getirdi. Hatta Washington ateşkes sürüyor demek zorunda bile kaldı. Önümüzdeki 3 hafta kalıcı anlaşmaya ulaşılabilme konusunda ise kritik bir önem var.
2: Like we have a war right now and went to like what, 6 weeks? They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years.
3: 3 hafta daha sürebilir dediği savaşa dair verdiği örnekler tehditten çok dünyanın tamamına bir gözdağı gibi.
4: Last 24 hours or so, Iran's fired at us, we fired at Iran. I'm just going to ask you more directly, is the ceasefire over?
5: No, the ceasefire is not over. Ultimately this is a separate and distinct project.
3: Amerika ateşkes bitmedi diyor ama İran'ı anlaşmaya ikna etmek için de Hürmüz'ü hedef alıyor.
6: Amerika yek abar kudret ast. Shoma chi abzari va pushtuvani darid baraye muqabale ba an darid? Chera aqab nishini nemikunid ya kutah nemiyayid?
7: Ma ham abar kudret.
3: Amerikan savaş gemileri, refakat eşliğinde yoluna devam eden tankerler, ticaret yolunun açılması için dünya sorumluluk almalı diyen Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılara sahte bayrak operasyonu diyen İran, Çin yolcusu Dışişleri Bakanı Eratçin'in de dediği gibi Trump'ın projesi Hürmüz'de kör düğümü derinleştirdi. Meclis Başkanı Kalibaf, sürdürülemez, biz daha başlamadık bile diyor. İki tarafta şartlarında ısrarcı. 1552 gemi ve 22.500 denizci krizin aşılmasını bekliyor. Trump'ın 300 dolar olmadı diye sevindiği Brent petrol 110 doların üzerinde. Hürmüz'de çözümsüzlük sürüyor.
1: Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. O gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Yayına hazırlanırken bir anda piyasalarda ciddi bir hareketlilik düştü, yaşandı. Evet. Şu anda devam ediyor hareketlilik. Az evvel bir ekonomist konuğum vardı sadece dakikalar önce. 104 dolardı. 103 dolara canlı yayında inmişti. Şimdi de 102 dolara indi.
8: Evet.
1: Brent petrol 6,5 gibi bir rakam. Çok küçük bir artışla 103
8: dolara. Hatta yerinde bir tepkide bulundunuz. Trump yeni bir açıklama mı yaptı acaba?
1: Evet, yani kendi aramızda da onu konuşuruz. Çünkü yeni bir açıklamayla mı oldu ya da bir bilgi mi sızdı Amerikan basınına? Hemen aslında altına da bakalım. Altında da rakamlar aslında tersini gösteriyor bize. Normalde savaşın bittiği açıklaması altını düşürmesi lazımdı.
8: Petrol düşünce altın yükseliyor.
1: Altın yükseliyor. Şimdi evet. Başka korelasyonlar da alışık olduğumuzun dışında devreye girdi. Altında da ons altının 4700 dolara doğru gidişini görüyoruz. 3.01 yukarıda. Hatta tüm borsalarda, gerçi İstanbul Yüz Endeksinde, Borsa İstanbul Yüz Endeksinde içeriden de bir haber akışı var. CHP ile ilgili.
8: İş gelişmeleri etkiliyor demek.
1: Evet, o da etkili olmuş olabilir ama tüm dünya borsalarında ciddi bir yukarı seyir var. 3.36 yukarıda Borsa İstanbul Yüz Endeksi'de, o da 15.000 puana gidiyor. Ne oluyor Bercan Tutar? Yani barış mı geliyor?
8: Büyük evet. Barış rüzgarları esiyor. Ya daha doğrusu uzlaşı rüzgarları esiyor. Yani böyle uzun vadeli olmasa da geçici. Yani anlaşmadan, tabii Trump'ın anlaşmadan ne anladığını anlamak lazım. Trump için anlaşma ticari fayda demek. O yani Çin'le Rusya'nın İran üzerindeki etkisi biraz demek ki görünür olmaya başladı. Zaten ilk işaretlerini de şeyde gördük. Irak'taki Ali Zeydi'nin başbakan seçilmesinde gördük. Orada da yani Arap dünyasındaki genel analistler işte Irak'ta, yani Irak üzerinde daha doğrusu İran'la Amerika'nın yeni bir uzlaşıya vardığı şekilde.
1: Maliki'ye yönelik çok sert ifadeleri vardı Trump'ın.
8: Maliki'yi geri çekmesi, işte o Haçlı Şabi ve diğer unsurlar üzerinde mesela gene Amerikan talepleri var. Yeni başbakanın bunları yerine getireceği söyleniyor. Yani Irak'ta sağlanan uzlaşının bir benzeri yavaş yavaş işte Körfez'e de yansıyacak gibi görünüyor. Özellikle yani Çin'in tabii devreye girmesi, Rusya'nın devreye girmesi. Yani bu şeye benziyor. Çin 1971'de Amerika işte Rusya'ya karşı Çin'le anlaşma yapmıştı. Tayvan tavizinde bulunmuştu. Çin'i tanımıyordu. Tayvan'ı resmi tanıyordu. BM'de Çin Tayvan tarafından temsil ediliyordu. Orada bir geri adım atıldı. Büyük Çin Tayvan'ın yerini aldı. Şimdi İran'a karşı gene Çin'le bir uzlaşıya varılacak gibi görülüyor. Gene hemen Tayvan'da bir politika değişikliğine
1: bu
8: gidecek Amerika.
1: Bu notu sorayım size. Detaylarını affedersin lütfen paylaşın. Arakçı Çin'e gidiyor.
8: Evet, orada zaten
1: bir yandan
8: görüştü.
1: Da gitti hatta. Bir yandan da Trump'ın 15-16 Mayıs diye hatırlıyorum ama değişmezse
8: var.
1: Eğer Çin'in İran'dan sonra Amerikan başkanı da gitmiş olacak. Evet. Yani Çin denklemin içerisine girmiş görünüyor.
8: Tabii, tabii.
1: O yüzden bu anlattıklarınızı izleyicilerimiz bu perspektifte değerlendirebilir.
8: Yani şeyin Arakçı'nın tabii Pekin'de bulunması, Wang Yi ile görüşmesi, ondan önce bir Rusya ziyareti vardı, Rusya'nın bir çıkışı vardı. Gene bu Trump ve Xi Jinping'in görüşmesinden sonra Putin'in gene bir Çin ziyareti var. Yani ona stratejik üçgen deniliyor uluslararası ilişkilerde. Yani Çin, Rusya ve Amerika bu İran meselesinde bir uzlaşıya varmış gibi görünüyorlar ya, veya görüşmeler devam ediyor. Yani Amerika'nın biraz böyle diplomasiye şans tanınması. Bir yandan tabii sopayı da elinde tutuyor. Yani Hürmüz'ü özgürleştirme projesini askıya aldı ama BM'de hazırlanan bir tasarı var. BM şartının 7. bölümüne dayandırılıyor. Körfez ülkeleri ve Amerika tasarıyı hazırladılar. Salı günü BM'ye sunmuşlardı. Görüşülecek yani. Orada tabii yani İran en azından ticari veya insani bir koridor açması talep ediliyor İran'dan. Yani gübre gemileri, gıda taşıyan gemiler veya petrokimya ürünlerini taşıyan gemilere bir insani koridor açması, yani küresel ekonomi üzerindeki o İran ablukasının biraz zayıflatılması öngörülüyor. Eğer bunu da kabul etmezse ve Çin ve Rusya'nın da bu tasarıyı imzalayıp İran'a karşı askeri yöntemlere başvurması gündeme gelecek. Burada İran bir geri adım atabilir. Yani o BM tasarısına uygun bir pozisyon alabilir.
1: Şimdi şunu soracağım. 60 gün dolmuştu. 60 günden sonra Amerikan başkanının bir operasyonsa eğer bu devam ettirebilmek için evet. yetkisi gerekiyordu. İsim değiştirdiler.
8: Evet.
1: O epik öfke Epic evet. Fury'den özgürlük projesine çevirdiler. Dün Rubio'da öyle bir operasyon yok. O operasyon evet. bitti. Şimdi bir özgürlük projesini devreye sokuyoruz. Dediler şöyle bir beklenti vardı. Hürmüz'e yönelik bir adım atılacağı.
8: Evet.
1: Bir planlama yapılacağı. Çünkü şöyle bir ifade vardı. Biz sizin tarafınızdan değil, Umman tarafından evet. Geçiş yapacağız gibi bir yapacağız. Beklenti vardı. Ama o da krizi yükseltti. Dün Trump bu özgürlük projesinin de durduğunu söyledi.
8: Açıkladı ya.
1: Rubio ateşkes devam ediyor dedi.
8: Hegzet'te söyledi.
1: Hegzet'te söyledi. Bu ne anlama geliyor şimdi? Yani bu özgürlük projesi bir yandan sopa gösterip diğer yandan da ya burayı açmazsanız bak adını koydum özgürlük projesi evet. Devam edeceğiz mi demek istiyor.
8: Tabii yani dünya Amerika'dan şeyi bekliyor. Yani Hürmüz krizi, daha doğrusu İran'ın küresel ekonomi üzerindeki ambargosunun sona ermesini istiyor. Amerika'da İran'a ambargo uygulayarak bir sonuca ulaşacağını diyelim şey yaptı, empoze etmeye çalıştı. Sonuçsuz kaldı. Yani şu anda tıkanmış durumda. İran da bir uzlaşı istiyor ama onurlu bir uzlaşı istiyor. Yani Arakçı'yı sürekli dile getiriyor. Yani eşit ve adil bir anlaşma istiyoruz. Yani Amerika'nın işte siz uranyumdan vazgeçeceksiniz. Yani barışçıl nükleer programınıza bile karşı çıkacağız şeklindeki taleplerine Rusya'da, Çin'de karşı çıktı. Yani

0: Amerika'ya şu baskıyı yapıyor Rusya ve Çin. İran'ın nükleer, barışçıl nükleer enerji hakkı var. Buna saygı duymak zorundasınız ya şeklinde.
1: Araya girdim, kusuruma bakmayın. Dün Rubio'yu dinlerken biz Hürmüz'ün eski statüsüne dönmek istiyoruz.
0: Evet.
1: Dönmesini istiyoruz dedi. Eğer nükleer zenginleştirilme konusunda Amerika bir adım atmayacaksa bunca kriz, bunca savaş neden yaşandı? Zaten Hürmüz eski halindeyken onu oraya döndüreceğiz. İran'a dönecekse yani burada başka bir bakış açısının İran, devrede olduğunu görüyoruz.
0: Evet, İran krizi, Hürmüz krizi aslında Amerika, Rusya ve Çin arasındaki küresel mücadelenin bir cephesi. Yani bize yansıyan cephesi İran. Aslında büyük savaş, büyük rekabet veya büyük uzlaşı bu üç büyük ülke arasında devam ediyor. Yani Rusya konusunda, Rusya ile mesela Ukrayna üzerinde bir yarım yamalak bir uzlaşıya varıldı. Ama Çin'le o mücadele devam ediyor. Yani eskiden yani Çin'le Amerikan ilişkisi şöyle bir ilişki, Çin-Amerika deniliyor. Yani küreselleşme döneminde neydi? Amerikan sermayesi ve teknolojisi karşılığında Çin'in de iş gücü ve fabrikaları vardı. Buna biz küreselleşme dedik. Bütün dünya bunu küreselleşme diye yuttu. Aslında olan biten Amerika'nın ve Çin'in teknoloji, sermaye ve iş gücü anlamında yaptığı bir uzlaşıydı. Bir birleşmeydi. Bunu dünya küreselleşme diye algıladı. Şimdi bu ortaklığı Amerika bitirmek istiyor. Yani teknolojisini ve sermayesini artık Çin'den çekmek istiyor. Çin de buna direniyor. Yani Çin'in direnmesi nedeni yani o teknoloji ve sermaye anlamında beni kuşatma ve iş gücüyle küreselleşmeyi devam ettirmek istiyor. Rusya bu küreselleşmeye karşı. Rusya daha böyle çok kutuplu dünya diyor ya Rusya. Daha yeni böyle işte bölgesel güçlerin çıkmasından yani Amerika ve Çin'in domine ettiği küresel anlamda, finansal anlamda bir küreselleşme ve bir dünya istemiyor Rusya. Rusya'nın da buna itirazı var. Türkiye'nin de mesela buna itirazı var. Dünya beşten büyüktür şeklinde. Amerika'da geldiğimiz noktada bu yani o sembiyotik ilişkiden, Çin-Amerika ilişkisinden artık zarar gördüğünü düşünüyor. Bunu değiştirmeye çalışıyor. Çin buna direniyor. Yani bu aslında İran atağı, Hürmüz krizi biraz da Çin'i yeni statüye, yeni konsepte ve yeni uzlaşıya ikna etme çabası.
1: Son 2,5 dakikam. Ne olur? Buradan sonra artık o sıcak temasa, çatışmaya dönülmez noktada mıyız? Artık yavaş yavaş ateşkes, sonra da barışı mı konuşacağız? Yoksa her an o risk var ve bir anda tekrar o sıcak temasla çatışmaya dönülebilir mi, ne dersiniz?
0: Yani o konuda mesela İran, Çin-İran konusunda bazı tavizlerde bulunacak, Amerika'ya yardım edecek. Rusya devreye girecek, İran üzerinde bir baskı uygulayıp Amerika ile yeni bir uzlaşı. Yani İran'ı sisteme entegre etme karşılığında Çin bir şeyler isteyecek Amerika'dan. İstediği işte yüksek teknolojiye yönelik ambargolarına son ver. Amerika'nın Çin'den talepleri de işte benim enerji ve diyelim tarım alanındaki ürünlerini benden al şeklinde bir talebi olacak. Rusya'nın da burada tabii yani meşrulaşmaya ihtiyacı var. Amerika onu tabii yapıyor. Yani hem Çin'i hem de diyelim Rusya'yı yumuşak gücüyle yani diplomatik anlamda ötekileştirmiyor. Meşru liderler diye kabul ediyor. Alaska zirvesini yaptı Putin'le. İşte Xi Jinping'le görüşüyor. Yani bu yumuşak güç karşılığında bu iki rakibinden de şey istiyor bu sefer. Ekonomik ve bazı askeri tavizler istiyor. Yani bunu da tabii bunun yansımasını da İran üzerinde göreceğiz. Yani ama bunu yapmazlarsa Amerika bir şekilde Hürmüz üzerinden veya daha bu krizi yayarak Malakka'ya doğru mesela uzatarak Çin'e çok büyük zararlar verebilir. Yani bu büyük güçler arasındaki rekabetin bittiği anlamına gelmiyor ama yani geçici bir modus vivendi olacak gibi görünüyor. Bunun ilk mesela şeyini de yansımasını da İran'da Hürmüz'de görebiliriz.
1: O zaman heyecanla
0: tansiyon düşecek biraz
1: merakla
0: yani.
1: Trump'ın Çin ziyaretini.
0: Çin ziyareti öncesi. Yani Çin'in yaptığı açıklamalar var mesela. Yani İran'a yönelik İran'a. Yani yaptırımlar mesela ekonomik anlamda İran'a yardım edecek. Yaptırımların kaldırılmasında yardım edecek. Rusya işte diyelim teknoloji transferinde İran'a yardımcı olacak. Amerika'da o finansal baskıyı, ambargoyu kaldırmada diyelim İran'ı sisteme entegre etme gayreti içerisine girecek. Yani üç ülke aslında İran'ı yeniden küresel sisteme entegre çabası içerisinde.
1: Bunun temel nedenleri arasında birçok başlık konuşuluyor.
0: Tabii.
1: Başka bir yayında bunun
0: başka
1: nedenlerini
0: yanda,
1: evet, de konuşalım. Bercan Tutar, çok teşekkür ederiz. Çok sıcak bir gelişmeydi. Takip edeceğiz. Neler yaşanıyor, neler oluyor? Bu rakamlar bize ne anlatıyor? Çünkü açıklamalardan önce biz birçok gelişmeyi rakamlarla öğreniyoruz.
0: Doğru,
1: petrolün düşüşünden ya da altının çıkışından. Sizi uğurlayacağım ama bir yandan da Sumut filosu, Özgürlük filosunun ilerleyişi var. Ona yönelik tacizler var. Ona dair bir haberim var. Ekranlara getireyim, sizi uğurlayayım. Akdeniz açıklarında ilerleyen ve rotası Gazze olan Özgürlük filosu uluslararası sularda tacize uğradı. Helikopterler, savaş gemileri ve İHA'lar 4 teknelik filonun etrafını sardı. Olası müdahale ihtimaline karşı aktivistler alarm durumuna geçti.
2: Havada helikopterler ve uçaklar belirdi.

0: Savaş gemileri filonun etrafını sardı.
1: Şu an Perverense gemisindeyiz ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun diğer üç gemisi var. Büyük bir askeri gemiyi ve bir kargo gemisi görüyoruz.
0: İtalya'nın Siracusa Limanı'ndan 2 Mayıs'ta denize açılan ve Sumut Filosu ile birleşecek olan 4 teknelik Özgürlük Filosu, Girit hattında ilerlerken tacize uğradı.
2: Şu anda önümüzdeler. Bugün erken saatlerde 3 drone, 1 helikopter gördük ve şimdi daha doğrusu az önce önümüzde 2 bot gördük. Birinin savaş gemisi olduğunu düşünüyoruz. Diğerinin ise bir kargo gemisi olduğuna inanıyoruz.
0: ABD menşeli bir keşif uçağının filonun üzerinde uçtuğu bilgisi dikkatleri daha da artırdı.
3: Tepemizde helikopterler olduğunu, bir ABD askeri uçağının, birkaç insansız hava aracının ve ışıklarını kapatmış bir savaş gemisinin bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bu yüzden müdahale edilmek üzere olduğumuzu düşünüyoruz.
0: Olası müdahale ihtimaline karşı filoda alarm seviyesi yükseltildi. Aktivistler güvertelerde pozisyon aldı.
3: Gazze'ye yardım ulaştırmak için insani yardım misyonundayız. Bizler şiddet yanlısı olmayan barışçıl insani yardım çalışanlarıyız. Ve şu anda terörist İsrail devleti tarafından engelleneceğimize inanıyoruz.
0: Sumut filosuysa 29 Nisan'da gece saatlerinde Girit Adası açıklarında İsrail'in saldırısına uğramıştı. İsrail, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
4: Ve dünyanın konuştuğu gelişme. Hantavirüs tespit edilen Hondius isimli yolcu gemisi Yeşilburun Adaları kıyılarına yaklaştı. Atlantik Okyanusu'ndaki gemide 150 yolcu karantina altında yardım bekliyor. Geminin canlı görüntüleri de ekranlara geliyor. Koronavirüsten sonra hantavirüsle ilgili yaşanan gelişmeler sonrası tüm dünya nefesini tuttu. Gemiye kilitlenmiş durumda. Canlı olarak paylaşıyoruz bu görüntüleri. Açıkta bekliyor ama yolcu gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü bilgisi var. 2 vaka daha doğrulandı. 5 kişi de şüpheli ama 3 kişinin can kaybı Dünya Sağlık Örgütü'nü de harekete geçirdi. Sağlık Örgütü açıklamayı yaptı. 2 hantavirüs vakasının daha doğrulandığı, 5 şüpheli vakanın daha incelendiğini açıkladı Dünya Sağlık Örgütü. Diğer yandan gemide hastalık tespit edilmeden önce inen bir yolcuda da virüs tespit edildi. Hasta İsviçre'de tedavi altına alınmış durumda. Bir İngiliz hasta da Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde tedavi görüyor. Kemirgenlerden insanlara bulaşan ve akciğerlerle böbrekleri hedef alan hantavirüs oldukça ölümcül. Yeşilburun Adaları yakınlarında bulunan gemi şu anda dışarıdan gelecek desteği bekliyor. Gemi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na giderek burada demirleyecek ama tüm dünya koronavirüs sendromu ile birlikte bu yaşananları çok yakından takip ediyor. Detayları da sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Ekranlardaki görüntünün bir kez daha hatırlatalım. Tüm dünyada ajanslar tarafından kaydedildiğini ve canlı olarak ekranlarınıza geldiği bilgisini de hatırlatmış olalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında duruşmalar sürüyor. Davada neler yaşanıyor? Savunmalar ne zaman sona erecek? Detaylara bakacağız. Ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan ilk anından bu yana davayı takip ediyor. Yeni güne dair de notlarını paylaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için söz hemen sana bırakalım.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının artık 9. hafta 33. gününü de yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bu hafta içerisinde pazartesi günü Ahmet Güldü savunma yapacaktı. Fakat mahkeme başkanı ile avukatlar arasında yaşanan diyalogtan sonra mahkeme tatil edilmişti ve Ahmet Güldü dün savunmasını yapmıştı. Sonrasında ise Hasan Tahsin Sönmez savunmasını yaptı. Çapraz sorguları tamamlandı. Avukatları savunmalarını yaptı. Bugün itibariyle de Volkan Ateş 43. sanık olarak savunmasını yaptı. Çapraz sorgusu yapıldı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de 44. sanık olarak Yağmur Cansu Yeşilyurt savunmasını yapıyor. Savunmasını yaptıktan sonra muhtemeldir ki mahkeme heyeti bir ara verecek. Aradan sonra da çapraz sorgu işlemi yapıldıktan sonra avukatları savunma yapacak ve gün bu şekilde sona erecek gibi duruyor. Şimdi genel açıdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasına bakacak olursak aslında aslında geçtiğimiz aylarda ilk tutukluluk incelemesi yapılmıştı ve toplamda 18 kişi tahliye edilmişti bu davadan. Geçtiğimiz hafta da ikinci tutukluluk incelemesi yapıldı ve toplamda ikinci tutukluluk incelemesinde 15 isim tahliye edildi. Yani davadan toplamda 33 kişi tahliye edilmiş durumda. Üçüncü tutukluluk incelemesi ise yaklaşık 2 hafta sonra yapılması planlanıyor. Hemen bayramdan önce yapılması planlanıyor. En azından geçtiğimiz günlerde mahkeme başkanı böyle bir açıklama yapmıştı. İkinci tutukluluk incelemesinde tahliye edilen isimleri hatırlayacak olursak Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Esma Bayrak, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya ikinci tutukluluk incelemesinde tahliye edilen isimler arasında yer almıştı. Öte yandan dava ile ilgili yeni bir gelişme de var. Daha doğrusu davanın görüldüğü yerle ilgili yeni bir gelişme var. Biliyorsunuz ki burada yeni bir mahkeme salonu yapılıyordu. Önümüzdeki haftadan itibaren bu mahkeme salonu kullanılmaya başlayacak. İlk önce bir suç örgütünün bulunduğu, yeni nesil bir suç örgütünün bulunduğu bir grup kişi orada yargılanması yapılacak. Önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının da orada görülmesi planlanıyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler Silivri'den aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
4: İstanbul Tarabya'daki bir fast food şubesinde anne ile kızına görünümleri gerekçe gösterilerek servis yapılmaması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu işletmeye ceza kesildi. Bakanlık sosyal medyadan vicdanları yaralayan bu tür uygulamalara karşı durmaya devam edeceğiz mesajını paylaştı.
6: İstanbul Tarabya'daki bir fast food şubesinde anne ile kızına görünümleri gerekçe gösterilerek servis yapılmaması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve söz konusu işletmeye ceza kesildi. Bakanlık yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini vurguladı.
7: Bu paylaşımda anlatılan tablo hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne burada oturamazsın denilerek bir mekandan dışlanamaz. Böyle bir hareket vicdanen kabul edilemez olduğu gibi ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır.
6: Açıklamada söz konusu işletmeye para cezası uygulandığı belirtildi. Tamam.
7: Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyete ele alınmış. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün söz konusu restoranda denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Gıda sahtekarları ile ilgili yaptığımız haberlerde en çok konu olan başlıklardan biri de zeytinyağı. Türkiye bir zeytin cenneti olmasına rağmen bunun yapılıyor olması da gerçekten çok acı. İşin bir başka boyutu da bölgesel isimle satılan ürünler. Örneğin Ayvalık diye satılan zeytinyağlarının büyük bölümünün bu şirin Ege ilçesiyle ilgili bir yakınlığı yok. Öyle ki Ayvalık'ta 18 bin ton zeytinyağı üretilirken piyasada 100 bin ton Ayvalık markalı zeytinyağı satılıyor. Bu duruma isyan eden Ayvalıklı üreticiler de çok ciddi bir önlem almış durumda.
8: Ankara'da, İstanbul'da, İzmir Torbalı'da, Bursa Nilüfer'de, Aydın Köşk'te, Trabzon'da bile Ayvalık markası adı altında yağlar yapılıyor.
9: Adında Ayvalık yazıyor ama Ayvalık'la yakından uzaktan ilgisi yok. Türkiye'de en büyük gıda sahtekarlığının yapıldığı ürünlerin başında zeytinyağı geliyor.
8: Bunların bir kısmı bitkisel tohum yağları, bir kısmı işte pirina yağları veya bir kısmı da sahte içine esans katılarak yapılmış.
9: Ege'nin incisi Ayvalık, doğal güzellikleri kadar zeytin ve zeytinyağı üreticiliğiyle de meşhur. İşte bu ismi kullanan bazı uyanıklar var. Türkiye'nin dört bir yanında satılan Ayvalık zeytinyağlarının büyük bölümü Ayvalık'ta üretilmiyor.
8: Ayvalık bölgesinde 18 bin ton civarında yağ üretebiliyoruz. Ama baktığınız zaman e-ticaret siteleri ve sosyal medyalarda 100 bin tona yakın zeytinyağı Ayvalık ibaresi adı altında satışa sunuluyor.
9: Üreticiler işte bu vurguna karşı dijital bir kalkan oluşturdu. Ayvalık zeytinyağında kare kodlu takip sistemine geçildi.
10: Ayvalık'ta üretilen ve coğrafi işaret tescili olan sadece 33 marka varken piyasada yüzlerce sahte Ayvalık zeytinyağı mevcut. İşte bu QR kodlarla bu sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.
11: Tüketicimiz QR kodu okuttuğunda o markanın doğrulamasını yapabiliyor. Bizim

0: Fişat hologramımızın üzerinde bulunan seri numarasının ona ait olup olmadığını buradan kontrol edebiliyor.
1: Bu QR kodlara hiç denk geldiniz mi?
2: Ben henüz denk gelmedim. Sanırım ayırt edebileceğimiz bir özelliği var.
1: Tüketici işte bu QR kodunu telefondan okuttuğunda zeytinin hangi bahçeden toplandığını, hangi aşamalardan geçtiğini tek tek görebilecek. Böylelikle hem üreticinin emeği korunacak hem de tüketici gerçek zeytinyağını sahte zeytinyağından ayırt edebilecek.
0: Bu ürünün kimyasal analiz sonuçlarına buradan ulaşıp bunun değerlendirmesini okuyabiliyor. Parsel sorgu üzerinden bu ürün oluşturulurken zeytinin toplandığı bahçeyi görebiliyor.
1: Bakın zeytinyağının toplandığı bahçeyi bile görebileceğiz şimdi.
3: Toplandığı bahçeye kadar görebiliyoruz. Çok güzel, çok faydalı.
4: Ya bu QR kodu da sahtekarlar taklit ederse?
1: O zaman ne olacak?
4: Evet.
0: QR kodlar taklit edilemez. Bu QR kodu Ayvalık Ticaret Odası'nın web sayfası altında oraya entegre ettik. Yani siz QR kodu okuttuğunuz zaman Ayvalık Ticaret Odası'nın web sayfasına bağlanıyorsunuz.
5: İstanbul uluslararası havacılıktaki rolünü daha da güçlendirecek JETEX İGA genel havacılık terminali açıldı. Türkiye'nin marka değerine katkı sağlayacak bu yatırım İstanbul Havalimanı'nı özel havacılıkta dünyanın göz bebeği haline getirecek.
6: Hayırlı uğurlu olsun yeni terminalimiz efendim.
7: İstanbul Havalimanı'nda özel jet yolcularına hizmet verecek yeni bir dönem başladı. JETEX İGA Genel Havacılık Terminali törenle açıldı.
8: İstanbul Havalimanı'mızı özel havacılıkta da küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırımdır.
7: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, JETEX İGA Genel Havacılık Terminali'nin açılışında konuştu.
8: 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayımız yaklaşık 34,5 milyon iken, 2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyona yükselerek Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık.
7: Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 2025'te yaklaşık 84,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini söyledi.
8: Türkiye genelinde yaklaşık 270 milyon yolcu taşıyacağımızı, İstanbul Havalimanı'nda ise 90 milyon yolcuyu aşacağımızı öngörüyoruz.
7: İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, terminalin geniş bir misafir kitlesine hizmet edeceğini belirtti.
9: Her ayrıntısını titizlikle tasarlanan bu terminal devlet başkanları, bakanlar, iş insanları ve yatırımcılardan spor ve sanat dünyasının öncü isimlerine kadar geniş bir misafir kitlesine hizmet verecektir.
7: Kalyoncu, hayata geçirilen bu yatırımın Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunun en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
9: Tüm dünyada çatışmaların ve savaşların devam ettiği, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde hayata geçirdiğimiz bu yatırım, Türkiye'nin bir istikrar adası ve güvenli bir liman olduğunda en somut kanıtıdır. İGA'nın kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımız aralıksız devam etmektedir. Bu yılın 3. çeyreğinde Doğu ve Batı pistimizde inşallah hizmet alacağız.
6: Sayın Kalyoncu,
5: şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde %21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı %15,6'ya yükselirken en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bir 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro konteyner.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona eriyor. Site yönetimlerinde aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Reklam.
13: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
18: İstanbul'un küresel ölçekte bir yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemizin istikrar adası, güvenli liman olma konumunu somut adımlarla güçlendiriyoruz.
19: AK Parti 15 maddelik yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklif güvenli liman olan Türkiye'ye yabancı yatırımcıyı çekmeyi hedefliyor. Varlık barışı getiriyor. Teklifte esnafı ilgilendiren önemli bir düzenleme de yer alıyor. Teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Önemli başlıkları kamuoyuyla paylaştı.
18: Kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz. Böylece imalatçı ihracatçımıza 16 puanlık bir vergi avantajı da sağlamış oluyoruz.
19: Yasayla İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının elde ettikleri kazanç indirimi %50'den %100'e çıkıyor. Transit ticaret kazançlarının %95'i vergi dışı kalıyor. En az 3 farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek nitelikli hizmet merkezleri kurulmasına imkan tanınıyor. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerine brüt asgari ücretin 3 katına kadar gelir vergisi istisnası getiriliyor. Varlık barışı da yasa teklifinde yer alan önemli düzenlemelerden biri.
18: Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz.
19: Teklifle sadece yatırımcı değil, vergi borcunu ödemek isteyen ancak zorluk yaşayan vatandaşlar da gözetiliyor. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süre 2 katına çıkarak 72 aya yükseltiliyor. Teminatsız tecil sınırı da artarak 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılıyor.
18: Böylece borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyor.
17: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
20: Haber ekranlarında yeni saate başlıyoruz. Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni güne dair ekiplerimiz de o sıcak gelişmelerin yaşandığı duraklarda, canlı yayın noktalarımızda bizleri bekliyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Ardından da detayları sizlerle paylaşalım. CHP Kurultay ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi. Şener Çetin Ankara'dan son bilgileri paylaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Okul saldırıları sonrası mecliste kurulan komisyon ilk kez toplanıyor. Tülay Ağul da Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden birazdan gelişmeleri aktaracak. Saha Expo İstanbul Savunma Fuarı ikinci gününde Kübra Kılıç Tepeci ve Ahmet Nazif Ural İstanbul'dan herkesin ilgiyle takip ettiği o önemli noktadan yeni notlarını birazdan sizlerle buluşturacaklar. İran Dışişleri Bakanı Arakçı Moskova'nın ardından Çin'e gitti. Mehmet Seyrek Pekin'den bu önemli buluşmanın detaylarıyla karşınızda olacak. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de yürüttüğü özgürlük operasyonunu durdurdu. Ekber Karabağ İran'dan gelişmeleri paylaşacak diyelim ve yeni saate başlayalım.

Önce yeni günün en sıcak gelişmesi Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı. A-Spor ekibinden Erdem Akbaş da ayrıntıları paylaşmak için bizlerle birlikte olacak. Detayları alacağız. Erdem kolaylıklar dileyelim. Fenerbahçe camiası heyecanla ve merakla bekliyordu. Aziz Yıldırım açıkladı adaylığını ama yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Diğer iki aday Barış Göktürk.

0: ve Hakan Safi adaylıklarına devam edecekler mi? İlk soru bu. Ya da Aziz Yıldırım'ın yönetimine mi girecekler? Çünkü Aziz Yıldırım anladığım kadarıyla bir birliktelik çağrısı yaptı. Bir başka önemli gelişme, Ali Koç aday olur mu? Çünkü Fenerbahçe'de bu hesaplar yapılırsa, o yapılırken o aday olursa o olmaz ya da o olursa o da olabilir gibi ihtimaller üzerinde çok konuşulmuştu. Sen de defalarca bunları anlatmıştın. Son durum ne? Özetlersen çok seviniriz Erdem.
1: Elbette, teşekkürler edelim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Aziz Yıldırım'ın adaylığı bugünün en sıcak gelişmesiydi an itibariyle. Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 120. yılında özlenen şampiyonlukları takıma ulaştıracağını, Fenerbahçe'nin akil insanların bir araya gelmesi gerektiğini, mevcut aday Sayın Barış Köktürk'le Hakan Safiye de bir birleşme çağrısı yaptı. Bir davette bulundu. Şimdi sıcak bilgilerden başlayayım ben. Barış Bey cephesiyle bu yayına girmeden önce konuştum. Sayın Barış Köktürk, bugün bir şu an olağanüstü toplantı yapıyor yönetim kuruluyla. Bugün yazılı açıklama ile Sayın Aziz Yıldırım'ın davetine olumlu ya da olumsuz yanıt verecek. Ben bendeki istihbaratı paylaşayım ve bunun doğru olduğuna inanıyorum ve birkaç saat sonra da zaten doğruluğu teyitlenecek. Sayın Barış Köktürk Aziz Yıldırım davetini kabul edecek. Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak. Hatta ekibinin de önemli bir kısmını Aziz Yıldırım'a vereceğini biliyorum. Barış Köktürk'ün böyle bir kararını birkaç saat içinde yazılı olarak açıklaması bekleniyor. Sayın Hakan Safi cephesiyle de dün konuştum. Dün adaylığını açıkladı Hakan Safi. Dün itibariyle aldığım bilgi, direkt konuştuğum zaman aldığım bilgi şuydu. Herhangi bir adayla birleşme söz konusu değil, herhangi bir adaya karşı da çekilmem söz konusu değil gibi bir ifade kullanmıştı. Yani Hakan Safi kararlılıkla bu seçime hazırlanıyor ve Fenerbahçe başkanlığını arzuladığını ifade ediyor. Tabii Aziz Yıldırım'ın bugünkü açıklaması sadece bir açıklamayla kalır mı? İlerleyen günlerde Aziz Yıldırım, Hakan Safi cephesi bir araya gelir mi? Bunu zaman gösterecek. Böyle bir araya gelme de olabilir. Çünkü sadece bugün açıklamayla kalacağını düşünmüyorum ben bu davetin. Aziz Yıldırım bu konuda bir kararlılığı var ki böyle bir davette bulundu. Fenerbahçe'nin güçlü isimlerini bir araya toplamak istiyor. Bugün içerisinde şu netleşecek. Barış Köktürk, Aziz Yıldırım lehine çekildiğini açıklayacak. Hakan Safi cephesiyle ilgili de ben araştırmalarıma devam ediyorum. Ama şu an itibariyle böyle bir birleşme söz konusu değil Hakan Bey tarafında. Kararlılıkla seçime hazırlanıyor. Ali Bey sorusuna geleceğim. Sayın Ali Koç seçime girecek mi, girmeyecek mi? Aziz Yıldırım aday olursa Ali Koç kesin olarak aday olur cümlesi zaten tüm kamuoyunun malumu. Ama Sayın Ali Koç ile ilgili şu sıcak bilgiyi vereyim. Bugün ekibiyle bir toplantı yaptığı biliniyor. Ali Koç bugün ekibiyle bir araya gelecek. Ama bu adaylığını belirleme toplantısı olur mu? Yoksa bir adayı destekleyelim toplantısı mı olur? Ya da biz bu seçime hiç karışmayalım, kararı mı çıkar bunu göreceğiz. Ama önümüzdeki 1-2 gün içerisinde, yani 48 saat içerisinde Sayın Ali Koç'un seçimle ilgili net tavrını öğrenmiş oluruz. En sıcak verebileceğim bilgi önümüzdeki 48 saat içerisinde bunu netleştirmiş oluruz. Hem A Haber ekranlarından ama A Spor ekranlarından elbette bunları paylaşıyor olacağız. Fenerbahçe seçime gidiyor. 6-7 Haziran'da seçime gidiyor. An itibariyle Sayın Aziz Yıldırım aday, Sayın Hakan Safi aday, Barış Köktürk Aziz Yıldırım lehine çekileceğini ben buradan A Haber ekranlarından paylaşmış olayım. Bunu önümüzdeki saatlerde tüm Türkiye'de öğrenmiş olacak zaten. Barış Köktürk'ün de bu kararıyla beraber iki adaylı bir seçime düşmüş olacak. Üçüncü bir aday çıkar mı? Bunu zaman gösterecek. Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor. Bu zor bir süreci atlatması için artık finansal olarak da gerçekten iyi bir tablo yok Fenerbahçe'de. Güçlü bir başkana, ekonomik olarak kulübü rahatlatacak bir başkana ve tamamen futbola odaklanılıp takımı şampiyonluğa kavuşturacak bir başkana ihtiyacı oldu. Camianın malumu. Aziz Yıldırım daha önce iki kez seçim kaybetmişti Fenerbahçe'de. Elbette üçüncüsü olur mu? Bunu da seçim süreci gösterecek ama önemli bir seçim Fenerbahçe kamuoyunu bekliyor. Biz gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Erdem'e teşekkür ediyoruz. İki önemli, iki sıcak gelişme var. Yeni güne dair o gelişmelerden diğeri ekonomi cephesini ilgilendiriyor. Onu konuşmak için A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz stüdyomuzda. Uğur hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Hemen o verileri sıcağı sıcağına aktaralım. 14.962 ama 15.000'i de gördü. Orası bir kritik seviye. 3.22 yukarıda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Ama anladığım kadarıyla sadece borsadaki bir hikayeden söz etmiyoruz. Altın da yukarı gitti. Brent petrol geriliyor. özellikle kripto varlıklarda yükselişi görüyoruz. Yani topyekün ekonomide bir yeşil güne uyanıyoruz. Önce dilersen Borsa İstanbul'a başlayalım. İçeriden mi kaynaklı, dışarıdan mı kaynaklı, bir veri akışıyla mı oluyor bu rakam ya da yükseliş? Notların değerli, söz hemen sana.

0: Peki.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Aslında Trump'ın dünkü mesajları Borsa İstanbul'un yükselişinde etkili. Ama sadece sebep bu değil. Borsa İstanbul'da bilanço dönemindeyiz. Yüksek montanlı şirketlerin iyi gelen bilançoları da bu yükselişte şu an etkili. Yanı sıra içeride CHP Kurultay davasının
0: ceza
1: ertelenmesi
0: davası
1: de,
0: vardı 1 Temmuz ertelenmesi.
1: Ceza davasının ertelenmesi de yine bu yükselişte etkili. Yani tüm olumlu haberlerin üst üste gelmesi Borsa İstanbul başta olmak üzere tüm borsalarda nefes almayı da beraberinde getirdi. Özellikle global çapta gelen haber başlıkları, Trump'ın İran'la görüşmelerin iyi gittiğine dair ifadeleri, acaba artık bu iş bitiyor mu, sona doğru mu yaklaşıyoruz hissiyatında beraberinde getirdi.
0: Siz de her gün bunları konuşuyorsunuz elbette, A Para ekranlarında ilgili izliyoruz. Trump artık bu konuda yo-yo gibi oynuyorum ifadesini kullanmıştı. Hı-hı. Artık böyle bir yalancı çoban hikayesine de dönmüştü Trump'ın söyledikleri. Çünkü bir gün taş devrine döndüreceğim diyor. Bir gün müthiş görüşmeler yapıyorum İran'la diyor. Bu hangi noktada etkilidir? Bir de içeride Borsa İstanbul'la ilgili sorayım. Bazı değerler var. Kırılma değerleri, sembolik değerler. 15 bin puan da o değerlerden bir mi? Yani sembolik bir anlamı var mı? Bu iki başlığa dair de notlarını almak isterim.
1: Aslında 14.670 puan seviyesi burada önemliydi. Direnç seviyesi olarak nitelendirdiğimiz seviye oydu. Zaten onun üzerinde açıldı bugün. Ve tüm borsalar aslında zirve seviyelerde fiyatlanmaya devam ediyordu. Sizin bahsettiğiniz Trump'ın daha önceki açıklamalarından piyasanın artık etkilenmeme hususunu çok yaşadık. Çünkü piyasayı manipüle ettiğini gördük ama piyasalar artık en kötüsü mecburen yakında geri kalacak fiyatlamasını bizlere gösterdi. Sadece Borsa İstanbul için bunu söylemiyoruz. Almanya'da DAX endeksi de rekor seviyelerinde, Amerika'da Nasdaq endeksi de rekor seviyelerde, S&P de rekor seviyelerde. Burada bu yükselişlerin hızlı olması acaba bu sefer bu savaş bitiyor mu fiyatlaması, ama bir şerh de koymak gerekiyor. Bugün doğru, biz bu denli yükseliş görüyoruz ama şöyle yarın bambaşka bir şey de olabilir.
0: Diğer enstrümanları da ekranlara getirelim. Özellikle o toplu şekilde gelen görüntülerde altını da görelim. Sonra Brent petrol de varsa eğer, yönetmemden rica edeyim, Brent petrol de görelim. Burası altın cephesi. Altında da ciddi bir yükseliş var. Aslında altın biraz kafa karıştırıyor. Yani savaş sonlanıyorsa, altın da güvenli limansa neden altın yükseliyor soruları var. Daha uzun bir teknik açıklaması var. O açıklamalar için para ekranlarına izleyicilerimizi davet edeyim. Burada süresi biraz dar. Altında da 3.11'lik bir yükseliş var. Ons'ta da 3.18'lik bir yükseliş var. 4.700 puan seviyesinin kırıldığını görüyoruz. Bir de eğer hazırsa hemen Brent petrolü alalım. O da çok ciddi bir. Geçen saat yayına 104 dolarla başlamıştım. Yayın içerisinde Bercan Tutar'la 103 doları gördüm. Seninle de 100 doları görüyoruz. Biraz altına inecek.
1: Ham petrolü verirsek 94
0: göreceğiz. 94 göreceğiz. Bunlar bize işte ekranlarına geldi. Arkadaşlarım getirdi. Teşekkür ederim. Ne anlatıyor bunlar bize? Bundan sonrasına dair sizin izlenimleriniz neler? Bu notlarını da tamamlayalım dilersen.
1: Koreli ilerliyor. Ne demek istiyorum? Zaten petrol fiyatı yükseldiğinde altın düşmüştü. Petrol fiyatı düşünce de altına bir teveccüh oluşuyor. Ama bunlar sadece ilk fiyatlamalar olarak değerlendirilebileceğimiz noktada. Çünkü büyük çerçeve eden baktığımızda dünyada bu savaşın etkileri bugün savaş bitse dahi bitmeyecek. Yani daralma
0: bir rakam söyleniyor.
1: Kesinlikle daralma söz konusu olacak. Büyümeler aşağı çekilecek. Aşağı yönlü hareketler olacak büyümelerde de. Makro veriler kötü gelecek. Dolayısıyla biz petrolü bugün %7 düşüyor olabilir. Yarın da biraz daha düşebilir ama hemen 60 dolara gelen bir petrol görmeyeceğiz. Ya da yarın ons altında 5000 dolar seviyesini hemen görmeyeceğiz. Bu sıkışıklık devam edecek. İlk
0: burası
1: tepki
0: önemli
1: olarak.
0: Özellikle yatırımcıları lütfen bir kez daha altını çizerek uyaralım. Böyle bir yükseliş var. Her şey sonuna kadar yükselmez ve düşmez. Dilersen bu uyarını bir kez daha detaylarıyla tekrarla. Çünkü sosyal medyada da takip etmeye çalışıyorum. Ciddi bir heyecan var. Yani altına yönelik de sen de bahsettin, teveccüh var. Uyaralım. Yani buradan başlayıp çok ciddi bir rally olmayabilir. O senin uyarıların değerli olacak.
1: Estağfurullah. Kesinlikle çok hızlı bir rally olmayacak. Bu ilk fiyatlamalar. Çünkü dünyada yüksek enflasyon dönemi tekrar maalesef geri gelecek. Petrol fiyatları yaklaşık 3 aydır 100 dolar seviyesinin üzerinde. Bu sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da her yerde akaryakıt fiyatları yükseliyor. Büyümenin zayıf olduğu, enflasyonun yüksek olduğu noktalarda faiz artışları kaçınılmaz olacak. Faiz artışlarının olduğu noktada ons altın o eskisi gibi hızlı yükselişler gösteriyor. göstermeyecek. Tamam. Bugünkü gördüğümüz fiyatlama acaba savaş bitiyor mu? Düzlüğe doğru çıkıyor muyuz fiyatlaması, ama bu sürdürülebilir fiyatlama değil.
2: Dikkatli Borsa İstanbul, olmak gerekir.
1: Dikkatli olmak gerekiyor. Borsa İstanbul adına şunu söyleyebiliriz. Momentum çok iyi. Hızı arkası.

0: aldı. Saatlerimiz 13 olmasına rağmen 150 milyar civarında günlük hacim var. Bu tarz haber akışı sonrası ilk girişler bankalar oluyor. Yüksek montanlı BIST 30 diye nitelendirdiğimiz şirketler her zaman yatırımcı için daha güvenli.
1: Uğur, çok teşekkür ederiz. Uğur Korkmaz bizlerleydi. Daha Para Haber Müdür Yardımcısı, elbette ekonomi Derya Deniz. Çok geniş bir alan. Detayları da var. Biz biraz daha yüzeysel konuştuk ama ayrıntılar, detaylar için Apera ekranlarında sizi izlemeye devam etsin izleyicilerimiz diyelim. Uğur, seni uğrayacağım ama sen de bahsettin, içeride önemli haber akışları var demiştin. Onlardan biri de CHP ile ilgili ceza davasıydı. O canlı yayın noktama gideyim, seni uğurlayayım. CHP'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanıklı davanın 5. duruşması bugün görüldü. Dava 1 Temmuz'a ertelendi. Ekip arkadaşımız Şener Çetin Ankara'da son notlarını paylaşmak için hazır. Sözü Şener'e bırakalım.
2: Evet, başkentte Sıhhiye'deyiz. 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gün içerisinde o dava, CHP'nin 38. olağan kurultayının ceza davası görüldü. 5. duruşmaydı ve 5. kez erteleme kararı çıktı. 1 Temmuz tarihine ertelendi. Davanın geçmişi neydi peki? Hemen özetleyelim dilerseniz. 38. olağan kurultayına usulsüzlük karıştırıldığı iddiaları var. Müşteki Lütfü Savaş, mağdur Kemal Kılıçdaroğlu ve şüpheli olarak da İmamoğlu'nun bulunduğunu söyleyelim. Sanıklar İmamoğlu'nun dışında kimler var? Hemen onların bilgisini de paylaşalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Onu belirtelim. İddianamede ne yer alıyor peki? Sanıklar neyle suçlanıyor? Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürülüyor. Yine delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermeleri istendiği de iddianamede yer alıyor. Peki dava dosyasındaki talep ne? Özellikle sanıkların İmamoğlu ve 12 sanığın 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları talebi var. Bir yandan da siyasi yasağın gündemde olduğunu da söyleyelim. 5. duruşma görüldü. Kritik bir gündü başkent Ankara'da. Sanıklar bir kez daha hakim karşısındaydı. Dinlendi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Ara kararda özellikle İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Sekbis sistemiyle kendisi 1 Temmuz tarihinde hazır bulunacak. Esasa ilişkin gerekli deliller henüz toplanmadı. O delillerin toplanması halinde de mütalaa çıkabilir. O dava 1 Temmuz tarihine ertelendi. Gözler 1 Temmuz'da. Biz de süreci takip ediyor olacağız diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Saha Expo İstanbul Savunma Fuarı ikinci gününde Türkiye'nin gururu, binlerce yerli savunma firması da o noktada. Ekip arkadaşımız Kübra Kılıç Tepeci, kameraman arkadaşımız Hüseyin Koçak'la birlikte orada, o önemli noktada Türkiye'nin gururu, eserleri paylaşmaya devam ediyorlar. Yeni günde de nöbete erken başladılar ama ilgiyle ve merakla izliyoruz Kübra bulunduğu noktada. Hemen ardında da Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ını görüyorum bu noktadan. Dün de çok özel yayın yapmıştınız, bilgileri paylaşmıştınız. Nedir yeni saate dair notları, neler aktaracaksın? Sözü merakla birlikte sana bırakalım.
3: Teşekkür ederiz Hakta Duysal. Aslında yayınlarımıza fuarın her yerini göstermeye çalışıyoruz ama oldukça büyük bir fuar olduğunu belirtelim. Tabii satış sözleşmeleri de imzalanıyor. Onlardan da bahsetmek istiyoruz. Bizler şu anda drone'ların olduğu yerdeyiz. Peki burada hangi anlaşmalar yapıldı? Ne kadar ürün satıldı? Bunlardan da bahsedeceğiz. Yanımda çok değerli iki konuğum var. Öncelikle Mesut Hocamız yayınımıza hoş geldi. Ona bir söz vermek istiyorum.
4: Merhabalar. Burada harika şeyler var. Ancak önce başkanımız anlatsın. Ondan sonra başarılardan ben kalanlarını anlatayım.
3: Tabii, o zaman Aykut Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hangi ürünlerin satış anlaşması için imzalar atıldı?
5: Evet, şimdi 100 bin Merküt'ün satış anlaşması yapıldı. Merküt bir kamikaze drone. Ama bizim esas sevindirecek konu, biz bütün ürünlerimizi o satış anlaşmasına koyduk. Yani hepsi ihracat olacak. Onun için de bu çok gurur verici bir konu oldu yani.
3: Gösterelim isterseniz şu anda.
5: İşte Merküt bizim kamikaze drone'umuz. Sonra bizim göz bebeğimiz Alpin'imiz var. O da insansız helikopter.
3: O da arkada kalıyor. O tarafa doğru da ilerleyelim isterseniz. Onun özelliklerinden de bahsedelim. Burada

0: kadar bizim ülkemizin faydasına olacak. İşte Aselsanlar, Baykallar hepsi burada. Tebrik ederim yani.
1: Çok teşekkürler. Bizler de teşekkür ediyoruz Aykut Ferah'a. Mesut Hocam, isterseniz diğer bölümleri de anlatmaya devam edelim.
2: Ben anlattı ama bu konsept olarak bakın araca bindirilebiliyor ve sürpriz saldırı silahı bu aslında. Aynı zamanda şuna baktığımız zaman yani bu firmanın yapmış olduğu başarı eş zamanlı olarak 100 bin tane silah satmak çok önemli. Bunun küçüğüne de baktığında bu hareketli açılıp kapanabiliyor ve düşmanın beklemediği bir anda. Şimdi ama sırf bunlar yapmıyor mesela. Yine burada geliştirdikleri başka ürünler var. Düşman bir şekilde SİHA'sını da düşürebiliyorlar bu şekilde. Demek ki anti-drone sistemi de var ve gördüğünüz gibi kamerası son derece küçük ve çok hızlı. Konsepti olarak yazılımı da mükemmel. Ama bakalım şimdi bütün bu kadar işi yapabilen şu küçücük mühimmat. Yani böyle gösterirse arkadaşımız ve bu mühimmatı kaldırdıktan sonra bakın 4 tane motor var ve bunların yazılımları Türk evlatları tarafından yapılıyor. Çok hafif konsepti olarak gördüğünüz gibi kameraları var ve bu bombanın gördüğünüz gibi çıktığı zaman düşmanın bütün hedefini parçalayabiliyor. Fakat başkanın anlattığı başka bir şey var. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki konsepte araca bağlı olarak hızlı mobil anlatıyor. Ve şunu söyleyelim. Şu farklı farklı modellerde her birinin motoruyla birlikte esas önemli olan Deniz Kuvvetleri'nin buradaki şeyi, şu helikopter Deniz Kuvvetleri tarafından kuruluyor.
1: Yavaş yavaş toparlıyor.
2: Bu helikopter küçüğü de var, büyüğü de var. Bir savaş gemisinin helikopteri yapamayacağını bakın onları aldı. Burada arkadaş gösterebilirse bunları bombalayabiliyor. Hem keşif yapıyor hem de başka işler yapıyor. Ben sözü başkana bırakayım.
1: Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ellerinize kollarınıza sağlık. Yeni anlaşmaları da imzaları da inşallah ekrandan bizler de duyuracağız diyelim ve fuar merkezinden sözü size bırakalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'den geçiş yapmak isteyen gemilere donanma ile eşlik edeceğini duyurması Amerika ve İran'ı bir kez daha savaşın eşiğine getirmişti. Ancak Amerikan basınına yansıyan bir iddiaya göre Amerikan yönetimi söz konusu operasyona ilişkin İran'a gizli bir mesaj gönderdi, Tahran'ı bilgilendirdi. Ses getiren iddia Trump'ın provokasyondan kaçındığı ve savaşa geri dönmek istemediği yorumlarına neden oldu.
4: Beyaz Saray Hürmüz'deki özgürlük projesini başlatmadan önce İran'a uyarı mesajımı gönderdi. Dikkati çeken iddiayı Amerikan yayın kuruluşu Axios gündeme taşıdı. İsmi açıklanmayan iki Beyaz Saray yetkilisine göre Trump yönetimi Hürmüz'deki gemilere eşlik edilmesini içeren özgürlük projesini hayata geçirmeden önce Tahran'la resmi olmayan kanallar üzerinden temasa geçti. İddiaya göre İran'a pazar günü bir mesaj gönderen üst düzey ABD'li yetkili gemilerin yönlendirileceği konusunda Tahran'ı bilgilendirdi. Operasyona müdahale edilmemesi konusunda İran'ı uyardı. Ses getiren iddia Beyaz Saray'ın savaşa dönmek istemediği tartışmalarına yol açarken Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten de benzer bir açıklama geldi.
5: Dünya adına bu savunma operasyonunun gerçekleşmesine izin vermeleri için İranlılarla hem açık hem de gizli bir şekilde iletişim kuruyoruz.
4: Ancak haberde açıklamalarına yer verilen iki yetkili, Trump'ın savaş seçeneğini rafa kaldırmadığına da özellikle vurgu yaptı. İran'ın bu hafta içerisinde Beyaz Saray'ı tatmin edecek bir anlaşmaya yanaşmaması halinde ABD'nin geniş çaplı saldırıları yeniden başlatabileceği ifade edildi. ABD Başkanı Trump, pazar günü yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi adını verdiği girişimi başlattıklarını duyurdu. Bu kapsamda Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere Amerikan donanmasının eşlik edeceğini açıkladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de Özgürlük Operasyonu adını verdiği operasyonu askıya aldı. İran Amerika'nın kararını geri adım olarak yorumladı. Hürmüz Boğazı'nda yeni düzen nasıl olacak? Ayrıntılara bakacağız. Yeni güne dair sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Bunu verilerden anlıyoruz Ekber. Geride bıraktığımız dakikalarda bir de önemli son dakika bilgisi var. Teyit etmen mümkün mü onu da soracağım. Amerika'nın ilettiği 14 maddelik bir öneriyi İran'ın inceliyoruz açıklaması ılımlı bir havanın oluştuğunu da gösteriyor. Son durum ne? Arakçı'da, Çin'de malumun. Ona dair notları da paylaşırsan seviniriz. Sözü hemen Tahran'a sana bırakıyorum.

0: Baktan teşekkür ederim. Evet, olumlu gelişmeler var ve bu olumlu gelişmeleri biz dünya piyasalarında da görmekteyiz. Petrol fiyatlarında çok sert düşüşler söz konusu ve dünya borsaları da takriben bir saat önce Amerika'dan gelen bir iddia ile birlikte yükselişe başladı. O iddia neydi? Amerikan kaynaklı Axios, ABD'li yetkililere dayandırarak İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmek için tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varmak üzere olduğunu duyurdu ve bu anlaşma kapsamında İran nükleer faaliyetlerini, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduracak ve buna karşılık da Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı uyguladığı ambargoyu kaldırmış olacak. Diğer taraftan bankalarda dondurulmuş paralarını da serbest bırakacak ve Hürmüz'le ilgili de yine yeni gelişmeler olacak. Her iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili kısıtlamaları kaldıracak. Dediğim üzere bu açıklamanın, bu haberin dünya basına yansımasıyla birlikte deyim yerinde ise dünya borsaları coştu diyebiliriz. Donald Trump hatırlanacağı üzere haftanın başındaydı. Özgürlük projesi adı altında işte bu tarafsız olan gemilerin boğazdan geçişine yardımcı olacağını bildirmişti. Ancak olaydan daha iki gün geçmeden bu kararına geri adım attı ve İran'dan da gelen açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, İran Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü direnmesi dolayısıyla karşı taraf geri adım attı. Bu onlar için büyük bir yenilgidir. Amerika Birleşik Devletleri tekrardan bir macera arayışına girirse bunun onlar için büyük bir bedeli olacak yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA bu meseleyi Amerika Birleşik Devletleri tüm kartlarını kullandı şeklinde duyurdu. Yine resmi haber ajansı Tasnim bunu ABD'nin yenilgisi olarak tanımladı. Diğer taraftan bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın de Pekin'de ziyaretleri söz konusu ki oradaki arkadaşım gereken bilgileri bu konuyla ilgili aktaracaktır.
1: Gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bu başlığa dair Türkiye'nin kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han Atina'da geniş yankı uyandırdı. Peki komşuda neler konuşuldu? Ekip arkadaşımız İlhan Tahsin gelişmeleri takip etti. O noktadan ayrıntıları da paylaşmak için hazır. Türkiye için gurur verici bir proje, ilgiyle biz izliyoruz ve aktarıyoruz ama komşu aynı ilgiyi gösteriyor mu İlhan? Nedir son durum? Paylaşır mısın lütfen izleyicilerimizle?
2: Teşekkür ederim Haktan Uysal. Tabii ki komşu aynı ilgiyi gösteriyor mu? Gösteriyor tabii ki. Belki de Türkiye'den daha fazla ilgi gösteriyor ama tabii bu negatif durum olarak baktığımız zaman Türkiye ilk kez 6000 kilometre mesafede Yıldırım Han füzesi gerçekten Atina'nın, yani Atina'da değil sadece tüm Yunanistan genelinde deprem yarattı desek pek abartılı olmaz. Dün sergilendiği fuarda ve ilk çıkışından sonra görüntülerin hele hele Mustafa Kemal Atatürk önde yazması Yunanlılara o da dokunmuş. Kemal'in ismini de koymuşlar diye. Bu sabah gazetelere baktığımızda başlıklarda sürekli bunlar var. Ancak Türkiye'nin artık yani 25 Mart ve üzeri bir hıza sahip kıtalar arası balistik füzeyi yapması. Bir de yapıp da göstermedikleri neler diye Yunan basınında bu sorular bu sabah gazetelerde hatta dün gece televizyonlarda da oldukça önemli bir yer edindi. Tabii Yunanlılar şu anda şaşkın. Bunu belirtmekte fayda var. Çünkü Türkiye'den böyle bir hamle beklemiyorlardı. Daha önce tabii Tayfun, daha önce Mızrak bir sürü yani hele hele bu TAF-2 bayraklar, SİHA'ların, İHA'ların bu tüm bunları yakından takip ediyor. Ancak bu biraz Yunanlıları gerdi. Çünkü artık biz ne üretmemiz lazım? Zaten raftan alıyoruz. Yani gazetelerin yapmış olduğu yorumları söylüyorum. İşte nasıl yankılandı diye. Bundan sonra hangi teknolojiyi kullanacak? Çünkü Türklerin yapmış olduğu bu kıtalar arası balistik bir de hipersonik ve üzeri. Buraya da vurgu yapılıyor. Dolayısıyla ilk kez dünyada belki hipersonik ve üzeri bir füzeyle karşı karşıyayız. Bu nerede? Hemen yanı başımızda. Dede Ağacın hemen 20-25 kilometre, 30 kilometre diğer tarafında diye gazete başlıklarında bu sabah dün geceden beri bunlara bakıyoruz, bunlara okuyoruz. Bugün ben yayına hazırlanırken Yunan televizyonunda, Open televizyonunda özel bir program vardı. Dolayısıyla da burada da Yıldırım Han konuşuldu. Oldukça çok konuşulacağı benziyor Haktan Uysal. Çünkü Yıldırım Han gerçekten Ege'nin beri yakasında bir deprem yaratmış vaziyette diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım stüdyoda.
1: Güney Kıbrıs'ta uzun yıllardır boş olan bir köy İsrailli yatırımcılar tarafından satın alındı. Bölgede hem mülkiyet hem de demografik yapı tartışmaları.

0: Yeniden başlamış durumda. Ayrıntıları alacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Rıza Açıkgöz bizi canlı yayın noktamızda bekliyor. O tartışma sadece Kıbrıs'ta değil, Türkiye'de, bölgede de devam ediyor Rıza. Son bilgiler neler? Sözü hemen sana bırakayım.
1: Haktan Uysal, sizlerin de ifade ettiği gibi aslında çok ciddi bir konu. Sadece güney değil, kuzeyde de tedirginlik hakim. Çünkü İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de arazi alımları yapmaya çalışmıştı İsrail. Ancak özellikle A Haber'in yapmış olduğu büyük yayınlardan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti bu konuya ilişkin bir düzenleme getirdi ve bununla beraber İsrailler artık buradan arazi alamıyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil. Limassol'a bağlı Torazena köyü var. Bu köyde uzun zamandan beridir İsrail mülkiyet almaya, arazi almaya devam ediyor. Hatta şunu da ifade edeyim ki almış olduğu araziler içerisinde bir kilise var. Bu kilisenin ismi Aziz Georgios Kilisesi. Bu kilisenin içerisindeki arazinin İsrailler tarafından alınmasından sonra halk artık kiliseye giremez noktasına geldi. Eski bir milletvekili, bir bakan var Güney Kıbrıs'ta, eski bakanlardan Georgios Dirdikis. O da sosyal medya hesabından endişelerini dile getirdi ve yetkilileri göreve çağırdı. Çünkü halkın artık kiliselere girememesi Güney Kıbrıs için de büyük sıkıntıları da beraberinde getirecektir açıklamasını yaptı. Çünkü kilise Güney Kıbrıs halkı için, Rumlar için her şey demek. Yani kiliseye girememek demek onlar için çok büyük sıkıntılar anlamına gelir. Hükümetten daha çok sözü kilisenin geçer özellikle Güney Kıbrıs'ta. Bizler Güney Kıbrıs'taki gelişmeleri takip ediyor olacağız diyelim Haktan Uysal. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var.
2: Çin'de havai fişek fabrikasında patlama faciayı da beraberinde getirdi. 26 kişi öldü, 60'ın üzerinde yaralı hastanelerde tedavi görüyor. Bölgeyi küle çeviren yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Küçük uçak süzüldü ve binaya işte böyle çarptı. Uçaktaki iki kişi yaralı kurtuldu ama bina sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı. Pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybederken bir yolcu da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Meksika'da da bir askeri helikopter kalkıştan saniyeler sonra yere sert iniş yaptı. Neyse ki ölen olmadı. Almanya'da iki kişinin hayatını kaybettiği olay için yetkililer kaza değil saldırı dedi. Yaralıların tedavi gördüğü Leipzig'te şüpheli gözaltında. Amerika'nın narko terör operasyonları sürüyor. Ordu hedef aldığı botta iki zehir tacirini öldürdüğünü duyurdu. Hindistan'da karanlık yolda karşıya geçmeye çalışan Leopar'a motosiklet çarptı. Yaralı sürücü Leopar'dan güç bela kaçtı. Sonra sıra etrafa saldırmaması için dev kediyi kontrol altına almaya geldi. İşleri kolay değildi. Ormanda tek başınayken hayvanseverlerin bulduğu ayı yavrusu depresyonda. Barınakta kendine gelebilmesi için yanına benzer boyutlarda pofuduk bir köpek getirildi. Ayıcık dirense de bakıcıları yakında daha iyi hissedeceği konusunda umutlu.
0: Şimdi söyleyeceğim kelime kulağa biraz garip gelebilir. Hatta nadir görüldüğü için Türk Dil Kurumu sözlükte bile 7'ye kadar yer vermiş durumda. Ama olmaz denilen 2021'de olmuş ve Mali'de bir kadın 9 doğuracağı, herkesin haberini ekranlara getireceği bir başlık haline dönüşmüştü. Fas'ta özel bir klinikte gerçekleşen zorlu doğum sonrası 9'uz kardeşler şimdi 5. yaş günlerini kutluyor.

0: Dünyaya gelişleri gibi 5. yaş günleri de dünyanın manşetinde.
1: Beşi kız, dördü erkek, 9 çocuk doğurdu.
0: Bebekleri 500 gram ila 1 kilo doğdukları için Malili anne baba 18 ay daha Fas'ta kaldı.
2: Ameliyat için Fas'a geldiğimizde 7 bebeğimiz olacağını sanıyorduk. Sezaryende 9 bebek olduğunu öğrendik.
0: Mali devleti ailenin bütün masraflarını üstlendi. Bebeklerin her adımı ilgi odağıydı. 2 yaşlarına geldiklerinde bakımları biraz daha kolaylaştı. 9 bebekli aile de bu zorlu sürecin keyfini sürmeye başladı. Şimdi 9'u da gayet sağlıklı. 5. doğum günleri de Guinness Rekorlar kitabında yerini aldı. Sisi ailesi 9 bebeği sağlıkla 5 yaşına getirebilmiş bilinen tek örnek.
3: İstanbul Tarabya'daki bir fast food şubesine anne ile kızına görünümleri gerekçe gösterilerek servis yapılmaması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu işletmeye ceza kesildi. Bakanlık sosyal medyadan vicdanları yaralayan bu tür uygulamalara karşı durmaya devam edeceğiz mesajını paylaştı.
4: İstanbul Tarabya'daki bir fast food şubesinde anne ile kızına görünümleri gerekçe gösterilerek servis yapılmaması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve söz konusu işletmeye ceza kesildi. Bakanlık yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini vurguladı.
5: Bu paylaşımda anlatılan tablo hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne burada oturamazsın denilerek bir mekandan dışlanamaz. Böyle bir hareket vicdanen kabul edilemez olduğu gibi ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır.
4: Açıklamada söz konusu işletmeye para cezası uygulandığı belirtildi.
5: Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün söz konusu restoranda denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.
3: İstanbul'da Pendik'te yemek yerken nefes borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı müşterinin imdadına restoranın sahibi yetişti. Yaşlı adam yapılan Hemlik manevrasıyla hayata tutundu. O anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
6: Hemlik manevrası yine hayat kurtardı. İstanbul Pendik'te restoranda yemek yiyen yaşlı bir müşterinin nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Yanındaki arkadaşı nefes alamayan müşterinin sırtına vursa da bu müdahale yeterli olmadı. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide zaman daralırken müşterinin imdadına restoranın sahibi Tuncay Gelgün yetişti. Gelgün'ün yaptığı Heimlich manevrasıyla müşterinin nefes borusuna kaçan ekmek parçası çıkarıldı. Hem müşteri hem de restorandakiler rahat bir nefes aldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
3: Dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir adım atılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesini görüşmek üzere bir araya geldi. İki bakanlık dijital dolandırıcılığa karşı ortak ve daha güçlü bir mücadeleyi hedefliyor.
4: Son zamanlarda artan dolandırıcılık vakaları üzerine iki ayrı bakanlık yeni bir proje için bir araya geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesinin detaylarını görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, söz konusu projenin dolandırıcılıkla mücadeleyi daha da güçlendireceğine dikkat çekti. Dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı hukuki, idari ve teknik tüm imkanlarımızı seferber ederek mücadelemizi

0: aralıksız sürdüreceğiz dedi. Görüşmeye ilişkin bir paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, hukuku ve nizamı birlikte güçlendiren bu işbirliği, köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun açık bir tezahürüdür dedi ve ekledi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adaletin tesisiyle kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılık, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır.
1: Gaziantep'te etkili olan fırtına ve hortum fıstık ağaçlarını da etkiledi. Ekip arkadaşımız Mehmet Geçgel gelişmeleri yerinde takip etti. Notlarıyla karşımızda olacak. Ayrıntıları alacağız şimdi. Mehmet, geçmiş olsun. Kolaylıklar dileyelim. Nedir bilgiler? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
2: Teşekkürler Haktan Uçal. Gaziantep şehir merkezinden günlerdir görüntüler ekranlara taşıyoruz. Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Elbette ki bazı fıstık bahçelerinde de yine fıstık ağaçları da kökünden söküldü. Kökünden sökülmeyenlerin ise bir taraftan da hemen itfaiyeyi göstersin Mehmet Ali Bağ, kırsal noktalara bakın. İtfaiye ekipleri hala ulaşmaya devam ediyor. Bir taraftan da bu noktada hasar tespit çalışmaları sürüyor ama kökünden sökülmeyen ağaçların da yaprakları ve fıstıkları da gitti. Bakın burada bir ağaç göreceksiniz. Aslında bütün ağaçlar aynı şekilde yaprakları tamamen soyulmuş durumda. Fıstıklar tamamen bu noktada hortumla birlikte uçtu. Buraya gelene kadar pek çok köyde de çatıların, ağaçların uçtuğunu görüyoruz. Peki bu fıstık ağaçlarındaki yaprakların uçması ne anlama geliyor? Bu da fıstık veriminin düşeceği anlamına geliyor. Uzmanlar bu şekilde yorumluyor. Çünkü eğer yaprak olmazsa bu noktada tanelerin küçülmesi, içlerinin birçoğunun boş kalması anlamına geliyor. Yani verimin ciddi anlamda azalacağı anlamına geliyor. Bir taraftan gün içerisinde köylerde, birçok köyde yetkili ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürmüşlerdi. Hala da devam ediyor kırsal bölgedeki köylerde hasar tespit çalışmaları. Kökleri bu noktadaki fıstık bahçesindeki ağaçların kökleri duruyor. Gövde de duruyor ama bu noktada yaprağın olmaması fotosentez yapmayacağı anlamına gelir. Ve bunun da fıstığa ciddi anlamda verim anlamında zarar vereceği anlamına gelir. Çünkü bütün ağaçlara baktığımızda bunların yaprakları açmış da hatta o yapraklar da zaten yerlerde görüyoruz, o yaprakları da yerlerde. Bunlar fıstıkların yaprakları, hatta fıstık taneleri de yine aynı şekilde fırtına ve hortumla birlikte pek çok fıstık bahçesi de bu şekilde zarar gördü ve yapraksız kalanlar var. Bunun yanı sıra kökünden sökülüp uçanların, uçan bahçelerin olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Şehir merkezinde çatılar uçtu, evlere hasar verdi ama kırsalda da köylerde özellikle hem çatılar uçtu hem de hortum, fıstık bahçelerine de ciddi anlamda zarar verdi. Sadece hortum olmadı, bu noktada sel de meydana geldi. Sel önüne neyi kattıysa kırsal noktalarda sürükledi. İlkbaharda açmıştı fıstıklar ve fıstık yaprakları ama şu an bakın bu noktada fıstık taneleri olması gerekirken ağaçta hiçbir şekilde fıstık tanesi göremiyoruz. Onlar da ne yazık ki hortumla birlikte ağacı adeta tamamen süpürmüş, atmış gibi görünüyor ki birçok noktada da aynı manzarayla karşılaşmak mümkün. Bu anlamda da aslında zararın karşılanması için de İçişleri Bakanlığı'ndan 100 milyon TL'lik bir ödenek ayrıldı Gaziantep Valiliği'ne. Bir taraftan da Tarım Bakanlığı'na bağlı ekipler de incelemelerini sürdürmeye devam ediyor. Pek çok kırsal noktada, pek çok kırsal köyde bu incelemelerin ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etmemiz gerekir. Geride bıraktığımız pazar gününde meydana gelmişti afet ve hem Gaziantep'i hem de Şanlırfa'yı hortum ve sel felaketi vurmuştu. Bir taraftan da fırtına da etkili olmuştu. Süper hücre etkili olduğu için de kırsal bölgelerdeki fıstık ağaçları da bu süper hücre meteoroloji olayından etkilendi. Ağaçlar yapraksız kaldı. Pek çok bahçede de ağaçlar kökünden söküldü. Aktan Uysal.
1: Mersin-Gaziantep hızlı tren projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Projenin Adana-Mersin etabının bu yıl açılması planlanıyor. Detayları alacağız. Halil İbrahim Uğur canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Gelişmeleri izleyicilerimizle paylaşmak için kolaylıklar dileyelim. Sözü Halil İbrahim'e bırakalım.
3: Halktan Uysal, AK Parti hükümetleri döneminde ülke genelinde bir taraftan demir yolları, diğer taraftan da karayolları yenilenmeye, güncellenmeye devam ediyor. İşte Akdeniz bölgesindeki Güneydoğu Anadolu bölgesiyle birlikte en önemli projelerden bir tanesi de elbette Mersin-Gaziantep hızlı tren projesi. İşte bu çalışma kapsamında da yine Mersin ile Adana arasındaki hat da oldukça önemli. Çünkü yıllardır Adanalılar ve Mersinliler karayolundan daha ziyade demir yolunu kullandılar ve bundan sonraki süreçte ise

0: hem Mersinlileri hem de Adanalıları daha konforlu bir seyahat bekliyor. İşte bu kapsamda da görmüş olduğunuz gibi hızlı tren projesinin tamamlanması noktasında çalışmalar devam ediyor ve Adana ile Mersin arasındaki hattın bu yıl sonunda tamamlanması, 2027 yılının ilk çeyreğinde ise test seyahatlerinin başlatılması bekleniyor. İşte bu anlamda da çalışmalar devam ediyor. Şu anda eski hattın da olduğu yerdeyiz aslında. İşte buradan Mersin'e gitmek isteyen bir insan Adana'dan Mersin'e demir yoluyla bir saatten daha fazla, bir saat 10 dakika süre içerisine ulaşabiliyordu. Yine şu anda Adanalılar karayolu üzerinden, D400 karayolu üzerinden de yine bir saati aşan bir süre içerisinde Mersin'e ulaşabiliyor. Mersin'deki insanlar da yine Adana'ya gelebilmek için bu kadar bir seyahat süresini yolda geçirmek zorundalar. Ve şu anda işte görmüş olduğunuz gibi çalışmalar devam ediyor. Bizler şu anda Adana'da Kasım Gülek Köprüsü'nün olduğu yerdeyiz. Merkezi bir noktadayız. Herkesin bildiği bir noktadayız. İşte o köprü de yıkıldı ve yerine çalışmalar devam ediyor. Tabii ki en önemli hatlardan bir tanesi de Mersin Adana arasındaki en kritik çalışmaların olduğu yerlerden bir tanesi de Tarsus'tu ve Tarsus'taki seviyede şu anda %80 oranında tamamlanmış durumda. Aslında Mersin Gaziantep hızlı tren projesi sadece bölgenin kalkınması için değil, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınması için de stratejik bir hamle, stratejik bir proje. Çünkü Basra Körfezi üzerindeki ülkeler de yine bu hattı ilerleyen yıllarda kullanacak. Irak olmak üzere yine Körfez ülkelerdeki yükler de aynı zamanda işte buraya gelecek. Yani Gaziantep üzerinden Avrupa'ya da gönderilebilecek. İşte bu anlamda da kalkınma koridoru içerisinde yer alan projelerden bir tanesi ve çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Kritik takvimde 2026 diyelim ve sözü tekrar Adana'dan size bırakalım. Haktan Üsal.
1: Sırat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümosan Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar yarı finalde deplasmanda Beşiktaş'ı son anlarda kazandıkları penaltıdan buldukları golle 1-0 mağlup etti. İşte maçın özeti.
2: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı futbol oynamak için. İlk düdük ve mücadeleye Konyaspor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
3: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek.
2: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Muleka yerde kaldı, faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı itirazlar Beşiktaşlı oyunculardan. Ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Olayten gidiyor. Orkun'a verdi. Orkun vuracak. Şut direk. Direkte patladı. Elbilal bıraktı. Aslani. Yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olayten. Etkili geldi Beşiktaş. Olayten yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olayten. Ve az önceki pozisyon. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette VAR'da kontrol edilecek bu pozisyon. Evet, en direkt vuruşlu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
3: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olayigbe yerde kaldı. Olayigbe hakem beyaz noktayı gösteriyor.
2: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olayigbe yerde kaldı. 90+5. dakika, çok kritik bir an.

0: Riva'da var, merkezinde inceleniyor bu pozisyon. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
1: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
0: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tümosan Konya Spor. Zira Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren Aselsan, yeni bir rekor daha kırarak piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.

0: de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
7: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le...

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
3: geçiyorum. Reklam.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2. ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro konteyner.
8: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
11: Türkiye Sigorta gücü adında.
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Geleneksel medya Türkiye'de çok önemli bir işleve sahip.
2: Çevremiz yangın yeri. Savaşlarla, çatışmalarla, gerilimlerle sarılı dört bir yanımız. Ancak sinsi bir kuşatma daha var. Aile yapısından ekonomiye, kültüre. Milli güvenliği tehdit eden dijital abluka.
1: Geleneksel medya, görsel medya, yazılı medya dramatik bir şekilde reklam gelirlerini kaybediyor.
2: Geleneksel medyanın reklam gelirleri eriyor. Sektör alarm veriyor. Rekabet kurumu harekete geçti.
1: Organik bir kaybediş mi? Başka sebepler mi var? Bunun üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz şu anda. Gelir kaybının önüne geçmek ve yazılı ve görsel medyayı güçlendirmek için rekabet dışı unsur var mı? Buradaki pazar payının dramatik düşüşü hangi sebeplere bağlı? Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
2: Türkiye'de televizyon baş köşedeyken reklam yatırımlarının büyük bölümünün Meta, X, Google ve TikTok gibi yabancı sahipli dijital platformlara yönelmesinin temel nedeni komisyon oranları. Dijital platformların reklam ajanslarına verdiği komisyon oranı %30'un üzerindeyken televizyonlarınki ise yaklaşık %7

0: seviyesinde kalıyor. Reklam gelirleri içerik üretimi yapan ve Türkiye'de yatırım sağlayan yerli medya kuruluşlarından koparılırken Türk televizyonları için risk de giderek büyüyor. Rekabet Kurumu bu kaybın nedenini mercek altına aldı. Dijitale yöneliş doğal mı yoksa rekabeti bozan unsurlar mı var? Tüm detaylar araştırılıyor.
1: Pazarda adil bir yarış var mı? Pazara girişler konusunda bir problem var mı? Hakim durumdaki ve pazar gücünü elinde tutan teşebbüsler pazara girişleri engelliyor mu? Ulusal medyanın toplam reklam gelirinden aldığı pay %10'ların altına düştü.
0: Öte yandan medya ve eğlence sektöründe köklü değişiklikler yolda. Sinema, dizi, müzik ve dijital platformlar için yeni bir tebliğ hazırlanıyor. Yeni düzenlemede dikkat çeken başlıklar var. Artık yapım ve dağıtım ayrılacak. Platformlar yeni yapımcılara kapı açmak zorunda kalacak.
1: Menajerlik ve kast ayırmak istiyoruz. Ayrı çatılar altında, ayrı ekonomik bütünlükler altında yapılmasını öngörüyoruz. Ve dizilerde ve filmlerde başrol oyuncularıyla diğer oyuncuların bağlanmaması, bu oyuncuyu oynatacaksanız bunu da almalısınız gibi ön koşulların olmamasını isteyeceğiz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Çocukları dövüp bina sakinlerine bıçak çekti. Dehşet anları İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti.
3: Hiç yoktan kapının önünde kendi çocuklarımız oynarken çocukları darp ederek, tekme atarak, toplarını patlatarak onları dövüyordu. Yani 2-3 gündür bu kişi var sadece.
0: İddiaya göre %46 engelli raporu olan bir kişi sokakta oyun oynayan çocukların yanına geldi. Önce topu kendilerine atmasını istedi. Ardından da çocuklara tekme ve tokatla saldırdı. Mahalleden uzaklaşan zanlı bir süre sonra bu kez elinde bıçakla geri döndü. Korkudan apartmana sığınan çocuklar panikle ailelerine haber verdi.
3: Tabii polisi de biz çağırınca çıldırdı. Kalkıp küfürler, tehditler yağdırıp bana sen burada bekle ben seni öldürmeden de buradan gitmeyeceğim dedi.
0: Öfkeden gözü dönen adam bu kez olaya müdahale etmek isteyen bina sakinlerine bıçakla saldırmaya çalıştı. Apartman kapısına zarar verdi.

0: Haber ekranlarında yeni saate başlıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle okul saldırıları sonrası mecliste kurulan komisyon ilk kez toplanıyor. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu ayrıntıları takip etti. Bu önemli başlığa dair gelişmeleri aktaracak. Kolaylıklar dileyelim. Sözü Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Tülay Ağoğlu'na bırakalım.
1: Aktan Uysal, kuşkusuz çok acı gelişmeler yaşandı. Önce Şanlıurfa'da bir silahlı saldırı oldu. Ardından da Kahramanmaraş'ta ve 9'u çocuk, 1'i öğretmen, 10 vatandaş hayatını kaybetti ki son derece acı bir tablo ortaya çıktı. Tabii bu saldırıyı gerçekleştiren de bir çocuktu sonuç olarak. Ve sonrasında tüm partilerin isteğiyle bir araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon başkanını seçti ve Tokat Milletvekili, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlık edecek bu komisyona. Komisyon neyi araştıracak? Çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler, bu olayların neden meydana geldiği, olumsuz etkileri tüm yönleriyle araştırılacak, uzmanlar dinlenecek ve olay yerinde de yine araştırmalar söz konusu olacak. Çocukların anneleri, aileleri dinlenecek daha doğrusu ve oradaki çocuklar da yine dinlenecek komisyon tarafından. Çok geniş bir araştırma yapılacak. Bugün de yol haritasını belirleyecek komisyon. Kimleri dinleyeceğini, nerelere gideceğini, nasıl bir yol izleyeceğini çalışmalarında. İşte tüm bu konular bugün de masaya yatırılacak ve bir karara varılacak. 3 ay süreyle komisyon çalışacak. Sonrasında hem olayların nedenlerini ortaya koyacak komisyon, hem de çözüm önerilerini orada raporunda ifade edecek ve bu raporda meclis başkanlığına sunulmuş olacak diyelim.

0: Sözü Haktan Uysal'a bırakalım.
1: CHP eski belediye meclis üyesi Yusuf Polat, Özgür Özel'in başkan yardımcısı olduğu Sosyalist Enternasyonel'e bir mektup yazdı. Mektubunda CHP'yi şikayet eden Polat, yolsuzluk iddiaları meselenin yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda etik bir kriz olduğunu göstermektedir ifadesini kullandı. Polat, CHP'nin itibarının tartışmalı hale geldiğini de dile getirdi.
2: Eski CHP Belediye Meclis Üyesi Yusuf Polat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkan yardımcısı olduğu Sosyalist Enternasyonel'e mektup yazdı. CHP'yi şikayet etti. 38. Olağan Kurultay'daki şaibe iddialarını hatırlattı. Mektupta Yusuf Polat, "Sayın Sosyalist Enternasyonel yetkilileri, CHP'de son yıllarda yaşanan gelişmeler artık iç tartışma sınırlarını aşmış, sosyal demokrat ilkeler açısından açık bir aşınma ve ciddi bir meşruiyet krizine dönüşmüştür. Kurultay süreçlerine ilişkin şaibe iddiaları, delege yapısına müdahale suçlamaları ve karar alma mekanizmalarının dar bir çerçeveye hapsedilmesi, parti içi demokrasinin fiilen askıya alındığı yönünde güçlü bir kanaat doğurmuştur. Yaklaşık 1800 üyenin savunma hakkı tanınmadan ihraç edildiğine dair iddialar, hukukun en temel ilkelerinin ihlal edildiğini göstermektedir" ifadelerine yer verdi. Polat mektubunda yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Yolsuzluk iddiaları meselenin yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda etik bir kriz olduğunu göstermektedir dedi. CHP'nin yalnızca Türkiye'deki konumu değil, Sosyalist Enternasyonel içindeki itibarı da ciddi biçimde tartışmalı hale gelmiştir ifadelerini kullandı. CHP'ye yönelik iddiaların araştırılmasını istedi.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın geçiş izni vermediği Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için başlatılan Özgürlük Projesi operasyonunun durdurulduğunu açıkladı. Ancak abluka devam edecek. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz'deki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
3: ABD Hürmüz Boğazı'nda geri adım attı. Washington yönetimi, İran'la arasındaki müzakerelerin önünü tıkayan Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için Özgürlük Projesi adı altında operasyon başlatmıştı. Aradan 2 gün geçti, ABD Başkanı Donald Trump radikal bir karara imza attı. Sosyal medya hesabından Özgürlük Projesi'nin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Ancak İran'ın kaldırılmasında ısrar ettiği ablukanın süreceğini vurguladı. Trump paylaşımında, İran'la nihai bir anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı'nda abluka tüm gücümüzle devam ediyor ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump'ın açıklamasından saatler önce Hürmüz Boğazı hakkında konuştu. Boğaz'daki Özgürlük Projesi operasyonunun savunma amaçlı olduğunu ileri süren Rubio, ABD'nin yalnızca saldırı olması halinde karşılık vereceğini söyledi.
4: "Bu bir saldırı operasyonu değil, bu bir savunma operasyonu. Bunun anlamı çok basit. İlk önce biz ateş açılmadıkça ateş açmayız. Eğer kuvvetlerimize tehdit oluştururlarsa insansız hava araçlarını vuracağız, füzeleri vuracağız."
3: Rubio, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini de açıkladı.
4: "En az 10 denizci, sivil denizci hayatını kaybetti. Bu yüzden birçok ülke, bazıları kamuoyuna açık olarak, bazıları ise gizlice ABD'den gemilerini kurtarması için yardım istedi."
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Moskova'nın ardından Çin'e gitti. Çin, Hürmüz'deki kriz için devreye girecek mi? Ekip arkadaşımız Mehmet Zeyrek, Pekin'de, Çin'de gelişmeleri takip ediyor. Bu önemli ziyareti ve buluşmayı da değerlendirecek. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü Pekin'e sana bırakalım.
5: Haktan Uysal, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Pekin ziyareti bugün resmi olarak başladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşme oldu. Basına yansıyan mesajlarda gayet diplomatik, alışılagelmiş mesajları okuduk. İran Dışişleri Bakanı Çin'in tarihin doğru tarafında yer aldığını söyledi ve bu süreçteki duruşlarını takdirle karşıladıklarını vurguladı. Siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini edemeyeceğini vurgulayan Arakçı, İran'ın milli onurunu ve egemenliğini koruyarak kalıcı çözüm için barışçıl müzakerelere odaklanacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini de vurguladı Arakçı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bölgesel barışa yönelik 4 maddelik önerisini desteklediklerini belirtti ve savaş sonrası yeni bölgesel düzenin kurulmasında Çin'den aktif rol oynamalarını beklediklerini vurguladı ve bu süreçte Pekin yönetimini güvenilir aktör olarak gördüklerinin altını çizdi. Tek Çin ilkesine İran'ın her zaman bağlı kaldığını vurguladı ve stratejik ortaklığın bu yıl 55. yıl dönümü olduğunun da altını çizdi. Wang Yi bölgenin savaştan barışa geçişte çok kritik bir eşikte olduğunu belirtti ve Çin'in çatışmanın en başından beri arabuluculuk rolünü üstlendiğini hatırlattı. Uluslararası toplumun Boğaz'da normal ve güvenli geçişin yeniden sağlanması yönünde ortak bir beklentisi olduğunu da hatırlattı. İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdü memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çin Dışişleri Bakanı, Tahran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma konusundaki meşru hakkını da savunduklarını dile getirdi. Tabii bu ay ortasında Trump ve Xi Jinping'in bir görüşme yapması bekleniyor. Trump'ın da Pekin'e gelmesi yine bekleniyor. Bu ziyaret öncesinde Arakçı'nın Pekin'e gelmesi de elbette küresel anlamda merak uyandırdı. Bugün Çin Dışişleri Bakanlığı'na soru yöneltildi. Trump Pekin'e gelecek mi diye ve bakanlık bu konuda diplomatik açıklamaları elden bırakmadı ve tarih netleşene kadar da bu süreçte takipte kalınılması gerektiği yönünde basın mensuplarına cevap verildi. İki bakanın Pekin'den verdiği mesajlar bu yöndeydi. Diplomatik dil korundu ve bir kez daha İran'ın onuru, egemenliğine vurgu yapıldı. Aktan Uysal.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası duruşmasının ertelenmesini istedi. Netanyahu gerekçe olarak da gündeminin yoğunluğunu öne sürdü. Mahkeme erteleme talebini reddedince İsrail Başbakanı gülünç diyerek tepki gösterdi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk davası soruşturmasının ertelenmesini istedi. Mahkeme kabul etmedi.
6: Mahkemenin görevini yapmasını talep ediyoruz. Mahkeme zaten korkak olduğunu, karar vermekten korktuğunu gösterdi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında yargılanıyor. Ancak elindeki yetkileri kullanarak her duruşma öncesi davayı ertelemeye çalışıyor. Times of Israel'ın haberine göre Netanyahu son 24 saatte dünya liderleriyle görüşüyorum, yoğunum diyerek erteleme talep etti. Mahkeme Netanyahu'yu reddetti. İşler istediği gibi gitmeyen Netanyahu kendi ülkesinin hukuk sistemine tepki gösterdi. Bütün bunlar saçma, gülünç dedi.
6: Buradayız. 8 yıldan fazla süredir uzayan bir yolsuzluk davası için geldik. Bu normal bir durum değil ve yolsuzluk muhtemelen bunun en hafif kısmı.
2: İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Netanyahu'ya destek oldu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada yolsuzluk davasının ulusal güvenliğe zarar verdiğini ileri sürdü. O da süreci saçmalık olarak niteledi. Netanyahu'nun duruşmadan ayrılarak hassas ve acil telefonlara yanıt vermek zorunda kaldığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.
1: Fransa'ya ait bir nakliye gemisi Hürmüz Boğazı'nda saldırının hedefi oldu. Saldırı sonucu mürettebattan yaralananlar oldu. Çift taraflı olarak abluk altında olan Hürmüz Boğazı'nda gerilim yüksek. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gemi geçişlerini engellediği Hürmüz'de Fransız bir nakliye grubuna ait San Antonio adlı gemi saldırıya uğradı. Saldırı sonucu mürettebattan yaralananların olduğu, geminin de hasar gördüğü açıklandı. Fransız medyasında çıkan haberlere göre yaralılar tahliye edildi. Son durum, gelişmeler özetle böyleydi. Romanya parlamentosunda siyasi dengeleri sarsan oylama yapıldı. Avrupa yanlısı Başbakan İlei Bolojan hakkında verilen güvensizlik önergesi kabul edildi. Ve toplam 281 milletvekilinin evet oyuyla Başbakan Bolojan liderliğindeki hükümet resmen düşürüldü.
7: Romanya'da siyasi kriz derinleşti.

0: Avrupa Birliği ve NATO yanlısı hükümet güvensizlik oylamasıyla düştü.
1: Hükümet bugün parlamento tarafından görevden alındı. Bu hiçbir demokrasi için mutlu bir an değildir. Ancak bu parlamentonun aldığı demokratik bir karardır.
0: Romanya'da 2025 yılından bu yana iktidarda olan Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki Avrupa ve NATO yanlısı hükümete karşı güvensizlik oylaması yapıldı.
1: Yarın itibarıyla Romanya nasıl işleyecek bunu bilen var mı? Bir planınız var mı? Ben gidebilirim ama bu ülkenin ciddi sorunları ortada kalacak. Onlar benimle birlikte gitmeyecek.
0: Oylamanın sonucuysa beklenmedik bir işbirliğini gün yüzüne çıkardı. Romanya parlamentosunda Sosyal Demokrat Partisi ve aşırı sağcı Rumenler bir araya geldi. Ve parlamentoda Başkan Ilie Bolojan aleyhine verilen güvensizlik önergesi kabul edildi.
1: Olanlardan siyasi olarak kimin kazançlı çıkacağını bilmiyorum ama Romanyalıların bundan zarar göreceğinden eminim ve bu gerçekten çok yazık.
0: 464 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 281 milletvekili evet oyu verdi. Oylamada 3 oy geçersiz sayıldı. İktidar koalisyonuna destek veren partiler oturumda bulunmalarına rağmen oy kullanmadı. Oylama öncesinde parlamentoda gergin anlar yaşanırken görevinden alınan Bolojan, bu güven oyu önergesi yanlış, alaycı ve yapaydır dedi. Geçen ay hükümetten çekilen Sosyal Demokrat Parti'nin aşırı sağla birlikte hareket etmesi ülkede tartışmalara yol açtı. Bu adım aşırı sağ siyasette daha güçlü hale gelmesini sağlıyor. Bolojan liderliğindeki hükümet geçici olarak göreve devam ederken yeni hükümetin kurulması bekleniliyor.
2: Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren iki kardeşle ilgili ilk rapor ortaya çıktı. Tülü kardeşlerin kaldıkları odada böcek ilacı olarak kullanılan fosfor sinir gazı tespit edildi. Tarım ürünlerindeki böcek ilacı olarak kullanılan zehrin ailenin yattığı oda içerisinde ahşaptan yapılan tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı ihmali üzerinde duruluyor. AFAD ekipleri evdeki çalışmalarını sürdürüyor. Karaman'da yaşayan Tülü ailesi üyeleri Mersin'de yakınlarının yanına gitmişti. Anne, baba ve iki çocuk kaldıkları evde rahatsızlanmış. Azra ve Ömer Selim Tülü vefat etmişti. Baba Musa Tülü ve hamile eşinin ise tedavisi devam ediyor. Muğla'da 3 yıl önce kazara kendini vurduğu iddia edilen Abdullah Uslu'nun ölümündeki sır perdesi kalktı. Dosya yeniden açıldı. Uslu'nun eşinin itirafı cinayeti ortaya çıkardı.
3: 3 yıllık sır perdesi kalktı. Kaza denilerek kapatılan dosyadan cinayet çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde nakliyeci Abdullah Uslu, eşi Suna Uslu ve komşuları Hanife Ergin Ayaydın çiftiyle evde otururken tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Tanık ifadelerinde Uslu'nun alkollü şekilde beline takmaya çalışırken yere düşürdüğü tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği iddia edildi. Soruşturma, taksirle ölüme neden olma kapsamında değerlendirilerek takipsizlik kararı verildi. Aradan 3 yıl geçti. Uslu'nun kızı Aylin Kızılca takipsizlik kararına itiraz etti. Dosya raftan indirildi. Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinesinde yeniden soruşturma başlatıldı. Tanıklar Uslu'nun eşi Suna Uslu, komşuları Hanife ve Ergin Ayaydın'la iletişim kayıtlarında adı geçen Yüksel Kartal'ın tekrar ifadesi alındı. Tanıkların yeni ifadeleri çelişkili bulundu. 2023 tarihli kriminal raporda tabanca düştü patladı iddiasını çürüttü. Raporda silahın darbeyle kendiliğinden ateş almasının imkansız olduğuna dikkat çekildi. Ve sır perdesini aralayan itiraf Abdullah Uslu'nun eşi Suna Uslu'dan geldi. Suna Uslu, Hanife Ayaydın alkollü olan eşimin sağa sola ateş etmesini engellemek için masanın üzerindeki tabancayı eline aldı. Bunun üzerine aralarında yaşanan itiş kakışta tabanca eşimin bel hizasında patladı dedi. Suna Uslu daha önce ifadesinde Hanife Ayaydın'ın yönlendirmesiyle yalan beyanda bulunduğunu ileri sürdü. Suna Uslu ve katil zanlısı Hanife Ayaydın tutuklandı. Ergin Ayaydın ve Yüksel Kartal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Ankara'da yaklaşık 10 gün önce yaşanan

0: komşularımız. Ciğerimizi yaktı katiller. Ciğerimizi yaktı o katiller.
1: Komşu kavgası mezarda bitti. Gökmen ailesinin evine ateş düştü. O anlara ait korkunç görüntüler de ortaya çıktı.
2: En son dağcı haberini aldık. Biliyorduk zaten gece bir anda geldik.
1: Saldırı görüntüleri 24 Nisan'da Ayaş'ın Oltan köyünde kayda geçti. Tansel Gökmen'in köpekleriyle komşularının köpekleri dalaştı. Gerilim komşulara sıçradı. İddiaya göre olaya saldırganın oğlu da dahil oldu. Baba ve oğul komşuları Tansel Gökmen'e demir sopalarla saldırdı.
0: Köpek geliyor, köpek gidiyor der ki eşimin başını yediler. Hiç aslı bir şey yok. Köpek geliyor, köpek alıyor.
3: Ortaya çıkan yeni görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Yere düşen Gökmen'e darbelerin aralıksız devam ettiği görüldü.
1: O anlara şahit olan Tansel Gökmen'in eşi Safiye Gökmen çığlık çığlığa koştu ama...
0: Gözümün önünde yaptılar. Gözümün önünde yaptılar. Adalet duysun, bunları çıkartmasın. Böyle çıkartmasın. Böyle katilleri çıkartmasın. Baba oğul katil onlar.
1: Başına aldığı darbeler nedeniyle kafatası kırılan ve beyin kanaması geçiren 57 yaşındaki adam ağır yaralandı.
0: Hiç umutum yoktu. Hiç umudum yoktu. Allah'tan bir mucize dedik ama yoktu. Yoktu. O katille burada öldürdüydü zaten onu.
1: Tam 11 gün yoğun bakımda kaldı talihsiz adam.
3: Günlerdir Etlikşehir Hastanesi'nde yaşam savaşı veren Tansel Gökmen'in acı haberi geldi. Ailesi gözyaşlarına boğuldu.
0: Oy Allah'ım.
1: Gözleri önünde eşi acımasızca dövülerek öldürülen Safiye Gökmen'in tek dileği var. Tutuklu baba oğlun serbest bırakılmaması.
0: O katillerin müebbet almasını istiyoruz biz. Adalet sesimizi duysun, böyle canileri gezdirmesinler. Gezdirmesinler o savcılar, hakimler. İndirim vermesinler.
4: İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde bebek arabasında asılı olan çantayı çalan 10 yaşındaki çocuk taksiyle kaçarken yakalandı. Emniyete götürülen çocuğun tam 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.
5: Bir süre kadının etrafında dolaştı, fırsatını bulduğunda da çantasını alıp kaçtı. 10 yaşındaki o çocuk suç makinesi çıktı. Hırsızlık ihbarı Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinden yapıldı. Bebeğiyle vakit geçiren kadının arkası dönük olmasını fırsat bilen küçük hırsız, bebek arabasındaki çantasını çaldı. Taksiyle kaçarken polise yakalanan çocuk emniyete götürüldü. Eşyalarsa sahibine teslim edildi. 10 yaşındaki yan kesicinin 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.
4: Ankara'da esnaftan haraç isteyen Çirkinler adıyla bilinen suç örgütü yapılan operasyonla çökertildi. 4 ayrı olaya karıştıkları belirlenen 5 şüphelinin kendilerine ait olan silahlarını metruk bir arazideki çöp yığınları arasına gizlediği de ortaya çıkan gerçekler arasında.
5: Esnafı haraca bağlayan çete çökertildi. 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'da esnafı hedef alan suç örgütüne yönelik düğmeye basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen organize suçlarla mücadele ekipleri, çirkinler olarak bilinen çeteyi takibe aldı. Suç örgütü üyelerinin esnaf ve iş adamlarını tehdit ederek haraç almaya çalıştıkları, haraç vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları görüntüleri korkutma amaçlı olarak paylaştıkları öğrenildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Çeteye ait silahların ise metruk bir arazide çöp yığınları arasında gizlendiği belirlendi. Toplam 4 ayrı olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
4: Trafikte alınan önlemler sonuç verdi. Kazaların sayısı artsa da ölü sayısı ve ölüm oranlarında gerileme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre her 100 bin araçta can kaybı düşerken en fazla ölümlü kaza Ankara'da, en fazla yaralanmalı kaza ise İstanbul'da yaşandı.

0: Birlikte tedbirler artırıldı, ölümlü kaza oranı ve hayatını kaybedenlerin oranı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayınladı. Buna göre geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre %7,3 artarak 1.549.574 oldu. Bu sayının 1.261.253'ünü maddi hasarlı, 321'ini ölümlü yaralanmalı kazalar oluşturdu. Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2024'te 31,3 milyonken 2025'te 33,6 milyona yükseldi. Karayolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2024 yılında 6.351'ken 2025 yılında 6.035 oldu. Böylece 100 bin taşıt başına trafik kazası ölü sayısı 2024 yılında 20,13'ken 2025 yılında 18'e geriledi. İllere göre ölümlü, yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde en fazla ölü sayısı 290'lı Ankara'da, en fazla yaralı sayısı 47.717 ile İstanbul'da görüldü. En fazla ölü sayısı 5 ve en az yaralı sayısı ise 294'te Ardahan'da gerçekleşti. Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü, yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay %10,4 ile Ağustos oldu. En az kaza ise %5,7 ile Şubat'ta gerçekleşti.
1: İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zeytinburnu'nda sahte altın üretimi yapılan atölyeye baskın düzenledi. Baskında 28 milyon 500 bin lira değerinde sahte altın, bakın nasıl ele geçirildi.
0: İstanbul'da sahte altın ağı çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı altında sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler harekete geçti. Zeytinburnu'ndaki bir atölyeye İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan aramada satışa hazır toplam ağırlığı 4252 gram olan 1530 adet sahte altın bulundu. Ele geçirilenlerin 1,5 ve 10 gram halinde paketlenmiş sahte altınlar olduğu görüldü. Sahte altınların piyasa değerinin 28 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
1: İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki dairede 28 yaşındaki Ramazan Kutlu'nun cansız bedeni bulunmuştu. Kutlu'nun olay sırasında evde bulunan Pakistan uyruklu kız arkadaşı gözaltına alındı.
0: Evinde cansız bedeni bulundu. Polis genç adamın kız arkadaşını gözaltına aldı. İstanbul Beyoğlu'nda binanın bodrum katındaki dairenin penceresinden içeri bakanlar bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumu polise bildirdi. Ölü bulunan 28 yaşındaki Ramazan Kutlu'nun vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Yapılan aramada evinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Poliste 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Kutlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Kutlu'nun ölümünü şüpheli buldu. Ölen gencin Pakistan uyruklu kız arkadaşı uyuşturucu kullanmak suçundan gözaltına alındı. İfadesinde ise Kutlu'nun aniden rahatsızlandığını belirterek 112 acil çağrı merkezini aradığını söyledi. Pakistan uyruklu genç kadın sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
1: Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
2: Kardeşim Uğur kayıptır. Günler geçti, haftalar geçti, bir açıklama yok.
3: Can kardeşi 3 aydır kayıptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye çağrı yaptı.
2: Lütfen bize bir ışık olun. Günlerdir perişanız. Hiçbir şekilde Uğur'a ulaşamıyoruz.
3: Bakan Çiftçi bu sözlere süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin diye cevap verdi. Bir anda yola atladı, otomobille çarpıştı. Hatay'da meydana geldi kaza. Savrulan motosiklet

0: İki kişi vardı. Sürücü hafif yaralanırken arkasındaki Sabahattin Dadük hayatını kaybetti. Başhekim ve sekreterine saldırdığı öne sürülmüştü. O anların görüntüsü çıktı.
1: Doktor, sen ne yapacaksın oğlum?
0: Mardin Derik Devlet Hastanesi'nde başhekim Aziz Zilan'la sekreterinin darp edildiği olay işte böyle başlamış. Çıkan arbedenin ardından iki şüpheli gözaltına alınmıştı. 2016'dan bu yana aranıyordu. FETÖ'nün bölgedeki en kritik isimlerinden biriydi. Hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari evinin banyosundaki gizli bölgede yakalandı. Tutuklanan FETÖ'cü cezaevine gönderildi. Sağanak durdu ama fırtına hız kesmedi. Doğu Anadolu'da rüzgar hava ulaşımını felç etti. Van'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iki uçak Erzurum'a yönlendirildi.
2: Kayıkçımız tutmuş bir tane Mersin balığı. Nesli tükenmekte olan bir balık. Şimdi denize vereceğiz onu abi.
0: Restoran işletmecisi balığın değerini fark etti. Onu pişirmek yerine denize geri bıraktı.
2: Aslan parçam, seni azat ediyoruz. Yolun açık olsun. Neslin bol olsun. Denizlere çoğalasın, coşasın.
0: Restoran işletmecisi Lokman Armağan'ın hareketi alkış aldı.
2: Selam söyle kuzenlere.
0: Onu sadece Türkiye değil artık tüm dünya tanıyor. Filmlere, belgesellere konu olan Yaren Leylek ve eşi Nazlı'nın 5 yavrusu oldu. 15. kez Bursa'nın eski Karaağaç köyüne gelen Leyleklerin yavruları da an be an takip edildi.
3: İstanbul Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.
4: Servis minibüsü kontrolden çıktı, yol savaş alanına döndü. İstanbul Kartal D100 karayolunda seyreden servis minibüsü kontrolden çıkarak önündeki otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle önündeki cipin altına girdi. Cip kendi önündeki otomobile çarparak takla atmaktan son anda kurtuldu. Zincirleme kazada 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
3: İstanbul'da Maltepe'de Mart ayında bir minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu'na çarparak ölümüne neden olmuştu. Minibüs şoförü ilk kez hakim karşısına çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada sanık kendini "yayayı görmedim" sözleriyle savundu.
5: 2 ay önce minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına böyle çarpmıştı. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. 65 yaşındaki Neşe Kasımoğlu Y geçidinden karşıya geçiyordu. Minibüsün çarptığı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin iddianame hazırladı. İddianamede şoför Mustafa Yıldırım için taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Yıldırım ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yaptı. Yaya geçidini gördüm ancak park halindeki araçlar sebebiyle yayayı göremedim sözleriyle kendini savundu. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Mayıs'a ertelendi.
3: İstanbul Avcılar'da bir dairenin mutfak camı sokaktan atılan taşla kırıldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis şüphelinin karşı komşu olduğunu tespit etti.
5: Balkona taş atıp kaçtı, evin camını kırdı. Şaşırtan olayı yapan komşu kameralardan tespit edildi. Yer İstanbul Avcılar. Üç kadın sokakta yürüyordu. O sırada kimse yoktu. İçlerinden biri evin mutfak balkonunu taşlayarak camı kırdı. Sonra da koşarak kaçtılar. Daire sakinleri şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarını inceledi. Taşı atanın karşı apartmandaki komşu olduğu belirlendi. Olayı neden yaptığı bilinmeyen kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

0: İnternetten verilen yemek siparişlerinde yeni dönem başladı. Düzenleme ile tüketiciler ayıplı gelen siparişlerde ürün bedeli iadesi alabilecek. Ayrıca bazı durumlarda manevi tazminat davası da açılabilecek.
1: İnternet üzerinden verilen yemek siparişlerinde yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Tüketiciye hem ücret iadesi alma hem de tazminat davası açma hakkı tanındı.
2: Çok para veriyoruz ama hep mesela o soğuk ürün dediğiniz gibi çorbaların dökülmesi, bazen ilgilenmiyorlar bile yani.
3: Mayat geliyor, yani orada ısmarladığım şekildeki gibi gelmiyor. Ondan sonra tadı bozuk oluyor.
1: Pandemiden sonra internet siteleri üzerinden verilen yemek siparişleri günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası haline geldi. Hal böyle olunca teslimatlar konusunda zaman zaman sorunlar da yaşanabiliyor.
4: Online yemek siparişi veriyorsunuz. Yemek her zamanki miktarında gelmiyor ya da sıcak gelmiyor, dökülmüş geliyor. Veya o kuryenin zaman zaman basını medyaya da yansıyor. İşte ürünü tüketiciye götürmeden önce ürünü açması, belki içinden yemesi gibi durumlar. Şimdi bunların hepsi aslında ayıpla hizmete geliyor.
5: Hatalı ürün geldi, oluyor. Olunca da yapacak bir şey kalmıyor çünkü. Karşında bir ulaşacağın bir merci bulamıyorsun.
1: Yeni düzenleme ezberleri bozdu. Öyle ki sipariş dökülmüş, birbirine karışmış veya eksik teslim edilmişse hem iade hem de manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz.
4: Eğer bununla ilgili bir ürün görüyorsanız ürünün fotoğrafını çekebilirsiniz. Tüketici hakem heyetlerine, işte bulunduğunuz bölgedeki kaymakamlık binasını, tüketici hakem heyetlerine başvurulabilir. Kendiniz gidemiyorsanız da online olarak e-devlet üzerinden de tüketici hakem heyetlerine başvurulabilir, gerekli şikayetler yapılabilir, ürün görselleri, fotoğrafları gönderilebilir. Bunların hepsi ayıplı hizmet kapsamındadır. Hatta yaşanan mağduriyetler mahkemeye de taşınabilir. Tazminat davaları ve benzeri hak arayışları olabilir.
2: Yani çok güzel olacağını düşünüyorum.
3: Eğer iş yapmak istiyorlarsa bu sektör birazcık dikkat edecek. Yani müşterinin şikayetlerini aldıracak, göz yummayacak yani. Yoksa hiç müşterisiz kalacak. Bir de tazminat mı çıktı? Allah çok şükür.
0: Gıda sahtekarları ile ilgili yaptığımız haberlerde en çok konu olan başlıklardan biri de zeytinyağı. Türkiye bir zeytin cenneti olmasına rağmen bunun yapılıyor olması da çok acı. İşin bir başka boyutu da bölgesel isimle satılan ürünlerde gizli. Örneğin Ayvalık diye satılan zeytinyağlarının büyük bölümünün bu Şirin Ege ilçesiyle hiçbir ilgisi yok. Öyle ki Ayvalık'ta 18 bin ton zeytinyağı üretilirken piyasada 100 bin ton Ayvalık markalı zeytinyağı satılıyor. Bu duruma isyan eden Ayvalıklı üreticiler de çok ciddi bir önlem aldı.
6: Ankara'da, İstanbul'da, İzmir Torbalı'da, Bursa Nilüfer'de, Aydın Köşk'te, Trabzon'da bile Ayvalık markası adı altında yağlar yapılıyor.
7: Adında Ayvalık yazıyor ama Ayvalık'la yakından uzaktan ilgisi yok. Türkiye'de en büyük gıda sahtekarlığının yapıldığı ürünlerin başında zeytinyağı geliyor.
6: Bunların bir kısmı bitkisel tohum yağları, bir kısmı işte pirina yağları veya bir kısmı da sahte içine esans katılarak yapılmış.
7: Ege'nin incisi Ayvalık, doğal güzellikleri kadar zeytin ve zeytinyağı üreticiliğiyle de meşhur. İşte bu ismi kullanan bazı uyanıklar var. Türkiye'nin dört bir yanında satılan Ayvalık zeytinyağlarının büyük bölümü Ayvalık'ta üretilmiyor.
6: Ayvalık bölgesinde 18 bin ton civarında yağ üretebiliyoruz. Ama baktığınız zaman e-ticaret siteleri ve sosyal medyalarda 100 bin tona yakın zeytinyağı Ayvalık ibaresi adı altında satışa sunuluyor.
7: Üreticiler işte bu vurguna karşı dijital bir kalkan oluşturdu. Ayvalık zeytinyağında kare kodlu takip sistemine geçildi.
8: Ayvalık'ta üretilen ve coğrafi işaret tescili olan sadece 33 marka varken piyasada yüzlerce sahte Ayvalık zeytinyağı mevcut. İşte bu QR kodlarla bu sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.
6: Tüketicimiz QR kodu okuttuğunda o markanın doğrulamasını yapabiliyor. Bizim coğrafi işaret hologramımızın üzerinde bulunan seri numarasının ona ait olup olmadığını buradan kontrol edebiliyor.
8: Bu QR kodlara hiç denk geldiniz mi?
9: Ben henüz denk gelmedim. Sanırım ayırt edebileceğimiz bir özelliği var.
8: Tüketici işte bu QR kodunu telefondan okuttuğunda zeytinin hangi bahçeden toplandığını, hangi aşamalardan geçtiğini tek tek görebilecek. Böylelikle hem üreticinin emeği korunacak hem de tüketici gerçek zeytinyağını

0: sahte zeytinyağından ayırt edebilecek.
1: Bu ürünün kimyasal analiz sonuçlarına buradan ulaşıp bunun değerlendirmesini okuyabiliyor. Parsel sorgu üzerinden bu ürün oluşturulurken zeytinin toplandığı bahçeyi görebiliyor.
0: Bakın zeytinyağının toplandığı bahçeyi bile görebileceğiz şimdi.
2: Toplandığı bahçeye kadar görebiliyoruz. Çok güzel, çok faydalı.
3: Ya bu QR kodu da sahtekarlar taklit ederse?
0: O zaman ne olacak?
3: Evet.
1: QR kodlar taklit edilemez. Bu QR kodu Ayvalık Ticaret Odası'nın web sayfası altında oraya entegre ettik. Yani siz QR kodu okuttuğunuz zaman Ayvalık Ticaret Odası'nın web sayfasına bağlanıyorsunuz.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin meslek liseleriyle ilgilinin arttığını duyurdu. Bu yıl meslek lisesini tercih edenlerde oran %43 diyen Bakan Tekin ara eleman yerine aranan eleman demeyi tercih ettiğini anlattı. Öğrencilere asgari ücretin yarısına kadar ödeme yapıldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı CHP'nin mesleki eğitim merkezlerini hedef almasına ise sert çıktı.
5: Mesleki ve teknik eğitim Türkiye için kritik dedi. 28 Şubat süreci sonrası meslek liselerinin ciddi öğrenci kaybı yaşadığından bahsetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da İvedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski müfredatların, gereksiz bölümlerin ve yetersiz altyapı gibi önemli problemlerin geride kaldığını anlattı. Ara eleman yerine aranan eleman kavramı kullanan Bakan Tekin, mesemlerle ilgili muhalefetin bakanlık çocukları ölüme gönderiyor şeklindeki eleştirilerine sert çıktı.
6: Biz 223 bin işletmeye öğrenci gönderiyoruz. Bunların her birisiyle ilgili eğitim öğretim döneminin başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen iş sağlığı ve iş güvenliği kriterlerine uygun olup olmadığı açısından komisyonumuz kararını veriyor, uygundur diyor. Sonra oradaki kişilere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yine Çalışma Bakanlığı'nın belirlediği eğitimler veriliyor. Sonra çocuğu gönderiyoruz. Çocuğu gönderdikten sonra öğretmenimiz haftada bir mutlaka oraya gidiyor. Çocuğun çalıştığı yeri görüyor. Şikayet üzerine müfettişlerimiz gittiğinde denetim yapıyorlar. Ya da iş sağlığı ve iş güvenliği ihmaliyle ilgili en küçük bir şikayet geldiğinde biz anında sözleşmeyi feshediyoruz ve çocuğu göndermekten vazgeçiyoruz. Kaza olma ihtimali var diye mesleki eğitimden, çocuklarımızın kendini geliştirmesinden vazgeçelim demek doğru değil.
5: Staj ve işbaşı eğitimlerinin yaygınlaştırıldığını anlatan Milli Eğitim Bakanı, öğrencilere asgari ücretin %30-50'si kadar ödeme veriliyor ifadelerini kullandı. İş kazalarına karşı sigorta sağlandı. 2024'te 253 bin işletme denetlendi, 23 bin işletmeyle ilişki kesildi dedi. Müfredatlar ise 2014 sonrası sektörle birlikte güncellendi. İhtiyaç olmayan bölümler kapatıldı, yenileri açıldı. Proje okul modeliyle okullar dönüştürüldü. Sektörden uzmanlar öğretmen olarak sisteme dahil edildi. Çağa uygun yeni bölümlerin açıldığı bilgisini de paylaştı Milli Eğitim Bakanı. Siber güvenlik, yapay zeka, havacılık ve uzay, gastronomi onlardan bazıları. Meslek liselerine yönelimse arttı.
7: 100 ortaöğretim öğrencisinin 41'i meslek lisesine gidiyor. Bu yıl 43. Yani sürekli artıyor mesleki ve teknik eğitime yönelmem. Şu anda hem İmam Hatip okulları için hem meslek liseleri için 28 Şubat öncesindeki noktaya gelmiş durumdayız.
5: Bazı okullardan mezun olanlar doğrudan işe yerleşiyor. Türkiye bu alanda OECD ortalamalarına ulaştı.
4: Emniyet Teşkilatı'nın hassas burunlarını ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Narkotik operasyonlarından görmeye alışık olduğumuz köpekler arama kurtarmadan patlayıcı tespitine kadar birçok alanda görev yapıyor. Eğitimleri de görevleri kadar zor ve meşakkatli.

Onlar emniyetin hassas burunları. Suçlulara göz açtırmıyorlar. Ankara'da özel merkezde yetiştirilen köpekler zorlu eğitimlerden geçerek sahada aktif rol alıyor. Görüntülerin adresi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi. Burada yetiştirilen köpekler narkotikten bombaya, cinayetlerin aydınlatılmasına kadar kritik görevler

0: nerede kullanılıyor?
1: Görev köpeği ihtiyacının karşılanması amacıyla üretim yapılıyor bu tesiste. Burada simüle evimiz veya koku tanıma odalarımız var. Farklı alanlarda görev köpeklerinin madde aramalarıyla ilgili koku tanıma çalışmalarını yapabileceğimiz doğal ortamlara, dışarıdaki karşılaşılan ortamlara uygun benzer ortamların oluşturulması amaçlandı.
0: Ankara Gölbaşı'ndaki merkezde 12 farklı branşta eğitim veriliyor. Patlayıcı, uyuşturucu, silah hatta teknoloji cihazlarını bile tespit edebilen köpekler adeta dedektif gibi çalışıyor. 288 barınaklı dev tesiste 70 yavru köpek de geleceğin görevlerine hazırlanıyor. Eğitim sadece köpeklere değil, onlarla birlikte görev yapacak personele de veriliyor. Çünkü başarı insanla köpek arasındaki uyuma bağlı. Arazi aramalarından araç kontrollerine, parkurlardan teknoloji tespitine kadar her detay titizlikle öğretiliyor.
2: Huzur evleriyle huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle huzur evlerinde büyüklerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.
0: Huzur evlerinde yeni dönem resmen başladı. Huzur evleriyle huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Göktaş yeni yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.
3: 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı uğurlu olsun.
0: Bu kapsamda yeni düzenlemeyle Türkiye genelindeki yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül ve standart bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Huzur evlerinde büyüklerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
2: Anadolu Diyarı ekibi bu hafta Doğu Karadeniz'in zümrüt yeşili ili Artvin'e konuk oldu. İşte lezzetleri ve gelenekleriyle Artvin turu ekranlarda bu görüntülerle noktayı koyacağız.
4: Halk GEO'nun katkılarıyla

0: Ekranlarında büyük bir beğeniyle izlediğiniz Modern Şehirler programında bu hafta sizler için Artvin'deyiz. Tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra gelenek ve görenekleriyle, yöresel lezzetleriyle kısa bir Artvin turuna çıkıyoruz.
1: Buraya gelen bir pişman, giden bin pişman derler. Gezilecek işte karagöller var, cam teras var, burası var, Kafkasör Arenası var. İbrikli'de yine piknik yapılacak yerler var.
0: Artvin'de ilk durağımız Atatepe Seyir Terası oldu. İşte bu noktadan Artvin'in o muhteşem coğrafyasını kuş bakışı seyretme imkanı bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda Atatepe Seyir Terası içerisinde dünyanın en büyük Atatürk heykeli bulunuyor. 22 metre yüksekliğinde ve 60 ton ağırlığındaki heykel 100 kişilik ekiple bir yılda tamamlandı. Atatürk'ün büyük taarruz sabahı Kocatepe'ye yürüyüşünü simgeliyor.
2: Burada hiç paran olmasa dahi şu Artvin'de paran olmasın. Bak yeminle diyorum bir sene geçirmiş.
3: O kadar misafirperver.
2: Aynen öyle. Karın aç mı götürmüyor, yemeği getiririm sana. Yatacak yeri yok mu? Gel kardeşim yanına odam var yatırırım ben sana. Hiç sıkıntı olmaz. Bizim Artvin budur. Havası sert, insanı mert insanı.
4: Karşıda gül menevşe oynan ayda, cilveli oynan ayda. Gel güneşe güneşe oynan ayda.
0: Karşal Dağları'nın eteklerinde kurulan Artvin'in eski ismi ise Livane olarak biliniyor. Şu an itibariyle 170 bin nüfusa sahip ve yine dağ eteklerinde kurulduğu için de yokuşlarıyla, rampalarıyla meşhur bir şehir. Görmüş olduğunuz şehir merkezinde birçok yokuş ve rampa bulunuyor. Ancak bir uyum sağlanmış durumda. Tabii etnik yapısına baktığımızda ise iç kesimlerde Türkmenler yaşarken kıyı ve sahil şeridinde ise Lazlar ve Gürcüler hakim. 3 dil, 3 kültür ve 3 gelenek uyum içerisinde mutlu bir şekilde Artvin'de yaşamını sürdürüyor. Artvin'de mutlaka ama mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerden birisi olan Cam Teras'a geldik. Şehir merkezinden bu noktaya gelmemiz yaklaşık 15 dakika sürdü ancak yolculuk esnasında geçtiğimiz yollarda adeta adrenalin tutkunları için muhteşem bir rota diyebiliriz. Şu an itibariyle çevreyi de birazdan göstereceğiz sizlere. Muhteşem bir manzaraya sahip olan Hatila Vadisi'ndeyiz. Kanyon içerisinde Hatila Deresi geçiyor ve etrafı sıra dağlardan oluşmuş durumda. Yine Karşal Dağları'nın en güzel göründüğü nokta Cam Teras diyebiliriz. Şu an itibariyle bizler de Cam Teras'ın üzerindeyiz. 220 metre yüksekliğiyle Cam Teras ülkemizin en yüksek cam teraslarından bir tanesi ve muhteşem bir manzaraya sahip, adeta bir resim tablosunu andıran bir görüntüde tabii Hatila Vadisi'ni görebiliyorsunuz. Buraya gelince o şehrin stresinden, kalabalığından, gürültüsünden uzaklaşıyorlar. Aynı zamanda yükseklik korkusu olanlar için de yine burayı tavsiye ederim. Şöyle hemen alt tarafımızı da gösterebilirse Enes, 220 metre yükseklikten manzarayı seyretme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turist Artvin'e geldiğinde mutlaka ama mutlaka Cam Teras'a uğrayıp işte bu muhteşem doğayla iç içe kalma fırsatı buluyor.
5: Evet, adrenalin tutkunlarının tamamen sevip görebileceği bir mevkidedir. Yüksekliği dediğiniz gibi Türkiye'nin size tanıttığınız zaten en yükseğidir. 220 metre yüksekliğindedir. Aşağıda akan dere Hatila Deresi'dir. Şöyle gördüğünüz gibi dağların arasından gelir, iki dağ arasından.
0: Neler söylersiniz? Cam Teras'tayız, Hatila Vadisi'ndeyiz.
6: Çok güzel burası. İlk defa biz de geliyoruz buraya. Manzara çok hoş.
0: Artvin'in tarihi ve turistik mekanlarınızı ekranlarınıza getirdik. Sıra geldi müzik kültürüne tabii. Artvin'de müzik denince de ilk akla gelen isimlerden birisi müzik eğitmeni ve tulumcu Özgür Genç hocamızla birlikteyiz. Birazdan bizlere hem tulumun nasıl yapıldığını, kaç parçadan oluştuğunu, aynı zamanda kısa bir tulum dinletisi de sunacak. Özgür hocam, müzik kültürü denince Artvin'de akıllara neler geliyor?
7: Tulum bizim vazgeçilmez bir enstrümanımızdır. Her düğünde, nişanlarda, bütün etkinliklerde tulum vazgeçilmez bir hale geldiği için günümüzde her düğünlerde vardır. Tulum 3 bölümden oluşur. Biraz ondan bahsedeyim. Tulum derisi, ağızlı ve çalınan kısım olarak 3 bölümden oluşuyor. Geçmişten günümüze kadar en son halini bu şekilde almıştır.
0: Aslında bir tarihi bir miras diyebiliriz değil evet. mi? Geçmişten günümüze taşınan. Peki nasıl yapılıyor? Neler kullanılıyor malzeme olarak?
7: Keçi derisinden yapılıyor. 6 aylık keçi derisinden oluşuyor. Daha sonra bunun tabaklama süreçleri var. O arada bunun tabaklaması yapıldıktan sonra kullanılabilir hale geliyor.

0: Artvin'deki en önemli geleneklerden bir tanesi de boğa güreşleri. Şehir merkezinde birçok vatandaşın özel boğası var. Tabii bu boğalar antrenman yaptırılıyor, besleniyor, yetiştiriliyor. Ardından festivallerde güreş için yine yerini alıyor. Tabii bu gelenek göreneği de Boğacılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Fatih İspili'den dinleyeceğiz. Şöyle bir boğamız da burada. Kafkasör festivallerinde yine boğalarımızın hepsi yerini alıyor, güreşlerini gerçekleştiriyor. Peki bu gelenek, görenek nasıl yaşatılıyor? Önemi nedir? Sizden dinleyelim.
1: Artvin'in en büyük geleneğimiz, evet doğrudur, boğa güreşleri. Olmazsa olmazımız. Bu bize 200 yıllık miras. Biz de atalarımızdan aldığımız mirası yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Peki ne anlam ifade ediyor? Artvin'de boğası olan insanlar, boğa yetiştiricileri ayrı bir motivasyona sahip.
1: Ya şöyle söyleyeyim ben size. Artvin'de boğacılık çok farklı bir sektör. Boğa, hele hele şampiyon boğa sahibi olmak çok farklı bir
0: kaynağı.
1: Gurur kaynağı. Yani farklı bir duygu. Bunu boğanız festivalde birinci olduğu zaman anca yaşayabiliyorsunuz. Tabii ki ahırında boğa Artvin'de olmazsa olmaz. Mutlaka olacak bu.
0: Ve en önemli geleneklerden, kültürlerden birisi de boğa güreşleri demiştik. Şu an yanımızda Eşref Tek isimli şampiyon boğamız var. Tabii yine sahibiyle de konuşacağız. Acaba boğayı nasıl besliyor, nasıl antrenmanlar yaptırıyor? Emre Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Eşref Tek yanımızda.
2: Evet.
0: Oldukça sakin görünüyor şu an.
2: Öncelikle hoş geldiniz kardeşim. Bizim için de başkanımızın dediği gibi boğa dediğiniz zaman yani bizim için akan sular durur. Bizim önceliğimiz, öncelik hevesimiz, sevgimiz, bizim gururumuz bunlardır. Bunlara inanın ki şöyle söyleyeyim. Bir sporcu, bir boksör, bir güreşçi nasıl 3 ay 4 ay süreki maç hazırlanıyorsa biz o şekilde buğalarımızı o şekilde hazırlıyoruz. Spor olsun, antrenmanlar olsun kesinlikle. Sporcu insanlar gibi yediğini içine dikkat ediyoruz. Yediğini içtiğini saatle veriyoruz. Belli bir saatlerde yanına gidiyoruz. Belli saatlerde sporu açıyoruz. Yani gerçekten emek, alın teriyle yaptığımız bir heves, öyle söyleyeyim ben size bunu.
0: Biz de tabii bu anız güreşlerde birinci olursa onun verdiği mutluluk.
2: Onun verdiği mutluluk şöyle söyleyeyim. Hani örnek veriyorum, birisi milletvekili seçilir, bakan seçilir. O anki sevinci neyse bizim için de. Mesela ben bu sene bu anla birinci oldum. Yani o sevinç, o şey, onu anlatamam ben. Onun bir tarifi yok yani. Bizim için o gurur kaynağı yani her şeyden önce gelir.
0: Modern Şehirler programında sizler için Artvin'i ekranlara taşıdık. Başka bir programda, başka bir diyarda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk 4 ayında Trabzon'dan 501 milyon 108 bin, Rize'den 82 milyon 942 bin, Gümüşhane'den 61 milyon 928 bin, Artvin'den 32 milyon 218 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst

0: para.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
5: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksi Nisan ayında aylık bazda %4,18, yıllık bazda ise %32,37 oldu.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
7: ...girmek istiyoruz. Malum izleyicilerimiz de şu anda fuarın her bir köşesini görmek istiyorlar. Tabii cumartesi günü vatandaşlara açık olacaktı. Peki fuarda neler var? Biz öncesinde anlatmaya başlamıştık. Yanında da bugün çok değerli konuklarımdan birisi var. Serhat Doğan, Radarsam Genel Müdür. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
8: Sağ olun, sizler de hoş geldiniz fuarımıza. İlk önce ilk teşekkürü size ederim. Çünkü yapılan savunma sanayindeki her ürünü halkımıza siz ulaştırıyorsunuz. Sizin aracınızı ulaştırıyoruz. Çok sağ olun.
7: Biz teşekkür ediyoruz Serhat Bey. Sizlerin de eline emeğine sağlık. Tabii şu an izleyicilerimiz de heyecanlı, meraklı fuarda neler olduğunu merak ediyor. Peki fuarın bu alanında neler var?
8: Şöyle, öncelikle fiziksel yapay zeka diyerek başlamak istiyorum. Çünkü yapay zeka genelde hani evde ailelerimiz, anne babalarımız da telefonla soruyorlar, o meşhur programa cevap alıyorlar falan. Ama bunun dışında aslında savunmada kullanılan yapay zeka fiziksel. Bunun anlamı şudur. Biz sahada donanım ve yazılımda yapay zeka kullanıyoruz. Yani ürünlerimiz, geliştirdiğimiz bu ürünler dünyaya öncülük ediyor ve ilk önce durumu algılıyor, anlıyor, sonra da bunu komuta şeklinde yanındaki nesneleri ekleyecek şekilde haber verebiliyor. Dolayısıyla bu fiziksel yapay zeka tanımı dünyada çok yeni ve biz bu işte de öncülük ediyoruz. Ülkemizde 40 yıldır ithal edilen sistemleri artık ülkemizde üretiyoruz.
7: Bir gurur tabii ki.
8: Evet, 13 yıl sonra Ar-Ge'si üretimi şimdi dünyaya ihraç etmeye başladık. İnanılmaz bir cari açığı kapatıp tekrar bir taraftan da kendi alanımızda tabii bir taraftan da dünyaya katma değerli ihracat olarak sunuyoruz. Burada diğer tarafta gördüğünüz ürünümüz aslında
7: Dikkat çekiyor, merak da uyandırıyor. Hatta yanına doğru gidip öyle anlatalım mı?
8: Olur. Ya

0: Buradan ekrandan da gösterelim size çok hızlı. Şimdi savunma sanayinde, savunma sanayimizde en önemli konu bizim seri üretime geçmemizdi. Ve seri üretim.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, fuardaki her alanı ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Evet, Kübra Kılıçtepeci'ye ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Vakıflar Haftası programında konuşmasına şimdi başlayacak. Biz de kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye yürürken yolunu kesen çok sayıda vatandaşımız da var. Cumhurbaşkanımızla sohbet etmek isteyenler de yine kameralara yansımışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vakıflar Haftası programında hangi mesajları vereceği merakla beklenen hususların başında. Güncel siyasete ve özellikle bölgemizdeki son gelişmelere dair bir değerlendirmesi olacak mı? Elbette Türkiye'de vakıfların gelişimi ve şu ana kadar atılan adımlar noktasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan çokça bilgi de paylaşacaktır. Biz de o anları canlı yayınla ekranlarınıza taşıyacağız. Görüntüler Ankara'dan canlı olarak ekranlarınıza yansımakta. Erdoğan artık sahnede. Salondaki misafirleri selamladı. Konuşmasına da şimdi başlıyor. Kulak verelim.
3: Buyurun. Aziz milletim, vakıflarımızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2026 Vakıf Haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan, sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin hemen başında buradaki kardeşlerimin şahsında, ülkemizde gönül ve iktidar, bunun yanında kültür coğrafyamızda dünyanın dört bir yanında hayır ve hasenatta yarışan Allah'ın rızasından başka hiçbir karşılık gözetmeden vaktini, enerjisini ve imkanlarını iyilik ve dayanışma yoluna adayan tüm vakıf insanlarımızın, hayırseverlerimizin vakıf haftasını tebrik ediyorum. Kalplerimizin muhabbetle birleştiği bu kıymetli buluşmaya vesile olan Kültür Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, programa katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Mimari ve zarafette vakıf medeniyeti temasıyla hafta boyunca tertiplenecek etkinliklerin ülkemiz, milletimiz ve vakıf medeniyetimizin tüm mensupları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimari, zarafet, vakıf ve medeniyet temadaki bu dört kavrama baktığımızda hepsinin birbirini tamamlayıp beslediğini, büyütüp zenginleştirdiğini görüyoruz. Zira tevarüs ettiğimiz tarih, kültür ve kimlik hazinesi mimariyi zarafetle buluşturmuş, zarafeti vakıf hizmetleriyle taşlandırmış, vakıf müktesebatını ise dünyada eşi benzeri olmayan bir medeniyet şölenine dönüştürmüştür. Bu şölenin en coşkulu, en estetik unsurları ise üç kıtadaki ecdat yadigarı eserlerde net bir şekilde ve göz alıcı surette tecessüm etmiştir. Camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz, aynı şekilde çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, imarethanelerimiz, hanlarımız, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha nicesi insanlığa yeni bir pencere açan vakıf medeniyetimizin birer nişanesidir. Aynı zamanda bu eserler yüksek bir üslubun tekemmül etmiş bir estetiğin adaletle, erdemle, ahlakla yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun halka hizmet, hakka hizmettir düsturunun en somut tezahürleri olmuştur. Kusursuz bir ilahi tasarımla yaratılmış, zübde-i alem olan insana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir. Dolayısıyla bir emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir. Bu sene 102. yaşını kutlayan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz işte bu denli mühim bir vazifeyi hem de çok yüksek bir şuurla, başarıyla derühte ediyor. Genel Müdürlüğümüzün 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Bu vesileyle ecdadın mirasını evlatla buluşturan, ata yadigarı eserlere gözü gibi bakan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum. Geçtiğimiz yılki vakıf haftası kutlamasında 101 vakıf eserinin açılışını yapmıştık. Bugün de yurt içinde ve yurt dışında son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Birazdan canlı bağlantılarla Kahramanmaraş'taki Ulu Camimizin Beyazıt Medresesi Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültelerinin ve Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrindeki Hacı Mahmut Bey Camii'mizin kurdelelerini hep birlikte keseceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu eserlerin bakım, onarım ve yeniden ihyasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, sahada fedakarca çalışan işçi ve mühendislerimizi, mimarlarımızı, proje uzmanlarımızı ayrı ayrı kutluyorum. 202 eserimizin her birinin banilerini, hamilerini, bu yapılarda alın ve fikir teri olan tüm büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Bugüne kadar ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı sizlere ve bizlere nasip eden Rabbime hamd ediyorum. İnşallah bundan sonra da ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kıymetli misafirler, burada bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Bakınız, bizim hem kültürümüzde

Hem de ruh köklerimizde. Hayır ve zarafet biri olmadan diğeri natamam mefhumlardır. Bu hasletler bizim vakıf geleneğimizden mimari şaheserlerimize, milli ve manevi kimliğimizin özünü teşkil eden tüm değerlere adeta sinmiş, işlemiş, hulul etmiştir. Zarafetin davranış planındaki yansıması olan nezaket ve kibarlık da hayırla doğrudan ilişkilidir. Bu hakikate Gönüller Sultanı'nın şu hadisi şeriflerinde sarih bir biçimde şahitlik ediyoruz. Hayat ve hidayet rehberimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kime rıftan yani nezaket ve kibarlıktan bir pay verilmişse bir kimse hayırdan nasibini almış demektir. Nezaket ve kibarlıktan mahrum olan kimse ise hayırdan nasibini alamamış demektir. Evet, biz Yüce Allah'ın kim zerre miktarı hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Müjdesine iman etmiş bir milletiz. Hayır faaliyetlerimizi en güzel, en zarif şekilde vakıflarımız eliyle ete kemiğe bürünmüş, bu alanda dünyada temayüz etmiş bir geleneğin sahipleriyiz. Bilhassa sanat ve hele hele zarafet timsali mimari yapılarımızda, vakıf eserlerimizde bu özelliklerin temerküz ettiğini görürüz. Burada çok ilginç bir anekdotu sizlerle ve şu anda ekranları başında bizleri takip eden kardeşlerimizle paylaşmak isterim. Kıymetli misafirler, merhum Nurettin Topçu'nun Ruh-i İslam'ın ebediyete intikal edecek melodisi sözleriyle tarif ettiği Süleymaniye Külliyesi, biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından vakfedilen bir mabet olmanın yanında fevkalade estetik bir sanat eseridir. Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, ruz-i mahşerde terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyorduk. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık.

Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayet. Vakıf kitaplarından okur, vakfedilmiş bir medresede hocalık yapar. Vakıf idaresinden ücretini alır. Öldüğü zaman da vakfedilmiş bir tabuta konur ve vakfedilmiş bir mezarlığa gömülürdü. Geçmişte yapılan işte bu tespit son derece yalın, çarpıcı ve isabetlidir. Divitinde mürekkep kalmayan talebelere mürekkep temin edilmesinden, şehit ve sahabe türbelerinin tamir edilmesine, bitkilerin, tohumların ve göç yolundaki leyleklerin korunmasından kimsesiz hastaların tedavisine kadar bizim vakıf geleneğimiz işte böylesine güçlü, bu derece kapsayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı bir yapıya sahiptir. Canlı cansız tüm varlıkları merkezine alan vakıflarımız çok şükür bugün bu özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ediyor. Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış, yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya, farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın, biz hükümet olarak iyilikte, yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnsan, insanın şifasıdır. Bu inançla bir yaralı gönüle merhem olmaya, bir ihtiyaç sahibinden elinden tutmaya, milletimizin istikbal davasına omuz vermeye çalışan tüm vakıf ve derneklerimizin yanında olacağız. Birazdan yılın vakfı ödülünü tevdi edeceğimiz Eren Vakfı işte bunlardan biridir. Maddi imkansızlıklardan ötürü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sıkıntı yaşayan öğrenci ve öğretmenlere destek olan Eren Vakfımızı tebrik ediyor. Çalışmalarında Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Kıymetli dostlar, şunu da burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında vakıf mirasımıza dört elle sarılıp bu eşsiz hazineyi zenginleştirerek görevini bir hakkın yerine getirmektedir. Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. Geri kalan 101 eserin tadilat ve rekonstrüksiyonu bunlar da inşallah bitti. Yıl içerisinde nihayete erecek. Böylece 2026 yılında
377 eseri

0: Şehrin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak. Genel Müdürlüğümüz son dönemde çok önemli çalışmalara imza atıyor. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'miz 2020'de asli hüviyetine kavuşturduğumuz Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifimiz barok tarzdaki üslubuyla öne çıkan Nur Osmaniye Külliyemiz, yaklaşık 700 yıllık bir tarihe sahip olan Sungur Bey Camii'miz ve daha nice önemli eserde oldukça titiz bakım ve onarım faaliyetleri yürütüldü. Evladı Fatihan diyerek başta gönül coğrafyamızda adeta bir restorasyon seferberliği başlatılarak 2012'den bugüne tam 40 eser ihya edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'te ise 11 eserin onarımı devam ediyor. Göğsümüzü kabartan milletimizin yüz akı olan bu çalışmalardan ötürü Vakıflar Genel Müdürlüğümüze sizlerin huzurunda bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu başarılarınızı inşallah daim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 eserimizin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradaki vakıf eserlerimizden özellikle siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyor. Ülkemizin, milletimizin, vakıf camiamız ve hayırseverlerimizin 2026 vakıf haftasını yürekten tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitaplar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde hediye takdimi, yılın vakfı ödülü, sonrasında canlı bağlantılarımız ve daha sonrasında toplu açılış törenimiz için efendim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza günün
2: az sonra canlı bağlantılarla pek çok vakıf eserinin ihyası Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u ardından açılışı gerçekleştirecek. Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası kutlama programında konuşmasını tamamladı. Birazdan da az önce de altını çizdik, 202 eserin açılışı gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Önemli mesajlar oldu Cumhurbaşkanımızın konuşmasına. Hayatlarını iyilik ve dayanışma yoluna adayan tüm vakıf insanlarımızın, hayırseverlerimizin vakıf haftasını tebrik ediyorum diyerek başladı. Cumhurbaşkanımız bir emanet olan vakıf kültürünü korumak, gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir dedi. Şu anda bir hediye takdimi de gerçekleştiriliyor. Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var. Bu yapılarda alın ve fikir teri olan tüm büyüklerimizi yılın vakfı ödülü 2007 yılında rahmetle yad ediyorum. Milletimizi millet yapan değerlerimizin üzerine titremeye devam edeceğiz ifadesi de son derece önemliydi şüphesiz. Yılın vakfı ödülü de Eren Vakfı'na güçlü alkışlarınızla
1: sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Eren.
2: Cumhurbaşkanımızın elinden de yılın vakfı ödülünü alacaklar vakıf yöneticileri. Biz Yüce Allah'ın kim zerre miktarı hayır işlerse efendim, onun mükafatını görecektir Sayın müjdesine Eren, iman etmiş bir milletiz dedi Cumhurbaşkanımız. Hayır faaliyetlerimizi en güzel şekilde vakıflarımız eliyle temayüz etmiş bir geleneğin sahipleriyiz dedi. Süleymaniye Külliyesi'ndeki restorasyon çalışmalarından bahsetti. Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından vakfedilen bir mabet olmanın yanında fevkalade estetik bir sanat eseridir vurgusunu yaptı. Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimize hedef alsalar da İnsanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar dedi Cumhurbaşkanımız. Şimdi de açılış törenleri başlıyor.
0: Sayın Mükerrem Ünlüer, bizleri duyuyor musun?
3: Duyuyoruz efendim.
0: Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, duyuyor musun?
4: Buradayız efendim, duyuyoruz.
0: Kahramanmaraş İl Müftüsü Sayın Hasan Hüseyin Güler, duyuyor musun?
5: Buradayız Sayın Cumhurbaşkanım.
0: İl Başkanı Sayın Burak Gül, bizleri duyuyor musunuz?
6: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Evet. Şöyle bir geniş açılım yapalım. Camimizi filan şöyle bir görelim.

0: Bizim kurtuluşumuz sembol olan camimiz efendim.
1: Evet. Maraş'ın kurtuluşunun sembolü olan camimiz. Vali Bey, hayırlı olsun. Ankara'dan sizleri kutluyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Kahramanmaraş Tarihi Ulu Cami'den saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Evet, şimdi de İstanbul'a geçiyoruz. İstanbul'da Beyazıt Medresesi Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesi karşımızda. İstanbul Valimiz Davut Gül.
3: Saygıyla sevgili selamlıyoruz efendim.
1: Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Sayın Yavuz Güner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin. Evet, hayırlı olsun.
3: Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Evet, kordela sizde. Hep birlikte şimdi kordelayı kesiyorsunuz. Ya Allah! Bismillah.

0: Efendim hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi üçüncü canlı bağlantı noktamız yine İstanbul Topkapı'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri karşımızda Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Sayın Adem Uslu bulunmakta. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Adem Uslu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Sayın Nevzat Şimşek. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Mevlüt Uysal. Evet, duydunuz mu bizi?
2: Zat-ı devletlerinize Zeytinburnu'ndan saygılarımızı arz ediyoruz efendim. Duyuyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, kordeleyi kesebilirsiniz.

0: Evet, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alparslan. Türkiye Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçisi Sayın Fatih Ulusoy. İslam İşbirliği Başkanı Sayın Şakir Fetai. Manastır Müftüsü Sayın Amir Haşimi. Amin.
1: Evet, Kuzey Makedonya Manastır şehrindeyiz.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Manastır'dan Hacı Mahmut Bey Camii'nden tüm Manastırlı kardeşlerimiz size saygılarını, muhabbetlerini, şükranlarını iletiyorlar efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kordela sizde.

0: Ya Allah, bismillah.
1: Eyvallah.
2: Efendim, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız dört farklı noktaya bağlanarak restorasyonu tamamlanan dört vakıf eserinin açılışını gerçekleştirmiş oldular. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Efendim, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız restorasyonu tamamlanan 202 tarihi vakıf eserin toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin, milletimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere öncesinde dua için Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Safi Arpakoç hocamızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımızı, Sayın Ankara Valimizi ve Sayın AK Parti Ankara İl Başkanımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

0: بمرضانا وارحم موتانا يا إله العالمين vakıflar haftamızı hayırlara vesile eyle. İnancımızın gereği vakıf medeniyetimizi ayakta tutmak üzere gece gündüz çalışan devlet ricalimizi, vakıflarımızı, insanlarımızı vakıf medeniyetinin kıymet ve değerine vakıf eyle. Hayırlı hizmetlerimizde muvaffak eyle. Geçmişlerimizin bize emanet ettiği vakıf eserlerini ihya etmekte, korumakta, kollamakta ve geleceğe taşımakta bizlere ve bütün nesillerimize kolaylıklar ihsan eyle. Hizmetlerimizi bereketlendir, bizleri sağlık afiyette daim eyle. Ülkemize, milletimize dirlik, düzenlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip eyle. İnancımızı, kültürümüzü, bütün vakıf eserlerimizi kıyamete kadar ayakta tutmayı, vakfedenlerin ve vakıf senetlerinin gereğini yerine getirebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle. Hayırlı hizmetlerimizde bizleri muvaffak eyle. Bizleri, bütün coğrafyamızı vakıf eserlerle donatan aziz ecdadımıza, hayatını bu uğurda vakfeden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve ömrünü vakıf hizmetleriyle geçirmiş bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle, menzillerini mübarek eyle. Kıyamete kadar vakıf medeniyetini ve vakıf eserlerimizi himaye etmeyi, geleceğe taşımayı bizlere ve nesillerimize sen nasip ve müyesser eyle. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana وَاسْتُرْ عُيُوبَنَا بِصِرِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ
2: Evet, Vakıflar Haftası kutlama programında toplu açılış töreni için dua edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şimdi son mesajlarını vererek beraberinde kurmayları ile birlikte kurdeleyi kesecek. Evladı Fatihan diyerek başta gönül coğrafyamızda adeta bir restorasyon seferberliği başlatılarak 2012'den bugüne 40 eserin ihya edildiğini vurguladı. Bunlar tabii Türkiye ya dışında Allah. Restore edilen eserler, onların da Bismillah. Açılışı gerçekleşiyor. Programın sonu erdiği anons edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programı kapsamında yine çok önemli mesajlar verdi. Biz de ekranlarınıza canlı yayında getirdik.
3: Kurdele kesmek suretiyle.
2: Türkiye ile Ermenistan normalleşme sürecinde önemli bir adım attı demiştik dün. İki ülke Kars'taki tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonunu birlikte yapacak. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden. Yüksel Akalan'a dönelim hemen. Yüksel, söz sende.
4: Evet Manuel, senin de ifade etmiş olduğun gibi Türkiye ile Ermenistan normalleşme sürecinde önemli bir adım atarak tarihi Ani Köprüsü'nün ortaklaşa restorasyonu için anlaşma imzalamış durumda. Bizler de A Haber ekibi olarak Türkiye-Ermenistan sınırında sınırın sıfır noktasındayız ve hemen sağ tarafımda görmüş olduğunuz tarihi Ani Köprüsü'nde ekranlarınıza taşıyalım. Tabi Ani Köprüsü 11. yüzyılda inşa edildiği biliniyor. Arpaçay Nehri üzerinde bulunuyor ve aslında restorasyon çalışmalarının yapılmasıyla birlikte de iki ülke arasındaki sembolik olarak iki ülkeyi birbirine bağlayacak diyebiliriz ve aynı zamanda bölge turizmi açısından iki ülke arasındaki turizm turizme de büyük katkı sağlayacak. Geçtiğimiz gün itibariyle Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için Erivan'da mutabakat zaptı imzaladı. Tabii bu da Ani Köprüsü'nün merak edilmesi, Ani Köprüsü nerede bulunuyor diye aslında tüm kamuoyunda da geniş yer buldu. Ani Köprüsü Türkiye ile Ermenistan sınırını belirleyen Arpaçay Nehri üzerinde yer alıyor. Köprünün bir tarafı Türkiye'de Kars'ın Ocaklı Köyü çevresinde. Diğer tarafı ise hemen kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getirebilirse Ermenistan'da Haykazor Köyü yakınlarında bulunuyor. Bu konumuyla köprü iki ülke arasında doğal bir sınır niteliği de taşıyor. Peki tarihi ve stratejik önemi nedir? Bundan bahsedecek olursak şu anda bulunduğumuz Ani Ören yeri içerisinde yer alan köprü 11. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edildi. 1064 yılında Türklerin Anadolu'ya ilk giriş yaptığı nokta olan Ani Ören yeri ilk bu nokta fethedilmişti Sultan Alparslan tarafından. Ardından Ani Ören yerinde Türklerin Anadolu'daki ilk camisi inşa edildi. Hemen o noktayı da sizlere gösterelim. Ebul Menüçer Cami ilk Türk cami, Anadolu'daki ilk Türk camisi ve hemen caminin alt kısmında bulunan Arpaçay Nehri üzerinde de yine tarihi Ani Köprüsü'nün inşa edildiği biliniyor. Ancak köprü tabii yüzyıllar boyunca savaşlar ve depremler nedeniyle büyük ölçüde tahrip oldu. Köprüden geriye sadece şu an itibariyle de görebiliyoruz. İki ülke sınırında bulunan köprünün ayakları günümüze ulaşmış durumda. Tabii birçok savaş, birçok deprem yaşanması nedeniyle de köprü tahrip olmuş durumda. Aynı zamanda köprü 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bir konumda yer alıyor. Bölgesi, tarihi ve kültürel açıdan da büyük önem taşıyor. Peki restorasyon ne zaman başlayacak? Şu an itibariyle net bir tarih belli değil. Ancak anlaşmanın imzalamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde de yine restorasyon çalışmalarına ilişkin de net bir tarihi de paylaşabileceğiz. Tabii yapılacak restorasyon çalışmalarıyla köprünün yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor. Yapay zeka destekli görseller restorasyon sonrasında köprünün iki yakayı yeniden birbirine bağlayan bir yapı haline geleceğini de ortaya koyuyor diyebiliriz. Tabii bir tarafı Türkiye, diğer tarafı Ermenistan topraklarında yer alan köprü fiziksel ve sembolik bir aslında bağlantı işlevi de görecek. Bu da oldukça önemliydi. Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuyla birlikte de tabii Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerde hem sembolik hem de somut bir adım olarak öne çıkıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki turizm faaliyetlerinin canlanması ve aynı zamanda yine iki ülkenin işbirliği yapabilme kapasitesinin de güçlenmesi bekleniyor diyebilir. Şöyle aktaralım hemen kameraman arkadaşım gösterebilirse sağ tarafımızda Arpaçay Nehri'nin sağ tarafında hemen Ermenistan sınırı başlıyor ve köprünün günümüzde sadece iki ülke arasında bulunan Arpaçay Nehri'nin iki yakasındaki ayakları ulaşabilmiş durumda ve aynı zamanda hemen köprünün biraz yukarısında, yamacın yukarısında ise yine Anadolu'daki Türk Cami Ebul Menüçer Cami de bulunuyor. Bulunduğumuz nokta da aslında oldukça önemli. Ani Ören yeri biraz önce yanın başında da söylemiştim. Türklerin Anadolu'ya ilk giriş yaptığı nokta ve ilk yerleşik hayata geçtiği noktalardan birisi Sultan Alparslan döneminde 1064 yılında Ani fethediliyor ve ardından tabii burada yine Selçuklular dönemine ait birçok eseri de görebiliyoruz. O eserlerden birisi de tarihi Ani Köprüsü'ydü. Bizler de A Haber ekibi olarak sınırın sıfır noktasına geldik ve biraz da aslında köprünün o ayaklarını da net bir şekilde gösterebilmek için vadinin suya Arpaçay Nehri'nin olan yakasına kadar, dere yatağına kadar da inmiş bulunmaktayız. Sadece bu alanda Ani Köprüsü değil birçok tarihi yapının da olduğunu biliyoruz. Tabii son yıllarda yapılan uzman ekipler tarafından yapılan kazı çalışmaları sonrasında da tabii birçok eser de gün yüzüne çıkarılmış durumda. Yıl içerisinde bulunduğumuz Ani Ören yeri tabii on binlerce yerli yabancı turisti ağırlamaya da devam ediyor. Adeta bu noktaya gelen yerli yabancı turistler de tarihi bir yolculuğa çıkıyor diyebiliriz. Çünkü ne yanımızı dönsek aslında dört bir yanımızda tarihi bir eser görebiliyoruz. Hemen sol tarafımızda dere yatağında yine diğer eserleri de, tarihi eserleri de görebiliyoruz. Toparlayacak olursak Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı ve iki ülke tarafından bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte hemen arkamda görmüş olduğunuz tarihi Ani Köprüsü ortaklaşa restorasyon yapılarak yine iki ülkeyi birbirine sembolik olarak bağlayacak ve aynı zamanda restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte de iki ülke arasındaki bölge turizmine de büyük katkı sağlayacağını söyleyelim. Tekrar sözü sizlere bırakalım Banuel.
2: Yüksel, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Bu yayınla birlikte bu saatimizi noktalamış bulunuyoruz. Bir aramız var. Saat başına yaklaşırken yine burada olacağız. Sizi de bekleriz.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: güzel hayat. Ya kredi hep bir adım önde.
1: Hadi sen de bir adım olmaz yap kredi. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: %100 varan vergi avantajı sağlayın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatlarında en dikkat çeken düşüş yumurtada gerçekleşti. %11,14 oranında gerileyen yumurta fiyatları ayın en çok ucuzlayan ürünü olarak kayıtlara geçti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
13: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS.

0: ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2. ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.

0: Savunma sanayinde adını dünyaya duyuran Aselsan, hava platformlarından atılan genel maksat bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren lazer güdüm kiti hattının görüntülerini paylaştı.
1: Güdümlü mühimmatlarımızın nasıl üretildiğini kamuoyumuz gördü. Artık binli adetler, on binli adetleri konuşuyoruz.
0: İsrail basını konuyu gündemine aldı. Sistemin üretim sürecine dikkat çekerek Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesine vurgu yaptı. Aselsan, hava platformlarının vuruş hassasiyetini yükselten yerli çözümlerinde seri üretim kapasitesini artırıyor. Şirket tarafından paylaşılan son bilgilere göre binlerce LGK-82'den oluşan yeni bir parti, kabul testlerinin ardından kullanıcıların envanterine girmek üzere hazır hale getirildi. Söz konusu aşama İsrail'de büyük ses getirdi. İsrail merkezli Mariv gazetesi, Aselsan'ın lazer güdüm kitlerinin tüm tedarik ve üretim zincirini ortaya koyan kapsamlı bir doküman yayınladı. Adını açıklayarak şirketin Türkiye'nin gelişen savunma sanayisini bir kez daha hatırlattığı vurgulandı. Seri üretim akıllı bombalar Türkiye'nin silah imparatorluğu kaslarını gösteriyor başlıklı haberde F-16'lar ve Akıncı ile yapılan testlerin Türkiye'nin savunma alanında kaydettiği mesafeyi ortaya koyduğu bildirildi. Yayınlanan içerikte mevcut stoklara güdüm başlığı kiti ve yönlendirme kanatçıkları eklenerek ucuz ve basit bir silahın uygun maliyetle modern bir silaha dönüştürüldüğü ifade edildi. Türk savunma sanayinin teknolojik bağımsızlığa ulaşma ve Batı silahlarına olan bağımlılığı azaltma arzusunu gösterdiği belirtildi. Haberde ayrıca bölgesel ve küresel arenada önemli bir silah tedarikçisi olarak Ankara'nın konumunun yükselmeye devam ettiğinin altı çizildi.
1: Bu yıl 400 binden fazla ürünü teslim etmeyi planlıyoruz.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Daha mutlu günler, saatlerimiz artık 15.58'i göstermekte. Aranın ardından Ajans Güneşi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 bugün ikinci gününde demiştik. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin damga vurduğu fuarda Aselsan çelik kubbe için geliştirdiği yeni ürünlerini tanıttı. Biz de şimdi fuar alanına gideceğiz ve sözü A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural'a bırakacağız. Ahmet Nazif, söz sende.

0: Saha 2026 fuarında dünya için, Türkiye için çığır açacak çok önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerden birisi de şüphesiz Aselsan tarafından gerçekleştirildi. Aselsan çelik kubbe sistemlerinin içerisinde yeni envanterleri, yeni ürünleri tanıttı. Peki bu ürünler ve tamamı çelik kubbenin tamamı ne işe yarayacak? Yanında çok değerli bir yayın konuğum var. Ona soracağız kendisini. Güvenlik politikaları uzmanı Mesut Akgücaşın hocamız yanında. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Sizden dinleyelim çelik kubbenin bütün detaylarını.
1: Evet, şimdi çelik demirden daha üstün biliyorsunuz ve dünyada çeliği yapanlar Türkler. Bizim de vatanımız çok kıymetli olduğu için büyüklerimiz onun adını çelik kubbe dedi. Güzel bir isim. Şimdi çelik kubbe nasıl çalışıyor onu anlamak gerekiyor. Diyelim ki bir ülkenin toprakları üzerinde bir düşman uçaklarının ve füzelerinin saldırısı var. Şimdi bunları biz gözümüz göremeyeceğine göre ve eğer bunların bugün Ukrayna'da İran Savaşı'nda kullanılan hipersonik füzeler olduğunu düşünecek olursak çok alçak irtifalardan geleceklerdir. Ve uzaktan bize füzeler atacaklar. O zaman onu bizim uydudan takip etmemiz gerekiyor. O zaman önce istihbarat Türk uydusuyla yukarıdan başlıyor. Daha sonra burada gördüğünüz radarımız var, gördüğünüz gibi bu radar. Şu gördüğünüz uydu muhabere sistemiyle beraber emniyetli mesafeden onu track etmeye başlıyor. Yani takip alıyor. Bu eğer yüksek irtifadan geliyorsa bu durumda füzelerimiz alçak, orta ve uzun mesafeden olmak üzere hisar sınıfı füzeler bunları otomatik olarak ateşliyorlar. Dolayısıyla bu kademeli bir hava savunma sistemi. Şimdi şöyle düşünelim. İstanbul Yeditepe'nin üzerine kurulmuş ama Türkiye 785 bin kilometrelik, 87 bin kilometrelik koca bir ülke ve bu ülkenin üç tarafı denizlerle kaplı. Gördüğümüz savaşta, Ukrayna Savaşı'nda günde 200'de 250 füzenin atıldığını görüyoruz. İran'la Amerika'nın arasındaki savaşı gördük. Demek ki füzeler modern harbin çok büyük bir tehdidi. O halde orada hava savunmamızın çok iyi olması gerekiyor. Türkiye bunu bildiği için NATO standartlarında Nike Herkül'ü halk sistemlerini kullanmıştı. Çok önemli olan kulelerin şeydeki üç köprümüzü korumak için İngiliz malı füzeler kullanılıyor. Bunlar onların en üst versiyonu. Yani dünyada bu sistemlerin üzerine sistem yok. Eğer bu füzeleri de bir şekilde aşarsa o durumda gördüğünüz gibi burada bir tane de aslan parçası var. Gördüğünüz gibi 4 kilometrenin içerisinde Korkut makinalı top otomatik olarak aldığı bilgilerle bu hedefleri vurabiliyor. Bu bir füze, uçak veya İHA olabilir. Şimdi o sistemin içerisinde onu güçlendiren iki tane daha çok elektronik önemli elimizde silah var. Bunlardan bir tanesi sağ yumruğumuz, öteki de sol yumruğumuz. Sağ yumruğumuza baktığımızda gördüğünüz gibi ILGAR sistemini Aselsan bir şekilde tanıttı. Türkiye artık elektronik harpte de, yani eğer siz elektronik harbi kazanırsanız harbi kazanırsınız. Elektronik harp harbin görünmeyen kılıcıdır. Demek ki bizim çelik kubbenin bir tane de kılıcı var. Bu kılıç nedir? Ne diyor? Mobile BGF UAV Electronic Attack System. Gelen düşman üstesine karşı biz elektronik harp başlatıyoruz. O aldığımız elektronik bilgilerle beraber ve bu sistem farklı bantlarda, yani füzenin taşıdığı hangi bant varsa oraya şöyle bir şey yapalım. Görünmez bir duvar örüyor ve füze buraya çarpıp bir şekilde hedefini kaybedip demoralize oluyor. Verdi vites olup düşüyor. Bununla beraber bu sistem Koral'de yine onunla birlikte çalışan bir sistem. Gördüğünüz gibi wide frequency coverage, land based mobile radar, elektronik harp sistemimiz bununla destekleniyor. Yine kara konuştu bu. Her ikisi de karada. Ama gelecekte bunlar gemilerimize ve uçaklarımıza da takılabilecek. Nitekim Türkiye elektronik uçak sistemini de harp sistemini de uçağımıza taktı. TUSAŞ bunları deneme uçuşlarını yapıyor. Şimdi burada teknik olarak şuna bakmamız gerekiyor. Bakın burada çok farklı anten sistemleri var. Görüyor musunuz? Bu bütün bu anten sistemlerin, periskopların yapılması, tasarımların yapılması ve düşman frekanslarını bozacak sistemlerin yapılması ASELSAN'ın çok kıymetli mühendisleri tarafından yapılıyor. Ama bir şey daha var. Dedik ki Türkiye'de İstanbul çok önemli, 20 milyon insanın yaşadığı bir mega şehir. Ne koruyor şu anda? Nike ve Hercules. Benle beraber 56 model, 60 model füzeler bunlar. Zamanları geçti. Ve bu sistem artık bunun üzerine dünyada TIE sistemi var. O da Amerika'da gördüğünüz gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve kuvvette başarısız oldu. Körfez bölgesinde. Bu sistemler dünyada en son sistemler ve Türkiye'nin bir kritik altyapılarını. Nedir bunlar? Hava meydanlarımız, tren istasyonlarımız, özellikle hastanelerimiz, bankalarımız, devlet kurumları, uçak fabrikalarımız, silah fabrikalarımız ve en önemlisi İstanbul, İzmit gibi buradaki donanmamızın bulunduğu yerlerde limanlar ve geçiş noktaları. Dolayısıyla köprülerimize dahil olmak üzere bu hassas kritik altyapıları, gördüğünüz gibi mobil sistemler bunlar. Hem paletli hem tekerlekli sistemler. Anında yer değiştirilebiliyor, saklanabiliyor ve kamufle edilebiliyor. Bu bakımdan ben bu ASELSAN'ın bütün mühendislerini kutluyorum. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğini vurgulamak istiyorum. Şöyle ki, hiçbir sistemden korkmamayı öğretti. Yerli, milli ve otonom olacak dedi. Ben şunu biliyorum. Yani Rapier sistemini İngilizlerden aldığımız zaman 8 kilometreydi. Şu anda ulaştığımız sistem %120 kilometreyi vurabiliyoruz. Sadece 8 kilometre şu korkutlar vurabiliyor.
2: O tarafa doğru gidelim hocam isterseniz.
1: İşte bu sistemler bütün bunları geçtikten sonra dahi yine vuramazsak, bu durumda şu küçük radar, pek de küçük değil ama radar devreye giriyor. Ve bu radar çelik kubbenin bir başka parçası. Gördüğünüz gibi şurada mesela, gel kardeşim burada miğferi anlatalım. Bu miğfer sistemi. Parça taneli mühimmat atmak suretiyle insan gözünün göremediği insansız hava araçlarını havada vuruyor. Ve ona yardımcı şu sistemler var. Gördüğünüz gibi gizli kameraları var. Bunlar kalkıp gidip onları vurabiliyor. Bunlar kamikaze dronlar. Ve dünyada ne varsa hepsini Türkiye yapabiliyor. Hem dikine kalkabiliyor hem araçtan fırlatılabiliyor.
2: Aynı zamanda bunları silahlar vasıtasıyla insan eliyle de ateşlenebilir halleri de mevcut hocam, değil mi?
1: Evet. Bunun burasında harp başlığı var. Gördüğünüz gibi o aldığı güdümle onu vurabiliyor. Parça taneli dağılda oluyor. Şimdi bu tek başına çalışamaz. Gördüğünüz gibi bu radardan hedef alması gerekiyor. Onun adı da ejderha. Ejderha der, yapar kapar senin kafanı. Sana lazım, eve gideceksin. Senin kafanı kap yapalım. Ama gördüğünüz gibi multidimensional bir anteni var ve arkasında bunu işleten subay astsubaylarımız var. Arkada onun karargahı o tarafta. Şimdi bu düşmanı gördüğü insansız hava aracı geliyor. Onları takibe alıyoruz. Korkut yine devreye giriyor burada. Gel bakalım buraya. Korkut'un attığı mühimmata bakalım. Parça taneli çok önemli bir mühimmat. Görüyor musunuz? Bu ne yazıyor? Makine kimya. Türk balı yani. Biz senelerce Amerikan malı mühimmat kullandık ve PKK ile mücadele ederken çoğu patlamadı. Ama biz artık kendimiz yapıyoruz. Şimdi burada da bir küçük, daha küçük mühimmat var. Gördüğünüz gibi bu mühimmatta da yine parça taneli ve bu insansız hava aracını havada patlatabiliyor. Şurada topu da var bunun. Bunları da geçti. Hepsi tamam artık. Tamam hocam, bir şey kalmadı. O zaman şu devreye giriyor. Görüyor musunuz? Gökalp'in görevi ne arkadaşlar? Gökalp radarla onu tespit etti, bize bildirdi ve Gökpek devreye giriyor. 8 ile 10 kilometre içerisinde sıfıra yakın bir maliyette lazerle onu havada yakarak imha ediyor. Demek ki bu sistem parça taneli, füze, uçak, her türlü tehdide karşı kademeli bir hava savunması, hastanelerimiz dahil, uçak meydanlarımız dahil. Öncelikle rafinerilerimiz. Burada gösterelim bakalım arkadaşlarımıza. Özellikle bizim rafinerilerimizin bir defa bizi beslemesi gerekiyor. Burada yumuşak hedef olduğu için birinci dereceli hedeftir. Gördüğünüz gibi bütün bu sistemler bu nokta savunmasını sağlıyor. Ve counter measures burada da var. Yani elektronik harple beraber nereye yapalım? Paramotorla iniyor. Dronlar da geliyor, uçak da geliyor. Bunları hem jamming'de hem hardkill öldürüyor. Hem de gördüğünüz gibi lazerle vurabiliriz. Dolayısıyla dünyadaki hangi teknolojisi varsa bunu uygulayabiliyoruz.
2: Değil mi hocam? Yani bu kademeli sistem Türkiye'nin bir yerde gururu ve aynı zamanda çok önemli güvence altına alması değil mi? Türk topraklarını.
1: Elbette. Bu mavi vatanı sadece uçaklarımız değil, hava savunmamızı da koruyacak. Bu bakımdan hava savunmamıza daha çok önem vermemiz gerekiyor. Hem Hava Kuvvetleri Komutanımız hem Genelkurmay Başkanımız, Savunma Bakanımız bunun farkında. Özellikle de Ukrayna Savaşı ve İran Savaşı bunları ortaya koymuştuk. Türkiye zaten bütün bunları, en önemli söyleyeceğim şey şu. Bakın bütün bu sistemler bir günde olmadı. 25-30 senedir Ar-Ge'si var, çalışılıyor ve bu ürünler ortaya çıkıyor. Bu içeride gördüğünüz bütün firmalar onları destekliyor. 100 bin mühendis bunun için çalışıyor. Bu Türkiye'nin milli gururu, büyük bir başarı.
2: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, güvenlik protokolü uzmanı bize Mesut Akkıcaş'ın oldukça önemli bilgiler verdi. Çelik kubbeyi detaylı şekilde en ucundan en sonuna kadar, yani o katmanların en başından en sonuna kadar derinlemesine şekilde bizlere anlattı diyelim. Saha 2026'dan sözü tekrar size bırakalım.
3: Soykırımcı Netanyahu masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Polis merkezine düzenlenen saldırıda bir çocuk, iki kişi yaşamını yitirdi. En az 8 kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail hükümeti, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bugüne en az 830 Filistinliyi katletti.
4: Aniden bir patlama sesi duyduk. Dışarı koştum ve karakolun vurulduğunu gördüm. Etrafa baktığımda yerde şehitler ve yaralılar vardı.
5: Soykırımcı İsrail hükümeti ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Düzenlenen son saldırıda biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. Ateşkesin gölgesinde Gazze semalarından İsrail füzeleri ve İHA'ları ayrılmıyor. Hamas'ı gerekçe olarak gösteren soykırımcı hükümet bir polis merkezine hedef aldı. Saldırı yakınlarında bulunan 15 yaşındaki Muhammed Şahvil saldırıda hayatını kaybetti.
6: Kardeşlerini beslemek için ekmek satıyordu. Aç kalırsak, ölürsek, öldürülürsek kimse umursamıyor. Bu çocuk ekmek satarken öldürüldü. Neden?
5: Öldürülen çocuğun yakınları cenazelerini gözyaşlarıyla teslim aldı. Sağlık yetkilileri saldırıda hayatını kaybedenlerin yanı sıra en az 8 kişinin yaralandığını aktardı. Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail en az 830 Filistinli'yi öldürdü.
3: Bu arada Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları da sürdüren İsrail yeni bir uyarı yayınladı. İşgal hattı olarak belirlediği Litani Nehri'nin kuzeyindeki 12 köy ve kasabanın tahliyesini istedi. Ayrıntıları alacağız. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bizimle birlikte. Turgut Alp, kolaylıklar diliyoruz öncelikle. Nasıl bir duyuru bu? Ne yapmaya çalışıyor Lübnan topraklarında İsrail? Anlatır mısın bize lütfen?
7: Anual İsrail, Lübnan topraklarındaki işgalini her gün, her geçen gün genişletiyor. Bugün 12 kasabanın daha boşaltılması, tahliye edilmesi emri verdi. Saldırı tehdidinde bulunarak, ancak bugünkü boşaltılacak köylerin şöyle bir özelliği var. Bunlardan bir kısmı Beka Vadisi'nde yer alıyor. 2 Mart'ta İran'a yönelik saldırıların ardından Lübnan'a da İsrail'in saldırılarının başlamasıyla birlikte ilk kez İsrail Beka Vadisi'ne de boşaltma, sürgün emri veriyor. Dolayısıyla işgali genişletme sinyali veriyor. Aslında ilan edilen ateşkes tamamen sözde kaldı diyebiliriz. Ya da başkent Beyrut'un çevresiyle sınırlı kaldı. Onun dışında güneyde İsrail ordusunun saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Dün geceden bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Çok sayıda yaralı var. Geçtiğimiz bir saat içerisinde yine İsrail SİHA'ları ve hava askeri uçakları Lübnan'ın birçok beldesine saldırı düzenledi. Bunlardan kaçmaya çalışan insanların sayısı 1 milyon 200 bini bulmuş durumda. Lübnan içerisinde 1 milyon 200 bin kişi mülteci konumunda kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkese rağmen İsrail kendini savunma bahanesi adı altında Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kestirmeden devam ediyor. Şöyle bir stratejisi olduğu anlaşılıyor İsrail'in. senin yayının başında söylediğin Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi yaklaşık 10 ila 20 metre kilometre, 10 ila 20 arasında kilometre arasında değişen bölgeyi insansızlaştırmak, boşaltmak istiyor. Ve oralara yaklaştıkça da Hizbullah, Lübnan'daki Hizbullah hareketi de İsrail ordusuna karşılık veriyor ve İsrail ordusu da karşılık daha da kuzeyden

0: geldi diyerek daha kuzeye doğru ilerlemeye devam ediyor. Böyle bir sarmalın içerisinde işgal genişlemeye devam ediyor. Yani Bekaa Vadisi'nden Suriye sınırından Akdeniz sahillerine kadar Lübnan'ın güneyindeki olan tüm bölge şu an İsrail'in hedefi altında. Çok yoğun bir saldırı altında ve aynı zamanda özellikle de İsrail sınırına yakın köy ve kasabalardaki evleri tamamen yıkıyor İsrail. Hıyam gibi, Bintül Cibel gibi Şii ve Hristiyan nüfusun yaşadığı köyler, kasabalar buldozerlerle yıkılmaya devam ediyor. Bunu İsrailli yetkililer daha önce söylemişlerdi zaten. Gazze'deki Han Yunus taktiği uygulayacağız diye. Şu an için bu şekilde hani kağıt üzerinde bir ateşkes ama sahada İsrail'in saldırıları ve buna Hizbullah'ın verdiği karşılıklar var. Hizbullah'ın bugün verdiği karşılıklarda iki İsrail askeri yaralandı. Bunu İsrail ordusu duyurdu. 8 Lübnanlı hayatını kaybetti İsrail saldırılarında ve ilk kez bugün 2 Mart'tan bu yana İsrail ordusu sadece Lübnan'ın güneyi değil Bekaa Vadisi'ndeki bazı köylerin kasabalarında boşaltması emrini vererek işgali genişleteceği sinyalini verdi diyerek sözü sana bırakayım Banu.
1: Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz Ürdün'den bildirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo arasındaki gerilim de sürüyor. Son olarak Papa İncil'den alıntıyla Trump'a gönderme yaptı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı da Vatikan'ı ziyaret edecek biliyorsunuz. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden Dündar Keşaplı'ya dönelim hemen. Dündar söz sende.
2: Evet Banu teşekkürler. ABD ile Avrupa arasında kritik bir süreç. Diplomatik dengelerin hassas bir dönemden geçtiği bir süreçte. ABD Dışişleri Bakanı Rubio yarın başkent Roma'ya geliyor. Kritik bir ziyaret gerçekleştirecek ki bu ziyaret çok önemli. Özellikle yalnızca Vatikan ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi değil. Özellikle aynı zamanda son aylarda derinleşen transatlantik gerilimin yeniden dengeye oturtulması amacı açısından da önemli bir diplomatik girişim olarak değerlendiriliyor. Bakan Rubio'nun ilk durağı yarın Vatikan olacak ve 14. Leo ile Türkiye saatiyle 12.30'da ilk görüşmesini gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ve bu görüşme sırasında tabii doğal olarak Trump'ın da kendisine yönelik ileteceği mesajları bu görüşme sırasında kendisine iletecektir diye düşünüyoruz. İtalyan medyasına yansıyan notlarda bu şekilde ve Vatikan arasındaki özellikle diplomatik diyaloğun yeniden canlandırılması ki son dönemlerde yapılan açıklamalar zaten dünyanın gözü önünde ve oldukça önem taşıyan bir ziyaret olacak. Tabii bu ziyaret sırasında sadece bu son dönemlerde yaşanan değil.

0: güvenlik politikaları ve özellikle İran krizi masaya yatırılması bekleniyor. Kısaca toparlamak gerekirse son bir yıl içinde 3 kez Roma'ya gelen bu Marco Rubio'nun bu resmi ziyareti oldukça önem taşıyor. Bakalım bu 48 saat içindeki gelişmeler nasıl olacak? Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Banuel, söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar, çok teşekkürler. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de Moskova'nın ardından Çin'e gitti malum. Çin Hürmüz'deki kriz için devreye girecek mi acaba? Bu soruya yanıt bekleniyor. Son gelişmeleri alacağız. A Haber ekibinden Mehmet Seyre'ye dönelim hemen. Mehmet, söz sende.
2: Banuel, Pekin'de bugün adeta diplomasi trafiği döndü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı birçok ülke ziyareti kapsamında Pekin'e de geldi ve burada mevkidaşı Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Basına yansıyan mesajlarda alışılageldik diplomatik mesajları okuduk aslında. Çin'in tarihin doğru tarafında her zaman yer aldığını söyledi Abbas Arakçı ve öne çıkan başlıklara baktığımızda Arakçı siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini vurguladı. İran'ın milli onurunu, egemenliğini koruyarak kalıcı çözüm için barışçıl müzakerelere odaklanacaklarını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini bildirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bölgesel barışa yönelik 4 maddelik önerisini desteklediklerini belirtti ve savaş sonrası yeni bölgesel düzenin kurulmasında Çin'den aktif rol oynamasını beklediklerini vurguladı ve Çin'i bu süreçte güvenilir aktör olarak tanımladı. Tek Çin ilkesine bağlılıklarını da yineledi Arakçı ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesi mesajını da Pekin'den vermiş oldu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de bölgenin savaştan barışa geçiş için çok kritik bir eşikte olduğunu anlattı ve barışın ertelenemez olduğunun altını çizdi. Uluslararası toplumun Hürmüz Boğazı'nda normal ve güvenli geçişi yeniden sağlanmasını beklediklerini de söyledi. İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü Pekin'in memnuniyetle karşıladığını, ancak Tahran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma konusundaki meşru hakkını da savunduklarını dile getirdiler. Körfez ve Orta Doğu ülkelerinin kendi kaderlerini kendi ellerine almaları gerektiğini savunan Wang Yi, Xi Jinping'in 4 maddelik önerisi doğrultusunda bölgede barış, refah, huzur ve güzel yuva inşasına Çin'in her zaman katkıda
3: varmıştı. Bu da yaz aylarında daha büyük çaplı sorunların habercisi olarak görülüyor. Uzmanlar önümüzdeki haftalarda iptallerin artabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle yoğun hatlarda yolcuların farklı günlere yönlendirilmesi ve tatil sürelerinin kısalması gündemde. Havacılık sektörünü zorlu bir yaz bekliyor. Bu kriz daha ne kadar devam edecek ve bilet fiyatları yaz aylarında ne kadar artacak? Şimdi en çok merak edilen bu sorular diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Banuel.
1: Fatih, çok teşekkürler. Gündemin sıcak başlıklarını konuşacağız. SETA Dış Politika Araştırmacısı Doktor Sayın Tunç Demirtaş konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar Banu Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi dün Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Truth Social'dan yaptı açıklama. Millet, herkes, dünya savaş çıkacak diye beklerken Donald Trump dedi ki Pakistan ve diğer ülkelerin talebi doğrultusunda İran'a karşı yürütülen kampanya sırasında elde ettiğimiz muazzam askeri başarı ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yolunda büyük bir ilerleme kaydedilmiş olması nedeniyle abluka tam yetkiyle ve yürürlükte kalmaya devam ederken özgürlük operasyonunun anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanacağını görmek amacıyla kısa bir süreliğine durdurulması konusunda karşılıklı olarak mutabık kaldık. Bir son dakika gelişmesiydi evet. Bu. Petrol fiyatlarında falan gerileme merileme gözlemlendi, yani enteresan. İşte Hürmüz planı 24 saat sürdü diye de başlık attık biz. Donald Trump'ın açıklamasının ardından mesela New York Times Trump ani bir U dönüşü yaptı diye haberleştirdi konuyu. Projenin saldırıları yeniden başlattığını vurgulamıştı Axios. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılardan bahsediyor. Yeni onaylandı ve bitti diyor CNN International, Donald Trump'ın baş düşmanı. İran tarafı ise Trump geri adım attı başlığını atmış haberleştirirken bu gelişmeyi. Ardından Donald Trump'tan bugün yine bir açıklama daha geldi. Bu sefer de gündemde bir barış anlaşması.

0: anlaşmasının ya da barışa dair sürece giden anlaşmanın üzerinde mutabakata varılmak üzere olunduğuna dair bir izlenim edindik. Bilmiyorum, son durumu siz nasıl okudunuz?
1: Banu Hanım, açıkçası savaşın başından beri tek gerçek var. Hiçbir şekilde stabilite yok. Hı hı. Tek stabil durum Trump'ın sürekli olarak çok farklı açıklamalar yapması, savaş bitti demesi ama hemen akabinde ağır tehditlerle bu savaşın sürecek olduğuna yönelik çeşitli mesajlar vermiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şimdi burada elbette bu savaşın ilk operasyon kısmına bakacak olursak herhangi bir çıktısı olmadı. Net bir çıktıdan bahsedemeyiz ama burada yine ikinci operasyon, Özgürlük Projesi de başladığı gibi bitmiş bir durum aslında. Evet. Karşımıza çıkardı. Bir geri adım atma durumu oldu. Çok kritik bir kilit noktası var artık dünyada. Hürmüz. Yani burada Hürmüz'ün ticari gemiler dışarıya çıkarılma durumu söz konusu olmasıyla aslında gündeme geldi. İkinci operasyonun başlaması. Bir barış operasyonu olarak nitelendirmişti Trump. Ama gördüğümüz üzere burada işte 10 kişinin hayatını kaybetmesi söz konusu oldu. 7 tane sürat teknesinden bahsediyor. Aynı şekilde burada ABD tarafı vurduk diye söylüyor.
0: Ya yani, sürekli sürat teknesi vuruyorlar zaten.
1: Ya zaten bunlar olan şeyler.
0: 159'da kaldı, bir türlü artmıyor.
1: Bakalım. Artmıyor da ama şöyle bir gelişme var. Yani burada aslında çok hassas bir ayar var. O ayarı çok hafif bir şekilde tutturamazlarsa burada atılan bombalar, hedefler ya da yapılan manevralar çok ciddi bir şekilde askeri hedeflere denk gelse bunun sonucu ve maliyeti hem ABD'yi hem İran'ı hem de bölge ülkelerini nasıl etkileyecek, çok dediğim gibi hassas bir süreci aslında burada ilerletiyorlar.
0: Şimdi arkadaşlarımız Donald Trump'ın son açıklamasını da ekrana getirecekler. Diyor ki Donald Trump, İran'ın anlaşılanları vermeyi kabul etmesi durumunda şimdiden efsaneleşen destansı öfke sona erecek. Son derece etkili olan abluka Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açık olmasına izin verecek. Eğer kabul etmezlerse bombalama başlar ve ne yazık ki eskisinden çok daha yüksek bir seviyede ve yoğunlukta olacak diyor. Şimdi Amerikan medyası bir anlaşma taslağının olduğunu, bunun 14 maddeden oluştuğunu, bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran tarafına teklif edildiğini, bazı maddelerde mutabakata varıldığını, İran'ın mesela zenginleştirilmiş uranyumu sınırları dışarısına çıkarmayı kabul ettiğini falan haberleştirdiler. Sizce ne aşamada iki ülke?
1: Açıkçası bir teklif mi var yoksa bir empoze etme durumu mu var? Burada aslında belki bunu İran tarafından baktığımızda empoze ediliyor vurgusunu çok fazla görüyoruz. Evet. Ama ABD tarafından bir teklif olarak nitelendiriliyor. Yani tek yine buradaki en önemli gerçeklerden bir tanesi, iki tarafın aslında çok uçlarda bir noktada oturduğunu, kesişen herhangi bir durumun olmadığını görüyoruz. Ama tabii buradaki en büyük hedef ilk başta ABD açısından nükleer kapasiteydi. Füze kapasitesiydi. Gönderme araçlarından bahsediyorum. Vekil unsurlardı. Rejim değişikliğiydi. Hani bunların hepsini bir noktada aslında bugün bir durdurdular ve Hürmüz Boğazı'nın tekrardan açılıp açılmama konusuna denk gelildi. Benim anladığım kadarıyla bu süreçte bir noktada aslında İran nükleer kapasiteye yönelik programın en sona tartışılmasını istemesiyle aslında bir noktada zaman kazanmaya yönelik bir girişimde bulunuyor. Yani burada daha önce konuşulması gereken, yani lokmalara bölerek aslında yemeği yutmaya yönelik bir tavır var İran tarafında. Ama ABD açısından baktığımızda Hürmüz mesela bu anlamda şu aşamada çok daha önemli bir yerde gibi duruyor. Ama burada Hürmüz açısından da yine uyuşulan bir durum söz konusu değil Banu Hanım. Çünkü burada İran Hürmüz'ü kendisinin kontrol etmesi gerektiğine yönelik bir durum aslında olması gerektiğini ifade ediyor. Bu şu demek, Körfez'e kıyısı olan 8 tane devlet var. İran'ı dışarıda bıraktığımızda 7 devletin bütün hepsinin özellikle okyanusa açılması bir noktada İran'ın elinde olacak. Yani karşı kıyıda İran'ın karşı kıyısında bulunan Umman'ın söz hakkının olmayacak olduğu bir Hürmüz rejimi tırnak içerisinde ne kadar efektif olacak ve Körfez ülkeleri bu anlamda buradaki süreci ne kadar kabul edecek? Daha da ötesine geçeceğim. Avrupa'nın, Asya'nın, hatta Türkiye'nin bu anlamdaki pozisyonu da ne kadar bu süreci kabul eden bir durumda olacak? Bunların hepsi tartışmalı. Tabii ki bu süreçte bölge ülkeleri ve küresel sistemi etki eden bir noktadan bahsediyoruz Hürmüz'den bahsederken, ama bütün küresel ekonomiyi de ciddi anlamda 2-2,5 aydır aslında oldukça yoran bir nokta burası. Dolayısıyla Avrupa'nın da, Asya'nın da, Çin'in de, Rusya'nın da, Türkiye'nin de veya diğer farklı coğrafyalarda bulunan bölgesel aktörler, küresel aktörlerin de söz söyleme durumu söz konusu olacaktır. Çünkü bir uluslararası rejime ihtiyacın duyulmuş olduğu çok önemli bir nokta bu noktada Hürmüz Boğazı. Ve anlaşmanın yapılabilmesi açısından belki de ilk başta şu özellikle söylemlerin, özellikle Trump tarafından kullanılan söylemlerin bir anlamda tansiyonu düşürücü şekilde ilerlemesi de gerekiyor. Ama Trump'ın bu yönde bir niyetinin olmadığını yapılan açıklamalarıyla da görüyoruz. Ve bununla beraber İran'ın çok suskun kaldığını, dinlediğini ve bir noktada da aslında stratejik sabır göstergesinde bulunmuş olduğunu da ifade etmemiz belki yanlış olmayacaktır. Yani bir tarafta çok konuşan bir devlet lideri var ve bir tarafta aslında bir devlet liderinden ziyade farklı yapıların ülkenin dış politikasında aktif olduğu, özellikle devrim muhafızları ordusu olsun, Pezeşkiyan, Arakçı vesaire gibi figürler de aslında parçalı da olsa İran'da bir noktada daha sabırlı, daha sükunetli ve daha düşük tonda açıklamalar yaparak ve istekli net bir şekilde ortaya koyarak ifade ettikleri bir süreci de görebiliyoruz.
0: Şimdi süremiz bitmek üzere ama şimdi Amerikan basınının son haberini de paylaşayım müsaadenizle. Amerikan tarafı 48 saat içerisinde İran'dan bir yanıt bekliyormuş. Henüz hiçbir konuda anlaşmaya varılamadı diyor Axios. Halbuki bazı başlıklarda anlaşmaya varıldığını, özellikle yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun dışarı çıkmasına İran tarafının onay verdiğini yine kendileri haberleştirmişti. Diyor ki mevcut haliyle mutabakat zaptı 30 günlük bir müzakere sürecinin başladığını ilan edecek. Yani Amerikan medyası bunu haberleştirmiş durumda. Eğer öyleyse bu haber doğruysa biraz da İran'ın tezlerine yaklaşılmış gibi gözükmüyor mu sizce? Çünkü İran ne diyordu? Hürmüz'ü açalım, kalanına özellikle nükleer başla, sonra bakalım.
1: En son bakalım zamanı hatta diyordu. Bu öncesinde daha fazla konuşulması gereken diğer dosyalar olacağını da aslında karşımıza çıkarıyor ve diyelim ki İran böyle bir şeyi kabul etti ve deklare etti. Bundan sonraki süreçte 30 gün aslında ne kadar yeterli olacak? Tabii ki bu şu demek değil. 30 günde bütün sorunlar çözülecek, bitecek. 31. gün, 32. günde herhangi bir şekilde bunlar konuşulmayacak değil. En önemli şey şu an bu diyalog mekanizmasının suhuletli bir şekilde ve rasyonel çözümlerle beraber her iki taraf tarafından kabul edilmesini aslında. Yani masa dağılmadan, kırılmadan, zedelenmeden, ruhunu da kaybetmeden ciddi anlamda bir ortak çıkış yolunun aslında ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Özellikle Trump'ın bu çıkış yoluna çok daha fazla ihtiyacının olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü söylemlere ve atılan geri adıma baktığımızda, özellikle programın başında sizin de ifade etmiş olduğunuz sürece baktığımızda Trump'ın burada onurlu bir çıkışı artık çok net bir şekilde ihtiyacı var ve Kasım ayında gelen bir seçim var Trump için. Dolayısıyla bu önemli bir süreç başlayacak gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız için. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağlık. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay Ceza Davası'nda 5. duruşma Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verilirken dava 1 Temmuz'a ertelendi.
2: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
3: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi görüldü. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmadan erteleme kararı çıktı.
4: Gözler 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeydi. CHP'nin kurultay ceza davasının 5. duruşması görüldü ve o duruşmada 5. kez erteleme kararı çıktı.
5: Cumhuriyet Halk Partili bu sanıklarla ilgili avukatlar mazeret sunmuşlar dosyaya. Dolayısıyla dosyanın zaten ötelenmesine ilişkin de bir hamle bu.
3: Ara kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi için ilgili mahkemeye talimat yazılmasına ve SEGBİ üzerinden hazır edilmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 1 Temmuz'da görülecek.
2: Benim canıma tak etti.
3: Mahkeme tarafından verilecek karar kritik öneme sahip. Hukukçular buradan mahkumiyet hükmü çıkmasının temizde olan mutlak putlan davasına da doğrudan etki edebileceğini savunuyor.
5: Ceza davasında eğer aleyhe sanıklarla ilgili bir hüküm kurulursa, bir ceza verilmesi olasılığı doğarsa tabii ki oradaki dosyayı etkileyecektir. Mutlak mutlak kararın hatta belki de kesinleştirecek hale gelir diye düşünüyorum.
6: Çıkacak olan mahkumiyet hükmü artık o seçimin geçerliliğine ilişkin çok ciddi bir delildir ve yeni bir durum ortaya çıkarmış olur. Bu noktada artık o seçimin şaibesi ciddi anlamda yeniden gündeme gelecektir ve yeniden de istinaf bu noktada farklı bir karar verebilir.
3: Daha önce 4 kez ertelenen davada İmamoğlu dahil 12 sanık yer alıyor. Sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor. Öte yandan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Silivri'de görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesini incelemek üzere talep etmişti. Talep doğrultusunda iddianame örneği Ankara'ya ulaştırılarak mevcut dava dosyasına dahil edildi.
0: Gıda sahtekarları ile ilgili yaptığımız haberlerde en çok konu olan başlıklardan biri de zeytinyağı. Türkiye bir zeytin cenneti olmasına rağmen bunun yapılıyor olması da çok acı. İşin bir başka boyutu da bölgesel isimle satılan ürünler. Örneğin Ayvalık diye satılan zeytinyağlarının büyük bölümünün bu şehrin Ege ilçesiyle ilgisi bile yok. Öyle ki Ayvalık'ta 18 bin ton zeytinyağı üretilirken piyasada 100 bin ton Ayvalık markalı zeytinyağı satılıyor. Bu duruma isyan eden Ayvalıklı üreticiler de çok ciddi bir önlem aldı.
7: Ankara'da, İstanbul'da, İzmir Torbalı'da, Bursa Nilüfer'de, Aydın Köşk'te, Trabzon'da bile Ayvalık markası adı altında yağlar yapılıyor.
8: Adında Ayvalık yazıyor ama Ayvalık'la yakından uzaktan ilgisi yok. Türkiye'de en büyük gıda sahtekarlığının yapıldığı ürünlerin başında zeytinyağı geliyor.
7: Bunların bir kısmı bitkisel tohum yağları, bir kısmı işte pirina yağları veya bir kısmı da sahte içine esans katılarak yapılmış.
8: Ege'nin incisi Ayvalık, doğal güzellikleri kadar zeytin ve zeytinyağı üreticiliğiyle de meşhur. İşte bu ismi kullanan bazı uyanıklar var. Türkiye'nin dört bir yanında satılan Ayvalık zeytinyağlarının büyük bölümü Ayvalık'ta üretilmiyor.
7: Ayvalık bölgesinde 18 bin ton civarında yağ üretebiliyoruz. Ama baktığınız zaman e-ticaret siteleri ve sosyal medyalarda 100 bin tona yakın zeytinyağı Ayvalık ibaresi adı altında satışa sunuluyor.
8: Üreticiler işte bu vurguna karşı dijital bir kalkan oluşturdu. Ayvalık zeytinyağında kare kodlu takip sistemine geçildi.
9: Ayvalık'ta üretilen ve coğrafi işaret tescili olan sadece 33 marka varken piyasada yüzlerce sahte Ayvalık zeytinyağı mevcut. İşte bu QR kodlarla bu sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.
7: Tüketicimiz QR kodu okuttuğunda o markanın doğrulamasını yapabiliyor. Bizim coğrafi işaret hologramımızın üzerinde bulunan seri numarasının ona ait olup olmadığını buradan kontrol edebiliyor.
9: Bu QR kodlara hiç denk geldiniz mi?
10: Ben henüz denk gelmedim. Sanırım ayırt edebileceğimiz bir özelliği var.
9: Tüketici işte bu QR kodunu telefondan okuttuğunda zeytinin hangi bahçeden toplandığını, hangi aşamalardan geçtiğini tek tek görebilecek. Böylelikle hem üreticinin emeği korunacak hem de tüketici gerçek zeytinyağını sahte zeytinyağından ayırt edebilecek.
7: Bu ürünün kimyasal analiz sonuçlarına buradan ulaşıp bunun değerlendirmesini okuyabiliyor. Parsel sorgu üzerinden bu ürün oluşturulurken zeytinin toplandığı bahçeyi görebiliyor.
9: Bakın zeytinyağının toplandığı bahçeyi bile görebileceğiz şimdi.
11: Toplandığı bahçeye kadar görebiliyoruz. Çok güzel, çok faydalı.
12: Ya bu QR kodu da sahtekarlar taklit ederse?
9: O zaman ne olacak?
12: Evet.
7: QR kodlar taklit edilemez. Bu QR kodu Ayvalık Ticaret Odası'nın web sayfası altında oraya entegre ettik. Yani siz QR kodu okuttuğunuz zaman Ayvalık Ticaret Odası'nın web sayfasına bağlanıyorsunuz.
0: İnternetten verilen yemek siparişlerinde yeni dönem başladı. Düzenlemeyle tüketiciler ayıplı gelen siparişlerde ürün bedeli iadesi alabilecek. Ayrıca bazı durumlarda manevi tazminat davası da açabilecek.
3: İnternet üzerinden verilen yemek siparişlerinde yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Tüketiciye hem ücret iadesi alma hem de tazminat davası açma hakkı tanındı.
13: Çok para veriyoruz ama hep mesela o soğuk ürün dediğiniz gibi çorbaların dökülmesi, bazen ilgilenmiyorlar bile yani.
14: Mayat geliyor, Yani orada ısmarladığım şekildeki gibi gelmiyor. Ondan sonra tadı bozuk oluyor.
3: Pandemiden sonra internet siteleri üzerinden verilen yemek siparişleri günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası haline geldi. Hal böyle olunca teslimatlar konusunda zaman zaman sorunlar da yaşanabiliyor.
15: Online yemek siparişi veriyorsunuz. Yemek her zamanki miktarında gelmiyor. Ya da sıcak gelmiyor, dökülmüş geliyor. Veya o kuryenin zaman zaman basını medyaya da yansıyor. İşte ürünü tüketiciye götürmeden önce ürünü açması, belki içinden yemesi gibi durumlar. Şimdi bunların hepsi aslında ayıpla hizmete geliyor.
16: Hatalı ürün geldi, oluyor. Olunca da yapacak bir şey kalmıyor çünkü. Karşında bir ulaşacağın bir merci bulamıyorsun.
3: Yeni düzenleme ezberleri bozdu. Öyle ki sipariş dökülmüş, birbirine karışmış veya eksik teslim edilmişse hem iade hem de manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz.
15: Eğer bununla ilgili bir ürün görüyorsanız ürünün fotoğrafını çekebilirsiniz. Tüketici hakem heyetlerine, işte bulunduğunuz bölgedeki kaymakamlık binasını, tüketici hakem heyetlerine başvurulabilir. Kendiniz gidemiyorsanız da online olarak e-devlet üzerinden de tüketici hakem heyetlerine başvurulabilir. Gerekli şikayetler yapılabilir. Ürün görselleri, fotoğrafları gönderilebilir. Bunların hepsi ayıplı hizmet kapsamındadır. Hatta yaşanan mağduriyetler mahkemeye de taşınabilir. Tazminat davaları ve benzeri hak arayışları olabilir.
13: Yani çok güzel olacağını düşünüyorum.
14: Eğer iş yapmak istiyorlarsa bu sektör birazcık dikkat edecek. Yani müşterinin şikayetlerini aldıracak, göz yummayacak yani. Yoksa hiç müşterisiz kalacak. Bir de tazminat mı çıktı? Allah çok şükür.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında her yıl ülkemizde ve tüm dünyada etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki teması belli oldu. Tema bir sofrada miras olarak belirlendi.
17: Türk mutfağı emekle sabır birleştiğinde ortaya çıkan mucizenin adıdır. Tarlayı süren, tohumu savuran, fidanı diken, hasadı yapan, hamuru yoğuran, yufkayı açan bütün maharetli ellerin ortak eseridir.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde ve dünyada kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki teması belli oldu. Bir sofrada miras temasıyla ortak mutfak mirasımıza işlenmiş hikayeler, hatıralar, kültür, gelenekler ve birikim öne çıkıyor. Bu yıl 5. kez düzenlenecek Türk Mutfağı Haftası bir yemeğe gerçek değerini kazandıran unsurlara vurgu yapıyor. Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diplomatik temsilcilikleriyle kültür merkezlerinde icra edilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türk şeflerle uluslararası şefler buluşturularak kültürler arası gastronomi diyaloğunu güçlendiren ortak yemekler yapılacak. Yufka açma, yavaş pişirme ve açık ateşte ızgara gibi geleneksel yöntemlerin uygulamalı olarak tanıtıldığı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu yılın seçkisi ise hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan yemeklerden oluşacak. UNESCO listesinde yer alan keşkek, yavaş pişirilen buğday ve et yemeği olarak ortak kutlama kültürünü ve imece ruhunu temsil edecek. Baklava, ustalık gerektiren bir zanaatin ve geleneklerin nesilden nesile aktarımını simgeleyecek. Mantı ise göç ve yolculuk temalarını yansıtacak. Ayrıca dolma, ortak bir mutfak dilindeki çeşitliliği gözler önüne serecek. Helva ise dayanışmayı ve hafızayı temsil edecek.
0: Gaziantep'te etkili olan fırtına ve hortum fıstık ağaçlarını da vurdu. Bazı ağaçlar kökünden söküldü. Fıstık üreticileri büyük bir zararla karşı karşıya kaldı.
18: Aşağı bayındır, yukarı bayındır Subo köyünde en azından 20 bin dönüm hektar gitti.
3: Süper hücre fırtınası asırlık ağaçları kökünden söktü. Gaziantep'te tarım alanlarını vuran fırtına dolu ve sağanak ardında ağır hasar bıraktı. Şehit Kamil, Karkamış ve Nizip ilçelerinde fırtınanın şiddetine dayanamayan Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları kökünden söküldü.
19: Gaziantep'te meydana gelen hortum felaketinde çiftçiler de büyük zarara uğradı. Zira Gaziantep kırsalında bulunan pek çok fıstık ağacı yapraksız kaldı, birçoğu da hortumla birlikte kökünden söküldü.
20: Önceden %30 riski tarımda, şu anda %80. Çok riskli.
3: Hasarın boyutunun belirlenmesi için saha çalışmaları başlatıldı.
19: Fıstık ağaçları ilkbaharın başında yaprak açmış, hatta fıstık taneleri bile çıkmıştı. Yaz ortasında veya yaz sonuna doğru hasat yapılması bekleniyordu ama hortum nedeniyle pek çok fıstık bahçesinde tek bir fıstık bile kalmadı.
18: Tolu da vurdu, ceviz bekliğinde tolu vurdu. Ardından hortum geldi. Hortumdan içerim tekrar geri bir rüzgar, aşırı bir rüzgar vurdu. Fıstıkları, mahsulleri 4 yıl mahsul alamayacağız. Nasıl 4 yıl mahsul alamayacağız? Şunlar gitti. Bu gelsene bu ışığını verecek. Işığını verirken kerim tekrar öbür seneye o karagöz sökecek. Daha 4 gün sonra biz kalacağız.
3: Gaziantep'i etkisi altına alan süper hücre fırtınasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Fırtına ve şiddetli yağış kentin birçok ilçesinde hasara yol açmıştı.
0: Toros Dağları'nda yetiştirilen Honamlı keçisini ekranlarınıza taşıyacağız şimdi. Et verimi yüksek olan yerli keçi ırkı yoğun ilgi görüyor.
3: İri yapılarıyla dikkat çeken Honamlı keçisi sadece Türkiye'de yetişiyor. Antalya'da yaşayan yörükler özel yerli keçi ırkları yetiştiriyor. Onlardan biri de Honamlı keçisi.
21: 200 hayvanımız var. Peynir yapıyoruz, sağıyoruz, güdüyoruz. Kurbanlık yetiştiriyoruz.
3: Honamlı keçisi Toroslar'da yetiştiriliyor. Zorlu doğa şartlarına karşı dayanıklı olan bu keçi türünün et verimi de yüksek. Uzun vücutlu ve kemerli burunlu olan bu ırk iri yapılarıyla dikkat çekiyor.
22: Torosların engebeli sarp yapısı ve maki bitki formasyonuna uyum sağlamış, dev cüsseleriyle göz dolduran Honamlı keçilerini hep birlikte görelim.
23: Ben çocukluğumdan beri bu Honamlı keçileriyle uğraşıyorum. Ailemi de bu Honamlı keçileriyle geçindiriyorum. Bu Honamlı keçinin diğer hayvanlara göre kemiği bir tane fazla olur. Uyruğu en az 40 santim olmalı. 150 kiloya vuruyor canlı kilo ağırlığı. Eti 70-80 kilo olur. Böyle alnı sakar, böğrü ala oldu mu çok tutulan bir Honamlı hayvanıdır.
3: Honamlı keçisi 2015'te yerli ırk olarak tescil edildi.
22: Honamlı keçilerini diğer keçilerden ayıran özellik nedir?
21: Burnunun tümsek olması, kuyruğunun beyaz olması, ayaklarının şekilli olması.
22: İnce uzun bir vücut yapıları var.
21: Evet, ince uzun. Honamlı keçilerinin ince uzun fizik yapıları var.
3: Honamlı keçilerinin sayısı yürütülen ıslah ve koruma projeleri sayesinde artırılıyor.
21: Sabah ve akşamları çalıya çıkarıyoruz. Ufakken yulaf, büyüdüğü zaman arpa ve küspe veriyoruz.
22: Yaylaya çıkıyor mu keçiler?
21: Mayıs ayının 20-25'i gibi yaylaya çıkarız. Kasım ayının sonlarında da sehile ineriz.
22: Kurban Bayramı'na yaklaşıldığı ve kurbanlık arayışının hız kazandığı bu günlerde iri cüsseleri ve yüksek et verimiyle Honamlı keçileri büyük ilgi görüyor.
21: İlgi yoğun, etinden dolayı, cüssesinden dolayı talep yoğun. 2 yaşını geçince 110 kilo, 3 yaşını geçince 130-150 kilograma kadar ulaştırdık Honamlı keçilerimizin.
0: Yaban hayatına dair görüntülerle bu saatimizi de noktalamış olacağız.
3: Yaban hayatına ait eşsiz görüntüler kameraya yansıdı. Tekirdağ'da Ganos Dağı'na yerleştirilen foto kapanlar ormanın gizli sakinlerini kayda aldı. karaca, kurt, tavşan ve tilki doğal ortamlarında görüntülendi. Karabük'ün Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde yaban hayatının iki farklı yüzü vardı. Bir yanda tarlaya inerek otlarla beslenen karaca, diğer yanda ise karla kaplı arazide yiyecek arayan kurt foto kapanların radarına girdi. Karaca bir süre tarlada beslendikten sonra ormanlık alana doğru gözden kayboldu. Ankara'da da yerleşim yerlerine inen ayılar kameralara yansıdı. Beypazarı ilçesinde ormanlık alandan çıkan bir ayı mahalle arasında yiyecek aradı. Ayı haberlerinin bir diğer adresi ise Kızılcahamam'daki Soğuk Su Milli Parkı oldu.
1: Şey yapabilirdim.
3: Piknik masaları arasında dolaşan ayı ve yavruları vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dört bir yanında kameralara yansıyan görüntülerde hayvanların beslenme ve dolaşma anları dikkat çekti. Ormanın derinliklerinde özellikle gece saatlerinde hareketlenen yaban hayvanları Anadolu coğrafyasının zenginliğini bir kez daha ortaya çıkardı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen havayolu gümrük beyan sistemi, uluslararası uçuş trafiği bulunan bütün havalimanlarında devreye alındı. Yeni sistemle birlikte gümrük beyan işlemleri elektronik ortama taşınırken yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi Akbank'ta.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2. ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Trafik kazasının ardından hiç yürüyemiyordum, konuşamıyordum. Buradaki tedavimle daha çok yürümeye başladım.
4: Yaşadığı trafik kazası sonrası yatağa bağımlı hale gelen genç kız, fizik tedaviyle yeniden yaşama tutundu ve yürümeye başladı.
3: Çok mutluyum. Yeniden yürüdüğüm için gerçekten çok mutluyum. Hatta yeni hobiler bile edindim. Gitar çalıyorum.
4: Cemile Ecrin Taşçı henüz 16 yaşında. Haziran 2025'te Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir tırın çarpması sonucu ağır yaralanmış, uzun süre tedavi altında kalmıştı.
5: Araç dışı trafik kazasına bağlı olarak sedye seviyesine, yani koma diyebileceğimiz bir seviyedeydi. Kelime çıkarımı yoktu, konuşma yoktu, yutma çok zordu.
4: Kazada beyin travması geçiren, iç organları hasar gören ve vücudunda kırık oluşan Taşçı, 52 günlük yoğun bakım sürecinin ardından önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, daha sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edildi.
5: Yaklaşık 8 aylık bir tedavinin sonucunda Ecrin bugün yemeğini yiyebiliyor, kendi günlük yaşam aktivitelerini yapabiliyor, saçını tarayabiliyor, kendisine bakabiliyor, bütün hareketlerini kendisi tek başına yapabiliyor.
6: Bir mucize aslında bu, öyle söyleyeyim size. Çünkü yoğun bakıma ilk girdiğim günü hatırlıyorum. Ecrin hiç Ecrin gibi değildi açıkçası.
4: 8 aylık fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Cemile Ecrin artık hem yürüyebiliyor hem de konuşabiliyor.
6: Onun ilk nefes aldığı gün, yani makineye bağlı olmadığı şekilde nefes aldığı gün ben nefes almış gibi hissettim.
5: Cemile Ecrin'in hafıza problemleri vardı. Konuşmasında bozukluk vardı. Yutmasında bozukluk vardı. Denge problemleri vardı. Biz daha sonra rehabilitasyonla şu anda Cemile Ecrin çok rahat konuşabiliyor. Kognitif fonksiyonları, iletişim fonksiyonları iyice arttı. Dengesinde çok hafif bir sıkıntımız kaldı.
4: Rehabilitasyon süreciyle hayata yeniden tutunan genç kızın hayali ise doktor olmak ve hastalara umut olmak.
3: Ben doktor olmak istiyorum. Çünkü burada çocuklara da destek oluyorum ben. Ve destek olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İnsanlara da gelecekte mutlu etmek, onları tedavi etmek istiyorum.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kiracıların ve ev sahiplerinin beklediği haber TÜİK'ten geldi. TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklamayla kira artış oranı da yeniden belirlendi.
7: TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve açıklanan rakamlara göre Mayıs ayında kira artış oranları %32.43 olarak belirlendi.
8: Son 12 ayın ortalaması alınarak yapılıyor ve bir örnek verecek olursak 20.000 TL ortalama kira ödeyen bir vatandaş için 26.500 yaklaşık olarak hesap edelim. %32.43 ile çarptığımızda yaklaşık 26.500 liraya ve 6.500 liralık bir artışa sebep oluyor.
4: Kira kontrat süresi bu ayda olan kiracılar yeni zam oranını %32.43 olarak hesaplayacak. Uzmanlar yine de kiracıları uyarıyor.
8: Bu bir tavan zam oranıdır. Siz ev sahibinizle anlaşırsanız bunun daha altında bir zam yapabilirsiniz.
4: Geçtiğimiz ay açıklanan kira zam oranı ise %32.82 olmuştu. Peki önümüzdeki aylarda kira zam oranının yönü nereye doğru gidecek?
8: Bu ay da geçen aya göre daha aşağıda çıktı. Özellikle geçtiğimiz yaklaşık bir yıldır enflasyon kontrolü.

0: ölümümüz gayet iyi ilerliyor. Yıl sonuna kadar da yine kira enflasyonunun bu civarlarda ve aşağı seyirli sürmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz zaten hükümetimiz özellikle bu kiralık konut kampanyasıyla çeşitli önlemler almaya da devam ediyor. Ağustos ayında bunların da devreye girmesiyle, ki ilk 6000 Ağustos ayında Sayın Bakan'ın açıkladığı devreye girecek. Bunların da devreye girmesiyle ülkemizde kira enflasyonu inşallah biraz daha aşağıya gelecek diyelim.
1: Akşamlar, Ajans Akşamı Doğru'na başlıyoruz. Artık saatlerimiz 17'ye yaklaşıyor. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. 2 saat boyunca gelişmeleri aktaracağız sizlere. Muhabir arkadaşlarımız da sahadalar. Sizleri bekliyorlar. O sıcak gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşmak üzere. Ana başlıklarımıza bakalım hızlıca. Buyurun lütfen. 4 ana başlıkta topladık bugünü. İlki elbette Yıldırım Han füzesi dünya basınında çok geniş yer buldu. Her şeyiyle konuşuluyor. Menziliyle, gövde yapısıyla, süratiyle. Biz de birazdan yakından bakacağız. Yine sahaya gideceğiz. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Fuarda bugün ikinci gün. Neler ön plana çıkıyor? Değerlendireceğiz Ahmet Nazif Vural'la. Ve Donald Trump'tan akşam saatlerinde bir açıklama geldi. Yeni bir gözdağı. Yine 14 maddelik bir plandan bahsediliyor. Buna da bakacağız ama YSK başkanı seçildi. Yeni başkan konuşuyor. Hemen hızlıca Ankara'ya bir dönelim önce.

0: YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. YSK'da görev değişimi gerçekleşti ve yeni görevi Serdar Mutta üstleniyor. Önemli bir değişim. Uzun süredir görev yapıyordu eski başkan ve şimdi yeniden seçimle birlikte Serdar Mutta görevi devralmış oldu Ahmet Yener'den. 6 yıl boyunca Ahmet Yener görev yapmıştı ve ardından da bugün itibariyle Serdar Mutta seçildi yeni başkanlığa. Şimdi Trump'tan yeni gözdağı demiştik. 14 maddeden bahsediliyor. 14 maddeyi bir tekrar görebilirsem arkadaşlar başlıkları. 14 maddeye ilişkin bugün Donald Trump bir açıklama yaptı ve dedi ki İran Savaşı ile ilgili İran şartları kabul ederse epik öfke operasyonu sona erecek, Hürmüz herkese açılacak dedi. Üçüncü ana maddemiz ise Fenerbahçe'de seçimler. Aziz Yıldırım yeniden aday olma kararı aldı. Bunun ardından da bir trafik başladı. Telefon trafiğinden bahsediliyor Fenerbahçe'de. Neler yaşanıyor olan üstü seçime giderken Fenerbahçe'de bakacağız ve TOKİ iadeleri nasıl yapılacak? Başvurular tamamlandıktan sonra kurallar çekildi ve kurallarda isimleri çıkmayanlara başvuru ücretleri geri ödenecekti. Nasıl, hangi yollarla ödemeler yapılıyor? Bu ödemelerin çoğu yapıldı zaten ama hala geri almayanlar var. Bununla ilgili açıklama geldi TOKİ idaresinden. Yıldırım Han demiştik. Biraz daha yakından bakalım mı? Tüm dünya basını, çünkü Yıldırım Han'ı konuşuyor bugün itibariyle. 6 bin kilometrelik bir menzilden bahsediliyor bu tahmini. Bunun çok üzerine çıkabilir. Milli Savunma Bakanlığı'nın Arge Merkezi tarafından üretilen bir füzeden bahsediyoruz. Menzili 6000 kilometre aşabilir de. Hipersonik hıza ulaşabiliyor. Sıvı azot tetroksitle çalışıyor. Böyle bir yakıt tipi var. Gövdesini de çok konuşuyor bugün. Gövde yapısını da çok konuştu bugün tüm dünya basını. Atmosfer dışı uçuş, yani balistik bir füzeden bahsediyoruz. Yıldırım Han. 4 roket, itki motoru, 4 metre kanat açıklığı var. 3000 kilo patlayıcı taşıyabiliyor Yıldırım Han. 3000 kilo patlayıcı taşıyabiliyor. Şöyle biraz daha yakından bakalım. Ve Saha Fuarı'nda da ilk defa sergilendi dün. Türk basınının ilgisi çok yoğundu ama yabancı basının ilgisini tahmin edemezsiniz. Birazdan bakacağız. Ahmet Nazif Ural şimdi biz bekliyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık uzay sanayi fuarından bahsediyoruz. Beşincisi düzenleniyor. Ya ilkinden itibaren dünyanın ilgisinin, bu fuara olan ilgisinin kat be kat arttığını görüyoruz. Merkez ülke Türkiye olunca da. Ahmet Nazif Ural iki gündür orada. Artık tamamen gezebilmiş durumda. Sahayı tam da Yıldırım Han'ın önünde bizi beklerken Ahmet'e sözü bırakayım ben.
1: Evet, Saha 2026 fuarında gurur kaynaklarımız her bir noktada kendisini gösteriyor ve bu saha fuarının içerisinde belki de en gözde olanı şüphesiz hemen arkamızdaki Yıldırım Han hipersonik balistik füzesi. Hipersonik balistik füze demişken, Yıldırım Han demişken elbette bazı özelliklerinden bahsedelim. Öyle ki Milli Savunma Bakanlığı tarafından Arge Merkezi

Ar-Ge Merkezi tarafından yapılmış ve hala çalışmaların devam etmiş olduğu çok önemli, Türkiye için çığır açacak, Türkiye için Yıldırım Han ve sonrası olarak artık anılacak çok önemli, kıymetli bir füze. Bu füze tabii ki sadece defansif anlamda değil, aynı zamanda Türkiye'nin psikolojik anlamda da birçok farklı boyutta kendisinin ve birçok farklı noktada kendisine çağ atlatmış olduğunu bir kez daha gösterir nitelikte. Evet, şu an kameraman arkadaşım Mehmet Tekin sizlere o görüntüleri aktarıyor. Şu an motor kısmını sizlere belirtiyoruz, gösteriyoruz. İşte sıvı nitrojenli bir yakıt vasıtasıyla çalışan Türkiye'nin ilk hipersonik sınıflı balistik füzesi. Görmüş olduğunuz bu motorlardan iki farklı yakıt türü aslında dışarıya atılıyor. Peki kullanılıyor. Bu yakıt türünün anlamı ne? Hemen onlardan bahsedelim. Öyle ki bu yakıtlar önce atmosfer altı uçuşlar için kullanılan bir yakıt cinsi var. Yine aynı şekilde sıvı yakıt cinsinden. Bu 9 Mach hızındaki hıza ulaşması için kullanılıyor. Bir yandan da 25 Mach hıza ulaşabilmesi için, atmosfer üstü uçuş yapabilmesi için kullanılan bir başka yakıt cinsi var. İkisi de sıvı şekilde yapılmış halde. Hemen şimdi yine ilerleyelim bu noktadan ve devam edelim. İleride yine aslında fuarın göz bebeklerinden bir diğeri yer alıyor. O da bakın şu an hemen o tarafa doğru gidiyoruz. Güçhan. Güçhan aslında o ismiyle de kendisini gösteren bu turbofan jet motoru. Güçhan'ın önemi nedir? Hemen onlardan bahsedelim. Öyle ki Güçhan aslında birçok kişinin ilk görücüye çıktığı andan itibaren kıyasa sokmuş olduğu bir motor. Ancak bu kıyas olarak ele alınmaması gereken bir konu. Çünkü 42 bin IBF'lik yani poundluk bir güce sahip. Ölçek olarak burada şunu söyleyelim. Eurofighter Cypher'ın motor gücü 40.000 IBF, F-35'in motor gücü ise 43.000 IBF. Peki bunlar mukayese edilmesi gereken sayılar mı? Bence değil. Nedenini anlatayım hemen sizlere. Çünkü görmüş olduğunuz bu Güçhan aslında bir kilometre taşı. Çünkü 42.000 IBF, 42.000 poundluk bir güce erişebilmiş olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Öyle ki dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke varken Türkiye şu an artık kendi projelerinde, kendi kullanacağı uçaklarında ve yine diğer platformlarda görmüş olduğunuz artık bu motoru kullanacak. Aslında Güçhan'ın temel amacı ve Güçhan'ın en temeldeki insanlara yansıtması gereken konu, insanların anlaması gereken konu tam olarak bu. Türkiye'nin hangi ölçekte nasıl bir büyüme içerisinde olduğu en önemli kanıtlardan birisi. Hemen şöyle birazcık daha detaylı şekilde bakalım. Yaklaşık 5 metrelik bir boya sahip. Hemen yan tarafında yine Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından yapılan bir helikopter motoru da yer alıyor. Şimdi buradan birazcık da yan taraflara, diğer standlara doğru ilerleyelim arzu ederseniz. Öyle ki hemen çok yakın bir noktada makine kimyanın da bir standı yer alıyor. O standa doğru ilerleyelim sizlerle. Evet, hemen orada da yine makine kimyanın ve aynı zamanda fuarın çok önemli ve fuarda çok herkesin aslında dikkat çekici şekilde dikkat kesildiği noktalardan bir diğeri var. Enfal 17 füzesi. Enfal 17 füzesine gelelim. Peki Enfal 17 nedir? Hemen ondan bahsedelim. Enfal 17 Kur'an-ı Kerim'deki bir sureden, bir ayetten ismini alıyor. Peki önemi nedir bu ayetin? Bir hikayeyle aslında bunu anlatmak gerekiyor. Öyle ki bu ayet geçmiş dönemde Osmanlı döneminde Yeniçerilerde, Kemankeşlerde yani okçularımızda, Osmanlı okçularında kullanılan ve onların kendilerine düstur edinmiş olduğu bir ayet. Hemen ayeti de sizlere mealini okuyayım. Savaşta siz onları öldürdünüz, onları Allah öldürdü. Oku attığında onu da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmak için yapmıştı. Allah her şeyi duymakta, her şeyi bilmektedir. Aslında kemankeşler o yayı çektiği zaman o oku atmadan hemen önce bu oku ben atmadım, Allah attı lafzıyla hareket eder ve o çok önemli Osmanlı tarihi için, Türk tarihi için çok önemli olan kemankeşlik kültürünün temel yapı taşını

0: oluşturur. Ve işte o yapı taşının teknolojik hali. Görmüş olduğunuz Enfal 17 füzesi. İşte Türkiye'nin gelişmekte olduğu alanlarda geçmişini de hiçbir şekilde unutmadığı ve geçmişine dair, kültürüne dair değerleri hem bu fuarda hem savunma sistemlerinde hem de diğer geriye kalan birçok farklı sistemde nasıl koruduğunun en önemli, en belirgin noktalarından birisi. Bir tarafta Yıldırım Han'dan bahsediyoruz. Diğer tarafta Güç Han'dan bahsediyoruz. Ve burada da Enfal 17 füzesinden bahsediyoruz. Her biri Türk tarihi için ve Türkiye'nin geleceği için çok önemli kilometre taşları olacağı çok net bir şekilde kendisini gösteriyor diyelim. Saha 2026 fuarından sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet, çok teşekkür ediyoruz. Daha neler göreceğiz saha fuarından? Hepsini tek tek ekranlarınıza taşımak istiyoruz, anlatmak istiyoruz. Uzun uzadıya anlatmak istiyoruz. En fazla dikkat çeken Yıldırım Han'dı. İşte hikayesini de anlattı Ahmet Nazif Vural bize. Ve çeşitli savunma sanayi notlarımızı aktarmaya devam edeceğiz sahadan. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasına da bakalım isterseniz. Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vakıf geleneğimiz kapsayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı bir yapıya sahiptir dedi ve şöyle ekledi. İnsanlığa hizmet eden tüm vakıflarımızın yanında olacağız.
2: Biz Yüce Allah'ın kim zerre miktarı hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Müjdesine iman etmiş bir milletiz. Divitinde mürekkep kalmayan talebelere mürekkep temin edilmesinden şehit ve sahabe türbelerinin tamir edilmesine, bitkilerin, tohumların ve göç yolundaki leyleklerin korunmasından kimsesiz hastaların tedavisine kadar bizim vakıf geleneğimiz işte böylesine güçlü, bu derece kapsayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı bir yapıya sahiptir. Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi bir trafik kazası haberiyle devam edeceğiz. İstanbul'da Kartal'da yaşanıyor. Görüntüleri görüyorsunuz. Bir servis aracı sebep oluyor bu kazaya. Zincirleme kazadan bahsediyoruz. Kazada 5 kişi hafif yaralanıyor.
3: Servis minibüsü kontrolden çıktı, yol savaş alanına döndü. İstanbul Kartal D100 karayolunda seyreden servis minibüsü kontrolden çıkarak önündeki otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle önündeki cipin altına girdi. Cip kendi önündeki otomobile çarparak takla atmaktan son anda kurtuldu. Zincirleme kazada 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1: Çetelerle mücadeleye ilişkin operasyonlar çok süratli biçimde devam ediyor. Ankara'dan bir operasyon haberi var. Esnaftan haraç isteyen, adlarının da çirkinler olduğu bir suç örgütü yapılan operasyonla çökertiliyor. 4 ayrı olaya karıştıkları ortaya çıkıyor. Bu çetenin 5 şüpheli yakalanıyor. Silahlarını da metruk bir arazide çöp yığınlarının arasına gizlemişler. Onlar da bulunuyor.

0: Esnafı haraca bağlayan çete çökertildi. 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'da esnafı hedef alan suç örgütüne yönelik düğmeye basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen organize suçlarla mücadele ekipleri, çirkinler olarak bilinen çeteyi takibe aldı. Suç örgütü üyelerinin esnaf ve iş adamlarını tehdit ederek haraç almaya çalıştıkları, haraç vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları görüntüleri korkutma amaçlı olarak paylaştıkları öğrenildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Çeteye ait silahlarınsa metruk bir arazide çöp yığınları arasında gizlendiği belirlendi. Toplam 4 ayrı olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
1: Şimdi bir çetelerle mücadele, bunlara ilişkin operasyonlar, iki faili meçhul cinayetler. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı bünyesinde bir alt birim kurulmuştu. Geçtiğimiz hafta hatırlarsınız. 7 alt birimden biri de buydu. Şimdi eski dosyalar yeniden açılıyor. Onlardan biri de dün basınla paylaşıldı. Muğla'da Marmaris'te 3 yıl önce kazara kendini vurduğu iddia edilen Abdullah Uslu'nun ölümündeki sır perdesi kalktı bu defa. Şimdi dosya yeniden açılınca Uslu'nun eşinin itirafı ortaya çıktı ve itiraf sonrasında da cinayet çözüldü.
2: 3 yıllık sır perdesi kalktı, kaza denilerek kapatılan dosyadan cinayet çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde nakliyeci Abdullah Uslu, eşi Suna Uslu ve komşuları Hanife Ergin Ayaydın çiftiyle evde otururken tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Tanık ifadelerinde Uslu'nun alkollü şekilde beline takmaya çalışırken yere düşürdüğü tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği iddia edildi. Soruşturma, taksirle ölüme neden olma kapsamında değerlendirilerek takipsizlik kararı verildi. Aradan 3 yıl geçti. Uslu'nun kızı Aylin Kızılca takipsizlik kararına itiraz etti. Dosya raftan indirildi. Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinesinde yeniden soruşturma başlatıldı. Tanıklar Uslu'nun eşi Suna Uslu, komşuları Hanife ve Ergin Ayaydın'la iletişim kayıtlarında adı geçen Yüksel Kartal'ın tekrar ifadesi alındı. Tanıkların yeni ifadeleri çelişkili bulundu. 2023 tarihli kriminal raporda tabanca düştü patladı iddiasını çürüttü. Raporda silahın darbeyle kendiliğinden ateş almasının imkansız olduğuna dikkat çekildi. Ve sır perdesini aralayan itiraf Abdullah Uslu'nun eşi Suna Uslu'dan geldi. Suna Uslu, Hanife Ayaydın alkollü olan eşimin sağa sola ateş etmesini engellemek için masanın üzerindeki tabancayı eline aldı. Bunun üzerine aralarında yaşanan itiş kakışta tabanca eşimin bel hizasında patladı dedi. Suna Uslu daha önce ifadesinde Hanife Ayaydın'ın yönlendirmesiyle yalan beyanda bulunduğunu ileri sürdü. Suna Uslu ve katil zanlısı Hanife Ayaydın tutuklandı. Ergin Ayaydın ve Yüksel Kartal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Şimdi hatırlayacaksınız, dün Çin'de bir havai fişek fabrikasındaki patlama sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği haberini paylaşmıştık sizlerle. Yine bir fabrikada patlama oldu. Bu defa Kazakistan'da Çinko fabrikasında. O patlamada da iki işçi hayatını kaybetti. Görüntüler patlama sonrasına ait. Şimdi bakalım hemen detaylarına, nasıl yaşanmış bu kaza. Kazakistan'ın Özkemen kentinde bir Çinko fabrikasının toz toplama ünitesinde sıkışan gaz infilak ediyor. Ve ilk belirlemelere göre iki işçi hayatını kaybediyor patlamada. 5 işçi de yaralanıyor. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken fabrikanın 220 metrekarelik bir alanda çökme yaşandığı belirtiliyor. Enkaz altında kalanın olup olmadığı da araştırılıyor şimdilik. Ve Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimleri. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım yeniden aday olacağını açıkladı kurultayda.
3: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu. Sarı lacivertli kulüpte 1998-2018 yılları

0: Arda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçemin geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanmıştı.
1: Şimdi Donald Trump'ın bugün yaptığı açıklamalara bakalım isterseniz. Ateşkes devam ederken Donald Trump bir de 14 maddelik bir plandan bahsediliyor. Pekin'i ziyaret ediyor Arakçı. Oradan da açıklamalar var. Birazdan bakacağız ama bugünün sıralamasına göre hareket edersek ilk Donald Trump konuştu bugün. Sosyal medya hesabından da yaptığı açıklamalar. İran'ın hiç şansı yok diyor Donald Trump. İran meselesinde iyi iş çıkarıyoruz diyor. Aynı yine son birkaç gündür ifadeleri. İnsanları öldürmek için girmek istemiyoruz İran'a diyor. Benim Amerika'da tanıdığım çok iyi insanlar var İranlı. Onları öldürmek istemiyorum diyor İranlıları. İran akıllıca olanı yapmalı diyor. İran hem oyun oynuyor hem de anlaşma yapmak istiyor. Hürmüz'de tam kontrole sahip olan biziz diyor Donald Trump. Devrim muhafızlarının aksine. Şimdi 14 maddelik bir plandan bahsetmiştim ya. ABD basında bugün yazdı. Mütabakat metninden bahsediliyor. İçinde nükleer müzakerelerin de olduğu bir mütabakat metninin olduğunu ve tek sayfalık bir metin olduğundan bahsediyorlar. Bakalım o metnin detaylarını, ABD basının iddiası çünkü bu yönde. ABD basının konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD mütabakat zaptı imzalaması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor. Ve buna göre Washington yönetiminin İran'la savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı müzakereler için çerçeve oluşturmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık mütabakat zaptı imzalamaya yanaştığını öne süren ABD'li yetkili henüz herhangi bir şeyin üzerinde anlaşmaya varmadıklarını ancak bu durumun savaşın başlamasından bu yana tarafların bir anlaşmaya en çok yaklaştıkları nokta olduğunu belirtiyor. Ve bu kaynaklar bu görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da veya İsviçre'nin başkenti Cenevre kentinde yapılabileceğini ifade ediyorlar. Şimdi bu arada İran'ın Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gitmişti. Bir açıklama var Arakçı'dan. Arakçı bu ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor. İran'ın Çin'e güvendiğini söylüyor Arakçı. Ve bölgede barışı teşvik etme, çatışmayı sona erdirme ve savaş sonrası yeni bir bölgesel çerçeve kurulması konusundaki devam eden aktif rolünü dört gözle de beklediğini söylüyor. Aynı zamanda Arakçı şunu da ifade ediyor. İran Pekin'in dört maddelik önerisine değer veriyor diyor. Pekin'in dört maddelik önerisine savaşın bitirilmesine yönelik bir dört maddeden mi bahsediyoruz Çin tarafından gelen? Tüm bunları soralım isterseniz Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber hoş geldin yayına.
2: Teşekkür ederim Merve.
1: Şimdi Çin ziyareti konuşuluyor Arakçı'nın kendi açıklamaları da var. İran tarafından sunulan bir dört maddeden bahsediyor Arakçı. Yanlış ifadede kullanmayayım ama bir de Çin'e güvendiklerinin altını çiziyor. Dört maddelik öneriye biz değer veriyoruz diyor. Şimdi pek çok denge aslına bakarsan değişmişti. Biraz daha dikkatli okursak Rusya ziyaretinin ardından. Şimdi Çin ziyareti de öyle. 14 maddelik bir mütabakattan bahsediliyor ABD ile İran arasında. Bunlar hep Çin ziyareti ve Rusya ziyareti sonrasındaki gelişmeler diye okumak sence doğru mu?
2: Merve, öncelikle şöyle söyleyeyim, yani o dört madde tam olarak neler içeriyor bu konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Ancak belli ki bu savaşın durdurulması ve diğer meseleler konusunda, yani savaşla bağlantılı diğer meseleler konusunda olması öngörülmektedir. Dediğin üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik teklifi de söz konusu. Hatta gün içinde bazı haberler vardı, bir sayfalık metin üzerinde tarafların uzlaşabileceğiyle.

0: ilgili bazı iddialar da söz konusuydu. Gerçi İran tarafı buna temkinli yaklaşmaktadır. Çin ziyaretiyle ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Abbas Irakçı neler diyor bu Çin ziyaretiyle ilgili? Diyor, mevcut bütün meseleleri, özellikle savaş, bu savaşın nasıl sona erdirilmesi konusunu, işte Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakereler, İran'ın nükleer meselesi ve yaptırımlar konusunda geniş bir şekilde Çin tarafıyla görüştük. Özellikle Hürmüz meselesi konusunu ele aldık. Burada İran'ın haklarına dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizdik. Hı hı. Bu ne demek oluyor ki? Biliyorsunuz ki İran sürekli bir şekilde artık Hürmüz'ün durumunun ve vaziyetin savaş önceki durumla aynı olmayacağını altını çizmektedir. Hı hı. İşte burada bir hukuki sistem oluşturup buradan geçişlerin kendi izniyle, hatta paralı bir şekilde olması yönünde İran'ın bazı talepleri söz konusu ve bunu da resmileştirmek istiyor. Tabii kendi ülkesinde, kendi meclisinde bunu resmileştirebilir. Burada bir sorun yok. Ancak dünya çerçevesinde de bunu resmileştirmek istiyor. Dediğim üzere gün içinde de bazı iddialar vardı. Özellikle Amerika medyası işte bir sayfalık metin üzerinde anlaştıklarına ilişkin. Ha, ve
1: ben
0: o
1: de tam onu soracaktım. Yani bu mütabakat metni nedir? 48 saatlik bir süre veriyor Amerika Birleşik Devletleri İran'a. Sanki hani ortaklaşa hazırlanmış bir mütabakat zaptıymışçasına paylaşıyor ABD basında bunu. Sence ne var içeriğinde? Yani açıklıyor ABD Yok. Basını da İran kabul ediyor mu bunu?
0: Yok, ortaklaşa hazırlanmış bir metin değil. Hı hı. Sürekli bir şekilde taraflar arasında bir metin alışverişi var. İran önerisini sunuyor, karşı taraf ona cevap veriyor. Tekrardan İran kabul etmeyerek ya ederek bazı maddeleri ve biz kez taraflar müzakere masasına oturdu. Ondan sonra iki taraf arasındaki yazılı bir şekilde bu öneriler devam etti. Şimdi gelen son açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri İran tarafından sunduğu o son teklif yanıt bekliyor ki İran'dan dediğim üzere temkinli bir yaklaşım söz konusu. Gerçi resmi bir açıklama değil. Örneğin mesela devrim muhafızlarına bağlı bir haber ajansı İran'ın uranyumunu yurt dışına çıkarılmasının asla işte gündeme gelemeyeceğini söylüyor. Çünkü o teklifte İran'ın nükleer faaliyetlerini askıya alması meselesi gündeme gelmektedir ve buna karşılık da Amerika Birleşik Devletleri ciddi adım atacak ve İran'a yönelik yaptırımları kaldıracak ve ayrıca bankalarda bloke edilmiş paralarını da serbest bırakacak. Yani böyle bir işte İran'a avantaj sunmasını, diğer taraftan da İran'la nükleer faaliyetlerinin durdurulmasını istiyor. Ancak bugün mesela İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu'nun sözcüsü Rizai'nin bir açıklaması vardı. Diyor yok, bunlar hepsi hayal ürünüdür. Onlar işte savaşta müzakere sırasında yüz yüze müzakerelerde elde etmediklerini bu şekilde hayal ürünleriyle işte pazarlamaya çalışıyor. İşte piyasaları kontrol etmek istiyor. Hatta bazı değerlendirmeler vardı. Özellikle biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta Donald Trump'ın Çin'e bir ziyareti söz konusu olacak. Çin ziyareti öncesinde işte petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik bir manipülasyon olarak bunu İran'da yorumlayanlar da var.
1: Peki Ekber, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Kıymetliydi ama Çin'den gelecek açıklamalar da önemli. Senin de az önce altını çizdiğin gibi Donald Trump da önümüzdeki hafta bir Çin ziyareti planlıyor Arakçı'nın ardından. Önemli de bir ziyaret. Bence çok konuşacağız. Kolaylıklar dilerim şimdilik. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump bizzat söylemişti. İran halkını silahlandırmak istediklerini gösteriler sonrasında. Fakat o silahların bölgede başka grupların eline geçtiğini ve o grupların İran halkına bu silahları teslim etmediğini söylemişti. Bizzat ABD Başkanı bunu itiraf etmişti. Şimdi bir senatör Graham, çok konuşuyoruz ismini Amerika Birleşik Devletleri'nde, İran'a gözdağı veriyor ve yeniden aynı şeyden bahsediyor. Diyor ki bizim sahada İran'da milyonlarca insanımız var, İran halkından bahsediyor. Sadece silahları yok diyor. Bunu ABD'li bir senatör söylüyor ABD Başkanı'nın ardından.
2: Amerikan askerlerinin İran'da olmasına ihtiyacımız yok. İran'da sahada milyonlarca insanımız var. Sadece silahları yok. Onlara silah verin ki bizim yaptığımız gibi ayaklanıp bu rejimi yok edebilsinler.
1: Evet, bunları söylüyor bizzat ABD'li senatör. Bizde ne oluyor bakalım? Biraz iç gündeme de dönelim. Ana muhalefetin gündemine bakalım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan tartışmaları üzerinden parti içi muhalefeti hedef almasıyla CHP'de artık gerginlik had safhaya çıkmış durumda. Özgür Özel'in sözlerinin adresinin Kılıçdaroğlu olduğu ifade edildi. Ve şimdi Halef Selef genel başkanlar daha önce de sık sık karşı karşıya geldiği gibi yeniden karşı karşıya geldi.
3: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Haydi bakalım.
4: CHP'de kılıçlar çekildi. Özgür Özel'in bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak yorumlandı.
3: İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.
4: Butlan tartışmaları MHP'li Fethi Yıldız'ın da gündemindeydi. Yıldız, şaibeli kurultay davası ile ilgili istinaftan karar çıkması ve kesinleşmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine gelebileceğini söyledi.
5: Ben Kemal, geliyorum.
3: Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta.
4: Özel Kılıçdaroğlu gerilimi cenaze töreninde de gün yüzüne çıkmıştı. Hüsamettin Cindoruk'un cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaşmadı. Özel dalgınlığına gelmiştir dedi. Kılıçdaroğlu ise görmediğini ifade etti. Ancak tartışmalar bitmedi.
6: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim 2023'teki 38. olağan kurultayda başladı. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e hançer eleştirisinde bulundu. Daha sonra yapılan arınma çağrısı iki ismi yeniden karşı karşıya getirdi.
3: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın, vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin. Hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
4: Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları üzerine arınma çağrısı yaptı. Özel'den tepki gecikmedi.
6: Yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
3: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le ilgili başarısız imasında bulunması da ikilinin arasını açmıştı.
8: Başarılı bir grup başkan vekiliydi. Bunu her zaman söylerim.
9: Başarılı bir genel başkan değil mi?
8: Daha yeni genel başkandı. Umarım bütün bunların farkına varır.
10: Son derece incitici. Ona çok üzüldüm.
1: Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturmasında bir gelişme var. Şimdi bu soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltındaydı. Ardından gelini Zuhal Böcek de gözaltına alınmıştı. Şimdi her birinin mal varlığına el konulduğu bilgisi geldi.
11: Rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in 2024'te bir iş insanından 25 milyon lira talep ettiği öne sürüldü. İstediği parayı alamayan Böcek'in araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaştığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarda Muhittin Böcek'te oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek hakkında rüşvet soruşturması başlattı. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
12: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ve torunu Aslan Muhittin Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.
11: Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de tutuklanmıştı.
1: Ve bahar geliyor artık. Çok şükür diyebiliriz. İyi haber geldi meteorolojiden. İlerleyen günlerde sıcaklıkların 26 dereceye kadar çıkacağı ifade ediliyor meteorolojinin raporuna göre. Ama uyarı da var. Kuvvetli yağış uyarısı ülke genelinde etkisini göstermeye devam edecek diyor meteoroloji. Bakalım devamlı meteorolojinin raporlarına, verilere göre sıcaklıklar batıdan başlayarak hızla yükselecek. Ve Marmara bölgesinde 3 gün hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu olacak. Güneyin ilk havasını bölgeye taşıyan rüzgar ve güneşin ısıtıcı etkisiyle birlikte sıcaklıklar artık bugünden itibaren artmaya başlayacak ve hafta boyunca 23-26 derece aralığında olacak. Hatta yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Artık baharın sonuna da geldik diyebiliriz. Mayıs ayının ortasındayız ve sıcaklıklar 26-30 derece arasında seyrederken Doğu ve İç Anadolu'da etkili olan kuvvetli sağanaklar da kent geneline yayılacak diyor meteoroloji. İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla aynı zamanda özellikle illerimiz belirtilmiş Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinde sağanağın yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam ediyor. DJ'de öngörülüyor. Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması vardı. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda güvenlik sebebiyle ertelendiği açıklanmıştı bu duruşmanın. Netanyahu buna gerekçe olarak da gündeminin yoğunluğunu öne sürdü. Şimdi ilk açıklama, resmi açıklama güvenlik gerekçesiyle dendi. Netanyahu ise benim gündemim yoğun dedi. Bu erteleme talebi reddedildi. Şimdi İsrail Başbakanı bu red talebine de, red kararına da gülünç diye tepki gösterdi.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk davası soruşturmasının ertelenmesini istedi. Mahkeme kabul etmedi.
13: Mahkemenin görevini yapmasını talep ediyoruz. Mahkeme zaten korkak olduğunu, karar vermekten korktuğunu gösterdi.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında yargılanıyor. Ancak elindeki yetkileri kullanarak her duruşma öncesi davayı ertelemeye çalışıyor. Times of Israel'ın haberine göre Netanyahu son 24 saatte dünya liderleriyle görüşüyorum, yoğunum diyerek erteleme talep etti. Mahkeme Netanyahu'yu reddetti. İşler istediği gibi gitmeyen Netanyahu, kendi ülkesinin hukuk sistemine tepki gösterdi. Bütün bunlar saçma, gülünç dedi.
13: Buradayız. 8 yıldan fazla süredir uzayan bir yolsuzluk davası için geldik. Bu normal bir durum değil ve yolsuzluk muhtemelen bunun en hafif kısmı.
4: İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Netanyahu'ya destek oldu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada yolsuzluk davasının ulusal güvenliğe zarar verdiğini ileri sürdü. O da süreci saçmalık olarak niteledi. Netanyahu'nun duruşmadan ayrılarak hassas ve acil telefonlara yanıt vermek zorunda kaldığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin yine Doğu Pasifik'te uyuşturucu operasyonu vardı. İddia şu ki uyuşturucu taşıdığı belirlenen ABD'nin iddiası bu. Bir tekneye daha hava saldırısı düzenlendi ve teknedeki 3 kişi daha hayatını kaybetti. Görüntüler Karayipler'den ekranlarınıza geliyor. Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen, ABD tarafından iddia edilen teknelere hava saldırılarından sadece bir tanesi bu. Son ihlal. Bu bir saldırı gerçekleşiyor. İHA'larla gerçekleştiriyor ABD saldırıyı Pasifik'te, Karayipler'de ve bir tekneye düzenlenen bu saldırıda 3 kişinin öldüğü açıklandı. Ancak teknede ne kadar uyuşturucunun yer aldığı bilgisi, teknenin nereden geldiği, nereye gittiği belirtilmedi. ABD Güney Komutanlığı sadece bu görüntüleri paylaştı ve 3 kişinin öldüğünü söyledi. Şimdi bu operasyonların yasal ya da yasa dışı olup olmadığı da tartışılıyor ayrıca dünyada. Şimdi 500 bin konut projesinde kurallar tamamlandı. İstanbul kuralları da tamamlandı. Artık herkes E-Devlet üzerinden kendisinin hak sahibi olup olmadığını öğrenebildi. Şimdi hak sahibi olamayanlar, kurada isimleri çıkmayanlar ücretlerini nasıl geri alacak? Çok büyük bir kesim bunu bilmiyor. Bu arada çok büyük bir kesim de bu ücretlerini geri aldı. Başvururken belli bir ücret ödüyoruz ya TOKİ'ye. İşte o ücret eğer başvurunuz kabul edilmediyse ya da kurada adınız çıkmadıysa geri ödeniyor zaten. Bugün bir duyuru daha yapıldı TOKİ'den. TOKİ diyor ki ATM üzerinden iade alabilirsiniz diyor bu işlemi diyor. Ziraat Bankası ATM'leri üzerinden, çünkü ödemeler Ziraat Bankası'na yapılmıştı. Gidip kartsız işlemlere basıyorsunuz ATM'de. Sonra ardından diğer işlemler, sonra diğer para çekme. TOKİ başvuru iadesi menüsü çıkıyor karşınıza. Ona tıkladığınız zaman zaten ekranda sizin ödemiş olduğunuz ücret görünüyor. O ücreti çekebiliyorsunuz. Ama ben ATM'den zorlanırım, çekemem diyenleriniz varsa eğer, şubelere gidebilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerinden de ödediğiniz miktarı satın alabilirsiniz. Sadece normal herhangi bir işlem yaparken bankada nasıl yapıyorsanız numara alıyorsunuz, gişeye gidiyorsunuz. Gişede de sizin ödediğiniz, TOKİ başvurusu için ödediğiniz ücreti geri almak istediğinizi söylüyorsunuz. Banka görevlileri de size o ödemeyi yapıyorlar. İşte bu kadar. TOKİ de bunu ayrıntılı olarak bugün açıkladı. Sahte altın operasyonlarından bir yenisi daha var sırada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu defa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul Zeytinburnu'nda sahte altın üretimi yapılan bir atölyeye baskın düzenliyorlar ve o baskında 28 milyon 500 bin lira değerinde sahte altın ele geçiriliyor.
4: İstanbul'da sahte altın ağı çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı altında sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler harekete geçti. Zeytinburnu'ndaki bir atölyeye İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan aramada satışa hazır toplam ağırlığı 4252 gram olan 1530 adet sahte altın bulundu. Ele geçirilenlerin 1,5 ve 10 gram halinde paketlenmiş sahte altınlar olduğu görüldü. Sahte altınların piyasa değerinin 28 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ise Sultanbeyli'de sahte altın üretimi yapılan bir atölyeye operasyon düzenledi.
14: Burası İstanbul Sultanbeyli. Görmüş olduğunuz gibi kapıda bir kilit var ve burası normalde kapalı bir dükkan görünümünde. Arkasında ise tek katlı bir bina var. Bina içerisinde ise sahte altın ve gümüş üretim atölyesi olduğu ortaya çıktı. Piyasa değeri ise 25 ila 30 milyon TL arasında.
4: Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte ve ayarı düşürülmüş altınla altın üretiminde kullanılan makineler ele geçirildi.
1: Şimdi bir mektup var Amerika Birleşik Devletleri'nden, cezaevinden yazılan Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği o kazanın ardından oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok yazıyor bu mektubu. Mahkemede yaklaşıyor, yani duruşma günü yaklaşırken yeni bir açıklama niteliğinde varislerle helalleştiklerini söylüyor anne. Ve annelik içgüdüsüyle o kaza sonrasında hareket ettiğini öne sürüyor. Bu kadar zaman sonra böyle bir açıklama yapması düşündürücü ve bu açıklamaların ardından da Acı ailesinden tepki var. Varisleri biz değiliz diyor. Yani üst soyu oğlu 18 yaşından küçük olduğu için de eşi bizimle ilgili bir süreç yaşanmadı diyorlar anne ve baba.
15: Her anne evladını koruyacaktır. Bu duygusal bir yapı. Fakat sen kendi evladını koruyan da benim evladımı ölüme terk ediyorsun. Kanuni varislerinden helallaştık diyor. Kanuni varisi kim? İşte bir iki yıllık gelin, bir de 1,5 yaşındaki çocuk.
16: Cezaevinden mektup yazdı, helalleştik dedi. Evladını yitiren aile Eylem Tok'tan gelen mektupla bir kez daha yaralandı.
15: Ben bir acılı baba olarak o evladımın maneviyatını satacak kadar alçalmadım, alçalmam da.
16: 1 Mart 2024'te yaşanmıştı kaza. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur, Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparmış, hemen ardından annesi Eylem Tok'la birlikte saatler içinde yurt dışına kaçmıştı.
15: Benim evladım ölüme terk ettiler. Benim evladım 81 dakika sonra hastaneye gidiyor, sen 2 saatte yurt dışı edebiliyorsun.
16: Kırmızı bültenle aranan anne oğul Amerika'da yakalandı. Türkiye'ye iade davası sürerken Eylem Tok cezaevinden açıklama yaparak varislerle helalleştiğini iddia etti.
15: Bir insan, insan olur her şeyden önce, insan olarak özür diler.
17: Mektupta en tartışmalı ve en dikkat çeken bölüm Eylem Tok'un Oğuz Murat Acı'nın ailesi hakkında yazdığı sözler oldu. Çünkü mektupta aileyle barıştığını ve helalleştiğini yazmıştı. Aile ise bu iddiayı reddediyor.
15: Benim için yanmış, 2 yıldır yanıp tutuşuyor. Efendim yaram kanıyor. Sen gelmişsin 2 yıl sonra, yok efendim kanuni varislerle anlaştık. Açık açık yaz. Oğuzun, ölen çocuğun arkadaşlarıyla anlaştık, şu kadar para verdik. Efendim işte eşiyle anlaştık, şu kadar para verdik.
16: Açıklamasında kendilerine linç kampanyası yapıldığını öne süren Eylem Tok, oğlunun çocuk olduğunu iddia etti.
17: Tok bir bölümde ise kendisi hakkındaki iddiaları reddetti. Ve mektupta dedi ki, ben olay yerine gitmedim, telefonu saklamadım ve polisin gelmesini engellemedim. Peki siz ne söyleyeceksiniz?
18: Hepsini kocasıyla kendi yaptı. Üçü de katil. Ben gitmedim. Benim arabamda çıkmadı. Onun arabasında çıktı telefon.
15: Olay yerine gitmedim diyorsun. Gitmediysen senin telefon nasıl geldi sana ulaşıyor? Ben eminim olay yerine gittiğinden.
16: Acı ailesi yaklaşan mahkeme gününe dikkat çekti.
15: Hapishanelerinde iyi hisse olmuş ki başına bir şey düştü. Bir özür mahiyetinde kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Beyhude çabalıyorsun Eylem Tok. Niye? 13 Temmuz'da mahkeme var.
1: Hafta sonu Gaziantep'te ve Şanlıurfa'da çok şiddetli yağışlar, çok şiddetli fırtına etkili oldu. İşte camların, pencerelerin söküldüğünü, çatıların uçtuğunu, araçların sular altında kaldığını anbeyan ekranlarınıza taşıdık. Ama bir de tarım arazileri. O hortum Gaziantep'te özellikle fıstık ağaçlarını da vurdu. Bazı ağaçlar kökünden söküldü. Şimdi fıstık üreticileri çok büyük bir zararla karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyorlar.
19: Aşağı bayındır, yukarı bayındır Suba köyünde en azından 20 bin dönüm hektar gitti.
4: Süper hücre fırtınası asırlık ağaçları kökünden söktü. Gaziantep'te tarım alanlarını vuran fırtına dolu ve sağanak ardında ağır hasar bıraktı. Şehit Kamil, Karkamış ve Nizip ilçelerinde fırtınanın şiddetine dayanamayan Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları kökünden söküldü.
20: Gaziantep'te meydana gelen hortum felaketinde çiftçiler de büyük zarara uğradı. Zira Gaziantep kırsalında bulunan pek çok fıstık ağacı yapraksız kaldı, birçoğu da hortumla birlikte kökünden söküldü.
21: Önceden %30 riski tarımda, şu anda %80. Çok riskli.
4: Hasarın boyutunun belirlenmesi için saha çalışmaları başlatıldı.
20: Fıstık ağaçları ilkbaharın başında yaprak açmış, hatta fıstık taneleri bile çıkmıştı. Yaz ortasında veya yaz sonuna doğru hasat yapılması bekleniyordu ama hortum nedeniyle pek çok fıstık bahçesinde tek bir fıstık bile kalmadı.
19: Tolu da vurdu, ceviz büyüklüğünde tolu vurdu. Ardından hortum geldi. Hortumdan içerim tekrar geri bir rüzgar, aşırı bir rüzgar vurdu. Fıstıklar, mahsulleri 4 yıl mahsul alamayacağız. Nasıl 4 yıl mahsul alamayacağız? Şunlar gitti. Bu gelsene bu ışığın verecek. Işığın verirken kerim tekrar öbür seneye o karagöz sökecek. Daha 4 yıl sonra biz kalacağız.
4: Gaziantep'i etkisi altına alan süper hücre fırtınasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Fırtına ve şiddetli yağış kentin birçok ilçesinde hasara yol açmıştı.
1: Baharın müjdecisi Hıdrellez, Edirne'de düzenlenen kakava şenlikleriyle de kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi yine çok renkli görüntüler var. Oteller dolup taşmış, çadırlar da öyle. İnsanlar otelde yer bulamayınca çadırlar kurmuşlar.
22: Bir yanda roman havası, diğer yanda yakılan dev kakava ateşi. Baharın müjdecisi Hıdrellez Edirne'de coşkuyla kutlandı.
23: Tam 1400'lük bir gelenek, baharın müjdecisi kakava ateşi protokolün katılımıyla başladı.
24: Bugün bayramımız olarak kutluyoruz kakavayı.
25: Arkadaşlığın, kardeşliğin, güzel günlerin, her şeyin güzel olmasını diliyorum. Biliyorsunuz
0: biliyorsunuz Hıdrellez, Trakya'ya, Balkanlara Hıdrellez'de bahar gelir. Biz de bunu bekleriz heyecanla.
22: Günübirlik turlarla Edirne'ye gelen turistlerin de festivale ilgisi yoğundu.
2: En son çocukluğumda katılmıştım. Çok uzun zaman oldu. Burası gerçekten harika.
0: Enerji dolu, heyecan dolu, umut dolu. İhbarın gelişi.
3: İstanbul'dan katılıyoruz. Her sene gelmeye çalışıyorum. Çok mutluyum.
22: Edirne Valisi Yunus Sezer yaptığı konuşmada Hıdrellez'in tarihsel ve kültürel önemine değindi.
5: Kakava asırları aşarak bugüne ulaşan kadim şehrin, şehir Edirne'mizin kültürel dokusuna işlenmiş, neşesiyle gönülleri ısıtan, birlik ve beraberliği güçlendiren en renkli ve en canlı miraslarımızdan bir tanesidir.
22: Bu yılda renkli görüntülere sahne olan kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.
23: Görüldüğü gibi de kakao ateşi üzerine atlayan burada büyük bir keyfin neşenin de sahibi oluyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Altın ve dövizde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürürken son 5 yıllık veriler uzun vadede en yüksek getirinin Borsa İstanbul'dan geldiğini ortaya koydu. Enflasyonun %656 seviyesine ulaştığı dönemde BIST 100 endeksi %914 yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle savunma sanayi, bankacılık ve ulaştırma hisselerinde yaşanan yükselişler borsanın uzun vadeli yatırımcı için enflasyona karşı güçlü bir alternatif olduğunu gösterdi.
6: Halk Bank'ın katkılarıyla.
26: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
27: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
28: ETS ile gel.
26: A Haber Radyo, haberin radyosu.
28: Ransta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
29: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
30: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
31: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
32: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
33: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
34: Büyük rahatlık PTR.
35: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
36: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
6: Reklam.
26: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
4: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Reklam.
10: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
31: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: Empara. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2. ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
8: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
9: Perakende ustalarının mikrosu var.
10: Mikro yazılım, mikro konteyner.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
3: geçiyorum. Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
9: Boğazı'nda geri adım attı. Washington yönetimi İran'la arasındaki müzakerelerin önünü tıkayan Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için Özgürlük Projesi adı altında operasyon başlatmıştı. Aradan iki gün geçti, ABD Başkanı Donald Trump radikal bir karara imza attı. Sosyal medya hesabından Özgürlük Projesi'nin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Ancak İran'ın kaldırılmasında ısrar ettiği ablukanın süreceğini vurguladı. Trump paylaşımında İran'la nihai bir anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı'nda abluka tüm gücümüzle devam ediyor ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump'ın açıklamasından saatler önce Hürmüz Boğazı hakkında konuştu. Boğaz'daki Özgürlük Projesi operasyonunun savunma amaçlı olduğunu ileri süren Rubio, ABD'nin yalnızca saldırı olması halinde karşılık vereceğini söyledi.
10: Bu bir saldırı operasyonu değil, bu bir savunma operasyonu. Bunun anlamı çok basit. İlk önce biz ateş açılmadıkça ateş açmayız. Eğer kuvvetlerimize tehdit oluştururlarsa insansız hava araçlarını vuracağız, füzeleri vuracağız.
9: Rubio, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini de açıkladı.
10: En az 10 denizci, sivil denizci hayatını kaybetti. Bu yüzden birçok ülke, bazıları kamuoyuna açık olarak, bazıları ise gizlice ABD'den gemilerini kurtarması için yardım istedi.
11: Ve bu arada şimdi Hürmüz sakin değil aslına bakarsanız. İşte dün ve geçtiğimiz gün İran'ın iddiaları vardı. Bir ABD savaş gemisini vurduk, iki füzeyle vurduk diye açıklamaları vardı. Bir yandan da bugün bir haber geldi. Fransa'ya ait bir nakliye gemisi, ticari bir gemi, özel bir gemi. Hürmüz Boğazı'nda saldırının hedefi oldu denildi. Ve o saldırı sonucunda mürettebattan yaralananları olduğu da belirtiliyor. Ekranlarınıza geliyor görüntüler. Hürmüz Boğazı'nda şu an çift taraflı abluka var. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukası var, hem de İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmış durumda. Ve Hürmüz Boğazı gerilim, şartlar böyle olunca gitgide yükseliyor. İran ve ABD'nin gemi geçişlerini engellediği Hürmüz'de Fransız nakliye grubuna ait bir gemi, bir ticari gemi saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda mürettebattan yaralananların olduğu bilgisi geldi. Gemide de ağır hasar olduğu belirtiliyor. Fransız medyasında çıkan haberlere göre de yaralılar tahliye edildi gemiden. İşte bugünkü biraz daha barışa evrilen açıklamalar gelince Brent petrol fiyatlarında bir gerileme oldu ama Hürmüz'deki durum böyle. Şimdi tüm bunlar yaşanırken Arakçı'nın Çin ziyareti konuşuluyor. Çin'den önemli mesajlar verdi Arakçı. Çin'e güveniyoruz dedi. Çin'in kendilerine sundukları bir 4 maddelik plandan bahsetti. Bir bakalım Arakçı'nın Çin ziyaretinin detaylarına. Çünkü önümüzdeki haftada ABD Başkanı Donald Trump böyle bir ziyaret planlıyor. Onun evvelinde İran tarafından gerçekleşen ziyaretin detaylarına baktığımızda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Trump'ta önümüzdeki hafta gerçekleştirecek bir Çin ziyareti. Bu kapsamda Çinli mevkidaşıyla bir araya geldiğinde bölgedeki gerilimin masaya yatırıldığı belirtiliyor Arakçı ile. Arakçı, Pekin yönetiminin savaş konusundaki kararlı duruşunu takdir ettiklerini belirtiyor ve iki ülke arasında güçlü bir ilişkiye vurgu yapıyor. İran'ın sadece adil bir barış anlaşmasını kabul edeceğini de belirtiyor. Ve görüşmenin ardından Çin Dışişleri Bakanı da İran basınına konuştu. İran'a karşı başlatılan savaşın hukuksuz olduğunu söyledi. Ateşkesin de vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. Arakçı ise 4 maddelik bir plandan bahsediyor. Ve aynı zamanda da Çin'e de bu konuda güvendiklerini ifade ediyor. Şunu da hatırlatalım. Arakçı'nın St. Petersburg ziyaretinin ardından Çin'i ziyaret etmesi oldukça ses getirmişti ve Rusya ziyaretinin ardından da önemli kararlar arka arkaya alınmıştı, açıklanmıştı ve şimdi Çin önemli bir nokta hem İran açısından hem de Amerika Birleşik Devletleri açısından, çünkü bu süreçten belki de en fazla zarar gören ülkelerden biri olduğu ifade edilse de bir yandan da Çin'in aslında bu savaşın devamını istediği yönünde analizleri de görüyoruz uzun süredir Avrupa basınında da ABD basınında. Sınında da bakalım Arakçı'nın Çin ziyareti ABD'nin önümüzdeki hafta Çin'e gerçekleştireceği ziyareti nasıl etkileyecek. Şimdi bir yandan da İran'ın ateşkesin devamıyla ilgili bir şartı vardı. Lübnan'daki ateşkes. Şimdi İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Ülkenin güneyi ve doğusunda düzenlenen saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan da İsrail Lübnan'da sarı hat belirlemiş, tahliye çağrısı yapmıştı. Yeni bir uyarı yayımladı İsrail ve işgal alanını genişlettiğini belirtti.
5: Ateşkes ilan edildi ancak İsrail bombalamaya devam etti. İşgal güçleri bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Beyrut ve Tel Aviv yönetimi ABD arabuluculuğunda masaya oturdu. Taraflar Washington'da iki kez bir araya geldi. 17 Nisan'da 10 günlük ateşkes ilan edildi. 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldı. Trump İsrail'e Lübnan'ı vurmak yasak dedi. Ancak İsrail ne işgale ne de saldırılara son verdi. Bombardımana devam etti. Beka Vadisi'nde bir belediye başkanının evi vuruldu. Nebatiye kentinde yerleşim yerleri hedef alındı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İşgalci Başbakan Netanyahu da katliam anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde sarı hat oluşturmuş, Litani Nehri'ne kadar olan kısımda yaşayan sivillere tahliye çağrısı yapmıştı. Ordu yeni bir uyarı daha yayımladı. 12 Lübnan köyünün tahliye edilmesini istedi. Söz konusu köyler Litani Nehri'nin kuzeyinde kalıyor ve İsrail'in çizdiği sarı hat sınırını aşıyor. Yerlerinden edilen sivillerin durumu ise içler acısı. Evlerini terk eden Lübnanlılar okullara sığındı. Kendi ülkelerinde mülteci haline gelen halk zorlu yaşam şartlarıyla mücadele ediyor.
12: İnsanın evinden başka hiçbir şeyi yok. Biz de yerimizden edildik. Bir ev kiraladık ama bildiğiniz gibi durum çok zor ve devam edemedik. Bu yüzden evimize geri döndük.
5: İsrail sivilleri hedef alırken ABD ise katliama yine Hizbullah'ı bahane etti.
13: Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında hiçbir sorun yok. İsrail, Lübnan'daki herhangi bir toprağın kendilerine ait olduğunu iddia etmiyor. Genel olarak Lübnan'la İsrail arasında bir barış anlaşmasının yakın zamanda sağlanabileceğini ve sağlanması gerektiğini düşünüyorum. İsrail ve Lübnan arasındaki sorun İsrail veya Lübnan değil, Hizbullah'tır.
11: Hemen Washington'a uzanalım, bu 14 maddelik planı bir konuşalım. ABD basını yazıyor, Donald Trump bunu kabul eder nitelikte bir açıklama yaptı. Bakalım İrfan'ın değerlendirmesi ne olacak, ABD basınında ne yazılıyor? İran tarafından henüz bir açıklama gelmiş değil ama ABD tarafı neler söylüyor bunun üzerine? İrfan, hoş geldin yayına.
14: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
11: Teşekkür ediyorum. Şimdi İrfan, henüz İran tarafından bir açıklama yok 14 maddelik bir planla ilgili ama sanki biraz umut var gibi konuştu Donald Trump. Böyle bir mütabakat metni var mı İran'la ABD tarafından anlaşılmış olan üzerinde sence, yoksa spekülasyon mu bunlarda?
14: Tabii Merve, Donald Trump'ın umutsuz olduğu hiçbir anı görmedik biz. Bütün konuşmalarında umut var, bütün yaptığı açıklamalarda. Ama şu ana kadar tabii ortada bir sonuç yok. O açıdan işte en son PBS'e yaptığı açıklamalarda diyor ki İran savaşı sona erme şansı yüksek diyor. ABD'nin İran'la anlaşmaya varmak üzere olduğunu hissediyorum diyor. Trump'ın direkt bunlar açıklamaları. ilginç görüşmeler için Witkow ve Kushner'i göndermek pek olası değil diyor. Seninle çok konuşmuştuk. İran tarafı karşı çıkıyor bu iki isme. İşte Çin ziyaret öncesinde İran anlaşması mümkün olabilir diyor. İran şartları kabul ederse operasyon biter. Genel anlamıyla bugüne kadar yaptığı açıklamaların bir anlamda tekrarı, işte sürekli bir umut içerisinde gördüğüm kadarıyla. Arada bir anlaşmadan bahsediliyor. İşte bir dört maddeli bir anlaşmadan bahsediliyor. Ama şu ana kadar en azından Amerikan ana akım medyasına sızan bu konuda herhangi net bir şey yok. Sadece Donald Trump'ın açıklamalarına kilitlenmiş vaziyetteyiz. Fakat Fox'ta ilginç bir Beyaz Saray muhabirinin yorumu vardı. Diyor ki Başkan Trump İran'la telefon diplomasinin karşılığını verebileceğini ve kalıcı bir barış anlaşmasına yol açabileceğini ima ediyor. Burası ilginç Merve. Ancak bulmacanın daha büyük parçası bundan sonra gelecek olan şey olabilir. ABD'nin İranlı protestocuların rejim çökerken karşılık vermesine nasıl yardım etmeyi planladığı diyor.
11: Hayır, yani yeniden Trump, yani İran halkını silahlandırmak konusu. Graham'in de böyle bir açıklaması var çünkü. Trump'ın da olmuştu hatırlarsan. Hani bir silah gönderdik İran halkına ama oradaki bölgedeki grupların eline geçti. Onlar da vermedi İran halkına diyor.
14: Evet, şimdi Beyaz Saray'ın Fox muhabiri tabii çok etkili bir isim. Donald Trump'ın da çok yakın ilişkisi olan bir isim. Burada bir şey mi geldi kulağına, yani özellikle onun için bunu aktardım. Bu Beyaz Saray muhabirinin kulağına bir şey mi geldi acaba bununla ilgili? Bir taraftan işte hazırlıklar devam ediyor malum. Diğer taraftan da diyor ki ABD'nin İranlı protestocuların rejim çökerken karşılık vermesine.
11: İrfan, müsaadenle bir virgül koyabilir miyiz? Seninle konuşacağız, devam edeceğiz ama şu an Türk Yıldızları'nın saha fuarı kapsamında bir de Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gidişinin 798. yıl dönümü kapsamında gösteri uçuşu yaptığını biliyoruz. Görüntüleri ekranlara taşıyalım. Ahmet de orada bizi bekliyor. Sonra yeniden sana döneceğiz İrfan.
15: Saatlerdir beklenen o heyecan yaşanmaya başladı. Az önce Türk Yıldızları'nın uçakları burada bulunan vatandaşlara bir selamlama geçişi yaptılar ve birazdan yeniden buraya dönecekler. Turan Konu kameraman arkadaşım şöyle biraz göstersin. Mevlana Meydanı'ndayız. Binlerce kişi Türk Yıldızları'nın yapacağı bu gösteriyi bekliyordu ve gösteri az önce başladı. Hemen Mevlana Türbesi'nin olduğu alandan geliyorlar. Az önce üzerimizden geçtiler. Mevlana'nın Konya'ya teşriflerinin 798. yılı nedeniyle düzenlenen törenler kapsamında burada Türk Yıldızları'nın da yuvada, aslında Türk Yıldızları 3. Hava Kuvvetleri'nde bulunuyorlar. Konya'da bulunuyorlar. Üst bölgeleri burası ve burada yuvada şu an itibariyle gösteri yapıyorlar. Az önce buradan geçti. 5 uçak birden geçti. 8 uçakla yapılan bir gösteri 7 Kasım 1992'de. Evet, Tunağan gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi kahramanlarımız, çelik kanatlarımız şu anda hemen Mevlana Türbesi'nin sol tarafından gelerek kol düzeninde bu noktadan geçti. 1992 yılında kuruldu Türk Yıldızları filosu ve 93 yılında ise ilk gösterilerini yaptılar ve ilk gösterilerin ardından dünyanın birçok yerinde aslında uçtular. Çok zor hareketleri yaptıklarını belirtelim. Zorlu hareketlerle adını duyurdular. Bugün de bulundukları, filonun bulunduğu Konya, Konya Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bulundu. Bu alanda Konya'da gösteri yapıyorlar. Hemen Turan gösterelim. Bakın karşıdan bir geçiş yapacaklar. Turan konu gösterebiliyorsa baya uzaktalar. Şu anda bizim gördüğümüz 6 uçaktı. İşte o 6 uçak Mevlana Türbesi'nin bulunduğu alandan burada bu defa da farklı bir şekilde gelmek için hazırlıklarını yapıyorlar. Saatte yaklaşık olarak 1700 kilometreden bahsediyoruz. Bu kadar bir hıza kavuşuyorlar. Bak, Tunan hemen geliyorlar yine, bakın. Tam o noktada Tunan gösterebilirse evlerin hemen üzerinden geliyor. İşte Türk Yıldızları bu defa farklı bir kategori ile Mevlana Türbesi'nin üzerinden geçişlerini yapıyorlar. Şu an itibariyle saydığım kadar 7 uçak, çok güzel bir gösteri, çok yakın bir gösteri. Şu anda yaklaşık olarak 1700 kilometre hızla gidiyorlar. Çok hızlı bir gösteri olduğunu belirtelim. Turan gösterelim. Vatandaşlar da şöyle birazcık yürüyelim. Gel böyle Turan benimle birlikte. Turan konuk kameraman arkadaşım benimle birlikte gelirse şöyle alana doğru geçelim. Bakın binlerce kişi saatlerden bu yana bu gösteriyi bekliyordu. Şöyle Turan gösterelim. Herkesin elinde bir fotoğraf makinesi, bir cep telefonu. Buradaki görüntüyü kaydetmeye çalışıyorlar. Tarihi görüntüler Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü nedeniyle buradaki gösteriler başladı. Tabii ki burada kortej yürüyüşü yapıldı ve bugün de Türk yıldızları Mevlana'yı selamlamak için uçuşlarını sürdürüyorlar. Üçüncü geçişlerini yaptılar ve birazdan da dördüncü geçişleri için hazırlıklarını yapıyorlar. Hazreti Mevlana'nın teşrifi nedeniyle düzenlenen uçuşlar şu an itibariyle Türk yıldızları tarafından heyecanla yapılıyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
11: Ahmet, teşekkür ediyoruz. Biz de sözü alalım Konya'dan. Hemen hızlıca yeniden Washington'a dönelim. İrfan Sapmaz, seninle Beyaz Saray muhabirinin iddialarını konuşuyorduk. Bu süreçte özellikle İran halkına yönelik yapılan açıklamalar, yani hem çok vahim, neresinden baksak vahim. Yani bugün şu yılda bir ülkenin devlet başkanı, Amerika gibi bir ülkenin devlet başkanı başka bir ülkenin halkını silahlandırma çabasından bahsediyor. Bugün senatörü aynı şeyi söylüyor ve bu hala konuşuluyor. Buyur, seni dinliyoruz, devam edelim.
14: Öncelikle bize tevafuk etti Hazreti Mevlana'nın üzerinden uçuşların gerçekleşmesi. 7 tesadüfen seçilmedi. Tek rakam, Allah tektir teki sever. Selat ve selam olsun diyelim Hazreti Mevlana Hazretleri'ne. Çünkü Amerika'da dün kitapçılardan birindeydim. Rumi kitapları adı altında Amerika'nın best sellerleri arasında.
11: Tüm dünyada öyle.
14: Evet, evet Merve, şimdi tabii bu Fox muhabirinin kulağına bir şey mi geldi ya da bir şey mi fısıldadı? Onun için özellikle buna dikkat çektim. O açıdan şimdi Donald Trump tabii Çin ziyaretini bekliyor. 14-15, o zamana kadar elini ne kadar güçlendirebilirse ona özen gösterdiğini anlıyoruz. İşte Çin ziyaret öncesi de bu. Evet, Çin ziyaret öncesi de bu. Bir umuttan bahsediyor ama gördüğümüz kadarıyla, en azından buradan Washington'dan gördüğümüz kadarıyla Donald Trump'ın elinin çok güçlü olduğunu söyleyemeyeceğim İran konusunda. Sıkışmış vaziyette, mümkün olduğu kadar
11: bugün
14: eli
11: o açıklamasına da bakarsak Rubio'nun, değil mi? Yani Trump dedi o, evet, özgürlük operasyonundan bahsetti, destekten. Sonra ABD basını, ABD'li yetkililer açıklama yaptılar. Dediler ki yani bu tam bir destekten ibaret değil, biz sadece bilgi aktarımı sağlayacağız. Hemen bir düzeltme geldi devlet başkanının açıklamasına yönelik. Bugün de Dışişleri Bakanı diyor ki biz o operasyondan vazgeçtik diyor. Yani bu, evet, hiç sahadaki gerçekliğin yapılan açıklamalarla ne yazık ki örtüşmediğini de gösteriyor ve her açıklama yani hep gayri ciddi kalıyor ne yazık ki.
14: Şimdi is over diye bir terim kullandı İngilizce. Senin de bildiğin gibi bitti dedi. Hı hı. Halbuki Donald Trump ve P.T. Hayek Savaş Bakanı bu yönde tam olarak bu operasyonun, yani destansı öfke operasyonunun bittiği yönünde mesaj vermedi. Bir anlamda dilinden mi kaçırdı bilmiyorum. Çünkü Donald Trump bunu sürekli baskı olarak kullanıyordu. O açıdan da şimdi Çin ziyareti öncesinde eli dolu gitmeye çalışıyor. Masada bir şeylerin var olduğunu kendisi söylüyor Donald Trump, ama senin altını çizdiğin gibi İran tarafından bu konuda hiçbir açıklama gelmiyor şu anda. Ama bir görüşmelerin olduğunu biliyoruz. Evet, bir görüşmeler var. Donald Trump sanıyorum Merve, İsrail'in özellikle Netanyahu'nun bir takım suikast girişimlerine girişmesinden, bunu baltalamasından endişe ettiği için sanıyorum isimler konusunda hassas davranıyorlar, açıklama yapmıyorlar.
11: Pezeşkian'ın mesajında da bu ibareye yakın bir şey vardı. Yani başkalarının kışkırtmasından bahsediyordu. İsrail'i işaret ediyordu Pezeşkian. Yaptığı sosyal medya paylaşımında dün zannediyorsam, dün akşam yapmıştı o açıklamayı. Senin de belirttiğin gibi böyle çekinceler var.
14: Onlar da hassas. Evet. Onlar da hassas isim konusunu belirtmemekte. Çünkü İsrail Netanyahu departta bekliyor. Her an yeni bir saldırı yapayım, yeniden ortalık karışsın. Onun için de Donald Trump da yeteri kadar dili yandığı için bu konularda, daha önceki birçok sorunlarda, işte Gazze meselesinde olduğu gibi, Suriye meselesinde, Katar meselesinde hep uyarıyordu Netanyahu. İşin ilginç yanı tabii Netanyahu'nun adı hiç geçmiyor, dikkat edersen. Evet. İsrail'in adı hiç gündemde yok.
11: Hiç, evet, evet. Umutlu sanki hiç İsrail savaşa dahil değilmişçesine, ABD ile İran savaşmışlarcasına biz de artık sanki o dili kullanmaya başladık. Galiba o operasyonları tüm dünyada etkili oluyor gibi de sanki, ne yazık ki.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin ilk görüntü işte bu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı, evet, külliyedeki bu kabulün öncesinde işte görüntüler, bu yeni görüntüler sanıyorum Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mi? Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nı kabulüne ilişkin görüntüler ekranlarınızda. Şimdi bunun evvelinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan'la bir araya geldi. Ankara'da Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısı vesilesiyle bir araya geldi iki Dışişleri Bakanı. Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan bugün İlk olarak Dışişleri Bakanlığı'ndaydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ev sahipliği yaptı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısı gerçekleşti. Şimdi bu toplantıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Şöyle deniyor Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan El Suud tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında diplomatik ve hususi pasaport amilerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalandı deniyor. Anlaşma artık imzalandı. Suudi Arabistan'la vizeler kaldırıldı. Bu görüşme, bu toplantı çok önemliydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın işte bu konsey toplantısında almış oldukları karar üzerine Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı. Biz bu haberi size dün duyurmuştuk. Kaynaklardan, dışişleri kaynaklarından edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ve bugün de o imzaların atıldığı bilgisi geldi. Ve soykırımcı Netanyahu masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Bu arada ne kadar bir barış anlaşması olsa da, her ne kadar Lübnan'la da ateşkes sağlanmış olsa da, Lübnan'a saldırıları devam ettiği gibi Gazze'ye de öyle devam ediyor. Polis merkezine saldırı düzenledi. Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti o saldırılarda ve en az iki kişi de yaralandı.
1: Aniden bir patlama sesi duyduk. Dışarı koştum ve karakolun vurulduğunu gördüm. Etrafa baktığımda yerde şehitler ve yaralılar vardı.
2: Soykırımcı İsrail hükümeti ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Düzenlenen son saldırıda biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. Ateşkesin gölgesinde Gazze semalarından İsrail füzeleri ve İHA'ları ayrılmıyor. Hamas'ı gerekçe olarak gösteren soykırımcı hükümet bir polis merkezine hedef aldı. Saldırı yakınlarında bulunan 15 yaşındaki Muhammed Şahvil saldırıda hayatını kaybetti.
3: Kardeşlerini beslemek için ekmek satıyordu. Aç kalırsak, ölürsek, öldürülürsek kimse umursamıyor. Bu çocuk ekmek satarken öldürüldü. Neden?
2: Öldürülen çocuğun yakınları cenazelerini gözyaşlarıyla teslim aldı. Sağlık yetkilileri saldırıda hayatını kaybedenlerin yanı sıra en az 8 kişinin yaralandığını aktardı. Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail en az 830 Filistinli'yi öldürdü.
0: Şimdi Haaretz'in, İsrail'in en etkili yayın organlarından birinin bir haberi var, bir iddiası var. Şöyle ki, Haaretz gazetesi diyor ki İsrail ordusunda binlerce asker psikolojik sebeplerle terhis edildi ve bunu açıklamıyorlar, isimlerini açıklamıyorlar diyor. Yani Gazze'ye saldırılarında askerlerin, hatırlıyorsanız, meclise gitmişlerdi, antidepresan ilaçları atmışlardı hükümet yetkililerinin önlerine. Şimdi bunları güçlendiren, bu iddiaları güçlendiren bir haber var Haaretz gazetesinde. Ordudaki psikolojik sebeplerle terhisleri gizliyor diyor Haaretz gazetesi. Gazze'deki saldırılara, katliama katılan askerlerdeki psikolojik yıkımı gizlemek için yasaları çiğniyorlar, verileri karartıyorlar diyor Haaretz gazetesi. Ve binlerce askerin terhisini de halktan saklıyorlar diyor. İsrail ordusundan bahsediyor. Gazze'ye saldırıların başladığı 2023'ten bu yana psikolojik nedenlerle ordudan ayrılmak

0: burunda kalan askerlerin sayısını öğrenmek istiyoruz diyor. Ancak İsrail ordusu resmi bilgi edinme yasalarını bahane ederek bu verileri paylaşmayı sürekli olarak erteliyor diyor. Yasaya göre 30 gün ve özel durumlarda en fazla 120 gün içinde verilmesi gerekiyor bu cevapların. Bu cevaplar verilemiyor çünkü soykırım ordusunun binlerce askeri psikolojik sebeplerle terhis edilmiş. Bu durumu da İsrail basını paylaşıyor. Piyasalara bakalım isterseniz. Bugün borsada bir rekor yaşandı. Elbette olası barış haberleri, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan o savaşta bir adım daha yaklaşıldığı beklentisi tüm borsaları hareketlendirdi. Bizde bugün %3'lerin çok üstüne çıktı yükseliş, ama 14.500 puan psikolojik sınırını aştık. 14.917 seviyesinden kapanış geldi bugün BIST 100 tarafında. Brent petrole bakalım, altına bakalım isterseniz. Nasıl etkileniyor? Elbette Brent petrolün varil fiyatı bu fiyatlardan, bu açıklamalardan en fazla olumlu etkilenen, pozitif etkilenen taraf oldu. %7,29'luk bir düşüş var. 101 dolar seviyesine kadar geriledi. Dün 110 dolarların çok üzerindeydi Brent petrol. Altına da bakalım hızlıca. Ons altına baktığımızda da 4699 dolar seviyesinde ons altın, %3,13'lük bir yükseliş var. Gram altında ons altınla paralel ilerliyor. Şimdi bugünün sıcak gelişmelerinden biri, hatta yayının başında canlı yayında ekranlarınıza getirmiştik ilk konuşmayı. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık görevinde değişim oldu bugün ve YSK başkanlığına Serdar Mutta seçildi. YSK'da yeni dönemde işte bu seçim ardından bugün itibariyle başladı. Kurulun başkanlığına Serdar Mutta, başkan vekilliğine ise İsmail Kalender seçildi. YSK Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin Ocak ayında dolması nedeniyle Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başlatılmış. Danıştay kontenjanından da YSK üyeliğine 3 kişi belirlenmişti. Bu kapsamda YSK Başkanlığına Serdar Mutta seçildi ve Ahmet Yener'in 6 yıllık görev süresi de dolmuş oldu. Ve yapımcı Erol Köse'nin geçtiğimiz ay vefatının ardından miras konusu gündemdeydi. Miras konusu mahkemelik oldu. Erol Köse'nin tek mirasçısı olan kızı Dijan Nazlan Köse babasının mirasını reddettiğini açıkladı. Dolunay, dolunay, her gece dolunay,
1: dolunay. Erol Köse'nin kızı mirası reddetti. Yapımcı Erol Köse 23 Mart'ta 16. kattaki evinden düşerek yaşamını yitirmişti. 61 yaşında hayata veda eden Köse'nin sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evinden çıkmadığı öğrenilmişti. Erol Köse'nin vefatının ardından mirası mahkemelik oldu. Yapımcının tek mirasçısı kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği gerekçesiyle mirasın reddi davası açtı. Öte yandan Erol Köse, vefatından kısa süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti.
0: İstanbul'dan bir otomobil satın alıyor bir kişi. Üstelik yetkili bayiden 0 kilometre bir araç satın alıyor. Aracı bir yıl kullandıktan sonra aracı satmak istiyor. Hemen de alıcı buluyor. Fakat yapılan ekspertiz işleminde gördükleri karşısında şok oluyor. Bakın neler görüyor.
2: Şoför kapısının söktak olduğu ve mikron değerlerinin yüksek olduğunu gösteren belge.
1: 0 kilometre diye aldı, bir yıl sonra satmak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Aracın kapısında söktak ve boya işlemi uygulanmıştı.
3: Düşünün, bir yıl siz sıfır araba kullandığınızı düşünüyorsunuz ama bir yıl sonra bu aracın kapısını sökülmüş, takılmış ve boyanmış olduğunu görüyorsunuz.
1: Engin Siyah, İstanbul'da yetkili bayiden hafif ticari araç satın aldı. Her şey yolunda gidiyordu.
3: Satmaya karar verdim. Aracı internete koydum. Talip oldu bir arkadaş. Aracı ekspertize soktuk. Buraya kadar her şey normal.
1: Engin Siyah, ekspertizden çıkan raporla neye uğradığını şaşırdı.
3: İlgili arkadaş, bir hanımefendi dosyayı getirip masanın üzerine koydu. ve maalesef aracınızın kapısı sökülmüş, takılmış ve boyanmış dedi. Ben şok oldum tabii.
1: Üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçen Siyah şikayet kaydı oluşturdu. İkinci şokunu da o zaman yaşadı. Yine iddiasına göre genel merkez söz konusu işlem

0: teknik açıdan normal dedi.
1: Mikron değerlerinin normal olduğu, herhangi bir dışarıdan müdahale, bir işleme kapının tabi tutulmadığı ve benim herhangi bir mağduriyetimin söz konusu olmadığını, herhangi bir değer kaybımın olmadığını söylediler. Maalesef şok edici bir durum. Ben buna binaen yine satın aldığım bayiyi aradım. Dedim ki yani bu aracın madem bir değer kaybı yok, o zaman bu aracı değerinde satın alın.
0: Arabayı aldığına bin pişman olan Engin Siyah konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.
1: Benim 19. arabam bu. 19 arabada hiçbir sorun yaşamadım. Sıfır aldığım araçta, kafam rahat olsun diye aldığım araçta maalesef böyle bir sorun yaşıyorum. Lütfen bu mağduriyeti giderin.
2: Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma havacılık uzay sanayi fuarı Saha 2026 ikinci gününde devam ediyor. Şimdi yeniden sahaya döneceğiz. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Konuğuyla birlikte son ürünleri anlatacaklar, bizlere merakla izleyeceğiz.
3: Dünya için, Türkiye için çığır açacak çok önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerden birisi de şüphesiz Aselsan tarafından gerçekleştirildi. Aselsan çelik kubbe sistemlerinin içerisinde yeni envanterleri, yeni ürünleri tanıttı. Peki bu ürünler ve tamamı çelik kubbenin tamamı ne işe yarayacak? Yanında çok değerli bir yayın konuğum var. Ona soracağız kendisini. Güvenlik politikaları uzmanı Mesut Akgıcaş'ın hocamız yanında. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Sizden dinleyelim çelik kubbenin bütün detaylarını.
4: Önce istihbarat Türk uydusu ile yukarıdan başlıyor. Daha sonra burada gördüğünüz radarımız var, gördüğünüz gibi bu radar şu gördüğünüz uydu muhabere sistemiyle beraber emniyetli mesafeden onu track etmeye başlıyor. Yani takip alıyor. Bu eğer yüksek irtifadan geliyorsa bu durumda füzelerimiz alçak, orta ve uzun mesafeden olmak üzere hisar sınıfı füzeler bunları otomatik olarak ateşliyorlar. Dolayısıyla bu kademeli bir hava savunma sistemi. Kuleleri 3 köprümüzü korumak için İngiliz malı füzeler kullanılıyor. Bunlar onların en üst versiyonu. Yani dünyada bu sistemlerin üzerine sistem yok. Eğer bu füzeleri de bir şekilde aşarsa o durumda gördüğünüz gibi burada bir tane daha aslan parçası var. Gördüğünüz gibi 4 kilometrelikse Korkut makinalı top otomatik olarak aldığı bilgilerle bu hedefleri vurabiliyor. Bu bir füze, uçak veya İHA olabilir. Şimdi o sistemin içerisinde onu güçlendiren iki tane daha çok elektronik önemli elimizde silah var. Bunlardan bir tanesi sağ yumruğumuz, öteki de sol yumruğumuz. Sağ yumruğumuza baktığımızda gördüğünüz gibi Ilgar sistemini Aselsan bir şekilde tanıttı. Çelik kubbenin bir tane de kılıcı var. Bu kılıç nedir? Ne diyor? Mobile BGF UAV Electronic Attack System. Gelen düşman üstesine karşı biz elektronik harp başlatıyoruz. O aldığımız elektronik bilgilerle beraber ve bu sistem farklı bantlarda, yani füzenin taşıdığı hangi bant varsa oraya şöyle bir şey yapalım. Görünmez bir duvar örüyor ve füze buraya çarpıp bir şekilde hedefini kaybedip demoralize oluyor. Verdi vites olup düşüyor. Bununla beraber bu sistem Koral'de yine onunla birlikte çalışan bir sistem. Gördüğünüz gibi wide frequency coverage, land-based mobile radar, elektronik harp sistemimiz bununla destekleniyor. Yine kara konuştu bu. Her ikisi de karada. Ama gelecekte bunlar gemilerimize ve uçaklarımıza da takılabilecek. Nitekim Türkiye elektronik uçak sistemini de harp sistemini de uçağımıza taktı. TUSAŞ bunları deneme uçuşlarını yapıyor. Şimdi burada teknik olarak şuna bakmamız gerekiyor. Bakın burada çok farklı anten sistemleri var. Görüyor musunuz? Bütün bu anten sistemlerin, periskopların yapılması, tasarımların yapılması ve düşman frekanslarını bozacak sistemlerin yapılması Aselsan'ın çok kıymetli mühendisleri tarafından yapılıyor. Hava meydanlarımız, tren istasyonlarımız, özellikle hastanelerimiz, bankalarımız, devlet kurumları, uçak fabrikalarımız, silah fabrikalarımız ve en önemlisi İstanbul, İzmit gibi buradaki donanmamızın bulunduğu yerlerde limanlar ve geçiş noktaları. Dolayısıyla köprülerimize dahil olmak üzere bu hassas kritik altyapıları Gördüğünüz gibi mobil sistemler bunlar. Hem paletli hem tekerlekli sistemler. Anında yer değiştirilebiliyor, saklanabiliyor ve

0: Kamufle edilebiliyor. Miğferi anlatalım. Bu miğfer sistemi parça taneli mühimmat atmak suretiyle insan gözünün göremediği insansız hava araçlarını havada vuruyor. Ve ona yardımcı şu sistemler var. Gördüğünüz gibi gizli kameraları var. Bunlar kalkıp gidip onları vurabiliyor. Bunlar kamikaze drone'lar. Bu tek başına çalışamaz. Gördüğünüz gibi bu radardan hedef alması gerekiyor. Onun adı da ejderha. Ejderham der, yapar kapar senin kafanı. Sana lazım, eve gideceksin. Senin kafanı kapmayalım. Ama gördüğünüz gibi multidimensional bir anteni var. Ve arkasında bunu işleten subay subaylarımız var. Arkada onun karargahı o taraf. Burada da bir küçük, daha küçük mühimmat var. Gördüğünüz gibi bu mühimmatta da yine parça taneli ve bu insansız hava aracını havada patlatabiliyor. Gökalp'in görevi ne arkadaşlar? Gökalp radarla onu tespit etti, bize bildirdi ve Gökpek devreye giriyor. 8'de 10 kilometre içerisinde sıfıra yakın bir maliyette lazerle onu havada yakarak imha ediyor. Demek ki bu sistem parça taneli, füze, uçak, her türlü tehdide karşı kademeli bir hava savunması.
1: Evet, şimdi fuardan emniyete geçelim. Emniyet teşkilatının hassas burunlarını ekranlarınıza getireceğiz. Narkotik operasyonlarından görmeye alışık olduğumuz köpekler ama arama kurtarmada da patlayıcı tespitine kadar pek çok alanda görev yapıyorlar.

0: Onlar emniyetin hassas burunları. Suçlulara göz açtırmıyorlar. Ankara'da özel merkezde yetiştirilen köpekler zorlu eğitimlerden geçerek sahada aktif rol alıyor. Görüntülerin adresi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi. Burada yetiştirilen köpekler narkotikten bombaya, cinayetlerin aydınlatılmasına kadar kritik görevlerde kullanılıyor.
1: Görev köpeği ihtiyacının karşılanması amacıyla üretim yapılıyor bu tesiste. Burada simüle evimiz veya koku tanıma odalarımız var. Farklı alanlarda görev köpeklerinin madde aramalarıyla ilgili koku tanıma çalışmalarını yapabileceğimiz doğal ortamlara, dışarıdaki karşılaşılan ortamlara uygun benzer ortamların oluşturulması amaçlandı.
0: Ankara Gölbaşı'ndaki merkezde 12 farklı branşta eğitim veriliyor. Patlayıcı, uyuşturucu, silah hatta teknoloji cihazlarını bile tespit edebilen köpekler adeta dedektif gibi çalışıyor. 288 barınaklı dev tesiste 70 yavru köpek de geleceğin görevlerine hazırlanıyor. Eğitim sadece köpeklere değil, onlarla birlikte görev yapacak personele de veriliyor. Çünkü başarı insanla köpek arasındaki uyuma bağlı. Arazi aramalarından araç kontrollerine, parkurlardan teknoloji tespitine kadar her detay titizlikle öğretiliyor.
2: Ve bu son haberimizde Ajans Akşam Adoru'nu burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşünceye dek herkese iyi akşamlar, iyi günler.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ile Dubai merkezli havacılık devi JETEX işbirliğiyle hayata geçirilen JETEX İGA Genel Havacılık Terminali düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törende İstanbul Havalimanı'nın küresel özel havacılıkta dünyanın göz bebeği olma hedefi vurgulandı. Törenin açılışında konuşan İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havalimanının 42 aylık rekor bir sürede inşa edildiğini hatırlatarak tesisin bugün 140'tan fazla ülkeye ve 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan dev bir merkez haline geldiğini belirtti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için.
8: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-47-48 veya ramsparkhouse.com.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yanhak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
8: Paytr. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: TRT.
1: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Reklam. A Haber Radyo. A Haber'de bu akşam. Gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
1: Yeniden savaş duruyor mu diye tartışılırken bu Hürmüz'deki gerginliğin İran'ın Baye'ye yönelik saldırıları, gerçi onlar gerçekleştirdi mi gerçekleştirmedi mi o da net değil ama.
0: Melih Altınok'un konukları askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar, akademisyen İran uzmanı Oral Toğa, gazeteci doktor Murat Özer, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş. Melih Altınok'la Sebep Sonuç bu akşam 20.50'de A Haber'de. Reklam.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: TRT. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber'de bu akşam. Gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
5: Yeniden savaş duruyor mu diye tartışılırken bu Hürmüz'deki gerginliğin İran'ın Baye'ye yönelik saldırıları, gerçi onlar gerçekleştirdi mi gerçekleştirmedi mi o da net değil ama.
4: Melih Altınok'un konukları askeri stratejist doçent doktor Kemal Okçar, akademisyen İran uzmanı Oral Toğa, gazeteci doktor Murat Özer, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş. Melih Altınok'la Sebep Sonuç bu akşam 20.50'de A Haber'de.
6: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan, İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta hiç olmadığı kadar ateşkese ya da barışa çok yakınız. Bunu bizler söylemiyoruz, bunu iki taraftan gelen emareler, açıklamalar söylüyor. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a gönderdiği 14 sayfalık, daha doğrusu 14 maddelik bir ateşkesten bahsediyor. Bu ateşkesi İran tarafının kabul etmesi için Donald Trump'ın pek çok açıklamaları var. Taraf olan ülkelerin ya da görüşmeye aracılık eden ülkelerin, mesela Pakistan'ın açıklamaları var. Hiç olmadığı kadar barışa yakınız ifadeleri kullanıyor. Bunu söyleyen sadece taraflar değil, aynı zamanda ekonomi de, rakamlar da bunu söylüyor. Zira bugün savaş nedeniyle uzun süredir çok kötü seyreden rakamlar çok hızlı bir şekilde iyileşmeye başladı. Mesela altın cephesine baktığımızda gram altında %3 yaklaşık bir yükseliş var. 6823 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altında da yükseliş var. Çeyrek altında %3'lük bir artış. Altın onsu %2,96, yani %3 diyebileceğimiz bir seviyede yükseldi. Sadece altın değil, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması neticesinde hızlı bir şekilde yükseliş gösteren Brent petrolde de bir düşüş var. %6,91, %7 diyelim buna, 102 dolar seviyesinde işlem görüyor Brent petrol, ki eğer anlaşma çıkarsa çok daha hızlı bir şekilde bu Brent petrolün düştüğünü göreceğiz. Borsa, bugün ekonomi cephesinde borsada çok olumlu yanıt verdi. Bu barış görüşmelerindeki olumlu havaya uzun bir aradan sonra çok ciddi bir yükseliş gösterdi. 14.917 seviyesinde işlem gördü, ki %2,91'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Gün içerisinde çok daha fazla, %3,5'lara varan bir yükseliş vardı. Şimdi bütün bunları konuşacağız. Kıymetli bir isim de çok yakından tanıyorsunuz kendisini. Takvim Gazetesi Genel Yönetmeni Faruk Erdem bizlere beraber. Faruk abi, buyursan buraya. Hem bir ekonomist olarak hem bir gazeteci olarak bütün bu gelişmeleri, bu tabloyu konuşalım. Faruk abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
6: Bize şunu anlatır mısın? Ne oluyor? Gerçekten bir barış var mı ufukta? İki taraftan gelen açıklamalar sanki bir ateşkesi göreceğiz gibi. Rakamları bunu anlatırsan evet. Senden dinlemek isterim.
7: Biz tabii bu tür açıklamaları daha önce de gördük Hikmet. Yani o yüzden biraz hani baktığın zaman rakamları da biraz daha temkinli yaklaşıyor piyasalar. Biz de temkinliyiz. Çünkü her an bir açıklama gelebilir Trump cephesinden. Şimdi Amerika uyandı. Dolayısıyla her şey bir anda tersine döndüğü günleri de gördük. Ama şimdi pozitif bakmak lazım. Senin söylediğin gibi biraz anlaşmaya yakınız. Burada

0: Anlaşma nasıl olur? Hani Amerika bütün askerlerini alıp hadi evime dönüyorum eski haline dönüyoruz mu der. Bu mümkün değil. Evet. Yani özellikle Hürmüz şu anda bütün dünyayı etkisi altına alan o enerji maliyetlerinin ve tedarik zincirinin kırılmasına sebep olan Hürmüz'de artık 28 Şubat öncesine dönülmesi mümkün görünmüyor. Yani burada artık yeni bir statü olacak. İran'da zaten yeni bir statü olmasını istiyor. Amerika'da yeni bir statü olmasını istiyor. Yani Amerika diyor ki gel burayı ortak birlikte kullanalım. Evet. Hatta biraz da para alalım. Bunu da yani
1: bölüşelim.
0: Bölüşelim hani Trump'ın tüccar bakışıyla. Evet. Tabii İran'da diyor ki hayır ben burada hakim olmak istiyorum ki zaten elindeki en büyük koz buydu biliyorsun bu savaşla birlikte. Ve o kozu da çok iyi kullandı. Yani bütün dünyayı sıkıntıya sokan bir hale getirdi Hürmüz'ü. Tabii orada bir de Birleşik Arap Emirlikleri unsuru var. Yani netice itibariyle onların OPEC'ten çıkması ki kendi başlarına alacakları bir karar değil. Amerika'nın etkisiyle bu kararı aldılar. Ve daha çok petrol üretip alternatif yollardan bu petrolü dünyaya sunmaları önemli. Bir yandan da yapılan bir analize göre işte dünyanın 100 günlük petrol stoğu kaldı. Hani bu da büyük bir sıkıntıya yol açıyor. Ama şu anda tabii petrol fiyatını verirse arkadaşlar bir bakalım. Evet. Hala 100 doların üzerindeyiz. Bu bir risk.
1: Yani bize şunu hatırlatır mısınız? Savaş öncesinde ne kadardı?
0: Evet, savaş öncesinde 70 dolarlardaydı. Yani bunu bile biz zaman zaman yüksek diye değerlendirdiğimiz oluyordu. Şu anda buradaki en büyük risk şu Hikmet. Yani 100 doların üzerinde kalıcı olursa bu ileride büyük bir krizin göstergesi olur. Yani 100 doların üzerindeki bir petrol dünyada enflasyon demektir. Enflasyon demek faizlerin yükselmesi demektir. Faizlerin yükselmesi demek altının aşağı doğru gitmesi demektir. Artık güvenli liman gibi değil. Tabii yüksek enflasyon, yüksek faiz üretimin azalması demek. Bu da fiyatların yükselmesi demek. Zaten şu anda enerji maliyetleri ciddi şekilde yüksek. Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle, bizde de öyle. Yani bizde akaryakıt fiyatlarına hükümet bir karar aldı biliyorsun Eşel Mobil sistemiyle. Bu fatura vatandaşa çok kısmen yansıyor. Ama yine de çok yüksek şu anda.
1: Senden rol çalmayayım ama şunu hatırlıyorum. Bu ayki enflasyonun yüksek çıkmasındaki en büyük etken %1,13'te yani %4'e etki eden %1,13'te akaryakıt fiyatları olmuş.
0: Doğru. Ayrıca gıda fiyatları. Evet, gıda beraber dediğin şey de lojistikle oluyor. Lojistik neyle oluyor? Akaryakıtla oluyor. Evet. Birbirini tetikleyen unsurlar. Dolayısıyla bugünkü düşüş evet %7'ye yakın bir düşüş, hatta %7 oldu şimdi. Önemli yani 120 dolar gibi bir tehlikeden geri geldi bu. Ha dediğin gibi bu iş biraz daha somutlaşırsa bir el sıkışma olur mu onu da bilemiyorum. Yani bir anlaşma işte birkaç sayfaydı biliyorsun anlaşma maddeleri. Şimdi tek sayfaya düşmüş.
1: İndirmişler.
0: Evet giderek anlaşmaya yakın. Her iki tarafta bir zafer ilan etmek durumunda. Yani özellikle tabii Trump bir zaferle dönmek istiyor buradan. İran'da ben kazandım diyor. Her iki tarafında zafer ilan edebileceği bir ortak noktada buluşurlarsa burada yeniden 100 doların altına iner ve orada kalıcı olursa İnşallah. Önemli.
1: Yani altın fiyatlarına bakalım. Şimdi,
0: bakalım.
1: Ya şöyle yani hani sizden dinleyelim. Bunu altın. Ya savaş başlarının altının yükselmesi beklerdi herkes. Evet. Tam tersi oldu bu sefer. Böyle altın yerle bir oldu. Doğru. Bir altını buradan bir görebilir miyiz arkadaşlar? Bu arada çok güzel yan taraftan grafiği de arkadaşlar vermişlerdi. Altını bir görelim, altın fiyatları niye yükseldi? Yani şimdi, hani güvenli limandı bu savaş varken yükselmesi
0: doğru,
1: bekleniyordu.
0: Doğru, altın artık güvenli liman değil. Çok büyük bir dalgalanma var altında. Yani biz yılbaşında işte 6000 liralardan başlamıştık. Evet. Gram altından bahsedersem bir anda 8000 liraya kadar çıkmıştı hatırlarsan Şubat ayında. Sonra bu savaşla birlikte altın çok ciddi bir şekilde eridi. Düşmeye zaten başladı. O 8000 lirayı da biz doğru bulmuyorduk. Zaten o da bir balondu. Düşeceğini hep söylüyorduk. Ama altın burada şunun için düşüyor ve yükseliyor. Petrole bakıyoruz. Petrol yükseliyor. Petrolün yükselmesi demek az önce söylediğim gibi bütün maliyetlerin yükselmesi demek. Yani fiyatların artması demek. Fiyatların artması demek enflasyon demek. Yani pandemiyi biraz aklımıza getirirsek yüksek enflasyonda yüksek faiz demek. Yani
1: bankaya gidiyor paralar altın yerine.
0: Para faizde duruyor dolayısıyla altına gelmiyor. Şimdi bütün merkez bankaları son toplantılarında faizi sabit tuttular. Amerika olsun, Avrupa olsun, Japonya olsun ve Türkiye'de olsun. Dolayısıyla burada bir indirim ihtimali yani faizlerin indirim ihtimali olmadığı sürece altındaki dalgalanma devam edecek. Ben şunu söyledim hep. Eğer bir anlaşma olursa

0: ve petrol fiyatları yeniden 100 doların altına inmeye başlar ve normale dönerse o zaman altında biz bir rally görürüz. Hmm. O zaman bak 10 bin lira sözleri var. 10 bin lirayı da görebiliriz. Daha yüksek 5 bin doların üzerine de çıkabiliriz. Evet. Ama yine dalgalanma devam edecek. Onu da söyleyeyim. Bu petrole bakacağız. Yani petrol aslında petrolle altın ne alakası var denilebilir. Ama petrol enflasyon evet. faiz altın.
1: Peki bu son saniyelerim borsaya da bakalım. Borsada da bir yükseliş vardı. Devamını bekler misiniz yoksa?
0: Evet. Yani
1: yine bir şimdi, temkinli iyimserlik tarafında mısınız?
0: Şöyle borsa pazartesi günü bizim içerideki gelişmeler de borsayı biraz etkiliyor. Pazartesi kırmızıydı borsa. Evet. Ondan sonra işte bu anlaşma ihtimalleriyle birlikte yükseldi. Tabii biraz da içerideki iç siyasetteki gelişmeler de borsayı etkiliyor. Hı-hı. İşte bu bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir dava vardı. Onun ertelenmesi vesaire. Yani. Dolayısıyla bunlar da borsayı olumlu etkiledi ama dediğin gibi 14.950 hatta 15.000 sınırına çok yaklaşmıştı. Oradan satış geldi. Borsamızda daha yol çok var. Yani bizim borsa biraz işte bilançolar geldikçe daha da 15.000 sınırını geçecek gibi görünüyor.
1: Peki. Çok teşekkürler Faruk Alem. Yine önemli şeyler öğrendik. Çok teşekkürler. Efendim devam ediyoruz. Akşam ajansında saat başındayız artık.

0: Ve artık akşam ajansında yeni saat itibariyle devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya. Günün en sıcak gündemi 28 Şubat'ta başlayan savaşın acaba sonuna mı geliyoruz? Zira barış hiç olmadığı kadar yakın, taraflardan gelen açıklamalar böyle. Donald Trump özgürlük projesini durdurdu. Özgürlük projesi neydi? Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nı bir abluk halindeydi biliyorsunuz. Ve oradan sivil gemilerin geçmesini engelleyen İran'a karşı bir operasyon başlatacaklardı. Geçtiğimiz günlerde yapıldı bu açıklama. Sonrasında bunun durdurulduğu açıklandı ve İran heyeti Çin'e gitti. Bu da çok önemli. Ne alaka, nasıl bir ilgisi var diye sorabilirsiniz. Donald Trump da bundan 9 gün sonra Çin'e gidecek. Çin ziyaret öncesinde İran heyetinin orada olması, bölgenin güçlü bir ülkesinde olması önemli. Ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'dan açıklama geldi. Destansı öfke operasyonu bitti. Bu saldırının ve bu savaşın adını biliyorsunuz. Destansı öfke koydular. 28 Şubat'taki bu saldırının adı Destansı Öfke'ydi. Diyor ki Rubio, biz savaşı bitirdik, artık saldırı olmayacak açıklaması yaptı. Bu önemliydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri basınında taraflar savaşı bitirecek anlaşmaya çok yakın açıklamalarını yapıyorlar. Sadece Amerika Birleşik Devletleri basın değil, aynı zamanda taraf olan ülkelerden, mesela Pakistan'dan bu konuda çok net olumlu açıklamalar geliyor. İran'da Amerika'nın 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz açıklaması yaptı. Şimdi bütün bunlar yaşanırken Donald Trump'tan da peşi sıra açıklamalar geldi. Hem anlaşmanın kabul edilmesini istiyor Donald Trump, hem de Amerika Birleşik Devletleri olarak İran'ı tehdit ediyor. Neler yaşanmış gün boyu savaşa dair, ekranlarınıza getirelim efendim.
1: Trump, şartları kabul edin yoksa vururuz dedi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Washington-Tahran hattında kritik dönemece girildi. Trump, Hürmüz'deki özgürlük operasyonunu durdurdu. Tarihi geri adım sonrası gözler Tahran'a çevrildi. Bu gelişmeler yaşanırken İran Dışişleri Bakanı Arakçı kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Trump'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği ziyaret öncesi Çin'e gitti. Mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Arakçı, İran'ın sadece adil bir anlaşmayı kabul edeceğini belirtti. Wang Yi de Hürmüz Boğazı derhal açılmalı dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı da Tahran'a destek açıklaması yaptı.
2: Çin, İran'ın ulusal egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını desteklemekte ve diplomatik yollarla siyasi bir çözüm arama isteğini takdir etmektedir.
1: ABD medyası ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Axios'a göre taraflar tek sayfalık bir metin üzerinde anlaşmaya yaklaştı. Haber, konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırıldı. Anlaşmaya en yaklaşılan noktadayız mesajı verildi. Habere göre taraflar masaya oturmak için metne imza atacak. 30 günlük bir müzakere dönemi belirlenecek. Bu süreçte Hürmüz Boğazı, nükleer program ve yaptırımlar görüşülecek. Müzakerelerin adresi ise İslamabad ya da Cenevre olacak. ABD ablukası da bu süreçte kademeli olarak kalkacak. İddiaya göre ABD, İran'ın nükleer programının 12 ila 15 yıl arasında askıya alınmasını istiyor.

0: istiyor. Bu maddeyi de metne eklemek istiyor. Ancak İran'ın belirlediği süre 5 yıl. ABD Başkanı Trump da iddiaları destekleyen bir paylaşım yaptı.
1: İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarsak zaten efsaneleşmiş olan destansı öfke sona erecek ve son derece etkili abluka Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır. Eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki önceye kıyasla çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacaktır.
0: İran devrim muhafızları ise savaş sonrası için bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli geçiş yeni prosedürlerle sağlanacak ifadeleri kullanıldı.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu açıklamalar çok önemli. Zira artık öfke savaşı bitti diyor. Destansı öfke savaşı bitti diyor Amerika Birleşik Devletleri. Neler söyleniyor, neler konuşuyorlar Amerika'da? Gidelim İrfan Sapmaz'a. Bizi bekliyor İrfan. İrfan, ne diyorsun? Hiç olmadığımız kadar savaşın bitmesine, ateşkese ya da bir barış anlaşmasına yakın mıyız?
3: Onu söylemek için henüz erken. Donald Trump'ın tansiyonu ne kadar yüksek tuttuğunu biliyoruz Hikmet. O anlamda Donald Trump şu anda Çin gezisini düşünüyor 14-15 Mayıs'ta. O açıdan öncelikle tabii 14-15 Mayıs'a şahsen ben bir herhangi bir saldırı beklemiyorum. Fakat biraz önce işte Washington Post'un bir haberi vardı. Kuveyt'teki Boeing üssünde bulunan Amerikan üslerinde diyor Washington Post'un kendi haberi. Washington Post'un yaptığı bir analize göre İran saldırıları Orta Doğu'daki ABD askeri testlerinde bulunan en az 228 yapıyı ve ekipman parçasını hasara uğrattı diyor. Genel olarak yani Amerika'daki ana akım medyadaki yorumlar şu: Donald Trump çok fazla bir şey elde edemedi ama bir kara operasyona da büyük çaplı bir saldırıya girmedi. İşin açısı Donald Trump çekiniyor. Yani Amerikan askerlerin hayatını kaybetmesi ve olası büyük zararlardan dolayı, malum işte önümüzde Kasım seçimleri var. O açıdan Donald Trump şimdi tüm dikkatlerini Çin'e çevirmiş durumda diyebiliriz Hikmet.
2: İrfan biz savaşın bitmesinden, hani o 14 maddelik anlaşmanın imzalanmasından, Hürmüz Boğazı'nın normalleşmesinden konuşuyoruz. Amerikan basını yine kara operasyonu falan mı dillerinde dolandırıyorlar yani? Bu konuyu mu gündeme taşıyorlar hala?
3: Şimdi Fox News'in Beyaz Saray muhabiri var. Onun ilginç bir yayını vardı. Orada diyor ki evet şu anda Donald Trump Çin'e gidecek ama bundan daha da önemlisi diyor. Bir soru atıyor ortaya. Bundan daha da önemlisi İran'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri, İran'da bulunan rejim karşıtı taraftarları mı silahlandırmaya başladı ya da başlayacak diye bir soru atıyor ortaya. Sanıyorum Donald Trump'ın kafasında bir takım planlar, projeler olabilir ama tabii özellikle bu tip haberleri de şunun için sızdırıyor Beyaz Saray. Donald Trump ekibi İran ve Tahran yönetimi üzerinde bir baskı oluştursun diye. Ama bunların çok fazla bir etkisinin olmadığını görüyoruz şu ana kadar ki en üst düzeyde Donald Trump sürekli olarak tansiyonu yüksek tutuyor. 3 hafta diyor. 24 saat sonra işte başlayacağız diyor. Şimdi Çin'e gideceği için biraz daha tansiyonu çok fazla yükseltmedi ama genel hatlarıyla bir Amerikan ana akım medyasında, askeri istihbarat think tank, akademik çevrelerde ben bir İran yönelik bir operasyon, kara operasyonu başlayacağı yönde bir hava sezmiyorum işin açıkçası.
2: Evet, peki. İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolay gelsin sana. Biraz da savunma sanayimizi diyeceğiz. Hatta böyle göğsümüzün kabardığı anları ekranlarınıza getireceğiz. Saha 2026 savunma fuarı biliyorsunuz var ve ikinci gününde de devam ediyor. Şimdi farklı savunma sanayinin ürünlerini ekranlarınıza getirdik. Bu sefer Baykar'ın savunma sanayine fuara getirdiği yeni ürünler var. Onları ekranlarınıza getireceğiz. Ahmet Nasip Vural anlatacak efendim.
4: Saha 2026 İstanbul'da fuarda çok önemli ürünler, çok önemli cihazlar, araçlar tanıtılıyor ve her biri gururumuzu okşuyor. Hemen arkamızda Kızıl Elma var. Kızıl Elma'yı elbette bilmeyen yok. Ancak Baykar'ın yapmış olduğu, imzasını atmış olduğu ürünlerin arasında elbette Kızıl Elma'yı sürekli bir şimdi biliyoruz ve Kızıl Elma'nın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu, 35 bin fitten 0,9 Mach hızıyla uçabilecek kadar oldukça önemli ve işlevsel bir cihaz olduğunu, bir araç olduğunu biliyoruz. Ancak Baykar'ın Bu fuarda tanıttığı yeni ürünler var. İsterseniz o ürünlere doğru ilerleyelim sizlerle birlikte. Bakın hemen yanı başımızda mızrak ve arka tarafta da sivrisinek yer alıyor. Peki aslında bunların işlevleri neler? Hemen ondan bahsedelim. Mızrak ve sivrisinek aşağı yukarı aynı işleve sahip. Öyle ki

0: Sivrisinek mızraktan daha az mühimmat taşıyabiliyor. 20 kiloluk bir mühimmat kapasitesi yer alıyorken mızrakta bu sınır 40 kiloya kadar dayanmış durumda. Mızrak görmüş özür diliyorum, sivrisinek görmüş olduğunuz gibi bir fırlatma rampasıyla da beraber geliyor. Peki bunları geri kalanlardan ayıran şey nedir? Kamikaze otonom insansız hava aracı olarak geçiyor ve burada önemli bir unsur var. Aslında mühimmatla çevrilmiş olan, tamam mühimmatla sarılmış olan bu araçlar, bu insansız otonom kamikaze dronlar doğrudan vurması için değil, olası bir hedefe saldırması için tasarlanmış ve bu hedefler bulunamadığı veya hedeflere doğrudan temas olmadığı durumlarda tekrar geriye getirilip yine aynı şekilde bir sonraki kullanım için hazırlanabiliyor. Tabii çeşitli teknik detaylar da var. O teknik detaylardan da bahsetmek gerekiyor. 1000 kilometrelik bir menzile sahip. Bu da oldukça işlevsel olduklarının altını çiziyor. 40 kiloluk bir mühimmata sahip demiştik mızrak. Sivrisinek de bu sayı 20. 40 metre bölü saniye hızlarına ulaşabiliyor her ikisi de. Ve aynı zamanda her ikisi büyük önemleri aslında daha maliyeti düşürebilecek şekilde inşa edilmiş, yapılmış olmaları. Maliyetin düşürülmesi, feda edilmesi noktasında kullanılan ve verilen tercihlerin de ona göre yapılmasına olanak sağlayabiliyor. Ve işte görmüş olduğunuz gibi normal bir uçak standartlarına erişebilmiş halde bunların hepsi, hem mızrak hem sivrisinek hem de K2, öyle ki herhangi bir hedefe gitmediği takdirde, herhangi bir hedefe doğrudan atış gerçekleştirilmediği takdirde de yine aynı şekilde K2 mızrak ve sivrisinekte olduğu gibi tekrar hangara geri çekebiliyorsunuz. İşleri mühimmatla dolu, her an bir atış yapabilecek halde, ancak yine de atış yapılmadığı takdirde tekrar geriye çekebiliyorsunuz ve Baykar Saha 2026 fuarında bunları da görücüye çıkarttı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan külliyede gerçekleştirilen Vakıf Haftası 202 eser toplu açılış töreninde konuştu. Vakıf kültürünün önemini vurgulayan Erdoğan, 3 kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var dedi. Rüşvet ve yolsuzluklar üzerinden CHP'li belediyeleri eleştiren Erdoğan, şehirleri haraca bağladılar ifadesini kullandı.
2: Ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz.
3: Vakıf kültürünü koruma sözü verdi ve ekledi.
2: Bir emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan külliyede düzenlenen Vakıf Haftası 202 eser toplu açılış töreninde konuştu. Hedefinde CHP'li belediyeler vardı.
2: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış, yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
3: Deprem bölgesinde devam eden restorasyon çalışmalarında gelinen noktayı da paylaştı.
2: Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak.
3: Kahramanmaraş'taki Ulu Cami, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve diğerleri. Son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eseri Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
2: Bu şölenin en coşkulu, en estetik unsurları ise 3 kıtadaki ecdat yadigarı eserlerde net bir şekilde ve göz alıcı surette tecessüm etmiştir.

0: camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz, aynı şekilde çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, imarethanelerimiz. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Sayın Yavuz Güner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin. Evet, hayırlı olsun.
1: Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Hep birlikte şimdi kordelayı kesiyorsunuz. Ya Allah! Bismillah.
2: Açılışın ardından Başkan Erdoğan'a Cenab-ı Ahmet Paşa Camii mihrap şamdanları replikası hediye edildi.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in butlan tartışmaları üzerinden parti içi muhalefeti hedef almasıyla CHP'de kılıçlar çekildi. Özel'in sözlerinin adresinin Kılıçdaroğlu olduğu ifade edildi. Halef Selef Genel Başkanlar daha önce de sık sık karşı karşıya gelmişti. Peki partideki gerilimin sebebi ne? İkili arasında hangi tartışmalar yaşandı? İşte ayrıntılar.
4: Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, haydi bakalım.
2: CHP'de kılıçlar çekildi. Özgür Özel'in bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak yorumlandı.
4: İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.
2: Butlan tartışmaları MHP'li Fethi Yıldız'ın da gündemindeydi. Yıldız, şaibeli kurultay davası ile ilgili istinaftan karar çıkması ve kesinleşmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine gelebileceğini söyledi.
5: Ben Kemal, geliyorum.
4: Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta.
2: Özel Kılıçdaroğlu gerilimi cenaze töreninde de gün yüzüne çıkmıştı. Hüsamettin Cindoruk'un cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaşmadı. Özel dalgınlığına gelmiştir dedi. Kılıçdaroğlu ise görmediğini ifade etti. Ancak tartışmalar bitmedi.
6: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim 2023'teki 38. olağan kurultayda başladı. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e hançer eleştirisinde bulundu. Daha sonra yapılan arınma çağrısı iki ismi yeniden karşı karşıya getirdi.
4: Bay Kemal'in

0: Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le ilgili başarısız imasında bulunması da ikilinin arasını açmıştı.
1: Başarılı bir grup başkan vekiliydi. Bunu her zaman söylerim.
2: Başarılı bir genel başkan değil mi?
1: Daha yeni genel başkandı. Umarım bütün bunların farkına varır.
3: Son derece incitici. Ona çok üzüldüm.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturmasında gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.
5: Rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in 2024'te bir iş insanından 25 milyon lira talep ettiği öne sürüldü. İstediği parayı alamayan Böcek'in araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaştığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarda Muhittin Böcek'te oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek hakkında rüşvet soruşturması başlattı. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
6: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ve torunu Aslan Muhittin Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.
5: Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de tutuklanmıştı.
4: Mersin'de iki kardeşin hayatını kaybettiği olayı aktarıyoruz. İki gündür tavuk zehirlenmesinden şüpheleniyoruz. Ama yeni bir şey ortaya çıktı, yeni bir bulgu. Kardeşlerin kaldıkları odada böcek ilacı olarak kullanılan fosfor sinir gazı tespit edildi. Şimdi olağan şüpheli böcek ilacı oldu.

0: iki kardeşin ölümündeki sır perdesi aralandı. Kardeşlerin fosfor sinir gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis memuru Musa Tülü eşiyle 8 ve 5 yaşlarındaki çocukları mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
1: Anne ve baba tedaviye olumlu sonuç verdi ve hayata yeniden döndü. Ancak evlatları maalesef hayatını kaybetmişti.
2: Rabbim onları bize cennette şefaat çıkılsın.
0: Soruşturma sürerken AFAD bölgede hava kalitesi ve zehirli madde taraması yaptı. Ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç ayrıntılı bir şekilde incelendi. Ailenin tavuktan zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken bambaşka bir gerçek ortaya çıktı.
1: Yapılan incelemeler sonrasında ailenin uyumuş olduğu oda içerisinde tahıl ambarı olduğu tespit edildi. Ve iddiaya göre o tahıl ambarının içerisine alüminyum fosfit tableti atıldı. O tablet nemle buluştuktan sonra alüminyum fosfin gazına dönüştü. Ve çıkan gazın da aileyi zehirlediği değerlendiriliyor.
0: Karantinaya alınan evde çalışmalar sürüyor. Çocukların kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında netlik kazanacak. Öte yandan hamile olan annenin yoğun bakımda tedavisi sürerken baba servise alındı.
3: Futbolcu Kubilay Kaan, kundakçı cinayeti kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine hazırlanan iddianamede Canbay hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
4: Neden sevdim, öyle güne rezil oldum.
0: Hakkındaki iddianame yeni kabul edilmiş, müebbet hapiste yargılanması istenmişti. Futbolcu Kubilay Kaan kundakçı cinayeti kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu eski sevgilisinden şikayetçi oldu.
4: Sevmedim, tamam ettim, pişman, acıları üstüme giydirdin.
0: Şikayet üzerine Vahap Canbay hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sonrasında iddianame hazırlandı. İddianamede Canbay'ın Kalaycıoğlu'na "seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam" gibi söylemlerde bulunduğu belirtildi. Rapçi Canbay'ın eski sevgilisiyle üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtildi. Canbay hakkında basit tehdit suçundan 9 aydan 2 yıla, ısrarlı takip suçundansa

0: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Sevmedim, tamam ettim, pişman. Acıları üstüme giydirdin.
0: Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasten öldürmeyi azmettirme suçundan müebbet hapiste yargılanması isteniyor.
2: Efendim 2-3 gündür memleketin farklı noktalarındaki aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Bu sefer görüntüler Tokat ve Kars'tan. Tokat'ta sel nedeniyle ekili tarım arazileri su altında kaldı. Kars'ta da gördüğünüz üzere derelerin taştığı anlar var.
0: Tarım arazileri göle döndü. Tokat'ta günlerce etkili olan sağanak sonrası Yeşilırmak'ın debisi arttı. Bölgede tarım arazileri su altında kalırken ev ve ahırlarda taşkınlar yaşandı.
3: Yaklaşık 20 gün önce çiftçiler tarlaya girdi, arazilerini ekmeye başladı. Arpa, buğday, pancar gibi ekinler tarlalarla buluştu. Ama yağışlar sonrasında işte tarlalar 1 metreye yakın sular altında kaldı.
4: Bilhassa koyumuzun konum itibariyle bayağı bir korktuk. Yani bir 30-40 santim daha taşaydı. Koyumuz zaten seviyeden 2-2,5 metre düşük. Yani şükür, yani biraz kurtardık şükür. Buna şükür.
3: Yağmur sularıyla birlikte göle dönen tarım arazilerinde işte üreticiler ahırlarına ulaşmak için suyun içerisinde yürüyor.
5: Arkadaki işletme benim işletmem. Hayvanlarımız karnına kadar hep su doldu. Çok zor şekilde tahliye ettik.
0: Selin vurduğu alanda suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.
4: Pancar ekiliydi, ayçekirdik ekiliydi. Yani buranın işlenmesi belki bir aylarca sürer daha. Belki ürün de yetişmeyebilir. Yani çok büyük zayiat var şu an.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri hasar tespiti için sahada tarama yapıyor. Burası ise Kars'ın Akyaka ilçesi. Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan köylerdeki derelerin debisi son dönemde etkili olan yağış sonrası arttı. Bölgede Karahan Çayı'nın taşması sonucu geniş tarım arazileri su altında kaldı.
2: Efendim Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklanmıştı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Peki bu süre tüm çalışanları kapsıyor mu? Özel sektörü çalışanları ne yapacak? Bayramda çalışanların ücretlendirilmesi nasıl olacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları.
0: Kurban Bayramı tatili kamuda 9 gün oldu.
6: Kesinlikle çok güzel oldu. Ailemizin yanına gideceğiz, biz de burada gurbetteyiz.
7: Milyonlarca çalışanın gözü 9 günlük bayram tatiline çevrilmiş durumda. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ancak ne yazık ki bu tatili süresinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Peki onların izin süreleri ne olacak, detayları konuştuk.
8: Keşke yararlansaydık.
7: Keşke ne olacak peki siz?
8: Yani bize şöyle ikişer gün oluyor, artı bir gün oluyor. Ama işte o gün çift yövmiye gibi bir şey oluyor.
9: Özel sektör çalışanların faydalanması söz konusu değil. Özel sektör çalışanların sadece 4,5 gündür.
0: Ancak özel sektörde de işveren eğer isterse personeline 9 gün tatil verebilir veya çalışan iznini uzatabilir.
9: Hiçbir koşul olmadan işveren doğrudan doğruya 9 günlük tatil verebilir veya çalışanlar aradaki günleri yıllık izinden kullanabilir ya da telafi çalışması dediğimiz bir uygulama var iş kanununda. İşveren onları faydalandırır, çalışanların maaşında bir eksilme olmaz ancak bayramdan sonra telafi edilmesi söz konusu olabilir.
10: Özel sektördeyim, 9 gün kullanacağım.
7: Sizin şirketiniz 9 gün veriyor mu izni?
10: Bizim şirkette veriyor, yani öyle bir şeyleri var, ayrıcalıkları var yani.
7: O zaman şanslısınız biraz daha.
10: Evet.
0: Öte yandan bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı işverenle çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı. Eğer çalışanla işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunlu olur. Ancak böyle bir hüküm yoksa işveren bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz.
7: Peki efendim merak edilen bir diğer konu, bayramda ücretlendirme nasıl olacak?
9: işçiler ilave bir yömiyeye hak kazanır. 4,5 günlük bir bayram tatili olduğu için her halükarda 4,5 günlük ilave bir ücret söz konusu. İşçinin tam olarak çalıştığını farz edecek olursak eğer

0: yevmiyeli olarak çalışıyorsa Mayıs ayında bu durumda brüt 39.085 TL maaşı olacak. Bundan SGK vergi kesintisi de olduğu zaman 32.485 TL olacak. Kişi aylık usulü asgari ücret alıyorsa 31.618.43 TL ilave maaşlı almış olacak.
1: Efendim bundan yaklaşık 6 yıl önce koronavirüs diye bir şeyle tanıştık. Şimdi de hayatımıza hantavirüs girdi. Anlatacağız. Hantavirüs tespit edilen Hondios isimli bir yolcu ve araştırma gemisi gördüğünüz üzere karantina altında. Hantavirüs dünyada tedavisi mümkün olmayan bir virüs türünden bahsediyoruz. Ve Güney Afrika'ya doğru hareket halindeyken Hondius araştırma ve yolcu gemisinde rahatsızlananlar oluyor. Ondan sonrasında ekipler hızlı bir şekilde harekete geçiyorlar. Ve 3 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra bu gemide daha henüz tedavisi bulunmayan hantavirüs tespit edildiği ortaya çıkıyor. Ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından duyuruluyor. Gemide hastalık tespit edilmeden önce inen bir yolcuda da virüs tespit edildi ve hasta İsviçre'de tedavi altına alındı. Bir İngiliz hasta da Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde tedavi görüyor. Kemirgenlerden insanlara bulaşan ve akciğerle böbrekler hedef alan hantavirüs oldukça ölümcül. Dediğimiz gibi herhangi bir tedavisi henüz yok. Yeşilburun Adaları yakınlarında bulunan gemi şu an dışarıdan gelecek desteği bekliyor. Gemi İspanya bağlı Kanarya Adaları'na giderek burada demirilecek. Şu anda ekranlarınıza gelen görüntü dakikalar öncesinde kayda geçti. Gemide alarm seviyesi yüksek ve karantina devam ediyor. Kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına, sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: A Haber'de bu akşam. Gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
3: Yeniden savaş duruyor mu diye tartışılırken bu Hürmüz'deki gerginliğin İran'ın Baye'ye yönelik saldırıları, gerçi onlar gerçekleştirdi mi gerçekleştirmedi mi o da net değil ama.
2: Melih Altınok'un konukları askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar, akademisyen İran uzmanı Oral Toğa, gazeteci doktor Murat Özer, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş. Melih Altınok'la Sebep Sonuç bu akşam 20.50'de A Haber'de.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Aydın Kültür Yolu Festivali ekonomiyi hareketlendirdi. Festivalle şehirde ziyaretçi hareketliliği artarken restoran ve yerel işletmelerde yoğunluk yaşandı. Bazı işletmelerde satışlar %50'ye varan oranlarda artarken gastronomi ve hizmet sektöründe ekonomik canlılık güç kazandı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Anneler gününde de seni düşünür.

0: 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. A Haber'de bu akşam. Gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
9: Yeniden savaş duruyor mu diye tartışılırken bu Hürmüz'deki gerginliğin İran'ın Baye'ye yönelik saldırıları, gerçi onlar gerçekleştirdi mi gerçekleştirmedi mi o da net değil ama.
1: Melih Altınok'un konukları askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar, akademisyen İran uzmanı Oral Toğa, gazeteci doktor Murat Özer, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş. Melih Altınok'la Sebep Sonuç bu akşam 20.50'de A Haber'de. A Haber'de bu akşam gündemdeki tartışma.
2: Reklam.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.

0: Güzel hayat.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Bişke uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Bişke'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bir kapı

0: Değişen iki parça boya ekstra çıkmıştı. Bu bize sürpriz oldu tabii. Bir yapacak bir şey yok. Biz kendi fiyatımızdan kırdık, verdik arabayı.
1: Ekspertiz raporlarına yönelik yeni düzenleme yolda. Dijital takip dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında sıkça yaşanan ekspertiz mağduriyetini engellemek için düğmeye bastı. Artık taşıt ekspertiz bilgi sistemi devreye alınacak.
2: Aldığımız herhangi bir aracı 3 kez 4 kez de ekspertiz yaptırmış olsak da nasıl muayene sistemini aracımızın e-devlet üzerinden görüyorsak ekspertizlerimizi de artık e-devlet üzerinden görmüş olacağız.
1: Dijital sistemle tüm raporlar mercek altında tutulacak.
3: İkinci el araç alırken sürücülerin aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak yeni ekspertiz sistemi devreye giriyor. Peki ekspertiz sektöründe tam olarak neler değişecek?
2: Vatandaşın süreci, itiraz süreci 5 gündür. 5 gün içerisinde vatandaş itiraz edebilecek. 3 gün içerisinde de artık ekspertiz sorumlu olarak vatandaşın herhangi bir mağduriyeti, herhangi bir değer kaybı varsa ödemek zorunda kalacak. Ekspertize gelen artık araçlar zorunlu olarak sigorta yapılacak. Sigorta yapıldığı için de araçta 1 sene veya 5 ay sonra oluşabilecek herhangi bir durumlar varsa sigorta şirketi tarafından karşılanmış olacak.
1: İşletmelerin faaliyet gösterebilmesi için yetki belgesi de alması gerekecek.
2: TSE hizmet yeterlilik belgesi olan ekspertizler ve bu şirkette çalışan, ekspertizde çalışan ustaların ustalık belgesi ve hizmet yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Yani önüne gelen ekspertizi açamayacak, önüne gelen ustayım diyemeyecek. TSE hizmet yeterlilik belgesi almamız için işletmenin ruhsatı olması lazım. Bir de ISO 3008 nedir? Aracımızın buraya teste soktuğumuz test makinesi, dinometre testinin olması. Bu da kalibrasyon olarak yapılıyor. ISO 3008 alınıyor. Burada da aracın kaç kahva üretildiğine dair ISO 3008'de veriliyor ve bununla ilgili de TSE alınıyor. Fakat buradaki ustanın hiçbir şekilde denetlenmesi yok. Ben bunu istiyorum. Şöyle bir şey, aracımız bir TSE hizmet yeterlilik belgesi alınan bir yerde araç bulunsun. Oradaki ekspertizdeki çalışan ustalar burada gerçekten de ekspertiz yapabilir mi değil mi bu kontrol edilmesi lazım. Bir makine aracımızın kontrolünü sağlamıyor. Sadece fren ve süspansiyon ve dinometre testi yapılıyor.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Çatılar uçtu. Okulun dış cephe kaplamaları söküldü. Gaziantep'te etkili olan fırtınanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir çoban da fırtınadan okula sığınarak kurtuldu. Kocaeli Gölcük'te hızla ilerleyen motosiklet bir araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletteki iki kişi yaralandı. Bursa Gürsu'da markete giren kişi fenalaşarak yere yığıldı. İş yerinde alışveriş yapan sivil jandarma personeli adama kalp masajı yaptı. Bu sayede hasta yaşama tutundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikasında ve yanında bulunan bir serada hasar oluştu. Osmaniye'deki 11 köyde bulunan deprem konutlarında hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi 740 saatlik görüntüleri inceledi ve şüphelileri tespit etti. Çaldıkları malzemeleri hurdacıya satan ve kamuyu 11 milyon lira zarara uğratan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bitlis'in yüksek kesimlerinde beyaz örtüyle mücadele sürüyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Ekipler yolları açık tutmak için çalışıyor. Mera ve ovalarda ise kar örtüsünün erimesi ve havanın ısınmasıyla doğa canlandı.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.

Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Son zamanlarda özellikle sahte altın konusuna çok defa dikkat çektiğimiz haberleri ekranlarınıza getirdik. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir operasyonda

0: Merdiven altında yapılan sahte altınlar ele geçirildi. Altınların, sahte altınların piyasa değerinin 28 milyon lira olduğu belirtiliyor.
1: İstanbul'da sahte altın ağı çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı altında sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler harekete geçti. Zeytinburnu'ndaki bir atölyeye İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan aramada satışa hazır toplam ağırlığı 4252 gram olan 1530 adet sahte altın bulundu. Ele geçirilenlerin 1,5 ve 10 gram halinde paketlenmiş sahte altınlar olduğu görüldü. Sahte altınların piyasa değerinin 28 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ise Sultanbeyli'de sahte altın üretimi yapılan bir atölyeye operasyon düzenledi.
2: Burası İstanbul Sultanbeyli. Görmüş olduğunuz gibi kapıda bir kilit var ve burası normalde kapalı bir dükkan görünümünde. Arkasında ise tek katlı bir bina var. Bina içerisinde ise sahte altın ve gümüş üretim atölyesi olduğu ortaya çıktı. Piyasa değeri ise 25 ila 30 milyon TL arasında.
1: Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte ve ayarı düşürülmüş altınla altın üretiminde kullanılan makineler ele geçirildi.
0: İstanbul'da gündüzleri boş olduğunu tespit ettikleri evlere girerek hırsızlık yapan bir ekip çökertildi. Zile basıyorlar, evden ses gelmeyince de hırsızlık gerçekleştiriyorlar. Şimdi ilginç bir rakam vereceğim sizlere. O hırsızlardan birinin tam 195 suç kaydı ortaya çıktı.
1: Ev hırsızları yakayı ele verdi. 195 suç kaydı olan şüpheli yakalandı. İstanbul'da gündüz boş evleri hedef alan hırsızlar polise takıldı. 7 ilçede meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin zilleri çalarak evleri kontrol ettiği, ardından boş olan dairelere girdiği belirlendi. Bağcılar'da yapılan operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Pınar Uğur'un tam 195, diğer şüphelinin ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızların ziynet eşyası, bilgisayar ve elektronik eşyalar çaldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da rayların üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosikletliye tramvay çarptı. Tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1: Tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da Topkapı Sultan Çiftliği seferini yapan tramvay, sağmacılar Bosna Kuruçeşme durakları arasındaki yaya geçidinden geçmeye çalışan motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü tramvayın altında kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Ağır yaralanan sürücü uzun uğraşlar sonucu tramvayın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: İstanbul Avcılar'da bir site girişine aracını park etmek istiyor bir sürücü. Güvenlik görevlisi izin vermiyor. Buraya park edilmez uyarısını bulunduktan sonra aralarına bir tartışma çıkıyor. O tartışmaya sürücünün arkadaşları da dahil olunca gördüğünüz üzere güvenlik görevlisine olay tam bir meydan dayağına dönüyor.
1: Park kavgasında tansiyon yükseldi. Kalabalık grup güvenlik görevlisini dövdü. Avcılar'daki bir sitenin önüne bir kişi aracını park etmek istedi. Güvenlik görevlisi kendisini uyarınca tartışma çıktı. Sürücü bir süre sonra kalabalık grupla geri döndü. Tekme ve yumruklarla saldırdıkları görevlinin imdadına site sakinleri yetişti. Darp raporu alan görevli şikayetçi oldu. İki şüpheli gözaltına alındı.
0: Samsun'da da 17 yaşındaki genç akran şiddetine maruz kaldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

0: Zalimlerden biri tutuklandı.
1: Genç kız dakikalarca darp edilip yerde sürüklendi. O anlarda kayda alındı. Olay 30 Nisan'da Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. 17 yaşındaki genç kız akranları tarafından akşam saatlerinde okul bahçesinde sıkıştırıldı. İçlerinden biri genç kızı saçından tutup sürükledi. Tekme ve yumrukla dakikalarca darp etti. Yetmedi, başını defalarca yere vurdu.
2: Biz buradayız zaten Dila.
1: Saldırganın arkadaşları ise o anları cep telefonu kamerasına kaydedip eğlendi. Darp edilen öğrenci görüntülerle polise giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Öte yandan darp edilen genç kız ve ailesine sosyoekonomik ve psikososyal destek sağlandı.
0: Bu kötü haber. Görünen o ki Antep fıstığı ve Antep fıstığı mamul olan ürünleri bu sene de pahalayacağız. Geçen sene don vurmuştu. İşte kuraklık vardı. Bu sene de Gaziantep'te etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle efendim fıstık ağaçlarının bazıları köklerinden hatta söküldü. Biraz önce ekranlarınıza geldi. Bakın bazıları yola devrilmiş böyle. Bu sene de anlaşılan o ki Gaziantep'teki olaylar nedeniyle biraz önce de belirttiğim gibi Antep fıstığı fiyatları yine çok yüksek olacak.
3: Aşağı bayındır, yukarı bayındır Subo köyünde en azından 20 bin dönüm hektar gitti.
1: Süper hücre fırtınası asırlık ağaçları kökünden söktü. Gaziantep'te tarım alanlarını vuran fırtına dolu ve sağanak ardında ağır hasar bıraktı. Şehit Kamil, Karkamış ve Nizip ilçelerinde fırtınanın şiddetine dayanamayan Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları kökünden söküldü.
4: Gaziantep'te meydana gelen hortum felaketinde çiftçiler de büyük zarara uğradı. Zira Gaziantep kırsalında bulunan pek çok fıstık ağacı yapraksız kaldı, birçoğu da hortumla birlikte kökünden söküldü.
5: Önceden %30 riski tarımda, şu anda %80. Çok riskli.
1: Hasarın boyutunun belirlenmesi için saha çalışmaları başlatıldı.
4: Fıstık ağaçları ilkbaharın başında yaprak açmış, hatta fıstık taneleri bile çıkmıştı. Yaz ortasında veya yaz sonuna doğru hasat yapılması bekleniyordu ama hortum nedeniyle pek çok fıstık bahçesinde tek bir fıstık bile kalmadı.
3: Tolu da vurdu, ceviz bekliğinde tolu vurdu. Ardından hortum geldi. Hortumdan içerim tekrar geri bir rüzgar, aşırı bir rüzgar vurdu. Fıstıkları, mahsulleri 4 yıl mahsul alamayacağız. Nasıl 4 yıl mahsul alamayacağız? Şunlar gitti. Bu gelsene bu ışığın verecek. Işığın verirken kerim tekrar öbür seneye o karagöz sökecek. Daha 4 gün sonra biz mı kalacağız?
1: Gaziantep'i etkisi altına alan süper hücre fırtınasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Fırtına ve şiddetli yağış kentin birçok ilçesinde hasara yol açmıştı.
0: İstanbul Kağıthane'de 4 gündür park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
1: Günler önce park ettiği arabası alev topuna döndü. Mahallede panik yaşandı. İstanbul Kağıthane'de park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, otomobilin 4 gün önce park edildiği ve yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği değerlendirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
1: çatılar uçtu. Okulun dış cephe kaplamaları söküldü. Gaziantep'te etkili olan fırtınanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir çoban da fırtınadan okula sığınarak kurtuldu. Kocaeli Gölcük'te hızla ilerleyen motosiklet bir araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletteki iki kişi yaralandı. Bursa Gürsu'da markete giren kişi fenalaşarak yere yığıldı. İş yerinde alışveriş yapan sivil jandarma personeli adama kalp masajı yaptı. Bu sayede hasta yaşama tutundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikasında ve yanında bulunan bir serada hasar oluştu. Osmaniye'deki 11 köyde bulunan deprem konutlarında hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi 740 saatlik görüntüleri inceledi ve şüphelileri tespit etti. Çaldıkları malzemeleri hurdacıya satan ve kamuyu 11 milyon lira zarara uğratan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bitlis'in yüksek kesimlerinde beyaz örtüyle mücadele sürüyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Ekipler yolları açık tutmak için çalışıyor. Mera ve ovalarda ise kar örtüsünün erimesi ve havanın ısınmasıyla doğa canlandı.
0: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
1: Biri peş peşe yumruk savurdu, diğeri kendini savundu. Ancak sonuç beklendiği gibi olmadı. Görüntüler Japonya'da bir boks karşılaşmasından. Bir boksör rakibine arka arkaya 40 yumruk savurdu. Bir türlü deviremedi. Rakibi hamle yapmadan gardını aldı ve sadece bekledi. Ve sonra tek bir sol kroşeyle mücadele sona erdi. Gecenin karanlığı binlerce drone'la aydınlandı. Görüntüler Çin'den. Gökyüzü adeta bir sahneye dönüştü. Müzikle senkronize hareket eden insansız hava araçları izleyenlere görsel bir şölen sundu. Finalde gökyüzünde kırmızı nar figürü belirdi. Bu figür Çin'de farklı etnik gruplar arasındaki birlik ve dayanışmanın simgesi olarak biliniyor. Kalkıştan saniyeler sonra helikopterden duman yükseldi. Kısa süre sonra kontrolden çıkarak yere çakıldı. Meksika donanmasına ait helikopterin düştüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Arızanın nedeni soruşturuluyor. Ailesi ve genç adamı haka dansıyla karşıladı, havalimanında panik yaşandı. Görüntüler Endonezya'dan. Genç adam merdivenlerden yavaşça inerken bir anda bağırışlar yükseldi. Ailesi ve arkadaşları hep birlikte haka dansına başladı. Ne olduğunu anlayamayanlar hem şaşkınlık hem panik yaşadı. Geleneksel bir gösteri unutulmaz bir sürprize dönüştü.
0: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump şu an itibariyle canlı olarak İran hakkında açıklamalarda bulunuyor. Hemen ekranlarınıza taşıyalım.
2: İçişleri insanlarla konuşuyoruz. Bakalım bir anlaşma yapabilecekler mi? Bize uyan, bizim kabul edebileceğimiz. Oradaki ambargo çok iyi çalışıyor. Deniz kuvvetlerimiz çok iyi bir şekilde çelikten bir duvar örmüş gibi orada. Özellikle İranlılar hiçbir şey geçiremiyorlar. O yüzden işleri oldukça kötü durumda ilerlediğini söyleyebilirim. Dediğimiz gibi anlaşmaya gelemezlerse hızlı bir şekilde çıkışa giderler. Dediğimiz gibi sahte haber ajansları burada mutlu, biliyorsun Chris. Ne diyeceğimizi duymak istiyorlardı. Ve dediğimiz gibi JD harika bir iş çıkartıyordu bizimle beraber çalıştığı süreç içerisinde. Kendisi ve takımımız Marco, Steve Witkoff, Jared, hani generallerimiz, General Kane harikaydı, Pete Hexton. Hani harika bir ekibiz. CIA, John Radcliffe. Radcliffe burada değilse de bir yerde en azından. Birisi burada olmalı. Dediğimiz gibi harika bir ekibimiz var, harika bir ordumuz var. Ve oldukça net bir şekilde gösteriyor ki bazen çok fazla göstermek istemezsin böyle şeyleri tabii. Bazı

0: gizlilik nedenlerinden ötürü. Ama şunu söyleyebilirim ki dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve dünya bizim işimizi yaparken bizi izliyor. Dünyanın saygısına sahibiz. 2 yıl önce dünyanın gülünen ve dalga geçilen bir ülkesiydik ama şu an saygı duyulan bir ülke haline geldik ve kendinizi alkışlamanızı istiyorum çünkü bu sizin başarınız. Melania sana çok teşekkürler. Gişe rekorları kıran bir film çıkardı bu arada. Yani bunu abartamam çünkü abartırsam o sahte haber ajansları 2 der, 5 der, 1 değil der. O yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor. Ondan sonra stream dünyasına gitti. O farklı bir dünya tabii ki de. Ve orada da internetten çok izlenen birinci haline geldi. Harika bir başarı olduğunu söylemem lazım. Ve daha da önemlisi, First Lady olarak harika işler çıkardı. Harika bir anne. Küçük bir oğlu var, bayağı uzun bir oğlu var. Bizim için küçük bir çocuk ama bayağı uzun bir çocuk olduğunu söyleyebilirim. Ve dediğimiz gibi annesi ona çok iyi bakıyor. Çok teşekkürler. Harika bir anne. Bugün burada Beyaz Saray'a oldukça güçlü, dirençli, ülkemizin iyilerini temsil eden kadınlarımızı çağırıyoruz. Asker annelerini çağırıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün burada olduğunuz için çoğunuzu tanıyorum, daha önce de görmüştüm. Ama dediğimiz gibi Beyaz Saray gibi bir yer yok değil mi? Ve şunu söylemem lazım. Tam arkamda görüyor musunuz? Siz bir pencere, perde diyebilirsiniz. Ben oraya bir panel diyorum sadece, yıkılacak bir panel. Görmek isterseniz halledebiliriz belki ama o pencerenin arkasında hani perdeler çok güzel bu arada, onları orada bırakabilirim. Hani bu kadar güzel bir şey nereden bulabiliriz ki? Bu yeni balo odamıza, evet. Şahidilen yeni balo odamıza.
1: Donald Trump İran hakkında konuşuyordu, ekranlarınızı getirdik. Başka konulara geçmeye başladı. Yine reklam yapmaya başladı Donald Trump. İran konusundaki açıklamalar önemli. Şimdi gün boyu İran tarafından neler geleceği, neler, nasıl açıklamalar geleceği de merak ediyordu. İran tarafından yapılan açıklamada herhangi bir şekilde İran'ın kendilerine teklif ettiği anlaşmaya dair bir cevap vermediklerini söyledi İran tarafından. Amerika tarafından da yapılan açıklamaları biraz önce bir kısmını ekranlara getirdik. İrfan, senden dinleyelim. Ne dedi Donald Trump? Neler söylüyor? Neler konuşuluyor?
2: Donald Trump aslında hep başarıdan bahsediyor. Tabii bu bir ikilem yaratıyor aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onları ben biraz aktarmak istiyorum. Yani şu andaki yaptığı konuşmalarda çok fazla yeni bir şey yok. Bu da Amerikan akım medyasının işte bir tarafta demokratlar, diğer tarafta cumhuriyetler ikiye bölmüş vaziyette. Yani Donald Trump savaşı bitirme mi, baskı arttırma mı? İkileme üzerinden okunuyor. Anlaşma kapsı açık ama tehdit masada deniliyor. Trump İran'a kabul edersen savaş biter, etmezsen bombardıman artar mesajı vererek diplomasiyle askeri baskıyı aynı anda kullanmaya çalışıyor. İşte ABD medyasında tabii bu dil İran'ı karar almaya zorlayan kasıtlı bir belirsizlik olarak görülüyor diyebiliriz. Ne tam barış ilanı var ne de kesin saldırı tarihi. İşte özellikle de tabii destansı öfke operasyonu efsanevi hale geldi ifadesi, Trump'ın operasyonu bir başarı hikayesi olarak paketleyip savaşı bitirse bile güçlü görünmek istediği şeklinde yorumlanıyor. İşte ABD basına göre tabii asıl mesele artık sadece İran'ın nükleer programı değil, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ticari gemiler ve enerji fiyatları Amerika'yı vurdu. Biraz önce bir benzin istasyonundan geçerken 4 dolar 69 sent civarındaydı. Normal bir benzin 87'lik. Associated Press ve Reuters tabii şöyle okuyor: Washington İran'la geçici de olsa bir anlaşmaya yaklaşmış görünüyor ancak güven düşük, şartlar hala netleşmiş değil. ABD'deki yorumlarda tabii en kritik risk şu şekilde okunuyor: İran şartları reddederse Trump geri adım atmış, görünmemek için daha yoğun bir askeri karşılık verme baskısı hissedebilir diyor. Tabii Çin ziyaretine dikkat çekiliyor. Donald Trump'ın en önemli dosyasının Çin olduğu belirtiliyor ve Washington Pekin'in İran üzerindeki etkisini kullanarak Hürmüz'ün açılmasını sağlamak istiyor diyor. Associated Press'ten bu şekilde bir yorum var. Trump, Çin'e enerji çıkarınız için İran'a baskı yapın diyecek diyor yine Associated Press. İşte Marco Rubio ve Besant'a göre Hürmüz krizi Çin ekonomisini de vuruyor. Bu nedenle ABD Çin'i çözümün parçası yapmaya çalışıyor şeklinde.

0: Yorumlar var. Tabii İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Trump'ın Çin ziyareti öncesi Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesi tabii Tahran'ın Pekin'i diplomatik güvence kanalı olarak gördüğünü gösteriyor şeklinde yorumlara da yol açmış vaziyette. Yani Trump Çin ziyaretine savaş bitiren lider görüntüsüyle gitmek istiyor Hikmet. ABD medyasında Trump'ın İran'la anlaşmayı Çin zirvesi öncesi hızlandırmasının diplomatik prestij hesabı taşıdığı yorumu öne çıkıyor diyebiliriz. Pekin İran'ın nükleer enerjiye hakkını savunuyor. Aynı zamanda Hürmüz'e güvenliğini geçiş çağrısı yapıyor. Yani Çin hem İran'ı koruyan hem de krizi sınırlamak isteyen bir pozisyonda.
1: İrfan'la bağlantımızda bir sorun yaşadık. Merhaba, hasıl oldu İrfan'dan. Amerika Birleşik Devletleri tarafından aktarılabilecek bilgileri ekranlarınıza getirdik efendim. Bu arada Donald Trump da hala canlı olarak da konuşmaya devam ediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafının ne dediği çok önemli bu savaşta elbette ama son olarak İran'ın ne dediğini merak ediyoruz. Zira Amerika Birleşik Devletleri bir sayfalık ve 14 maddelik bir ateşkes için İran'a bir teklifte bulunduğunu biliyoruz. İran tarafından bu konuda yapılan açıklamalar var ve net açıklamayı merak ediyoruz. Eğer İran derse ki evet biz bu anlaşmayı kabul ediyoruz ve imzalayalım derse savaş biter. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da bu konu açıklamalarda bulunmuştu biliyorsunuz. Eğer İran bu anlaşmayı imzalarsa destansı öfke savaşı artık bitecek ifadesini kullanmıştı. İran tarafından ya gelen açıklamalar var. İran tarafından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada Pakistan arabulucu ülke bu konuda herhangi bir bilgiyi ya da herhangi bir anlaşmayı imzalamadık ve Pakistan'a göndermedik açıklaması geliyor. İranlı yetkililer tarafından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada bakanlık sözcüsü diyor ki Pakistanlı arabulucu aracılığıyla önerilen anlaşma taslaklarının metinlerinin değişimi hala devam ediyor diyor ve 14 maddelik öneriye ilişkin Amerika'nın görüşlerine dair yanıtı henüz Pakistan'a iletmedik ifadesi İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından gelen bilgiler arasında en üst bakan gelen bilgiler henüz bu anlaşmaya dair bir bilgi paylaşımı yapılmamış ama o görüşmelerinde hala devam ettiği daha doğrusu teklifin değerlendirildiği belirtiliyor. Efendim, Saha Expo 2026 biliyorsunuz savunma sanayi fuarına ev sahipliği yapıyor Türkiye. Bugün ikinci gün. Dün Görücü'ye çıkmıştı Yıldırım Han füzesi. 6000 kilometrelik menzili var ve üstelik de bu 6000 kilometrelik menzile sahip dünyadaki nadir ülkelerden bir tanesiyiz ve tüm dünyanın gündeminde Yıldırım Han füzesi, özellikle İsrail'in gündeminde, bakın yabancı basında ve özellikle de İsrail'de Yıldırım Han füzesinin tanıtılmasından sonra nasıl yankı buluyor bu gelişmeler?
2: Kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızdan kimsenin de şüphesi olmasın.
3: Mesaj yerine ulaştı. Yerli ve milli kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han 6000 kilometrelik menziliyle İsrail'de paniğe yol açtı.
4: Muhtemelen bu İsrail'in gözünden kaçmaması için yapıldı. İran'ın İsrail'i caydırma gücünün balistik füzelerden geçtiğini görüyorlar. Bu yüzden Türkiye bu endüstriyi geliştiriyor ve üretim hızını artırıyor.
3: Dosta güven, düşmana korku veren teknoloji, savunma sanayi fuarının da göz bebeği ve başarabildikleri caydırıcılıktan ibaret değil. 6000 kilometrelik menzile dair İsrailli gazetecinin televizyonda yaptığı yorumlar konunun ne kadar önemsendiğinin ispatı.
4: Erdoğan bunu Türkiye'yi bir süper güç yapmak için zorunlu görüyor. İşte bu yüzden bugün 6000 kilometrelik bu balistik füzeyi tanıttılar.
1: Bu milletin evlatları için koşanlara engel çıkaranları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı Vakıflar Haftası kutlama programında yaptı. Sözlerinin adresi yolsuzlukla suçlanan CHP'li belediyelerdi. Ranttan başka kıbleleri yok diyerek sözlerine devam etti.
5: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topuyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara

0: engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık isim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP'li belediyeler vardı.
0: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
1: Erdoğan Beştepe'de Vakıflar Haftası kutlama programında kürsüdeydi. CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını hatırlattı, net konuştu.
0: Onlar ne yaparsa yapsın, biz hükümet olarak iyilikte yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Vakıfların önemine de ayrı başlık açtı Erdoğan. Desteğimiz devam edecek diye ekledi.
0: İnsan, insanın şifasıdır. Bu inançla bir yaralı gönüle merhem olmaya, bir ihtiyaç sahibinden elinden tutmaya, milletimizin istikbal davasına omuz vermeye çalışan tüm vakıf ve derneklerimizin yanında olacağız.
1: Sözlerine ata yadigarı eserleri ihya ediyoruz diyerek devam etti.
0: Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. Geri kalan 101 eserin tadilat ve rekonstrüksiyonu, bunlar da inşallah bitti. Yıl içerisinde nihayete erecek. Böylece 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak.
1: Programın sonunda yurt içinde ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin toplu açılışı da gerçekleştirildi.
0: Evet, Maraş'ın kurtuluşunun sembolü olan camimiz. Vali Bey, hayırlı olsun.
1: Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet Vakfı'nın ardından bir bağış da Türk Kızılay'ına yaptı.
2: CHP'nin şaibe iddialarıyla gündeme taşınan kurultayına ilişkin dava görüldü. Duruşma 1 Temmuz tarihine ertelenirken mahkeme İBB dosyasında itirafçı konumunda bulunan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Antalya'da ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değil. O kurultayı lekelemeye, iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez.
1: Özgür Özel lekesiz kurultay dese de delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı iddialarıyla gündeme gelen şaibeli kurultay davası devam ediyor. Mutlak putlan tartışmalarının gölgesinde ilerleyen davanın duruşması 1 Temmuz'a ertelendi.
4: Buradan ceza aldıkları zaman demek ki o kurultayda bir şaibe var. Çünkü bugün diyor ben diyor $1000 aldım götürdüm verdim söylüyorlar tabi açık açık.
1: Ekrem İmamoğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında olduğu 12 sanığın yargılandığı davada oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bir sonraki duruşmada mahkeme İBB dosyasında da itirafçı konumunda bulunan Adem Soytekin'i tanık olarak dinleyecek.
5: Parti holding oldu, sahibi Silivri'de. CEO'su da Sayın Özgür Özel.
1: Diğer yandan CHP'li belediyelerde il il genişleyen yolsuzluk soruşturmaları da tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Antalya'da eski belediye başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.
6: Babası belediye başkanı olduğu için onun nüfuzunu kullandı, onun yetkisini kullandı ve iş adamlarından bazı haksız menfaatler elde etti diye suçlanıyor. Dolayısıyla bunlar ispatlandığı takdirde babası da yani Muhittin Böcek de bu suçlamalardan variste tutulmuyor.
1: Antalya'daki yolsuzluk iddialarının odağındaki iki iş insanının Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden de arka arkaya ihaleler aldıkları ortaya çıktı. Tutuklu bulunan iki iş insanına Muğla'da sadece 8 ay içerisinde 28 milyon liralık ihale verildiğinden bahsediliyor. İBB'deki rüşvet dosyasında da yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

0: rüşvet müşvet falan olayı geçmiş, İstanbul'u kaldırmış. Ya İstanbul'u götürmüş adam ya. Yapılan her işten komisyon almış, ihaleler vermiş, komisyon almış.
1: Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak anılan müteahhit Ali Nuhoğlu'nun Boğaz'da 3 villayı paravan şirket üzerinden yok pahasına İmamoğlu İnşaat'a devrettiği iddia ediliyordu. Nuhoğlu'nun Büyükçekmece Belediyesi'ndeki bir müteahhitten rüşvet olarak istenen 300 milyon liralık 2 villayı da sistem adına üzerine aldığı iddialar arasında.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşandı. CHP'li Murat Emir'in Atatürk eleştirisine AK Partili Leyla Şahin Usta'dan yanıt gecikmedi. Yerli füze Yıldırım Han'ı hatırlatan Usta, Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi. Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar ifadelerini kullandı.
3: Biz deniz gezmişlerin geleneğinden geliriz. Mustafa Kemal'le mücadelesi hiç bitmemiş bir siyasi iktidarsınız.
4: Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han. Üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur.
5: Mecliste Atatürk tartışması yaşandı. AK Parti ile CHP karşı karşıya geldi.
4: Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su alfa aracı Kılıç ile kamikaze insansız deniz aracı Tufan yine Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Baykar'ın feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan 3 stratejik ürünü K2, mızrak ve sivrisinek ilk kez sergileniyor. Yine Alpay 2 ve Atilla savunma sanayi fuarımızda sergilenen, biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok. Tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz.
5: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'li mevkidaşı Murat Emir'e CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları hatırlattı.
4: Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar.
5: Usta, CHP'li gençlere de seslendi.
4: CHP gençlik kollarının da Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla bir görselini de paylaşmak istiyorum. Kıymetli gençler, gelin bunlarla uğraşmayın. Gelin Saha 2026'yı siz de ziyaret edin. Orada yapılan ürünlerimizle hep birlikte gurur duyalım. Bu Star Wars renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz.
2: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve kamu borçları yapılandırılmasına yeni dönem başlıyor. Eğer teklif meclisten geçerse borç yapılandırmasında 36 ay olan taksit süresi 72 aya çıkacak. 50 bin lira olan teminatsız borç yapılandırılmasında ise limit 1 milyon liraya yükselecek. Peki hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak? İşte ayrıntılar.
6: Atılacak yeni adımların sürdürülebilir büyümeye de ciddi anlamda katkı sunmasını da bekliyoruz.
1: AK Parti düğmeye bastı. Borçlara 72 ay taksit geliyor. Yatırımcılara, ihracatçılara ise vergi indirimi yolda.
7: Meclise sunulan 15 maddelik paketle vergi borçlarına yapılandırma imkanı geliyor. Düzenleme kapsamına giren başlıca vergi türleri ise şunlar: gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak ve çevre temizlik vergisi, KYK öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları ve trafik cezaları gibi borçlar kapsama alındı.
1: Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri taksit süresinde yapılan değişiklik oldu. Mevcut uygulamada en fazla 36 ay olarak uygulanan taksitlendirme süresi yapılacak değişiklikle 72 aya uzatılacak. Daha önce sadece 50 bin liraya kadar olan borçlar teminatsız yapılandırılabilirken bu limit 1 milyon liraya çıkarılıyor. Düzenlemenin merkezinde yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesini teşvik eden yeni varlık barışı yer alıyor. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.
6: Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette verici incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz.
1: Üretici ve ihracatçılar da unutulmadı.
6: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarla uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz için

0: Sarı Lacivertli Kulüp'te 1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık görevi yürüten Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula gireceğini duyurdu. Aziz Yıldırım aday olduğunu şu ifadelerle duyurdu: "Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım." Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. "Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım." Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanmıştı.
1: Aylardan Mayıs ama Türkiye'nin birçok noktasında kayda geçen manzara kış mevsimini arasmıyor. Sel, fırtına tipi bazı bölgelerde hayatı felç etti. Artvin'de ise aylarca kar altında aranan çobanın cenazesine ulaşılması felaketin acısını yeniden hatırlattı.
2: Traktörün biri şu anda battı. Bunu tekrar traktörü kurtarmaya çalışıyoruz.
3: Türkiye Mayıs ayında adeta kışla bahar arasında sıkıştı kaldı.
4: 1,5 metreyi de falan açtı yani mahalle işlerinde.
3: Bir yandan meralarda hayvanlar otlamaya başladı.
5: Hayvanlarımızı da artık meralara bıraktık.
6: Dağlarda kar var.
5: Yüksek tepelerde.
6: Ovada da bahar yaşanıyor.
3: Diğer yanda kar tipi sel ve fırtına hayatı felç etti.
7: Yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 tane hayvanım telef oldu.
3: Isparta'da yaylada mahsur kalan çobanlar 30 saatin ardından kurtarıldı.
2: Çobanımız Bilal. Sağda kalan bu arkadaşımız arkadaşlar.
8: Allah'a şükür şu anda çobanlarımıza ulaştık. Hayvanlarımıza ulaştık. Az bir zararla atlattık.
9: Ben içindeydim, dağ kaçtım. Ne bileyim ben.
3: Güneydoğu'yu ise fırtına ve sel vurdu.
10: Ev gitti. Ondan sonra ne gidip işte? Bağırdım, çığırdım.
3: Gaziantep'te koyun otlatırken rüzgara yakalanan çoban bir banka tutunarak güçlükle direndi.
11: İçeriye giremiyoruz. Merdivenlerimizi gördünüz. Çamurdan giremiyoruz yani.
12: Burada deprem etkisi yaratmıştı yani.
3: Fırtınanın kuvveti Şanlıurfa'da da su üzerinde bulunan Duba restoranı sürükledi. Müşteriler panik içinde kaçıştı.
2: "47 yaşlıyım, hayatımda ilk defa böyle bir felaket gördüm."
3: Bu görüntülerse Artvin'de kaydedildi.
13: "Gidiş geliş şu anda kapalı arkadaşlar."
3: Heyelan'la beraber kapanan Karadeniz sahil yolu iş makinelerinin çalışması sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.
14: Orada mı?
3: Yine Artvin'de dağın başında aylardır süren mücadele acı bir vedayla son buldu. 31 Aralık 2025'te yaşanan çığ felaketinde kar altında kalan Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. 38 yaşındaki çoban Ardanuç'ta son yolculuğuna uğurlandı.
1: "20 yaşındaki Işıl Irmak nerede? Polis günlerdir bu soruya yanıt arıyor. İşe gitmek üzere çıktı evden ama ailesi ondan bir daha haber alamadı. Kızlarının hayatından endişe ediyorlar ve şüphelendikleri tek bir isim var. O da kızlarının sevgilisi."
15: "Can güvenliğinden şüpheliyiz şu anda. Sadece bize gören, duyan herkesin ulaşmasını istiyorum."
3: Acılı anne gözyaşları içinde kızı için yardım istedi. Çünkü biricik evladından günlerdir ne bir ses var ne de onu bulmaya yarayacak küçük bir iz. Her geçen dakika ailenin yüreğindeki korku daha da büyüyor.
15: "Kızımın sağ bir şekilde en azından sesini duymak istiyorum, görmek istiyorum. Tehdit altında olmadığını bilmek istiyorum."
3: 3 gün önce 20. yaş gününü ailesiyle birlikte kutlamıştı.

0: Işıl Irmak, iddiaya göre her şey yolundaydı. Ta ki işe gitmek için evden çıkana kadar.
1: Bir güzellik salonunda çalışıyor burada Ankara'da. Patronu işe gelmediğini söyledi, endişelendik. Çantasıyla çıktığını biliyoruz. Ekstra bir şey almamış zaten, günlük kullanım eşyaların hepsi tamamı evde şu anda.
0: Kızına bir türlü ulaşamayan Yeşim Kıraç Akpınar, çaresizlik içinde karakolun yolunu tutup kayıp başvurusunda bulundu. Hem ekipler hem ailesi Işıl Irmak'ı bulmak için seferber oldu.
1: Erkek arkadaşına ulaştım. İstanbul annesinin yanına taşındığını söyledi. Annesi oğlunun İstanbul'da kesinlikle bulunmadığını, Ankara, Çubuk'ta olduğunu söyledi. Doğru bir bilgi yok. Yani yalan olduğunu düşünüyoruz. Ve bu durumda ben korkmaya başladım. Annesi farklı bilgiler, oğlu farklı bilgiler veriyor.
2: Işıl Irmak'tan saatlerdir haber alınamıyor. Sevgilisinin çelişkili ifadeleri ise annesinin endişesini ikiye katladı.
1: Kızımın adına dün saat 11.55'te bir uçak bileti İstanbul'a alındığı söylenildi. O şahıs da İstanbul'da olduğunu söylediği için şüphelerimiz kuvvetli o şahıs üzerinde. Şikayette bulunduk sevgilisiyle alakalı da.
0: Işıl Irmak kendi isteğiyle mi gitti yoksa birileri tarafından alımı konuldu? Genç kadın nerede? Annesi bu sorulara yanıt arıyor.
1: Bilgi almak istiyorum kızımdan. Hepsi bu kadar. İyi olduğunu bilmek istiyorum. Genç bir kız. Lütfen gören dön herkesin bize ulaşmasını istiyorum.
3: İstanbul'da yetkili bayiden 0 kilometre otomobil alan vatandaş aracı bir yıl kullandıktan sonra satmak istedi. Hemen alıcı da buldu. Yapılan ekspertiz işleminde gördükleri karşısında şok oldu. Bakın neden.
4: Şoför kapısının söktak olduğu ve mikron değerlerinin yüksek olduğunu gösteren belge.
5: 0 kilometre diye aldı, bir yıl sonra satmak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Aracın kapısında söktak ve boya işlemi uygulanmıştı.
6: Düşünün, bir yıl siz sıfır araba kullandığınızı düşünüyorsunuz ama bir yıl sonra bu aracın kapısını sökülmüş, takılmış ve boyanmış olduğunu görüyorsunuz.
5: Engin Siyah İstanbul'da yetkili bayiden hafif ticari araç satın aldı. Her şey yolunda gidiyordu.
6: Satmaya karar verdim. Aracı internete koydum. Talip oldu bir arkadaş. Aracı ekspertize soktuk. Buraya kadar her şey normal.
5: Engin Siyah ekspertizden çıkan raporla neye uğradığını şaşırdı.
6: İlgili arkadaş bir hanımefendi dosyayı getirip masanın üzerine koydu. Ve maalesef aracınızın kapısı sökülmüş, takılmış ve boyanmış dedi. Ben şok oldum tabii.
5: Üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçen Siyah şikayet kaydı oluşturdu. İkinci şokunu da o zaman yaşadı. Yine iddiasına göre genel merkez söz konusu işlem teknik açıdan normal dedi.
6: Mikron değerlerinin normal olduğu, herhangi bir dışarıdan müdahale bir işleme kapının tabi tutulmadığı ve benim herhangi bir mağduriyetimin söz konusu olmadığını, herhangi bir değer kaybımın olmadığını söylediler maalesef. Şok edici bir durum. Ben buna binaen yine satın aldığım bayiyi aradım. Dedim ki yani bu aracın madem bir değer kaybı yok, o zaman bu aracı değerinde satın alın.
5: Arabayı aldığına bin pişman olan Engin Siyah konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.
6: Benim 19. arabam bu. 19 arabada hiçbir sorun yaşamadım. Sıfır aldığım araçta, kafam rahat olsun diye aldığım araçta maalesef böyle bir sorun yaşıyorum. Lütfen bu mağduriyeti giderin.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfı'nın işbirliğine Gazze Mektupları sergisi açıldı. Soykırımcı İsrail'in katliam yaptığı Gazze'deki sivillerin kaleminden çıkan mektuplar ve çizimler dijital efektlerle birleşerek ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı.
7: İçindeymişim gibi hissettim.
8: Tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok etkilendim.
5: İsrail'in abluka ve saldırılarıyla hayatın her geçen gün daha da zorlaştığı Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Gazze'deki bu dram bu kez rakamlarda değil, satırlarda hayat buldu. Gazze'de sivillerin kaleme aldığı mektuplar, yarım kalan hayalleri anlatan çocuk çizimleri. Tüm bu tanıklıklar bir araya gelerek ziyaretçisini yalnızca baktıran değil, acıyı iliklerine kadar hissettiren çarpıcı bir sergiye dönüştü.
9: Biz de Okçular Vakfı olarak böyle bir sergide paydaş olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz.
10: Gazze'de yaşanan insanlık dramı bu kez mektuplar ve dijital deneyimle anlatıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen Gazze Mektupları sergisinde ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı.
7: Çok etkilendim. Öyle.
8: Zor bir durum. Allah yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla birlikte yani.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Okçular Vakfı işbirliğinde hazırlanan sergiye vatandaşların ilgisi yoğundu. Her adımda Gazze'nin başka bir yarasına temas eden ziyaretçiler kimi zaman sessizliğe gömüldü, kimi zaman da gözyaşlarını tutamadı.
11: Dışarıda arabayı görünce dehşeti biz de yaşıyor gibi oldu.
9: İçeri girdiğiniz andan itibaren özellikle işitsel ve görsel olarak sanki Gazze'de herhangi bir sokakta olduğunuzu hissediyorsunuz.
5: Serginin en derin iz bırakan bölümünde ise savaşın en masum tanıkları vardı. Gazze'de hayatını kaybeden ya da evsiz kalan çocuklara ait oyuncaklar, okul çantaları, küçücük ayakkabılar ve kişisel eşyalar. Bir zamanlar oyun seslerinin yükseldiği yaşamların, şimdi vitrindeki suskun hatıralara dönüşmesi, ziyaretçilerin yüreğinde tarifsiz bir sızı bıraktı.
7: Hepsini çok seviyorum. Öyle din, ırk falan ayrım yapmıyorum. Ben Hristiyanım bu arada ama Müslüman oldum.
8: Hem görüntü olarak hem ses olarak bayağı etkileyici yani.
9: Gerçekten çok güzel geri dönüşler aldığımızı düşünüyoruz. Özellikle insanların sergi gezdikten duygusal anlamda yüklü olduğunu görebiliyoruz. Ağlayan misafirlerimiz oluyor.
7: Birlik beraberlik çok önemli bu süreçte.
11: Kardeşlerimizin yaşadığı acıyı, dehşeti biz de burada bir nebze olsun hissettik yani.
5: Her mektup bir yardım çığlığı. Her çizim yarım bırakılmış bir çocukluk, her eşya dünyaya yöneltilmiş sessiz bir soru. Gazze'nin acısını belgeleyen bu çarpıcı sergi 2 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.
3: Saha Expo İstanbul Savunma Fuarı ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin gururu yüzlerce yerli ve yabancı savunma firması Türk mühendislerin ulaştığı kritik teknolojileri fuarda tanıttı. Bizler de ekranlarınıza taşıyacağız efendim.

0: dünyada bu sistemlerin üzerine sistem yok.
1: Savunma sanayinde çığır açan teknolojiler bu fuarda sergileniyor. Sistemler sistemi olarak tanımlanan çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler ekleniyor.
0: Gelen düşman üssesine karşı biz elektronik harp başlatıyoruz. O aldığımız elektronik bilgilerle beraber ve bu sistem farklı bantlarda, yani füzenin taşıdığı hangi bant varsa oraya şöyle bir şey yapalım. Görünmez bir duvar örüyor ve füze buraya çarpıp bir şekilde hedefini kaybedip demoralize oluyor.
1: Saha Expo 2026'nın ikinci gününde Aselsan, Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler kazandıracak olan Ilgar 3LT ve Koral AD elektronik harp sistemleriyle Mifer FPV önleme, Gökalp otonom drone imha, Gökberk 10 lazer ve Ejderha 210 yüksek güçlü mikrodalga silah sistemlerini ilk kez vitrine çıkardı.
0: Koral'de yine onunla birlikte çalışan bir sistem. Gördüğünüz gibi wide frequency coverage, land-based mobil radar, elektronik harp sistemimiz bununla destekleniyor. Yine kara konuştu bu. Her ikisi de karada. Ama gelecekte bunlar gemilerimize ve uçaklarımıza da takılabilecek.
1: Fuarda makine kimya endüstrisinin ürünleri de sergilendi.
2: Bizim bir felsefemiz var. Etkili, basit, ucuz. Makine kimya olarak geliştirdiğimiz bütün ürünler etkili, basit, ucuz.
1: Makine ve kimya endüstrisi günümüz harp sahası artan mini mikro İHA ve taktik drone tehditlerine, akıllı mühimmat ve seyir füzelerine karşı yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği MKE Tolga yakın hava savunma sistemi de fuarda ilgi görenler arasındaydı.
2: Tolga bulunduğu kritik tesisi hava tehditlerinden koruyor. Bu hava tehditleri neler? Sabit kanatlı dronlar, döner kanatlı dronlar, dolanan mühimmatlar, bazı tip seyir füzeleri. Bunları havada tespit ediyor. Tespit ettikten sonra da farklı farklı silahları var. Bu farklı silahlardan hangisi en uygunuysa hava hedefini bu silahlarla imha etmeyi hedefliyor.
3: Enfal 17 adını Kur'an-ı Kerim'deki Enfal suresinden alıyor. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe projesine entegre edilmesi planlanıyor.
2: Enfal 17 Tolga'ya yeni eklenen bir bileşen, bir roket sistemi ama muadille göre yaklaşık 10 kat daha ucuz olan bir roket sistemi. Burada da havada tespit ettiğiniz bir tehdidi takip ediyor. Sonrasında onu yakalayıp imha ediyor.
1: Saha 2026 yalnızca balistik füze projeleriyle değil, aynı zamanda sürpriz bir motor tanıtımıyla da dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı

0: Bölge Merkezi tarafından geliştirilen Güçhan Turbofan motoru ilk kez fuar kapsamında sergilendi.
1: Türkiye'nin özellikle hava savunma sisteminde ve yine genel savunma sanayisinde Türkiye için çığır açacak bir yenilik Güçhan. Neden böyle olduğunun altını çizelim. Çünkü Güçhan aslında şu an Türkiye tarafından, Türk mühendisler tarafından yapılmasıyla birlikte dünyada şunu çok net bir şekilde etkisini gösterebiliyor ve dünyada Türkiye adına şunu söyletebiliyor. Türkiye şu an bir F-35 motoru kadar güç üretebilecek bir jet motoru üretebiliyor. Bunu artık Milli Savunma Bakanlığı ve Türk mühendisler söyletebiliyor.
0: Fuarın bugün de en çok ilgi gören ürünlerinin başında Yıldırım Han füzesi geldi. Yıldırım Han füzesi fuarın ilk gün yapılan tanıtımının ardından özellikleriyle büyük ses getirmişti.
2: Efendim akşam ajansında okulacağız ama sıcak gelişmeler var. O iki sıcak başlığı da ekranlarınıza getirelim. Anlatmak isterim birkaç cümleyle. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan açıklamalar var. Biliyorsunuz Hürmüz Körfezi'nde abluk altında tutmuş vaziyetteler Amerika Birleşik Devletleri ordusu. Son dakika bir açıklaması var. Amerika Birleşik Devletleri ordusu diyor ki Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal etmeye çalışan ve İran limanlarına gitmeye çalışan İran bayraklı boş bir petrol tankerini etkisiz hale getirdik ifadesini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından ablukayı ihlal etmeye çalışan ve İran limanına gitmeye çalışan boş bir gemiyi, tankeri etkisiz hale getirdik ifadesi Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından kullanılıyor. Bir son dakika bilgisi de Donald Trump'tan geldi efendim. Donald Trump da İran'la ilgili İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu alacağız açıklamasını yaptı ki görüşmelerdeki en kritik başlıklardan bir tanesi buydu biliyorsunuz. Böylece akşam ajansında biz burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Tera Portföy Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen havayolu gümrük beyan sistemi, uluslararası uçuş trafiği bulunan bütün havalimanlarında devreye alındı. Yeni sistemle birlikte gümrük beyan işlemleri elektronik ortama taşınırken yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, her nehir kendi hikayesini, her insan da kendi acısını taşır. Dünyanın en ağır yüküdür sevdiğini kaybetmenin acısı. Çünkü Anadolu'da ölen toprağa değil, yüreğe gömülür. İşte bu ağıtlar ve bu türküler o acının dile geliş biçimidir aslında. Kümürhan Köprüsü Harput'a bakar ya da şu Fırat'ın suyu akar derindir türküsünü dinlemişsinizdir mutlaka. Fırat Nehri'nin o buz gibi soğuk sularında sönen bir hayatın ardından yakılan, yürekleri dağlayan ağıttır.

0: hayatının baharında, evliliğinin ilk günlerinde Fırat'ın akıntısına kapılıp giden genç bir gelinin yürek sızlatan hikayesidir bu. Fırat Nehri kıyısındaki Korucuk köyünde yeni evlenmiş Nazlı adlı bir gelin yaşar. Aile evin su ihtiyacını Fırat Nehri'nden karşılamaktadır. Nazlı gelin Fırat Nehri'ne su almaya indiği sırada balçıktan ayağa kayar ve suya kapılarak kaybolur.
1: Nazlı gelin her yerde aranır. Fırat boyunca su kenarlarına bakılır. Kömürhan'a kadar sürer bu arayış. Belki bir mucize olur diye umutla bekler günlerce ailesi. Ama nafile. Zalim Fırat aldığını vermez geri. Günler sonra Nazlı gelinin cansız bedenine ulaşırlar. Kocası cenazesinin üzerine kapanarak ağıt yakar. Şu Fırat'ın suyu akar derindir. Yârimi götürdü kanlı zalimdir. Daha gün görmemiş taze gelindir. Söyletmeyin beni dostlar, yaram derindir. Nazlı gelinin ardından yakılan bu ağıt 1987 yılında İhsan Öztürk tarafından derlenir. Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'de notalarla buluşturur.

Çünkü o tarihten sonra İbrahim Tatlıses, Kubat, Fatih Kısaparmak, Azer Bülbül, Zara ve Müslüm Gürses gibi ünlü sanatçılar tarafından da okunur.

0: Başkan Erdoğan da geçtiğimiz yıllarda Kümürhan Köprüsü'nün açılış töreninde Nazlı Gelin'in ardından yakılan bu ağda atıfta bulunur.
1: İnşallah artık Fırat'ın azgın sularında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ardından ağıtlar yakılmayacak. Ne diyor o hüzünlü türküde? Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar. Kör olası zalim Fırat ocaklar yakar. Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar. Söyletmeyin beni anam, yaram derindir.

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri cephesinden İran cephesi ile ilgili yeni açıklamalar geliyor. Ekranlarınızda da okuyorsunuz. ABD basını, özellikle Trump'a yakın medya 48 saat içinde İran'dan yanıt beklediklerini söylüyor. Yoksa geri dönüşü olmayan bir savaşın başlayacağını söylüyorlar. Şu ana kadarki neydi Kemal Hocam? Geri dönüşü olmayan bir savaş başlar 48 saatte diyorlar. Şu anki nasıl bir savaş?
1: Yani şu ana kadarki taarruzla, ateşle taarruzdu.
0: Evet.
1: Bundan sonraki muhtemelen kara taarruzu ve nükleer savaş.
0: Onu mu kastediyorlar?
1: Onu kastediyor. Yerle yeksan edeceğim diyor ya, yerle bir edeceğim diyor. O yüzden tabii buraya gelir mi iş bilemiyorum ama 48 saat içerisindeki o maddeleri hepimiz okuduk. Bir tez var, Amerika'nın tezi var. İran sözcüsü bugün dedi ki Amerika ve onun nasıl söyleyelim onu, işte uşakları gibi bir şey, bir hayvanın ismini söyledi. Hı hı. Bunlar dedi Amerika'nın talepleri ve istekleri, hayalleri dedi. Asla böyle bir anlaşma yok diye kestirip atla.
0: Bilmiyorum, çok kafa karıştıracak.
1: Evet. Galiba... Detaylar var tabii, onlar da konuşulabilir.
0: Evet. Murat, belki şey olacak. Yani savaş bitmek üzere de herhalde, değil mi? Bu uzatmaların göstergesi midir bu anlamsız çıkışlar?
2: Şimdi Trump dedi ki operasyonu bitirdik. Zaten yasal sınırı doymuş, 60 günmüş. Bir operasyon daha başlatır, savaş başlatır. Ona da operasyon der yani. Böyle 60 gün.
0: Kongreden onaya yani. Savaş demez adına. Putin de aynısını yapıyor.
2: Evet, evet. Yani Putin de zaten Ukrayna'ya kaç yıldır savaş var ama ona operasyon
1: 90
2: diyor.
1: 90 güne çıkarttı biliyor isterse.
0: 30 günde askerlerin geri çekilmesi için bir süre veriliyor.
2: Burada evet. Şöyle bir şey var yani. Hangi taraf yalan söylüyor bilmiyoruz. Yani bir müzakere var masada. Belli ki bir şey görüşüyorsunuz. Her tarafta bir şeyler yayınlanıyor. Diyor ki bizim şey şartımız bu. Öteki diyor ki bu şartımız bu. Öteki kabul edilemez diyor. Kardeşim siz müzakere ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Önce ona bir söyleyin.
0: Evet.
2: Yani şu anda ne İran tarafından ne ABD tarafından gelen bilginin gerçek bir bilgi olup olmadığını bilmiyoruz. ABD tarafı da bizim şartlarımız bu. İşte Axios'un yayınladığı şeyler bizim şartlarımız demedi yani.
0: Demedi.
2: Doğal olarak biz gerçekte kimin müzakere ettiğini, kimin masada olduğunu, bu kadar bangır bangır bağıran İranlı üst düzey yöneticilerin gerçekten meydan okuyup okumadığını da bilmiyoruz. İran'ı kimin yönettiğini bilmediğimiz gibi.
0: Oral Hocam, şimdi eğer bu iki günlük süre dolarsa ne olacağının dışında, iki günlük süre de müzakere süreci ilan edilmesi için tanınmış süre. Yani ateşkes falan filan de müzakere edeceğiz mi etmeyeceğiz mi görüşmesi yapmak için iki günlük bir süre tanıyorlar. De Murat Özer'in dediği, İran'ın geçen programda da biraz konuşmuştuk ama hala soru tam oturmuyor. Yani İran'ı şu an hakikaten bir irade mi yönetiyor, yoksa ne bileyim anlık çıkışlar, tepkiler veriliyor. Oradaki o yapı içerisinde de ayrılıklar var mı? Bu yapı hiç bozulmadı mı İran'ın ilk günlerindeki haliyle kıyaslanırsa, ne diyorsunuz?
3: Ayrışmalar var, siyasal ayrışmalar var. Güvenlik noktasında biraz daha solid bir yapı var. Ona belki programın içerisinde detaylı bir şekilde konuşuruz da ben esas şeyi söylemek istiyorum. Bu işte Amerikan basından bir şey çıkıyor. 2 saat sonra İran basını tekzip evet. ediyor. Bu hep yaşadığımız bir şeydi. Geçen senenin Nisan'ında işte Trump şeyi başlatınca, 12 günlük savaş öncesi bu müzakere sürecini başlattığında da benzer şeyler hep oldu. Bir haber düştü, 1 saat sonra yalanlandı gene aynı şekilde. Bu sorunların ne kadar yapısal olduğunu kanıtlayan bir şey aslında, gösteren bir işaret. Aradaki sorunlar Amerika'nın ya da İsrail'in güvenlik tehdidi olarak güvenlikleştirdiği ve İran'ın buna göre geliştirdiği argümanları böyle yan yana koyduğumuzda matematik çok böyle şey sorunların yapısal olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla böyle 48 saatlik müzakerelerle 24 saatlik işte görüşmelerle işte İstanbul'da olduğu gibi hani meselelerin çözüme kavuşturulabilmesi çok zor. Bir kere önümüzde mesela 2015 anlaşması örneği var. Bu anlaşma oluşturulurken kelime kelime aylarca uğraşıldı, haftalarca uğraşıldı. Yani öyle bir anda oluşturulamadı. Şimdi tekrar bundan daha kapsamlı bir şeyden bahsediliyor. İşte balistik füzeler dahil mi değil mi? Vekil güç dahil mi değil mi? Hürmüz ne kadar dahil? Ne zamandan sonra topun içine girdi, yani bu mevzunun içine girdi? İşte bunun gibi bir sürü şey üst üste koyabiliriz. Nükleer bunun bir parçası sadece. Hı hı. Dolayısıyla bu kadar yapısal bir sorunun var olduğu bir yerde bütün bunlar bana biraz hani Amerika'nın maskelemesi gibi geliyor. Çünkü bir yandan da sahaya büyük bir yığınak yapılıyor ve devam ediyor hala hazırlıklar.
0: Ama başka hiçbir yerde olmuyor. Ne Ukrayna'da böyle bir tartışma var. Zelenski'nin yanında onunla görüştük mü bilmem ne. Orta Doğu diye küçümsedikleri o

0: aşağı bölgede de hani orada da böyle olmuyor. Her yerde muhataplar belli. Oturuluyor, konuşuluyor. Burada hakikaten çok garip bir durum var. Bu bir stratejinin ürünü mü yoksa İran'daki durumun dayattığı bir sonuç mu onu bilmiyorum. Amerika'daki muhatap belli çünkü. Değil mi? Amerika'da Trump yani o çıkıyor.
1: Merkez Kuvvetler Komutanlığı bir rakam verdi biliyorsunuz. Savaş Bakanı'yla Genelkurmaybaşkanı Amerika'nın bir rapor, günlük rapor hazırlıyorlar. Onun bir yekününü verdi. Toplam 1500 gemi mahsur şu anda Basra Körfezi'nde.
2: Basra Körfezi'nde.
1: 22.500 denizci bu gemilerde görevli olan personel de mahsur vaziyette.
0: Sivil bunlar tabii ki.
1: Tabii tabii ticaret gemileri bunlar. Genellikle de kuru yük ve enerji gemileri, petrol tankerleri.
0: Hatta var mı Samet şu harita üzerinde demek.
1: Özgürleştirme operasyonu diye bir operasyon başlattı Trump geçenlerde. İşte adı özgürleştirme operasyonu dedi. Bu
0: onları bir kurtaracak yani.
1: Kurtarayım önce. Dedi ve oradan bir resim yakalayabilseydi Murat Hocam. O resmi zafer diye belki kamuoyuna aktarabileceklerdi. Dolayısıyla özgürleştirme adı altında yapılacak olan bu operasyona bir girişim yapıldı. İki tane Amerikan gemisi, muhrip, hava savunma gemisi aslında bu.
0: Arleigh
1: Burke tipi gemiler. Tam o tip mi bilmiyorum ama Arleigh Burke hatırlayın. Bizim dört tane balistik füze atılmıştı İran'da.
0: Bu arada hemen onları konuşmaya daldık. İslam gemi demişti bizimle görüyorsunuz zaten. İslam Hoca'dan da biraz sonra genel bu işin en çok askeri yönünü konuşarak evet başladık ama İslam Hocam ekonomisini konuşuyor herkes evet yani bu işin. Onu da İslam Memiş'ten öğreneceğiz.
2: Önemli gelişmeler yaşandı çünkü.
0: Tamam hoş geldiniz hocam.
1: Bu özgürleştirme operasyonu projesi, operasyon diyelim proje değil de bir şekilde şuradan iki tane gemiyle girdiler şöyle. Bay açıklarına kadar geldiler. İran müdahale etti. Tası tarağı toplayıp geri gittiler.
0: Bir denediler yani.
1: Tabii bir denediler. İki tane İran gemisine el koymuşlar şu ana kadar. Onlar tanker gemisi yani konteyner gemisi daha doğrusu. Çok sayıda işte botlar, işte korvet tarzı küçük böyle sahil güvenlik gemisi gibi gemileri de püskürtmüşler Amerikalıların deyimine göre. Yani CENTCOM burada gün gün saat saat bu raporları hazırlıyor. Haftalık böyle rapor olarak sunuyorlar. Kime? Trump'a. Hmm. Bütün bu mahsur kalan gemiler savaşın dışında dedi Trump. O yüzden bunları bir atalım dışarıya.
0: Ne kadar Amerika ile bağlantılı gemiler bunların acaba? Var mı ki bir bilgimiz?
1: Yani Amerikan bağlantısı...
0: Buradaki gemi Kemal Hoca'nın bahsettiği Basra Körfezi'nde mahsur kalmış gemiler ne kadar Amerika ile alakalı gemiler acaba? Amerikan şirketleri.
3: Ben de yokum.
0: Çünkü Trump diyor benim sorunum değil buradakiler falan diyor. Yani birilerinin adına o gemileri kurtarmaya kalkıyorsa özgürlük operasyonu falan der diye soruyorum.
1: İşte özgürleştirme operasyonu.
0: Özgürleştirme operasyonu.
1: Şimdi tabii ne kadar Amerikan bağlantılı, ne kadar Avrupa'ya gidecek? Bandıraları bellidir onların listesi. Zaten görünen şeyler gemiler tabii bunlar. Ama hakikaten uzun süre kaldılar. Çok yani cool. Gıda da olabilir bunun içerisinde. Tıbbi, medikal malzeme de olabilir. İnsani malzemeler de olabilir.
0: Bir de gemide kalmak zor değil midir hocam? Çok, siz daha iyi bilirsiniz. Yani böyle yani bir dur, hareket de etmiyorsun, sıcak
1: tabii
0: falan.
1: Yani demirlemişsiniz açıkta. Bazen görürsünüz Florya açıklarında böyle değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet duruyor gemiler.
1: Kocaman bir gemiler duruyor orada. İşte onların normalde boğazlardan geçiş ortalama süresi 14,5 saat. Olağan halde.
0: Bir gece kalıyorlardır en fazla değil mi?
1: 14,5 saat 14,5. Gece olabilir. Olağan durumda. O kesin biliyor yani 14,5-15 saat bekleyeceğim diyor. O geçiş, dönüş, virajlar falan. Ama 3-4 gün, 3-4 haftaya kadar uzayabiliyormuş bazen. Boğazlardan, bizim boğazlardan geçiş süreci. Evet. Düşünün onlar bile personeli şeye çıkartıyorlar, karaya çıkartıyorlar. Bir nöbetçi grup bırakıyorlar. Burada öyle bir şey de yok ki. Adamlar sürekli...
0: Burada güzelim Yeşilköy'e çıkıyorlar, oturuyorlar.
1: Orada geziyorlar sahilde.
0: Burada nereye çıkacaksın?
1: Bir de savaş var burada. Ha. Ne olacağı belli değil. Dolayısıyla iki tane gemiyle bir girişimde bulundular. Geri püskürtüldü Amerikalılar. Şimdi burada atış da yaptılar yanlarına. Tam gemiye isabet etmedi. Kruvazörler geri döndü. Şimdi burada bir de mayın bölgesi var. Mayından geçiş için İran'ın izni gerekiyor. O yüzden Amerika İran'la işbirliği yapmak istiyor. O yüzden diyor ki İran'a bunu kabul et. Tek sayfalık anlaşma aslında bu. Normalde.
0: Mesele buradaki.
1: Aynen öyle. Bu
0: gemileri... Bunu da hakikaten böyle insani bir şeye çevirmeyi başarabilir mi?
1: Trump öyle söyledi. İnsani
0: çünkü
1: açıdan...
0: Avrupalılar gelmiyor ya kızıyor onlara. Onlar da pek umurlarında değil gibi davranıyorlar buradaki iş. Yoksa bize mi öyle yansıtılıyor? Hakikaten ABD ile bir organize hareket etmek için onlar mı süre kazanıyor?
1: Ya, Avrupalılar buraya girmezler. Yani Hürmüz Boğazı'nın...
0: Kendi gemileri olsa bile mi hocam?
1: Girmezler. Mümkün değil. Giremezler daha doğrusu. Hangi sıfatla girecek? Neyle girecek? Yani İran'ın şimşekleri var. Rusya'nın, Çin'in şimşekleri var. Avrupa'nın ilişkileri bu bölgeyle Amerikalılar gibi değil. Avrupalılar İran'la işbirliği yapıyorlar. Hı hı. Ticaret yapıyor. Alman firmaları mesela şey İran'da inanılmaz fazla. Ta 2. Dünya Savaşı'ndan kalan firmalar var. O yüzden böyle buraya askeri bir faaliyet icra edecek bir kapasite yok onlarda. Siyasi irade yok. Onun için Amerika burada yalnız. Buraya İsrail de giremez. Yani İsrail gemileri de giremez. ABD o yüzden tek başına burada çırpınıp
0: bir rehin alma algısı yaratmaya çalışıyor.

0: İran şu an burada diyorlar.
1: Şunu
0: tıpkı büyükelçilik devrim zamanı olduğu gibi 2 yıl sürmüştü oradaki rehine. Onlar Amerikalıydı. Ama burada böyle bir durum var gibi şimdi sivil gemiciler.
1: İki laf söyle. Bütün lafın içerisinde iki tane şeye dikkat çekti Trump. Bir, sizin söylediğiniz gibi insani açıdan İran'ın bu işe evet diyeceğini düşünüyorum dedi. Yani dolayısıyla bir insani durum yaratmaya çalışıyor. Hı hı. İkincisi, uluslararası hukuka aykırılık var burada. İran'ın yaptığı abluka. Çünkü ablukayı buradan aldılar, buraya getirdiler. İşte demin biraz önce söylediğim sebepten dolayı. Burayı askeri yasak bölge ilan ettiler. Tam çıkış Umman Burnu ve Hürmüz Adası'nın güneyi. Keşmir'in güneyi. Şu bölgeyi askeri yasak bölge ilan ettiler ve burada mayın var. Mayının da koridorlarını İran biliyor.
0: Gerçi dediğiniz gibi şimdi onları bırakmak bir yana, Fucayra'dan alternatif işte bir petrol hattı yaratmaya çalıştı.
1: İkinci sebep de
0: onları da vurdu değil mi pazartesi günü? O netleşti mi bu arada? Netti. Biz tartıştık pazartesi günkü programda. Gaffar yakınca şey diyordu. İran vurmamış olabilir diyordu.
1: Bayeye mi?
0: Evet.
2: Mesela kim vurmuş olabilir?
1: Yani
0: şöyle mesela, tezler konuşuyor.
2: Madagaskar mı, Zambiya mı, Tanzanya mı?
0: İsrail olabilir diyorlar mesela. İsrail vurur da İran'ı düşman eder millet hani.
2: Ya bu bölgedeki ülkelerin İran'a düşman olmak için başka gerekçeye ihtiyacı var mı? Ya 5000'den fazla füzeyle ve SİHA ile vurdular, İHA ile vurdular Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman'ı, Kuveyt'i, Katar'ı. Yani
0: İran'da ama böyle belirsiz yetkililer yine demin konuştuğumuz konuda olduğu gibi biz vurmadık açıklamaları falan geldi.
2: Ya, o kim diyorsa öteki de vurduk diyor.
0: İşte evet. Az önce oraya sorduğum şey soru buydu ki. Yani böyle bir devlet aygıtı olunca insan...
3: Ama bu belirsizlik İran'ın en temel stratejilerinden bir tanesi.
0: Bunlar bayağı bunu kullanıyor yani.
3: Yani Hizbullah mesela... Ta 80'lerde gazeteci kaçırırdı veya işte Amerikan üslerini bombalarlardı vesaire. Amerikan askerleri ölürdü. Kaçırılan gazeteciler için İran'a gelirlerdi. İranlılar derdi ki ya bizle alakası yok. Biz dostlarımız konuşuruz hani talep edersiniz diyerek. Orada siyasi kaldıraç yaparlar. O inkar edilebilirlik meselesi.
0: İran'ın o zaman Trump'a da çok laf etmemek lazım. Diyoruz yani muhatap bulamıyor. Ne diyor bu adam var muhatap. Bir devlet aygıtı var dediğinde. Bunu söylüyor belki de.
2: Amerikan Beyrut Büyükelçiliği'nin bombalamasındaki asıl kişi Nuri El Maliki'ydi. Irak'taki Şii'lidir. Adam daha sonra Irak'a başbakan yaptılar yani. Evet. Yıllarca Irak'ta başbakanlık yaptı. Adam ABD'nin en çok aranan terörist listesinin en üst sırasındaydı. Yani olay böyle zaten. Sonra ABD Irak'ı işgal ettiğinde bir adama ihtiyaçları vardı Irak'ı yönetecek. Getirdiler o teröristi başbakan yaptı.
0: Şaşırmayı bırakın artık diyorsun.
3: Yani. Ama mesele parmak güreşi değil burada. Yani asimetri kuruyor İran. Zamanı yayarak zamanla beraber kazanmaya çalışıyor. Yani doğrudan benim işte diyelim çok böyle kaslı falan böyle beni dövebilecek birisi geliyor karşımda. Ben direkt onunla birebir kavgaya girsem kaybederim. Ama zamanı yayarak süreci şey yaparak onu yıprata yıprata yenilgiye hazırlıyorum. Zaten oradaki şey o. Dolayısıyla bir muhatabın bulunamaması bile tırnak içerisinde.
0: Bir stratejinin ürünü.
3: Böyle
0: diplomasi yapıyorlar adamlar diyorsunuz.
1: Bayağı yani. Bombalamasıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Abluka buradaydı ya eskiden. Yani İranlılar buradan tutuyordu. Çıkışları ve girişleri. Şimdi bayağı dedi ki şurada bir Abu Dhabi civarında bir limandan petrol boru hatlarıyla Fucayra'ya aktarıp burada tankerlerle şu yoktu çünkü o zaman. Bu bölgeden bypass yapıp doğrudan aktarıyordu pazarlara. Amerikalılar da Umman Denizi'nin açıklarında tabii. Şimdi önce şuraya abluka getirdiler, arkasından şurayı bombaladılar. Yani Fucayra limanının bombalanması, petrolün aktarılması, taşınması, yüklenmesiyle ilgili faaliyetler, onunla ilgili donanım bombalandı. Bu kimin işine yarayabilir? Yani bu sefer BAE elindeki petrolü de aktarmakta artık şu anda imkansız bir noktaya gelmiş durumda. Bu
0: herkesi
1: İran'ın
0: soruna fena halde dahil ediyor yani.
1: Bir de envanter çıkarttı BAE biliyorsunuz. Tek tek saydı 12 tane balistik füze, 4 tane kamikaze drone, 2 tane seyir füzesi. Toplam işte 14-18 civarı bir bombalama yapıldı. Ve buradaki limandaki bir takım şeyler, tesisler yıkılmış durumda şu anda. Hı hı. Demek ki İran'ın burada çok işine yarayacak. Ama işte o sahte bayrak tezini savunanlar da şunu söylüyor. Tamam da işte burada bombalandığı andan itibaren Amerika'nın eline ikinci büyük bir harekat için meşru bir gerekçe. Nasıl abluka hukuka aykırı ya burada.
0: Trump hala i̇kinci yani meşruiyet gerekçe. Arama
1: var
0: durumunda.
1: Öyle bir gerekçe arıyor.
0: Arıyor.
1: Çünkü seçimler var Kasım'da, petrol fiyatları artmış, bir taraftan mazot fiyatları artmış filan.
0: Şey falan yetmiyor artık o nükleer bilmem ne. Yok, işte demokrasi falan onlar yok.
2: Şimdi bir Amerikan gemisi de vurulursa mesela kim vurmuş olacak onu? Ya gerçekten buradaki Amerika'nın savaş gemilerinden biri vursa kim vurmuş olacak? Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'yı savaşı sürükleyebilmek için kendisi mi atar yani füzeyi? Ya bu komplo

0: Bunlardan vazgeçmek lazım. Apaçık bir şekilde ABD ile İran arasında bir savaş var.
1: Kuveyt vurdu ya hocam. 4 tane F-16'yı vurdu. Biz vurduk dedi sonra yanlışlıkla.
2: Öyle bir şey olur. Karambol de olur.
0: Evet, o olabilir. Öyle şeyler olabilir yani. O dost ateşiyle vurulmak, ondan bahsetmiyorum. Yani birisini savaşa sürükleyebilmek için sahte bayrak operasyonu yapmaya gerektirmeyecek bir atmosfer var şu anda.
2: Var. Ama başında savaşın sanki var gibiydi ya Murat. Bu Suudi Arabistan'da Aramco'yu vurdular. İşte Azerbaycan'da bir drone düştü falan. Sert açıklama yaptı Azerbaycan falan. Kabul etmedi İran. Gerçi gene başına dönüyoruz. Yani belki de bir birimi atıyor falan.
1: İşte o şeyin
2: söylediği yani. Bu hakikaten kötü bir savaş formülü. Yani açıdan, ne olacağı hakikaten.
1: Askeri açıdan komuta birliği var gibi gözüküyor. Bakın askeri açıdan devrim mahsulları emir komuta birliği içinde. Yapılan tüm askeri faaliyetleri sahipleniyor. Ama siyasi kadrolar askeri faaliyetler sonucu burada bir siyasi kriz oluşacaksa bunu pek sahiplenmemeye çalışırlar. Bu danışıklı dövüş de olabilir. Onun için
2: ama devrim muhafızlarının elinde yani karar.
1: Net, güç. Ben öyle düşünüyorum. Yani
3: strateji bu. Strateji çok özür diliyorum. Yani strateji gerçekten bu inkar edilebilirlik üzerine kurulması zaten mesela. İşte bunu tartışmak. İşte false flag mi değil mi? Türkiye'ye füze geldi. Kimden geldi? Hani
0: bu üç tane inkar füze düşmüş. Mesela. Nereden geldi bu?
3: İşte İsrail mi attı?
0: Falan. İsrail buradan nasıl atacak? Yani İsrail'in İran topraklarına gelip İran topraklarından Türkiye'ye füze atmış olması zaten İran işgal edildiği
3: anlamına geliyor. Şöyle bir şey olsa. Bir Donald Trump'ı İran başına koyun. Trump gibi bir adam İran'ı yönetmiş olsaydı. Deseydi ki evet ben Türkiye'ye attım işte NATO üyesi çünkü ondan dolayı yaptım deseydi bu sefer bütün kamuoyu İran aleyhine dönerdi. Ama böyle bu şekilde yoklayarak, zemin yoklayarak, Türkiye için konuşmuyorum. Bütün bu işte yapılan bütün faaliyetler için evet. Bir şekilde bir çıkış kapısı vererek söylemlerde vesaire Azerbaycan için olsun, Türkiye olsun veya diğer şeyler için bir başka bir şey veriyor. Bir de şöyle bir tarafı var Fücere meselesinin. Geçen yaptığımız programda uzunca konuşmuştuk. Petrolü çıkartamamasının ya daha doğrusu çıkartıp depolayamamasının bir süre sonra petrol kuyularına menfi yönde tesir edeceğini dair şey konuşmuştuk hatırlarsanız. Aynısı Arap ülkeleri için de geçerli. Bir noktadan sonra bu depolar dolacak. Bunu veremedikleri zaman çıkarıp servis edemedikleri veya depolayamadıkları zaman İran'ın yaşadığı sorunun benzerini onlar da yaşayacak. Şimdi İran aslında asimetrik şekilde gene karşıya baskı kurmuş oluyor bu şekilde.
2: Gerilla savaşı gibi gidiyorlar. İslam hocam ama, ne kadar karmaşık denge. Ve bunun bir de hani mali boyutu var. Muhtemelen tabii. Bu savaşı başlatanlar bunu hesapladılar. Kimler zarar görecek. Yani bu bugün ortaya çıkan tablo bu savaşı başlatanların hesapladığı bir şeydir herhalde değil mi?
4: Ocak ayında hazırlığı yaptılar zaten.
2: Ocak ayı.
4: Bakın Ocak ayını ben anımsatmak isterim sevgili izleyenlerimize. Ortada bir şey yoktu. Savaş yoktu, bir gerilim yoktu. Ama durup dururken altının ons fiyatı, burada da yayınlar yapmıştık malum, $5,600 gördü ve her gün rekor kırıyor. Rekor böyle izliyoruz. Mantık olarak bir şey yorumlayamıyorsun. Gümüş tarafı aynı şekilde bir rally süreci var. İşte oradan yüksekten maliyet yaptıran bir sistem aslında savaşın maliyetini bugünden çıkarıyor. Ne yaparak? Manipülasyon yaparak çıkarıyor. Aslında Şubat ayında herkes şunu merak ediyordu. Amerika ve İsrail İran'ı vuracak mı? Bir ay boyunca bunu konuştuk. Evet. Ve sonuca baktığımız zaman da savaşın ekonomik hazırlığı aslında Ocak ayında yapıldı. Nasıl yapıldı? Manipülasyon yaparak. 4 tane fotoğraf paylaştılar, tamam mı? Bu 4 fotoğrafı dünyada altın yok, gümüş yok algısını bilerek ve isteyerek yaydılar. Dünyada bütün yatırımcılara altın ve gümüş aldırdılar. Daha sonra da 30-31 Ocak tarihinde bu balonu patlattılar. Yüksekten maliyete yaptı. Yani kendileri sattı. Ama neyle sattılar bunu? Algıyla. Mesela 4,5-5 milyar dolarlık bir bütçeyi düşünün, geliri düşünün. Bunun 200-300 milyon dolarını medyada reklam ve algıya harcadılar. Çok güzel bir şekilde tuzak kurdular. Şimdi bu manipülasyon tuzağı işlerine çok yaradı ve o yüzden piyasalarda her gün bir gün düşüş, bir gün yükseliş, bir gün düşüş, bir gün yükseliş. Ne zamana kadar devam edecek? Yıl sonuna kadar devam edecek.
2: Bu sene bu böyle savaş, geçecek yani.
4: Kesinlikle. Bu savaşın maliyeti nasıl çıkacak? Bu şekilde çıkacak. Yani bu çok basit bir örnek vereceğim. Bugün Brent petrolün varil fiyatı $13 oynadı. $101, $101.5, $114.5. Ya bir günde Brent petrolün varil fiyatının $13 çok büyük bir rakam.
2: Korkunç.
4: Çok ciddi bir rakam. Ons altının bir günde $200 oynaması çok büyük bir olaydır. Ki 30-31 Ocak tarihinde altında $1,200 bir çöküş gördük. Bunu sık sık yapmaya başladılar. O yüzden bizim yıl içinde, eskiden yıl içinde gördüğümüz hareketlerin günlük bazlı olması ne mesajı veriyor biliyor musunuz? Artık alışın, verdiğimiz kadar alacaksınız. Bunun mesajını veriyorlar piyasaya.
2: Bence en önemli boyutlarından birisi de evet. Türkiye'de ya pek çok yer etkilendi bu süreçten. Bizim de 4-5 milyar dolarlık cari açımızla ilgili problem oluşuyor doların petrolün yükselmesiyle ilgili.
4: Bir parantez açayım. Peki Rusya ne yaptı bu süreçte? $100 seviyesinin üzerine petrol fiyatları yükselince kendi gelirleri

0: ciddi bir anlamda arttı. 2.1 trilyon dolarlık bir artış var. Şimdi açıklama yaptı. Bununla da altın alacağız diyor.
1: Yani petrolden gelen parayı evet, Putin altına yatırıyor.
0: Ciddi bir kazanç elde ettiler.
1: Çok para
0: ve fiziki altın alımlarına başlayacak Rusya. Rusya'nın ciddi bir anlamda işine geldi bu iş. O yüzden ben 3 ay önce de yine köşe yazılarımda da yazıyorum. Yayınlarda da ifade ediyordum. Amerika, Rusya, Çin anlaştı. En büyük paslan dilimi bunların 3'ü alıyor.
1: Amerika, Rusya, Çin şu süreci beraber. İsrail neresinde bulunacak?
0: Efendim?
1: İsrail. Amerika deyince İsrail midir?
0: İsrail bölgesel anlamda toprak şeyini genişletiyor.
1: Sanki o yönetiyor gibi hocam bu işi.
0: Ama şunu da sorgulamak lazım. Bu 2 aylık süreç içerisinde dolar endeksi yükseldi. Yani dolar dünyada değer kazandı. Ama İsrail borsasının yükselmesine alaka. İsrail borsası da yükseliyor. Evet. O yüzden insanlar şunu sorgulaması lazım. Altın neden düştü, gümüş neden yükseldi, işte borsalar neden yükseliyor değil hikaye. Hikaye şu, Amerika ve İsrail savaşta, İran da savaşta, İran paraları pul oldu, borsaları çöktü, enflasyon patladı. O tabii ve doğaldır. Zaten yıllardır ambargo altında. Ama dolar nasıl bu kadar değer kazanıyor savaş sürecinde? İsrail borsaları nasıl bu kadar yükseliyor? Neden biliyor musunuz? Adamlarda milliyetçilik var, planlama var. 100 yıllık plan var insanlarda. O yüzden herkesin kaderi bir olmayacak. Yani deprem felaketinden sonra koşa koşa çimento hissesi alanlarla benim ülkem savaşta diye kendi ülkesine destek verenin kaderi bir olmayacak. Bunu böyle değerlendirmek lazım.
1: Dediğiniz şimdi bir Hürmüz Boğazı İran'ın kozu olarak kullanılıyor ama bence bir noktada da İsrail'in de kozu gibi gidiyor. Yani İslam Bey'in tarif ettiği o İsrail'in az etkinliğinin olmasının pek çok sebebi var. Bir defa bunların enerjileri var değil mi? Doğalgazları İsrail'in işletmeleri var.
2: Var işte Leviathan Tamar bölgesi var. Fakat oradan çıkartıp borularla aktaramadıkları için Mısır'a gönderiyorlar.
1: Ama kendilerine yetecek doğalgazı muhalgazı var yani burası.
2: Muhakkak,
1: hikaye
2: tabii,
1: o.
2: Tabii.
0: İsrail'in biraz aslında aranıza girdim. Aslında bu batı tarafında Güney Kıbrıs'la yakınlaşması, oradaki doğalgaz kaynaklarını Avrupa'ya ihraç edecek olması da bu filmin başka bir senaryosu. Evet. Yani orada da ciddi bir anlamda.
1: Bu da gözden kaçmamıştır.
0: Güney Kıbrıs'ta
1: bir yandan da işte o Standard Poor's'tur bilmem kredi kuruluşları işte notunu düşürünce ABD'den gelen sübvansiyonla İsrail rahatlıyor. Bizler için öyle bir şey söz konusu değil. Adamlar savaşta kredi notlarını düşürmeleri falan bir şeyini etkilemiyor. Yani bunu artık gördük. Evet. Dolayısıyla savaşın bu boyutunun da hesap edildi ve Hürmüz kartının aslında İsrail'in de bir kozu gibi işlev gördüğünü görüyorum.
0: Bu savaş sürecinde Melih Bey, bu savaş sürecinde uluslararası şirketlere de İsrail'de operasyon yapıyor. Nasıl? Cinsel taciz suçlamaları yapıyor. O şirketin itibarını yerle bir ediyor.
1: Zaten yani hemen bu tarz bir tartışma başladım, onlar devreye giriyor.
0: Evet. Sen benim kredi notumu düşürürsün, benim hakkımda olumsuz raporlar yazarsan,
1: Strauss-Kahn'u diyorsunuz.
0: Ben de senin itibarını yerle bir ederim diye özellikle şirketin itibarını zedelemeye çalışıyorlar. Bugünlerde böyle bir operasyon var.
1: Eskiden şimdi de yapıldı Strauss-Kahn'u evet, şuna evet, buna. 40 yıl önce bir otelde işte hizmetçi girdi odaya bilmem ne, bir hikaye yazıyorlar. Birisi de bir şey
0: evet,
1: diyor. Kimse de ne olup bittiğini bile evet, bilemiyor. Bu arada büyük şirketler dediniz hocam. Hemen İrfan Sapmaz'a bir uzanalım, Amerika Birleşik Devletleri.
2: Büyük şirket deyince aklımıza.
1: Tabii hocam. BlackRock'ından ve diğer hepsine İrfan'ın özel uzmanlık alanları onlar. Değil mi İrfan? Yanılmıyorum.
3: Merhabalar Melih. Bu arada altın değerinde konuklarımız var. Hepsine selamlar, hürmetler diyorum.
1: Teşekkür ederiz İrfan. Yani bu parasal boyutu da elbette bu bir şekilde savaşın konuşulacak. Ekber Karabağ da bizimle Tahran'da, savaşın diğer cephesinde. Ekber merhabalar.
4: Merhabalar.
1: Ekber, şimdi bu Trump, Amerika cephesinden bir açıklama geldi. 2 gün süre yoksa büyük bir savaş başlayacak falan. İran'da bu nasıl algılanıyor? Hakikaten onlar da artık vatandaşlarda bir somut gelişme olmayınca artık ilgileri azaldı mı? İran kamuoyu Türkiye kamuoyu kadar yakından takip ediyor mu bu savaşı?
4: Müdahale edilmiş uçakların bu dümen bölümüne yönelik ateş açılmış. Bunun üzerine o gemi orada durmuştur. Yani ABD'nin ne kadar Donald Trump bugün sabah saatlerinde açıklasa o projeyi, yani özgürlük projesini durdurduğunu açıklasa da bu bölgeye yönelik abluka, ABD'nin ablukası hala devam etmektedir.
1: Evet, bugünün sıcak gelişmeleri bunlar. İrfan'a da soralım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu savaşın daha ne kadar devam edeceğine dair nasıl bir şey oluştu, atmosfer oluştu? Bu arada demokratlar bu konuyu çok gündemde tutuyorlar ama yani bir görüşme olduğu da, bir şekilde hani kamuoyunun ikna edilmesi için bir temas olduğu da söyleniyor. Sen ne diyorsun İrfan, daha ne kadar devam edecek bu iş?
3: Donald Trump şu anda tabii özellikle Çin ziyareti nedeniyle durumu biraz askıya almış vaziyette. İşte mesela Wall Street Journal'ın bir iddiası var, bir haberi var. İran ve ABD arabulucular vasıtasıyla savaşı sona erdirmiş.

0: amaçlayan bir aylık görüşmeler için bir çerçeve oluşturmayı hedefleyen tek sayfalık 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinde müzakere ediyor ve görüşmeler önümüzdeki hafta İslamabad'da yeniden başlayabilir diye bir iddiası var Wall Street Journal'ın. Öte yandan tabii özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir habere dikkat çekmek istiyorum. Melisa'nın seveceğim bir Washington Post'un bir haberi bu. Biz çok konuştuk programlarımızda, diyor ki Washington Post haberinde, ABD İsrail ittifakında eski iki partili mutabakat zayıflıyor. İsrail'e destek artık sadece demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında değil, her iki partinin kendi içinde de bölünme yaratıyor. Demokrat Parti İsrail'i eleştiri artık daha ana akım hale geliyor.
1: Evet.
0: Cumhuriyetçilerde ise özellikle genç kanatta İsrail'e dış yardım karşıtlığı büyüyor. Bazı demokrat ve cumhuriyetçi adaylar artık açıkça İsrail'e Amerikan dış yardımının kesilmesini savunarak kampanya yürütüyor. Washington Post'a göre Gazze Savaşı ve İsrail'in İran Savaşı üzerindeki etkisi ABD kamuoyunda İsrail'e verilen desteği daha tartışmalı hale getirdi diyor. Şimdi bu son okuduğum madde çerçevesinde tabii kamuoyu yoklamalarında Donald Trump aşağıya dip yapmaya devam ediyor. Kendisi zaten söylemişti, önceki gün hatırlayacaksınız, %32 demişti kamuoyu yoklamalarında İran'a verilen destek. Onun için de Donald Trump şu anda tamamıyla İran Savaşı ile ilgili kafasında bir kara operasyonu ya da herhangi yeri bir operasyon yapalım fikrinin, her ne kadar işte Pete Hegseth Savaş Bakanı gibi ya da istihbarat servisi içerisindeki bir takım çevreler Donald Trump'a sürekli olarak pompalıyorlarsa da İran'a yönelik saldırılarının önünün açılması yönünde, ama Donald Trump durumun ciddiyetinin farkına vardığını görüyorum.
2: Evet, ben bu demokratlara hiç güvenmiyorum İrfan'ıma. Burada evet. Şimdi bu Gazze karşıtı söylemi tırmandırıyorlar, savaş karşıtı söylemi tırmandırıyorlar. Bir dalga yaratıp Trump'ı götürecekler. Gelip tekrar İsrail'le çalışmaya devam edecekler. Trump çalışıyorum diye açıkça ifade eden birisi. Öbürleri sinsi sinsi, işte Obama'nın yaptığı gibi kardeşler bilmem ne deyip.
3: Biden da aynı şekilde.
2: Biden da gelip kaldıkları yerden devam edecekler. Ben demokratlar arasında ki bu hani İsrail karşıtlığının yükseliyor olmasını manidar buluyorum. Çünkü eskiden beri destek veren onlar da araları iyi olanlar, ama hakikaten çok böyle tribünlere oynama şeklinde gerçekleştiğini düşünüyorum. Washington Post'un, New York Times'ın Filistinli çocukların isimlerini basıyor olması falan beni fazlasıyla şüphelendiriyor. Yani Yahudi sermayesinin ürünü medya.
3: Kesinlikle katılıyorum.
2: Bu arada büyük de bir medya satışı gerçekleşti aslında İrfan, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Medya tek elde de bir anlamda toplanıyor ve TikTok'u alan işte Siyonist sermaye çok güçlü bir şekilde Amerikan medyasını da ele geçirmek için hamleler yapıyor.
0: Evet, Netanyahu zaten onun işaretlerini son ziyaretinde New York'ta yaptığı açıklamada vermişti. İşte TikTok'u satın almalıyız, X'i de satın almalıyız, İlan'la konuşacağım demişti. Amerika'daki İsrail karşıtlığından büyümesinden son derece rahatsızlar. Onun için de tamamıyla şöyle düşünüyorlar. Amerikan ana akım medyasında evet etkimiz var, ama artık özellikle de sosyal medyanın çok ön plana çıktığı, sosyal medyanın insanların önünde çok etkin olduğu düşüncesiyle sosyal medyadaki tüm önemli noktaları X gibi, işte TikTok, Instagram gibi, bütün Facebook zaten bunların elinde, Instagram bunların elinde, ama onların da bir faydasının olmadığını görüyoruz biz Amerika Birleşik Devletleri'nde.
2: Sana söyleyeyim İrfan.

0: YouTube ve Instagram şu anda. Orada kesinlikle
1: öyle mi?
0: Müsaade etmiyor. Evet, YouTube ve Instagram.
1: Gerçi Facebook'ta değil mi bunların Meta'nın ama?
0: Meta'nın.
1: Yine de bir Facebook eski kalmış.
0: Pek dikkate almıyor.
1: Pek dikkate almıyor. Orada biraz daha yaşı büyük kullanıcı olduğu için ama ikisi de kötü. Yani Elon Musk'ı da savaşın başında biraz daha şeydi. Götürdüler bir İsrail'i. Aynı Davos gibi. Öndü geldi. Farklı bir Elon Musk'la karşılaştık.
2: Trump'la da arası bozuldu.
1: Bozuldu. Geldi hemen o Epstein konusunu açığa çık. Artık İsrail'de ona ne gösterdiler, ne yaptılar? Herhalde çok mu komplo teorisi İslam hocam? Böyle iki keçiye sözünüz geçiyorsa, ünlüyseniz, gazeteci, siyasetçiyseniz bir yerden yakalıyorlar sizi. Yani burada istediklerini söylettiriyorlar.
3: En büyük risk aslında troll hesapların ülke bazında yapmış olduğu operasyonlar. Meta çok ciddi paralar kazanıyor. Çünkü yapılan bot hesaplarla saldırılar, iftiralar ya da savaşa dair yaptığınız yorumlar falan vesaire etkileşimleri artırıyor. Dolayısıyla burada abonelik tarafında ciddi bir gelir elde ediyor Elon Musk aslında. O satın alma sürecindeki karlılık oranlarını artırmaya da devam ediyor. Küçük paralar dağıtıyor şey yapanlara. İşte
1: istediklerinizi yazlandıra, istedikleri konuyu tartışanlara
3: veriyor. Meta tarafında ciddi bir şey var. Gelir tarafını artıran bir süreç var. Ve özellikle sınırlama ve kısıtlama, işte bot hesapları temizliyoruz gibi kendini ayrıcalıklı yapma çabası içerisinde son 5-6 aydır. Sınırlama, kısıtlamalar neyi hesaplatıyor? Bot hesaplarla Filistin, Gazze noktasında savunuculuk yapanlara karşı ciddi sınırlamalar, hesap kapatmalara kadar gidebiliyor. Ama diğer yandan ekonomik olarak ben bir geçen hafta da köşe yazımda yazdım. Özellikle Türkiye'de bot hesaplar üzerinden yapılan operasyonların Türkiye ekonomisi üzerinden dolaylı olarak çok ciddi bir risk oluştuğunu söyleyebilirim.
1: Bir yani korku mu veriyorlar millete?
3: Yurt dışından yapmış oldukları operasyonla birlikte ülke ekonomisine direkt hedef aldıkları ayrı bir mevzu ama vatandaşları etkileme kısmı ayrı bir mevzu. Yani sosyal medya diyoruz ya, internet ortamı diyoruz falan, sosyal medya zaten direkt ismi ama buradaki algı tamamen ülkeyi savaş kıvamına getirebilecek kadar güçte. Yani
1: o da bir savaş aracı artık hocam. Sosyal medya denilen yani yer savaşın bir aracı değil mi artık?
3: Yüzlerce füze almanıza, uçak almanıza falan gerek kalmıyor. Sosyal medyadaki yapmış olduğunuz algı operasyonlarıyla birlikte, toplumsal yozlaşmayla birlikte o sinir uçlarına ne kadar çok dokunursanız ekonomik olarak da o kadar çok o ülkeyi çökertebilirsiniz ki İran'la saldırmadan önce ilk önce İran halkını ekonomik olarak sokağa dökmüşlerdi. Bir dolarizasyon başlatmışlardı. Herkes döviz büfelerine koşmuştu. İlk önce bir ayaklansınlar diye milleti galeyana getirmişlerdi. Savaş başladı, toplum kenetlendi, interneti hemen kapattılar burada.
1: Ekber, toplum mu kenetlendi yoksa Tahran böyle çok ağır mı vurdu bu tepkilerin üzerine? Hani sokaktaki o gösteriler bir anda bıçak gibi kesildi. O insanlar şu an evlerinde savaş var diye mi duruyorlar yoksa savaş koşullarından
2: yani
1: dolayı.
2: Yani önce rejim deniyordu. Ya. Şimdi önce vatan sonra rejim gibi bir şey çıktı.
1: O aşamada mı insanlar?
2: Galiba öyle bir şey var.
4: Yani şu aşamada yani insanların yani protestocuların sokağa çıkıp da bir meseleden dolayı protesto yapması yani mümkün değil. Yani
1: sokaklardaki
4: atmosfere bakıldı. Evet yani askerler vardır, adım başı asker vardır. İşte ciddi anlamda güvenlik önlemleri söz konusu. Diğer taraftan uyarılar söz konusu. Yani İran'dan gelen açıklamalarda İran bu şartlar kapsamında yani sokağa çıkıp birisi protesto yaparsa biz birebir bu kişiyle ilgili düşman muamelesi yaparız diyor. Yani bir protestocu değil. Yani hatta geçtiğimiz günlerde ateş açarız yönünde tehditler söz konusu olmuştu. O yüzden yani bu aşamada birilerinin sokağa çıkması, protesto yapması asla mümkün değil. Tabii değerli hocamın söylediği ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Bugün gün içinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan da bunun altını çizdi. Evet, ben ülkedeki pahalılığın farkındayım dedi. İşte hatta kendi bakanlığı, adliye bakanlığı gereken işlemleri yapılmasıyla ilgili, işte istiflemeyle ilgili pahalılık konusunda gereken işlemleri yapmasını istedi. Akşam saatlerinde bunu Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da tekrarladı. İşte ülkedeki ekonomik şartlara değindi. İşte karşı tarafın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı bu deniz ablukasıyla İran'ı ekonomik olarak içeriden çökertmek istiyor yönünde. İşte görüşünü dile getirdi ve insanlarımız neler yapması.
1: ABD Hazine Bakanı tam bunu söyledi. İran rejimi ekonomik olarak boğuluyor. Askerlerin maaşını ödeyemiyorlar diyor. Yani savaşın bu boyutuna girdiklerini
3: ben Ekber Bey'e bir soru sormak istiyorum bu arada. Sizin sorunuzu cevapladıktan sonra.
5: Buyurun buyurun hocam, beraber.
3: Şöyle, şimdi bu savaş süreci devam ederken İran sosyal medyasında dünya kamuoyuyla paylaşılan bazı videolar var. Alaycı, yani Trump'la alay geçiyorlar, işte masada kimse yok falan. Bir şeyler yapmaya

0: gayret gösteriyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla, ben bir siyaset uzmanı falan değilim ama bir normal kamuoyundaki bir vatandaş olarak takip ediyorum. Bu ağır tahrik değil mi? Yani tamam, bir savaş süreci var. Toplum ekonomik olarak zaten belli bir noktaya gelmiş. Burada savaştan dolayı halk bir şekilde sokaklarda bunu kutlamaya gayret gösteriyor. Ama bir o kadar da kutlamayan var bu arada. Bu acaba İran'ın içinde bir yapılanma mı var diye ben merak ediyorum. Yani bilerek ve isteyerek bu savaşı sürdürmek, bilerek ve isteyerek biraz daha bu işi sürdürmek isteyen bir grup var mı? Bu şeylerden hariç gerçekten İran'ın kendi içindeki rejimlerden başka bir yapılanma var mı diye merak ediyorum.
1: Yoksa rejim propaganda olarak mı kullanıyor bunu, değil mi?
0: Benim izlediğim kadarıyla, bir vatandaş olarak izlediğim kadarıyla, gerçekten İran'da belli bir grup var. Bilerek ve isteyerek rakiplerini tahrik etmek, onları sürekli dünyaya karşı rezil etmek gibi bilerek ve isteyerek bir yapı var. Ve sürekli sanırım bu yapı İran'da savaşın bitmesini istemiyor gibi bir algıyla karşılaştığımı ben düşünüyorum.
2: Evet hocam, doğrudur. İran'da belli kesim savaşın bitmesini istemiyor. Müzakerelere karşı çıkıyor. İnternetten bahsediniz. Tabii İran'da internet kapalı. 2 aydan fazla bir sürede internet kapalı. Sadece belli insanların elinde internet vardır. Yani daha doğrusu yönetime yakın insanlar, bazı insanlar vardır. Ve sosyal medyada an itibariyle sadece onların kontrolünde olduğunu ifade edebilirim. Muhalifler, yani orada bir paylaşım yapıyorlarsa yurt dışındaki muhaliflerdir. İlke içinde işte internete erişim söz konusu değil. Evet ya, mesela şu anda bir kitleyi görüyoruz. Yani biz gitsek burada anket yapsak belki %80'inden daha fazlası savaşın devam etmesini isteyecektir. Ateşkese karşı çıkıyor, müzakere sürecine karşı çıkıyor. Daha bugün işte Muhammed Bakır Kalibaf'ın meclis başkanının danışmanı diyor. Diyor biz İsrail'i bu duruma getirdik. Bu kadar güçsüz kaldı.
0: Neden bu görüşmenin Türkiye'de olmasına karşı çıkan bir zihniyet var? Yani mesela örnek verelim. Şu anda Trump'la ciddi bir anlamda arası iyi olan tek bir lider varsa Recep Tayyip Erdoğan mesela.
3: Ama hocam boş verin, biz girmeyelim bu işe. Yani görmüyor musunuz kim diyor oradan füze atıyor,
0: Türkiye'de konuştuğu belli değil. Bir düşünce var ama bence burada.
3: Yani kimin kiminle konuştuğu belli değil, o açıdan diyorum. Burada oturacaklar, oradan birisi bir yerden bir yere bir şey gönderecek.
4: Suudi Arabistan'da Riyad'da oldu işte.
3: Riyad'da oldu. Hakan Fidan ve diğer dışişleri bakanları değil mi?
4: Umman bombalandı biliyorsunuz.
0: Ama ısrarla Türkiye'yi muhatap almama gibi bir düşünce var bence orada.
5: Riyad'a düşen İslam İşbirliği değil mi? Dışişleri Bakanlıkları toplantısı esnasında otelin hemen dibine düşen o Riyad'daki
3: bombayı. Yayındaydık işte, yapamadık yayını.
5: Kim attı onu?
3: İran attı ya.
5: Kim attıysa Hakan Fidan onu aradı zaten. Atanı aradı. Niye atıyorsun kardeşim, burada seninle alakalı toplantı yapıyoruz. Savaş dursun diye toplantı yapıyoruz diye Arakçı'yı aramadı mı?
3: O kınama çıktıktan sonra mı İran vurdu, yoksa o toplantıdan mı İran'ı kınama çıkmıştı?
5: Hayır, sabah toplantıdan sonra. Önce vurdular, sonra kınama çıktı. Kınama. Tabii yani ki kınama falan sonra yoktu. Toplantının neye evrileceği belli değildi. Füzeyle vurdular.
3: O sırayı karıştırdım. Yayındaydık. Hayır, ama hani
5: sonra sabahında oldu. Gece oldu yani. Toplantıya girerlerken vurdular.
4: Şimdi tabii.
5: Şimdi bu gerçek. Şimdi bunu nasıl inkar edebilirler? Bunu anlayamıyorum.
1: Bakan yorulda mıydı?
5: Yani kafamızı karıştırmaya gerek yok. Komplo teorilerine falan gerek yok. Komplo teorileriyle bir takım şeyler olabilir. Ama gerçekten İran...
3: Bunlar onlar değil.
5: İran siyasetini biraz takip eden, daha doğrusu mevcut bu 47 yıllık Molla rejiminin siyasetini takip eden herkes, İran'ın zaten işlerini bugüne kadar hep böyle yürüttüğünü bilir. Bak ne dedi? Sokakta anket yaparsınız. Hangi sokakta? Besiçlerin kontrolünde, Tahran'da o meydanda toplanan kitlenin içerisinde o anketi yaparsanız. Yani ama diğerleri zaten evlerinde. Kimle anket yapacaksınız? 60 gündür internet kapalı. Sadece internet değil bakın. Telefon kapalı. Şu anda İran'da, yurt dışından İran'ı falan arayamazsınız. Telefon şebekesi yok. Soralım isterseniz, evet. Telefon şebekesi, normal telefon hattından bahsediyorum. Cep telefonu da değil yani.
2: Hocam telefonlar açık ancak internet hala kapalı, bu şekilde devam ediyor. Ben az önce söylediğim mesele bir başka bir boyut da getirmek istiyorum. Esasında sadece o kitle değil, değerli hocam çok iyi tespit. Yani İran'da geneli işte ele alırsak, geneli tabii İran'ın önemli bir kısmı savaşa karşı. Bu da çok normaldir.
3: Tabii
2: yani canım. İnsani refleks olarak yani kimse savaşı istemez. Ancak benim bahsettiğim olay, değerli hocamın altını çizdiği üzere, o kitleyi, o meydanı kastettim. Yani evet. Ben de defa defalarca oradan yayın yaptım. Ya oradaki insanlara soruyordum canlı yayınlarda. Ya bir seferinde birisi bana biz savaşın durmasını istiyoruz diyen olmadı. Yani o kitle tamamıyla savaşın devam etmesinden yanadır. İşte biz bu kadar zarar verdik İsrail'e, onların açıklarını bulduk.

0: Böyle bir fırsat elimize geçmişse niye duruyoruz? Elimizde bu kadar da füze var, niye duruyoruz? Tabii sadece bu kitle değil. Aynı zamanda muhalifler de aynısını istiyor. Çok ilginçti. Yani ülkede sıkı sıkı ülkeye bağlı, o sisteme bağlı olan insanlar da savaşa karşı savaşın devam etmesini istiyor. Ve o sisteme karşı çıkan, yani sıkı bir şekilde o sisteme karşı çıkanlar da, yani o protestocular da savaşın devam etmesini istiyor. Yani bu ateşkese karşı çıkıyor. Onlar niye karşı çıkıyor? Onlar diyor ki biz sokağa çıkarak bu yönetimi devremeyiz. Ancak ABD'nin İsrail'in müdahalesiyle vurmasıyla bu mümkün olabilir. Onlar da savaşın devam etmesini istiyor.
1: Ancak Ekber Bey'e sorsak mesela
2: reklama gideceğiz. Reklam dönüşü aslında cevaplarsa iyi olur. Bir de mesela İran'da yeni füzelerden bahsediliyor. Diriliş füzesi. Bir de 16 sicilli aynı anda fırlatırsak taktik bir atom bombasına eşdeğer yakıcı güce sahip füzemiz var diyor. Türkiye'de bir füze tanıttı. O da çok konuşuluyor. Da reklamdan sonra. Reklamdan sonra konuşalım rahat rahat. Tabii. Sıkıştırmamış olayım. Tabii. İrfan da bizimle olursa çok seviniriz döndüğümüzde. Bir reklam arası.
3: Yurt İnşaat'ın sunumuyla devam edecek.
4: En paradan %15 nakit iadeli kasko. Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif. En
5: para, en para. Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane.
4: Reklam.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Altın ve dövizde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürürken, son 5 yıllık veriler, uzun vadede en yüksek getirinin Borsa İstanbul'dan geldiğini ortaya koydu. Enflasyonun %656 seviyesine ulaştığı dönemde, BIST 100 endeksi %914 yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle savunma sanayi, bankacılık ve ulaştırma hisselerinde yaşanan yükselişler, borsanın uzun vadeli yatırımcı için enflasyona karşı güçlü bir alternatif olduğunu gösterdi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Kurban Bayramı tatili kamuda 9 gün oldu.
12: Kesinlikle çok güzel oldu. Ailemizin yanına gideceğiz, biz de burada gurbetteyiz.
13: Milyonlarca çalışanın gözü 9 günlük bayram tatiline çevrilmiş durumda. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ancak ne yazık ki bu tatili süresinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Peki onların izin süreleri ne olacak, detayları konuştuk.
14: Keşke yararlansaydık.
13: Keşke ne olacak peki size?
14: Yani bize şöyle ikişer gün oluyor, artı bir gün oluyor. Ama işte o gün çift yövmiye gibi bir şey oluyor.
15: Özel sektör çalışanların faydalanması söz konusu değil. Özel sektör çalışanların sadece 4,5 gündür.
11: Ancak özel sektörde de işveren eğer isterse personeline 9 gün tatil verebilir veya çalışan iznini uzatabilir.
15: Hiçbir koşul olmadan işveren doğrudan doğruya 9 günlük tatil verebilir veya çalışanlar aradaki günleri yıllık izinden kullanabilir. Ya da telafi çalışması dediğimiz bir uygulama var iş kanununda. İşveren onları faydalandırır. Çalışanların maaşında bir eksilme olmaz. Ancak bayramdan sonra telafi edilmesi söz konusu olabilir.
16: Özel sektördeyim. 9 gün kullanacağım.
12: Sizin şirketiniz 9 gün veriyor mu izni?
16: Bizim şirkette veriyor yani. Öyle bir şeyleri var. Ayrıcalıkları var yani.
12: O zaman şanslısınız biraz daha.
16: Evet.
11: Öte yandan bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı işverenle çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı. Eğer çalışanla işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunlu olur. Ancak böyle bir hüküm yoksa işveren bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz.
12: Peki efendim, merak edilen bir diğer konu, bayramda ücretlendirme nasıl olacak?
15: İşçiler ilave bir yömiyeye hak kazanır. 4,5 günlük bir bayram tatili olduğu için her halükarda 4,5 günlük ilave bir ücret söz konusu. İşçinin tam olarak çalıştığını farz edecek olursak, eğer yömiyeli olarak çalışıyorsa Mayıs ayında bu durumda brüt 39.085 TL maaşı olacak. Bundan SGK vergi kesintisi de olduğu zaman 32.485 TL olacak. Kişi aylık usulü asgari ücret alıyorsa 31.618.43 TL ilave maaşlı almış olacak.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Bir kapı değişen iki parça boya ekstra çıkmıştı. Bu bize sürpriz oldu tabii. Bir yapacak bir şey yok. Biz kendi fiyatımızdan kırdık, verdik arabayı.
11: Ekspertiz raporlarına yönelik yeni düzenleme yolda. Dijital takip dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında sıkça yaşanan ekspertiz mağduriyetini engellemek için düğmeye bastı. Artık taşıt ekspertiz bilgi sistemi devreye alınacak.
18: Aldığımız herhangi bir aracı 3 kez 4 kez de ekspertiz yaptırmış olsak da nasıl muayene sistemini aracımızın e-devlet üzerinden görüyorsak ekspertizlerimizi de artık e-devlet üzerinden görmüş olacağız.
11: Dijital sistemle tüm raporlar mercek altında tutulacak.
19: İkinci el araç alırken sürücülerin aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak yeni ekspertiz sistemi devreye giriyor. Peki ekspertiz sektöründe tam olarak neler değişecek?
18: Vatandaşın süreci, itiraz süreci 5 gündür. 5 gün içerisinde vatandaş itiraz edebilecek. 3 gün içerisinde de artık ekspertiz sorumlu olarak vatandaşın herhangi bir mağduriyeti, herhangi bir değer kaybı varsa ödemek zorunda kalacak. Ekspertize gelen artık araçlar zorunlu olarak sigorta yapılacak. Sigorta yapıldığı için de araçta 1 sene veya 5 ay sonra oluşabilecek herhangi bir durumlar varsa sigorta şirketi tarafından karşılanmış olacak.
11: İşletmelerin faaliyet gösterebilmesi için yetki belgesi de alması gerekecek.
18: TSE hizmet yeterlik belgesi olan ekspertizler ve bu şirkette çalışan, ekspertizde çalışan ustaların ustalık belgesi ve hizmet yeterlik belgesi zorunlu olacak. Yani önüne gelen ekspertizi açamayacak, önüne gelen ustayım diyemeyecek. TSE hizmet yeterlik belgesi almamız için işletmenin ruhsatı olması lazım. Bir de ISO 3008 nedir? Aracımızın buraya teste soktuğumuz test makinesi, dinometre testinin olması. Bu da kalibrasyon olarak yapılıyor. ISO 3008 alınıyor. Burada da aracın kaç kahva üretildiğine dair ISO 3008'de veriliyor ve bununla ilgili de TSE alınıyor. Fakat buradaki ustanın hiçbir şekilde denetlenmesi yok. Ben bunu istiyorum. Şöyle bir şey, aracımız bir TSE hizmet yeterlik belgesi alınan bir yerde araç bulunsun. Oradaki ekspertizdeki çalışan ustalar burada gerçekten de ekspertiz yapabilir mi değil mi bu kontrol edilmesi lazım. Bir makine aracımızın kontrolünü sağlamıyor. Sadece fren ve süspansiyon ve dinometre testi yapılıyor.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: iki kardeşin ölümündeki sır perdesi aralandı. Kardeşlerin fosfor sinir gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis memuru Musa Tülü eşiyle 8 ve 5 yaşlarındaki çocukları mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
1: Anne ve baba tedaviye olumlu sonuç verdi ve hayata yeniden döndü. Ancak evlatları maalesef hayatını kaybetmişti.
2: Rabbim onları bize cennette şefaatçi kılsın.
0: Soruşturma sürerken AFAD bölgede

0: ve hava kalitesi ve zehirli madde taraması yaptı. Ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç ayrıntılı bir şekilde incelendi. Ailenin tavuktan zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken bambaşka bir gerçek ortaya çıktı.
1: Yapılan incelemeler sonrasında ailenin uyumuş olduğu oda içerisinde tahıl ambarı olduğu tespit edildi. Ve iddiaya göre o tahıl ambarının içerisine alüminyum fosfit tableti atıldı. O tablet nemle buluştuktan sonra alüminyum fosfin gazına dönüştü ve çıkan gazın da aileyi zehirlediği değerlendiriliyor.
0: Karantinaya alınan evde çalışmalar sürüyor. Çocukların kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında netlik kazanacak. Öte yandan hamile olan annenin yoğun bakımda tedavisi sürerken baba servisi alındı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sebep sonuç devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden 48 saatlik bir süre telaffuz ediliyor. Görüşmelere başlamak için bir zemin oluşturmaya çalıştıkları söyleniyor ama Hürmüz Boğazı'ndaki kriz aynen devam ediyor. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İran'daki muhabirlerimizin de bağlantılarıyla olup biteni anlamaya çalışıyoruz. Reklama gitmeden önce Murat, sen İran'a telefon ediliyor mu dışarıdan dedin.
5: Evet.
4: Ekber telefonlar çalışıyor dedi ama ülke içinden bahsediyor herhalde. Evet. Sen dışarıdan İran'a aramıyor diyorsun.
5: Türkiye'den İran'a uzun süredir edemedim. Çalışıyor. Anda ne vaziyettedir?
4: Çalışıyor. Oral Hoca da çalışıyor diyor.
6: Yani bu
4: sen resmi yetkililerle mi görüştüğün için herhalde?
7: Yok.
4: Öyle mi?
7: Eski ev arkadaşım vesaire, savaş zamanı bundan 1,5 ay öncesi falan direkt telefondan ulaşabildi bana.
4: Yani bir buçuk ay öncesi ama.
7: Savaş yeni başlamıştı. Bir haftası geçmişti işte.
4: Bir hafta.
7: Mart'ın başı oldu işte. Mart'ın ilk haftaları. Birkaç kere telefon görüşmesi yapabildi.
4: Gerçi savaş hali var tabii ki, sürüyordur.
7: Ama kesiliyordu yani, onu da söyleyeyim. Hani işte direkt böyle şey değil. Redif bir konuşmadan bahsetmiyorum.
5: Şu anda nasıl?
4: Yurt dışından geliyor mu Ekber telefon?
6: Ben şöyle söyleyeyim. Savaşın başlarında, ilk başlarında mesela ben arkadaşlarımı, haberdeki arkadaşlar ben arayabiliyordum normal telefonla. Ancak onlar beni arayamıyorlardı. Ve bildiğim kadarıyla bazı telefonlardan arayabiliyorlar. Nedense bazılarını arama imkanı yok.
7: Aynen,
6: ancak bildiğime göre böyle bir imkan artık vardır. Yani arama imkanı vardır. Ancak internet dediğim üzere hala kapalı.
8: Benim dün bir arkadaşım aradı normal hatta. İnternet kapalı da normal hattan aradı.
4: Bazen demek yani bir kontrol olduğu açık. Peki uçaklar, geliş gidişlerde bir sorun?
6: Uçaklarda bazı havalimanları vuruldu bu savaş. Mesela Tebriz havalimanı, bazı havalimanları hala hasarlı. Onlara oralar kapalı. Ancak bazı havalimanları açık ve uçuşlar yapılıyor. Ben geçtiğimiz günlerde Urmiye'deydim. Yani uçakla gidip geldim. Tabii eskisi gibi değil. Mesela eskisinde mesela Urmiye'den Tahran'a 5 uçak, 6-7 sefer varken bu sefer 1-2 tane. Yani uçak sayısı da oldukça azalmış. Çünkü savaşta bazı yurt dışı vardı. Ama kısıtlı destasyonlar.
4: Eskisi gibi değil değil mi? Van'da çünkü Ekber her gün İranlılar gidiyordu, geliyordu. Van'da müthiş bir trafik vardı. Mesela o trafik artık yavaşladı herhalde. Hem vatandaş çıkmıyor hem de devlet de biraz onları sınırlandırıyor anladığımız kadarıyla, değil mi? Kolay vize vermiyor mesela, dışarı çıkmak için izin vermiyor da. Pasaport
6: yani kaldı. Vize zaten Türkiye'ye gelmek için İranlılar vize gerekmiyor.
4: Derken bir savaş yani izin vermiyor çıkışa demek anlamında söyledim. Doğru söylüyorsun, evet. Vize yok.
6: Yani bu bir de savaş sürecinde yani insanların eğlenmek için yani yurt dışına çıkması biraz da yani doğru olmayan bir davranış. O yüzden İranlıların özellikle bu Nevruz sürecindeki az önce senin dediğin üzere özellikle Van'a yönelik çok sayıda insanın işte eğlenmek için oraya gittiğini şahit olmuştuk. Ancak bu sene bu mesele olmadı. Diğer taraftan İran'daki ekonomik şartlar da dikkate almak lazım. Yani bir Amerikan doları bugün 175 bin tümen üzerinde yani alışveriş edildi. Yani ekonomik şartlar da dikkat almak lazım.
4: İrfan şey diyecekti.
9: Netanyahu'nun ilginç bir açıklaması var. Dikkat çekiyor tabii Amerika'da da. Neden Netanyahu İran savaşı ile ilgili hiç ortada görünmüyor gibi. Netanyahu bir açıklama yapmış. Trump'la neredeyse her gün konuşuyorum. Aramızda tam bir koordinasyon var. Hiçbir sürpriz yaşanmıyor diyor Netanyahu.
4: Her gün görüşüyoruz.
9: Neden Trump'la acaba böyle bir açıklama? Evet.
4: Demek ki sorun var ki böyle bir şey diyor. Durup dururken bir insan
9: tabii,
4: der mi mesela ben her gün İrfan'la görüşüyorum diye açıklama yapar mısınız? Yani görüşüyorsanız devam ediyorsunuz. Demek ki sorun var.
9: Evet. Demek ki İran'la ilgili çok fazla kafasını çıkartmamasını istedi. Daha önce

0: İşte Lübnan'da da böyle bir uyarıda bulunmuştu. Şu an İran'ın karıştırmasını istemiyor gördüğüm kadarıyla şu anda. O açıdan da Netanyahu senin dediğin gibi bir açıklama yapmak ihtiyacını hissetmiş. Şimdi ben müsaade ederseniz biraz şimdi özellikle şu anda ABD'de İran meselesi tamamıyla Donald Trump'ın Çin ziyaretine endekslenmiş vaziyette. Bunlar tartışılıyor. Yani Donald Trump Çin'e giderken İran'la ilgili nasıl bir dosyayla gidecek? İşte Washington Pekin'in İran üzerindeki etkisini kullanarak Hürmüz'ün açılmasının sağlanmasını istiyor diyor. Mesela Associated Press'in böyle bir yorumu var. İşte Rubio ve Besant'a göre Hürmüz krizi Çin ekonomisini de vuruyor. Bu nedenle ABD Çin'i çözümün parçası yapmaya çalışıyor diyor. İşte Reuters İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin Trump'ı Xi Jinping ile görüşmesinden hemen önce Çinli mevkidaşı Yang Yi ile görüşmesi Tahran'ın Pekin'i diplomatik güvence kanalı olarak gördüğünü gösteriyor diyor. İşte The Guardian'a göre ABD medyasında Trump'ın İran'la anlaşmayı Çin zirvesi öncesi hızlandırmasının diplomatik prestij hesabı taşıdığı yorumunu yapıyor. Reuters Pekin İran'ın nükleer enerji hakkını savunuyor. Aynı zamanda Hürmüz'de güvenli geçiş çağrısı yapıyor. Yani Çin hem İran'ı koruyan hem de krizi sınırlamak isteyen bir pozisyonda deniliyor. Yani ABD basınına göre İran krizi Çin zirvesinin en acil konusu, ancak Tayvan ve ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımları da görüşmenin sert başlıkları arasında deniliyor. O açıdan Donald Trump şimdi bu Çin ziyareti öncesi tansiyonu çok yükseltmek istemiyor. Ama tabii oraya giderken de eli dolu gitmeye çalışıyor.
1: Zaten ertelemişti. Yani istediklerini elde etti mi ki bu arada geçen sürede, bir şey değişti mi de gidecek? Bence yine erteleyecek eğer ilk sebebi
0: duruyorsa. Erteleyebilir, aynı fikirdeyim. Şu ana kadar herhangi biri yok ama erteleyebilir. Çünkü elinde herhangi bir şey yok şu anda İran'a karşı.
1: Hiçbir şey değişmedi. Kriz derinleşti aksine.
0: Hiçbir şey değişmedi. Tabii hiç
2: o yüzden panik var.
0: O açıdan da ezik, evet ezik gitmek istemeyebilir. Katılıyorum sana Melo o açıdan.
1: Kemal Hocam, ne olursa elinde bir şeyle gitmiş olur Trump.
2: Yani Hürmüz'ü açıp gitmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri, Trump.
1: Bir haftada olur mu bu iş?
2: İşte onun için süre veriyor ya, kısa kısa süreler veriyor. Hatta bugün devrim muhafızları sözcüsü galiba, Ekber Bey daha iyi bileceklerdir. Şöyle bir şey söyledi. Çin'e gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı açmak için yapacağı büyük operasyona hazırız dedi. Dolayısıyla bir beklenti var İran tarafında özellikle. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması...
1: Bugüne kadar hamlelerin dışında ileri bir hamle gelmesi bekleniyor. Evet, yani
2: açıp gidecek kesin. Yani kapalıyken Trump Çin devlet başkanıyla oturup konuşmaz. Belki Çin devlet başkanı konuşmaz. Çünkü konuşacağı konular içerisinde Doğu Avrupa Savaşı var, Orta Doğu Savaşı var. İki savaş var dünyada. Bu iki savaş masada olacak muhtemelen. İkinci savaş Orta Doğu'nun içerisinde en kritik ağırlık merkezi Hürmüz Boğazı. Çin'in çok etkilendiği bir savaş. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açık giderse eğer, elinde pazarlık gücü olacak. Çin'le yapacağı pazarlıklarda Hürmüz Boğazı'nı açtığını deklare edecek. Nasıl açacak bilmiyoruz. O yüzden Hürmüz Boğazı'nın başında, savaşın başında daha doğrusu Çin'den de destek istedi NATO ile beraber. O öyle bir kritik sıkıntı var. Ya açamazsa gitmeyebilir, erteleyebilir. Açarsa da sert bir güçle açma çok gündemde. İran tarafı özellikle çok tedirgin bu konuda.
1: Hocam nasıl olacak ben hala ama anlamıyorum. Askeri açıdan bugüne kadar yani ne yapılmadı da bundan sonra yapsa burayı açabilir? Neyi göze alacak Amerika Birleşik Devletleri?
2: İşte yapılmayan çok şey var. Mesela Hürmüz Boğazı ile ilgili çözülemeyen birkaç tane konu var. Oradaki en önemli konulardan bir tanesi mayınlar konusu var. Amerikalılar onu çözemiyorlar. Çözemezlerdi. Mayınlar serseri mayın. Bir kısmı sabit mayın, bir kısmı su altı, bir kısmı su üstü. Yani öyle çeşitli mayın döşenmiş ki bölgede. İranlı yetkililerden çok az bir kısım biliyordur bu haritayı. Röper noktasını filan.
1: Mayınların nerede olduğunu haritası.
2: Mayınlar konusu çözülemiyor.
1: Bir de o mayınlar şeymiş, yani anlık da yönlendiriliyor, değiştiriyorlar. Birisi saptadıysa yerini. Artık şöyle insansız deniz var. Mayını mı var? Mayınların da elektroniği vardır, her
3: deniz
1: şeyi vardır.
3: Deniz teknolojileri noktasında 2021'den sonra hususen pik yapacak şekilde Çin'den çok yardım aldı İran.
1: Evet değil mi bu?
2: Tabii yani
1: özellikle şeyler o
2: ikincisi,
1: uzaktan
2: yönetilen sistemler.
1: Öncelik sorun mayındır öyle mi?
2: Mayınlar yani çünkü mayın olmasa Amerikan gemileri bir şekilde oradan geçer, arka tarafı belki indirme harekatıyla tutabilirler o Bandar Abbas bölgesini falan. Ama zaman geçtikçe İran daha da hazırlanıyor, daha da tahkimat yapıyor, daha da güçleniyor. Çin'den ve Rusya'dan desteği daha da arttırıyor. Dolayısıyla böyle bir karşıta hazırlık var.
1: Yani Amerika... hocam 1 trilyon dolar para harcıyor bu adam, askeri harcamalar Amerika Birleşik Devletleri.

0: 1 trilyon dolar. İran'ın ne kadar? 20 milyar falan mıdır dolar?
1: O kadar yok.
0: O kadar yok bile
1: yok,
0: o kadar.
1: 7-8 milyar dolar falan.
0: Yani bu sorunu çözemiyor. Küçücük bir boğazda.
1: Ama 1 trilyon doları buraya harcamıyor. Bütün dünya
0: ama
1: için.
0: Ama hani o işte harcamış da teknolojisi gelişmiş. Ne bileyim bir sürü silahı, şuyu, buyu falan.
1: Merkez Kuvvetler Kontrolü açıkta da şurada 100 parça gemi var toplam.
0: Böyle alabilir miyim size?
1: 100 parça gemi var. 15 bin asker var. Tahsis ettikleri bu kadar. 1,5 milyon asker var normalde Amerika'da.
0: Ama hani sistemler gelişmiş bilmem ne açısından falan diyor. Hala kolay geçen yüzyıldan kalma mayın işiyle adam burayı...
2: Ama şunu şöyle bakmak lazım. ABD gerçekten yani İran'la savaşmak istiyor.
0: Yükleniyor mu? Yükleniyor.
2: Birincisi o. Ben ABD'nin İran'la gerçek anlamıyla savaşmak niyetinde olmadığı kanaatindeyim. Çünkü eğer isteseydi bu 60 gün içerisinde çok yıkıcı bir saldırı gerçekleştirebilirdi. Bunun hiçbirisi olmadı.
0: Irak'taki gibi girmedi diyorsun.
2: Yok. Zaten Irak'la hiç alakası bile yok. Yani Irak savaşıyla, bırakın kara savaşını, onu bir tarafa ayırıyorum. Irak'a yönelik Amerikan hava saldırılarıyla hiçbir alakası olmayacak şekilde bir saldırıdan bahsediyoruz. Çünkü doğrudan neyi hedefledi? Yönetim kademesini ve komuta kademesini imha etmeyi hedefledi. İran'ı yok etmeyi hedeflemedi. İran'ın yaşanmaz hale getirmeyi hedeflemedi. İstese yapabilirdi. Burada öyle bir şey olmadığını görüyoruz. Ayrıca Hürmüz, Trump sürekli söylüyor, benim umurumda değildi Hürmüz. Neden? Buradaki gemiler, yani buradaki çıkan gemilerin Amerikan gemileri değil, burada petrol taşıyan gemiler. Hatta şunu söyledi önceki gün, dedi ki bizim Körfez'den gelecek olan petrole ihtiyacımız yok. ABD için bu petrolün hiçbir ehemmiyeti yok. Burası kimin için önemli?
0: İsrail için diyor.
2: Yani buradaki petrolün sevkiyatı kim için önemli?
0: Körfez ülkeleri için, Körfez, Avrupa için.
2: Birisi Körfez için, ikisi İran için. Evet doğru, yani şu anda Körfez ülkeleri petrolünü sevk edemiyor ama İran da petrolünü sevk edemiyor. İran ne yapabilir bu saatten sonra? Yani gerçekten bu ablukayı ABD devam ettirdiği sürece, sürece uzattığı miktarda İran'ın ciddi anlamda ekonomik olarak zarara uğratacak. O açıdan Trump'ın şu anda acele etmesine gerektirecek bir şey yok. Eğer gerçekten Amerika İran'ın ekonomisini hedefleyen bir strateji izliyorsa.
1: Burada şöyle biraz şey yapabilirim hocam size de, yani bu istek meselesi değil. Ya bu arzu bir normatif hikaye değil bu. Bu analitik bir konu. Yani oraya siz ordu birliklerini aktarmışsanız eğer, proje etmişseniz, o projenin sonunda bir hedef vardır. Bu Trump'ı da aşan bir konu. Bu böyle sevgi, aşk, meşk meselesi de değil.
0: Oradaki teknokrat, ABD devlet aygıtı mı karar veriyor?
1: Aynen öyle. Bildiğiniz orada Pentagon ve onun uzantısı CENTCOM. Bunlar mafya gibi adamlar. Yani eski kovboy zihniyetini düşünün. Oraya atları, süvarileri göndermişsiniz. Tank, top, hava, her şey var orada. Bekliyorsunuz. Böyle bir bekleme yok. Trump'ın arzuları, istekleri falan burada çok geçerli değil. Çünkü tetiğe basmışsınız artık. Ve bu
2: i̇şte
1: savaş...
2: onlar neden karar vermiyorlar şu anda o zaman?
1: İşte
2: komutanım,
1: koşullar sayın hocam. Yani koşullar çok matematiksel koşullar.
0: Biz
1: var.
0: Mi çok acele ediyoruz bu hız çağında hocam? Tabii. Hep Trump o yüzden diyor, evet. Ya ikide bir ona örnek veriyorlar. Vietnam kaç yıl sürdü diyor. 16 yıl, 20 yıl sürdü kardeşim diyor. Şu kadar körfez. O bu kadar, ne diyor? 60 gün oldu bana diyorsunuz ki diyor. Ben daha ne yapayım diyor bu arada. Hani onun çevirisini yapıyorum. Biz ama şey istiyoruz yani, savaşlardaki sonuç
1: başla
0: böyle es mi pes mi netliğinde bir tablo ortaya çıksın istiyoruz ya,
3: ama war game... O gol attı, öne geçti, o attı, iki oldu gibi böyle bir şey dünya okuması oluyor ama çok gri alan var yani.
0: Bu değil oyun, gri alanlar
1: bu
0: var.
1: Oyun
0: fazla.
1: Değil bu. Bu bir savaş oyunu değil. Yani elinizde joystickle oynarsınız siz.
3: Aynen
1: karşılıklı.
3: Öyle. Aynen
1: bu
3: öyle.
1: Bir de facto reel bir tablo. Bu bir askeri harekat alanı. Burada artık sivil söz çok geçerli değil. Yani siyasetçiler bu tiyatro diyorlar Amerikalılar bunu. Yani bu alandaki hikaye tamamen...
0: Trump da kontrol ediyormuşum gibi siyaset gibi yapıyor öyle mi? Ben generallere diyorum.
1: Bak şöyle
0: falan
1: söyleyeyim.
0: Aslında generaller götürüyorlar
1: biraz
0: şu an.
1: Biraz mizansen yapalım. Şimdi Genelkurmay Başkanı Trump'ın baş danışmanı. Onun bir kuvveti yok. Savunma Bakanı'nın kuvvetleri var.
0: Excel.
1: Yani Kara Deniz Hava Kuvvetleri doğrudan Savunma Bakanı'na bağlı. Emri Hexet'ten alıyor. Hexet de kabinenin bir üyesi. Tablo bunlar arasında dönüşüyor. Pentagon. İstihbarat toplulukları var CIA başta olmak üzere.
0: O da uzman falan değil. Hexet'te bizim gibi televizyoncu, gazeteci adam ya.
1: Fark etmez. Onun yanında çok kritik danışmanları var. Generaller var. Adamları
0: var. Ona da bırakmıyorlar.
1: Yani. Tabii. Dolayısıyla bakın bu adamlar oturuyorlar. Bir şey hazırlıyorlar. Hani kart dedi ki iki tane kart, üç tane kart en tepedekine çık. Aynı kartlar Trump'a da çıkıyor. Trump onu okuyor. Diyor ki bizim...
0: Ha böyleymiş diyor.
1: Bizim 24 saate ihtiyacımız var. Bizim 48'e ihtiyaç. Bizim bir hafta ihtiyaç.
0: Bunlar yani, teknik rakamlar yani hocam değil mi? Trump oturup
1: Trump
0: orada...
1: da alıyor. Bak İran sana söylüyorum 48 saat veriyorum. Halbuki o 48 saat Pentagon'un ihtiyaç duyduğu hazırlıkla ilgili konu. Hikaye böyle yürüyor.

0: O yüzden ben endişeliyim.
1: O zaman Trump'ta falan değil kontrol. Benim anladığım burada generaller ne derse savaş halinde. Gerçi öyle olur değil mi? Savaş durumunda yani, generale bakarsınız. Bir şakası yok yani. Ölmekle bayılmak farklı.
0: Askeri istihbaratçılara bakacaksınız. Sahayı onlar okuyor en iyi.
1: Artık o aşamaya geçildi yani.
0: Tabii bu abluka savaşın bir parçası. Abluka bir savaş çeşidi. Kuşatma gibi düşünün. Dolayısıyla savaş yok. Herkes oturmuş bekliyor. Ya 6 yıl sürdü 2. Dünya Savaşı. 6 yıl 365 gün mermi mi patladı? Hayır. Savaş isimlerini hatırlarsınız 2. Dünya Savaşı'nda. 1. Dünya Savaşı da öyle. 4 yıl sürdü değil mi? 1914-1918. Hatta uzatın 22'ye kadar bizim Anadolu Savaşı'nı. Kaç sene geçmiş arana. Ama biz ne diyoruz? Sakarya Meydan Muharebesi. İşte İnönü Muharebeleri. Bunlar aralıklı aralıklı olan savaş. O arada insanlar yaşıyor. Normal. Ekinli
2: ekinli. Mesela birkaç gün sürüyor aslında.
1: Burada bir sözde var ya.
2: Çatışma bırak, birkaç gün
0: 22 gün sürdü en uzun. Sakarya Meydan Muharebesi.
1: Bir
0: en
1: söz
0: uzun
1: var ya hocam. ABD'nin kaybettiği muharebe yok, kazandığı savaş da yok diyorlar. Yani muharebeleri kazanıyorlar. Ama Amerika, totalde mesela Vietnam'da neler yaptılar demek ki, ama totalde baktığın
0: Sayın
1: zaman...
0: Sayın hocam çok bravo. Bak en güzel yakaladığınız nokta şu an bak. Bütün bu Kore Harbi, işte Vietnam Harbi, Afganistan Savaşı, Körfez Harekatları iki tane. Bütün bu savaşlarda hep biz Amerikalılar çekildi, kaybetti. Ya toplamda Amerika oldu işte. Adam savaşı kaybede kaybede Amerika oldu.
1: Yenilgi.
0: Yenile Amerika oldu. Ya şimdi var. Dolayısıyla buradaki...
1: Bu bakış açısı bak çok önemli bence. Yani o yüzden, bir şey de açıyor, doğru söylüyorsunuz.
0: Sahaya bakıp CENTCOM'un istihbarat raporunu o yüzden söyledim az önce. Yaptığını söylüyor, her gün anlatıyor. Diyor ki her gün belki günde iki defa rapor çekiyorlar. Nereye çekiyor? Doğrudan Pentagon'a. CENTCOM Pentagon'a bağlı. Pentagon'da ne yapıyor? Savunma Bakanı'na bilgi veriyor. Bakan da telefonla onunla bununla Trump'a kartlar yolluyor. Sahada durum mu diye.
1: Peki bu generallerin o silah şirketleriyle ilişkilerini bu tamamen bunun dışında mı? Yani
0: Hayır.
1: Ben... Bakıyoruz İsrail'li Siyonist şirketler çoğu silah üretenlerin falan filan. Generaller de bir anlamda CEO orada işte
3: çalışıyorlar. Biden'ın kabinesinin yarısının danışmanlık şirketi vardı. Aynı şirketin parçaları da hepsi. Biden kabinesinin.
1: Yani illa bir devam etsin diyordur onlar.
0: Ya bu ayrı bir hikaye. Yani oradaki Pentagon'daki generaller, Amerikalı subaylarla çok çalıştığım için ben çok
1: zihin
0: yapılarını çok iyi okuyabiliyorum. Ve adamlar NATO'nun standartizasyon kriterlerini ortaya koyan adamlar. Ve bu adamların bir harekatı planlaması, bizden çok kötüler onu da söyleyeyim. Bizim kurmay sınıfından çok kötüler ama modomot böyle adam direkt söyler. Mesela der ki hedefimiz ne kardeşim? İşte şu. Politik hedefleri sormaz ki.
1: İran'da da mı böyle sürüyor mesela Oral hocam? Orada da klikler var. İran'da da mı hakikaten o teknokratlar, askerler, uzmanlar süreci götürüyor? Yoksa İran'da daha mı siyasi bir şey gidiyor?
3: Yok, çok teknokrat bir şey var. Askeri konular çok matematikseldir, güvenlik konuları. Yani 2 artı 2, 4. Güzel abim hatırına 5 olsun demez kimse yani. 4 ise 4'tür. O çünkü bedeli çok ağır olur, kanlı olur.
1: Oradaki
3: yani.
1: Devlet aygıtı da ABD gibi örgütlenmiş.
3: Tabii tabii.
1: Şöyle mi yani?
3: Benzerler 80'lerden beri bütün aslında 12 gün çatışmalarında öldürülenler, daha önce ölenler vesaire, bu tip isimlerin her biri aslında askeri doktrinine İran birer tuğla koymuş önemli isimler. Her ne kadar mesela çıkıp gazetelere köşe yazıları yazsalar da, mesela askeri anlamda çok görülmüş hareketler ya, ya da işte çıkıp söylemler, parmak sallayıp tehditler etse de bu isimler, diğer tarafta ciddi bir askeri kapasiteleri de var bu isimler. Yani çok da şey değil.
0: İran'da da benzer yapılar hakikaten var. Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde asker olmak çok karmaşık. Ben İran hududunda İranlılarla çalıştım. Amerikalılar, ya İranlıların da aynı benzer yapıları var. Gerçekten İranlı askerler, bizim sınırlarımızdakiler Azeri kökenliydi çoğu ve Türkçe'yi çok net, güzel konuşuyorlar. Yani stratejik yapıları çok tutarlı. Adamlar
1: değişmedi yani bu son 45-50 yıllık devrim. Oligarşik bir yapı iktidarı aldı. O devlet aygıtı yapısını falan değiştirmiş değil.
2: Daha da güçlendirdi.
1: Daha da güçlendi.
0: Zaten savaşın devam etmesini isteyenler o klik yapılar. Ki biliyorsunuz savaş öncesi biraz devrim muhafızlarının itibarı sarsıldı. Besiç itibarı çok sarsıldı toplum nazarında. Yani velayeti fakih dedikleri dini liderin de biraz karizması, değil mi? O 12 günü savaşlar. Hamene diyorum ya. Haniye şehit edildi ya. Yani İran içerisinde.
1: Kemal Hocam çok önemli, bunu konuşacağız. Trump canlı bir açıklama yapıyor. Onu dinleyelim. Bu konu önemli, devam edeceğiz.
4: Baktığınız zaman birkaç gün önce çok farklı. Şu an çok fazla anlaşma yapmak istiyorlar. Ve dediğimiz gibi anlaşmanın olabilmesi için nükleer silaha sahip olamayacaklarını kabul etmeleri gerekiyor. Hani 159 gemili bir deniz kuvvetleri vardı. Şu an her gemileri patlatıldı. Ve bunun beraberinde denizin altında yatıyorlar. Ve bahsettiğimiz gibi hiçbir uçakları yok. Hiçbir hava savunma sistemi.

0: sistemleri yok. Radarları, sonarları, füzeleri tamamıyla bitti. %80-%90 oranında bitti füzeleri. Yani önce sahip olduklarına karşılaştı çok fazla. Ve bütün liderleri öldürüldü. Yani bence kazandık. Bana, yani şimdi şunu söylemem lazım. Şu an İran'dan çekilsek 20 yıl inşa etmeleri sürer tekrardan kendilerini. Harika bir başarı değil mi? İyi durumdayız değil mi? Evet, evet. Hani iyi iş çıkardık ve elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Hani biraz daha ilerlememiz gerekiyor, adım atmamız gerekiyor. Ama şunu söylememiz gerekiyor, bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Son 24 saat içerisinde çok iyi konuşmalarımız döndü ve yakın zamanda düşündüğümüz gibi bir anlaşma yapacağız. Bize bahsettiğimiz gibi bazı konuşmalar, toplantılar yürüttük. Daha önceden de yürütmüştük hatırlıyorsunuz ve hemen sonrası gün ne olduğunu unutmuş oluyorlardı sanki. Yani gururlu insanlar, buradaki insanlar gibi gururlar. Kimse arkamdaki arkada gururlu değildir. Dediğimiz gibi ne kadar iyi olursanız olun, onlar gibi gözüken birisine yumruk yediğiniz zaman zorlanırsınız. Ama bahsettiğimiz gibi bu insanların çok büyük gururu var. Düşmanımızın gururlu gerçekten. Önceki düşmanlarımız öyle. Venezuela harika insanlar, çok güçlü insanlar, askerisi de güçlü ama biz çok hızlı kazandık. Venezuela için çok iyi bir şey yaptık. Venezuela'daki herkes çok mutlu oldu. İnsanlar sokakta dans ediyordu. Artık büyük petrol şirketleri ülkeye giriş yapmaya başladı. Venezuela'da çok konuştuk. Chevron, dediğimiz gibi çok fazla petrol şirketi dün buradaydı. Hepsi Venezuela'ya gitmek istiyor, farklı yerlere gitmek istiyor. Borsada yeni seviyelere eriştik sonunda. Hani tarihimizde görmemiş bir seviye. Ve ben %25 oranında bir pazar düşüşü bekliyordum. Ben bunu kabul edebilirdim. Deli insanlar bu deli ülkeden kurtulmak için. Hani rejim değişikliğinden bahsettiğimiz zaman ilk liderleri öldü, ikinci liderleri öldü, üçüncü seviye liderleri de öldü. Ben buna rejim değişikliği derim. Ama dediğim gibi pazarda %20-25'lik düşüş bekliyordum ama artış sağladı. Bu savaş başlarından daha yüksek bir borsamız var bulunmakta ve varilde 200-250 dolara çıkar diye beklerken 100 dolar seviyesinde kaldı. Ben şaşırdım, herkes şaşırdı ama 200 dolara da çıksaydı bile değerdi buna. Hani bir rekor kırdık şu an. Dow'da 150 bin, S&P'de 7 bin. Büyük bir rekor kırdık. Bunu yapmak istemiyorum. Ama İran'la böyle bir şey yapmamız gerekiyordu. Çünkü hiçbir şekilde bir ellerine nükleer silah geçemez. Yani çok basit. İran'ın nükleer silahı olamaz. Çünkü ne kadar zorlu olsa olsun, herkes hayatı tutmak istiyorum. Hepiniz de hayatı tutmak istiyoruz. İran'ın nükleer silah olamaz ve olmayacak ve bunu kabul ettiler farklı şeylerle beraber. Marco Rubio ile bazı görüşmeniz yapıldı. Nasıl bir mesaj taşıyacaksınız? Yani dediğimiz gibi Papa konusunda çok basit bir şey diyebilirim ki ya onları mutlu ederim ya da mutlu etmem. İran'ın nükleer silahı olamaz. Ve Papa diyor ki olabilir diyor onlar. Ama ben de diyorum ki hayır olamaz. Eğer böyle bir şey olursa bütün dünyayı rehin alırlar ve biz bunun olmasına izin veremeyiz. Vereceğim tek mesaj bu. Şimdi çıkacaklar ve harika fotoğraflar çekilecekler ve sizi de 14 Haziran'da göreceğiz. Umarım sizi yarın da büyük ihtimalle göreceğiz. Bana kalırsa şu ana kadar yaptığımız en büyük etkinlik olacak Beyaz Saray içerisindeki. Dediğimiz gibi çok fazla çalışmalar yapıyor ve gördüğünüz en harika şampiyonlar, en iyileri onlar. Onlara bakıp görebiliyorsunuz. Dünyanın en iyi dövüşçüleri onlar. Hani onlarla bir eğitime girmek ister misiniz? Ya biraz zorlanırsın gibi geldi. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi bakın. İyi günler. İyi günler. Yok pek bir anlaşma konusunda belli bir zaman verilmedi ama en de sonunda olacak.
1: Evet, Donald Trump'ın açıklamalarını dinledik. Bu arada dövüşçüler vardı Beyaz Saray'da. İran'la ilgili soru sormayın bana dedi ama ilk soru gene İran'la ilgili geldi. Oğlum hocam, ne yapıyor Trump? Hakikaten kontrol bende havası vermek için mi çelişkili konuşuyor?

0: Çünkü bir takım rakamlar verdi. 159 gemi vurduk falan.
1: Eski rakamlar ama.
0: Eski rakamlar. Yoksa yani başka bir şeyin hazırlığı mı bu? Ne diyorsunuz? Daha da şiddetlenebilir mi?
2: Ya önceki programda da konuştuk ya. 2024'ten beri zaten İran'a saldırı planları hazır diye İsrail basından askeri kaynaklara dayandırarak söylenen şeyler vardı ve birebir hatta ne söylendiyse 12 günlük savaşta o yaşandı.
0: Evet.
2: Yani bu bugüne bir günde gelinmedi. Yani 2018'deki işte Trump'ın anlaşmadan çekilmesi, maksimum baskıyı başlatması, Kasım Süleyman'ı öldürmesi, ondan sonra bu işte Naftali Bennett'in Ahtapot dediği yapı, işte vekil güçler ve baş İran olmak üzere bu eklem yerlerin her birinin komut, yani sevk ve idare eden komuta kademesinin teker teker bu sürede imha edilmesi, Suriye sahasında, Irak'ta, suikastlerle, işte bombalamalarla, işte elçilik saldırısında olduğu gibi vesaire. Kasım Süleyman bunlardan bir tanesi. Yani Ahtapot'un başından gelen emir ve talimatları ayakları ileten bu eklem yerlerini kırınca kollar çalışmaz hale getirildi. Sonrasında zaten işte Hizbullah operasyonu başlatıldı vesaire. Böyle bu günler getirildi. Şimdi dolayısıyla bu Trump'ın bir iradesiyle veya işte az önce komutanım çok net bir şekilde çizdi şey, yani resmi. O Trump'ın bir gece sabah kalkıp da işte bir gecenin sabahında kalkıp ben böyle bir şey yapayım diyerek ortaya attığı bir şeydi.
0: Ya da, böyle karar verecek bir şey değil.
2: Yahut işte Oval Ofis'te otururken elektrik altyapısını yok edelim İran'ın fikri Trump'ın aklına gelecek bir fikir değil. Dolayısıyla buradaki hikaye bir işleyen sistem var. Askerler tarafından, teknokrat isimler tarafından teker teker planlanıyor. Sevk giderler gerçekleşiyor. Bir de bunun tabii kamusal bir tarafı var. Trump tabii ki en önde vitrinde olan bir isim olduğu için, vitrinde olmayı da seven bir isim olduğu için sürekli olarak kendisini konuşturarak aslında şunu yaptı. Belki bilerek, belki bilmeyerek. Yani şimdi bilerek yapıyor demek belki spekülatif olur ama 2024'ten beri diyeceğim gene. Yani reisin ölümünden sonraki süreçten alalım. Yani işte Pezeşken geldi, Hizbullah saldırıları başladı. İşte Hizbullah'a yönelik saldırılar başladı işte Ekim ayında. Trump'ın yaptığı bütün açıklamalar Gazze konusunda da olsun, diğer işte bu İran meselesinde de olsun, sahadaki gerçekliği hep maskeledi. Yani sevkiyatlar oluyordu, uçak gemileri gidiyordu. Biz Trump'ın anlaşma yapabiliriz demesi üzerine 10 gün konuşuyorduk. Ama o sırada uçak gemileri yoldaydı mesela.
0: Evet.
2: Yani işte 12 gün öncesi Mayıs ayı boyunca İran'da patlamadık, yer kalmadı ama biz müzakereleri konuşuyorduk. Evet. Oysa Ekim ayında az önce bahsettiğim haberlerde şöyle diyordu. Önce sabotajlar, sonra suikastler, sonra hava saldırıları olacak İran'a diye 2024'ü Ekim ayında söylüyordu İsrail basını. Öyle de oldu. 24 Nisan'da İsrail uçaklarının kalktığı iddiası var İran'a. Amerikalıların engellediğini, sonra CENTCOM komutanı o zaman Kurilla Tel Aviv'e geliyor, işte bir görüşme yapıyor. 26'sında Şehit Recai Leman'ı patladı şeyde, Bender Abbas'ta, meşhur büyük patlama. İran dış ticaretin %60'ının döndüğü, bir %70'inin döndüğü bir yerden bahsediyoruz. Çok büyük bir limandan bahsediyoruz. Sonrasındaki bütün süreç boyunca Şiraz, İsfahan, Meşet o kadar çok yer patladı ki Mayıs ayı boyunca.
0: Evet.
2: Yani biz sadece şey konuştuk ama işte birinci tur müzakere nerede olacak, ikinci tur nerede olacak, ne konuşuldu, kim ne verdi, kim ne aldı. Ama o sırada İran'da sürekli bir sabotaj silsilesi vardı. Sonrasında bir sabah bir uyandık, İsrail uçakları işte komutanları öldürmüş. Hı hı. İran vurulmaya başlamış. Yani işte 12 gün çatışmanın başladığı şey. Şimdi de benzer bir süreç var. Yani bölgeye 3 tane uçak gemisi geldiği söyleniyor. Ciddi bir yığılma var. Çıkartma amfibi gemiler gelmiş, helikopterler gelmiş, çıkartma helikopterleri gelmiş.
0: Evet. Bu neyi gösteriyor hocam bu anlattığınız, yani bu
2: yani
0: silsile?
2: Yani sahanın ne gösterdiği çok ortada. Hazırlıklar devam ediyor ve Trump geçen hafta...
3: Yani siz çok büyük bir askeri harekat bekliyorsunuz.
2: Bu kadar masraf niye yapıldı o zaman? Bu maliyete niye girildi?
0: Trump'ın bu açıklamaları da ona mı işaret? Ne zaman böyle konuşsa
2: ya Trump'ın
0: süre mi kazanıyor?
2: Trump'ın açıklamaları sürekli olarak bir maskeleme yapıyor. Yani anladım. Bilerek veya bilmeyerek. Ama sürekli olarak biz hiç sahi konuşamıyoruz.
0: Belki de siyasetin işlevi bu, misyonu bu. Kemal Hoca'nın anlattığı.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan yığınak var. Bakın o çok en kritik konulardan biri o. Yığınaklardan bir tanesi demir kubbe. İsrail oraya demir kubbe yerleştirdi bir tane. Hayatta vermez hiç kimseye. Demir kubbe münhasıran kullandığı bir silah sistemi. Tek onda var. Dolayısıyla taht da var orada. Radar da var. Vurulmuştu daha önce biliyorsunuz. Onları takviye ettiler. Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok dikkat edelim. Birleşik Arap Emirlikleri şu anda ciddi bir kara savaşına hazırlanıyor. Ve o topraklarını da kullandırıyor. Kullandıracak da.
0: Geçen bu OPEC'ten çıkıyoruz falan açıklaması bununla bağlantılı bir süreç mi?
1: Tabii onun da bir parçası ki üretimi arttırmaya çalışıyor. O yüzden Fecereh Limanı'nın vurulması konusu, İran biz vurmadık dese bile İran'ın vurduğu çok net. Ben söyleyeyim.
0: İran oradan bir saldırı kendisine geleceğini, büyük bir saldırı geleceğini bekliyor öyle mi?
1: Oradan petrol akıtmasını engellemeye çalışıyor şimdilik. Saldırının geleceği nokta, ben söyleyeyim bakın, Umman'ın bir burnu var ya ileride. Hı hı. Umman burnu var. Gösterebilir miyiz onu?
0: Lütfen hocam, burada daha iyi olur.
1: Umman, o da çok riskli bir yer, şu burun. Birleşik Arap Emirlikleri'nin iki tane politik hedefi var.
0: Şurası Umman'a ait bu mor yer.
1: Tabii şu bölgeyi almak bir, iki, üç tane ada var şurada. Yıllardır benim deyip duruyor.
0: Güzel harita da verir aslında Samet.
1: İki tane
0: yeterli mi?
1: Tump adası var, büyük küçük. Bir de Ebu Musa. Ebu Musa adasıyla bu iki tane küçük Tump, büyük Tump adaları şurada.
0: Şuralarda küçük adalar.
1: Şu bölgede olur. İşte şu bölgede tam ortada üç tane ada adacık. Bir de şu burun. Yani şeye ait olan, Umman'a ait olan. Oldu bittiyle.
3: Şu uç kısmı o da.
1: Evet. Şu bölge işte. Tam çizmişler zaten şöyle bir şey. Şimdi dolayısıyla burada iddia ettiği adaları almak istiyor Birleşik Arap Emirlikleri. Biliyor ki o 7 tane emirlik, en büyüğü Abu Dhabi biliyorsunuz, başkent orası. Dubai finans kenti. Abu Dhabi eğer Amerikalılar buradan giderse 7 emirlik dağılacak. 71 öncesine dönecekler. İngiltere'nin kontrolleri olsun diyorsunuz. İngiliz ekolü var orada. Ve bölgede 3 tane ülkenin aynı anda üst bölgesinde olduğu tek yer. Hangi ülkeler? Amerika, İngiltere, Fransa. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri burada en çok savaşı isteyen, tetikleyen ve 1,5 trilyon doları da ayırmış köşede valizde tutuyor. Altın olarak mı tutuyor onu bilmiyorum.
0: O kadar rezerv parası var. Ne kadar?
1: 1,5 trilyon dolar. Bu savaşın bütçesi o.
2: Kontra bir şey söyleyebilir miyim?
0: Of be. Bu para kimde olsa var
2: İran'da
0: ya.
2: İran'da da uzun zamandır bu süreç başladığından beri Bahreyn'in ve Birleşik Arap Emirlikleri işgal edilmesi konuşuluyor. İran tarafından bir kara çıkartması. Özellikle Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri. Böyle de bir iç konuşma, iç tartışma var İran içerisinde. Yani,
0: o zaman Bahreyn falan da diyor ki kardeşim zaten bu gelecekti bize.
3: Bahreyn
2: tarihsel
3: zaten,
2: olarak kendisi
3: Bahreyn tabii. Zaten çok büyük korku
0: içerisinde. Gelmiyor bari çözsün burayı İsrail
3: zaten,
0: Amerika diyor herhalde.
3: Zaten sürekli ayakta. Yani İran, Amerika'nın oradaki şeylerini hatırlayın, üstlerini vurduğunda bir körfez ülkeleri içerisinde bir tek Bahreyn'de insanlar sokakta sevinç gösterisi yaptı. Çünkü Bahreyn halkının çok önemli bir kısmı İran yanlış.
1: Şii. Evet, çok
3: İran rejimini destekleyen büyük bir halk yığını var Bahreyn'de.
0: Sizin bahsettiğiniz adalar bunlar.
1: Ya bu, evet, bu körfezdeki tartışmalı adalar Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kendisine ait olduğu iddia ediliyor. İşte şu bölge. Abu Musa dediğimiz ada şurası, Tump adaları, onlar da işte şu bölge, şu üçgen, şu bölgedeki adalar ve burun. Şuradan bir sınır var dikkat ederseniz şöyle, şu sınır. Bu iki tane lokasyonu aldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri bu tabloya, bu birlikteliğe Bahreyn net katılır çok büyük ihtimalle. Katar arada kalmış durumda, Kuveyt çaresiz bir ülke vaziyette duruyor. Şimdi dolayısıyla Körfez'in kontrolü İran tarafından kontrol edilmesi Amerika için çılgınlık. Yani kabus.
0: Bir de çok iyi biliyor Amerika burayı değil mi hocam? Bu yani Basra Körfezi'ndeki tabii. ABD'nin faaliyetleri.
1: Bravo.
0: Bugün bir yazı okudum 87 yılında. Oral Hoca'dan da görüş almışlar. 87 yılında yine bir tankerlerle ilgili aynı kriz yaşanıyor. Ondan sonrasında da ABD burada bayağı operasyon yürütmüş herhalde yani.
1: Tabii mesela 91 harekatı biraz hava harekatıydı. İran'a bugün yaptıklarının aynısını yaptılar. Saddam'ı düşüremediler. 91'de şunu yaptılar. Peşmergeleri aldılar. Irak'taki 100 bin peşmergeyi Guantanamo adasına götürdüler. Ailelere ver. Çocuk
3: Guam.
1: Çocuk. Guam. Çok Guam. Çok özür dilerim. Götürdüler. O adada
0: eğittiler bunları.
1: 11 yıl CIA eğitim verdi. Yetişkinlere, erkek yetişkinlere.
0: Kimlere bu Barzani falan onlar mı?
1: Peşmerge diyorum artık.
2: Ya bir şey daha söylemiş. O tayfalar Saddam zamanında İran'da lise eğitimini falan almış bir ciddi bir kesim
1: sonra,
2: var şimdi orada.
1: 2000...
0: Nasıl hocam pardon?
2: O grup içerisinde gidenlerden değil yani o Kuzey Irak yöneticileri içerisinde liseyi İran'da okumuş, İran'ı çok içeriden bilen, Farsça ana lisesi konuşan çok ciddi bir kesim var Kuzey Irak'ta.
0: Ya ben işte, onların daha çok böyle İsrail'e yakın olduklarını falan düşünüyorum. Böyle bir sempatileri var. Yani şey var, bir tek İsrail bizim yanımızda bu dünya üzerinde. Öyle bir hayreti ruhiye içerisindeler.
3: Çünkü
0: yani.
3: Çünkü bağımsızlık referandumu yaptıklarında dünyada bir tek onların arkasında İsrail durdu. Onun dışında kimse desteklemedi.
0: Aynen öyle.
3: Ondan dolayı.
1: Onlardan yaklaşık bir 30 bin kişiyi kadar Irak'a geri yolladılar 2002'de. Dolayısıyla 2002-2003'te harekatın başlaması talimatını verdi. Rumsfeld'ti galiba değil mi şeyde?
3: Evet.
1: Savunma Bakanı. O planladı harekatı. Kuzeyden planladı. Türkiye
0: bizim vermeyince.
3: Yani vermeyince aslında şunu söylüyor hocamız. Irak'ın işgali 91 ile 2003 yılları arasında çok ciddi bir hazırlık evresi geçirdi.
1: Buyurun işte. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani İran'ın işgali için kaç yıl gerekti kim bilir. Ama işte Trump aceleci. Tez canlı. Bizim gibi şu anda. Ne oldu ya 96 saat? 96 saat nereye işgal ediyorsun sen? 96 saat bir operasyon yapamazsınız normal bir tepeye. Dolayısıyla bu bir süreç. Ya
0: 60 gün oldu bir şey yapamadınız demek komutan, çok boş bir söylem. Bir
1: aceleci, buna göre öyle gözüküyor.
2: Bir aceleci isimle Netanyahu. Yani şey bırakmaya çalışıyor. Bir legacy bırakmaya çalışıyor.
1: Şimdi dolayısıyla

0: O zaten çok batmış yani. O yüzden kafayı dik tutmak zorunda. Buraya kadar tabii battığı için kafayı sürekli dik tutup vurun, bilmem dağıtın demek zorunda.
1: Amerikalılar dolaştılar mecburen İskenderun Körfezi'nden. Geldiler Basra Körfezi'ne, buraya. Buradan girdiler. Orada İran yok muydu o zamanlar? Ne dedi İran? Biz dedi Irak'ı işgal ederken Amerikalılar
0: düğün bayram etmişti.
1: Destekledik dedi. Bırakın düğün bayramı. O yüzden kapıyı yani onlar açtı.
0: Irak'ı bitirecek, Saddam'ı bitirecek İran demiştir ki teşekkür ederiz.
2: Orada ama yani şunu gözden kaçmasın. Birincil tehdit Saddam'dı. Ülke tehdit önceliklendirmesinde Saddam'ın Irak'a İran için en birincil tehdit olarak geliyordu. Dolayısıyla birincil tehdit de bertaraf edilmiş olmanın da getirdiği bir şey var.
3: Ama tabii böylece, böylece Amerika bütün uçak gemilerinin Körfez'e yerleşmesi için İran kapıları
0: ya
3: açtı.
0: Güzel, yani büyük şeytan. Sen büyük şeytan diyeceksin adama, sonra gel komşuyu götürürken. O yüzden diyorum, hep diyorlar ya İran'dan sonra sıra Türkiye'de diye. Sanki engel oluyormuş gibi İran Türkiye'ye sıranın gelmesini de. Yani bunu da biliyoruz. Bunu da kimse kimseye
3: açıklaması var. Yani apaçık. Diyor ki biz ABD'nin Irak ve Afganistan işgallerini destekledik. Çünkü böylece ABD, büyük şeytan dediğimiz ABD bizi iki büyük düşmandan kurtardı. Niye desteklemeyelim dedi. Apaçık, apaçık bir şekilde
0: söyledi. Amaç aracı haklı kılar diyor, evet. Yani gidene
3: şimdi
0: kadar.
3: Bu bütün bu süreçten çok sonra dibine şey Amerika daha gelmişse, Amerikan uçak gemileri gelmişse, bütün Körfez 91'den beri, 2003'ten beri işgal altındaysa, bu biraz da İran'ın desteğiyle oldu.
1: Tam İran desteği hocam, biraz da değil. Yani işte 2003'te adamlar burada o kadar güzel keşifler yaptılar ki Basra Körfezi'ni, neydi o? Hudson mu? Körfez var ya oradan. Amerika'da körfezlerden çok daha iyi biliyor. Amerikalı askerler.
0: O kadar hocam.
1: Bu tabii nereden geçilir? Askeri gemiler, işte kruvazörler, muhripler, fırkateynler, bütün o çıkartma gemileri, uçak gemilerin geçeceği güzergahlar metrik hesaplarla planlarda var. O yüzden diyor ya bazıları, ya nasıl gelecek buraya? Adamlar burayı elinin şeyi gibi biliyor, avucunun içi gibi biliyorlar. Yani deniz tabanını bile biliyorlar. Deniz tabanının etütlerini yapmışlar.
0: Deniz tabanını biliyor. Trump'a pompalı tüfekle saldıran adama, hocam otelde istihbaratını alamıyorlar İslam hocam.
1: Ya siz de
0: gelmiş Basra Körfezi'nin dibini biliyor. Kaç metre sığlık bilmem ne falan.
1: O da
0: sizi vuracaklar, uyarıyor ama başkanın yemek yediği salonun önünde pompalı tüfeklerle falan.
4: Havada uçuştu.
0: İçeride de Trump'a falan yoğun bir tazik var demek ki yani. Evet. Ya da kendi mi yaptırıyor hocam, daha açık soralım.
1: Bilmiyorum yani, o kadar. ben şunu söyleyeyim sadece. Basra Körfezi'nin Amerikan donanması iyi biliyor.
0: Bunlar halkımız konuşuyor hocam, tamam. Siz bir asker akademisyen olarak verilerle konuşuyorsunuz da. Herkes bu suikasti böyle konuşuyor. Kendi mi yaptırdı? İsrail mi yaptırdı? Netanyahu mu yaptırdı? Başka alternatif
3: yok.
0: Ya delili
3: biri de yapmış olabilir.
0: Öyle hiç mi diyorsun? Biz şey de ona anlam mı yüklüyoruz?
3: Ya böyle çok böyle anlam da yüklemiş olabiliriz.
1: Yok, anlamlı aslında.
0: Ama hocam yani
1: kaçıncı suikast?
3: Bu da bir ihtimal diye söylüyor.
0: Tabii. Yani olmaz bu olmaz diye bir şey yok. Her şey ihtimal dahil.
3: Elbette.
1: Bir kere Trump hakikaten.
3: Komutanıma bir şey ilave edeyim. Sadece komutanım, bütün körfezi ABD gemileri kontrol etmiş, öğrenmiş olmadılar. Hemen Basra'da Irak'a saldırdıkları yer Ummul Kasır'dı biliyorsunuz.
1: Evet.
3: Ummul Kasır'ın hemen önünde İran'ın iki tane adası var. Irak'tan işgal edildiği. Yani Amerikan gemileri tam İran'ın gemi adalarının oraya önüne yaraştılar, demirleyerek oraya neredeyse yaraştılar, hareket tabii ettiler yani. Doğru, İran'ın gemileri İran'ın adalarının önünden vurdular.
1: İran topraklarını kullandılar.
3: Kullanarak İran ve topraklarını kullandı.
1: Körfez'e de o zaman yerleşti Amerikalılar.
0: Evet. İşte bu konuyu konuşmaya iyi devam ederiz hocam ama
1: yani yapar mı yapar diyorum ben o anlamda. Yani teknik olarak eksiklikleri var Amerikalılar. Onu tamamlamaya çalışıyorlar.
0: 60 günde savaşta, savaş tarihinde falan çok uzun süreler değil zaten diyorsunuz.
1: Yok,
0: yani
1: değil.
0: Daha şekillenecek.
1: Bakın Ukrayna Savaşı kaç yıl oldu değil mi? 2022 itibaren.
0: 4 yıldır devam ediyor. İşte bir ilerleme de yok.
1: Diyenlere biz 10 yıl sürer demiştik. Bakın kaçıncı yıldayız şu anda ve orada ciddi savaş devam ediyor şu anda. Burada da savaş devam ediyor ama savaşın bir ayağı eksik, o da Pasifik Savaşı şu anda. Oranın da hazırlıkları var. Yani şu İran Savaşı'yla Doğu Avrupa Savaşı Amerika tarafından bir kontrol altına alınsa, istenen hasıla çıksa, ondan sonra Çin'in kapısı çalınacak yavaş yavaş.
0: Aman ağzınızı ayrı açın. Yeter yok, hocam. Yani Ukrayna mahvetti, İran mahvetti. İslam hocam ne diyorlar? Daha Pasifik'te çıkacak diyor askerler. Siz yani böyle alabilir miyim üstad? Şu şeyi
4: şey
0: konuşmaya olabilir başlayalım.
4: Dünyanın çivisi çıktı.
0: Tamam hocam valla.
4: Artık yani hiçbir şeye şaşırmıyoruz.
1: O zaman biz sermayeye bırakalım konuyu.
0: Konuyu sermayeye bırakalım. Askerler ama hocam yani hakikaten ekonomileri çok zora sokan bir olay burada.
1: Abla maalesef böyle gidişat
0: bize,
1: var.
0: Bizi de etkiliyor şimdi cari açığımız değil mi bizim?
3: 2 milyar dolar bugün açıkladılar. Eşel Mobil'de kaybettiğimiz, yani Eşel Mobil için harcadığımız para evet, şu anda 2 milyar doları evet geçti.
0: Şimdi ya çok kolay telaffuz ediyoruz da çok büyük şeyler bunlar. 2 milyar dolar, 5 milyar dolar işte.

0: ve geçici olarak bir es veriyorlar. Ben kişisel öngörüm ve tahminim yine geçici olarak bu süreci durdursalar da, ki durdurmaları lazım, piyasalarda aldıkları malları satmaları lazım sonuçta. Bir de bunun piyasaya var çünkü kazanmaları lazım. Ondan sonra yine yılın son çeyreğinde bu Kasım seçimleri bittikten sonra kaldığı yerden herkes devam eder. Ama o kapı her zaman aralık bir şekilde açık kalmaya devam eder.
1: Kasım seçimleri ne kadar mıdır bu sallantı rally? Yani netleşirse ABD, Trump işte ne olacak ne bitecek? Biraz daha rahatlar mı savaştan bağımsız olarak?
0: Çünkü şöyle, finans tarafını ben okuduğum için veya finans tarafını biraz daha irdelediğim için burada büyük yatırımcılar bir pozisyon aldı. Yani petrol fiyatını 72 dolardan aldılar, 120 dolara kadar götürdüler. Oradan gün içinde 13 dolarlık bir doldur boşalt yapıyorlar. Altın aldılar, gümüş aldılar, borsada hisse aldılar. Bunları bir yukarı çıkaracaklar, bir satacaklar. Nerede? Şimdi 200 dolar, 300 dolar tav olmaz bunlar. Bunlar tutup 1000 dolar, 2000 dolar gibi bir getiriyi elde ederler. Dolayısıyla o 1000 dolarlık, 2000 dolarlık getiri elde etmeden kâr ettim demezler. Ufakçı değiller. Büyük balığa bakarlar. O yüzden ben kısa vadede bir...
1: O zaman bu söylediğiniz daha büyük sallantılar olacağı anlamına geliyor. Yani bu piyasalar, 200-300 doların yüzüne bakmaz diyorsun.
0: Tabii canım, piyasalarda zaten hani ben, insanlar çok çabuk unutuyor. Her gün haber akışları farklı gelince haliyle insanlar dün unutuyor. Bir hafta sonrasını ben sık sık hatırlatıyorum. İşte bir ay önce böyleydi, 3 ay önce böyleydi. Bakın 30-31 Ocak tarihinde bir gün içinde ons altın ve gram altında 1200 dolar 1200 liralık bir düşüş gördük. Nasrettin Hoca'nın hikayesine benziyor bu. Yani düştüğüne inanıyorsun da yükseleceğine inanmıyorsun. Ve dolayısıyla bunlar iki günde fiyatları tekrar barış geldi diye 1200 dolar götürürler mi? Evet, götürebilirler. Peki bizi burada ilgilendiren durum ne? Biz sonuçta Amerika, İsrail, İran üçgeninde bir şeyi konuşuyoruz. Bizim kendi tezgahımıza bakalım, kendi önümüze bakalım. Burada finansal piyasalardaki her hamle bizim ekonomimizi, az önce Üstad da söyledi, petrol fiyatlarında yaşanan bu agresif dalgalanmalar geçici etkiler değil, kalıcı etkiler bırakır. Yani kanser gibi düşün. Enflasyon beklentinin üzerinde açıklanır. %3.18 beklersiniz, %4.18 açıklanır. Ve sermaye korkar. Yatırımcılar bekle gör politikasına geçer. Merkez bankaları faiz indirim sürecinde tekrar bekle gör politikasına geçer.
1: Bu anlattığınız sermaye... şeyden %90'ı psikolojik hocam.
0: Psikolojik ama gerçek anlamda zaten fiiliyatta savaş psikoloji oyununa döndü zaten. Açıklamayla piyasa yönlendiriliyor. Bakın dikkat ederseniz bu ateşkesten sonra böyle vurmalar, işte bombalar falan yok ortada. Hep böyle psikolojik savaş var. Ve manipülasyon piyasası bu şekilde oluyor. Söylediğiniz her şey piyasalara etki yapıyor. Şimdi az önce Trump'ın açıklamalarını yakından takip ettik. Benim bir gözüm de ekranlardaydı.
1: Ne oldu? Ne gibi
0: hemen
1: değişiklik
0: hızlıca
1: oldu?
0: Toparlandı. Emtia piyasaları. Tekrar petrol fiyatlarında gerileme gördük. Emtia fiyatlarında toparlanma gördük. Ama
1: programı girerken kaçtı hatırlıyor musunuz?
0: Yine 108 dolar civarında.
1: Öyle, biraz Trump'tan sonra bir iyileşme
0: biraz geriledi,
1: oldu.
0: Geriledi. Yani %11 civarında satışlar vardı. %8'e kadar toparlandı. Ama sonuçta şu önemli olan, piyasalar için artık bir gün çok uzun bir süre. Yani yarın sabah her şey değişebilir.
1: Siyasette Trump, bir gün çok uzun diyordu Demirel.
0: Evet,
1: artık.
0: Evet, artık ekonomiler için, finansal piyasalar için bir gün bile çok uzun bir süre. Ya sabah, yarın akşam hocam, kalkıp Trump farklı bir açıklama yapabilir. Bakın dikkat edin. Özellikle Trump'ın 48 saat süre veriyorum cümlesinin altında yatan gerekçe ne biliyor musunuz? Bu işi hafta sonu tekabül ettiriyor.
1: Doğru, gene oraya
0: evet, geçiyor. Piyasalar kapalı. Ne olacaksa hafta sonu olacak. Ama büyük pozisyonlar genelde piyasa kapalı olduğu için önceden bilenler tabii ki büyük pozisyonlar, short ya da long pozisyonlardan açacak. Pazartesi günü çok güzel bir şekilde bu işin kaymağını yiyecek. Ya tekrar fiyatlarda sert bir gerileme göreceğiz ya da yükseliş göreceğiz. Ama hafta sonu piyasa kapalı olduğu için dünyadaki küçük yatırımcılar, o okyanustaki hamsi yatırımcılar maalesef bu işten faydalanamayacak. Şimdi ben bu akşam size şunu anımsatmak isterim. Şimdi biz iki aydır savaşı konuşuyoruz. Her gün farklı bir haber akışı geliyor. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak, tantanalar olurken merkez bankaları kenardan sessizce bir şeylerin hazırlığını yapıyor. Sessiz bir hazırlık var. Yani fırtına öncesi seslilik gibi düşünebilirsiniz bunu.
1: Mesela, az önce dediniz Putin altın alıyor dediniz mesela, evet, kazandı petrolü, evet, öyle mi?
0: Yani ciddi bir gelir elde etti ve bu parayla dolar almıyor. Ne alıyor? Altın alacağını açıklıyor ve altın alacak. Mesela Körfez ülkelerinde iki aydır altın, gümüş borsalardaki hisselerini satma zorunluluğu bırakılan, köşeye sıkıştırılan merkez bankaları veya yatırımcılar bugün yarın anlaşma haberi geldiği zaman sattığı malı yerine koymayacak. Koyacak. Bu işler böyle olur. Ve bu yılın ilk çeyreğinde merkez bankaları tam 244 ton altını aldı, kasalarına koydu. Bu çok önemli bir gelişme. Yani 3 ayda siz 244 ton

0: Unut Merkez Bankası fiziki anlamda altın alıp, bakın sanal demiyorum, fiziki olarak altın alıp fiziki olarak kasalara koyması bir şeylerin hazırlığının içinde olduğunu bize göstermiş oluyor. Neye? Mesela daha büyük bir savaşa hazırlığı var. Mesela
1: ama hocam dolardan artık savaş olasılığı da düşüyor. Eskiden savaş olası değil altının fiyatı artıyordu ama artık savaş olası da olunca
0: çünkü
1: düşüyor.
0: Manipülasyon. Çünkü manipülasyon.
1: Bu onun göstergesi.
0: Evet, manipülasyon. Hmm. Bilerek ve isteyerek yapıyorlar bunu.
1: Biz de o paradigma niye değişti diyoruz ya. Barış haberi gelince altının fiyatı yükselmeye başlıyor.
0: Hindistan bu savaş sürecinde, yine anımsatmak isterim ben. Hindistan bu savaş sürecinde Amerika'ya çok net bir mesaj verdi. Siz hileli oynuyorsunuz dedi. Ben kendi piyasamı oluşturacağım dedi. Dedi ki Hindistan, ben artık kendi piyasamda kendi hisselerimi, kendi emtialarımı, kendi varlıklarımı kendi piyasamda satacağım dedi. Ve 6 ayda 104 tonluk altınını yurt dışından getirdi. Yani o bütün varlıklarının %70'ine tekabül ediyor. Yani 680 tonluk altını fiziki olarak Hindistan geldi, kendi depolarına koydu. Neden? Çünkü artık kendi piyasamı oluşturacağım. Hileli oynuyorsunuz. Yani benim dediğimi diyor. Manipülasyon yapıyorsunuz diyor. Beni ters köşe yapıyorsunuz
1: kimse
0: diyor.
1: Kimse güvenmiyor.
0: Peki bitti mi? Bitmedi. Fransa 129 tonluk altınını getirdi, kasasına koydu. Alamadığında satmak zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kendimize bakalım, %61 rezervleri altın. Bakın 2025 yılında bu oran 814 tondu. Şimdi satmak zorunda kaldık. Sıkıştık ve sattık. Tabii ve doğaldır. Aynı yatırımcılar nasıl kötü gün dostu olarak altın biriktiriyordu, ihtiyacı olduğu zaman da satıyor. Ama rezervleri yine
1: ama
0: artıracak.
1: Dolar üstünden değil de altın üzerinden mi artık bir yoğunlaşma var rezervde?
0: Evet.
1: Eskiden çünkü, hani doların çok olurdu, onu
0: evet,
1: kullanırdı.
0: Şimdi doları, altın. Doları bütün ülkeler artık bir silah olarak görüyorlar. Doları silah olarak görüyor. Trump ne diyor? Kafası kızdığı zaman ekonomimizi çökertelim diyor. Neyle çökerteceksin?
1: Dolar üzerinden yapıyor.
0: Tamam, ben de dolardan uzaklaşıyorum diyor. Size bu akşam çok önemli bir iddiada bulunacağım. Mesela
1: bu arada geldi ülkelerin altınları.
0: Altın hocam. Rezervleri, evet. Çin mesela 2300 ton civarında Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre altının var diyor. İddia ediyorum ama ispatlayamam tabii ki. Çünkü oradaki hareketliliğe bakıyorum veya Çin'in topladığı rakamlara bakıyorum veya Çin'in yön dönen ülkelerine bakıyorum. En az 2300 küsür değil de 30 bin tondan daha fazla Çin'in altını var ve bunu gizliyorlar.
1: Öyle mi? Normalde gizliyorlar. Ülkeler onu kayıta evet. dahil eder ki hani piyasa
0: gizliyorlar.
1: Şey olsun. Mesela, biz öyle demiyor muyuz? Yastık altındakiler girsin diyoruz. Çin yastık altındakileri mi yoksa kendi devlet beyan etmiyor mu bu kadar altın?
0: Ülkeler şu anda Amerika ile karşı karşıya gelmemek için Çin'e fiziki altınlarını gönderiyor ama Amerika'dan gizliyor. Dünya Altın yani
1: Çin'de bana gelmedi
0: gizliyor.
1: Tamam gelmeyin
0: evet.
1: diyor. Altın altın
0: Çin'de
1: yok diyor.
0: Sessizce bu mesela Körfez ülkeleri. Şimdi siz Körfez'de bir savaşı başlattınız.
1: İlginç.
0: Hürmüz Boğazı'nı kapattınız. Burada bir savaş var. Enerji nakliyatı yapamıyorsunuz. Burada huzuru bozdunuz. Hatta Amerika ve İsrail'in en büyük umudu ne? Körfez ülkelerini birbirine düşürmek, birbirine kırdırmak gibi bir hayali var. Ve başarılı olur mu bakacağız. Ama sonuç itibariyle Körfez ülkeleri buradaki varlıklarını ticari anlamda Çin'e yönlendiriyor.
1: Bana da burada çok az geldi. Şimdi reklama gideceğiz de yani
0: Çin'in 2303 ton.
1: Evet, geçen programda
0: ama
1: da baktık.
0: Ama bakın bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 8133 ton. Ama şunu da iddia ediyorum ben. Diyorum ki 2303 ton değil, 30 bin tondan daha fazla altın var Çin'de. Bunu gizliyor Çin. Ama Amerika'da da 8133 ton altın yok.
1: Yok, onlar da fazla mı gösteriyorlar?
0: O da pompalıyor piyasayı.
1: Vay vay vay.
0: Reklamdan sonra mı devam edeceğiz?
1: Evet hocam, tamam. Reklama gidelim. Bu ilginç bir konu. Yani ABD elindeki altını az gösteriyor. Şey fazla gösteriyor. Çin de elindeki altını az
0: peki,
1: gösteriyor.
0: Peki dünyada 38 toplam... trilyon dolarlık borcunu buhar edecek.
2: Evet. Yani ödemeyecek. Dünyada toplam altın rezervi ne kadar o zaman? Dünyada ne kadar bir altın
0: onun
2: var?
0: Onun da rakamını şimdi vereyim ben
1: reklamdan
0: size.
1: Reklamdan sonra bunları konuşalım. Evet. Rahat rahat. Bir reklam arası yine karşınızda olacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile Dubai merkezli havacılık devi JETEX işbirliğiyle hayata geçirilen JETEX İGA Genel Havacılık Terminali düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törende İstanbul Havalimanı'nın küresel özel havacılıkta dünyanın göz bebeği olma hedefi vurgulandı. Törenin açılışında konuşan İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havalimanının 42 aylık rekor bir sürede inşa edildiğini hatırlatarak,

0: tesisin bugün 140'tan fazla ülkeye ve 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan dev bir merkez haline geldiğini belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Sosyal medya çocuklar için artık sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda ciddi riskler barındıran bir ortam haline geldi. Tüm bu tehditleri ve olası etkilerini incelemek üzere İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine yönelik bir rapor hazırladı. Rapora göre sosyal medya çocukların sosyalleşme araçlarından biri haline geldi. Bu süreçte dijital ortamların kontrolsüz kullanımı, çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Raporda sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasının, çocukların yüz yüze iletişim becerilerinde zayıflama ve dikkat dağınıklığına neden olduğu belirtildi. Söz konusu raporda dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme, mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı çocuklar açısından öne çıkan riskler olarak sıralandı. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporda bazı dijital alt kültürlerin şiddeti meşrulaştıran içerikler üretmesinin iç güvenlik açısından risk teşkil edebileceği belirtildi. Çocukların korunması için bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği vurgulandı. Raporda çocukların korunmasına yönelik politikaların yalnızca yasaklayıcı tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiği de ifade edildi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Türkiye NATO içerisinde çok etkin ve ikinci büyük orduya sahip güçlü bir Türkiye ve ordusu var. Bunu bir kere ifade etmemiz gerekiyor. Tabii artık Türkiye yalnızca bir kanat ülkesi değil, çok boyutlu krizler çağına girdiğimiz 21. yüzyıl gerçeğinde hem stratejik sirkülasyonları yöneten hem protokol egemenliğinde var olan ve aynı zamanda da bağımsız politikalarıyla diplomasi üreten ve bu süreçte etkin rol alan bir ülke konumuna geldi. Türkiye sadece stratejik konumu değil, askeri kapasitesi ve savunma sanayisinin dönüşümü, NATO'nun değişen güvenlik anlayışı içinde Türkiye'nin artan rolünün NATO için vazgeçilmez bir ülke konumuna gelmesini sağladığını ifade etmemiz gerekir.
1: Küresel güvenlik ortamındaki belirsizliklerin arttığı bu dönemde NATO içindeki savunma harcamaları ve sorumluluk paylaşımı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Peki Türkiye'nin ittifak içindeki konumu hangi seviyede?
5: Türkiye hem Karadeniz'in güvenliği hem Doğu Akdeniz'deki enerji hatları ve Orta Doğu kaynaklı hibrit tehditlere karşı bu alanların kesiştiği bir noktada yer almasıyla beraber kendi beka ve güvenliği noktasında değerlendirdiğimizde Türkiye hem NATO için bir güvenlik endeksi hem de Türkiye NATO için vazgeçilmez bir güç unsuru haline gelmiş olduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Türkiye ittifak içinde bir sınır karakolu olmaktan öte inisiyatif alan kilit bir güvenlik sağlayıcısı konumunda. Asker sayısı bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, İncirlik Hava Üssü ve Kürecik Radar İstasyonu gibi kritik askeri altyapılara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Balkanlardan Afganistan'a kadar birçok NATO misyonuna sahada doğrudan katkı sunuyor. Hem Karadeniz'deki dengelerin korunmasında hem de bölgesel çatışmalar, terörizm ve düzensiz göç gibi küresel tehditlerle mücadelede kilit bir rol üstleniyor. Bu durum ittifakın yalnızca askeri kapasitesini değil, aynı zamanda jeopolitik caydırıcılığını ve etki alanını da derinden güçlendiriyor.
5: Türkiye'nin askeri katkısı, NATO'nun en büyük bir ordularından birisine sahip olması, yüksek operasyonel yetkinliğinin ve hareket kabiliyetine ulaşması, tatbikat ve görev gücü anlamında aktif rol oynadığını belirtmemiz gerekiyor. Türkiye'nin özellikle değişen savaş konseptinde 5. nesil savaşların artık ön plana çıktığını düşündüğümüzde İHA ve SİHA teknolojileriyle beraber hem dünya jeopolitiğinde önemli bir paradigma değişimine ulaşmasını sağladığı ordu yapılanmalarının hem de Türkiye'nin ulaştığı drone sürüleri, elektronik harp sistemleri, düşük maliyetli hassas vuruş sistemleriyle yeni savaş konseptinin hem teknolojik olarak üretiminde yararıyor hem de

0: bu süreçleri en etkin şekilde kullanabilen bir operasyonel etkinliğe sahip bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşmasını sağladığını söylememiz gerekiyor.
1: Ayrıca Türkiye 2026 yılında %6,30'luk payla müttefik ülkeler arasında NATO bütçesine en fazla katkı sağlayan 7. ülke.
0: Türkiye'nin NATO'daki güvenlik doktrinine ayrılan %5, bütçelerin %5'i biliyorsunuz ülkelerin en az ayrılması gereken, Türkiye bunun çok çok üstünde bu sürece katkıda bulunarak hem NATO ülkeler içinde en önemli bir konjonktüre sahip oluyor, hem de savunma sanayisindeki kendi ürünleriyle de beraber, ürettiği savunma sanayisi ürünleriyle de beraber, varlıksal bir ülke konjonktürüyle beraber vazgeçilmez bir noktaya geldiğini söylememiz gerekiyor.
1: Milli gelirine kıyasla ittifak bütçesine sunduğu yüksek mali katkı, kriz bölgelerindeki kesintisiz operasyonel varlığı ve yüksek askeri kapasitesi göz önüne alındığında, Türkiye'nin ittifak içindeki varlığının yalnızca coğrafi konumunun sağladığı jeopolitik bir avantajdan ibaret olmadığı ortaya çıkıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İçerikler korsan olarak indirilmiş, izinsiz olarak kullanılmış. Meta'nın başı telif haklarıyla dertti. ABD'de 5 yayın evi ve yazar Scott Turow, telif haklarının ihlal edildiğini öne sürerek Meta ile şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'e dava açtı. Dava dilekçesinde telif hakkıyla korunan milyonlarca kitap ve dergi makalesinin korsan sitelerden yasa dışı olarak indirildiği iddia edildi. Çalıntı içeriklerin defalarca kopyalandığı ve Meta'nın yapay zeka sisteminin eğitildiği belirtildi. Meta'nın tarihteki en büyük telif hakkı ihlallerinden birini gerçekleştirdiği savunuldu. Parasal tazminat talebinde bulunuldu. Meta'dan yapılan açıklamada ise davaya agresif bir şekilde karşı koyulacağı belirtildi. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e göre ise yapay zeka geliştirmede yeni bir döneme girildi.
3: En çok odaklandığımız konu uygulamanın gelişimini ilerletmek için bir yapay zeka ve makine öğrenimi mühendisi yetiştirmek. Çünkü tahminimiz şu ki önümüzdeki yıl muhtemelen geliştirmenin yarısı insanlar yerine yapay zeka tarafından yapılacak. Bu oran daha sonra artacak.
1: Dava, yapay zeka teknolojilerinin hangi sınırlar içinde geliştirileceği sorusunu yeniden gündeme taşırken, çıkacak kararın tüm sektör için emsal olması bekleniyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Trafikte tedbirler artırıldı, ölümlü kaza oranı ve hayatını kaybedenlerin oranı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayınladı. Buna göre geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre %7,3 artarak 1.549.574 oldu. Bu sayının 1.261.253'ünü maddi hasarlı, 321'ini ölümlü yaralanmalı kazalar oluşturdu. Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2024'te 31,3 milyonken 2025'te 33,6 milyona yükseldi. Karayolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2024 yılında 6.351'ken 2025 yılında 6.035 oldu. Böylece 100 bin taşıt başına trafik kazası ölü sayısı 2024 yılında 20,13'ken 2025 yılında 18'e geriledi. İllere göre ölümlü, yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde en fazla ölü sayısı 290'lı Ankara'da, en fazla yaralı sayısı 47.717 ile İstanbul'da görüldü. En fazla ölü sayısı 5 ve en az yaralı sayısı ise 294'te Ardahan'da gerçekleşti. Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü, yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay %10,4 ile Ağustos oldu. En az kaza ise %5,7 ile Şubat'ta gerçekleşti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Sebep sonuç devam ediyor. İran Savaşı'nın ekonomi üzerindeki etkilerini konuşuyoruz. Reklama gitmeden önce İslam Memiş ülkelerin elindeki altın miktarından bahsetti. Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin 8133 ton yazıyor. İslam Memiş diyor ki daha az var bence. Çin'in de 2303 ton altını var. Onun da daha fazla var diyor. Yani evet. Amerika düşük gösteriyor, evet. Yüksek gösteriyor. Çin düşük gösteriyor.
6: Körfez ülkeleri yönünü şimdi Çin'e yönlendirdi. Yani bir alternatif arayışı içerisinde. Diyor özellikle Çin'in şöyle bir özelliği var. Orta Doğu ile ilişkileri çok sağlam. İran'la çok sağlam. Mesela son 5 yıldır buralara ciddi yatırımlar yaptı. Mesela İran'da yer altında yüz tanıma sistemlerine falan ciddi bir katkı sundu İran. Ve özür dilerim Çin.
5: Çin yaptı bu
6: işi. Çin bütün Orta Doğu ülkelerine, Körfez ülkelerine ciddi işbirlikleri yaptı. Ve yapmaya da devam ediyor.
5: Kredi veriyormuş karşılıksız evet. Krediler. Afrika'da, şurada, burada.
6: O yüzden alternatif ülkeler statüsünde, o yüzden Trump her göreve geldiği zaman, her seçildiği zaman sürekli ticaret savaşlarını başlatıyor. Ve bunu her zaman yapmaya devam edecek. Şimdi geçici olarak ticaret savaşları durdu. Aramız çok iyi de bugün açıklama yaptı ama öyle bir şey yok. Yani oradaki sermaye kaçışlarını dünyada herkes zaten biliyor ve takip ediyor. En önemlisi de şu dikkat çeken, özellikle Amerika'da yaşayan Yahudi sermaye grupları bile şu an Çin'e gidiyorlar. Çin'deki şirketlere ortak oluyorlar. Bizim gördüğümüz her şey mesela Çin yazıları görüyorsunuz. Made in China. Mesela Çin malı diye gördüğünüz ürünler Çin'e ait değil. O şirketlerin gerçek sahipleri Yahudi sermayesi. Böyle bir gerçeklik
5: var. Hatta Amerika'dan teknoloji hırsızlığını Siyonistler yapıyor Çin üzerine diyorlar. Yani Amerika'dan teknolojiyi Siyonistler çalıp Çin'e götürüyor diye de iddialar var. Murat Özer reklama gitmeden önce dünyada ne kadar altın var dedi. Bunlar ülkelerin
6: evet.
5: Kasalarındaki paralar.
6: 200-244 bin ton civarında dünya genelinde bir altın rezervi olduğu söyleniyor.
7: Henüz çıkartılmamış yani.
6: Yok.
7: Çıkartılmış.
6: Ama yer altında da 2050 yılına kadar da altın madenlerinin biteceğine dair bilim insanları açıklama yapıyor. Ve şöyle basit bir örnek verelim. Yer altından çıkıp şu anda yeryüzünde olan altın miktarı fiziksel olarak 3 tane olimpik havuzu dolduruyor. Başka bir altın yok. Dünyanın konuştuğu altın sanal altın. Fiziki altın yok. Hmm. O yüzden
5: bu altınlar fiziki, gerçek ama bunlar kasalarda.
6: Kasalardaki gerçek ama rakamsal yani. Değer üzerinden de tekrar tartışmaya açık. Özellikle büyük ülkelerin rezervleri tartışmaya açık. Amerika ve Çin bunun başında geliyor. Diğerleri normal standartlar. Ama biz kiminle yarışıyoruz? Türkiye ve Polonya. Hep birbirine yakındı. Polonya'da aynı Türkiye gibi fiziki altınları sever. Fiziki altın tarafında sürekli yatırım yapar.
5: Bu Birleşik Krallık'ta azmış hocam. Bunlar altın sevmiyorlar mı? Onlar para seviyorlar, finans.
6: Yani o genelde resmi olmayan stoklarında farklı ülkelerin rezervleri olduğu için o istediği zaman swap işlemlerinde kullanır. Mesela İngiliz sterlini dünyanın en değerli, dolardan daha değerli bir para birimi olduğu için onlar çok ihtiyaç duymuyor ama kural koyucu statüsünde olduğu için
5: parası rezervleri
6: çok
5: zaten
6: da, evet, çok da ihtiyaç yapıyor. Duymuyorlar. Ama sonuç itibariyle dünyada bir emtia milliyetçiliği var ve Ocak ayında Çin gümüş ithalatını mesela yasakladı. Ben de yatırımcılara diyorum ki mesela altını takip eden Amerika'yı, gümüşü takip eden Çin'i, bakırı takip eden Elon Musk'ı takip edecek. Dolayısıyla her ülkenin, herkesin emtiyası farklı.
5: Mı,
6: evet.
5: Mı?
6: Çünkü yapay zeka teknolojilerinde elektrik altyapıları kullanılacağı için dünyada başı da Elon Musk çektiği için Davos zirvesinde Şubat ayında çok net bir mesaj verdi. Eğer yapay zeka teknolojilerinden faydalanmak istiyorsanız ülkenizdeki altyapılı elektrik şeylerini değiştireceksiniz. Yapılarınızı değiştireceksiniz. Güçlü yapacaksınız. Ve elektriklerde de ne kullanılıyor? Kablolarda bakır kullanılıyor. Bakır iletkenli. Elektrikli araçlarda, sanayide de bakır kullanılıyor. Dolayısıyla bakır altın ve gümüş gibi değil. Daha fazla zahmetli bir endüstriyel metaldir. O yüzden diğer portföylerde özellikle bakırın da yeri vardır gelecekte. Mesela kobalt pillerde kullanılıyor.
5: Nikel dediler bu arada.
6: Kobaltın da önemli bir statüsü olacaktır.
7: Diğer madenler konusunda, gümüş ve bakır konusunda Türkiye'nin rezervi nasıl peki? İyi
6: gayet güçlü, gayet güçlü ama Türkiye'de benim üzülerek takip ettiğim bir şey var. Sürekli altın konuşuluyor, sürekli altın manşetlerde, sürekli altın konusunda işte yastık altındaki altınlar istiliyor. Ama gümüş tarafında ne teşvik var, ne yastık altındaki gümüşler fiziki olarak istenip ekonomiye katılması gibi bir hamle yok.
5: Çok var mı yastık
6: altında? Bununla ilgili ben
5: gümüş.
6: Tam 6 yıldır uğraşıyorum. 6 yıldır ya gümüşü de destekleyin, gümüş yatırımcısını destekleyin. Türkiye'de yani tonlarca gümüş yatırımcısı var ve fiziki gümüşler var. Bu bizim öz sermayemiz. Neden? Çünkü gümüş güneş panellerinde fiziki olarak kullanılan bir emtia. Çin Ocak ayında ithalat yasağı getirdi. Bana lazım diyor. Kimseye satamam ben bunu diyor. Gümüşün fiziki olarak mikrop ayırıcı özelliği var. Tıp alanında çok kullanılıyor. Yağmur bombalarında kullanılıyor. Biz aslında gümüş zengini bir ülkeyiz. Ancak bunun ne hikmetse Türkiye'de bir farkındalık oluşturamadık. Yani kamuoyunda oluşturduk.
7: Halbuki kazanç da gümüşte daha fazla.
6: Aslında reji gümüşle alakalı ben bir grafik göndermiştim ona. Orada da ithalat tarafındaki rakamları da göstereyim ben size.
5: Gümüş de mi yastık altına gidiyor İstem Hocam?
6: Efendim?
5: Gümüş de mi yastık altına gidiyor?
6: Nasıl ki bankalardan gümüş alım satımı yapıyorsunuz.
5: Hayır, onlar çok yer kaplıyor da bir de.
6: Alan alıyor.
5: Öyle mi? Çünkü altın
6: zahmet
5: gibi değil ki.
6: Zahmet olmadan rahmet olmuyor.
5: Şu kadarı 10 bin lira falan gümüş.
6: Ama alan alıyor. Biriktiren biriktiriyor. Çünkü neden? Mesela bir örnek vereyim. Ocak ayında 1 kilogram külçe altının 14.500 dolar işçiliği vardı. Türkiye'de ithalat yasağı var. Talep çok. Ve dolayısıyla da ne oluyor? Elindeki mal değerli oluyor. Siz Amerika'da Avrupa'dan kıyasla 14.500 dolar fazladan para verip o 1 kilogram altına sahip olabiliyorsunuz. Ama gümüşe baktığınız zaman gümüşte de aynı işçilik geçerli oluyor. 1000 dolar, 1500 dolar, 2500 dolar böyle işçilikler var.
5: Gümüş de bu arada 77.51 öyle mi hocam?
6: Yani Mart ayında 61 dolardı. Tekrar toparlandı. Geçen hafta 71 dolara kadar geriledi. Tekrar %6 civarında altın gümüş rasyosu dediğimiz bir rasyo var bizim. Orada da %3'lük bir düşüş vardı bugün. Hem altın gümüş rasyosu %3 geriledi. Hem de değerli metallerde %3 bir yükseliş vardı. Toplamında %6,5 civarında bir yükseliş var. Teknik olarak da 82 dolar direncini takip edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar da 96 dolara seviyesini takip edeceğiz. Ben 2026 yılında kimi takdir ettim gümüş noktasında? Rusya'yı. Rusya dünyada ilk defa rezerv para olarak gümüşleri kasalarına aldı ve tanıdı. Muhteşem bir hamle yaptı. Ve o yüzden altın, altın, altın, altın. Ben her zaman iddia ediyordum 2020 yılından
7: gümüş
6: itibaren.
7: Gümüş çok daha kıymetli bir yatırım aracıdır diyorsunuz.
6: Bakın, yani. Rakamlarla konuşayım ben size.
5: Geçen sene ne kazandırdı kadar altın gümüş? Oradan çıkaralım efendim? Hocam işte. Geçen sene altın ve gümüş.
6: Tamam. Geçen yıl gram altının getirisi %110, gümüşün gramın getirisi %200. 2025 yılında ons altının getirisi %87, ons gümüşün getirisi %150. Bakın 5 yıldır, 6 yıldır birincilik altında değil, birincilik gümüşte. En az konuşulan ama farkındalığı en çok. Kim alıyor, kim kazanıyor?
5: Hakikaten kim?
6: Profesyonel, finansal okuryazarlığı olanlar. Öyle hani mi? Gümüşü Türkiye'de bir takı ve süs eşyası olarak seviyorlar.
7: Fiziksel olarak da yapılıyor.
6: Tabii,
7: pek,
6: kapalı çarşı piyasasından külçe külçe bunu alabiliyorsunuz. Yüzlük, 200'lük paketler 500 gramlık halinde alabiliyorsunuz. Bankalardan istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Mesela darphane sertifikası var, S1. Darphane sertifikası altın üzerinden sürekli vatandaşlara güzel bir kolaylık sağladı. Tebrik et lazım. Bunu gümüş tarafında da yapmak
5: o
6: lazım.
5: O çalışıyor mu o darphane sertifikası altı?
6: Tabii.
5: Aralarındaki fark falan ayarlandı.
6: Geçen
5: bir orantısızdı.
6: Yıl yoğun talepten dolayı çok mantıksız %200 fark vardı. Yine burada yorumlarken orada yatırımcılara dedi ki bakın bir köpük fiyatlama var, balon fiyatlama var. Serbest piyasalarla bunun arasında %200 fark nasıl olabilir?
5: Ama ne yaparsınız? Kadar olursa normal sınırdır İstem Hocam. Yani
6: eşit olması lazım.
5: Eşit mi? Mesela
6: kapalı
5: altın
6: çarşı
5: ne kadar
6: piyasasıyla
5: şimdi?
6: Eşit olması
5: altını
6: lazım.
5: Altını bir daha versene sen.
6: Gram altın TL fiyatı şimdi 6800 küsürlerde.
5: O zaman 6800.
6: Evet.
5: Bir yani, hissede 68 lira mı olması gerekiyor?
6: Yani burada darphane sertifikası şey yapılıyor. Adet üzerinden satılıyor ve her bir sertifikanın değerini üzerinden bunu hesaplamak lazım. Ama burada darphane sertifikasının özelliği şu. Şimdi siz bankalardan altın alıyormuşsunuz gibi darphane sertifikası S1 de alabiliyorsunuz ama şimdi fiziki olarak bunu almak istiyorsunuz ya, yani ben fiziki yatırımcıyım, sanal yatırım yapmak istemiyorum. Darphane sertifikasında 50 gram ve üzerinde de fiziki olarak teslim alabiliyorsunuz.
5: Alabiliriz ama ne zaman altın sertifikası almak mantıklıdır? Ben nasıl karar vereceğim? Mesela şimdi altının kilosu 6000 gramı 6826.
6: Şimdi ben diyorum ki teknik olarak şimdi gram altınla eş değer gitmesi lazım ama yoğun talepten dolayı sınırlı bir varlık olduğu için 5 milyon adet sertifika olduğu için bazen yoğun talepten dolayı insanlar buraya yönlenebiliyor. Mesela o aralık özür dilerim. Hem Ocak ayını hem Mart ayını örnek verebilirim. Burada ciddi bir altın talebi vardı. Gram altın içeride 8157, ons altın 5600 dolar. İşte Ramazan bayramından sonra altın kıtlığı yaşandı. Herkes sert bir şekilde geriledi. geriledi, altın fiyatları herkes altına yöneldi falan derken piyasada ciddi bir işçilik oldu. 9 bin dolar civarında işçilik oldu. Bu sefer yatırımcı da darphane sertifikasına yöneliyor. Ne kadar çok yoğun talep olursa fark o kadar açılıyor. Bunun normalleşmesi için piyasadaki değerini takip etmek lazım. Aynı eşdeğerde olmak lazım. Ama önümüzdeki dönemlerde, aylarda veya yıllarda tekrar darphane sertifikasıyla kapalı çarşı piyasası arasında %200'lük, %100'lük bir fark oluşumu olursa bu sefer yine yatırımcı buradakini satıp nakidini alıp tekrar kapalı çarşı piyasasından fiziki olarak altını koyabilir. En azından oradaki %100 getiriyi de cebine koyabilir.
5: Şu altını bir daha versene Samet. Altının şimdi 6800 lira bir gramı 0.1 gram bir hisse yapıyor. Bakıyorum altın sertifikası 80 lira bir gram. Yani evet. 68 değil 80 lira onun üzerinde. Ama bu üzerinde. Talepten kaynaklanıyor. Çünkü 5 milyon
6: talepten
5: dediniz.
6: Talepten adetle sınırlı.
5: 5 milyon adetle sınırlı. Evet. Bu normal bir oran mıdır 80 lira altın
6: biraz
5: sertifikası?
6: Biraz daha fark var orada. Biraz daha yüksek bir fark var. Ama dediğim gibi talepten oluşuyor bu. Talep oluştukça mesela kapalı çarşı piyasasında o Mart ayında gördüğümüz 9 bin dolar işçilikler kapandı. 300-400 dolara kadar geriledi. Ama darphane sertifikasındaki o talep arttıkça o fiyat farkı da biraz artabiliyor. O yüzden hem darphane sertifikası olsun hem bankalardaki altın kuru olsun ya da serbest piyasalardaki altın fiyatı olsun eğer fiyata takılırsanız burada başarılı olamazsınız.
5: Orana burada bakın siz.
6: Miktara odaklanmanız lazım. Benim 100 gram altınımı nasıl 200 gram yapabilirim kısmıyla ilgileneceksiniz. Bunu neden söylüyorum ısrarla? Bakın yani kamuoyunda biraz daha finansal okuryazarlık her geçen yıl zayıflamaya devam ediyor. Biz güçlendirmek için çaba gösteriyoruz ama tam tersi bir etkiye neden oluyor. Neden? Çünkü insanlar kolay para kazanma arzusuyla birlikte insanlar ya ben altın aldım kenarda durursun zengin olayım. İşte altının geliriyle araba alırım. İşte 2+1 evimi 3+1 yaparım gibi böyle bir hayalcilik var. Bakın bu sizin servet anlayışınız olmaması lazım. Bu birikim tasarruf aracıdır ve uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Şimdi jeopolitik gerilimler, ekonomik krizler derken 2025 yılında çok anormal bir süreç gördük. %110 getirisi var gram altının. Çok anormaldi. 3000 liradan yıla başladı, 6150 liradan yılı bitirdi. Şimdi 2026 yılına bir girdik. Ocak ayında yıllık getirisini bir ayda verdi. 31 günde verdi. Ne demek oluyor? 6150 lira gram altın yıla başladı. Bir ayda 31 günde 2000 lira bir getiri
7: biraz
6: sağladı.
7: Evini satıp altın alanlar.
6: Yani böyle bir rakam olabilir mi? Yani.
5: Çünkü hep büyüyecek dedi insanlar.
6: Teknik ve mantık olarak zaten okunamayan bir süreç olduğu zaman uzaklaşacaksın. Ama gelenekçi yatırımcılar ne yaptı? Bu sefer fiyata değil miktara odaklandı. Eline para geçtikçe aldı. Şimdi hikayeye bakalım. 5. aydayız ve Mayıs ayındayız. Gram altın geriledi. Gram altında gerileme, ons altında gerileme diye bir şey biz bilmiyoruz. Neden? Çünkü biz ons bazında değerlendirdiğimiz için olayları onlar TL üzerinden değerlendirmeye devam ediyorlar. 6150 lira seviyesinde olan bir gram altın şu anda 6800 lira seviyesinin üzerindeyken şimdi değer mi kaybetmiş oluyor? Ama heves şu 8157 bu 9157 olsun 10157 olsun beklentisiyle düştü diyor. Ama istikrarlı bir sağlıklı yükselişin için sağlıklı bir şekilde yavaş yavaş gitmesi lazım. Bir anda zıplarsa bir anda geri gelir. Bir anda geri gelirse bir anda zıplar. Bu sağlıklı bir yaklaşım değildir. Peki, o yüzden uzun vadeli bakmak lazım.
5: Savaşla
6: olaylara.
5: Direkt aralarındaki bağlantı nedir? Petrol yükseldiğinde şey olduğunda
6: burada,
5: altın...
6: Burada
5: korelasyon
6: 2025 yılının Kasım ayında kamuoyuna bütün yatırımcılara verdiğim mesaj netti. 2026 yılı manipülasyon yılı yıl sonuna kadar devam ettirecekler. Yani bu yıl ekranları kapatın, yatırım finansal piyasalara bakmayın. Sadece işinize bakın, biriktirin, üzerine koymaya gayret gösterin. Merkez bankaları ne yapıyorsa aynısını yapın. Daha az önce ne dedim ilk yarıda? Merkez bankaları 244 ton altın alımı yaptı. Ne yapıyormuş merkez bankaları? Almaya devam ediyormuş. Herkes alıyor. Herkes bir şey görüyor ki, bir risk görüyor ki almaya devam ediyor. Talep canlı demek ki. O yüzden yatırımcıların da alımlarını sürdürmesi lazım. Altını sadece bir yatırım aracı olarak görmek yanlış bir şeydir. Ama bu iki aylık serüvene baktığımız zaman, savaş serüvene baktığımız zaman ilk önce savaş başladığı gün sabah geldik. Hafta sonu başlamıştı. İlk önce bir savaş fiyatlaması gördük. Ons altın 5057 dolara gitti. İşte gram altın tarafında tekrar ciddi bir yükseliş gördük. 7200 küsürlere kadar yükseldi. Ama bir gün sonra o erime, düşüşler sert bir şekilde başladı. Ne oldu? Tabii ki bir soygun piyasası hemen yasal soygun süreci başladı. İlk önce ETF'lerde, fonlarda işlem yapan yatırımcılara, o alsat yapan yatırımcılara dediler ki petrol fiyatları yükseliyor, borsalar geriliyor. Bize teminat tamamlama çağrısı yaptılar. Yani senin %4, %5 civarındaki teminatlarını %9'a çıkarıyoruz ve senin ek bir şekilde nakit koyman lazım, yoksa pozisyonlarını kapatıyoruz. Herkes elindeki varlıkları satmak zorunda kaldı. Ama Körfez ülkelerinde bir baktık, işte Hürmüz Boğazı kapıldı ve dolayısıyla bu insanların nakide ihtiyacı var. Sonuçta nakit bütün ülkelerin ihtiyacı var.
5: Körfez de çok altın
6: Körfez'deki sattı. Körfez'deki bütün ülkeler, merkez bankaları altın satmak zorunda bırakıldı. Bakın bu tercih değil, zorunluluk haline bırakıldı.
5: Petrol geliri arzı önce adam işte ihtiyat akçesi dediğimizi çıkardı
6: aslında
5: altını.
6: Aslında geniş çerçeveden değerlendiren bir vatandaş şunu sorgulaması lazım. Çok net. Benim altınım var. Bugün satıyorum. Kim alıyor? Dünyada merkez bankaları altın satıyor. Kim alıyor? Ve dolar, altını neyle satın alıyoruz? Dolarla satın alıyoruz. Şimdi savaş sürecinde dolar güçleniyor, değerleniyor, altın fiyatları geriliyor. Peki altını neyle alıyorsunuz? Sınırlı varlık bu sonuçta. Dolarla satın alıyor. Dolar kimin parası? Amerika'nın. Savaşan kim? Amerika. Hikaye bu kadar basit.
5: Yani Amerika doların seviyesini, doları düşük tutup borçlarını azaltmak istiyordu. 37 trilyon
6: eğer
5: doları vardı.
6: Eğer kripto parayla ödemeyecekse... Eğer kripto parayla ödemeyecekse. Ama sonuç itibariyle...
5: Ama onlar da çok düştü. O Trump'ın pek kriptoyla artık işi kalmadı. Şunu açıdan soruyorum. Trump'ın politikalarıyla uyumlu değil gibi de yani.
6: Bakın o zaman iki geçen yıl köşe yazılarımda var. Sosyal medya hesaplarımda vatandaşları uyardım. Bakın galeyana gelmeyin, gaza gelmeyin. Bir lider çıkıp da kripto para piyasasını övecek, yönlendirecek falan. Zaten yasal olarak mümkün değil.
5: Tabii,
6: böyle bir şey.
5: Aynı zamanda.
6: Dolayısıyla ters köşe olursunuz, batarsınız, iflas edersiniz uyarımız vardı. Tabii o gazla birlikte tuttular, işte 122.500 dolara kadar çıkardılar, oradan bir çaktılar 58.000 dolara kadar. Şimdi tekrar 80.000 dolar seviyesinin üzerinde. Burada doldur boşalt yapıyorlar. Size yasal soygunla alakalı net bir rakam vereyim mi? Trump göreve gelmeden birkaç gün önce ailesinin adına meme coinler çıkandı. Melina, First Aid'in adına. Lansmana gittiler. Yalakalık yapacaklar ya, Trump başkan geldi, reis geldi falan diye böyle. Herkes lansmana gitti. Dünyada yatırımcıları da böyle gaza getirdiler. Bakın altyapıya bakın. İlk önce kripto para piyasasını seçim meydanlarında övüyorsunuz, övüyorsunuz. Amerika'yı kripto para üstü yapacağım diyorsunuz. Bu ekmeği, bu kaymağı Çin'e yedirmeyeceğim falan diyorsunuz. İlk önce bir kıvamına getiriyorsunuz. O kripto para piyasasındaki yatırımcılardan oy alıyorsunuz. Gaza getirdikten sonra. Ondan sonra bu da yetmedi. Aileniz adından meme coinler çıkarıyorsunuz. O lansmana gidenler, Türk parasıyla örnek vereyim ben size. O lansmanda meme coin, yani First Lady'nin meme coin'le 100 bin lira yatıran bir yatırımcının elinde bugün ne kadar kaldı biliyor musunuz? 820 TL kaldı.
5: Onu bunu çarpacağım, haksız kazanç elde edeceğim dersen ava giden avlanır demişler hocam. Yani şimdi Türkiye'de intiharlar oldu, battı piyasalar, evet. Bir ara her tarafta o Bitcoin var. Yani bir furya var, altına hücum gibi. Mecazen söylüyorum, evet. Yani tarihte olduğu gibi herkes, evet, oraya saldırıyorsa orası tehlikeli. Biz altını şöyle düşünmeliyiz o zaman.
6: Mesela
5: biz
6: Ocak ayında da
5: değil de biz birikim aracı mı diyeceğiz altına? Yani
6: gerçek para. Gerçek para.
5: İşte birikim yapmak yani, istiyorsanız da
6: şöyle
5: birikim aracı
6: Melih
5: olarak
6: Bey,
5: kullanmak gerekiyor.
6: Bugün şöyle düşünmek lazım. Bütün merkez bankaları çatır çatır istediği kadar para basıyor mu, kağıt paraları? Bildiğin basıyor, sınırsız bir, evet, şekilde sürebilir piyasaya. Tutup da niye altını depolarında rezerv para olarak biriktirmeye devam ediyorlar çılgınlar gibi. Yani rezerv para gerçek para. Yani zamanında Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak gitti yurt dışından fiziki altınları Türkiye'ye getirdi. Neden getirdi?
5: Hakikaten
6: bugün,
5: büyük refleks.
6: Bugün Çin, bugün Hindistan mesela çok güzel hamleler yaptı. Gittiler yurt dışından altınlarını getirdiler, kasalarına koydular. Peki İtalya ne yapacak? Almanya ne yapacak? Başkasının kasasında nasıl alacaklar?
5: Almanya da geçen aldı yalnız.
6: 129 tonluk altını alamadı, satmak zorunda kaldı.
5: Almanya
6: alamadı.
5: Geçen bir aldı.
6: Yani o kısmen.
5: Gene Almanya'nın da epey ikinci sırada.
6: Tabii
5: Almanya var
6: yani
5: altında.
6: Burada kısmen alabiliyorsunuz. Dolayısıyla yarın bugün tarih tekerrür eder mi? Edebilir, olabilir. Oldu mu? Oldu çünkü bu hikaye. Yani İngiltere tutup Maduro'ya demedi mi? Ben seni lider olarak tanımıyorum ve altını vermiyorum. 31 tonluk altına çöktü mü? Hani mafya deliyle böyle. Çöktü mü? Bildiğin mafya gibi çöktü.
5: En çok Avrupa çöktü hocam.
6: 31
5: İngiltere
6: tonluk altından
5: yani
6: bahsediyoruz.
5: 25
6: yani
5: milyar dolarlık, evet, sterlinlik, peki, Rus varlığına çöktü İngiltere.
6: Peki bizim içeri gelelim. Bizim bazı gerçekten idrak edemediğim, adını psikolojik ya da psikiyatri anlamda koyamadığım bir terim var. O terimi ben kullanmak istemiyorum. Adam yıllarca birikiyor, çalışıyor, altın biriktiriyor, döviz biriktiriyor. Bunu kuyumcuya, dövizciye şey yapıyor, emanete bırakıyor. Yahu koca koca ülke merkez bankalara gidip İngiltere'den, Amerika'dan altın alamazken sen hangi kafayla ne yedin, ne içtin, kendini nasıl besledin de yılların birikimine gittin bir kuyumcuya emanet ettin?
5: Daha dün birisi kaçtı Denizli'de, galiba yurt dışında, Denizli'de. Ne kadar Denizli'de götürmüş para?
6: Bakın altın, o kısmı tamamen hikaye. Birisi 100 ton diyor, birisi 150 ton diyor, birisi 100 kilo diyor, birisi 150 kilo diyor. Öyle furya çok dolaşır. Ama asıl manşet ne biliyor musunuz? Asıl manşet. Bir, ben aslında haberi doğru yazayım, sesli düşüneyim yani. Kendine kuyumcu süsü veren bir tefeci Denizli'de kar payı adı altında tefecilik faaliyeti göstermek suretiyle oradaki insanlardan topladığı altınları

0: çok güzel bir şekilde aldı ve kaçtı.
1: İşte niye ortada bir mağduriyet yok. Soruyorsunuz ya. Çünkü çok daha fazla kazanma hırsı var da onun için evet, götürüp veriyor.
2: Öyle mi yani? Altını tabii. Şu kadar koy, ben sana 10 gram banka, ver 11 gram mı vereceğim
0: şimdi
2: diyor.
0: Şimdi siz mesela
2: doğru mu anlıyorum İslam
0: tabii
2: hocam?
0: Ki, tabii ki.
2: Yani banka, altına faiz diyor.
0: Evet banka yani. Diyor ki banka çünkü bu mesleğin itibarını zedeleyen kendini esnaf süsü verenler esnaf değil zaten bunlar. Resmen tefeci. Bu etrafını o kadar güzel hipnoz ediyor ki ne yapacaksın parayı? Bankaya vereceğim. Ne kadar alacaksın? 40 bin lira. Alsana 50 bin lira. Yahu aklı selim olan bir insan, normal akıl melekeleri yerinde olan bir insan şunu soruyor. Ya sen kendi vitrindeki altına sahip çıksana, benim altımda ne işin var? Bir sorgula bakalım. Ama nefis iradenin önüne geçtikçe sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü göz doymuyor. Göz doymuyor. Açsın, aç gözlü bir insansın
1: oldu
0: sen.
1: Yani.
0: Bir de mağdur edebiyatı yapıyorlar. Çıkıyorlar böyle, efendim biz mağduruz, devlet nerede? Sen tefeciden parayı alırken, cebine koyarken devleti sormuyorsun da. Adam alıp gittiği zaman da, bunun adı ne biliyor musun? Ben yiyemedim, al sen ye. Yıllardır affedersin de eşek gibi çalıştım.
1: Ya bu kaçıncı haber çocuğu, hala devam ediyor. Şey
0: bitmez, bitmez. Bakın net bir mesaj vereceğim ben size. Bugün birikimleri, varlıkları birisinde emanet olan bir insan altına imzamı atarım, bir sabah kalktığı zaman bütün varlıklarını kaybedecek. Bildiğin dolandırılacak ve buhar olacak. O yüzden akıllı olun, akıllı olun. Nedir bu mağduriyet?
2: Adam
0: mağduriyet
2: da kepenli bir şey kapatmış gitmiş ya.
0: Ne mağduriyeti var?
2: Ortada ünlü bir altın firması
1: var. Ya
0: kim olursa olsun,
2: ünlü bir marka ya. Yani, güvenilir bir şu açıdan.
0: Bu dünyada biz çok sultanlar, yani. Padişahlar gördük. Yok,
2: şu
0: çok
2: açıdan
0: diyorum,
2: vatandaş
0: gördük.
2: Der ki ya ben o ismi biliyorum, güvenilir der değil mi? Yani kocaman bir isim gördüm de yukarıda.
1: Ay ne kadar isim olursa olsun, bankadan daha güvenli olabilir.
2: İnsan almıştır. Ben yaparım demiyorum.
0: 50-60 yaşına geliyor. Aynı ya sabah koyduğu insanı tanımıyor da.
2: Şu açıdan dedim. Yani vatandaş der ki bak büyük marka reklamını görüyorum televizyonda falan, ona kanmayın, oraya asıyor adam. Yani isim hakkını alırsın yani.
0: Şey ya ben bilemem. Sonuç itibariyle bugün yine varlıkları emanet olan kim varsa yarın bugün yine bu görüntüler bitmeyecek bu arada. Yani biz yıllardır uyarılar yapıyoruz, evet. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Sana ne benim param? Ya ben senin paranın bekçisi, para ortağı değilim.
1: Kazanma
0: ama insan insan
1: çok uyarıda daha fazla kazanma hırsından
0: i̇nsan
1: kaynaklı. Başka
0: çıkıyor,
1: şey
0: bu adam televizyonlarda bir şey söylüyor, sosyal medyada bir mesaj veriyor. Diyor ki varlıklarınızı koruyun, kimseye emanet vermeyin. Bunu yıllarca söylüyor. Demek ki bu adamın bir bildiği var. Biz bunu raporlarda yazıyoruz. Herkesin hikayesini biliyoruz. Herkesin ciğerini biliyoruz. Hangi maksatla verdiği,
1: ne kadar
0: verdiği.
1: Hocam devlete güvenip devlete teslim etmiyor. Bankasına koymuyor.
0: Bravo,
1: buna götürüyor.
0: Bravo. Sen bankaya güvenmiyorsun, devlete güvenmiyorsun. Ben bunu mahallemdeki esnafa verdim. Ne olacak verdin de? Al bakalım alabilirse. Hukuk var, adalet var.
2: Yazık trafik polisi.
1: Kanıtı da yok. Adam yok bana vermedin dese ne diyeceksin?
2: Yazık trafik polisini sıkıştırmışlar orada da.
0: Ya öyle bir şey olabilir mi? Lütfen bu konularda vatandaşlarımız dikkat etsin. Bugün dünya iyi bir yere gitmiyor. Dünya merkez bankaları, ülke merkez bankaları, senin 3-5 tane bileziğin, 3-5 kilo altından bahsetmiyorum yani. Tonlarca altınlı bildiğin almakta zorlanan bir dünya düzeni varken sen böyle 3-5 kuruş paranı böyle kaptırmaya devam ettikçe hiçbir şey olmaz.
1: Evet.
0: Hiçbir şey olmaz. Yazık günü olur sadece. Ama çoluk çocuğunun rızkını böyle kaptırmak ama... buradaki tefecilik mantığını biliyorsun, faiz sistemi. Direkt harama bulaştığı için bu işin hayrı bu yüzden olmuyor. Onu da ayrıyetten tartışmak lazım.
1: Çok doğru.
0: Harama medet umuyorsun. Haramdan medet umuyorsun.
3: Altın üretimi ne durumda hocam?
0: Efendim?
3: Altın üretimi ne durumda? Toprak
0: altın üretimi mi?
3: Evet.
0: Altın üretimi son yıllarda iyi, gayet iyi. 50 ton civarında bir beklenti var. Raporlar bu şekilde. Ama talep tarafına baktığımız zaman içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en iyi alıcı. Yani üretilen altınları iyi bir şekilde alıyor. Sadece Ocak ayında bir tantana vardı. Böyle altın bulamıyoruz falan tantanası vardı. Merkez Bankası da devreye girdi. Tamam ben almıyorum dedi. Vatandaşlar alsın dedi. Böyle işçilikler bir ara kapandı. Ama yine en iyice alıcı Merkez Bankası. Bu savaş süreci bittikten sonra, bir anlaşma haberi geldikten sonra sattığı altınları tekrar yerine koyar. Ama taleplere baktığımız zaman örnek verelim rakamsal değer üzerinden. Son rakamları yazdım çünkü ben. Mesela Son çeyrekte altın mevduatlarındaki oran %17'yi geçti. Bu ne demek oluyor?
2: O tabloyu bir verseniz, o önemli. Bu arada bu altın madenlerinden çıkıyor burada. Bunlar bizim bir faydamız oluyor mu? Yabancı şirketler mi gelip arıyorlar? Türkiye'de her tarafta altın madenleri var. Devletin yani, de çıkardığı madenler var mı? Devlet de kendisi de çıkarıyor mu?
0: Yok yani, özel şirketler şey yapıyor burada.
2: Öyle
0: özel
2: mi? Şirketler burada çıkmasının çıkarıyor. Bize avantajı nedir? Vergi alıyoruz falan filan.
0: Tabii orada bir kar payı alıyor. Hmm. Sonuç itibariyle devlet de kendi bünyesinde bu işleri yapabilir. Ama böyle bir
2: bu Samet şey olur. Altın hesaplarının mevduattaki payı.
1: Bu arada bir şey evet. sorayım. Bir de yine bankalarda yatırım aracı olarak platini de görüyoruz.
0: Platin konuşulmuyor.
1: Evet. Platin de gümüş ve altın gibi çok kazandıran bir
0: maden. Tabii ki. Platin, paladyum, bunlar da endüstriyel metallerdir. Bunlar elektrikli araçlarda, savunma sanayi birçok alanda fiziken çok kullanılıyor. Türkiye'de 2025 yılında artık bankalarda platin ve paladyum satışı yasallaştı, serbest kaldı. Vatandaşlar platin ve paladyum tarafında yatırım yapmak istiyorsa bankalar aracılığıyla yine alabiliyorlar. Tabii ki gelecek noktasına baktığımız zaman altın gibi, gümüş gibi değerli bir emtiadır, endüstriyel bir metaldir. Onun da farklı sektörlerde talebi mutlaka artacaktır.
1: Fiziki olarak da platin
0: fiziki
1: var mı?
0: Olarak da var. Fiziki olarak platin, paladyum var. Bunları da yatırımcılar fiziki olarak almak istiyorlarsa alabilirler. Ama şey gibi değildir. Yani altın gibi değildir. Hemen böyle gidip bir kuyumcuya satmak gibi falan değil. Toptancılar alıyor. İşte bunu bulmanız lazım. Güvenli bir yerden almanız lazım gibi birçok özellikleri var. Evet.
2: Bu arada çok artmış altın. 2017'de 1,5'muş mevduatların
0: evet,
2: içerisindeki.
0: Evet, evet. Yani şimdi, 2025 yılında her 100 liradan 13 lirası altındı.
2: Az değil.
0: Şimdi her 100 liradan 17 lirası altın mevduatında. Şimdi biz her ne kadar altın fiyatları yükseldi, altın şöyle oldu falan hikayeleri yapsak da hem merkez bankaları hem yatırımcılar altın tarafındaki talebini kısmadı. Rakamlar bize gösteriyor. Ve
2: bunlar genel yastık altı, sistemdeki altın ve fonlarda da çok fazla hani, değil mi?
0: Fonlarda zaten aşırı derecede var ve bundan sonraki süreçlerde altın tarafında ciddi bir rağbet olmasını bekliyoruz. Fiyatlar özellikle düştüğü zaman, özellikle işlenmemiş altın ithalatına bakıyorum burada. 2026 yılının ilk çeyreğinde 9 ton civarında bir ithalat var. Ama 2025 yılında bu 11 tondu. Neden? İşçilik var. İşçilik kısmı çok önemli bir neden burada. Geçen yıl yine 824 tona kadar rezervimiz çıkmıştı. İlk 10 sıralamasında 9. sıraya kadar yükselmiştik. Gümüş ithalatına baktığımız zaman da 2025 yılında gümüş tarafında talep, ithalat tarafında 72 tonmuş. Bu rakam 2026 yılının ilk çeyreğinde tam 244 tona yükselmiş. Yani gümüş farkındalığı Türkiye'de ciddi bir anlamda artmaya devam
2: ediyor. Peki bizim bu, yani yurt dışından biz altını dolarla satın alıyoruz.
0: Evet.
2: Dolarımız gidiyor, altın geliyor. Biraz o da yastık altına gidiyor.
0: Türkiye'de madenlerden altın üretimini söyleyeyim. Aylık ortalama ton bazında 2.2 ton civarında aylık üretim olmuş. Yani bu da ciddi bir rakam.
2: Altın madenleri de yurt dışına dövizin çıkmasını engelliyor böylece bir şekilde, değil mi yani?
0: Evet, evet, dışarıdan dolarla satın almıyorsunuz. İçerideki üretilen altınların en iyi alıcısı Merkez Bankası olduğu için en azından dışarıdan almayarak içeriden alımlarınızı yapabiliyorsunuz.
2: Hep söylüyorum bu arada, bu da yastık altı da olsa vatandaşın birikimi sıkıştı mı götürüyor bir şey veriyor. Çocuğun okul masrafı oluyor, hastalık oluyor, şu bu oluyor. Yani ekonomik zorlukları da atlatmamıza yardım ediyor. Bu da böyle yastık tabii. altı tamamen ölüm ölü de değil adam. Tabii. Devam ettiriyor. Yurt dışında bu tarz krizler olduğunda ekonomi şimdi, böyle yüksek enflasyon kalacak. Toplumsal sorunlar baş gösteriyor. İnsanlar yardım etmiyor. Burada bir şekilde insanlar birikim yapmışlar. Ne olursa olsun çeyrek küçük koyuyorsun bir şeye.
0: İsviçre'de en son açıklanan enflasyon rakamı 0.6 puandı. Halkta bir tedirginliğe, kaygıya neden oldu. Bu ülkelerde genelde böyle fiziki altın biriktirelim, yastık altı yapalım, yarın bugün kötü gün dostu falan anlayışı yok. Kendi ekonomilerine o kadar güveniyorlar. Mesela Amerika'da, Avrupa'da yastık altı birikimi, ülkeler, merkez bankaları rezervlerini artırıyor ama halkın, toplumun fiziki altınları yok. Yarın bugün bir şey olduğu zaman yine bankaya, banka ATM'lerine muhtaç bir şekilde kalmaya devam edecekler. O yüzden Türkiye'nin en büyük şanslarından bir tanesi de bana göre Türk halkının yastık altındaki fiziki altın birikimleridir. Her ne kadar bunu ekonomiye kazandırmak için çeşitli hamleler yapılsa da ama Türk halkının fiziki olarak kendine ait altınlarını fiziki olarak bulundurması bu ülkenin, bu ülke vatandaşı için büyük bir nimettir. Bu nimetten vazgeçmemek lazım. O yüzden çeşitli projeler üreterek bunu ekonomiye kazandırabilirsiniz. Ama şunu sorgulamak lazım. Bu insanlar neden altın alıyor, neden altın biriktiriyor? İşte o neden neden kısmına bir çözüm bulabilirseniz insanlar herhalde düzenli olarak altın almaz, borçlanır, TL borçlanırsa bütün ihtiyaçlarını karşılar. Ama düzenlemelerle işte fiziki altın tarafına biraz endişeler olmaya başladı. Mesela hafta sonu bir dedikodu piyasalarda yayıldı. Sosyal medyada ben kamuoyunu bilgilendirdim bu konuda. Mesela yayılmış. Ama bunlar kendi aralarında, rafineler kendi aralarında böyle bir şey karar kılacaklar. Tabii ki kabul edilemez bir düşünce. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Tabii ki böyle zamanla bunu gerçekleştirirler, Ankara'ya giderler, destek alırlar falan.
2: Evet.
0: Ama şu önemli olan, vatandaşın bence elindeki çekili astır.

0: altınlar ne olacak veya atölyeler bunları yüzük yapıyor, küpe yapıyor, işliyor yani.
1: Ya o olmadan atölye nasıl döner ki?
0: Atölye nasıl dönecek? İşte şey, mantık şu. Bendeki külçe altınları al, erit, onunla işini gör düşüncesi var. Yani aslar altın üretilmesin düşüncesi var. Tabii kuyumcular arası bir açıklama yaptı, yalanladı. Böyle bir şey yok, böyle bir yasal düzenleme yok. Ama olmayacak anlamında da gelmiyor. Eğer böyle bir şey olursa bir mağduriyet oluşur. Böyle bir mağduriyetin oluşması da bizi devreye sokar.
2: Hocam çok teşekkür ederim. Aydınlanmış olduk. Altın konusunda da herkes tabii ki gündelik hayatında da savaşın etkilerini hissediyor bir şekilde. Birikimlerini korumak istiyor. Altın da çok tartışma konusu. Diğer bir tartışma konusu da Kemal Hocam, dün Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesini tanıttı Milli Savunma Bakanlığı.
3: Bizim altınımız da o değil mi?
2: Bizim altın bu, evet. Hemen var mı Samet şöyle kocaman bir resmi? Kemal Hocam böyle alabilir miyim size?
3: Şimdi evet.
2: Bir tarafında Atatürk imzası var, ön tarafında.
1: Diğer tarafında Yıldırım Bayezid'in tuğrası var.
2: Yıldırım Bayezid'in
1: ya bence tuğrası. Çok anlamlı bir isim Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bin Murat tuğrası var Yıldırım Bayezid'in. Biliyorsunuz Yıldırım Bayezid Han yani Kosova Meydan Muharebesi'nde ordunun bir ucundan diğer ucuna Yıldırım hızıyla gittiği için o ünvan kendisine verilmişti yani. Bayezid Han aslında.
3: Süratli.
1: Ama en önemlisi, çok süratli olduğu için en önemli şeyi Nibolu Meydan Muharebesi'nde 20'den fazla ülke, İngiltere, Fransa, Macaristan, Hırvatistan, Lehistan gibi 20'den fazla ülkenin bulunduğu Haçlı ordusunu perişan etti. Ezdi geçmiş, ezip geçmiş büyük bir padişah.
2: Sağda da böyle yani.
4: Sağda
2: da
4: şey tabii. Zaten Anadolu'yla Balkan arasını çok hızlı hareket edip sevk ve idare yapabiliyor olması. Esas şey.
2: Hasebiyle adı Yıldırım. Bu arada önünde Atatürk, arkasında Yıldırım. Bugün hangi kanalda diye, Halk TV'de diye Sözcü'deydi. Füzeyi tanıtıyorlar yani, inkar da edilmeyecek bir şey, bir durum var ortada falan diye. Sadece ön tarafında duruyorlar, Atatürk resmi falan. Ya yani koymuşlar, yazmışlar füzenin üstüne işte. Böyle kimsenin bir kompleks bir şeyi yok ki, bu ülkenin değerleri yazmış, Atatürk yazmışlar, Yıldırım Bayezid. Onun önünde durmak falan ya... Yani hakikaten o kadar çocukça, ne o kadar bu ulusalcıları da ben... Onlar da artık bu ağzınızda böyle artık kekremsi bir tat kalmıyor mu bu haberlerden sonra? Ya kimse ayırmıyor zaten. Saklayacak olsa Atatürk'ü füzenin önüne niye yazsınlar? Hayır, yani diyor, niye böyle bir şey yapsın?
1: Değişim Mengi diyor ki, yurtta sulh, cihanda sulh diyen bir devlet başkanının ismi diyor füzeye yazılır
2: mı? O da
1: diyor.
2: Onu mu diyor?
1: Evet, o da onu
2: abi diyor. Sizde hiçbir şey gelmiyor. Yani ne yapacağız anlamadık ki, adam füze yapmış Milli Savunma Bakanlığı ordunuz. Yazmış üstüne işte... Atatürk yazmış, Yıldırım Bayezid yazmış. Biri diyor ki adam yurtta sulh, cihanda sulh demiş, niye füze yapıyorsunuz? Kemal Hocam niye böyle oldu? Bu ulusalcılar böyle değildi ya.
3: Ya şimdi
2: bu değildi yani.
3: Sor sorular.
2: Bana sormayın.
3: Ya estağfurullah. Ya yani burada
1: sorumdu.
2: Doğru aslında oranın konusu.
3: Belli da. Bir kesim yani işte kalorifer peteği yok, bir çubuk, soba borusu tabirleriyle bazı şeyleri küçümsediğine göre böyle bir şeyden de bir siyasal tablo çıkartmaları.
2: Hayır, Atatürk yazıyorlar yani. Olmuyor diyor ki, o barışçıydı niye füzeye yazdın falan filan. Gerek yok buna, işte ülkenin bir önemli bir değeri ya, bu kalacak değil mi?
3: İstikbal göklerdedir diyen bir lider. Sonuçta istikbal göklerdeyse, ki bunu 1930'lu yıllarda söylemiş Mustafa Kemal Atatürk. Al işte şu andaki iktidar istikbali göklere çıkarttı. Bu kadar İHA, bu kadar SİHA, bunlar da gökte, hatta uzayda.
1: Ama heykel değil.
3: Dikemezsiniz bunu bir yere.
2: Yani. Heykel değil.
3: Dikerseniz sıkıntı olabilir. Patlar falan maazallah.
2: O dediğim ya kanallar şimdi... rakı bardağının üstüne Atatürk yazıp satıyorlar. Bu ayıp falan olmuyor. Yani değil mi? Ne çay garip bardağı, bir şey bu ya. Bardağı. Bardağın üstüne çocuk gibi falan. Onu 30 tane alırsanız Cumhuriyet kurtuluyor falan diyorlar. Füze yapıyorlar. Üstüne yazıyorlar. Buna kızıyorlar yani.
3: Ya kupayı 20 bin liraya satıldığını duydum.
2: Değil mi bir yani, kupa? Çay kupasının üstüne yazmak ayıp ya sen.
3: Villa falan aldılar o şeylerle biliyorsunuz.
2: Kendisi. Anahtarlık.
3: Evet. Öyle bir sömürge durumu da oluştu hakikaten. Ha. Böyle eline işte bir şeyler kapıp gelen satıyor bir yerlerde. Şimdi tabii konumuz şu. Roketsan çok önemli bir...
2: Roketsan üretti değil mi
3: Roketsan,
2: hocam?
3: Roketsan. Pardon, bu şey. Milli Savunma Bakanlığı ARGE tarafından yapılan bir proje. Milli Savunma Bakanlığı'nın araştırma geliştirme birimi var.
2: O hangi ama şirketlerle çalışıyor işte Roketsan'la şunun
3: bununla gibi. Kimle çalışacak bilemiyorum. Roketsan'la çalışabilir. Başka şirket zannetmiyorum olsun. Dolayısıyla şöyle bir şey var burada. Şimdi Roketsan'dan yola çıkarsak eğer, Roketsan'ın elinde birkaç sınıf füze var. Bunlardan bir tanesi balistik füzeler. Pakistan Güçlendirme Vakfı'nın bir iştirakçısı, ortakçısı. Dolayısıyla balistik füze ailesinin içerisinde en baba bu.
2: Öyle mi? En baba füze bu mu?
3: Yani bütün bombaların babası diyor ya şeyler, Amerikalılar. Pardon, Ruslar. Annesi diyor. Evet, Mother of all bombs. MOB dedikleri. Ruslar da bütün bombaların babası diye bir bomba çıkarttılar. Bizim de babamız bu. Yani en
2: Türk ordusunun
3: gelişmiş yetenekli bu olacak. Balistik füzelerin içerisinde
2: şey hazırlamış,
3: bizim Tayfun var. Tayfun 1, 2, 3, 4 var şimdi. Bu menzilleri böyle bir gizleme durumları da var aslında. Yani bilmiyorum neden gizliyorlar ama balistik füzelerde sınıflar var biliyorsunuz.
2: Bunun gizli mi? 6000 kilometre?
3: 6000 ama sonra ne oldu bilmiyorum. Değiştirdiler galiba onu. Değiştirmedi de kaldırdılar galiba. Ya 6000 deklare edildi baştan itibaren resmi anlamda. 6000 ne biliyor musunuz? Kısa menzil var. Balistik füzelerde kısa menzil. Bunlar 1000 kilometreye kadar falan. 1000 ila 3500 arası işte orta menzil. 3500-5500 arası uzun menzil. 5500 üstü kıtalar arasına tekabül edebilir. Dolayısıyla biz burada uzun menzil ile kıtalar arası arasında bir yerdeyiz şu anda. Dolayısıyla bizim şu an etki çapımız 6000 kilometre ise eğer bunun vuruş noktası, yani Ankara merkezden atsanız bile Londra'ya kadar
2: tüm Avrupa kıtası. Bir bakalım mı Samet nereleri şöyle bir
3: Avrupa gidiyor. Şimdi burada
2: kapsıyor bir şeyine.
3: Kimseyi de tedirgin etmeyelim ama şimdi.
2: Yok böyle. Tedirgin etmeyeceğiz tamam, de fazla böyle bir
1: Pakistan, Çin, Rusya, bütün Avrupa, Afrika'nın yarısı.
2: Üç kıta. Zaten biliyorlar. Üç kıta değil. Üçümüzde ne işimiz olur canım biz.
3: Bir Amerika'ya şu anda ulaşamıyoruz. Onu da taşırsanız bir yerden bir yere orada atarsınız. İspanya'dan atabilirsiniz bize.
2: Aşağı yukarı 6000 kilometrinin
1: nereye? İsrail için hiç gerekli değildi bu kadarını yapmak zaten.
3: Yok gerek yoktu. Yani.
2: Ama şu an konuşuyorlar. Arap gelizmeleri, İsrail falan bunları bayağı.
3: Şimdi bir de
2: ne oluyor, bunun, ne bitiyor diye.
3: Hocam dedi ya Yıldırım Beyazıt Han'ın en önemli özelliği süratidir diye. Bunda da önemli şey sürat. Bundaki sürat ne biliyor musunuz? 9 mah-25 mah arası.
2: Bu neye işaret eder? O İran Tel Aviv'e atıyor diyor. Yıldırım gibi çakıyorlar.
3: Onlar 13 mah.
2: Bu?
3: 25 mah.
2: Of, iki katı.
3: Terminal hızı var. Dünyada kaç gerçek tane var söyleyeyim mi onlara?
2: Gerçek yıldırım bu yani.
3: Dünyadaki kardeşlerimi söyleyeyim mi? Bakın toplamda 7 sınıf var. 7 tane bu 8. 25 mah ve üstü olanlar. Daha doğrusu 20-25 arası olanlar. Bir tanesi Avangard var. 28 mah. O çarptığı hız. Seyir hızı 9-10-11 mah olabilir. Çünkü dikey atım, çıkıyorsunuz 100 kilometre satıhtan uzaya. Uzaydan seyrediyorsunuz. Sonra dikey olarak
2: bu hızı hocam neyle kazandırıyor? Yakıtla mı alakalı? Aerodinamikte her
3: gravity,
2: şeyle değil mi?
3: Gravity dediğimiz yer çekim artı sıvı yakıt. Dört motorlu bir de bakın dikkat edersiniz. Arkadan gözüküyor. Dört motorlu sıvı yakıt kullanıyor. Ve seyir hızı 25 maha kadar çarptığı anda ulaşabiliyor. Ruslarda var bir tane Avangard. DF-41 var Çin'de. MEO-51 Fransa'nın var 25 mah. Trident 2 var ABD'nin. Agni-V5 var Hindistan'ın. Hwasong 19 var. Bir de AGM-183A var 20 diğer ülkelerde.
2: Bunun ucuna istediğiniz başlığı takıyorsunuz öyle mi?
3: Çoklu başlık takarsınız. Nükleer başlık takarsınız.
2: Şu kısım, her şey normal.
1: Zaten içinde 3000...
3: Kilogram.
1: Kilogram.
3: 3 ton.
1: Yani 3 tonluk bir...
3: 3 tonluk bir yakıt şey var, patlayıcı var.
1: Patlayıcı var.
2: Artık onlar da TNT falan değil, plastik mülastik her şey daha da...
3: Dedim yok. Ya çoklu başlık olabilir, plastik şey patlayıcı olabilir. Ya da katı patlayıcı TNT gibi, C4 gibi olabilir. Nükleer başlık da olabilir.
2: Her şey olabilir.
3: 3 ton muazzam bir rakam. Yani şeye attığımızı geçen söyledim ya, Hiroşima'ya atılan 64 kilogramlık uranyumdu.
2: 64.

0: Çıktı Hürremşah 4, Taat Bak'a kaldı. Demir Kubbe zaten
1: kısa,
0: durdurması
1: çok kısa menzilli bir yere bunu atmaya gerek yok o zaman.
0: Ya şimdi çok pahalı silah sistemleri bunlar. Yani şu an fiyatını bilmiyoruz maliyetini ama değmez yani. Mesela İsrail'e değmez bu. Biz Tayfun atarız oraya. Tayfun zaten ya, 561 kilometre attık vurduk biz. O 600 kilometre menzilli. O bile fazla. Belki buraya Bora filan atabiliriz. 280 kilometre hocam. Bora var, Tayfun var. Bir de bu var işte.
2: Böyle iştahla falan anlatmamızın tek sebebi yani Türkiye'nin zaten böyle bir şey olmaz da.
0: Yo, tanıtıyorum yani.
2: Görüyoruz iştah, neler olduğunu. Gazze'de şurada burada dünya üzerinde böyle insanlar kastetmiş.
1: İsrail televizyonları sürekli vururuz, yıkarız, tabii. yaparız, Türkiye'ye şunu yaparız falan diyor. O açıdan söylüyorum.
2: İnsanlar kastetmiş bir güruh var.
1: Güruh
2: ve bu güruh da bu Melih dilden Bey, anlıyor. Net bir şekilde bunu açık açık söylemek yok. Yoksa Bey, silahı kim şey yapar?
3: Mesele burada tekil bir silah vesaire ekosistem sahip olmak.
2: Tabii.
3: Yani ekosistemi iyi kurduğun zaman aslında güvenlik ve caydırıcılık oluşuyor. Yani tek başına bir füze geliştirdin. Kendi başına evet kıymetli ama tek başına güvenlik sağlamaz.
2: Tabii bir sistemin içine oturacak.
3: Başlı ekosistem. Başına bir ekosistem oluşmak gerekiyor. Hatta daha da yaymak lazım. Hani bütün bir ülkenin ekosistemi yekten bir güvenlik yaratır. Sadece silahlar da değil.
2: Tabii.
0: Burada en önemli şey etki çapı, hızı ve envanterdeki sayınız.
2: Şu sizin anlattığınız buraya daha evet, çok özetliyor. Daha Bora hemen 280. Tayfun blok 1 500-800.
0: Evet,
2: Cenk var.
0: Cenk var arada 1000 kilometre daha üstü.
2: Tayfun
0: blok 4 3000'e kadar olacağı söyleniyor. İşte Yıldırım Han'da 6000 kilometre. Biz hep bakın bunlar çok sürpriz oldu bize. Tayfun 4 sürpriz olmuştu ya hatırlıyorsunuz. Biz evet, hep eleştiriyorduk. Kısa mesafe balistimiz var. Yani etki çapımız çok dar. Türkiye artık daha Libya'da, Somali'de değil mi? Kafkas, Balkan coğrafya geniş. Dolayısıyla bizim daha böyle orta sınıf balisteye ihtiyaç verir. Küt diye Tayfun çıktı geçen sene İDEF'te. Çok şöyle değerlendirdik. Yani en azından etki çapımız Libya'daki birliğimizi koruyacak tabii seviyede. Ki. Sonra Yıldırım Han çıkınca hakikaten bu ayrı bir sınıf. Yani ligde de, uluslararası ligde de çok önemli bir yere
2: bir de bunları üretmek, o seri üretim dediğiniz şey, o kapasite önemli değil mi? Ne kadar
0: envanterdeki üretim, miktar işte. Mesela
2: önce bir yani stok yapacaksınız envantere, sonra
0: önce deneyeceksiniz. Hmm. Testler yapılacak. Testler, hassas vuruş. Bunun bir diğer bir özelliği de biliyorsunuz, hassas vuruş sensörler var. Hepsi de milli yazılımlı sensörler. Aselsan yapıyor. Ve dolanan mühimmat statüsü.
2: Kemal Hocam, bu Tayfun'u denemiştik değil mi? Biz görüldü bunun.
0: Tabii 561
2: kilometre. Şimdi Sinop'ta, şey açısından soruyorum. Televizyonlarda konuşuyorlar. Arap televizyonları, İsrail televizyonları. Siz de bakmışsınızdır. Bayağı oturup bu füze şey diyor. Var mı o görüntüde aslında biraz anlatayım. Türkler bunu konuşuyor diyor. Yani
0: bu artık geçmişte kaldı.
2: Evet, açıklandı diyor. Şey için, Yıldırım Han için.
0: Ha, evet.
2: Denemesini görmedik ama diyor. Yani
0: olmadı zaten söylüyoruz yani.
2: İşte onu diyor. Yani bir umut belki diyor. Ama eleştiriler de çok ciddi. Türkler bu anlamda bir hamle yaptılar diyor.
0: Bence
2: kipalı mipalı adamlar oturup yani, bunu konuşuyorlar.
0: Umut değil bu. Bu MSB Argen'in yaptığı.
2: Yok yok, şu açıdan söylüyorum. Yani
1: mesela o Yahudi şeyler nerede denenmesini istiyorlar?
2: Şu açıdan diyor. Daha denemediler ki diyor.
1: Denemek için bir yer gösterebilirlerse deneyebilirler yani.
2: Aslında evet, İsrail bir öneride bulunabilir. Akdeniz evet, civarında falan. Yani diyor bu gelişmeyi yani şeyle izliyoruz. Muhtemelen işte Tayfun'da olduğu gibi ilerleyen dönemde de Orta Doğu'da bir silahlanma yarışı. Türkiye bu akşam yerli üretim 6000 kilometre menzili yeni bir balistik füzeyi göreceğe çıkardı diyor. O Amichai Stein dedikleri kipalı adam da bu muhtemelen İsrail'in gözünden kaçmaması için yapıldı diyor. Yani oraya yönelik değil ama onlar üzerlerini algılıyorlar. 2000 kilometreye kadar olanları hızlandırdı. Sizin o anlattığınız.
0: Tayfun 4'ü.
3: Ya ve şu an İsrail iç basınında da, İsrail iç siyasetinde de Türkiye çok geçer akçe oldu. Yani orada da gerçek bir tehdit öte araç sallaştırdılar iyice Türkiye'yi kullanarak kendi siyasi şeyler için.
2: İlk kez sergilediler diyor. Çok ciddi bir aşama bu diyor. Yani kaygılarını da getiriyor.
0: Haklı.
2: Aynı zamanda İsrail'in İran karşısında yaptıklarından aldıkları bir derstir. Yani işte İran füzeleriyle savaşı dengeye getirdi diyor. Artık bu bölgede de Türkiye'nin savunma sistemleri falan ayrı ama elinizde bunlar olmayınca saldırıya da açık hale geliyorsunuz. Tabii. Biz kavgayı biz başlatmadık.
0: Ya bu
2: net
0: İran
2: şekilde
0: savaşından
2: Türkiye başlatmadı. Kimseye ne bir saldırımız var ne bir şeyimiz var. Ama burada bir tane bir kavim var. İnsanlar savaş
1: ama
2: açmış.
1: Ama bunlar olmazsa bizim üzerimize açık açık
2: tabii
1: saldıracaklar.
2: Tabii ki net bir şekilde yani
1: söylüyorlar.
2: O antimilitarizm devri, silah edebiyatı başka bir hikaye. Yani sizin elinizde bunlar olacak. Biz zaten tarihte ne zaman kime ne saldırganlık yaptık? Yani bu kurallar koyulduktan sonra.
0: Çok
2: dünyanın doğru nizamı öyleyken elbette Türkler gerektirik neyse öyle savaşıyorlar ama son dönemde bu uluslararası hukuku ihlal eden İsrail ve komutanım, bu aparatı.
3: Sıvı yakıt mı, kat yakıt mı?

0: Sıvı yakıt.
1: Sıvı yakıt.
0: Sıvı yakıt kullanıyor.
1: Oymuş hızı kullandığımızı katan değil mi? Bir de sıvı yakıt.
0: Evet. Ve bir de biliyorsunuz biraz önce söyledim. Hakkını vermemiz lazım. Kendisine karşı kullanılan hava savunma füzelerinden kendini koruyacak dolanma imkan kabiliyeti var. Yani yörünge değiştirebiliyor. Bu yeni bir yetenek aslında füze ailesinde.
1: Konuşmaya yeni devam edelim şey hocam. Ama
0: dolayısıyla kritik bir konu bu. Başka şeyler de var. Seyir füzelerimiz de var.
1: Onları da konuşmaya devam edelim ama şöyle bir senaryo var. Şimdi bizim bir komşumuz var. Yunanistan. Yani Türkiye ile sürekli bir gerginlik peşinde. İsrail ile Güney Kıbrıs'ta toplantılar yapıyor. Savunma işbirliği anlaşmaları yapıyor. Yanı başımızda Türkiye'yi tehdit olarak görüyor. Buraya gelecekler, Türkler girecekler. Onlarda da televizyonlarda bunlar konuşuluyor. Açık ve net bir şekilde İsrail Türkiye'yi batıda Yunan komşusuyla oyalamak istiyor herhalde. Senelerdir yaptığı bu. Değil mi? Bir gücümüzü şey yapalım diyor. Yunanistan'da bu sistemler nasıl yankılanıyor? Yani İsrail'de paniklemekte haklılar. Adamlar, Türkler bu sistemi geliştiriyor diye de. Hep söylüyoruz yani Yunanistan'la Türkiye'nin ne böyle bir hedefi var, ne bir iddiası var değil mi hocam? Bir asker olarak
0: İsrail'e sormak lazım. Nagel raporunu niye yayınladınız kardeşim? Yani Nagel raporu neydi? Türkiye'yi hedefleyen bir hazırlık.
1: Atina'ya ne oluyor hocam? Daha net sorayım yani. İsrail tamam Türkiye ile böyle bir şey hali var da. Atina ile ne Türkiye'nin böyle bir deklar ettiği hali var, ne Türk halkının öyle bir şeyi var.
0: Evet, beklentisi
1: yani
0: var.
1: Yani şey de değil, rakip boyutunda da değil Yunanistan'ın şey, hali.
2: Yunanistan'da şöyle bir şey var. Mesela atıyorum Hakan Fidan bir açıklama yapmış olsun. O gün mesela öğlen haberlerinde hemen Türkiye muhabiri bağlanır. İşte uzun uzun konuşur falan. Yani her gün gündelik olarak televizyonlarda isim vermiş falan televizyon olurdu ama şey yapıyorlar. Sürekli olarak işte şu televizyonda bu konuşuldu. Türkiye'deki falanca televizyonda şöyle bir yorum yapıldı. Hı hı. İşte bu şekilde günlük olarak Türkiye şeyi var. Ermenistan tarafı da öyledir mesela. Yani bir keresinde çok iyi hatırlıyorum. Çanakkale Boğazı sistem trafiğe kapanmıştı. Gemi trafiğine Ermenistan'da haber olmuştu. Hiç abartmıyorum.
1: Evet. Ama Ermenistan artık o raydan
2: yani
1: biraz
2: Ermenistan,
1: çıktı
2: Yunanistan, İran da hatta aynı şekilde. Çok şöyle Türkiye haberleri çok şeydir yani. Çok
3: gidiyor. Yani Yunanistan'ın yerine koy kendini. Niçin mesela ordu beslersin? Niçin silah üretirsin? Kime kullanacaksın? Yunanlı olarak düşün.
2: Arnavutlar, Fransızlar
3: mı, İngilizler
1: mi? Makedonlar var. Onların başlarında bela Arnavutlar var.
3: Zavallı Arnavutların bile değiştirdiler korkularından. Evet, adamlar Kuzey Makedonya yaptılar yani.
1: Yani ben çok da güvenirim. Türkiye gibi bir komşum olsa ne güzel derim ya. Geliyorlar bütün dövizi buraya bırakıyorlar. Hı. Yazın sıraya giriyorlar. Bir kısmı Yunan aşığı. Evet. Yani derim ki ne güzel buradan bir şey gelmez.
2: Yunanistan bütün komşulara sorumlu.
3: Mezelerine adaları verecek
1: adasını
3: kadar
1: dostları
3: var.
1: Diyor. Selanik'ten daha çok kendine Selanikliyim diyen var. Hı. Türkiye'den bir şey gelmez size. Bir şekilde girmişler ama. Hemen ilan tahsine bir uzanalım. Bizde Oral Hoca diyor ya orada çok konuşuluyor televizyonlarda diye. İlan Tahsin merhabalar. Türkiye'nin son füzesini konuşuyoruz. Yıldırım Han'a doğru şeyler mi söyledik? Yanıldığımız şeyler var mı hocam?
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki konuklarınıza da. Değerli konuklar zaten Yunanistan'ı biliyorlar. Onlar her gün Yunanistan haberleriyle tabii ki izliyorlar. Şimdi bir yerde ama siz de Türkiye olarak durun artık yani bir frene basın. Çünkü bu 5. Yıldırım Han, komutanımız oradan zaten gülecektir benim söyleyeceğime, bir yerde frene basmak lazım. Şimdi Yıldırım Han, 25 Mark, teknoloji, bunlar hepsice Atina'da dudak uçuklattı bakın. Burada söylemesi benden. Yani baktığımız zaman şimdi her ne kadar Türkiye Yunanistan'a yönelik bu silahlanmayı, bu savunma sanayi, yerli ve milli konuları Yunanistan için yapmasa da dünya piyasasında sayılı ülkelerin arasına girmiş olsa da bu tür füzeleri, bu tür savunma teçhizatlarını üretmekte. Bu Yunanistan'ı bozuyor. Şimdi neden bozuyor? Çünkü biz burada şu anda Yunanistan'da 2030'u hedefliyor mesela Yunan Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Bakanı Delgas. 2030'a kadar raftan alacağız diyor. Raftan ne demek? Yani üretenler başkası rafa koyuyorlar. Siz de gidip bakıyorsunuz, seçiyorsunuz. İşte bunu alacağım, bunu alacağım İsrail'den, Fransa'dan. Yani bu şekil bir alışverişi var Yunanistan'ın. Ama şimdi Türkiye'nin bu tür füzeleri görücüye çıkardıktan sonra gerçekten şöyle herkes geri durup bir geriniyor. Opa durun bakalım ne oluyor şimdi, ne yapıyoruz yani. Biri bitmeden biri geliyor ardından hemen. Biri bitiyor. Bir de Yunanlılar çok da şunu merak ediyor. Eğer bilen varsa söylesin. Bir de bize göstermedikleri var diyor. Onları nasıl öğreneceğiz? Şimdi insanlar merak içinde kalıyor böyle. Beyder
1: Bey piyasaya
4: bunları saldıktan sonra. Tabii şimdi baktığımız zaman gerçekten sabahtan akşama kadar Yunan basını dünden beri yani bu fuarda sergilendikten sonra ve bu teknolojik özellikleriyle kıtalar arası balistik ve hipersonik de üzeri baktığımız zaman teknolojik olarak da eyvah

0: Tabii bayraktarlara işte bir Kendavros sistemi yaptılar. Onlara bulduk diyorlar. Yani artık dronlar ve İHA'lar bizim Ege'yi geçemezler karşı tarafa. Bunları diyor biz Husilere karşı denedik. Tamamız diyor. Bir iki gemiye yerleştirdiler. Peki şimdi buradan ne oluyor? Şimdi Tayfun var. Kilometre menzillerini biraz önce komutanım da söyledi. Hani şimdi baktığımız zaman diğerleri geldi. Bu da 6000. Bu nereden çıktı? Şimdi herkes Yunanistan'da bu soruyu soruyor.
1: Ya Yunanistan'a kaçacak 6000 gerek yok yani. Çok da masraf.
0: Mesele
2: Kirit
0: orada
2: var,
0: işte.
2: Kirit
0: Türkiye, zaten Yunanistan.
2: Karaok var.
0: Yunanistan burada şunu anlaması lazım. Yani mesafe 6000 kilometre. Yani kesinlikle Yunanistan'a karşı yani tırnak içinde söylüyorum kullanılacak bir silah değil bu. Yani Türkiye değişik düşüncelerle üretim kapasitesini ve dolayısıyla da dünyada sayılı ülkelerin arasına Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi istikbal göklerdedir. İşte bakın ismi imzası önde. Dolayısıyla da Yıldırım Han'da Yıldırım gibi bir cepheden başka bir cepheye intikal ediyor. Dolayısıyla da bunlar güzel şeyler. Ancak keşke Melih Bey senin de söylediğin gibi ve defalarca bunu söyledim ben de. Türkiye'nin içerisinde buraya uzo içmeye gelenler, işte ben Selanikliyim, Langazadan'ım, Grek salat, domates salatasına ne de güzelmiş. Ya domatesin alası var, zeytinyağınız var, Ayvalık'tan gidin alın. Her şey var, peyniri de üzerine koydunuz mu? Bir de işte Kayseri'nin o Alabozkır'ından işte bir yerlerden kekik getirdiniz mi? Al sana Grek salat, çoban salatası. Yani şimdi kalkın bu kadar bunu büyütmenin de bir anlamı yok. Ancak şimdi bu Yıldırım Han füzesi çok konuşuldu Melih Bey ve konuşuluyor. İşin ciddiyeti burada. Şimdi mesela diyorlar ki bu sadece bölgesel askeri konulardaki dengeleri değiştirmeyecek. Küresel anlamda bütün dengeleri değiştirecek bir hamle eğer Türkiye bunu üretirse. Ve bugün bütün gün sosyal medyaya baktım sabahtan akşama kadar yayına hazırlanmazdan önce. Dedim ki acaba sosyal medyada Yunan halkı ne diyor? Şimdi ne diyorlar? Ona da bakmak lazım. Basın tabii yazıyor. Yunan halkı birileri diyor ki maket. Onlar diyor biri de yazmış demiş ki onun altına çok yorumlar var. Yüzlerce binlerce yorum var. Bu füze oldukça büyük. Yaklaşık 25-30 metre boyutunda. Türkler bunun içine binsinler, uzaya gitsinler, onlardan kurtulalım, başka türlü kurtulamayacağız. Şimdi böyle yazanlar da var yani. Artık bu coğrafyalanda Türklerin gitmesini isteyen bir Yunan kamuoyu oluşuyor yavaş yavaş. Türkiye bu teknolojileri yaptıkça. Dolayısıyla da ancak yazılan çizilen şu. Bir Kıbrıslı, Güney Kıbrıslı gazeteciyle bir Yunanlı komutan bayağı tartıştı. İzledim ve şunu söylüyor, diyor ki Türkiye'de bu söylenenler bunlar Türkiye'de yok. Bunlar işte İran'ın yaptığı gibi görsel olarak şeylerde falan mesela. Siz dedi hiç Türkiye'nin dedi askeri gücünü ciddi anlamda araştırdınız gördünüz mü dedi. Bilmediğiniz için konuşmayın dedi televizyonlara çıkarak. Şimdi akıllı insanlar da Türkiye'nin yapmış olduğu tüm hamleleri, Türkiye'nin üretmiş olduğu bu yerli milli imkanlarla bütün o pırıl pırıl mühendisler, gençler, bütün herkes yeni teknolojilere bakın birden Türkiye lig atladı. Bu bir gerçek. Bunu sadece biz A Haber olarak söylemiyoruz. Bunu Yunanlılar söylüyor bakın. Bu andan sonra diyor biz Türkiye ile asla yarışamayız. Yani konuşulanlar, yazılanlar, çizilenler, televizyon programlarında biz asla Türkiye'yle bu konuda yarışamayız. Çünkü biraz önce sıralamaya baktığımızda bu 5. füze.
3: Evet.
0: Yanlış yapmıyorsam mesela 5. füze. Şimdi bir de bize göstermedikleri diyor. Yani Yunanistan sabahtan akşama kadar bunu konuşuyor.
1: Biraz sen söyle sen onlara göstermediğimiz falan bir şey yok. Dedikleri gibi roketle bir şey yok ya sakin olsunlar.
0: Değerli dostum şunu söyledi. Dedi ki Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çıkıp konuşsa doğrudur. Harfiyen katılıyorum. Yani sabahleyin bir etkinliğe katılan bir bakan düşünün. Dışişleri Bakanı olsun, Ekonomi Bakanı olsun, işte Cumhurbaşkanımız olsun çıkıyor. Bir şey söylüyor. Diyor ki Türkiye egemenlik haklarını korumak için TSK da söylese bunu haftalık briefinglerde evet. Sürekli olarak şu oluyor. Yani kendi egemenlik haklarını sonuna kadar koruyacaktır. Bu Yunanistan'a saldırı anlamında niteliğinde yansıyor bakın. Yani burada ama Yunanistan aynısını söylerken değişik algılanıyor. Yani egemenlik haklarımızı kimse evet. Burada sorun olmuyor ama Türkiye'den bir bakan çıkıp bunu söylerse dolayısıyla bir saldırı, bir yayılmacılık politikası olarak değerlendiriliyor. Evet, toparlamak gerekirse Melih Bey konuşulacak çok daha konuşulacak bu Yıldırım Han çünkü sürekli takip ediyoruz bakıyoruz.

0: yazıyorlar, çiziyorlar. Bizler burada takip etmeye devam ediyoruz ama bizden fazla, Türkiye'den fazla Yunanlılar takip ediyorlar.
1: Sen de söyle Tahsin, denk geldin yani. Size karşı değildi. Konuştuk akşam haberde de. Gümülcü ne desin değil mi İlhan?
0: Evet evet. Gümülcü ne desin şu anda.
1: Herkese de çok selam hocam. Kendine çok iyi bak.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum.
1: Gereksiz yere çok üstlerine alınmış komşu. Komşuda bir şey yok.
2: 6 kilo üstlerinden meselesi, kaç defa geçer?
1: Ya yani.
3: O zaman adalardaki bu, o silahları boşaltsınlar.
1: Değil mi? Onun bunun köleliğini yapmayın. Tabii.
4: Bizim bu kasus belli meselesi var ya, 95'te ilan ettiğimiz. O zaten sürekli olarak dillerine doladıkları ilk hikayeden başlıyor da. Şimdi Ocak ayında Yunanlar askerlik yasasını da değiştirdiler ülkedeki. Eğitim süresini arttırdılar. Drone eğitimleri eklediler. Bayağı bir şeyler var. Bir de anti-drone şeyleri almaya çalışıyorlar. İşte malum İsrail'den falan. Hani bu yönde hazırlık yaparken İlhan Bey'in de dediği gibi yani sonrasında meselenin işte böyle sürekli bir kuvvet çarpanı getirecek ekstra envanter tanıttıkça Türkiye başka türlü bir iklim sürekli oluşuyor. Yani abartısız söylüyorum. Yunanistan'da hemen her gün, hatta hemen her gün, her gün istisnasız bu Türkiye başlığı üzerine bir konuşma gerçekleşiyor. Türkiye'deki ekmek fiyatlarının falan konuşulduğu zamanları biliyorum ben yani.
1: Murat'ın da dediği gibi ya ne yapsınlar onlar da, değil mi? Artık korku nesnesi burada yani, demişler ki.
2: O kadar asker niye besleyecekler yani, askere maaş verecekler yani. Kimle savaşacak o asker? İşte Türkiye'ye karşı kışkırtacaklar ki bir şey olsun yani. Hakikaten başka bir şey yok yani. Zaten avuç içi kadar ülke. Nüfusu da 10 milyon.
1: 10 milyonluk bir yerden.
4: Periferi ülkelerde Türkiye zaten ayrı bir başlık olarak konuşuluyor. Yani Türkiye'deki 4 şiddetine deprem bile haber oluyor gerçekten.
3: Türkiye ölçeğinde bir ülkenin böyle bir sisteme ihtiyacı var. Gerçekten var. Ben hatta nükleer silah bile resmi anlamda Türkiye'nin üretmesi konusunda negatif düşünmeyenlerdenim. Dolayısıyla bir
1: ama
3: şekilde...
1: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün daha açıklama vardı. O nükleer şeylerini falan kontrol edeceğiz diyor. Yani iktidara geldiğimizde bu anlaşmalar... Niye nükleer santral her tarafta kapanıyor? Türkiye niye elektriğini nükleerle üretiyor diyor.
3: Olur mu? Tam tersi.
1: İşte kim yönlendiriyor Fransa, onları, kimin söylemi bilmiyorum.
3: Arttırıyor. Çin hele kaç katına çıkarttı nükleer
2: Alman
3: santralini.
2: Alman Hristiyan Demokrat Parti'ye benziyorlar.
1: Muhtemelen ama Almanya'daki de açtı artık nükleer santralleri ya. Oraya bile bakmıyorlar. Çok teşekkür ederim. Bütün konuklarıma çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Çatılar uçtu. Okulun dış cephe kaplamaları söküldü. Gaziantep'te etkili olan fırtınanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir çoban da fırtınadan okula sığınarak kurtuldu. Kocaeli Gölcük'te hızla ilerleyen motosiklet bir araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletteki iki kişi yaralandı. Bursa Gürsu'da markete giren kişi fenalaşarak yere yığıldı. İş yerinde alışveriş yapan sivil jandarma personeli adama kalp masajı yaptı. Bu sayede hasta yaşama tutundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikasında ve yanında bulunan bir serada hasar oluştu. Osmaniye'deki 11 köyde bulunan deprem konutlarında hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi 740 saatlik görüntüleri inceledi ve şüphelileri tespit etti. Çaldıkları malzemeleri hurdacıya satan ve kamuyu 11 milyon lira zarara uğratan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bitlis'in yüksek kesimlerinde beyaz örtüyle mücadele sürüyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Ekipler yolları açık tutmak için çalışıyor. Mera ve ovalarda ise kar örtüsünün erimesi ve havanın ısınmasıyla doğa canlandı.

0: da günün öne çıkan haberleri.
1: Şoför kapısının söktak olduğu ve mikron değerlerinin yüksek olduğunu gösteren belge.
2: 0 kilometre diye aldı, bir yıl sonra satmak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Aracın kapısında söktak ve boya işlemi uygulanmıştı.
3: Düşünün, bir yıl siz sıfır araba kullandığınızı düşünüyorsunuz ama bir yıl sonra bu aracın kapısının sökülmüş, takılmış ve boyanmış olduğunu görüyorsunuz.
2: Engin Siyah İstanbul'da yetkili bayiden hafif ticari araç satın aldı. Her şey yolunda gidiyordu.
3: Satmaya karar verdim. Aracı internete koydum. Talip oldu bir arkadaş. Aracı ekspertize soktuk. Buraya kadar her şey normal.
2: Engin Siyah ekspertizden çıkan raporla neye uğradığını şaşırdı.
3: İlgili arkadaş bir hanımefendi dosyayı getirip masanın üzerine koydu. Ve maalesef aracınızın kapısı sökülmüş, takılmış ve boyanmış dedi. Ben şok oldum tabii.
2: Üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçen Siyah şikayet kaydı oluşturdu. İkinci şokunu da o zaman yaşadı. Yine iddiasına göre genel merkez söz konusu işlem teknik açıdan normal dedi.
3: Mikron değerlerinin normal olduğu, herhangi bir dışarıdan müdahale bir işleme kapının tabi tutulmadığı ve benim herhangi bir mağduriyetimin söz konusu olmadığını, herhangi bir değer kaybımın olmadığını söylediler maalesef. Şok edici bir durum. Ben buna binaen yine satın aldığım bayiyi aradım. Dedim ki yani bu aracın madem bir değer kaybı yok, o zaman bu aracı değerinde satın alın.
2: Arabayı aldığına bin pişman olan Engin Siyah konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.
3: Benim 19. arabam bu. 19 arabada hiçbir sorun yaşamadım. Sıfır aldığım araçta, kafam rahat olsun diye aldığım araçta maalesef böyle bir sorun yaşıyorum. Lütfen bu mağduriyeti giderin.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
2: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi görüldü. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmadan erteleme kararı çıktı.
5: Gözler 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeydi. CHP'nin kurultay ceza davasının 5. duruşması görüldü ve o duruşmada 5. kez erteleme kararı çıktı.
6: Cumhuriyet Halk Partili bu sanıklarla ilgili avukatlar mazeret sunmuşlar dosyaya. Dolayısıyla dosyanın zaten ötelenmesine ilişkin de bir hamle bu.
2: Ara kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi için ilgili mahkemeye talimat yazılmasına ve Segbis üzerinden hazır edilmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 1 Temmuz'da görülecek.
7: Benim canıma tak etti.
2: Mahkeme tarafından verilecek karar kritik öneme sahip. Hukukçular buradan mahkumiyet hükmü çıkmasının temyizde olan mutlak putlan davasına da doğrudan etki edebileceğini savunuyor.
6: Ceza davasında eğer aleyhe sanıklarla ilgili bir hüküm kurulursa, bir ceza verilmesi olasılığı doğarsa tabii ki oradaki dosyayı etkileyecektir. Mutlak butlan kararın hatta belki de kesinleştirecek hale gelir diye düşünüyorum.
8: Çıkacak olan mahkumiyet hükmü artık o seçimin geçerliliğine ilişkin çok ciddi bir delildir ve yeni bir durum ortaya çıkarmış olur. Bu noktada artık o seçimin şaibesi ciddi anlamda yeniden gündeme gelecektir ve yeniden de istinaf bu noktada farklı bir karar verebilir.
2: Daha önce 4 kez ertelenen davada İmamoğlu dahil 12 sanık yer alıyor. Sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor. Öte yandan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Silivri'de görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesini incelemek üzere talep etmişti. Talep doğrultusunda iddianame örneği Ankara'ya ulaştırılarak mevcut dava dosyasına dahil edildi.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Haydi bakalım.
2: CHP'de kılıçlar çekildi. Özgür Özel'in bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak yorumlandı.
4: İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.
2: Butlan tartışmaları MHP'li Fethi Yıldız'ın da gündemindeydi. Yıldız, şaibeli kurultay davası ile ilgili istinaftan karar çıkması ve kesinleşmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine gelebileceğini söyledi.
9: Ben Kemal, geliyorum.
4: Atatürk'ün partisine
9: seçim olmadan gelecek adamın 2 milyonu yemiz alnını karışlar. Nokta.
2: Özel Kılıçdaroğlu gerilimi cenaze töreninde de gün yüzüne çıkmıştı. Hüsamettin Cindoruk'un cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le tokalaşmadı. Özel dalgınlığına gelmiştir dedi. Kılıçdaroğlu ise görmediğini ifade etti. Ancak tartışmalar bitmedi.
10: Hepsi içime attım. Hep sustun. Ya yeter artık ya.
11: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim 2023'teki 38. olağan kurultayda başladı. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e hançer eleştirisinde bulundu. Daha sonra yapılan arınma çağrısı iki ismi yeniden karşı karşıya getirdi.
9: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın, vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
4: Hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
2: Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları üzerine arınma çağrısı yaptı. Özel'den tepki gecikmedi.
10: Yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
4: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le ilgili başarısız imasında bulunması da ikilinin arasını açmıştı.
12: Başarılı bir grup başkan vekiliydi. Bunu her zaman söylerim.
13: Başarılı bir genel başkan değil mi?
12: Daha yeni genel başkandı. Umarım bütün bunların farkına varır.
14: Son derece incitici. Ona çok üzüldüm.

0: Bakın beyler, bizim bir sonraki düşmanımız Türkiye.
1: Manit.
2: Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri dönebileceğini sanmıyorum. Bundan eminim.
3: Bir gece ansızın gelebiliriz.

haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Bugün de ben Tahir İnan Gece Ajansı ile karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterene dek yine tüm Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz.

0: Açılışta kahraman Mehmetçiklerimize bir kez daha yer verdik. Neden? Özellikle Saha Expo'nun İstanbul'da başlaması ve o savunma sanayi fuarında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin bir kez daha görücüye çıkmasıyla birlikte aslında geliştirilme aşamasında olan, daha seri üretime geçilmemiş, geliştirilme aşamasında olan ve prototiplerinin bile dünyada ne kadar büyük ses getirdiğine şahit oluyoruz şu günlerde. O yüzden de bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, tüm gazilerimizi saygıyla anıyoruz ve bu savunma sanayi ürünlerinin hayata geçmesinde emeği olan, bugünlere kadar büyük emekler vermiş tüm mühendislerimizi, teknikerlerimizi de saygıyla, rahmetle anıyoruz diyelim. Dünya hala İran'ı konuşuyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o savaş bitiyor mu? Aslında herkes bu soruya odaklanmış durumda son 24 saattir. İşte bizler de o gelişmeleri konuşacağız. Konuklarımız ve sahadaki arkadaşlarımızla birlikte. Bugün kimler bizlerle? Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ve stratejist yazar Murat Akan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Yine sahada da arkadaşlarımız son gelişmeleri paylaşmak üzere bizleri bekliyor. Washington'a gideceğiz. İrfan Sapmaz orada bizi bekliyor. İrfan, hoş geldin.
4: Merhabalar Tahir, değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Çok teşekkürler. Merhaba. Ve Tahran'da her gün olduğu gibi son bilgileri, son gelişmeleri bizlerle paylaşacak Ekber Karabağ. Ekber, hoş geldin.
5: Teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Şimdi yorumları alacağım ama önce yaşanan gelişmelere gelmeden önce neleri konuşacağız? Son 24 saat bize neleri bıraktı? Yeni 24 saatte nelerin üzerinde duracağız? Hemen onları kısaca özetleyelim. Şimdi gözler, evet, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkese çevrilmiş durumda ama bir de artık Çin detayı eklendi. Hatta detaydan da daha büyük bir noktaya evriliyor gibi. Çünkü Dışişleri Bakanı Arakçı, İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Rusya'dan sonra kritik ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi. Çinli mevkidaşıyla görüştü ve Çin Dışişleri Bakanı ateşkes vazgeçilmez açıklamasını yaptı. Şimdi Trump'ın da Çin'e yolcu olduğunu söylemiştik ama Trump'tan yine bir mesaj vardı. Ya anlaşma ya savaş dedi. İran'dan gelen açıklamalar da var. Onlara da hemen yer vereceğiz. Ama bu arabuluculukta, bu ateşkeste, bu barış görüşmelerinde arabulucu olarak ön plana çıkan Pakistan'dan da bir açıklama var. Görüşmeler haftaya başlayabilir deniliyor. İran medyası Hürmüz'le ilgili bir açıklama yaptı. Son bir haftada İran'la bağlantılı 13 gemi Hürmüz'den geçti dedi. Son bir hafta içerisinde 13 gemi Hürmüz'den geçti dedi. Amerikan basını ise İran açıklanandan daha çok ABD hedefini vurdu gibi ilginç bir açıklama var orada da. Şimdi CENTCOM'da dedik ki İran'a ait bir tankeri daha vurduk ve İsrail-Lübnan arasındaki saldırılar yeniden başladı. İsrail'in Lübnan'a yönelik o saldırıları, 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Tüm bunları değerlendireceğiz ama Bercan da kısa bir değerlendirme almak istiyorum müsaadenizle buraya davet ederek sizleri. Şimdi dünden bugünün farkı ne? Şimdi biz ateşkesin başladığı ilk günden bu yana aynı şeyleri konuşuyoruz.
1: Evet,
0: evet, anlaştılar, açıklanacak, bir anlaşmaya varacaklar mı? Bugün farklı bir şey var mı?
1: Yok, aslında devam eden süreç. Yani Amerika zoraki de olsa İran'a bir barış süreci dayatıyor. Yani İran ya bunu işte savaş yoluyla, savaş döneminin bittiğini açıkladılar. Bugün Marco Rubio da konuştu. İşte öfke destanı, işte destansı öfke operasyonu sona erdiğini açıkladı. Tabi bu öfke, yani destansı öfke operasyonu sırasında bir sürü öfke nöbeti yaşadı Amerika. Yani o öfke nöbetlerini görüyoruz. Trump'ın açıklamalarındaki öfke nöbetleri sürekli kendini tekrar ediyor. Bugün de mesela hem işte barışa çok yakınız diyor, hem işte 48 saat süre verdim ve 3 hafta diye açıkladı. Ardından işte barış olmazsa çok daha ağır bir savaş, saldırı gerçekleşir diyor.
0: Dün çok kritikti. Herkes 24 saate kilitlenmişti. Evet. 24 saat bittiğinde ne olacak? 24 saat bitti. Trump dedi ki savaş 3 hafta daha uzayabilir. Tam bunları konuşurken dün gece bir paylaşım yaptı ve dedi ki Hürmüz'le ilgili başlattığımız özgürleştirme projesi ya da harekatı, onu geçici süreyle askıya aldık. Çünkü barışa çok yakınız dedi, anlaşmaya çok yakınız dedi.
1: Yani şu her şey Amerika'nın istediği şekilde ilerliyor aslında. Yani Amerika'nın şu anda yaptığı aslında, yani Berlin duvarının yıkılışı düzeyinde bir küresel değişiklik ve dönüşümü

0: aslında müjdeliyor veya işaretliyor onlar açısından. Yani Amerika'nın yapmak istediği şimdiye kadar şunu yapıyordu Amerika. İşte Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa Rus gazını ve enerjisini ucuz bir yoldan temin etmeye başladı. Ekonomik büyüme içine girdi ve bedava bir Amerikan güvenliği şemsiyesi altında tamamen bütün enerjisini, yatırımlarını, parasını ekonomik büyümeye harcadılar. Yani ucuz Rus gazı, işte Amerikan bedava veya işte masrafsız Amerikan güvencesi. Bu ikisiyle mesela Amerika büyüdü nereye kadar? Ukrayna Savaşı'na kadar. Ukrayna Savaşı ile Amerika Avrupa'ya artık bu bedava güvenlikten ve ucuz enerjiyi tüketmekten yararlanamayacaksınız. Bundan sonra bunun bir masrafı bedeli olmalı. Avrupa'ya bir fatura çıkardı Trump. Şimdi aynı faturayı bu sefer Çin'e çıkarıyor. Çin de Amerika'nın, yani Amerika ile Çin'in işbirliğinden Çimerika falan da deniliyordu. Yani Amerikan teknolojisi ve sermayesi karşılığında Çin'in iş gücüyle şekillenen bir küreselleşme dönemi yaşadı Soğuk Savaş'tan sonra. Şimdi bunu Çin ekonomisi nasıl büyütüyordu? İşte Amerika'nın hedefindeki ülkelerden ucuz petrol alarak, yani Rusya'dan, Venezuela'dan ve İran'dan daha düşük maliyetli petrol enerji alarak ekonomisini büyütüyordu. Yani Amerikan sermayesi ve teknolojisi de var. Bir de karşılığında Amerika'nın koruduğu işte geçitlerden, nakil yollarından, ticaret boğazlarından bu enerjiyi elde ediyordu. Ticaretini devam ediyordu. Yani seyri sefer serbestliği falan veya serbestlisi deniliyor. Şimdi Amerika bu dönemin de sonunu geldiğini işaret ediyor Çin'e. Çin'e diyor ki bundan sonra işte yok Rusya'dan, yok işte Venezuela'dan veya İran'dan benim hedefimdeki ülkelerden ucuz enerji alma dönemi bitti. Veya işte benim güvenliğini sağladım Malaka Boğazı, Hürmüz Boğazı, işte Babülmendep veya işte Süveyş Kanalı, buralardan artık senin ticaretini rahatlıkla bedava yapma dönemin de geçti. Şimdi bu bir ihtardır. Yani Rusya ile girdiği yeni normalleşme döneminde
1: elinde böyle bir kozla mı gidecek Trump?
0: Böyle bir kozla gidiyor. Yani İran'ın mesela sisteme entegre edilmesine Çin'den yardım istiyor, Rusya'dan yardım istiyor. Rusya'ya bazı tavizler verdi aslında Amerika, yani bazı veya teşvikler diyelim. Rusya'yı mesela meşhurlaştı.
1: Rusya oldu şu savaş en çok Rusya'nın, yani Ukrayna'da, yani Amerika Birleşik Devletleri kadar en çok Rusya'nın işine yaradı.
0: Rusya
1: oldu.
0: Yani Rusya yanına çekmeyi başardı Amerika. Yani Rusya'yı nasıl çekti? İşte Alaska zirvesinde Batı dünyasının hedefindeki Putin'i meşhurlaştırdı. Meşhur bir aktör olduğunu söyledi. Yani legalize etti aslında Putin'i Alaska zirvesiyle. Ona bir yumuşak güç üzerinde bir meşruiyet kazandırdı. Yaptırımları kaldırmaya başladı. Şimdi bu Hürmüz krizinde de mesela en çok yararlanan ülke Rusya. Rusya. Şimdiki hedefte Çin var. Yani Çin'e, yani Amerika'nın o işte küreselleşme döneminde
1: kazan kazan mı diyecek?
0: Kazan kazan dönemi sona erdi. Yani Çin şunu söylüyor. Bu küreselleşme, serbest ticaret, Soğuk Savaş'tan sonraki o dönem devam etsin. Yani Amerikan teknolojisi ve sermayesi bana aksın. Benim ucuz iş gücümle, fabrikalarımla ben bu küreselleşme sürecini devam ettiririm diyor. Amerika'da artık ortaklık bitti diyor. Bunun bir bedeli var, bir faturası var diyor. Yani karşılıksız olmayacak bir şeyler dayatıyor Çin'e. Yani Çin tabii buna böyle direkt mesela itiraz edemiyor.
1: Bu arada soracağımız, İrfan'a soracağımız sorulardan biri de bu olacak. Yani evet, Amerika Birleşik Devletleri o Çin'deki üretimi ülkesine çekmeye çalışıyor ama ülkesinde bu kadar bu ucuz işçilikte faydalanabileceği bir kere şey var mı? Kaynak var
0: kaynak,
1: mı?
0: İnsan evet,
1: kaynağı
0: yani,
1: var mı? Bunu
0: da,
1: nasıl doldurmayı hedefliyor? Bunu da
0: yani soracağım. Bir cümleyle şöyle özetleyeyim. Yani o mesela İran Savaşı ve Hürmüz Savaşı dediğimiz şey aslında Amerika ile Rusya'nın, Çin'in rekabeti. Yani biz o cepheyi İran'da görüyoruz ama yani buradaki asıl mesele daha küresel jeopolitik hesaplaşma. Burada bölgesel aktörlerin bir fonksiyonu vardır muhakkak, İsrail'in, İran'ın. Ama Amerika'nın asıl hedefi daha küresel çapta bir değişim ve dönüşümü İran üzerinden kontrol etmek, dizayn etmek ve yürürlüğe sokmak. Onda da bence çok başarılı gidiyorlar. Yani Trump'ın deliliklerine bakıp aldanmamak lazım.
1: Peki İbrahim Keleş, bir asker olarak yani şu 40 gün devam eden, 40 gün süren savaş, ardından devam eden bu ateşkes sürecindeki ablukalar vesaire, şu savaşın bir kazananının olduğunu şu etapta gösteriyor mu? Bir kazanan taraf var mı askeri olarak?
2: Kazanan taraf arayacaksak şayet İsrail söyleyebiliriz. Yani sadece silahlı çatışma boyutundan konuşuyorum. Daha başka boyutları da var bunun tabii ki de. Silahlı çatışma boyutunda İsrail en karlı çıkan oldu. Yani İran'ın altyapısı, İran'ın kapasitesi, tehdit boyutu İsrail için büyük ölçüde azaltıldı. Ha kaybeden, birinci sırada kaybeden esasen sırf askeri çatışma değil. Bugün Washington Post'un

0: haberinde yayınlanan bir açıklama var. Yani orada kayıplarla alakalı Amerika'nın uğradığı zararın hükümetin açıkladığından çok daha fazla olduğunu, İran'ın gönderdiği füzelerin öyle ıskaladığına dair herhangi bir kratere hiç rastlamadıklarını, o nedenle de hükümetin Amerikan halkına işin doğrusunu çok da anlatmadığını
1: ne diyor bu haber? Hemen paylaşalım. Birazdan detaylandıracağız yine. İran hava saldırıları savaşın başlamasından bu yana ABD askeri tesislerindeki en az 228 yapıyı veya ekipmanı hasara uğrattı veya imha etti. Yıkımın boyutu daha önce bildirilenlerden çok büyük. Yani askeri olarak bir zafer hiçbir taraf elde edemedi şu ana kadar.
0: Şimdi, savaşlarda birinci öncelik şudur. Bir siyasi direktif vardır. Hı hı. Yani bir siyasi hedef vardır. Siyasi hedef neydi savaş başlamadan önce Trump'a göre? Rejimin değişmesiydi. Değiştirebildiler mi? Değiştiremediler. Hı hı. Yine Trump'ın kullandığı bir kelime hala bugün de kullandı onu. Amerika İran'ın teslimini istiyordu.
1: Diz çökmesi.
0: İran teslim olsun diyordu.
1: O da olmadı.
0: İran teslim oldu mu? Olmadı.
1: Nükleer
0: kapasitesi bitmiş değil, hala nükleer kapasitesi devam ediyor.
1: Yok elinde, edildi ya da ele geçirildi de diyemiyoruz.
0: Yok öyle bir şey de yok. Uranyum. Müzakere ediliyor ama henüz ortada bir şey yok. Ortaya çıkmış bir şey. Vekil güçler vazgeçtiler mi? Hayır, vazgeçmediler. Yine aynen devam ediyorlar. Füze kapasiteleri, yani menzillerinin azaltılması talebi vardı. İran'ın elindeki füzelerin. Bunlar azaltıldı mı? Öyle bir şey de yok. Yani şu anda Amerika'nın bu savaşa girerken ki siyasi hedefleri ve askeri hedefleri gerçekleşmedi.
1: Peki İran tarafından bakarsak?
0: İran tarafında şöyle bir durum var. İran esasen 47-48 senedir zaten abluka altında, yaptırımlar altında kalan bir ülke. Ve kendisini tamamen teslim almaya gelen iki tane saldırgan ülke var. Bunlara karşı var gücüyle direndi. Elindeki imkanlarla direndi. Hava savunma gücü olmadığı için maalesef bazı kritik tesislerinde zarara uğradılar. Evet. 3000'in üzerinde can kayıpları var. Fakat teslim olmadıkları gibi hala savaşma kabiliyetini de ellerinde tutuyorlar. Yani savaşa başlayanlar hedeflerine ulaşamadılar.
1: Peki... Tam şu sizin de çizmiş olduğunuz perspektifte kısa bir değerlendirme de Murat Hocam'dan alayım, ardından arkadaşlarımıza son gelişmeleri soracağım. Şimdi böyle bir dönemde yani hiçbir hedeflerin tamamen tutturulamadı. Mesela İran'ın da hedefi İsrail'i yok etmekti ama o da olmadı. Büyük şeytan küçük şeytan hani konusu da vardı. Büyük düşman küçük düşman, ama onlarda da bir şey söz konusu değil. Şu andan itibaren yani bu ateşkesten sonra, o 40 günden sonra yaşamış olduğumuz süreçte artık iki tarafında bir zafer istediğini biliyoruz. İki tarafında diz çökmemek ya da yenilgiyi, mağlubiyetleri kabul etmemekte ısrar ettiğini biliyoruz. Peki anlaşmaya götürecek olan ne? Adeta diplomatik bir ego savaşına mı döndü bu anlaşma süreci?
2: Şimdi İbrahim Hocam'ın söylediği gibi hani bu savaşın galibi kim ya da şu anda... Kimin çıkarı daha ön planda diye sorarsanız, şimdi ben bunu berabere, 0-0 berabere diye ilave ederim. Ama burada katılıyorum, İsrail'in şu anda elde ettiği kar gerçekten de bir adım önde. Niye? Çünkü İran'ın şu anda 20 yıl ya da 15 yıl geriye götürüldüğüne dair, çünkü altyapısını ciddi anlamda vurdular. Bu bir gerçek. Tabii ki İran da vurdu ama büyük ölçüde burada zarar gören, ya da bu işten karlı çıkmayan devlet Amerika Birleşik Devletleri. Niye? Çünkü İrfan Bey de takip ediyordur. 50 milyar dolardan bahsediyorlar. Yani bugün ABD'nin bu operasyona yapmış olduğu harcama miktarının zararın 50 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Şimdi ABD halkı bunu sorguluyor ve yapılan son hangi anketlere
3: Murat
2: göre...
3: Murat Bey çok özür diliyorum. Evet. Pete Hayes'in iddiası bu 50 milyar dolar.
2: Ya bir de
3: Pete Hayes'in rakamı düşük gösteriyor.
2: Evet,
3: Kongrede çok doğru söylüyorsunuz. 200-250 milyar dolar şu an itibariyle. Günlük 2-3 milyar dolardan konuşuluyor.
2: Tabii. Tabii. Şimdi karşılığında ne aldı peki? Ya şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin elde ettiği bir şey var mı? Hiçbir hedefi gerçekleştiremediler. Ama burada Tahir Bey özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Yani... bu savaş

0: maçlarken hani analiz yaparken ya ABD çok güçlü, işte İsrail'le birlikte bu ittifak İran'ı ezer geçer, bölgeyi ezer geçer diyenler yanıldı. Yani büyük güçler de bazen hata yaparlar. Kusursuz plan yoktur. Dolayısıyla en büyük hataları işte Ali Hamane'yi öldürmekti, dini lideri. Hı. Ve bugüne kadar hiçbir hedefini gerçekleştiremediler. Şimdi enteresan bir şey söylüyorum. Mesela söyleyeyim, ABD basınında tıpkı işte 1. ve 2. Körfez Savaşı öncesinde ortaya atılan yalanlardan şimdi bir tanesi gündeme, dolaşıma sokulmuş. Mesela CNN International'da yayınlandı, Fox News yayınladı. Nedir o biliyor musunuz? Yayılan şey şu propaganda, İran Yunus balıklarını işte intihar bombacısı haline getirip sivil gemilere saldırıyor. Bak bu çok enteresan. Bu ne demek biliyor musunuz?
1: Yunusları.
0: Yunusları, yani bakın hayvan sever şeyden giriyorlar. Bu çok enteresan bir şey. Çünkü hatırlayın Kuveyt'e yapılan şey, yani 2. Körfez Savaşı'nda bir 15 yaşındaki bir kız mesela Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde geldi böyle ağlayarak, işte Iraklı askerlerin hastaneye girip prematüre çocukların fişlerini çektiklerini ve yaklaşık 150 çocuğu öldürdüklerini söyleyerek, ağlayarak söyledi. Sonra anladık ki bu kız Kuveytli Büyükelçinin kızı. Yani propaganda amaçlı yapılan bir şeydi. Şimdi diyorum ki eğer ABD bu Yunus balıklarını böyle intihar bombacısı olarak kullanıyor İran diyerek böyle bir şey yayıyorsa, bilin ki Amerika Birleşik Devletleri zorda. Kamuoyunu hazırlamak istiyor. Yani bakın işte böyle bir canavar var. Biz buna karşı savaşıyoruz. Bu bir savaş gerekçesi üretmektir. Bu ne demek? Aynı zamanda hedeflerini gerçekleştiremeyen bir Amerika Birleşik Devletleri savaşa gerekçe üretiyor. Onu da beceremiyorlar. Şimdi geriye dönüşü yok. Yani bakıyorum Donald Trump U dönüş yapacak. Aslında savaşmak istemiyor. Fark etti durumu. İsrail'in onu nasıl bir belaya soktuğunun farkında. Geriye dönüş yapmak istiyor. Onu da beceremiyor. Çünkü elde ettiği bir şey yok. Hiçbir hedefi gerçekleştiremedi. O yüzden de İran'ı sürekli böyle işte bakın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya aldık. Bakın petrole de el koyuyoruz. Giriş çıkışları biz kontrol ediyoruz. Yani kontrol bizde. Katılıyorum Bercan hocama da şöyle. Bunu şöyle yutturacak. İşte uluslararası küresel kritik su yollarına hakim olduk. Dolayısıyla biz burada hakimiz, Orta Doğu'ya geldik. Böyle bir geriye dönüş. Zira İran'ın işte Çin ve Rusya ziyaretleri çok önemli. Burada artık küresel oyuncular işin içerisine giriyor. Yani biraz Hürmüz'de işler değişiyor. Çünkü bir hafta önce Rusya da enteresan bir açıklama yaptı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük. Buradaki hani işleyişi, Hürmüz Boğazı'nı, buradaki düzeni bozmaya fazla gerek yok. Bir 3. Dünya Savaşı imasında bulundu. Şimdi aynı şeyi Çin yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri anladı ve İran'ı yani iyi tahlil edemediklerini düşünüyorum. İran'ın gücünü küçümsediklerini düşünüyorum.
1: Peki şimdi açıklamaları da soracağım. Özellikle bu Washington Post'un açıklamasını da soracağım ama İrfan Sapmaz. Şimdi Rusya diyor ki ben kazandım, yani taleplere bile yetişemiyorum. Evet, rakamlarda, gerçeklerde, evet. Real politikte gösteriyor. Rusya bu sürecin kazananlarından birisi. İki, şimdi yarın Çin'den de benzer bir açıklama gelirse, hani tüm savaşlar Çin'i engellemek içindi ya, Çin çıkıp derse ki ben özellikle son zamanlarda teknoloji ya da diğer konularda en ciddi karımı elde ettim, en ciddi satış oranlarına ulaştım, ekonomimizde şöyle bir büyüme vesaire vesaire diye sıralasa, işte Ekber anlatıyor mesela, burada benzin fiyatları artmadı ama dönüp bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ne, zararların boyutu her geçen gün daha da ağır bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu Donald Trump'ı daha da zora sokacak bir şey olabilir mi?
2: Rusya ile ben biraz anlaşmalı gittiklerini düşünüyorum. Yani Putin ile Trump'ın bu konuda bir işte 200 milyar dolar kazandık dediğini herhalde basit bir hesap. Ben tabii ki ekonomist değilim ama yani işte 27 Şubat itibariyle baktığımızda petrolün varili 63 dolardı. İşte bugün itibariyle 108 dolar, 111 dolar. Yani ikiye katlamış, 221'leri de gördük. O açıdan Donald Trump'ı rahatsız etmez bu Putin'in kazanması. Putin üzerinde dolayısıyla böyle bir baskı oluşturmaya çalışıyor.
1: Yani iyi ilişki anlamında. Demokratları ya da senatoyu rahatsız eder mi? Rusya kazandı, eder. Çin kazandı. Biz zarardayız.
2: Eder. Kullanıyorlar zaten bunu. Amerikan ekonomisinin çok ciddi bir şekilde etkilendiğini sık sık demokratlar özellikle söylüyorlar. Doğru mu söylüyorlar? Tabii ki doğru söylüyorlar. Sahadayız. Sürekli haber olarak biz malum işte sahadaki benzin fiyatlarını sürekli aktarıyoruz. Bugün baktım mesela 4 dolar 69 sentlere falan

0: çıkmıştı bazı benzin istasyonlarında. O anlamda tabii bütün piyasayı da vurdu. İşte ben burada hem yaşıyorum hem de ekranlara çıkıp sahada ne gördüysem onu aktarıyorum. Aynı zamanda Amerikan toplumunu, ortak isim Amerikalı'yı çok ciddi bir şekilde vurmuş vaziyette. Tabii ki bunlar rahatsız. Bunun rahatsızlığını nereden anlıyoruz? Donald Trump'ın kendisi söylüyor. %32'lere düştü diyor İran'a yönelik kamuoyu baskıları diyor. Kendisinin ağzından dinliyoruz biz bunu. Biz de sahada tabii ki bunu yaşıyoruz. O açıdan Donald Trump şimdi onlara birazdan geleceğim ama bir iki önemli noktaya değinmek istiyorum. Bu Çin konusuna değineceğim. Şu anda ABD'de nasıl görülüyor? Şimdi dün biz konuşmuştuk yayınımızda. Sen demiştin ki ya bu Netanyahu niye sesi çıkmıyor? Netanyahu sanıyorum bizi dinliyor. Bugün bir açıklama yaptı. Trump'la neredeyse her gün konuşuyorum. Aramızda tam bir koordinasyon var. Hiçbir sürpriz yaşanmıyor diyor. Dair. Bundan sonra bizim de dikkat etmemiz lazım.
1: Yani şöyle dair. Yayınlarımızı, çünkü bu yayınlardan algı operasyonlarını daha önce düşünün ki Mossad'ın, İsrail Savunma Bakanlığı'nın vesaire bile bunlara sığındığını, montaj halinde kesilmiş, evet, biçilmiş işlerle bunları takip ettiğini biliyoruz ki özellikle son günlerde İsrail'in Türkiye'deki sahayı çok yakından takip ettiğini biliyoruz. Orada atılan her bir flash, her bir son dakika en çok orada yankı buluyor.
2: Bu arada o yüzden... Amerikan istihbaratının raporu da çok önemli. Bilmiyorum İrfan Bey, onu takip ettiniz mi? Diyor, yani İran'ın nükleer tesisleri sandığımız kadar zarar görmedi diyor. Yani ve aynı zamanda
0: sandığımız
2: İran
0: kadar değil, hiç zarar görmedi
2: hızlı
0: diyor.
2: Bir Jordan şekilde de onarılıyor. Şimdi abi, böyle bir ortamda mesela İsrail'in en büyük derdi neydi? Yani İran'ın nükleer tesisleri ya da işte zenginleştirilmiş uranyumu. Şimdi dolayısıyla böyle kaldığı sürece, yani savaş böyle biterse, bir müzakere olur, anlaşma yapılırsa, yani ben İsrail'in bu şekilde boş duracağını düşünmüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri, evet, Donald Trump gitmek istiyor, geriye dönmek istiyor çünkü 3 Kasım ara seçimleri var. Ama ben Netanyahu ve ekibinin bir şekilde bir büyük provokasyon yaparak ABD'yi tekrar geriye döndürmenin altyapısını oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun sinyallerini veriyor.
0: Kesinlikle. Yani hep konuşuyoruz zaten. Hep ben altını çiziyorum. Çok özür diliyorum. Hep altını çiziyorum. Amerika'daki bu derin yapının Netanyahu'yla ve ekibiyle nasıl çalıştığını, bütün sistemi mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Netanyahu'nun buradaki mesajı açık değil mi? Ne diyor? Trump'la neredeyse her gün konuşuyorum. Aramızda tam bir koordinasyon var. Hiç bir sürpriz yaşanmıyor. Yani bu rahatsızlığını gösteriyor aslında Netanyahu'nun. Çünkü şu anda direkt Amerika, İsrail olmadan İran'la işte görüşmelerini devam ettiriyor, sürdürüyor. O anlamda işte haber ekranlarında da izlemiştir sevgili izleyicilerimiz. Yani işte İsrail tarafından da yapılan bazı açıklamalarda ismini hatırlamıyorum şu anda. 11 Eylül tekrarı bir olayla.
2: Bu çok önemli bir şey. Neftali Bennett, yani derken, eski başbakanlardan.
0: Evet. Şimdi bunu söylemesinin arkasındaki mesaj kime gitmiş olabilir? Aslında bu bizim her gün bu ekranlarda konuştuğumuz Donald Trump'ın şu anda ABD'deki derin yapıyla, İsrail uzantısı, İsrail Amerika'sıyla derin bir savaş içinde olduğumuzun ispatı aslında bir anlamda. Yani rahatsızlar bunlar şu anda. Donald Trump da bunun çok farkında.
2: İrfan Bey çok güzel bir noktaya değindi. Mesela bu konu önemli. Tahir Bey, niye önemli? Şimdi dedik ya, savaşın gerekçesini üretmeye çalışıyorlar. Esasında dünya kamuoyu, özellikle ABD kamuoyu. Mesela İsrail, tamam, İsrail kamuoyunun %60'ı bu savaşın devam etmesini istiyor. Enteresan. Ama ABD kamuoyu istemiyor. Şimdi bunu gerekçelendirmek için mesela Neftali Bennett, eski İsrail Başbakanı, şimdi dünyanın en çok izlenen kanallarından bir tanesi, bir Hristiyan kanalına röportaj veriyor. Diyor ki, eğer diyor Orta Doğu'daki İran gibi diyor böyle teröre destek veren ülkeler durdurulmazsa ya da tırnak içerisinde İslamcı terör örgütleriyle mücadele etmesek diyor, yeni 11 Eylül'ler olacak. Avrupa'yı da diyor tehdit ediyor. Sadece diyor İran İsrail'i tehdit etmiyor. Aynı zamanda Amerika'yı, Avrupa'yı, Batı medeniyetini tehdit ediyor. Bu ne demek? Bu esasında diyor ki, bakın, tehdit ve tehlike bitmedi. Burada tabiri caizse İran'ı parçalayıp efendim bölmeden bu iş bitmeyecek. O yüzden de ben diyorum İran, İsrail büyük bir provokasyon yapabilir bu dönemde.
0: Peki. Şimdi neden yapabilirin cevabını Washington Post'un bugün çok önemli bir haberi vardı. Oradan cevabını vermek istiyorum. İşte Donald Trump ne dedi? Şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri tarihinde İsrail'e olan destek %20'lere kadar düştü dedi. Sonra başına gelmedi, kalmadı. Charlie Kirk öldürüldü. Katar'ı vurdular. Dolayısıyla Donald Trump'ın Katar'la ilişkilerini vurdular ve o devam etti bu provokasyonlar. Şimdi bugün diyor ki

0: Washington Post dahil, çok ilginç. Yayınladığı bir haberinde ABD-İsrail ittifakında eski iki partili mutabakat zayıflıyor. Dikkat edin, bunu Washington Post söylüyor. Neden Washington Post'un söylemesi önemli? Çünkü ABD'deki o saydığım dev trilyon dolarlık şirketler var ya, BlackRock, Vanguard gibi payları var Washington Post'ta. Buna rağmen ABD-İsrail ittifakında eski ikili partili mutabakat zayıflıyor. İsrail'e destek artık sadece demokratlarla cumhuriyetçiler arasında değil, her iki partinin kendi içinde de bölünme yaratıyor. Demokrat Parti'de İsrail eleştiri artık daha ana akım hale geliyor. Cumhuriyetçilerde ise özellikle genç America First diyen popülist kanatta İsrail'e dış yardım karşıtlığı büyüyor. Bunu hep konuşuyoruz biz. Kim söylüyor bunları? İşte Steve Bannon, Tucker Carlson, Joe Kent gibi isimler sürekli. Ama genç jenerasyon, 30-35-40'lara varan genç jenerasyon da çok ciddi bir şekilde bir patlama yaptı Amerika'da kamuoyu yoklamalarına göre. Bazı demokrat ve cumhuriyetçi adaylar artık açıkça, burası çok önemli, tekrarlıyorum, bazı demokrat ve cumhuriyetçi adaylar artık açıkça İsrail'e Amerikan dış yardımının kesilmesini savunarak kampanya yürütüyor diyor. Washington Post'a göre Gazze Savaşı, İsrail'in İran Savaşı üzerindeki etkisi ABD kamuoyunda İsrail'e verilen desteği daha tartışmalı hale getirdi. İlk neydi? Gazze meselesiydi. Oradan patladı her iş. Amerikan toplumu işte sokaklara döküldü inanılmaz şekilde. Oranlar inanılmaz düştü İsrail'e karşı. Yahudilere karşı olan destekler inanılmaz düştü. Şimdi bu İran meselesi diyor, bunu Washington Post söylüyor. Biz söylemiyoruz. Yani İran meselesinde de diyor bu bölünme, bu parçalanma İlhan, devam
1: Washington
0: ediyor diyor.
1: Washington Post nereye vardırmak istiyor süreci? İşte biraz önce bazı yaptığı haberlerde fotoğraflar yayınladı. Yıkımın boyutu bildirilenlerden aslında daha büyük diyor. 228 yapı, ekipman hasara, fotoğraflarını bile çok yayınladı. Doğru. Bir yanda işte bu İsrail-ABD ittifakı artık şey yapıyor, Amerikan kamuoyu, gençleri, İsrail'e yapılan yardımları vesaire tepki gösteriyor. Nereye vardırmak istiyor bunu?
0: Şimdi bunu nereye vardırmak istiyor? Bir anlamda Donald Trump'ı dolayısıyla arkadan vurmaya çalışıyorlar. Yani İsrail karşıtlığı Donald Trump döneminde çok daha fazla yükseldi deyip aslında dolaylı bir oyun var burada. Washington Post'un biz ne olduğunu biliyoruz. Çok da yakından takip ediyoruz burada. Dolayısıyla o tepkileri daha da artmasını sağlamaya çalışıyorlar özellikle. Hem İsrail lobisini Donald Trump'ın üzerine gönderme politikası var burada. Hem de toplum içerisinde yine Donald Trump'ı dolayısıyla vurma stratejisi var işin açıkçası. Onun için Washington Post'un bu açıklamalarını çok anlıyorum ben seni. Çok masum yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi Amerika cephesinde yankılananlar bunlar Ekber. Yine Trump

0: anda da anlaşmaya yakın olunduğu ifade ediliyor mu, konuşuluyor mu?
1: Tayyip, öncelikle teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Yok, öyle şey konuşulmuyor. Bugün içinde aksiyonun önce haberi vardı işte. Taraflar arasında işte anlaşma olabileceğine ilişkin ve tarafların bir sayfalık bir metin üzerinde anlaşılabileceğine ilişkin bir iddiası söz konusuydu. İddia ciddi anlamda da dünyada özellikle mali piyasalarda ciddiye alınmış oldu. Gün içinde gördük ki petrol fiyatlarının ne kadar düştüğünü ve evet, borsaların nasıl coştuğunu biz bu haberle birlikte görmüş olduk. Ancak bunun ardından İran'dan açıklama geldi. Açıklamalarda işte İran tarafı, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, evet yani karşı tarafın bize bir teklifi söz konusudur, onların tekliflerini değerlendiriyoruz yönünde bir açıklaması oldu. Yani İran'dan bu teklife karşı verilmiş herhangi bir yanıt yoktur. Hatta İran'daki bir haber ajansı bu teklifi geçtiğimiz günlerde aldıklarını, ancak Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın bu işte bu son işte özgürlük projesini başlattıktan sonra İran'ın bunu rafa kaldırdığını, işte ABD'nin Donald Trump'ın sabah saatlerinde bunu işte lağvettiğinin ardından, askıya aldığını söylemesinin ardından tekrardan bunun değerlendirildiğini ifade etti. Bir meclisin Milli Güvenlik Komisyonu sözcüsü İbrahim Azizi ise işte esasında diyor Aksiyos'un gündeme getirdiği bu konular karşı tarafın dilekleridir. Gerçekle bir bağlantısı yok. Yani özetlemem gerekiyorsa bir iddia gündeme geldi, ancak İran tarafı bu iddiayı onaylamadı. İran diyor ben hala o teklifi değerlendiriyorum ve yanıt vermedim. Özellikle burada dikkat çekiyorum hususlar vardı. Haberde işte İran'ın İran'a karşı yaptırımlar kaldırılacak. Hı hı. Tamamıyla yaptırımlar kaldırılacaktır. İran'ın dondurulmuş paraları serbest bırakılacak ve İran buna karşılık da nükleer faaliyetlerinden vazgeçecek ki İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten İran'daki havaya da bakıldığında İran'ın şu aşamada nükleer faaliyetlerini, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması veya elindeki zenginleştirilmiş uranyumu yurt dışına çıkarması pek de olasılık içinde değil. Aslında Donald Trump'ın o projesini, yani o özgürlük projesini askıya alması bir ABD adına ciddi anlamda bir çıkmazı göstermektedir. Hatta
0: İran bunu nasıl gördü? Geri adım olarak mı, zafer olarak mı gördü?
1: Geri adım ve zafer olarak tanımlıyor. Mesela İran'ın resmi haber ajansı İRNA sabah saatlerinde Donald Trump bu açıklamayı yaptıktan sonra onlar ellerindeki bütün kozları, son kozu da kullandı dedi. Yani son koz buydu, onu da kullandı, başaramadı. İşte bir diğer haber ajansı işte bunu bir zafer olarak tanımladı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili işte bizim silahlı kuvvetlerimizin güçlü direnişini gördükten sonra Donald Trump geri adım attı. Sosyal medyada Donald Trump'ı bu konuyla ilgili tiye alan insanlar oldu. Sadece İran'da değil, ilginçtir, Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi kendisiyle alay eden insanlar oldu. ABD'nin eski İran özel temsilcisi var, Robert Malley. İşte şöyle diyor ki evet çok kazandık, o yüzden geri adım atıyoruz. Yani Donald Trump şey yaptı, sürekli diyor ya çok kazanıyoruz falan filan. İşte düşünebiliyor musunuz, siz bir projeyi başlatıyorsunuz, üzerinden yani bir gün geçiyor, siz onu durduruyorsunuz. Yani bu ABD adına bilmiyorum nasıl yorumlasam bunu, ABD adına ciddi bir başarısızlık.
0: Devrim muhafızları komutanlarından Muhsin Rızai'nin açıklaması ilginçti. Amerika İran'ın askeri tehdit veya zorlama altında haklarından vazgeçecek geri zekalı bir ülke olduğunu düşünüyor.
2: Ekber'e bir soru var.
0: Böyle bir ifade kullanıyor. Donald Trump da diyor ki işte biz çok iyi görüşmeler yaptık. Şimdi yine dün de bu soruları sormuştum. Yani
3: hatta görüşmeler olumlu geçtiği için Hürmüz'ü evet, özgürleştirme projesine ara verdim dedi.
2: Ya burada gerçekten de özür dilerim. Şimdi Donald Trump'ın açıklamalarında ben çok çelişki buluyorum. Yani gerçekten bir gün farklı konuşuyor, diğer gün farklı konuşuyor. Yani böyle ekibiyle birlikte oturup bunların müzakere yapıldıktan sonra açıklama gereği mi duymuyorlar? Yoksa gerçekten Donald Trump hani böyle tabiri caizse kafası estiği zaman mı konuşuyor bilmiyorum. Ama ben Ekber Bey'e çok enteresan bir soru soracağım. O da şu. Şimdi biliyorsunuz bu müzakereler devam ederken Ekber, yani İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı yapıldığı gerekçesiyle yapıldı. Şimdi ben Arap basını takip ediyorum. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki 12 diyor balistik füze attılar bize diyor. 3 tane seyir füzesi gönderdiler. Yüzlerce drone gönderdiler diyor. Ve biz bunların birçoğunu işte hava savunma

0: sistemleri düşürdü. Ya bu düşürülenleri söylüyor. 12 tane balistik füze, 3 tane seyir füzesi çok sayıda. Bir de düşüremediklerini düşünürsek, yani gerçekten böyle bir büyük saldırıyı İran mı yaptı? Yoksa burada bir sahte bayrak operasyonu mu var? Bildiğim kadarıyla İran diyor ki biz yapmadık böyle. Biz yapmadık diyor. Şimdi ben büyük provokasyon derken aslında bunları da kastediyorum. Nedir yani? Gerçekten son durum ne mesela? Devrim muhafızları biz bunu yaptık diyor mu? Ya da resmi bir açıklama var mı bu konuda?
1: Hocam İran reddediyor bunu. İran reddediyor. Tabii az önce siz sayıyı belirttiniz. Çok saydı. Yani bir tane, iki tane, beş tane füzeden bahsetmiyoruz. Evet. Ciddi anlamda hem füze hem insansız hava aracı, balistik füzeden, seyir füzesinden bahsediyoruz. İşte vurulan noktalar da ilginçti. Biliyorsunuz ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin öyle bir konumu var ki, yani Hürmüz'ü geçmeden de petrol satabiliyor. Bunu nasıl yapabiliyor? İşte biliyorsunuz döşediği bir boru vardır. İşte diğer taraftan, yani Füceyre tarafından satabiliyor. Böyle bir özelliği vardır. Yani Hürmüz'ün doğu tarafından satabiliyor. Tam da Füceyre vuruldu. Yani tam kilit noktası vuruldu. İran'dan açıklama neydi? İran yani hem Dışişleri Bakanlığı hem de İran'da savaşı
2: bahsediyor. Tam
1: evet evet. Yani
2: şuraya çıkıyor evet, evet. Ki İran'ın da İran'ın hedef aldığı demiyorum. Hedef alınan nokta, çünkü İran böyle bir şeyi biz hedef aldık demiyor.
1: Evet evet, İran reddetti bu meseleyi. İran reddetti. Diyor ki İran bu savaşçı yöneten Hatemlen bir karargahından geldi açıklama. Diyor ki biz işte herhangi bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri saldırı yapmadık diyor. Ancak o işte onlar buna misilleme yapmaya çalışırsa ya farklı eylemlere girirse işte çok sert bir şekilde karşılık veririz diyor. Yani oldukça ilginçtir. Yani siz bir proje başlatıyorsunuz. Ne dediler? ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 15 bin asker, yüzün üzerinde deniz ve hava aracı. Siz bunları getiriyorsunuz bölgeye ve 24 saat içinde kendi anlattıklarına göre sadece 2 gemi oradan geçebiliyor. Ki İran diyor o da yalandır. O öyle bir şey de geçmemiştir. Ben hiçbir geminin oradan geçmesine izin vermedim diyor. Kendi dediklerini doğru sayarsak sadece 2 gemi geçebiliyor buradan. Yani tam ABD adına bu büyük bir fiyasko. Yani Robert Mali zaten özetliyor diyor. Çok kazanıyoruz, o yüzden geri adım attık.
2: Peki Ekber, şunu da ilave edeyim. Yani biz şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle ya da böyle bir Donald Trump'ın söylemleri sahayı şekillendiriyor. Evet. Biraz farklılıklar söylemlerde, sertlikler söz konusu olsa da işte Hexet'in açıklamaları, diğer yanda Rubio'nun açıklamalarını vesaire duyuyoruz. Ama Amerikan politikasını direkt sahaya yansıtan Trump'ın açıklamaları. Şimdi İran cephesine döndüğümüzde bir Arakçı var. Dışişleri Bakanı, siyaseti temsilen, dışarıdaki diplomatik temasları bizzat sürdürüyor ki son iki ziyareti belki de şu evreye gelinmesindeki en büyük pay sahibiydi Rusya ve Çin. Diğer yanda Pezeşkiyan var. Ama bu iki isimden daha çok bir de Kalibaf vardı. Son dönemde en çok konuşulan isimlerden birisi. Müzakere heyetindeki başrol. Ama onların açıklamaları daha böyle diplomasiye, İran'ın çıkarlarına odaklıyken, yani asker çıkıyor, devrim muhafızları çıkıyor ve daha sert açıklamalar, savaş nidaları bir nevi ona varan açıklamalar yapıyor. Şimdi bu da İran'da çok seslilik tartışmalarını ortaya çıkarıyor. Zaten Müşteba Hamaney sadece sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla var. Bundan İran yönetimi rahatsız değil mi? Mesela Müşteba Hamaney böyle bir kota koymuyor mu? Hayır, tek bir ağızdan, tek bir şeyden çıkacak bu açıklamalar demiyor mu?
3: Muhatap bulamamaktan şikayetçi Trump.
4: Trump da onu söylüyor ya.
3: Lider yok.
4: Donanmalarını yok ettik, askerlerini yok ettik, işte yönetimlerini yok ettik, devletlerini yok ettik demeye getiriyor. Tabii o propaganda amaçlı konuşuyor da. Yani yani yönetimin mesela kalıtsallığını veya sürdürülebilirliğini yok edemediler. Yani
2: İşte bir çok seslilik gibi bir durum ortaya çıkıyor İran'da dışarıdan bakınca. Devrim muhafızları ayrı politika yürütüyor sanki, siyaset ayrı bir politika yürütüyormuş gibi.
4: Onunla bağlantılı bir şey sorayım mı ben de? Hem ona da şey yapsın. Ya İrfan'a da aynı, ya birbiriyle bağlantılı olduğu için. Yani bu işte işte 14 maddelik tek sayfalık bir öneride bulunduğu söyleniyor Amerika'nın. Şimdi bu işte çok aşamalı müzakereler dönemine geldi. Aslında bu Türkiye'nin teklif ettiği bir öneriydi. Hakan Fidan hatırlarsanız mesela Umman'da görüşmeler devam ederken bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. İşte ayrı ayrı müzakere edin, her şeyi, her sorunu aynı anda masaya getirmeyin şeklinde bir önerisi vardı Türkiye'nin. Şimdi yani Türkiye'nin dediğine geldiler İran'la Amerika.

0: görüyoruz son aşamada. Yani çünkü Amerikan medyasında da şeyde de Orta Doğu medyasında da sanki böyle aşamalı müzakere yapılacağı, uranyumun veya nükleer programın sonraki aşamaya bırakılacağı, şimdi bir çerçeve anlaşması üzerinde anlaşıp daha sonra bunların gündeme geleceği yönünde iddialar var. Şimdi burada yani Ekber'e o İran'da da mesela bu nükleer anlaşmanın sonra konuşulması yönünde bir şey var mı, yani konuşuluyor mu, onu sorayım. İrfan'a da tam da bu nükleer konuşmayla ilgili, İrfan Bey görmüşsündür, dün Demokrat Partili 30 milletvekili Marco Rubio'ya 18 Mayıs'a kadar cevaplaması yönünde bir mektup yazdılar, bir çağrıda bulundular. Yani İsrail'in o gizli denilen nükleer programının işte açıklanmasını talep ettiler. Yani o İsrail'in gizli nükleer çalışmalarının veya o nükleer programı hakkında Amerikan kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ettiler. İşte hangi silahlara sahip, kaç rampası var, kaç bombası var şeklinde böyle bir talepte bulundular. Yani İsrail'in nükleer bombasının Amerikan işte Kongresi'nde gündeme gelmesi de çok ilginç. Bu acaba şeyle mi ilişkilendirilebilecek? Yani İran'ın mesela nükleer programında aşamalı bir müzakerede aşamasına geçilirse, yani İran'ın nükleer programı daha sonra konuşalım ma yönelik tepkileri göğüsleme yönelik bir çıkış mı acaba?
1: Açıklama var mı? Önce Ekber'den yanıtını alalım, ardından da İrfan'dan o sorunun yanıtını hemen edelim.
2: Evet, evet değerli Bercan Hocam, evet. İran zaten tam bunu söylüyor. İran diyor ki önce diğer meseleleri konuşalım, bitirelim.
0: Hürmüz'ü halledelim.
2: Hürmüz'ü konuşalım. Hürmüz'ü halledelim, işte bu ablukayı halledelim. İran'a karşı uygulanan bu deniz işte ablukasını halledelim. Ondan sonra diğer savaşı tamamıyla durdurarım. İşte kapsamlı bir şekilde tüm cephelerde durduralım. Ondan sonra bu meseleler bittikten sonra işte uranyum zenginleştirme meselesine, nükleer meseleye de geliriz. Bu yönde İran'ın çıkışı bu yönde de. Esasında o birinci müzakereler sırasında İran'ın nükleer faaliyetleri masaya yatırıldı. Fakat İran'da, İran içinde bir ciddi bir muhalefet oluştu. Çünkü diyorlar ki İran'daki bu işte muhalifler diyor ki biz savaştan zaferle ayrıldık. Zaferle ayrılan bir taraf masadan bir şeyler ister, bir şeyler vermez. Biz talep etmemiz lazım. Bunu veriyoruz dememeliyiz. Bunu istiyoruz dedi. Ondan sonra İran'ın bu konuyla ilgili bir çizgisinde bir değişiklik oldu. İran dedi ki bundan sonra ben nükleeri masaya getirmeyeceğim. O yüzden bugün Axios haber yaparken hemen İran'dan peş peşe açıklamalar geldi ki dedi ki işte nükleer bu aşamada hiç konuşulmuyor. Önce diğer meseleleri konuşalım, ondan da daha sonra işte nükleere geçeriz. İran'ın an itibariyle politikası budur. Az önce de değerli Tahir bir soru sordu. İran'da karar verici kimdir? Şöyle söyleyeyim, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump varsa İran'da da bunun muadili olarak ülke liderini söyleyebiliriz.
1: Evet, yani daha onu biliyoruz. Ali Hamini, sürekli de evet, seninle evet, bunu zaten de artık biz de dini lider Ekber'in o şeyleriyle, yani evet dini lider değil, dini lider aynı zamanda, aynı zamanda ülkenin lideri, cumhurbaşkanı ona vekalet ediyor siyaseti yürütmek için. Evet. Ama işte bu devrim muhafızlarının açıklamalarının ayrı gelmesi, işte diğer taraftan Pezeşkiyan'ın açıklamaları, evet belki aynı yerde buluşuyor ama farklı açıklamaların olması İran'daki bu çok seslilik eleştirilerine neden oluyor. Belki de Donald Trump'ın sürekli o dem vurduğu liderleri yok ortada. O da bunu sürekli söylüyor. Bu konuyla ilgili İran'da bir adım var mı? Ya da açıklama var mı?
2: Şunu söyleyeyim. Evet. Evet evet evet, yani az önce söyledim, yani Donald Trump'ın İran'daki muadiline bakarsak ülke lideri muadili oluyor. Ayetullah Ali Hamenei döneminde eğer kendisi sağ olsaydı, diri olsaydı an itibariyle, yani vereceği, yapacağı her konuşma bütün kurumlar için bir talimat niteliğinde olacaktı ve o talimat doğrultusunda hem hükümet hem Dışişleri Bakanı, meclis ve diğerleri hepsi hareket edecekti. Ancak biliyorsunuz ki bu savaş sırasında 40 günlük savaş boyunca çok sayıda üst düzey İranlı yetkili hayatını kaybetti. Evet. Ben dikkat çektiğim bir husus vardı. Milletvekillerinin ön planda olması. Ben daha önce milletvekillerini pek görmezdim bu konularla ilgili. Geçtiğimiz sürede işte o Haziran Savaşı'nda veya onunla, çünkü milletvekillerinin bu meseleler çalışma alanı değil, yani yetki alanında değil. Ancak sürekli bir şekilde açıklamalar yapıyorlar. Bunu konuşamaz hükümet, bunu konuşur, bunu yapamaz, onu yapar. İşte bunu yapmalıdır. Açıklamalar yapıyor. Bunun nedenlerinden biri çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybetmesi ve bu sebepten milletvekilleri artık ön plana çıkmaya başladı. Fakat bir diğer mesele de vardı İran içinde. İran'da asker özellikle devrim muhafızları politikayı dizayn etme konusunda oldukça etkili.
1: Peki.

0: İrfan, senin de
1: Şimdi belli.
0: hocamın o
1: Evet,
0: sorusuna
1: Bercan'ın
0: yanıtını
1: sorusu
0: alalım.
1: çok önemli. Çok önemli, evet. Bercan'ın sorusu çok önemli. Amerika'da ciddi tartışmalar ve bölünmeleri de getirdi. Malum işte sevgili Bercan söylediği gibi 30 kadar temsilciler meclisi demokratı Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bir mektup gönderdiler. Ve ABD'nin İsrail'in nükleer silah kapasitesini artık açıkça kabul etmesini istiyorlar. İşte girişimde tabii demokrat Jacqueline Castro diye bir milletvekilinden geldi. Peki ne istiyorlar yani özetle? İran'a nükleer silah edinme diye savaş açarken İsrail'in nükleer silahlarını yok saymak çifte standart diyorlar. İşte Kongre'nin bilgilendirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Yani İsrail'in kaç başlığı var? Hangi taşıyıcı sistemleri var? Nükleer kullanım için kırmızı çizgileri nedir? ABD'ye ne bildirildi? Bunların Kongre denetimi açısından bilinmesini istiyorlar. Yani nükleer tırmanma riskinden endişe ettiklerini bunlar tabii ileri sürüyorlar. İran savaşı büyürse İsrail'in hangi koşullarda nükleer caydırıcılığı gündeme getirebileceği bilinmiyor diyor mesela Washington Post'a göre. Demokratlar bu belirsizliği tehlikeli görüyorlar diyor. İşte ABD'nin nükleer silahların yayılmasını önleme politikasının inandırıcılığı zedeleniyor diyorlar bunlar. İran'a karşı nükleer silah edinemesin denirken İsrail'in fiili nükleer kapasitesinin resmen konuşulmaması Washington'ın elini zayıflatıyor. Görüşündeler kısacası, ama bu topa Donald Trump giriyor mu? Tabii ki Donald Trump bu topa girmiyor işin açıkçası. Bunlar daha çok işte İsrail'in nükleer kapasitesini resmen konuşmak istemediği gibi bunu 1969'dan beri süren ABD-İsrail nükleer belirsizlik politikasını kıracağı düşüncesiyle bu topa girmek istemiyor şu anda Trump ve ekibi.
2: Ben Ekber'e bir şey sormak istiyorum.
0: Son
2: tam da bu
0: da alayım,
2: konuda.
0: Hocam.
2: İran bu nükleer geliştirme çalışmalarından dolayı ciddi şekilde baskı altında. Yıllardır baskı altında, ama İran şu sözü hiç söylemedi. İsrail'de var. Ben kendimi, yani İsrail'de nükleer başlıklar var ve ben kendimi İsrail'in tehdidi altında hissediyorum diyerek önce İsrail'den başlayın nükleeri azaltmaya, sonra bana gelin diye bir argüman hiç ileri sürmediler. Neden bunu söylemiyorlar?
3: Hocam, sürekli bir şekilde İran yetkililer İsrail'i gündeme getiriyor. İşte İsrail'le de ilgilenmeli. İsrail'in işte silahları vardı, nükleer silahları vardı. Özellikle İran'ın bu konuda Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na ciddi tepkileri söz konusu oluyor. Neden işte orada denetim, biliyorsunuz İsrail'in, İran'ın nükleer tesisleri denetilirken, denetleme yapılırken bu tesislerde İsrail'in tesislerinde hiç denetleme de yapılmıyor ve İran'da sürekli bir şekilde söz konusu kurumu çifte standart uygulamakla suçluyor.
4: Yani Ekber'e hak vermek lazım, çünkü Negev nükleer araştırma tesisi resmi bir tesis. Yani orada araştırma yapabilirler. Yani orada araştırma yapmalarına da izin veriyor.
2: Yalnız Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na üye değil İsrail. Tanımıyor.
0: Bildirilmiyor.
5: Ama zaten İsrail resmi olarak nükleer silaha sahip olduğunu söylemiyor. Bunu niye? Uluslararası bir takım yaptırımlardan kaçırmak için. Şimdi Kennedy'nin sonunu herkes biliyor. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri göz yumdu. Yani İsrail'in nükleer silaha sahip olması açısından. Kennedy direndi. Kennedy'nin sonunu herkes biliyor.
0: Dillendirilmesi bunun yeniden Amerika Birleşik Devletleri.
4: Yani yeni bir döneme geliyoruz artık. Yani onu demeye, yani bu demokratların o çıkışı, tarihi bir çıkış. Yani gündeme gelmesi bile, özellikle kongrede bile büyük bir
5: artık karar kırılma. Versinler diyor. Resmi olarak ya kabul etsinler ya yok desinler. Yani ikisi de yok şu an.
0: Verir mi sence İrfan Sapmaz?
1: Şimdi burada demokratlar neden bunu yapıyor, ona bakmak lazım. Yani demokratlar şimdi özellikle temsilciler meclisi ve senatoda cumhuriyetçilerin aradaki işte 5-6 sayı farkı kapatmak adına bravo, sıkıştırmak için. Hayır, İsrail'i de aslında bir anlamda sıkıştırıyorlar oradan. Yani siz bununla Trump'a verdiğiniz desteği kesin mesajı aslında bir anlamda da bu. Yani ben demokratların da bunlar burada çok samimi olduklarına inanmıyorum. Biden dönemine bakarsak Gazze ile ilgili ne yaptılar, ortada hiçbir şey yok. Ama Biden döneminde hakkını vermek lazım. Sokaklarda insanlar, evet, çıkıp protestolar yapabiliyorlardı. Gazeteciler korkmuyordu. Ama şu anda Trump döneminde tam tersine döndü iş. O açıdan çok samimi olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Ama gündeme getirilmiş olması bile, Bercan dediği gibi, çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Artık Amerika'da bir kapı aralanmış oldu. İsrail'de tartışılabilir. Evet. İsrail'in nükleer silahları da tartışılabilir gibi bir kapının aralanmış olması bile Amerikan tarihinde son 100 yılda çok önemli. İşte sevgili Murat Akan da dediği gibi, bu derin yapı içindeki o kılcal damarlardaki yapıyı da rahatsız etmeye başlıyor. Bu iyi bir şey.

0: aslında. Sonuç çıkar çıkmaz o ayrı bir mesele.
1: Peki İrfan Sapmaz, Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığınız bilgilerden dolayı, aktardığınız o sıcak gelişmelerden dolayı.
2: Onu tam üstüne denk geldiği için bir şey söylemek istiyorum. Biz zaman zaman...
1: Veda edelim ardından, tamam, arkadaşlarımıza veda edelim, tamam, ardından değerlendirmelerinizi alayım. İyi geceler diliyorum.
0: Kolay gelsin.
1: Buyurun.
2: Tamam. Şimdi biz de zaman zaman bu nükleer meselesinde konuşuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ben de kendi şahsi fikrimi söylemiştim. İsrail'de eğer nükleer güç varsa, ki var, o zaman bölge ülkelerinin de dengeyi sağlamak için nükleer güce sahip olmaları gerektiğini söylemiştim. İran'ın da, Mısır'ın da, Suudi Arabistan'ın da, Türkiye'nin de böyle bir güce caydırıcılık açısından sahip olmalılar demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Bana göre hala da sahip olmamız gerekir. Diğer ülkelerin de sahip olması gerekir. Çünkü İsrail'de var. İsrail'de varsa herkes, bölgede herkeste de olması lazım.
1: Olması bizim gereken,
2: buradaki yayınları,
1: konuşulması gereken bu.
2: Evet,
1: tabii ki.
2: A Haber'i de, A Haber'de biz bunları konuşunca biz sadece Türkiye'de kaldığını zannediyorduk. Biz programa başlamadan önce A Haber'in İngilizce yayınının yapıldığı
1: en üst
2: kanalda, en üstte. Tabii bunu İsrailliler de takip etmişler. Hatta ben biraz önce kullandığım cümleyi almışlar. İşte Turkish Army Colonel diye, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli albay böyle şeyler söyledi falan diye haberlerini yapmışlar.
1: Hocam konuşsunlar, daha çok konuşurlar.
2: Ha, onlar, bunu biz konuşacağız. Konuşmamız lazım. Çünkü İsrail'i tanıyoruz artık. Bugüne kadar tanıyamadık. Ama şimdi çok iyi tanıyoruz. O nedenle İsrail'in nasıl bir tinete sahip olduğunu da biliyoruz. Ve onun anladığı dilin güç olduğunu da biliyoruz.
1: Ama Türkiye hiçbir zaman bir saldırı amacıyla diplomasi ve politika yürütmez. Türkiye caydırıcı askeri politikalarında başta savunma ve caydırıcılık üzerine, ama hiçbir zaman kendi topraklarına, kendi ulusal güvenliğine tehdit boyutuna gelen şey de kayıtsız kalmayacağını biz biliyoruz.
2: Biz caydırıcılığı esas alırız ama savaşta taktik boyutta şunu da biliriz. En iyi savunma taarruzdur.
1: Amenna. Ama hani bizim burada işte bu füzeleri üretmemiz, bizim insansız hava araçları vesaire, bunları tamamen işte biz saldırı amacıyla, şu anda bir saldırı başlatacağız amacıyla yapan değiliz. Biz barışı öncelikleyen, evet, bir dış politika, evet, izliyoruz. Bir Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkan Erdoğan'ın da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de misyonu barış öncelikli, ama ulusal güvenliğimizi tehdit eden hiçbir durumda da kayıtsız kalmayacağımızı zaten tüm dünya biliyor. Yakın tarihimizde başta olmak üzere örnekleri oldukça dolu. Çünkü bunlar sürekli işte bizi tehdit ettiler, bizim için üretiyorlar diye. Hayır, yani İsrail için biz üretmiyoruz onları. Biz vatan topraklarını savunmak ve yeri geldiğinde de tabii ki kullanmak için üretiyoruz. Bu ifadeleri de o yüzden zaten kullanıyoruz.
2: Tabii yani esas olan zaten barıştır. Savaş çok mecbur kalmadıkça yapılmaması gereken bir şeydir. Esas olan esenlik içerisinde, barış içinde insanların yaşayabilmesidir.
1: Çok doğru.
2: Şimdi, yoksa bu hastalıklı bir durumdur. Yani savaş iyi bir şey değil.
3: Bu savunma sanayi alanında yapılan çalışmalar ve dış basının buna göstermiş olduğu ilgiyle ilgili birkaç şey de ben söylemek isterim. Çok iyi bir noktaya temas ettiniz. O da şu. Eskiden ben hep şunu söylüyorum. Yani dış basına baktığınız zaman Türkiye'nin gerçekten son yıllardaki savunma sanayi alanında yapmış olduğu atılımlar çok ilgilerini çekiyor. Hı hı. Ve baktığım zaman hani manşetlere taşıyorlar. Çok önemli savunma sanayi dergilerde, gazetelerde bunu gündeme getiriyorlar. Dediğiniz gibi ya, Türkiye kendi savunma sanayini oluştururken kimsenin toprağına saldıralım, efendim toprak kazanalım ya da şu ülkeyi yok edelim gibi bir derdi yoktur. Evet. Ama yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de elbette kendi yerli ve milli savunma sistemlerini oluşturacak, savunma sanayini geliştirecek. Buna da kimse ya yapamazsın diyemez. Evet. Türkiye her zaman barışın yanında olmuştur. Türkiye her zaman mesela bölgede, şu anda dahi mesela Orta Doğu'da İsrail'in bütün çılgınlıklarına rağmen mesela diplomasiyi ön plana çıkaran ve müzakereyi ön sıraya alan bir politika izliyor. Ve bu çok büyük bir avantaj. Yine uluslararası medyaya baktığınız zaman Türkiye övgü yapıyormuş gibi gözükse de esasında Türkiye'yi hedef haline getiriyorlar. Ben bunu net olarak söyleyebilirim.
1: Bir tuzak aslında.
3: Kesinlikle bir tuzak. Yani bakın, Türkiye şunu üretiyor, bunu üretiyor.

0: İşte en son işte Yıldırım Han'ın ortaya atılması, bakıyorum dış basın onu tehdit olarak algılıyor. Halbuki Türkiye'nin öyle bir tehdidi yok. Yani sonuçta
1: kimsenin toprağını işgal edeceğiz.
0: Öyle bir açıklaması yok. Öyle bir hani bakın geliyoruz falan böyle şaşalı bir gösteriş de yapmadılar. Ama şu var ki yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bağımsız bir devlet olarak savunma sanayini geliştirmek istiyor doğal olarak.
1: Orada biz bunu konuşurken Hürmüz ekrana geliyor. Hani onunla ilgili değil. Çünkü Türkiye orada da barışı istiyor. Türkiye işgal edilen Filistin topraklarında da bölge ülkelerinde de tamamında barış diplomasisi.
0: Ama şurada var yani tamam yani. Biz bölgede barış istiyoruz.
1: Ama dünyada savaşta da bunu bölgede en iyi konuşacak.
2: Yani bu barışın şartlarını da Türkiye belirliyor aslında.
3: Bunun cümlesi şu. Biz savaş istemiyoruz derken savaşmayı bilmiyoruz demek değildir bu. Gerektiğinde çok iyi de savaşmayı biliriz. Ve bizimle ilgili hesap yapanlar, ileri geri konuşanlar, özellikle İsrail'den çok sık duyuyoruz bu konuşmaları. O konuşmaları niyetlerini anlıyoruz. İkinci İran gibi ifadeler kullanıyorlar. Türkiye'yi gözüne kestirmek isteyenler önce gözünü koruması lazım.
1: Peki. Bu konuya yeniden döneceğim. Savunma sanayine ayrı bir başlık açacağım ama şimdi dünyanın konuştuğu şöylesine bir durumdan bahsediyorduk. Özgürlük projesi 50 saat sürdü deniliyor. Murat Hocam sizleri böyle davet edeyim. Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemilere askeri koruma sağlamak amacıyla başlamıştı bu operasyon. Pazar günü Donald Trump bunu duymuş, duyurmuştu. Dünya petrolünün %20'sinin geçtiği o hatta krizin büyüdüğünü ifade etmişti. Pazartesi günü 15 bin asker ve savaş gemileri bölgede görevlendirilmiş. İki ticari geminin de bu şekilde bölgeden yani boğazdan geçtiğini duyurmuştu. Salı günü ne oldu? Pentagon operasyonu başarılı ilan etti. Rubio da dedi ki bu dünya için yapılan bir iyilik dedi. Sonra dün gece saatler Türkiye saatiyle sanırım ikiye geliyordu. Donald Trump'tan bir sosyal medya paylaşımı. Trump operasyonu askıya aldığını duyurdu. İran'la görüşmelerde büyük ilerleme var. Şimdi neydi bu özgürlük?
0: Burada operasyonu? Çok önemli bir ayrıntı var Tahir Bey. O da şu. Trump'ın bu operasyonu askıya aldık demesinin perde arkasında önemli bir ayrıntı var. O da şu. Şimdi bu savaş başlarken biz buna savaş diyoruz. Ve savaştı yani.
1: Evet.
0: Peki Amerika Birleşik Devletleri ne dedi? Operasyon dedi. Hı hı. Niye? Çünkü Kongre'nin kararı gerekiyor savaş için değil mi? Ve dolayısıyla Kongre kararı olmadan başkanın çok acil başlatabileceği bir harekata operasyon diyerek başkanın böyle bir hakkı var. Yani savaş demiyor aslında savaş böyle bir hakkı var operasyon diyerek. Hı. Ama bunun süresi ne? 60 gün. Yani operasyon diyerek orada İran Hürmüz Boğazı'nda ya da Orta Doğu'daki bu savaşı ancak 60 gün sürdürebiliyor. ABD anayasasına göre 1973 tarihli madde. Ve dolayısıyla bu süre bitti. Yani askıya aldık. Mark Rubio da söyledi. Tamam. Bitti bu savaş dedi. Niye biliyor musun? Savaş demiyor. Operasyon bitti dedi. Çünkü süresi bitti. 60 günlük süre bitti. Şu anda 30 günlük bir ek süre de söz konusu yapabilir.
1: Orada bunun hesabını Amerikan kamuoyuna ya da Amerikan senatosuna verecek Donald Trump. Dünyaya hesap verebilecek tabii, bir 60 günlük sınırlamadan bahsetmiyor.
0: Tabii ki öyle bir şey yok. Derdi yok ama işte ABD Kongresi diyor ki sen zaten bu savaşı haksız, hukuksuz bize sormadan başlattın. Bunun adı savaş. Sen operasyon dedin ve bu süre doldu. 60 günlük doldu. Şimdi durdurmak zorundasın. Kanunen durdurabiliyor. Kendi iç yasalarına göre.
1: Peki buna bu kadar ses çıkaran, bu 60 gün için işte Donald Trump'ı köşeye sıkıştırmaya çalışan, bir hukuk çerçevesinde, Amerikan hukuku çerçevesinde, anayasası çerçevesinde ilerlemeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri, senatosu, senatörleri, temsilcileri bunu dillendirirken, şimdi Lindsey Graham diye bir adam var.
0: Evet.
1: Şimdi onun bir açıklaması var. Onu bir getirebilirse yönetmen arkadaşım Arif Eder rica edeceğim. İlginç bir ifade kullanıyor. Gözdağı veriyor adeta İran'a. Kullandığı ifade şu.
4: Amerikan askerlerinin İran'da olmasına ihtiyacımız yok. İran'da sahada milyonlarca insanımız var. Sadece silahları yok. Onlara silah verin ki bizim yaptığımız gibi ayaklanıp bu rejimi yok edebilsinler.
1: İşte Trump 60 günü aştı diye Amerikan kamuoyunu ayağa kaldıran Amerikan sistemi bu adamın bu sözlerinde hangi hukuka ya da hangi anayasal gerekçeye sığınıyor?

0: Ama ya. Lindsey Graham gibi Amerika'da birçok insan var. Yani bunların her söylediği de Amerika'yı, tüm Amerika'yı bağlar ya da Kongre'yi bağlar diye bir şey yok. Lindsey Graham'ın İsrail olan ilişkileri herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla hani Donald Trump da demişti ya, silah verdik ama işte Kürtler oraya götürüp vermedi. Yani demek ki bu olmuyor. Yani silah vermekle de bunu ayaklandırmaya dönüştürebileceğiniz anlamına gelmiyor. O yüzden bu söylemler boş söylemler. Açık söylüyorum.
1: Bir de Trump'ın sesi var. Korsanlık sesini eğer verebilirsek. Mesela Trump da orada kendisi bizzat yaptıklarının neye benzediğini söylüyor.
2: Çok büyük bir ordumuz ve donanmamız var ve onlar doğrudan geçip geminizi geri çevirin dediler. Makine dairesine tek bir atış, makine dairesini havaya uçurdu. Gemi durdu, çekici tekneler kullandılar ve sonra biz de üzerine indik, her şeyin üzerine. Sonra gemiyi ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü? Korsan gibiyiz, bir bakıma korsan gibiyiz.
0: Şimdi bu savaş başlarken ben yine aynı şekilde o zaman da demiştim ki hani bunu tartışırken bunun bir hukuksuz, yani bunun bir ilkesiz, hiçbir uluslararası hukuka dayanmayan bir savaş olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bir kere Birleşmiş Milletler kararı var mı? Yok. Dolayısıyla ABD, ben İran'ı beğenmedim. Dolayısıyla füzesi var, dolayısıyla nükleer silahı var. Ben bunu yok edeceğim diye yola çıktı ve geldi uluslararası alandaki gücünü kullanarak haksız hukuksuz Orta Doğu'ya çöktü. Şimdi aynı şeyi ne için söylüyor? Hürmüz'deki abluka için söylüyor. Ve açıkçası esasında bir savaş suçunu itiraf ediyor. Yani korsanlık yapıyoruz diyor. Kendisi söylüyor. O zaman haydut devletten ya da haydutluktan ne farkın var? Ya haydutluk yapıyor. Ve şimdi küresel sistem esasında çöktüğü için bakın güçlü olan devletler şu anda haydutluğa başlıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. Yani petrolü aldık, zenginliklerine çöktük. Bakın istediğimiz devlete bunu yaparız, yaptılar. Venezuela'da da yaptılar. Şimdi Küba'ya yapmaya çalışıyorlar. Ya dolayısıyla bunun sonu gelmez. Ha Donald Trump şunu gördü. Ya Orta Doğu'da bu savaştan neden geri çekilmek istiyor? Birincisi 3 Kasım seçimleri. Yani ABD kamuoyunda ciddi anlamda oyları düşüyor. %30'un altına düşmüş oyları. Yapılan son anketlerde %30'un altına düşmüş. Bunu görüyor. Yani gidici olduğunun farkında. İki, ABD kamuoyunu bu savaşa bir türlü ikna edemedi. Yani gerekçe üretemedi. Üçüncüsü $50 milyar, bakın resmi olarak İrfan Bey söyledi. Bunun çok çok daha üzerinde bir harcama yaptıklarını, bir zarara uğradıklarını ifade ediyorlar. Bunun karşılığında bir şey alamadı. Dünyadan da tepki görmeye başladı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi içinde çok ciddi bir tartışma başladı. Ya biz neden İsrail'in her dediğini yapmak zorundayız? Neden hiçbir çıkarımız olmadığı halde İran'la savaşıyoruz? Ya ABD'nin İran'la savaşmasının bir gerekçesi yok. Mesela Hürmüz Boğazı şimdi.
1: Niye 2 dolar yerine benzinin galonuna, işte galonuna
0: bu kadar para veriyoruz.
1: 4 dolar vereyim, 5 dolar vereyim. Ya
0: bunun ciddi anlamda tepki oluşturduğunu gördü. Şimdi geri dönüş yapmak için de bir şekilde bir bahane uyduruyor. Şu anda İran'ın eli güçlü, onu söylüyorum. Hani diyorum ya 0-0 ama İran'ın eli çok güçlü. Doğru diyor, Ekber de söyledi. İran'da diyor ki biz bu savaşı kaybetmedik. Niye masada onların istediğini verelim? O yüzden şunu söylüyorum. Ya bu savaşta nükleer konusu çözümsüz kalır. Kim ne derse desin. Yani şöyle, ha İran derse ki ben bundan vazgeçtim kardeşim. Alın uranyumu da çıkarın götürün. Ben nükleer tesislerimi de yok ediyorum. ABD istihbaratı bizzat diyor ki nükleer tesislerde bir şey yok diyor. Yani ne demişlerdi? Tamamen yok ettik demiş Donald Trump. Bir şey olmadığını hem İsrail istihbaratı söylüyor hem de ABD istihbaratı söylüyor. Bunu kesinlikle yapamadılar. En önemli madde. İran buradan geri adım atar mı? Atmaz. Diğer taraftan füzeleri zaten gündeme bile getirmiyor. Diyor ki bu tamamen egemenliğimizle ilgili bir şey. Yani ben füzelerin menzilini 300 kilometreye düşürmem kardeş. Böyle bir şey de yok zaten. Uluslararası böyle bir kural, hukuk, kanun yok yani. Bir devlet füze üretiyor, bir silah üretiyor. Sen bu silahını bu kadar yapacaksın. Böyle bir şey yok. Bundan da İran vazgeçmez. Dolayısıyla geriye ne kalıyor? Rejimini değiştirme. Değiştiremediniz zaten. Değişmez. Burada ne ile anlaşacaklar?
1: Geri mi döneceğiz?
0: Bana göre burada ABD bölgeyi terk etmek istiyor. Çünkü üstlerinin, işte siz de söylediniz, üstlerinde çok ciddi zararlar var. Şu anda o üstleri kullanamıyor. Yani Bahreyn'deki, Kuveyt'teki, Katar'daki bu üstlerini kullanamayan bir ABD'den bahsediyoruz. Yani birileri çok güçlü, efendim istese her şeyi yapar dedi ama bölgedeki üstlerini kaybetti. Radarlarını, çok önemli gözlem radarlarını, erken uyarı radarlarını kaybetti. Burada o şeyi, İran'ın gücünü beklemiyorlardı. Çok ciddi bir darbe aldılar. Bunun farkında büyük zarar gördüler. Geri dönüş yapmak istiyorlar. Peki, ama bir türlü o dönüşü bir başarı hikayesi uydurup yapamıyorlar. Peki, o yüzden zorlanıyor.

0: Tekeleş. Bu ortaya çıkan manzaradan sonra Amerika Birleşik Devletleri bölgeye çok ciddi bir yığınak daha yaptı. 70 bine evet. ulaştı askerler. Savaş uçaklarının sayısı yüzlerce artık. Yani onlarca demiyoruz.
1: Son bir haftadır özellikle evet. kargo uçakları sürekli sefer yapıyor.
0: Peki Donald Trump savaşı devam ettirmeyi şu anda bölgede bulunan güçleriyle tercih etseydi ve o uçaklar tarafından, o işte gemiler tarafından gerçekten de İran'a yine daha büyük bir hava saldırısı başlatılsaydı, bombardımanı başlatılsaydı sonuç yine aynı mı olurdu?
1: Aynı olurdu, hatta daha fazlası olurdu. Yani daha Amerika açısından daha kayıp. Da aleyhte, kayıp da olurdu. Hı. Yani bir kere şu bir gerçek, havadan bombalamayla istediklerinize ulaşamazsınız. Yere inmeniz lazım. Cesaret var mı? Gözleri alıyor mu böyle bir şeyi? Almıyor. Yani kara savaşına gidemiyorlar. Orada bir tane adaya bile asker çıkaramadılar. En küçük adaya bile asker çıkaramadılar. Bir ara Hark Adası'na asker çıkaracaklardı. 82. Hava İndirme Tümeni'ni o bölgeye göndereceklerdi. Yapamadılar. Çünkü askerler şunun farkında, yani Amerikalı generaller diyelim, onlar da şunun farkında. Biz eğer o kıyılara, adalara asker çıkardığımız zaman onları korumak için daha fazla askeri de karada konuşlandırmamız lazım. Arka planda. Yani o Zaros dağlarının da arka taraflarını da kontrol altına almamız lazım. Bunları o bölümde yığınak yapacakları asker sayısı az değil. 100-150 bin asker yığmaları lazım. Ve bir kara savaşı tetiklendiği andan itibaren Rusya'nın Ukrayna'da düştüğü duruma Amerika'da düşer. Ve çıkamaz kolay kolay. Ve Amerika'nın batışını hızlandırır bu. Askerler bunu görüyorlar. Kara savaşı öyle şey değil. Havadaki
2: kara kuvvetli
1: gibi...
2: komutan işte istifa etti yani sonuçta.
1: Evet, kara kuvvetli komutanı karşı
0: donanmadan
1: çıktığı
0: bile, donanmadaki
1: için...
0: Donanmadaki sivil en yüksek mertebe.
3: Ama hedefi kara... Kara harekatı değil de şimdi Amerika'nın bak İran'daki hedef rejimi değiştirmek değil. Rejimin davranışını, tavrını değiştirmek. Şimdi Tom Barak 50 kere söyledi büyükelçisi. Amerika kendisi de söylüyor. Artık ulus inşası, demokrasi götürme, ülkelerin işte iç yapısını değiştirme, parçalama, federal yapıyı getirme falan dönemi diyor. Geride kaldı Amerika. Amerika yeni bir konseptle, yeni bir jeopolitik akırla hareket ediyor. Yani bunun temelinde Çin'i çevreleme, yani Çin ve Rusya'ya, yani şöyle, savaş da değil, zoraki bir uzlaşma. Ya bu üç küresel gücün oluşturduğu bir stratejik üçgen var. Yeni dünyaya bunlar yön verecek. Ve bu yeni dünyaya yön verirken de, yani Amerika'nın Çin'den de talepleri oluyor, Rusya'dan da talepleri oluyor. Çünkü ikisi de sıkışmış durumda. Amerika'nın yani yumuşak gücünün tepkisini üzerlerine çekmek istemiyorlar. Şimdi Ukrayna Savaşı'na bakarsak, Amerika Ukrayna'da ne yapıyor? Gidip savaşıyor mu? Savaşmıyor. Tek yaptığı şey, Trump 50 kere söyledi. Ben diyor Amerikalılara, Avrupalılara silah satıyorum diyor. Ama her silahı da satmıyor. Mesela Ukrayna Tomahawk istedi, Tomahawk'ı vermedi. Şimdi Amerika silahları olmasa Avrupa'nın Ukrayna'da savaşacak gücü yok. Ne silahı var, ne askeri var, ne de şeyi var. Yani dışarıdan mesela, hatta Kolombiya Devlet Başkanı bile açıklama yaptı. Bizim 13 bin tane işte Kolombiyalı'nın Ukrayna'da savaştı söyleniyor. Şimdi Avrupa'nın bir savaşı sürdürebilme yeteneği. Şimdi Amerika burada ne yapıyor? Bir şekilde Biden döneminde Putin'i sıkıştırma, yani ekonomik ambargo ile daha doğrusu çökertme operasyonu devredeydi. Bu sonuçsuz kaldı. Şimdi Amerika bunu başından beri hesaplayamadı diyemeyiz. Yani orada bir ince hesap yapmışlardır muhakkak. Yani Rusya'yı devirebilecek çok stratejik silahları vermediler. Özellikle vermediler. Yani Ukrayna'nın elini güçlendirebilecek silahları, tankları vermediler. Yani hem yenilmeyecek ama Rusya karşısında da mesela zafer kazanmayacak şekilde bir savaşa sürükledi. Yani hem Avrupa'yı meşgul etti, hem Rusya'yı meşgul etti. Çünkü ikisi üzerinde de Amerika'nın hesabı vardı. Yani yeni dönemde Amerika'nın konsepti tamamen değişiyor. Yani o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu sistemi tamamen değiştirmek isteyen bir Amerika var karşımızda. Yani Avrupa'ya da ceza vermek istiyor. Artık küresel jandarma, küresel kamu yararı şeklindeki mesela her yerde güvenliği sağlayan, ticaretin özgürlüğünü sağlayan, bir yerde bir işte bir rejim değişik bozukluğu varsa insan hakları ihlalleri üzerinden bir yere müdahale etme sürecinin sonuna geldiğini söylüyor Amerika artık. Yeni dönemde merkantil, tamamen kendi çıkarlarını savunan ve buna göre de dünyayı yeniden organize, dizayn eden bir politika izliyor. Çin'e karşı da bunu

0: yapıyor.
1: Bu arada Çin'den bir açıklama var. Çin Dışişleri Bakanı'nın sesini getirebilirsek. Şimdi Arakça orada. Şimdi önümüzdeki haftada Donald Trump gidecek.
2: Oraya gidecek.
1: Evet. Evet. Ve yani buradan sonrası yok gibi ifade ediliyor. Önce Rusya'ya gidildi. Rusya'yla temaslar sağlandı. Belli ki orada arka kapı diplomasisi işledi Rusya üzerinden de. Şimdi en son durak Çin oldu. Şimdi Çin'de de bir konu daha var. Birazdan onu da soracağım. Acaba Donald Trump orada Çin'le birlikte çifte zafer tırnak içerisinde kendince ilan mı edecek? Çünkü bir yanda İran savaşı, diğer tarafta Kuzey Kore cephesinde bazı dikkat çeken gelişmeler var. Onları konuşacağım birazdan harita üzerinde ama şu açıklamayı dinleyelim, yorumunuzu alayım.
2: Tamam.
3: Çin, İran'ın ulusal egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını desteklemekte ve diplomatik yollarla siyasi bir çözüm arama isteğini takdir etmektedir.
1: Şimdi diplomasiyi biz tercih ediyoruz diyor.
0: Şimdi Çin'in zaten hani, soft power dedikleri şey o. Yani yumuşak gücünü kullanıyor Çin. Ama benim Bercan hocamdan biraz ayrıştığım nokta şu. Evet, burada Orta Doğu'da şu anda devam eden bu gerginlik, İran'a dönük yapılan saldırılar, elbette bölgedeki jeopolitik dengeleri, yani küresel güçler açısından dengeleri değiştirmek için yapılan da bir hamle. Bunu kabul ediyorum. Tamam. Fakat asıl mesele burada, ben ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması, tamam kritik su yollarına sahip olma, ama İran'ı yıpratma, İran'ı 20 yıl geriye götürme projesinin İsrail'in güvenliğiyle doğrudan alakalı olduğunu ve bu operasyonun İsrail'in güvenliğini sağlamak için yapıldığını net olarak söyleyebilirim. Çünkü Netanyahu bunu kendisi bizzat söyledi. Fakat şunu da ifade edeyim. Evet, küresel ittifaklar çatırdıyor. Yeni küresel ittifaklar kuruluyor. Bölgesel ve küresel ittifaklar yeniden şekilleniyor. Bu da doğru. Şimdi yeni dünya düzeninde geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Dediler ki yani dünya artık farklı bir noktaya gidiyor. Yani dünya eskisi değil. Çok kutuplu bir dünyaya doğru geçiyoruz. Bunu yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yani ben Çin'i ezerim, Rusya'yı ezerim deme şeyi, lüksü kalmadı artık. Çünkü İran'la baş edemeyen bir devlet yani Çin'le nasıl baş edecek? Kaldı ki yine her zaman söylüyorum, karşılıklı yok oluş doktrini diye bir doktrin var. Ve buna göre diyor ki Çin, Rusya, ABD bu üç devletin elindeki nükleer silahlar dünyayı üç kez yok edebilecek bir kapasitede. Şimdi bunların birbirleriyle yapacağı savaşı düşün. Yapmaz, bizi kandırıyorlar. Bak bunu net söylüyorum.
1: Hocam, savaşmaz da. Amerika Birleşik Devletleri sahada soğuk savaş döneminde.
0: Savaşmaz kardeşim.
1: Karşı karşıya geldi mi hiç?
0: Hayır, tam 50 gelmedi yıl bile. Bizi yutturdular. Gelmedi. Yani kimse
4: vekil
0: kusura bakmasın.
4: Vekil güçler aracılığıyla geldi.
1: Ve bunun üzerinden tüm dünyayı şekillendirdiler.
0: Mesela o vekil
1: Asya,
0: güçler kullanan. O yüzden
1: Avrupa'yı.
0: Birçok analist ya efendim Çin'le ABD savaşacak, kapışacak. Nerede kapışacak? Ya bakın burada söylüyorum, şunlar hep kayda geçiyor. Eğer Çin'le ABD doğrudan, bakın vekil devletler kullanmadan savaşırsa, ben yani hiçbir şey konuşmadan bütün ekranlardan çekiliyor.
2: Savaşmazlar. Hatta şöyle bir şey yapıyor Amerika.
0: Savaşmazlar ya.
2: Yani Rusya'yı mesela bertaraf etmek için 1971'de Çin'e yaklaşmıştı ya. Hı hı. Yani Çin'in önünü açmıştı. Tayvan BM'de temsil ediyordu.
0: Doğru, her ikisini 1970'li yıllardan sonra.
2: Tayvan'ı egale etti. Çin'i mesela BM üyesi, hı hı, yaptı. Kissinger'in, işte Nixon'ın mesela o dönemki detente, yumuşama politikası çerçevesinde Çin'i yanına çekerek mesela Sovyet Rusya'yı çökerttiler. Şimdi aynısını mesela İran'a karşı da Çin'den istiyor Amerika. Yani İran'ı dize getirme ve İran'ı sisteme entegre etmede de Çin'i tekrar Çin'den yardım istiyor. Çözümün bir parçası olmasını istiyor. Trump açık açık söylüyor. Yani Avrupa'ya da mesela tehdit savurdu Trump. Ne dedi? Ben dedi, Hürmüz dedi, benim için mesele değil ki, siz buradan petrol alıyorsunuz, siz gelin savunun diyor. Yani Amerika'nın derdi o. Ve bundan sonra diyor, Hürmüz'ün güvenliğini, Marakka'nın güvenliğini, dünün herhangi bir yerindeki bir boğazın güvenliğini bedava yapmayacağım diyor. Yani bu küresel güvenliği diyor, bir bedeli var diyor. Bunu Avrupa da ödeyecek, Çin de ödeyecek. Çin'e de tehditler savuruyor. Yani İran'dan sen petrol alıyorsun, sadece İran'dan değil. Suudi Arabistan'dan alıyorsun, Katar'dan alıyorsun, Kuveyt'ten alıyorsun. Yani 22 milyon varil petrol gidiyorsa bunun %80'i Çin'e gidiyor. Yani kaba hesapla 18 milyon varil günde Hürmüz'den Çin'e gidiyor. Hürmüz'ün güvenliğini kim yapıyor? Amerika. Donanmasını gönderecek, askerini gönderecek. Orayı güvenceye alacak, İran'la savaşacak. Kim için? Petrol güvenli bir şekilde Çin'e gitsin diye mi? Mümkün değil yani. Bunun bedelini istiyor. Yani bunun karşılığını Çin'den istiyor Amerika. Peki. Ve bunu da ödetecek. Yani bu savaş anlamına gelmiyor. Çin de bunun farkında. Bunun karşılığında ya ekonomik anlamda mesela bazı güvenceler, tavizler verecek.

0: Ya başka mesela Amerika'nın diyelim tarım ürünlerini alacak. Tarifelerde bazı anlaşmalar...
1: Oturup anlaşacaklar yani kısacası oturup bunlar karşılıklı anlaşacaklar.
0: O da buna razı. Karşılığında da Tayvan üzerindeki söylemini değiştirmesini istiyor Çin. Onu da Amerika yapmaya hazır.
2: Şimdi yani, yaklaşık 7 Ekim'den bu yana evet bölgede çok ciddi bir kriz var ama İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in sahada bir de Lübnan'da buraya ekleyebiliriz devam eden bir savaşı var. Şimdi hep konuşuyoruz kim kazandı, bir kazanan yok, galip kim yok, mağlup kim, kimse de mağlubiyeti kabul etmiyor. Askeri olarak Amerika Birleşik Devletleri de İsrail de ağır darbeler aldı birbirlerinden. Ama dikkat çeken bir nokta var. Hani Çin'in, Rusya'nın zaten kaybettiği bir şey yok, aksine kazandıklarını açıklıyorlar. Sahada askeri olarak bir adım ileriye giden, dikkatlerden kaçarken her şey, bir İsrail var.
3: Evet,
2: biraz önce konuştuk.
3: Şimdi çok güzel bir noktaya geldik.
2: Şimdi
3: evet.
2: Daha 2 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Donald Trump şu gündemi değiştirmeden önce, Birleşik Arap Emirlikleri'nin satın aldığı işte demir kubbe, envanteri ya da diğer silahlarla ilgili İsrail askerlerinin bunların kurulumu, kullanımı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldiği konuştuk. Evet. Şimdi bir de Rum kesimi var. Güney Kıbrıs Rum kesimi. Şimdi burada da İsrail üstlendi. Artık bir üst kurdu ve burada da hatta bazı iddialar var ki İsrail satın aldı Rumları diye. Şimdi onunla ilgili bir haberimiz var.
0: Hatta Fransa'yı da ekleyebilirsin. Onlar da var mesela. Kime? Fransa'da var o işin.
2: Fransa'da var. Şimdi bir onu izleyelim haberimizi Rumlarla ilgili. Ardından sahada İsrail meselesini sahada konuşalım. Nasıl ileri gittiğini biraz daha konuşalım.
3: Evet, konuşalım.
4: Ulusal egemenlik
5: ciddi bir konu. Sadece güney değil, kuzeyde de tedirginlik hakim. Çünkü İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil. Limassol'a bağlı Torazena köyü var. Bu köyde uzun zamandan beridir İsrail mülkiyet almaya, arazi almaya devam ediyor. Hatta ve hatta şunu da ifade edeyim ki almış olduğu arazilerin içerisinde bir kilise var. Bu kilisenin ismi Aziz Georgios Kilisesi. Bu kilisenin içerisindeki arazinin İsrailler tarafından alınmasından sonra halk artık kiliseye giremez noktasına geldi.
6: Güney Kıbrıs'ta İsrail iddiaları büyüyor. Rumlar köylerine giremiyor. Sosyal medyada ve bazı yerel yayınlarda yer alan iddialara göre İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs Rum kesiminde son dönemde geniş çaplı arazi ve mülk alımları yaptığı öne sürülüyor. Bu süreçte yalnızca konut ve arsaların değil, havalimanı, liman, askeri bölgeler ve çeşitli yerleşim alanlarının da satışlardan etkilendiği iddia ediliyor. Söz konusu alımların özellikle belirli bölgelerde yoğunlaştığı, bazı yerleşim yerlerinde mülkiyet yapısının hızla değiştiği ifade ediliyor. Sosyal medyada tartışılan haberlerde ise Limassol'a bağlı Trozena köyünün İsrailli yatırımcılar tarafından satın alındığı ileri sürülüyor. İddialara göre köyde bulunan bazı alanların özel mülkiyet kapsamına girmesiyle birlikte kiliseye gitmek isteyenlerin girişine izin verilmediği ifade ediliyor. Bu durumun halk arasında rahatsızlığa neden olduğu da gelen bilgiler arasında. Öte yandan bazı siyasi isimlerin ve yerel aktörlerin konuya ilişkin yetkililerden açıklama talep ettiği de ifade ediliyor. Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, şu ana kadar resmi makamlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Güney Kıbrıs'taki arazi satışları ve yabancı yatırımcı etkisine yönelik tartışmalar sürüyor.
2: Evet, şimdi sahada İsrail'in bir adım öteye gittiğini görüyoruz. Murat Hocam, İbrahim Hocam sizleri analiz ekranımıza davet edeceğim. Orada üzerinde haritada biraz daha belki netleşecektir manzara. Çünkü baktığımızda hakikaten bölgede ardı ardına önemli gelişmelerden bahsediyoruz. Ama İsrail dedik ya şu 40 gün savaşında sanki hiç olmamış gibi... 40 günden sonra şu ateşkes sürecinde hiç yokmuş gibi bir hava estiriliyor. İlginçtir. Ama biz bu evrede ne gördük? Meğer İsrail geldi. Şurada konuşlandı, bir şekilde konuşlandı. Orada askeri bulunuyor. Oradaki füzeler de İsrail'in kontrolünde mi? Demir Kubbe geldi ya komutanım, siz daha iyi bilirsiniz.
3: Evet evet, orada hem kurulum hem işletim noktasında İsrailli askerler var.
2: İsrailliler yani var. İsrail istediği zaman Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bir saldırı olmasa da kendisine yönelik bir saldırıda buradan saldırıları önleyebilir ya da buradan saldırıları İran'a yönelik saldırılar düzenleyebilir mi?
3: Yani İsrail söz konusu olduğu zaman hepsi mümkün. Hepsi. Hatta bakın ne konuştuk biz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 12 tane balistik füze geliyor. 3 tane seyir füzesi geliyor. Ve İran diyor ki bunları bize atmadık diyor. Türkiye'ye doğru 4 tane füze geliyor. Engelleniyor. İran diyor ki bunları biz atmadık diyor. Biz onu o zaman şunu söylemiştik. Buna sahte bayrak operasyonu demiştik. Benzerini şimdi Amerika ile İran arasında müzakereler ve sürerken ve anlaşma ihtimali daha da kuvvetlendiği bir dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönük bir saldırı, füze saldırısını kim niçin yapmış olabilir? İran diyor ki biz atmadık diyor. Biz atmadık. Peki kim attı?
2: 18 füzeden bahsediyor.
4: Evet,
2: ya 15 yani füze
4: düşürdük diyor. Bir de düşürmedikleri var. Ya bu enteresan bir şey. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri neden önemli?
2: Yani bu arada burası mavi, bu haritayı özellikle açtım. Şimdi buradaki müttefik durumlarından bahsediyoruz. İşte Hindistan, İsrail, evet, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan. Şimdi burası da maviye aday gibi bir statüde
4: gidiyor.
0: Lacivert.
4: Çünkü 2020 yılında İbrahim Anlaşmalarını imzaladılar. Şimdi İbrahim Anlaşmalarını biz yeterince bana göre tartışamadık. Niye? İbrahim Anlaşmaları esasında hani bu Büyük İsrail projesi dediğimiz projenin hukuki altyapısı. Oradaki maddelere baktığınız zaman bu anlaşmaların yapıldığı devletlerin İsrail'e tehdit ve tehlike olmaktan çıkarıldığını görüyorsunuz. Yani saldırmazlık anlaşması yapıyorlar. Ve aynı zamanda diyor ki yani hani bir nevi 5. maddeye benzer, tam o şekilde değil ama 5. maddeye benzer maddeler de var. İşte İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ni gelip korumasının sebebi bu. 2. Birleşik Arap Emirlikleri sadece İran'a karşı kullanılmıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde enteresan, mesela Somali'de, bu Somaliland bölgesi biliyorsunuz. Şimdi bu Somaliland bölgesinde enteresan bir şey oldu. Oradaki Somalili yetkililer dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri burada İsrail adına yani milyarlarca dolar yatırım yapıyor diyor Somaliland'da. Somaliland biliyorsunuz uluslararası alanda tanınmayan bir ayrılıkçı bölge. İsrail tanıyor sadece. Orada yapıyor mu? Yapıyor. Sudan'da iç savaşta Birleşik Arap Emirlikleri var mı? Var. Burada da esasında İsrail'i dolaylı olarak temsil ediyor. Yine Libya'da mesela Türkiye'ye karşı çok ciddi orada harcamalar yaptı. Aynen. Şimdi diğer
3: Sudan'da
4: taraftan
3: var.
4: Sudan'da söyledik. Ve Yemen'de de aynı şekilde. Yani İsrail giremediği yerlere Birleşik Arap Emirlikleri yoluyla giriyor. O yüzden de böyle masum bir şey değil yani. Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca geçtiğimiz günlerde
2: hani böyle işte politikalar çakışıyor ya da aynı çizgide diye yorumlanacak bir durum değil. Bir
4: Avrupa'daki İslami fobi oluşturacak sivil yapılanmalar ya da kliklerin finansmanını Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı ortaya çıktı. Bu bir istihbarat raporuydu. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu'da ikinci bir İsrail olma yolunda hızla gidiyor. Açık söylüyorum ben burada. Bu benim şahsi görüşüm. Beni bağlar. Ama
3: aynı fikirdeyiz hocam. Dün de o cümleyi ben de kullandım.
0: Geldi yani akademisyenler Birleşik Arap Emirlikleri'ni işte İsrail olma yolunda eleştirmeye başladı.
4: Kesinlikle ikinci İsrail olma yolunda çok ciddi adımlar atıyor. Uzun süreden beri takip ediyorum. Suudi Arabistan bunun farkına vardı. Yemen'de ne yaptığının farkına vardı. Yoksa birlikte iş de yapıyorlardı Suudi Arabistan'la mesela. Ama baktı ki buradaki hal ve hareketleri ve Sudan'daki iç savaşı kışkırtması, oraya ciddi anlamda finansman sağlaması. Çünkü iç savaşı tetikliyor. Libya'da da aynı şeyi yaptılar. Yani nerede bir kaos kargaşa varsa bizim karşımızda esasında Doğu Akdeniz'de de çıktılar bakın.
2: Hocam hani şöyle ateş hattı olarak ifade edersek şimdi Yemen, Somali,
4: evet,
2: Sudan, Libya.
4: Şimdi
2: buralarda
4: Güney Kıbrıs'ta da var. Güney Kıbrıs'ta da var. Yani
2: şimdi buralarda Birleşik Arap Emirlikleri hani İsrail'le birlikte hareket etmenin yanında bölgenin Yani yekili gibi davranıyor. Arap Yarımadası'nın en güçlü ülkelerinden birisi.
3: Suriye'yi de işaretleyelim.
4: Kesinlikle bak,

0: Evet, unuttum.
1: Lider statüsünde olan ülkelerinden birisi Suudi Arabistan. Yani şu Arap Yarımadası'ndan bahsediyorum. Şimdi burada Suudi Arabistan'la tamamen karşı karşıya adımları. İşte Yemen'de böyleydi. Burada geri adım attı. Bunun karşılığını OPEC de verdi. Şimdi Somali'de...
0: OPEC'ten çıkması da öyle kendi kararını olduğunu düşünmüyorum. Yani.
1: Şimdi Somali'de Suudi Arabistan Somali'yi destekliyor. Somalilendi değil. Burada da Suudi Arabistan karşıttığı. Sudan'da hızlı destek güçlerini destekliyor. Suudi Arabistan'la burada da yine karşı karşıya. Şimdi bakıyoruz Suriye'de de yine aynı manzarayla karşı karşıyayız. Haliyle Birleşik Arap Emirlikleri yani nereye kadar sürdürebilir bu bölgede? Hadi burada yani bu ülkelerin kuruluşu bundan 100 yıl öncesine döndüğümüzde bir şekilde o ülkelerin kuruluşlarında da bir şekilde İsrail'in varlığı kabul edilmiş ya da edilmek zorunda bırakılmıştı. Yani
2: bunları kuran ülke zaten İngiltere.
1: Ama işte burayı
2: İsrail'i kuran da İngiltere'dir.
1: Şimdi burada 100 yıl öncesi gibi bir manzara söz konusu değil. Yani bu körfez ülkelerinden de bahsediyoruz. Mesela Suudi Arabistan özellikle. Suudi Arabistan da evet İran Savaşı'nda ağır darbeler aldı ama bu şekilde adımlar atmadı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu adımlarına körfez ülkelerinin bir karşılığı da olacak mı? En çok merak edilen sorulardan birisi.
0: Şimdi eski dönem bitti. Ama Birleşik Arap Emirlikleri yeni değil. 1970'li yıllardan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri bak destekleyerek geldi. Orada bir bağ gördü İsrail. 1970'li yıllardan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenli olarak her yıl yapılan çok önemli bir toplantı var. Dünya Hükümet Zirvesi. Çok enteresan. Mesela bu Dünya Hükümet Zirvesi'ne dünya devlet başkanları, işte çok etkili iş adamları, iş dünyası geliyor. Burada dünyanın nereye gideceğini, yeni teknolojileri ve işte çok ciddi yatırımları görüşüyorlar. Bunları ayarlayan, açık söylüyorum düzenleyen İsrailli lobiler. Yani Amerika'daki lobi gücü. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri'ni körfezde parlatıp ve kendi emellerine bir Müslüman devleti kullanma yolunu seçiyorlar. İran'la mezhep savaşı başlatma projesi Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayacaktı. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Mısır, aynı zamanda Suudi Arabistan, Pakistan gördü. Yani bu ittifak 3 kez görüştüler Dışişleri Bakanları. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapmak istediklerini mesela fark ettiler. Mezhep savaşı. İran'a saldırtacaklardı. Bölge ülkelerini, Umman'ıydı, efendim işte Kuveyt'iydi, Bahreyn'i, hatta Katar'ı. Bunları İran'a dönük saldırılarda ABD-İsrail koalisyonunun yanında savaşa sokup o Körfez ülkelerinde bir mezhep savaşı çıkarmak istiyorlardı. Bunu Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan engelledi. Şu anda diğer devletler Katar, Bahreyn, işte Kuveyt bunlar yanaşmadığı için Birleşik Arap Emirlikleri üzerine oynuyorlar. O atılan füzeler yani sahte bayrak operasyonu hocam anlattı. Sahte bayrak operasyonu deyince sanki yani İsrail'den atılan füzeler sahte bayrak operasyonu esasında mesela İran'dan atılanlar sahte bayrak operasyonu. Orada grupları elde edersiniz. Burada çeşitli gruplar var. Çünkü biliyorsunuz İsrail İran içerisinde ciddi anlamda sızmıştı.
1: Yani orada çeşitli gruplar var.
0: Onlardan birisinin
1: çok ciddi Amerikan askeri varlığı.
0: Var istihbarat söz yapabiliyorlar bunu.
1: Normalde İran bunu reddetti ya. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail de, hatta Birleşik Arap Emirlikleri de o füzelerin izlerini takip edebilecek teknolojiye sahip. Onları ortaya çıkararak bugüne kadar yalanlayabilirdi değil mi İran'ı?
2: Şimdi şöyle, İran içerisinden de atılmış olabilir bunlar. İran sınırları içerisinden de atılmış olabilir. Mesela bize doğru gelenlerin birçoğunun İran sınırları içerisinden atıldığı... Fakat Türkiye bu noktada İran yönetimine sadece ikaz verdi. Bir daha olmasın diye. Ve İran dedi ki biz atmadık dedi. Murat hocamızın dediği gibi İran içerisinde sızmış İsrail çok. Bize nasıl bir ara FETÖ vardı ya. Bizi neredeyse Rusya ile savaşın eşine getirmişlerdi. Rus savaş uçağı düşürüldü filan. Benzeri durum İran içinde söz konusu. Bu arada
1: Ahmedi Nejad'ın bir açıklamasıydı sanırım. İsrail'e mücadele için
0: karşı istihbarat örgütü kurduk. Başındaki adam Mossad ajanı çıktı dedi.
2: Olay bitiyor.
0: Bu kadar ileri gitmişler.
2: Olay bitiyor.
1: Yani bu bir iddia arada, değil, ağzından söylediği bir
2: bakın,
1: şey.
2: Bakın bu arada başka bir şey daha var. Bugün haberlerde bilmiyorum kullanıldı ama ben okudum o haberi. İsrail şimdi Hindistan'la arası iyi. Hı hı. Hindistan

0: Bunlar da kalmıyor. Türkiye'ye yakın adalara da Hintli askerleri konuşlandırmayı ve Hintli aileleri de bu Yunan'da bizim sınırımıza yakın adalara konuşlandırmayı, yerleştirmeyi planlıyorlar. Nasıl şeytani akıllar çalıştığı onu görüyoruz. Yani burada Hindistan onu yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama Hindistan'la İsrail arasında ilişkiler çok sıkı fıkı.
1: Hocam sizler de katılırsınız. Şimdi bizler 1000 yıldır bu topraklardayız. Evet. Malazgirt'te başlayan bir süreç. Son 100 yılımızda şu topraklarda defalarca sinsi oyunlar oynandı. Kesinlikle. Kimi zaman iç algı operasyonları, iç karışıklıklar, askeri saldırılar, terör kullanıldı. Herkes Türkiye üzerinde hayali haritalar ortaya çıkardı. Bunları uğruna bazı emellere girişti. Ama Türkiye bunların hiçbirisine müsaade etmedi. Son 20 yıla baktığımızda bölgede oynanmak istenen o sinsi oyunlara karşı çok fazla şeye şahit olduk. En azından bu nesil bunu daha net bir şekilde gördü. Evet. Sadece bu politikaları güçlü Türkiye'yi, güçlü bölgeyi inşa etmek isteyen Başkan Erdoğan'ın bu politikalarını durdurmak için yani şu son 20 yılda darbe girişimleri, hükümeti yıpratma, hükümeti düşürme, partiyi kapatma, suikast girişimi vesaire. Şunları bir araya getirdiğimizde, bölgede ortaya çıkan ismi türlü türlü terör örgütlerini bir araya getirdiğimizde yine başaramadılar. Türkiye buna en güzel yanıtı da 15 Temmuz'un hemen ardından verdi. Tam devlet düzeni bozuldu, asker yok evet. denildiği anda
0: Fırat Kalkanı harekatı. Değil mi? Fırat Kalkanı harekatı.
1: Herhalde bu adımlara yani Türkiye bunlara cevap vermiyor da.
0: Yani kale almamak değil tabii ki de yani gözde çok büyütmeyelim ama bir gerçek var ki düşmanı da asla küçük görmeyeceksin.
1: Tabii.
0: Çünkü görmezden geldiğin zaman bir müddet sonra karşına başka türlü çıkabilirler. Bunlardan haberdar olalım, bilelim. Endişeye kapılalım mı? Yok. Bertaraf edebilir mi? Edebiliriz. Yani Yunanistan zaman zaman şuraya çok fazla yığınak yapıyor. Biz diyor bunlarla işte Türkiye'ye karşı dengeyi sağlayacağız. Türkiye'ye karşı böyle bir saldırgan emelleri var. Onların bir küçük Asya felaketi var. Onun karşılığını, onun intikamını almak gibi niyetleri de oluyor. Fakat şurası bir gerçek. Böyle bir adım attıkları anda bizim mavi vatan sınırları içinde kalan adalar Türkiye'nin eline geçer. Bunlar farkında değiller. Aklı başındaki olanlar, bazı emekli askerler, siyasiler söylüyorlar. Türkiye ile bu şekilde yarışmayın.
2: İsrailli hata yapıyorsun. Generaller de, emekli generaller de söylüyor aklı başında olanlar.
0: Evet. Yani İsrail'in peşine takılarak Yunanistan'a aleyhine iş yapmayın. Şu çok silahlanma yapıyor. Yunanistan özellikle çok silahlanma yapıyor. Vakti zamanında bizim bir genelkurmay başkanımızın bir cümlesi var. Hala da geçerli ve hala söylenmesi lazım. Eğer Yunanistan bu kadar silahı kendisi için alıyorsa çok çok fazla. Hı hı. Türkiye için alıyorsa, Türkiye'ye karşı alıyorsa çok az.
1: Doğru.
2: Şimdi bir de şunu vurgulamak gerekiyor Tahir Bey. İsrail'in gücü askeri gücünden gelmiyor. Bak bunu defalarca ben söylüyorum. Yani askeri yapılanması, konsepti çok güçlü olduğu için İsrail gücü falan değil. İsrail'in gücü uluslararası lobilerden geliyor. Uluslararası küresel finans sisteminden geliyor. Ve uluslararası alanda kurmuş olduğu küresel düşünce kuruluşlarıydı. Efendim işte burada yani sivil toplum kuruluşlarına hakim olması. Ya burada bu gücü kullanıyor. Yoksa şimdi hocam burada Türk ordusuyla İsrail ordusunu karşılaştırmak abesle iştigaldir yani. Kesinlikle, bunlar da farkındalar. Bunlar da biliyor. Ha biz burada İsrail'in çılgın aklından bahsediyoruz. Yoksa Türkiye'nin planlarından bahsetmemiz gerekir. Türkiye gerçekten bölgede şu anda çok güçlü bir ülke. Yani hani o gücünü de böyle birilerine savaş açayım, birilerinin toprağını alayım falan gibi kullanmıyor. Ne için kullanıyor? Diplomasi için kullanıyor. Barış, müzakere için kullanıyor. Ama kimse zannetmesin ki yani böyle hani uysalsak kimse boynumuzu teslim edeceğiz anlamına gelmez bu yani. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde güçlü bir devlet. İsrail Türkiye'nin bu güçlü olmasını bir türlü hazmedemiyor.

0: kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor bölgede. Tek başına da yapamadığı için ne yapıyor? Yani gücünü ordusundan alamadığı için Amerika Birleşik Devletleri'ni vekil olarak kullanıyor. İşin tuhaf yanı bu. Yani kendi kirli işlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırıyor. İşte uluslararası alanda kurmuş olduğu şantaj dosyaları vesaire, bunlarla ulus devletleri, batılı ülkeleri yönetenleri etki altına alıyor. O yüzden de kimse sesini çıkaramıyor. İşte şeylerin nükleer silahları var ama kimse, İsrail'in nükleer silahı var. Ya senin var da İran'ın niye olmasın ya da Türkiye'nin niye olmasın, bir başka devletin niye olmasın diyemiyor. Çünkü her birisinin bir dosyası var. Şey meselesi önemli ama, yani Kıbrıs meselesi önemli. Güney Kıbrıs meselesi. Burada devam eden savaş, yani Orta Doğu'da şu anda devam eden bu yangın, bu savaş esasında bir de ekonomik yönüyle bakmak lazım. Sadece konvansiyonel olarak devam etmiyor. Tabii bu savaş. Çok ciddi anlamda burada bir ekonomik enerji denklemini yeniden oluşturma, enerji yataklarına hakim olma. İsrail bölgede enerji yataklarının %40'ına sahip olmak istiyor. Böyle bir projeleri var. Yani burada Türkiye'yi bypass ederek Orta Doğu'dan çıkabilecek doğal gazı Türkiye'yi bypass ederek Avrupa'ya taşımak istiyor. Mesela Doğu Akdeniz'de Kıbrıs üzerinden bunu denemek istediler. İsmit projesi vardı. Evet. Yani İsmit projesi çok ciddi bir projeydi. Fizibilite çalışması yapıldı. Efendim, hatta 9 milyar dolarlık bir şeydi. Proje çıkardılar. Yani Doğu Akdeniz'den kablolarla, şeyle, borularla geçen Yunanistan üzerinden Türkiye'ye, şeye, Avrupa'ya götüreceklerdi. Sonra Türkiye ne yaptı? Libya ile deniz yetki anlaşması imzalandı. Evet. Ve çöp
1: bu
0: etti.
1: Hat, bu
0: çöp
1: hat ya, kapattı.
0: Çöp ya, o hattı kapattı. Şimdi buna karşılık İsrail artık öyle bir ne yaptı? Mısır'a yakınlaştı. İşte gidiyor şimdi Yunanistan'la, bölgenin Aymet diğer devletleriyle yakınlaşıyor. Ama Türkiye ne yaptı? Mısır'la da o ilişkilerini düzenledi, düzeltti. Şu anda yani bir ittifak içerisine girme durumları söz konusu. İsrail bu yüzden çıldırıyor. Yani tek başına Türkiye'ye karşı bir hamle yapıp, efendim şurayı alacağım, buraya, evet böyle bir ideal olabilir. Ama iş gerçekten de yani şeye geldiği zaman, uygulamaya geldiği zaman karşısında koskoca bir Türkiye olur.
2: Şu an hala geliştirme aşamasında olan, yani
0: nasıl korkuttuğunu biliyoruz.
2: Han kıtalar arası balistik, evet, füze bile ne denli ses getirdi. Hazır bunu konuşmuşken onunla ilgili yankıları arkadaşlarımız toplamışlar. Çok ve ona iyi kulak verelim.
3: Türkiye'nin kıtalar arası balistik füzesi Saha Expo 2026'da tanıtıldı. Yıldırım Han dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Savunma sanayi üzerine yayınlar yapan Yunan haber sitesi militer gelişmeyi "Türkler ilk kıtalar arası füzeyi sundu" başlığıyla duyurdu. Haberde füzenin 6000 kilometre menziliyle ve 9 Mach hıza sahip olacağı vurgulandı. İspanya merkezli savunma ve havacılık haber sitesi Aviafyonline ise Türkiye'nin Yıldırım Han'la savunma sanayide yeni bir lige yükseldiğini vurguladı. Füzeye ilişkin teknik detaylara geniş yer verdi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National ise Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir askeri tedarikçi konumuna yükseldiğini yazdı. Yıldırım Han'ın sadece menzil açısından değil, mimarisiyle de öne çıktığını vurguladı. Katı yakıt öncülerinin aksine sıvı yakıt kullanan yeni bir sistem olduğuna dikkat çekti. Malezya merkezli Defense Security Asya'da füzenin teknik özelliklerini öne çıkardı. Kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la güç dengesinin yeniden şekilleneceğini vurguladı. Stratejik caydırıcılık etkisine dikkat çekti. Avrupa savunma mimarisini yakından takip eden Defense Industry Europe ise füzenin 3 tona kadar bir veya birden fazla savaş başlığı taşıyabileceğini vurguladı.
2: Şöyle bir kısaca değinmek gerekirse, Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi, menziline özellikle soru işareti bırakıyoruz. Çünkü işte evet, bazı rakamlar ifade ediliyor ama bu daha da geliştirilebilir. 9 ila 25 Mach'a kadar hızı çıkabiliyor. Roket itki motoru adedi 4, yakıt, sıvı nitrojen, tetroksit ve daha pek çok şey de ortaya çıkıyor. Şu an sadece işte bu görüntüsü bile herhalde yetti.
1: Evet. Yani
2: sesi evet değil ama görüntüsü bile yetti herhalde.
1: Bizden çok başkaları konuşacak bunu. Çokça konuşacak. Şurada

0: hız var ya. Hı hı. Hız, iki tane hız gösteriliyor. Mach 9, Mach 9 ve Mach 25. Yani bu bir Mach 1250 kilometre bölü saat. Yani daha anlaşılır hale getirmek için şoförlerde arabanın hız göstergesi vardır. Kadranı vardır. Eskiden kadrandı, şimdi dijital oldu ama yani yarış arabalarında 400 kilometreye kadar çıkıyor. Yani bir saatte 400 kilometre hız yapabilir diye. Bu çok büyük bir sürat tabii ki. Biz 100 dediğimiz zaman, 100 kilometreye gittiğimiz zaman yeri geliyor, çok hızlı gibi gelir. Şurada bir Mach saatte 1250 kilometre yol almak demektir. Bu 9 Mach dediğiniz zaman, 1250 ile 9'u çarptığınız zaman yaklaşık hızı 11-12.
1: Örneklendiremeyeceğimiz bir hıza ulaşacak. 11-12.
0: 11-12. Ancak 25 Mach dediğimiz zaman başka bir şeyden bahsediyoruz. 25 Mach hız dünyada birkaç tane bu büyük hızda var, füze var. Türkiye'nin de geliştirdiği bu. Bunun hızı kilometre saat karşılığı 30 binin üzerinde. O yaklaşık 31 bin. Yani bir saatte 31 bin kilometre mesafe alabiliyor.
1: Orada sahaya gittiniz mi?
0: Yarın.
1: Gideceksiniz.
0: Yarın gideceğiz.
1: En çok
0: orada
1: merakla
0: göreceğiz.
1: Gitmeyi dört gözle beklediniz yani. Görmeyi dört gözle beklediniz, incelemeyi hangisi?
0: Şimdi bir kere Yıldırım Han benim için çok ayrı. Yani bizim gençliğimizde hep şunu görürdük. İran mesela füze geliştiriyordu o zamanlarda. Hı hı. Zilzal füzeleri vardı, onun fecirleri vardı. Türkiye'de yoktu. Hı hı. Bizde füze, kendi ürettiğimiz füze yoktu. İşte Amerika'dan alabildiklerimiz vardı. Onlar hava savunma füzeleri vardı. Ama düşmana karşı kullanacak füzemiz yoktu bizim. Yani bir roket atarlarımız vardı. Askerlere veriyordu. 200 metre mesafesi var. Tank savar roket atarları. Maalesef biz gerçekten geçmişle ben kıyasladıkça diyorum ki Allah korumuş bizi. Ve şu anki yönetime, Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar müteşekkir olmamız gerektiğini benim gibi silahlı kuvvetlerde yıllarını geçirmiş olanlar, hele zaman zaman sıcak çatışma, savaş ortamına yaklaştığımız dönemlerde ne kadar çaresiz kaldığımızı gördük. Yani geçmişte Genelkurmay'da üst düzey komutanlık yapmış olanların da zaman zaman sözlerini ben hatırlıyorum. Yani yok, elde mühimmat, elde silah yok. Yani düşmanla çarpışmakta sıkıntı yok. Savaşırız. Erlerimiz Mehmetçik'te de o konuda hiçbir tereddüt yok.
1: Hocam, şu yakın zamana baktığımızda, yani Türkiye operasyon düzenliyor diye, vatan topraklarını terörden arındırmak için operasyon düzenliyor diye kendi müttefikleri tarafından ambargolara maruz kalmış bir ülke. Almanya tarafından işte tanklarla ilgili, Leopard'larla ilgili yaşadıklarımız malum. Kanada'ydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Kanada.
1: İnsansız hava araçlarındaki o optiklerle ilgili uyguladıkları, evet, ambargolar.
0: Kamera sistemleri.
1: İşte F-35'i hepimiz yakından biliyoruz. Yani bugün gelinen nokta, tabii ki bunlar bugün İran Savaşı ile birlikte ortaya çıkan şeyler değil. Bunlar çok daha önce Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla ortaya koyduğu önemli projelerin bugün ortaya çıkan meyveleri. Yani bir anda işte balistik füzeler konuşuldu da işte Türkiye'de işte biz de bunu yapıyoruz demedi. Aslında bunlar uzun zamandır Türkiye'nin yürüttüğü projeler.
0: Çalışılıyor. Yani biz bugüne hiç kolay gelmedik. Ben o yüzden şu füzeyi görünce dedim çok şükür. Çok şükür bizim de var. Bakın, olmayınca ne oluyor? Olmayınca aynen şöyle oluyor. Karşı tarafın elinde sizden daha üstün bir uçak varsa, sizinkinden daha uzun menzilli silahları varsa, daha modern silahları varsa, o zaman size karşı bir üstünlük sağlıyor ve size dayatmalarda bulunuyor. Ama şimdi bu füzeyi koyduğunuz zaman ortaya,

0: başka şey oluyor. Bu bir caydırıcılıktır. İlla 6000 kilometre diye ta Avrupa'nın öteki ucuna füze atacak değiliz. Ama bizimle ilgili art niyetli, kötü niyetli birileri varsa bu gösterilir. Bu caydırmak için gösterilir.
1: Peki.
0: Ha, bu gösterilenler sadece elimizde bunlar var. Dikkat et
1: her
0: demek
1: yıl
0: içindir.
1: Yeni bir şey, her birkaç ayda bir Aselsan, evet. Roketsan, özel şirketler bunları görebiliyoruz. Daha da niceleri kim bilir görülecek ve ortaya çıkacaktır. Gözler yerine çevrilmiş durumda. Bercan Tutar, şimdi bunları gösteriyoruz. Evet, bunlar bir nevi uluslararası sistemde, konjüktürde de baktığımızda ordunun gücüne güç katan unsurlar. Ama evet, bir ülkenin savunma sanayinde yerlileşmesi, millileşmesi ve bunun ihracatını yapar hale gelmesi, ürettiği bu silahlarla artık donatılan orduların söz konusu olması, farklı ülkelerin bu silahlarla kendi vatandaşlarını savunur hale gelmesi vesaire. Bu anlamda da ayrı bir önem arz ediyor sanırım, değil mi?
2: Tabii. Yani,
1: Türkiye'nin pozisyonunda.
2: Türkiye'nin pozisyonu çok farklı. Yani diğer Çin'in, işte Amerika'nın, Avrupa'nın yani sunduğu güvenlik şemsiyesinden veya güvenlik mimarisinden çok çok ayrı bir şey. Yani Türkiye çünkü teknolojiyi de transfer ediyor. Yani sadece balık satmıyor diyelim, yani balık tutmuyor. Balık tutmayı da öğretiyor. Yani kızıl elma konusunda mesela Kaan'dan sonra Endonezya ile kızıl elma anlaşması da imzalandı.
1: Evet.
2: Dünyanın dört bir yanında özellikle Türkiye'ye stratejik anlamda da güvenen, sadece ekonomik, siyasi, kültürel anlamda değil, stratejik ve askeri anlamda da güvenen ülkelerle Türkiye arasında inanılmaz bir savunma ittifakı oluş. Yani Türk silahları sadece işte Afrika'da da, yani Asya Pasifik'e kadar, Endonezya, Malezya, yani düşünsene Çin'in ve Amerika'nın, iki süper gücün çok egemen olduğu, her şeyi kontrol ettiği bir bölgede işte Japonya'nın mesela kıyı kesimlerinde, Endonezya'da Malakka Boğazı'nın çeşitli bölgelerinde, Malezya, Endonezya Türk silahlarıyla mesela güvenliği sağlıyor veya keşif uçuşlarını yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bu bölgelerde bu iki ülkenin Çin ve Amerika dışında başka bir ülkeden işte silah alması falan, yani 4-5 yıl önce düşünülemeyecek bir şeydi.
1: Harita üzerinde biraz daha o konuya vurgu yapalım mı? Sizleri dinlendireyim. Çok teşekkür, tamam, ediyorum Sayın Keleş. Şimdi evet, bölgede pek çok önemli gelişme ardı ardına gerçekleşiyor dedik ama bu bölgemizde yaşanan gelişmelerle tabii ki ilgili mesajlar gidiyordur. Tüm unsurlar kahraman ordumuz tarafından, Türkiye'nin siyasi iradesi tarafından, ama bu bahsetmiş olduğunuz boyut daha da önemli. Evet. Hep bazı yollardan bahsediyoruz. Dünyanın yani bu silahlar sadece işte Libya'yı, Türkiye'nin dışında işte Libya'da, Kafkasya'da, işte Orta Doğu'da, Balkanlar'da dengeleri değiştirmiyor. Avrupa'da, evet, dengeleri de. Biz ne diyoruz? Günlerdir hep İşte diğer yollardan bahsediyoruz.
2: Tabii.
1: İşte şu yollardan bahsediyoruz, şu yollardan bahsediyoruz. Hatta ve hatta bu yollardan bahsediyoruz. Bu ülkeler, yani bu yolların da güvenliği Türk menşeili, Türkiye menşeili bu silahlarla sağlanacak.
2: Evet. Yani Türkiye zaten askeriyedeki yani İbrahim Bey daha iyi bilir. Mukayeseli üstünlüğü zaten tartışılamaz.
1: Tabii.
2: Yani Japon, Afganistan'da mesela örnek veriyorlar. Türk askerinin eğittiği bir Afgan işte polisinin ve askerinden elde edilen randıman, işte Amerikalıların, Avrupalıların eğittiğinden 20 kat daha fazla. Yani o Türk disiplini, Türk askerinin disiplini, onlara verdiği o eğitim performansı diğer ülkelerin askeri eğitimlerinde en az 20 kat daha fazla. Yani o Mehmetçiğin o disipline kimse erişemiyor zaten. Yani o ayrı bir şey. Yani o mukayeseli üstünlüğü zaten Amerika da onun farkında. İşte Trump'ın Türk ordusunu, askerimizi övmesi boşuna değil. Yani Suriye'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği veya destek verdiği halk devriminin işte 2000 yıl sonra işte dengeleri değiştirdiğini, Perslerin diyelim o bölgedeki egemenliğine son verdiği yönündeki açıklaması da öyle boşuna bir açıklama değil. Yani o bölgede, yani Türkiye'nin o hamlesi her yerde ezberleri bozuyor. Yani işte şu Fas'tan ta Pasifik'e kadar uzanan şu bütün bölge de Türkiye var. Yani zaten tarihsel olarak da şu bölgelerde zaten Türkiye vardı. Yani şu bölge Asya Pasifik'e kadar diyelim.

0: Valla rap Türk
1: etki alanıydı.
0: Evet, yani tarihsel olarak zaten bizim tarihi coğrafyamız diyelim. Yani Orta Asya'nın şu Kazakistan şuralarda eklediğimizde. Yani Türkiye'nin tarihsel coğrafyası bu zaten. Yani Erdoğan'ın zaten Türkiye'ye getirdiği en büyük şey ne? Tanım. Yani şeyler mesela emperyal politikalar neye dayanırdı? Böl ve yenet. Yani divide and rule. Şimdi yeni postmodern emperyal politikalar define and rule'a dayanır. Yani tanımla, define ve yönet. Kendinizi nasıl tanımladığınız önemli. Bizi 100 yıl önce nasıl tanımladılar? Biraz önce 100 yıl önceki haritalardan bahsettiniz. Bizi 100 yıl önce işte Osmanlı'dan, tarihimizden, her şeyden kopararak siz işte şurada laik, seküler, Avrupa yanlısı bir ülkesiniz diye bir tanımın içine oturttular bizi. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı en büyük zihinsel devrim ne? AK Parti iktidara geldikten sonra onların bize biçtikleri tanımı veya tarifi diyelim. Tarifin içinde mesela yazı olmadığı için konuşmayla bir H de ekleyebiliriz. Her tarifte bir tarif de vardır. O tarifi alt üst etti. Türkiye kendini yeniden tanımladı. Emperyallerin bize biçtiği tanımı kabul etmedi Türkiye. Sizin bize biçtiğiniz, bize yönelik mesela tanımlamanız, cümlelerinizi, sıfatlarınızı kabul etmiyoruz. Biz kendimizi yeniden tanımlıyoruz dedi. Ve Türkiye'nin kendini yeniden tanımlaması her şeyi, bütün dengeleri bozdu. Asıl şey odur. Yani zihinsel devrim, zihinsel tanımlama. Türkiye kendini yeniden tarif etti, yeniden tanımladı. Ben Osmanlıyım dedi. Ben Müslümanım dedi. Ben işte bütün mesele insanlık değerlerini
1: sadece
0: savunuyorum.
1: Sadece o sert güç
0: yani,
1: dediğimiz askeri güç de, yumuşak güç dedi.
0: Evet.
1: Yani
0: benim coğrafyam sadece burayla sınırlı değil dedi. Burası da benim coğrafyamdır. Burası da benim coğrafyamdır. Yani
1: buna da gönül coğrafyası. Ha,
0: gönül coğrafyası. Yani bütün meselelerle ilgilenmeye başlayan veya işte askeri anlamda, savunma anlamında bize biçilen bir tarif vardı, bir sınır vardı.
1: Dost
0: o sınırları da kabul etmedi.
1: Dost ve kardeş ülke tanımının yeniden hatırlattı.
0: Evet.
1: Ülkelere.
0: Yani Avrupa'yı kendisi Türkiye'yi yeniden tanımlamaya başladı. Octavio Paz'ın Meksikalı Nobel ödüllü bir şair vardı. Yani emperyal güçlerin en sevmediği şey bir ülkenin kendisini tanımlaması. Yani onların sana biçtiği tanımı kabul etmeyip hayır sen benim sen yani ben senin tanımladığın gibi değilim, ben kendimi tarif edeceğim demesidir diyor. Yani bunu yaptığınız zaman zaten bütün dengeleri, bütün emperyal şeyleri diyelim projeleri alt üst ediyorsunuz. Bu anlamda Türkiye zaten dünyaya ilham olan bir ülkede. Yani AK Parti Anadolu'daki işte sessiz
1: Anadolu
0: devrim zaten
1: ihtilali.
0: O anlamda. Anadolu ihtilali denmesinin nedeni o. Yani Türkiye'nin o öncülüğü, yani geçmişte de Türkiye böyle bir rol üstlenmişti. Yani Bizans İmparatorluğu karşısında ve Avrupalı güçler karşısında Birinci Dünya Savaşı'nda da Türkiye'nin mesela rolü çok önemliydi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler şöyle bir proje yapmışlardı, İngilizler, Fransızlar. Bu savaşı biz 3 ayda bitiririz. Rusya da bunlardan yanaydı mesela. Ama Türkiye faktörünü hesap edemedikleri için 3 ay diye hesapladıkları savaş 4 yıl sürdü.
1: İlk kez daha bu vesileyle.
0: Evet, hiçbir projeler de gerçekleşmedi. Şimdi Amerika'nın 11 Eylül'den sonra devreye soktuğu mesela terörle savaşta da mesela Türkiye yeterince ağırlık verilmediği için Amerika hem ne askeri ne de stratejik hedeflerine ulaşabildi. Şimdiki Amerika biraz Türkiye'nin kıymetini anlamış görünüyor.
1: Avrupa'da
0: yavaş yavaş anlamış görünüyor. Ama Avrupa'nın hala direnmesi var. Yani Türkiye'nin önemini biliyorlar ama kendilerini itiraf etmekten çekiniyorlar.
1: Çok ilginçtir. Ben Somali ile ilgili geçtiğimiz günlerde bazı haberler gördüm. Şimdi malum Somali'de Somali'de bir terör tehdidi söz konusu ve dünyada maalesef yoksulluğun en ciddi boyutlara ulaştığı ülkelerden birisi. Yemen, Somali, Sudan, bu üçünü ayrı değerlendirmek lazım. Ama Somali'de Türkiye'de eğitim almış olan ordunun askeri personellerin orada varlık göstermesi, hani kılık kıyafetindeki nizam, bölgede yürüttüğü etkili terör operasyonları
0: bile disiplini görüyorsun değil mi?
1: Bambaşka bir değişikliğe yol açmış durumda.
0: Doğru.
1: Tedirginliğe de yol açmış durumda,
0: evet.
1: Birileri tarafından. Şimdi bir konuya daha süremiz bitmeden değinmek istiyorum. Biraz önce dedik ya, şimdi İran şu anda Çin'e geldi.
0: Evet.
1: Yarın birkaç gün sonra, bir hafta sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne
0: Çin'e gidecek.
1: Çin'e gelecek. Şimdi önceki Rusya ziyaretinde bazı temeller
0: atıldı
1: dedik. Şimdi Çin'den bir sonraki herhalde artık bu noktada üst perde olmayacaktır.
0: Yani ondan sonra da Putin Çin'e gidiyor. Yani Trump'ın ziyaretinden sonra bir de Putin'in Çin ziyareti var.
1: Putin'in Çin ziyareti var. Şimdi bu üç ziyarette hangi paydalar var? Ben biraz önce işte Reuters geçti özellikle bazı kaynaklardan.

0: elde ettiği bilgileri. Kuzey Kore'de ilginç bir gelişme var. Kuzey Kore anayasasında bir taslak hazırlamış. Güney Kore'yi komşu ülke olarak
1: evet.
0: kabul ediyor. Şimdi
1: o da normalleşmeye gidiyor. Çünkü Amerika Rusya ve Çin'le bir şekilde bir uzlaşıya vardı. Şimdi bu ikisi uzlaşıya vardıktan sonra bu iki ülkenin etki sahasındaki bütün aktörlerin de bir şekilde artık sisteme entegre edilme süreci başlar. Yani mesela İran'daki anlaşmada İsrail medyası şu anda diyor ki mesela Amerika ve İran anlaştılar. Yani Amerika'nın mesela en büyük şartlarından bir tanesi nükleer faaliyetleri işte 20 yıl tamamen durdurmaktı. Sonra 20 yıla şey yaptılar. Geldiler. Yani 20 yıl durdur. Hiçbir nükleer faaliyette bulunmayacaksın. Barışçıl amaçlar için bile olsa. En son mesela Understanding of Memorandum deniliyor. Mesela mütabakat zaptı diye biz çeviriyoruz Türkçe'ye. Şimdi Amerika'nın sunduğu bir sayfalık işte 14 maddelik şeyde. Yani o mütabakat zaptında müzakereler için bir aylık süre biçiliyor. Bir aylık süre yani bu 14 maddeyi
0: yani
1: görüşelim.
0: Evet. Madde
1: görüşelim. Orada da mesela deniliyor ki yani yani şey şartını koymuş. 12 yıl askıya al şeylerin nükleer programı şey. Ama o kabul edilmeyeceği için mesela 3,67 oranında zenginleştirmeyi Amerika kabul ediyor. Şimdi İsrail medyası diyor ki Amerika işte bu uranyum şeyinde diyor geri adım attı. Ama şu bilgiyi de veriyor İsrail medyası. İran'ın daha doğrusu Trump'ın açıklamasına dayanarak ve Amerikalıların açıklamasına dayanarak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu başka bir ülkeye nakletme konusunda son derece açık bir tavır sergiledikleri belirtiliyor.
0: Şimdi
1: demek ki Rusya ya da Pakistan olabilir ama büyük ihtimalle Rusya olacaktır.
0: Düne kadar Murat Hocam İran'dan yapılan açıklama biz kimsenin karşısında diz çökmeyiz Allah'tan başka
1: evet.
0: Diye hep duyduk. İran kimseye hani bu anlamda diz çökmeyecektir.
1: Devrim muhafızlarını da hatırlattınız evet. ya biz yenilmedik ki şeylerin Amerikan
0: karar
1: şartlarını kabul edelim diye.
0: Diyorduk. Şimdi bu anlamda Rusya'nın ve Çin'in devreye girmesiyle birlikte İran'ın anlaşmaya zorlanması artık mümkün olur mu?
2: Şimdi belli ki yani Bercan hocamın söylediği gibi hani Çin üzerinde Çin'e dönük yapılan ziyaretler belli bir zemin hazırlama ziyaretleri. O yüzden de elbette Rusya'nın ve Çin'in İran üzerinde bir takım şeyleri var, etkileri var. Büyük bir ihtimalle hani İran'ın da biraz taviz vererek bu şeye anlaşmaya hizmet etmesi gerektiğini kendilerine söylemişlerdir. İran'da büyük bir ihtimalle hem Rusya'ya hem de Çin'e neden vazgeçemeyeceklerini, işte hangi konularda taviz vermeyeceklerini iletmişlerdir. Ben bunun yani işte başından
0: zorlarlar mı peki?
2: Zorlarlar. İran'da? Şöyle zorlarlar. Dediğim gibi bu üç devlet Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri çıkarları gereği vekil devletleri de kullanarak İster barış ister savaş yapabilirler. Şimdi belli ki Donald Trump geri adım atmak istiyor ve dolayısıyla Çin'e de bunu söyleyecek. Yani gelin bunu halledelim. Sizin de çıkarlarınıza uygun bir şekilde bir yol bulalım ve İran'ın da çıkarlarına...
1: Çünkü halletmezlerse ya, büyük darbeyi Çin yiyecek.
2: Aynen öyle.
1: Ticari
2: Çin de bunun
1: yani
2: çözülmesini
1: diyor,
2: istiyor çünkü.
1: Taşın
2: yani
1: altına elini
2: İran'dan
1: sokuyor.
2: Ciddi anlamda petrol alıyor. Yani İran'ın %90 petrolünü Çin alıyor. O yüzden Çin de buradaki bu anormal durumun bitmesini istiyor. Rusya belki istemiyor olabilir ama Çin Rusya'yı da zorlayabilir. Ve Çin de hani İran'ın yardım istemesiyle ki Arakçı git de orada büyük bir ihtimalle.
1: Rusya da ister, Rusya'nın da mesela yaptırımlarını kaldırıyor Amerika.
2: Ya bir de
1: yani
2: o var.
1: Petrol
2: evet,
1: konusundaki yaptırımlarını kaldırıyor.
2: Yaptırımlarını kaldırabilir.
1: Çin'e de diyor ki yani Çin asıl kaybeden aslında Çin olacak burada. Eğer şey olursa. Yani öyle eskiden mi? Daha ucuza alıyordu petrolü. Şimdi daha pahalı alacak. Yani yeni fiyatlarla alacak. Çünkü yaptırım uygulanan ülkelerden petrol aldığı için hem Rusya'dan hem İran'dan çok daha düşük fiyatlarla petrol alıyordu Çin yönetimi.
0: Fırsatçıydı.
1: Şimdi yani. Fırsatçıydı tabii. Venezuela'dan, İran'dan ve Rusya'dan yıllardır mesela çok ucuz şekilde petrol alıyordu. Şimdi Amerika bu sisteme dur diyor. Yani artık duracak. Burada mesela İran aslında avantajlı görünüyor. Yani İran'ın bütün şartları neredeyse kabul ediliyor. Yani uranyum zenginleştirme sivil zaten Barack Obama dönemindeki anlaşma gibi bir anlaşma şartı var içerisinde. Yani sivil nükleer araştırma hakkını devam ettirecek. Yaptırımlar kalkacak. Füze konusu mesela gündeme getirilmiyor hiç. Yani menzillerini sınırlama, silahsızlandırma projesi. Lübnan'daki savaşın tamamen bitmesi şartı da var mesela. Bu 14 maddelik anlaşmada. Yani kağıt üzerinde İran zaferle çıkmış
2: görünüyor. Ya belki burada hani

0: İsrail'e saldırmazlık anlaşması gibi bir şey
1: evet,
0: de yapılabilir.
1: Öyle bir şey
0: yani
1: olabilir. O güvenceler istenecek. İran'a tazminat ödemeyecek mesela.
0: Evet. İran'a diyecekler ki kardeşim tamam yani şu nükleer şeylerini, çalışmalarını bir 15-20 yıl ertele. Hı. Bir de gel İsrail'e karşı bir saldırmazlık anlaşmasına imza at. Bunu yapabilirler. İran zaten şöyle demez yani ben İsrail'i vuracağım, İsrail'e saldıracağım demez. Bunu da İran hani kayıp olarak görmez ama ben İran'ın nükleer enerji gelişmesini engelleyeceğini ya da bir kenara bırakacağını düşünmüyorum. Bir, iki, füze sistemlerinden de kilometresini, menzilini 300 kilometreye düşüreceğini de zannetmiyorum. Buna da ihtimal vermiyorum. Rejimi zaten değiştirmediler. Taviz vereceği şey şu, Hürmüz Boğazı'nı açabilir ki bunda zaten bir şey demiyor. Yani
1: orada da hatta Amerika'ya destek verecek neredeyse. Yani Amerika'nın istediği ortamı yarattı biraz. Hı hı. Evet. İran Hürmüz'ü şey yaparak, kapatarak. Yeni bir mesele Hürmüz veya yeni bir anlaşma çerçevesi oluşturulacak. Amerika'da pay sahibi olacak böylece
0: peki,
1: Hürmüz'de.
0: İsrail'e karşı da bir nükleer saldırmazlık ya da işte
2: isterseniz
0: bir savaş açmayacağım, tehdit oluşturmayacağım diye bir maddeyle böyle bir müzakere yapılabilir mi? Yapılabilir yani. Bunun yöntemini arıyorlar diye düşünüyorum
2: peki,
0: ben.
2: Peki tüm bunları gölgeleyecek acaba yeni bir durum ortaya çıkar mı? Neden? Daha önce çok konuşmuştuk. Tüm dünyanın gündemini bir anda değiştirmişti. Salgın. Virüsler.
1: Evet.
2: Şimdi de bir yeni virüs durumu ortaya çıkmış durumda. Herkes tedirgin. Acaba yeni bir pandemi mi geliyor? Dünya yeni bir yine salgınla karşı karşıya mı kalacak gibi ilginç bir durum söz konusu. Şimdi haberini ilerleyen saatlerde arkadaşlarım ekrana getirecektir ama Murat Bey var mısın?
0: Virüs benim konum. Şimdi şöyle
2: evet,
0: konum.
2: Onun için o anlamda.
0: Şimdi, virüs niye benim konum? Bu koronavirüs döneminde.
2: Hantavirüs.
0: Koronavirüs döneminde biz bu konuyu çok araştırdık. Yani çok yakından ilgilendirdik. Ya ben doktor muyum? Hayır. Ama şimdi koronavirüs sürecinde yapılan şey şuydu. Nitekim de bugün yeni bir haber. İşte koronavirüs aşısını üreten, mRNA aşısını üreten bizim Türkler Özlem Türeci ve neydi? Hı hı. Diğer şeyi eşiyle birlikte üretmiş oldukları mRNA aşısını sonlandırdılar. Ve şirkette kapatıyorlar. Uğur ve Özlem Türeci.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla bakın o süreçte bir takım problemler vardı. Yani koronavirüs esasında vardı ama koronavirüs sürecini kullanarak bir kere devletlerin hazinesini yağmalanmak istendi. Yani aşı firmalarına baktığınız zaman o dönemde çok ciddi paralar kazandılar. Yani etkili oldu mu olmadı mı bu tartışmaya girmiyorum. Ama Dünya Sağlık Örgütü gördüğümüz kadarıyla böyle şeffaf bir örgüt değil. Yani bizzat bunu çok zaman araştıran birisi olarak şunu gördüm. Orada da mesela küresel şirketler, küresel ilaç firmaları vesaire. Ya orada da ciddi bir böyle girift yapılanma var. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nü kullanarak böyle zaman zaman küresel pandemileri, küresel salgınları gündeme getirirler. Ve bununla mesela sosyal hayatı değiştirmek isterler. Bununla elbette bakın salgınlar var, doğal salgınlar da var. Hiç kimse yani bir virüs varsa böyle önlem alacağız elbette.
2: Bir anda hantavirüs diye yeni bir salgın işte bir geminin yani gizem de barındırıyor. Bir gemide kemirgenlerden bulaşan bir virüs olduğu, hayatını kaybedenlerin olduğu Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama. Gemiyi kimse almak istemedi, Kanarya Adaları'na vesaire izin verilmedi. Bir panik ortamı oluşuyor. Salgın mı geliyor?
0: Yeni böyle oluşturuyorlar yani bak mesela maymun çiçeği virüsü ortaya atmışlardı. Hatırlarsanız ya evet. Bütün dünyayı kasıp kavuruyordu vesaire filan. Ne oldu? Unutuldu gitti. Birçok şeyleri böyle hani korkuya dayalı şeyler sunabiliyorlar.
2: Buna ama dair ilk tespitleriniz nedir?
0: Şimdi ben bunun da bir korku salma meselesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani bu virüsler konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki devletimiz, her devlet böyle bir salgın varsa, doğal bir salgın varsa elbette tedbir almakla görevli. Tedbirlerini de alıyorlar ki koronavirüs sürecinde en iyi tedbir alan devletlerden bir tanesi Türkiye'ydi. Yani o kötü manzaralar yaşanmadı vesaire Avrupalı devletleri biliyoruz. Fakat bunlar da şimdi bu tür süreçleri böyle bilerek, abartarak böyle bir ortam oluşturup buradan elbette para kazanmak isteyen birileri var. Tıpkı savaşlarda olduğu gibi. Şimdi savaşlar kötü bir şey değil mi savaş? Evet. Ama savaşlardan birileri ceplerini dolduruyor. Bu da bir gerçek değil mi yani? Ya birileri bir şey kazanıyor. Aynı virüsler de böyle. Ve hem sosyal hayatı değiştirme, hem efendim işte oradan bir pay kapma gibi böyle hatırlarsanız Epstein dosyalarını çok iyi incelerseniz orada Bill Gates'in Epstein'le görüştüğü meselenin en önemli mesele

0: ne biliyor musunuz? Şöyle diyor. Bir virüs, küresel virüs pandemi simülasyonu yapalım. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü üzerinden resmileştirelim. Dolayısıyla böyle bir şeyde, simülasyonda ve böyle bir korkuyla aşı üretimi yapalım. Ya bunu söyledi yani. Ya bu açık ne şekilde söylüyorlar. Çünkü çok ciddi yatırımlar yapıyorlar bu alana.
1: Zaten Sağlık Bakanlığımız konuyu takip ediyordu.
0: Bu arada kesinlikle Sağlık Bakanlığımız yakından takip ediyor.
1: Haliyle farklı farklı coğrafyalardan insanlar var. Şimdi bununla ilgili süreç yakından takip ediliyor. Bizler de elimizden gelince bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Bizde Türk yolcu var gemide. Yakından takip ediyoruz. Bizler de aktaracağız tabii ki. Bu anlamda yetkili makamlar haricinde özellikle Sağlık Bakanlığı'nın pandemideki tecrübesi tabii ve politikası ortada. Onlardan gelecek açıklamaları takip edip ona göre bilgi aktarmak ve bilgi yaymakta fayda var. Hepimizin sağlığı, hepimizin güvenliği için.
0: Elbette.
1: Sayın Keriç çok teşekkür ediyorum. Süremizi noktalayacağız artık.
2: Teşekkür ederiz.
1: Bercan Tutar.
2: Yani bu haberi ben de okudum da öyle bir koronavirüs gibi dünyayı sarsabilecek çapta bir virüs özelliği yok bunun. Kemirgenlerden tıpkı veba salgınında fareler üzerinden yaygınlaşmıştı ya. Bu da öyle bir şey.
1: Ama veba da yayıldı mı çok yayılıyor. Yani ya şu o zamanın şartlarında olan bir şey bile değil.
2: O zamanın şartlarında hakikaten Avrupa'da yayıldı. Çünkü çok pisti oralar.
1: Yani. Şimdi bambaşka bir yerdeyiz artık. Evet. Bercan Tutar çok teşekkür ediyorum. Murat Akan çok teşekkür ediyorum. Umarız ki bunun üzerine konuşulacak bir duruma gelmez diyelim. Bizler Gece Ajansı'nı noktalayacağız ama birazdan Sinan Tatlı A Haber Gece'de karşınızda olacak. İyi geceler.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vakıf Haftası 202 eser toplu açılış töreninde konuştu. Vakıf kültürünün önemine dikkati çekti. 3 kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var dedi. Rüşvet ve yolsuzluklar üzerinden CHP'li belediyeleri eleştiren Erdoğan şehirleri haraca bağladılar ifadesini kullandı.
1: Ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz.
2: Vakıf kültürünü koruma sözü verdi ve ekledi.
1: Bir emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, külliyede düzenlenen Vakıf Haftası 202 eser toplu açılış töreninde konuştu. Hedefinde CHP'li belediyeler vardı.
1: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
2: Deprem bölgesinde devam eden restorasyon çalışmalarında gelinen noktayı da paylaştı.
1: Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak.
2: Kahramanmaraş'taki Ulu Cami, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve

0: diğerleri. Son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eseri Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
1: Bu şölenin en coşkulu, en estetik unsurları ise 3 kıtadaki ecdat yadigarı eserlerde net bir şekilde ve göz alıcı surette tecessüm etmiştir. Camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz, aynı şekilde çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, imarethanelerimiz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Sayın Yavuz Güner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin. Evet, hayırlı olsun.
2: Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Hep birlikte şimdi kordelayı kesiyorsunuz. Ya Allah! Bismillah.
0: Açılışın ardından Başkan Erdoğan'a Cenab-ı Ahmet Paşa Camii mihrap şamdanları replikası hediye edildi.
3: CHP'nin şaibe iddialarıyla gündeme taşınan kurultayına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme heyeti İBB dosyasında itirafçı konumunda bulunan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
4: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
0: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi görüldü. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmadan erteleme kararı çıktı.
5: Gözler 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeydi. CHP'nin kurultay ceza davasının 5. duruşması görüldü ve o duruşmada 5. kez erteleme kararı çıktı.
6: Cumhuriyet Halk Partili bu sanıklarla ilgili avukatlar mazeret sunmuşlar dosyaya. Dolayısıyla dosyanın zaten ötelenmesine ilişkin de bir hamle bu.
0: Ara kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi için ilgili mahkemeye talimat yazılmasına ve Segbis üzerinden hazır edilmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 1 Temmuz'da görülecek.
7: Benim canıma tak etti.
0: Mahkeme tarafından verilecek karar kritik öneme sahip. Hukukçular buradan mahkumiyet hükmü çıkmasının Temmiz'de olan mutlak putlan davasına da doğrudan etki edebileceğini savunuyor.
6: Ceza davasında eğer aleyhe sanıklarla ilgili bir hüküm kurulursa, bir ceza verilmesi olasılığı doğarsa tabii ki oradaki dosyayı etkileyecektir. Mutlak mutlan kararın hatta belki de kesinleştirecek hale gelir diye düşünüyorum.
8: Çıkacak olan mahkumiyet hükmü artık o seçimin geçerliliğine ilişkin çok ciddi bir delildir ve yeni bir durum ortaya çıkarmış olur. Bu noktada artık o seçimin şaibesi ciddi anlamda yeniden gündeme gelecektir ve yeniden de istinaf bu noktada farklı bir karar verebilir.
0: Daha önce 4 kez ertelenen davada İmamoğlu dahil 12 sanık yer alıyor. Sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor. Öte yandan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Silivri'de görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesini incelemek üzere talep etmişti. Talep doğrultusunda iddianame örneği Ankara'ya ulaştırılarak mevcut dava dosyasına dahil edildi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşandı. CHP'li Murat Emir'in Atatürk eleştirisine AK Partili Leyla Şahin Usta'dan yanıt gecikmedi. Yerli füze Yıldırım Han'ı hatırlatan Usta, Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi. Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar ifadelerini kullandı.
9: Biz deniz gezmişlerin geleneğinden geliriz. Mustafa Kemal'le mücadelesi hiç bitmemiş bir siyasi iktidarsınız.
10: Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han. Üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur.
0: Mecliste Atatürk tartışması yaşandı. AK Parti ile CHP karşı karşıya geldi.

0: Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su alfa aracı Kılıç ile kamikaze insansız deniz aracı Tufan yine Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Baykar'ın feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan 3 stratejik ürünü K2, mızrak ve sivrisinek ilk kez sergileniyor. Yine Alpay 2 ve Atilla savunma sanayi fuarımızda sergilenen, biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'te bir sorunu yok. Tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'li mevkidaşı Murat Emir'e CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları hatırlattı.
0: Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar.
1: Usta, CHP'li gençlere de seslendi.
0: CHP gençlik kollarının da Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla bir görselini de paylaşmak istiyorum. Kıymetli gençler, gelin bunlarla uğraşmayın. Gelin Saha 2026'yı siz de ziyaret edin. Orada yapılan ürünlerimizle hep birlikte gurur duyalım. Bu Star Wars renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabahiş ve 26 yıl önce evinde öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın aileleriyle bir araya geldi. Bakan Gürlek, devlet olarak faili meçhul olayların üzerine sonuna kadar gideceğiz dedi.
1: Hoş geldiniz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabahiş'in ailesiyle görüştü.
1: Hayatın bağrında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız.
2: Kabahiş ailesi ve avukatlarını dinleyen Bakan Gürlek, devlet olarak bu işin sonuna kadar gideceğiz dedi.
1: Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
2: Rojin Kabahiş'in telefonunun İspanya'nın ardından Çin'e de gönderileceğini belirten Bakan Gürlek, tüm delillerin yeniden inceleneceğini söyledi.
1: Tamam. Olay belli de değil yani, bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
2: Bakan Gürlek, Kabahiş ailesinin ardından 26 yıl önce evinde boğazı kesilerek öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü. Gürlek, cinayeti çözmenin devletin görevi olduğunu söyledi.
1: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım.
2: Gürlek, Çağla Tuğaltay cinayetinde şüpheli görülen ancak hayatını kaybeden 4 kişi için fethi kabir işleminin yapılacağını duyurdu.
0: "20 yaşındaki Işıl Irmak nerede? Polis günlerdir bu soruya yanıt arıyor. İşe gitmek üzere evden çıktı ama ailesi ondan bir daha haber alamadı. Kızlarının hayatından endişe ediyorlar ve şüphelendikleri tek bir isim var. O da kızlarının sevgilisi."
3: Can güvenliğinden şüpheliyiz şu anda. Sadece bize gören, duyan herkesin ulaşmasını istiyorum.
4: Acılı anne gözyaşları içinde kızı için yardım istedi. Çünkü biricik evladından günlerdir ne bir ses var ne de onu bulmaya yarayacak küçük bir iz. Her geçen dakika ailenin yüreğindeki korku daha da büyüyor.
3: Kızımın sağ bir şekilde en azından sesini duymak istiyorum, görmek istiyorum. Tehdit altında olmadığını bilmek istiyorum.
4: 3 gün önce 20. yaş gününü ailesiyle birlikte kutlamıştı Işıl Irmak. İddiaya göre her şey yolundaydı. Ta ki işe gitmek için evden çıkana kadar.
3: Bir güzellik salonunda çalışıyor burada Ankara'da. Patronu işe gelmediğini söyledi, endişelendik. Çantasıyla çıktığını biliyoruz. Ekstra bir şey almamış, zaten günlük kullanım eşyaların hepsi tamamı evde şu anda.
4: Kızına bir türlü ulaşamayan Yeşim Kıraç Akpınar, çaresizlik içinde karakolun yolunu tutup kayıp başvurusunda bulundu. Hem ekipler hem ailesi Işıl Irmak'ı bulmak için seferber oldu.
3: Erkek arkadaşına ulaştım. İstanbul annesinin yanına taşındığını söyledi. Annesi oğlunun İstanbul'da kesinlikle bulunmuyor.

0: olmadığını, Ankara, Çubuk'ta olduğunu söyledi. Doğru bir bilgi yok. Yani yalan olduğunu düşünüyoruz. Ve bu durumda ben korkmaya başladım. Annesi farklı bilgiler, oğlu farklı bilgiler veriyor.
1: Işıl Irmak'tan saatlerdir haber alınamıyor. Sevgilisinin çelişkili ifadeleri ise annesinin endişesini ikiye katladı.
0: Kızımın adına dün saat 11.55'te bir uçak bileti İstanbul'a alındığı söylenildi. O şahıs da İstanbul'da olduğunu söylediği için şüphelerimiz kuvvetli o şahıs üzerinde. Şikayette bulunduk sevgilisiyle alakalı da.
2: Işıl Irmak kendi isteğiyle mi gitti yoksa birileri tarafından alımı konuldu? Genç kadın nerede? Annesi bu sorulara yanıt arıyor.
0: Bilgi almak istiyorum kızımdan. Hepsi bu kadar. İyi olduğunu bilmek istiyorum. Genç bir kız. Lütfen gören dön herkesin bize ulaşmasını istiyorum.
3: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay'dan kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Canbay'ın 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
4: Neden sevdim ele güne rezil oldum.
5: Hakkındaki iddianame yeni kabul edilmiş, müebbet hapiste yargılanması istenmişti. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu eski sevgilisinden şikayetçi oldu.
4: Sevmedim, tamam ettim, pişman, acıları üstüme giydirdin.
5: Şikayet üzerine Vahap Canbay hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sonrasında iddianame hazırlandı. İddianamede Canbay'ın Kalaycıoğlu'na seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam gibi söylemlerde bulunduğu belirtildi. Rapçi Canbay'ın eski sevgilisiyle üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtildi. Canbay hakkında basit tehdit suçundan 9 aydan 2 yıla, ısrarlı takip suçundansa 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
4: Sevmedim, tamam ettim, pişman.
5: Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapiste yargılanması isteniyor.
3: Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikayetleri sonrası kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden iki kardeşin tavuktan zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyordu. Ancak bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Kardeşlerin kaldıkları odada böcek ilacı olarak kullanılan fosfor sinir gazı tespit edildi.

0: iki kardeşin ölümündeki sır perdesi aralandı. Kardeşlerin fosfor sinir gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis memuru Musa Tülü eşiyle 8 ve 5 yaşlarındaki çocukları mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
1: Anne ve baba tedaviye olumlu sonuç verdi ve hayata yeniden döndü. Ancak evlatları maalesef hayatını kaybetmişti.
2: Rabbim onları bize cennette şefaat çıkılsın.
0: Soruşturma sürerken AFAD bölgede hava kalitesi ve zehirli madde taraması yaptı. Ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç ayrıntılı bir şekilde incelendi. Ailenin tavuktan zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken bambaşka bir gerçek ortaya çıktı.
1: Yapılan incelemeler sonrasında ailenin uyumuş olduğu oda içerisinde tahıl ambarı olduğu tespit edildi. Ve iddiaya göre o tahıl ambarının içerisine alüminyum fosfit tableti atıldı. O tablet nemle buluştuktan sonra alüminyum fosfin gazına dönüştü ve çıkan gazın da aileyi zehirlediği değerlendiriliyor.
0: Karantinaya alınan evde çalışmalar sürüyor. Çocukların kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında netlik kazanacak. Öte yandan hamile olan annenin yoğun bakımda tedavisi sürerken baba servise alındı.
3: Samsun'da 17 yaşındaki genç akran şiddetine maruz kaldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

0: yetmedi, başını defalarca yere vurdu.
1: Biz buradayız zaten Dila.
0: Saldırganın arkadaşları ise o anları cep telefonu kamerasına kaydedip eğlendi.
2: Yüzüne tekme at, yüzüne tekme at.
0: Darp edilen öğrenci görüntülerle polise giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Öte yandan darp edilen genç kız ve ailesine sosyoekonomik ve psikososyal destek sağlandı.
3: İçişleri Bakanlığı, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine yönelik bir rapor hazırladı. Dijital bağımlılıktan siber zorbalığa uzanan tehditlere dikkat çekilen raporda çocukların korunabilmesi için bütüncül bir yaklaşımın önemi vurgulandı.
0: Sosyal medya çocuklar için artık sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda ciddi riskler barındıran bir ortam haline geldi. Tüm bu tehditleri ve olası etkilerini incelemek üzere İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine yönelik bir rapor hazırladı. Rapora göre sosyal medya çocukların sosyalleşme araçlarından biri haline geldi. Bu süreçte dijital ortamların kontrolsüz kullanımı, çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Raporda sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasının, çocukların yüz yüze iletişim becerilerinde zayıflama ve dikkat dağınıklığına neden olduğu belirtildi. Söz konusu raporda dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme, mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı çocuklar açısından öne çıkan riskler olarak sıralandı. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporda bazı dijital alt kültürlerin şiddeti meşrulaştıran içerikler üretmesinin iç güvenlik açısından risk teşkil edebileceği belirtildi. Çocukların korunması için bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği vurgulandı. Raporda çocukların korunmasına yönelik politikaların yalnızca yasaklayıcı tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiği de ifade edildi.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek liselerine ilginin arttığını duyurdu. Bu yıl meslek lisesini tercih edenlerde oran %43 diyen Bakan Tekin, ara eleman yerine aranan eleman demeyi tercih ettiğini anlattı. Öğrencilere asgari ücretin yarısına kadar ödeme yapıldığını söyleyen Tekin, CHP'nin mesleki eğitim merkezlerine hedef almasına ise sert çıktı.
4: Mesleki ve teknik eğitim Türkiye için kritik dedi. 28 Şubat süreci sonrası meslek liselerinin ciddi öğrenci kaybı yaşadığından bahsetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da İvedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski müfredatların, gereksiz bölümlerin ve yetersiz altyapı gibi önemli problemlerin geride kaldığını anlattı.
5: Gelecekte bununla...
4: Ara eleman yerine aranan eleman kavramı kullanan Bakan Tekin, mesemlerle ilgili muhalefetin bakanlık çocukları ölüme gönderiyor şeklindeki eleştirilerine sert çıktı.
0: Biz 223 bin işletmeye öğrenci gönderiyoruz. Bunların her birisiyle ilgili eğitim öğretim döneminin başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen iş sağlığı ve iş güvenliği kriterlerine uygun olup olmadığı açısından komisyonumuz kararını veriyor, uygundur diyor. Sonra oradaki kişilere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yine Çalışma Bakanlığı'nın belirlediği eğitimler veriliyor. Sonra çocuğu gönderiyoruz. Çocuğu gönderdikten sonra öğretmenimiz haftada bir mutlaka oraya gidiyor. Çocuğun çalıştığı yeri görüyor. Şikayet üzerine müfettişlerimiz gittiğinde denetim yapıyorlar. Ya da iş sağlığı ve iş güvenliği ihmali ile ilgili en küçük bir şikayet geldiğinde biz anında sözleşmeyi feshediyoruz ve çocuğu göndermekten vazgeçiyoruz. Kaza olma ihtimali var diye mesleki eğitimden, çocuklarımızın kendini geliştirmesinden vazgeçelim demek doğru değil.
4: Staj ve işbaşı eğitimlerinin yaygınlaştırıldığını anlatan Milli Eğitim Bakanı, öğrencileri asgari ücretin %30-50'si kadar ödeme veriliyor ifadelerini kullandı. İş kazalarına karşı sigorta sağlandı. 2024'te 253 bin işletme denetlendi, 23 bin işletmeyle ilişki kesildi dedi. Müfredatlar ise

0: 2014 sonrası sektörle birlikte güncellendi. İhtiyaç olmayan bölümler kapatıldı, yenileri açıldı. Proje okul modeliyle okullar dönüştürüldü. Sektörden uzmanlar öğretmen olarak sisteme dahil edildi. Çağa uygun yeni bölümlerin açıldığı bilgisini de paylaştı Milli Eğitim Bakanı. Siber güvenlik, yapay zeka, havacılık ve uzay, gastronomi onlardan bazıları. Meslek liselerine yönelimse arttı.
1: 100 orta öğretim öğrencisinin 41'i meslek lisesine gidiyor. Bu yıl 43. Yani sürekli artıyor mesleki ve teknik eğitime yönelmem. Şu anda hem İmam Hatip okulları için hem meslek liseleri için 28 Şubat öncesindeki noktaya gelmiş durumdayız.
0: Bazı okullardan mezun olanlar doğrudan işe yerleşiyor. Türkiye bu alanda OECD ortalamalarına ulaştı.
2: Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi oldu. Seçimde salt çoğunluğun oyunu alan Serdar Mutta YSK Başkanlığı'na seçildi. Eski üyelerin görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üyede yemin ederek göreve başladı.
3: Hayırlı olsun.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Yeni Başkan Serdar Mutta, Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu. YSK'nın yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimde 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, YSK başkanlığına seçildi.
4: Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
5: YSK'nın eski üyelerinin görev süresinin dolması nedeniyle de Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçim yapıldı. YSK üyeliğine Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sıla'yla Nedret Engin seçildi. Kapalı gerçekleştirilen törende YSK'nın yeni üyeleri yemin ederek resmen görevlerine başladı.
4: Teşekkür ediyorum.
2: Saha Expo 2026 fuarı ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Yeni tanıtılan son teknoloji harikaları hayran bıraktı. Türk imzası taşıyan ürünler bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Aselsan yeni deniz konseptini tanıttı. Makine kimya endüstrisi ise füze savar silahıyla göz doldurdu. Fuardan ikinci gün izlenimleri gelecek ekrana.
6: Saha Expo sadece makine kimya için değil, diğer bütün firmalar için çok heyecan verici bir yer.
7: Her biri teknoloji harikası. Son yenilikler, yetenekler hayran bıraktı. İmza üstüne imza atıldı. Türk savunma gücü fuarın ikinci gününe de damga vurdu.
6: Enfal 17, Şahit dronlarına Patriot kullanmak zorunda kaldılar. Ciddi bir şey var, ihtiyaç netleşiyor orada. Ona tedbir olarak geliştirdiğimiz bir sistem.
7: Ve Saha 2026'nın en gözde tanıtılan ürünlerinden biri. Füzenin ismi Yıldırım Han. Yıldırım Bayezid'den geliyor ve zaten burada Yıldırım Bayezid'in de tuğrası bulunuyor. Adı Yıldırım Han, Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi. Neden Yıldırım peki? Bir diğer anlamı da Yıldırım gibi hızla gelip hedefe vurması. Atmosferden önce 9 mah hıza kadar çıkabiliyor. Atmosferden sonra ise 25 mah hıza kadar çıkabiliyor. Yani bu göz açıp kapayıncaya kadar hedefi vurması demek. Binlerce stand açıldı Saha 2026'da. O stand sahiplerinden biri de İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'di.
8: Gururumuz Türkiye'de savunma sanayinin nereye geldiğini Saha Expo'dan görebilirsiniz. Şu fuarları gezmek, şu alanları gezmek Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en büyük göstergesi.
7: Bir eli masada, diğeri sahada olan başkan, büyük tutkusu ve işi olan savunma sanayiyle yakından ilgili. Burada iki tane drone görüyoruz. Biri taşıma, biri direkt kamikaze o zaman.
8: Evet. Taşıma drone özelliği hem mesafeyi uzatıyor hem de sütre arkasındaki operasyonu rahatlıkla sağlayabiliyor.
7: Aselsan Saha 2026'ya deniz konseptiyle damga vurdu.

0: Ve en başta Tufan insansız deniz aracı var. Su üstünde hedefe odaklanıyor ve kamikaze deniz aracı olarak direkt hedefi imha edebiliyor. Hemen alttakiler ise Kılıç 200, ortadaki Kılıç, diğeri de yine Kılıç 200 su altı deniz araçları. Onlar da limandan, bir bottan ya da karadan bırakılarak hedefe, her ikisi 200 mil, ortadaki ise 10 mil uzaklıktaki hedefe kilitlenerek imha edebiliyor. Tüm firmalar uluslararası görücüye çıkardıkları ürünlerini ikinci günde de anlaşmalarla duyurdu.
1: Diğerlerinden çok çok daha iyi bir Saha Expo. Bu benim herhalde ya 4. ya 5. katılımım. Şunu görüyorum, her geçen sene Saha Expo daha da ileriye gidiyor.
0: Baykar'da ürettiği Kızıl Elma insansız savaş uçağı için Endonezya'yla 2028'de 12'si teslim edilmek üzere anlaşma sağladı.
2: Saha Expo dün çok hareketli başladı. Bugün daha da hareketli. Çok yoğunuz, devamlı gelen misafirlerimiz oluyor. Biz de ürünlerimiz hakkında gelen misafirlerimize etraflıca bilgi verdiğimizi söyleyebilirim.
3: Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Füzenin teknik özelliklerini öne çıkaran dünya basını Türkiye'nin Yıldırım Han'la savunma sanayinde yeni bir lige yükseldiğini yazdı.
4: Türkiye'nin kıtalar arası balistik füzesi Saha Expo 2026'da tanıtıldı. Yıldırım Han dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Savunma sanayi üzerine yayınlar yapan Yunan haber sitesi Militer Gelişmeyi Türkler ilk kıtalar arası füzeyi sundu başlığıyla duyurdu. Haberde füzenin 6000 kilometre menziliyle ve 9 Mach hıza sahip olacağı vurgulandı. İspanya merkezli savunma ve havacılık haber sitesi Aviación Online ise Türkiye'nin Yıldırım Han'la savunma sanayide yeni bir lige yükseldiğini vurguladı. Füzeye ilişkin teknik detaylara geniş yer verdi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National ise Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir askeri tedarikçi konumuna yükseldiğini yazdı. Yıldırım Han'ın sadece menzil açısından değil, mimarisiyle de öne çıktığını vurguladı. Katı yakıt öncülerinin aksine sıvı yakıt kullanan yeni bir sistem olduğuna dikkat çekti. Malezya merkezi Defense Security Asya'da füzenin teknik özelliklerini öne çıkardı. Kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la güç dengesinin yeniden şekilleneceğini vurguladı. Stratejik caydırıcılık etkisine dikkat çekti. Avrupa savunma mimarisini yakından takip eden Defense Industry Europe ise füzenin 3 tona kadar bir veya birden fazla savaş başlığı taşıyabileceğini vurguladı.
3: Türkiye, NATO ittifakı içerisinde bir sınır karakolu olmaktan öte inisiyatif alan kilit bir güvenlik sağlayıcısı konumunda. Milli gelirine kıyasla ittifak bütçesine sunduğu yüksek mali katkı, kriz bölgelerindeki kesintisiz operasyonel varlığı ve yüksek askeri kapasitesiyle Türkiye, NATO ittifakı içerisinde etkin bir yapıya sahip.
5: Türkiye NATO içerisinde çok etkin ve ikinci büyük orduya sahip güçlü bir Türkiye ve ordusu var. Bunu bir kere ifade etmemiz gerekiyor. Tabii artık Türkiye yalnızca bir kanat ülkesi değil, çok boyutlu krizler çağına girdiğimiz 21. yüzyıl gerçeğinde hem stratejik sirkülasyonları yöneten hem protokol egemenliğinde var olan ve aynı zamanda da bağımsız politikalarıyla diplomasi üreten ve bu süreçte etkin rol alan bir ülke konumuna geldi. Türkiye sadece stratejik konumu değil, askeri kapasitesi ve savunma sanayisinin dönüşümü, NATO'nun değişen güvenlik anlayışı içinde Türkiye'nin artan rolünün NATO için vazgeçilmez bir ülke konumuna gelmesini sağladığını ifade etmemiz gerekir.
6: Küresel güvenlik ortamındaki belirsizliklerin arttığı bu dönemde NATO içindeki savunma harcamaları ve sorumluluk paylaşımı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Peki Türkiye'nin ittifak içindeki konumu hangi seviyede?
5: Türkiye hem Karadeniz'in güvenliği hem Doğu Akdeniz'deki enerji hatları ve Orta Doğu kaynaklı hibrit tehditlere karşı bu alanların kesiştiği bir noktada yer almasıyla beraber kendi beka ve güvenliği noktasında değerlendirdiğimizde Türkiye hem NATO için bir güvenlik endeksi hem de Türkiye NATO için vazgeçilmez bir güç unsuru haline gelmiş olduğunu söyledi.

0: dememiz gerekiyor.
1: Türkiye ittifak içinde bir sınır karakolu olmaktan öte inisiyatif alan kilit bir güvenlik sağlayıcısı konumunda. Asker sayısı bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, İncirlik Hava Üssü ve Kürecik Radar İstasyonu gibi kritik askeri altyapılara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Balkanlardan Afganistan'a kadar birçok NATO misyonuna sahada doğrudan katkı sunuyor. Hem Karadeniz'deki dengelerin korunmasında hem de bölgesel çatışmalar, terörizm ve düzensiz göç gibi küresel tehditlerle mücadelede kilit bir rol üstleniyor. Bu durum ittifakın yalnızca askeri kapasitesini değil, aynı zamanda jeopolitik caydırıcılığını ve etki alanını da derinden güçlendiriyor.
0: Türkiye'nin askeri katkısı, NATO'nun en büyük bir ordularından birisine sahip olması, yüksek operasyonel yetkinliğinin ve hareket kabiliyetine ulaşması, tatbikat ve görev gücü anlamında aktif rol oynadığını belirtmemiz gerekiyor. Türkiye'nin özellikle değişen savaş konseptinde 5. nesil savaşların artık ön plana çıktığını düşündüğümüzde, İHA ve SİHA teknolojileriyle beraber hem dünya jeopolitiğinde önemli bir paradigma değişimine ulaşmasını sağladığı ordu yapılanmalarının, hem de Türkiye'nin ulaştığı drone sürüleri, elektronik harp sistemleri, düşük maliyetli hassas vuruş sistemleriyle yeni savaş konseptinin hem teknolojik olarak üretiminde yer alıyor, hem de bu süreçleri en etkin şekilde kullanabilen bir operasyonel yetkinliğe sahip bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşmasını sağladığını söylememiz gerekiyor.
1: Ayrıca Türkiye 2026 yılında %6,30'luk payla müttefik ülkeler arasında NATO bütçesine en fazla katkı sağlayan 7. ülke.
0: Türkiye'nin NATO'daki güvenlik doktrinine ayrılan %5, bütçelerin %5'i biliyorsunuz ülkelerin en az ayrılması gereken, Türkiye bunun çok çok üstünde bu sürece katkıda bulunarak hem NATO ülkeleri içinde en önemli bir konjonktüre sahip oluyor, hem de savunma sanayisindeki kendi ürünleriyle de beraber, ürettiği savunma sanayisi ürünleriyle de beraber, varlıksal bir ülke konjonktürüyle beraber vazgeçilmez bir noktaya geldiğini söylememiz gerekiyor.
1: Milli gelirine kıyasla ittifak bütçesine sunduğu yüksek mali katkı, kriz bölgelerindeki kesintisiz operasyonel varlığı ve yüksek askeri kapasitesi göz önüne alındığında, Türkiye'nin ittifak içindeki varlığının yalnızca coğrafi konumunun sağladığı jeopolitik bir avantajdan ibaret olmadığı ortaya çıkıyor.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfı'nın işbirliğinde Gazze Mektupları sergisi açıldı. Soykırımcı İsrail'in katliam yaptığı Gazze'deki sivillerin kaleminden çıkan mektuplar ve çizimler dijital efektlerle birleşerek ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı.
3: İçimdeymişim gibi hissettim.
4: Tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok etkilendim.
1: İsrail'in abluka ve saldırılarıyla hayatın her geçen gün daha da zorlaştığı Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Gazze'deki bu dram bu kez rakamlarda değil, satırlarda hayat buldu. Gazze'de sivillerin kaleme aldığı mektuplar, yarım kalan hayalleri anlatan çocuk çizimleri. Tüm bu tanıklıklar bir araya gelerek ziyaretçisini yalnızca baktıran değil, acıyı iliklerine kadar hissettiren çarpıcı bir sergiye dönüştü.
5: Biz de Okçular Vakfı olarak böyle bir sergide paydaş olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz.
6: Gazze'de yaşanan insanlık dramı bu kez mektuplar ve dijital deneyimle anlatıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen Gazze Mektupları sergisinde ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı.
3: Çok etkilendim. Öyle.
4: Zor bir durum. Allah yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla birlikte yani.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Okçular Vakfı işbirliğinde hazırlanan sergiye vatandaşların ilgisi yoğundu. Her adımda Gazze'nin başka bir yarasına temas eden ziyaretçiler kimi zaman sessizliğe gömüldü, kimi zaman da gözyaşlarını tutamadı.
7: Dışarıda arabayı görünce dehşeti bizde yaşıyor gibi oldu.
5: İçeri girdiğiniz andan itibaren özellikle işitsel ve görsel olarak Gazze'de herhangi bir sokakta olduğunuzu hissediyorsunuz.
1: Serginin en derin iz bırakan bölümünde ise savaşın en masum tanıkları vardı. Gazze'de hayatını kaybeden ya da evsiz kalan çocuklara ait oyuncaklar, okul çantaları, küçücük ayakkabılar ve kişisel eşyalar. Bir zamanlar oyun seslerinin yükseldiği yaşamların, şimdi vitrindeki suskun hatıralara dönüşmesi, ziyaretçilerin yüreğinde tarifsiz bir sızı bıraktı.
3: Hepsini çok seviyorum. Öyle din, ırk falan ayrım yapmıyorum. Ben Ben de Hristiyanım bu arada ama Müslüman oldum.

0: Hem görüntü olarak hem ses olarak bayağı etkileyici yani.
1: Gerçekten çok güzel geri dönüşler aldığımızı düşünüyoruz. Özellikle insanların sergi gezdikten duygusal anlamda yüklü olduğunu görebiliyoruz. Ağlayan misafirlerimiz oluyor.
2: Birlik beraberlik çok önemli bu süreçte.
3: Kardeşlerimizin yaşadığı acıyı, dehşeti biz de burada bir nebze olsun hissettik yani.
4: Her mektup bir yardım çığlığı. Her çizim yarım bırakılmış bir çocukluk, her eşya dünyaya yöneltilmiş sessiz bir soru. Gazze'nin acısını belgeleyen bu çarpıcı sergi 2 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, küresel enerji şokunun Türkiye'ye etkileri, enflasyon görünümü ve maliye politikalarına dair önemli mesajlar verdi. Bakan Şimşek, akaryakıtta uygulanan Eşel Mobil sisteminin ilk 2 aylık maliyetinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu açıkladı.
1: Bir arz şoku, yani enerji.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, küresel enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, akaryakıtta uygulanan Eşel Mobil sisteminin enflasyonu sınırlamada kritik rol oynadığını söyledi. Sistemin maliyetine ilişkin de bilgi verdi.
1: İlk iki ayda bize maliyeti, yani gelir kaybı söyleyeyim, yani yapılmasaydı ki senaryo oranla yaklaşık 90 milyar lira. Yani ciddi bir rakam. 2 milyar dolar. Yılın tamamında benzer durum devam ederse etki yaklaşık 600 milyar lira civarında bir şey olacak. Yani bugünkü fiyatlarla 13-14 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyorsunuz.
2: Bakan Şimşek, sistemin devreye alınmaması halinde akaryakıt fiyatlarının çok daha yüksek seviyelere çıkacağını belirterek enflasyonist etkinin ciddi ölçüde sınırlandığını ifade etti. Bütçe disiplinine de vurgu yapan Şimşek, kamu tasarrufu ve gelir artırıcı adımlar sayesinde bu tür maliyetlerin karşılanabildiğini söyledi. Enflasyonla mücadeleye ilişkin de mesaj verdi.
1: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz, bu konuda tereddüt yok. Biz enflasyonu gerçekten bu sene çok rahat bir şekilde %20 hatta %20'nin bir tık altını görebilir diye düşünüyorduk.
2: Vergi borçlarına yönelik yeni yapılandırma çalışmasına da değinen Şimşek, düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını belirterek maksimum 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak ifadelerini kullandı. Orta vadeli programa ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Şimşek, yaz aylarında güncelleme yapılacağını ve 2027 perspektifinin yeniden ele alınacağını kaydetti.
0: Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklanmıştı. Peki bu süre tüm çalışanları kapsıyor mu? Özel sektör çalışanları ne yapacak? Bayramda çalışanların ücretlendirmesi nasıl olacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları.
3: Kurban Bayramı tatili kamuda 9 gün oldu.
4: Kesinlikle çok güzel oldu. Ailemizin yanına gideceğiz, biz de burada gurbetteyiz.
5: Milyonlarca çalışanın gözü 9 günlük bayram tatiline çevrilmiş durumda. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ancak ne yazık ki bu tatili süresinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Peki onların izin süreleri ne olacak, detayları konuştuk.
6: Keşke yararlansaydık.
5: Keşke ne olacak peki size?
6: Yani bize şöyle ikişer gün oluyor, artı bir gün oluyor. Ama işte o gün çift yövmiye gibi bir şey oluyor.
7: Özel sektör çalışanların faydalanması söz konusu değil. Özel sektör çalışanların sadece 4,5 gündür.
3: Ancak özel sektörde de işveren eğer isterse personeline 9 gün tatil verebilir veya çalışan iznini uzatabilir.
7: Hiçbir koşul olmadan işveren doğrudan doğruya 9 günlük tatil verebilir veya çalışanlar aradaki günleri yıllık izinden kullanabilir ya da telafi çalışması dediğimiz bir uygulama var iş kanununda. İşveren onları faydalandırır, çalışanların maaşında bir eksilme olmaz ancak bayramdan sonra telafi edilmesi söz konusu olabilir.
8: Özel sektördeyim, 9 gün kullanacağım.
5: Sizin şirketiniz 9 gün veriyor mu izni?
8: Bizim şirket

0: veriyor yani, öyle bir şeyleri var, ayrıcalıkları var yani.
1: O zaman şanslısınız biraz daha.
0: Evet.
2: Öte yandan bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı işverenle çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı. Eğer çalışanla işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunlu olur. Ancak böyle bir hüküm yoksa işveren bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz.
1: Peki efendim, merak edilen bir diğer konu, bayramda ücretlendirme nasıl olacak?
3: İşçiler ilave bir yömiyeye hak kazanır. 4,5 günlük bir bayram tatili olduğu için her halükarda 4,5 günlük ilave bir ücret söz konusu. İşçinin tam olarak çalıştığını farz edecek olursak, eğer yömiyeli olarak çalışıyorsa Mayıs ayında bu durumda brüt 39.085 TL maaşı olacak. Bundan SGK vergi kesintisi de olduğu zaman 32.485 TL olacak. Kişi aylık usulü asgari ücret alıyorsa 31.618.43 TL ilave maaşlı almış olacak.
4: Huzur evleriyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğinde yeni düzenleme yapıldı. Düzenleme ile huzur evlerinde büyüklerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflendi.
2: Huzur evlerinde yeni dönem resmen başladı. Huzur evleriyle huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Göktaş yeni yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.
5: 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı uğurlu olsun.
2: Bu kapsamda yeni düzenleme ile Türkiye genelindeki yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül ve standart bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Huzur evlerinde büyüklerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
4: Türkiye'de ulaşım altyapısını güçlendirecek çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Mersin'den başlayıp Gaziantep'e kadar uzanan hızlı demiryolu hattının Mersin-Adana bölümünde sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 1 saat olan Mersin-Adana arası 25 dakikaya düşecek.
2: Mersin-Adana arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Projenin Adana-Mersin etabında ise sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da projenin Tarsus tünel geçidinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
6: İnşallah Mersin'le Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yaparak hizmete açmayı planlıyoruz.
7: Hızlı tren projesi tamamlandığında Adana ile Mersin arasındaki seyahat süresi 25 dakikaya kadar düşecek. Eski demiryolu hattındaysa bu süre 1 saat 10 dakika sürüyordu.
2: Şu anda Adana-Mersin arasında her gün 15 bin yolcu taşınırken bu sayının hızlı trenle 50 bine çıkması bekleniyor.
4: İkinci el araç satışında ekspertiz raporlarına yönelik yeni düzenleme geliyor. Ekspertizde yetki belgesi zorunluluğunun yanı sıra dijital takip de yapılacak. Peki bu düzenlemeler tam olarak neyi kapsıyor? İşte detaylar.
8: Bir kapı değişen, iki parça boya ekstra çıkmıştı. Bu bize sürpriz oldu tabii. Yapacak bir şey yok. Biz kendi fiyatımızdan kırdık, verdik arabayı.
2: Ekspertiz raporlarına yönelik yeni düzenleme yolda. Dijital takip dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışlarında sıkça yaşanan ekspertiz mağduriyetini engellemek için düğmeye bastı. artık taşıt ekspertiz bilgi sistemi devreye alınacak.
9: Aldığımız herhangi bir aracı 3 kez 4 kez de ekspertiz yaptırmış olsak da nasıl muayene sistemini aracımızın e-devlet üzerinden görüyorsak ekspertizlerimizi de artık e-devlet üzerinden görmüş olacağız.

0: bulacağız.
1: Dijital sistemle tüm raporlar mercek altında tutulacak.
2: İkinci el araç alırken sürücülerin aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak yeni ekspertiz sistemi devreye giriyor. Peki ekspertiz sektöründe tam olarak neler değişecek?
0: Vatandaşın süreci, itiraz süreci 5 gündür. 5 gün içerisinde vatandaş itiraz edebilecek. 3 gün içerisinde de artık ekspertiz sorumlu olarak vatandaşın herhangi bir mağduriyeti, herhangi bir değer kaybı varsa ödemek zorunda kalacak. Ekspertize gelen artık araçlar zorunlu olarak sigorta yapılacak. Sigorta yapıldığı için de araçta 1 sene veya 5 ay sonra oluşabilecek herhangi bir durumlar varsa sigorta şirketi tarafından karşılanmış olacak.
1: İşletmelerin faaliyet gösterebilmesi için yetki belgesi de alması gerekecek.
0: TS hizmet yeterlilik belgesi olan ekspertizler ve bu şirkette çalışan, ekspertizde çalışan ustaların ustalık belgesi ve hizmet yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Yani önüne gelen ekspertiz açamayacak, önüne gelen ustayım diyemeyecek. TS hizmet yeterlilik belgesi almamız için işletmenin ruhsatı olması lazım. Bir de ISO 3008 nedir? Aracımızın buraya teste soktuğumuz test makinesi, dinamometre testinin olması. Bu da kalibrasyon olarak yapılıyor. ISO 3008 alınmıyor. Burada da aracın kaç kahva üretildiğine dair ISO 3008'de veriliyor ve bununla ilgili de TSE alınıyor. Fakat buradaki ustanın hiçbir şekilde denetlenmesi yok. Ben bunu istiyorum. Şöyle bir şey, aracımız bir TSE hizmet yeterlilik belgesi alınan bir yerde araç bulunsun. Oradaki ekspertizdeki çalışan ustalar burada gerçekten de ekspertiz yapabilir mi değil mi bu kontrol edilmesi lazım. Bir makine aracımızın kontrolünü sağlamıyor. Sadece fren ve süspansiyon ve dinamometre testi yapılıyor.
3: Diyelim ki ev alma sürecindesiniz ancak ne tutmak istediğiniz dairenin sahibi hakkında ne de muhit hakkında bilgi sahibisiniz. Artık bu bilinmezlik ortadan kalkıyor. Taşınmadan önce merak ettiğiniz tüm detayları öğrenebileceğiniz yeni geliştirilen bir web sitesi sayesinde.
4: Bir taşınma hikayesi yaşayacaksınız. Gitmeden önce bu ev hakkında bir geçmiş bilgisine ulaşabilirsiniz.
5: Bina sağlam mı? Ev sahibim kim?
6: Hatta merak edilen pek çok soru daha. Mahalleyle ilgili genel düşünce ne? Komşuluk ilişkileri nasıl? Artık bunları eski kiracı yeniye, mahalleli ise taşınmayı düşünene anlatacak. Taşınmadan önce yorumlar okunacak, karar gerçek deneyimlere göre verilecek.
7: Farklı bir ile veya hiç bilmediğiniz bir semte taşınacaksınız. Geliştirilen uygulama sayesinde mahallenin otopark, güvenlik gibi sorunlarını mahalleliden, binanın altyapı, yalıtım gibi sorunlarını binada oturanlardan, hatta ev sahibinin nasıl olduğunu bir önceki kiracısından öğrenebilirsiniz.
4: Bir eşya bile alırken yorumlarına bakıyoruz. Bir eve oturacağız, belki yıllarca oturacağız, belki yıllarca sahip olacağız. Burada daha önce oturan bir kiracı ya da ev sahibi bu bölgeyle ilgili bir deneyimini paylaşabileceği platform oluşturmaktı bizim amacımız.
8: Sadece oturduğum mekanla ilgili değil, apartmanla ilgili değil, çevreyle de ilgili çok önemli çünkü. Ev alma komşu buradan geliyor.
4: İl, ilçe, mahalle sadece zorunlu. Evle ilgili rutubet var dedi. Biz kullanıcıdan kanıt bekliyoruz. Gerçekten rutubet var mı yok mu? Dış cepheyi de yükleyebilir. Evin iç bir fotoğrafını da yükleyebilir. Mahalleyle ilgili yaşadığı sorun hakkında da bir fotoğraf yükleyebilir.
7: Uygulama sayesinde taşınacağınız sokağın otopark sorunu olup olmadığını, hatta taşınacağınız binanın altyapı sorunu olup olmadığını da görebilirsiniz. Hemen yanımda örnek bir yorum var ve bu kullanıcı oturduğu binanın bir altyapı sorunu olduğunu ve sürekli otoparkta lağım patladığını yazmış. Neye bakardınız taşınmadan önce?
9: Ev sahibinin nasıl olduğuna, mesela kiracı olsam.
4: Ev sahibi ilgili miydi? İlgili ortalamasına bir puan verebilir.
6: Merak edilen soruysa aslı astarı olmayan yorumlarla ilgili.
8: Abartılı, yanlış bilgi verilebilir yani.
4: Saldırgan tipte bir ev sahibine yorum yaptığında, ev sahibi bunu fark ettiğinde ya da yalan bir beyan varsa yorumunda bize bunu bildirdiğinde biz bu yorumu kanıtladığı takdirde hemen hızlı bir şekilde kaldırıyoruz sistemden.
7: Güzel bir şey yapmışlar aslında.
3: Tokat'ta etkili olan sağanak sonrası tarım arazilerini su bastı. Kars'ta da derelerin taşmasıyla ekili alanlar su altında kaldı.
1: Tarım arazileri göle döndü.

0: Tokat'ta günlerce etkili olan sağanak sonrası Yeşilırmak'ın debisi arttı. Bölgede tarım arazileri su altında kalırken ev ve ahırlarda taşkınlar yaşandı.
1: Yaklaşık 20 gün önce çiftçiler tarlaya girdi, arazilerini ekmeye başladı. Arpa, buğday, pancar gibi ekinler tarlalarla buluştu. Ama yağan yağışlar sonrasında işte tarlalar 1 metreye yakın sular altında kaldı.
2: Bilhassa koyumuzun konumu itibariyle bayağı bir korktuk. Yani bir 30-40 santim daha taşaydı. Koyumuz zaten seviyeden 2-2,5 metre düşük. Yani şükür. Yani biraz kurtardık şükür, buna şükür.
1: Yağmur suları ile birlikte göle dönen tarım arazilerinde işte üreticiler ahırlarına ulaşmak için suyun içerisinde yürüyor.
3: Arkadaki işletme benim işletmem. Hayvanlarımız karnına kadar hep su doldu. Çok zor şekilde tahliye ettik.
0: Selin vurduğu alanda suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.
2: Pancar ekiliydi, ay çekirdek ekiliydi. Yani buranın işlenmesi belki bir aylarca sürer daha. Belki ürün de yetişmeyebilir. Yani çok büyük zayiat var şu an.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri hasar tespiti için sahada tarama yapıyor. Burasıysa Kars'ın Akyaka ilçesi. Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan köylerdeki derelerin debisi son dönemde etkili olan yağış sonrası arttı. Bölgede Karahan Çayı'nın taşması sonucu geniş tarım arazileri su altında kaldı.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde ve tüm dünyada kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki teması belli oldu. Tema bir sofrada miras olarak belirlendi. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
5: Türk mutfağı emekle sabır birleştiğinde ortaya çıkan mucizenin adıdır. Tarlayı süren, tohumu savuran, fidanı diken, hasadı yapan, hamuru yoğuran, yufkayı açan bütün maharetli ellerin ortak eseridir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde ve dünyada kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki teması belli oldu. Bir sofrada miras temasıyla ortak mutfak mirasımıza işlenmiş hikayeler, hatıralar, kültür, gelenekler ve birikim öne çıkıyor. Bu yıl 5. kez düzenlenecek Türk Mutfağı Haftası bir yemeğe gerçek değerini kazandıran unsurlara vurgu yapıyor. Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diplomatik temsilcilikleriyle kültür merkezlerinde icra edilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türk şeflerle uluslararası şefler buluşturularak kültürler arası gastronomi diyaloğunu güçlendiren ortak yemekler yapılacak. Yufka açma, yavaş pişirme ve açık ateşte ızgara gibi geleneksel yöntemlerin uygulamalı olarak tanıtıldığı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu yılın seçkisi ise hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan yemeklerden oluşacak. UNESCO listesinde yer alan keşkek, yavaş pişirilen buğday ve et yemeği olarak ortak kutlama kültürünü ve imece ruhunu temsil edecek. Baklava, ustalık gerektiren bir zanaatin ve geleneklerin nesilden nesile aktarımını simgeleyecek. Mantı ise göç ve yolculuk temalarını yansıtacak. Ayrıca dolma, ortak bir mutfak dilindeki çeşitliliği gözler önüne serecek. Helva ise dayanışmayı ve hafızayı temsil edecek.

0: İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri cephesinden İran cephesi ile ilgili yeni açıklamalar geliyor. Ekranlarınızda da okuyorsunuz. ABD basını, özellikle Trump'a yakın medya 48 saat içinde İran'dan yanıt beklediklerini söylüyor. Yoksa geri dönüşü olmayan bir savaşın başlayacağını söylüyorlar. Şu ana kadarki neydi Kemal Hocam? Geri dönüşü olmayan bir savaş başlar 48 saatte diyorlar. Şu anki nasıl bir savaş?
1: Yani şu ana kadarki taarruzla, ateşle taarruzdu.
0: Evet.
1: Bundan sonraki muhtemelen kara taarruzu ve nükleer savaş.
0: Onu mu kastediyorlar?
1: Onu kastediyor. Yerle yeksan edeceğim diyor ya, yerle bir edeceğim diyor. O yüzden tabii buraya gelir mi iş bilemiyorum ama 48 saat içerisindeki o maddeleri hepimiz okuduk. Bir tez var, Amerika'nın tezi var. İran sözcüsü bugün dedi ki Amerika ve onun nasıl söyleyelim onu, işte uşakları gibi bir şey, bir hayvanın ismini söyledi. Hı hı. Bunlar dedi Amerika'nın talepleri ve istekleri, hayalleri dedi. Asla böyle bir anlaşma yok diye kestirip atla.
0: Bilmiyorum, çok kafa karıştıracak.
1: Evet. Galiba... Detaylar var tabii, onlar da konuşulabilir.
0: Evet. Murat, belki şey olacak. Yani savaş bitmek üzere de herhalde, değil mi? Bu uzatmaların göstergesi midir bu anlamsız çıkışlar?
2: Şimdi Trump dedi ki operasyonu bitirdik. Zaten yasal sınırı doymuş, 60 günmüş. Bir operasyon daha başlatır, savaş başlatır. Ona da operasyon der yani. Böyle 60 gün.
0: Kongreden onaya yani savaş demez adına. Putin de aynısını yapıyor.
2: Evet, evet. Yani Putin de zaten Ukrayna'ya kaç yıldır savaş var ama ona operasyon diyor.
1: 90 güne çıkarttı biliyor ya, isterse.
0: 30 günde askerlerin geri çekilmesi için bir süre veriliyor.
2: Burada şöyle bir şey var yani. Hangi taraf yalan söylüyor bilmiyoruz. Yani bir müzakere var masada. Belli ki bir şey görüşüyorsunuz. Her tarafta bir şeyler yayınlanıyor. Diyor ki bizim şey şartımız bu. Öteki diyor ki bu şartımız bu. Öteki kabul edilemez diyor. Kardeşim siz müzakere ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Önce ona bir söyleyin.
0: Evet.
2: Yani kim, yani şu anda ne İran tarafından ne ABD tarafından gelen bilginin gerçek bir bilgi olup olmadığını bilmiyoruz. ABD tarafı da bizim şartlarımız bu. İşte Axios'un yayınladığı şeyler bizim şartlarımız demedi yani.
0: Demedi.
2: Doğal olarak biz gerçekte kimin müzakere ettiğini, kimin masada olduğunu, bu kadar bangır bangır bağıran İranlı üst düzey yöneticilerin gerçekten meydan okuyup okumadığını da